0: Anam Seyhan, otelde böyle akşam yemek memek öyle bir şey var.
1: Nasıl? Akşam için otelde mi kaldı? Garson arıyordu.
0: Buldu galiba valla, öyle biliyorum.
1: Öyle mi? Peki ablacığım, peki. Sen de üzme tatlı canlı. Hadi hayırlı akşamlar, tamam, görüşürüz. Hadi. Ben niye bakıyorsun? Sen niye bakıyorsun? Ha, bir şey mi diyeceksin? Dur git be. Sen niye bakıyorsun? Git. Hadi işimize.

0: Anne nereden gönderdin şu kızı ya?
1: Ne bileyim oğlum. Çay yapsın diye.
0: Of anne of.
1: Aa. Oğlum yine kabahat benim mi oldu?
0: Yok, cevap vermiyor.
2: Oh. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
2: Özel geceymiş. Kaliteli müşteriymiş. Müşteri kaliteli olunca bize haber vermek yok. Bak bak niye?
3: Tipimiz bozuk ustam.
2: Senin tipin bozuk. Bozuk tipli. Senin tipinde de memelet yok. Hiçbirinizin tipinde bozukluk var. Hadi ben otele gidiyorum. Sabah görüşürüz.
3: Görüşürüz usta.
2: Çipsiz.
4: Abacım bak ilaçlarını içtin. Nasıl iyi oldun?
5: Dayım ilacı için de uçacağım dedi.
6: Sen onlar dediğine inanma.
1: Yiğit.
6: Ne yiğit? Adam bizi okuldan alıyor. Siz kıytırık bir iş buldu diye seviniyorsunuz. İşte ne? Garsonluk.
4: E ne var bunda?
5: Ben de garson olacağım.
4: Aferin ol.
6: Siz kalın abicim. Ben kurtulacağım bu sefil hayattan.
4: Ha, öyle mi? Nasıl?
6: Görürsünüz.
4: Yiğit ne işler karıştırıyorsun sen?
6: Ne işi?
4: Ben de onu soruyorum. Dün okulu kırdın. Çıkışa da gelmedin.
6: İşim vardı.
4: Ne işin vardı?
6: İş işte.
4: Yiğit.
6: Bak Eda, beraber kaçalım dedik, gittin dayıma gammazdın. Bundan sonra tamam, ne yaptığımı bilmeyeceksin.

0: Yeah. Hayırlı akşamlar. Ben Seyhan Hanım'a bakmıştım.
1: Seyhan!
2: Geldin Müdür Bey.

0: ne arıyor burada?
1: Çalışıyor, alayım.
0: Otelde?
1: Bir gecelik.
0: Niye?
1: Başka kimseyi bulamadım.
0: Ya ben sana bana söyle demedim mi? Ben de garson komisi falan zebirler, niye?
1: Halimciğim bak. Dil biliyorlar, tecrübeliler. Hem sana şimdi ne zararları var Allah aşkına?
0: Ne zararları var, niye ne zararları var? Ben nereye dönsem onları görüyorum, orada burada ayrı yerde onlar.
1: Halim, bak bu gece benim için çok önemli. Bir sorun çıkarsa en ufak bir sorun müdür benden bilecek. Ya bir gecelik, yalvarırım ya, bir gecelik idare et. Ha? Lütfen.
2: Seyhan!
1: Geliyorum müdür bey.
0: Dışarıda bekliyorum. Sana dua etsinler.
1: Halim çok sağ ol. Halimciğim benim...

0: Zar zor iş bulmuşum. Bırakmam hali çok.
1: Hem bu şey alacağım.
0: Animasyon, samba, çaça. Ne lazımsa yapacağım.
2: Ne yapacaksın abi? Dans mı edeceksin?
0: Edeceğim oğlum. Gerekirse amuda kalkacağım. Gene de bu işi alacağım ya. Başka çaresi yok.

0: Samim kardeş, kusura bakma, bilmeden oldu.
1: Abi iyi misin?
0: İyiyim. Ben müdür beye haber vereyim. Yok yok, müdüre falan haber verme, ben iyiyim, iyiyim.
1: Abi sen ne yaptın ya? Ya bir ilaç, buz falan bir şey yok mu ya? Samim abi iyi misin?
0: İyiyim ya, iyi, iyi. Bilmeden oldu, kusura bakma.
1: Abi buz getir, buz, buz. İyi misin abi?
0: İyiyim ya.
2: Ben bakarım.
3: Babacığım dur.
4: Hayırlı akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
4: Nasılsın Yiğit? Bak Ayça'yı getirdim kızım.
0: Merhaba.
2: Biz tanıştık.
4: Nerede? Mahallede mi?
2: Otobüste.
3: Ne zaman? Ben sizi hiç görmedim.
0: Ya ayrı geldiğimiz akşam, hani şey akşam.
2: Dün akşam.
0: Hah, ondan.
4: Ha. Tatlıyı ver kızım, hadi.
2: Sağ olun, otursanıza.
4: Yok Eda'cığım, gidelim. Sabah erken kalkacak Ayça, ben de öyle. Bir şey olursa telefon açık.
2: Aha, tabii.
4: Evde yakın, 2 dakikada buradayız.
2: Tamam.
4: Hadi, Allah razı olsun.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Böyle arkaya doğru vuruyor ha. Sakatladı bizi namussuz ya.
1: Ben seni bir arabaya koyup yollayayım.
0: Nereye yolluyorum?
1: Eve, bu halde çalışamazsın.
0: Kim demiş?
1: Ya Selim abi.
0: Çocuklar bekliyor ya. Haliço, çalışmayıp ne yapacağım?
1: Ben buradayım abi.
0: Sen bugün varsın, yarın yoksun. Sen gidince ne olacak?
1: Abi buluruz bir şeyler.
0: Kendi başıma olsam amenna. Artık çalışmam gerekiyor.
1: Ya Selim abi.
0: Abine dua et Haliço. Bak. Vallahi bu işi aldık aldık. Yoksa halimiz yaman, Ali yaman.
1: Abi basma öyle üstüne. İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Aslan gibiyim. Oh. Hadi bakalım.
5: Evet, durum nedir?
2: Her şey hazır müdür bey.
5: Mutfak?
0: Mutfak 10 numara. Sayın müdürüm, tıkır tıkır işliyor her şey.
2: Samim abi?
1: Ayağına ne oldu?
0: Ayağıma hiçbir şey olmadı. Küçük bir kaza.
1: İyi misin?
0: Çok iyiyim.
1: Emin misin? Bu halde servis yapabilecek misin?
0: Yaparım müdürüm.
1: Aman abi, aksaklık istemiyorum.
0: Yok merak etmeyin genel müdürüm, sayın müdürüm.
1: Hadi bakalım. Yine ne oldu?
2: Elektrik sigorta attı.
1: Seyhan, tamirciyi çağırmadın mı?
2: Unutmuşum.
1: Unuttun mu?
5: Telaşa gerek yok.
1: Nasıl yok? Nereden bulacağız bu saatten sonra tamirciyi?
5: Sigortalar nerede?
2: Aşağıda.
1: Şimdi misafirler gelecek.
5: Sen gel benimle. Sen abi.
1: Hadi hadi hadi hadi.

0: Hah.
1: Dayım işe girince her şey iyi olacak mı abla?
2: Her şey değil ama birçok şey iyi olacak ablacığım.
1: Ne mesela?
2: Mesela daha çok paramız olacak. Yani çok değil ama en azından sana oyuncak alabileceğiz.
1: Araba?
2: Araba da. Dayım şu işe bir girsin. Her şey yoluna girecek ablacığım. Hadi bakalım, geç oldu.

0: tamam. Önemli değil.
1: Önemli olmaz olur mu? Sen olmasaydın ben şu anda işten kovulmuştum. Aptal Seyhan. Nasıl unuttum?
0: Şşş. Ben sana her şey çok güzel olacak dedim.
1: Sağ ol. Çok sağ ol.
0: Hadi. Seyhan.
1: Efendim.
0: Lambam.
1: Aha. Pardon.
2: Buyurun efendim. Tekrar hoş geldiniz.
3: Buyurun alalım sizi böyle. İyi akşamlar. Siz de böyle alalım. Nasılsınız? Hanımefendi iyi akşamlar, hoş geldiniz. Sizi böyle alalım.
4: Hoş geldiniz, iyi akşamlar.
3: Seyhan Hanım, asistanım ve sağ kolum.
4: Afiyet olsun.
3: Seyhan, servis başlıyor mu?
4: Hemen başlayacak efendim.
5: Hoş geldiniz.
6: Efendim, bu akşamki spesiyallerimiz mantar çorbası, kuzu budu, yanında beğendi ve bademli pilav. Buyurun efendim.
5: Tatlılardan tiramisu ve krem brûlée.
6: Tatlıya bunlardan... vakit var efendim. Şimdilik ben sizin antrelerinizi, giriş yemeklerinizi alayım. Evet. Bon appétit, afiyetler olsun efendim.
5: Afiyet olsun.
3: Afiyet olsun.

Baba, çok çalışacağım. Gerekirse okulu bırakacağım. Ama kendime de kardeşlerime de bakacağım. Onları kimseye muhtaç etmeyeceğim. Söz veriyorum.

0: Feride! Feride anacığım, telefon çalıyor. Ne yapıyorsun?
1: Fotoğraflarını kesiyorum.
0: Yapma, dur.
1: Abla bırak, gözünü seveyim bırak.
0: Feride bak, sonra pişman olursun.
1: Abla pişman olacağım kadar oldum.
2: Ay gülüm. Feride, ben hep sizi bu sorumsuzların kadrinden korumaya çalıştım. Ama ben nerede hata yaptım?
1: Abla hatayı sen değil, ben yaptım.
2: Benim başıma gelen senin başına geldi, gördün
1: mü? Yok, sen bana bir haksızlık etme o kadar.
2: Niye?
1: O en azından aldatmadı seni abla. Ya. Ya.
2: Abla ya.
3: Samim abi, hayır, iyi misin?
4: Ben iyiyim. Müdür ne diyor, memnun mu?
3: Vallahi harikasın Samim abi, müşterileri kaptık.
4: Yapma ya, ben?
3: Müdür yarın gelsin başlasın dedi.
4: Allah! Ne oldu abi? Ali, işi kaptık oğlum.
5: Vallahi mi?
4: Vallahi.
5: Of be, ayağın nasıl?
4: Ayağı boş ver şimdi ya. Son şova geçiyoruz ha, finger şova. Pastayı hazırlayalım.

0: Selda.
1: Kadın gidiyor. Ne oldu ya?
0: Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Dikkat etsene kardeşim.
1: Tamam, ne oluyor orada? Tamam ben temizledim.
0: Bir şey yok müdürüm. Şey sırtına vur sırtına.
2: Vuruyorum.
1: Dur, abi, bir şeyler yap.
0: Ne yapayım?
1: Ya yap bir şey. Abi kadın gidiyor.
0: Acil müdahale. Akciğeri açmamız gerekiyor.
1: Dikkat et.
0: Hanımefendi şöyle.
3: Samim abi. Samim abi yapma. Yapma.
0: Yapma. Yapma. Yapma. Bir daha. Yapma. Bir daha.
4: Selda. Nasılsın? Selda.
1: Samim.
0: Nefes alıyor müdürüm.
4: Ciğerim bazen ne kadar kovalarsan o kadar kaçar fırsat. İhtiyaç dinlemez. Genç yaşta ayırt etmez. Kısmet. Her şerde bir hayır varmış. Ve her kışın sonu elbet baharmış.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
6: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düş-

0: uçarken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapla yapıyoruz. 1. etap. Her soru 5 puan değerinde. 2. etap. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap. Butonların devreye girdiği, rekabetin yükseldiği, her sorunun 10 puan olduğu 3 etapta yarışmamızı tamamlıyoruz ve şifre cümleyi bulmanızı istiyoruz. Peki sonunda kaybeden olmuyor ve miniklere, genç kardeşlerimize kitap ve eğitim setleriyle destek oluyoruz. Hemen bu akşamın yarışmacılarını tanıyalım mı? Ve yeni bölüm Sır Küpü'nü başlatalım mı? Buyurun. Hayır, görmeniz gerekmiyor. İyi misiniz peki? Evet. Çıplak bir harf koyun.
1: Çal, bal, sal. Sırma konağı.
0: Sırma konağı değil. Süre gidiyor. Bas. 43 bakın, 43 yardımcı olabilecek mi soru bu arada?
2: 43.
0: Her seferinde bana inanıyorsunuz.
1: Kaç kere daha oynasak böyle iyice ısınırız gibi geliyor.

0: Evet, Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Hemen Nisanur Hanım'ı tanıyoruz. Hoş geldiniz Nisanur Hanım.
1: Hoş buldum, merhabalar. Ben Nisanur Kaysın. İstanbul'da ailemle yaşıyorum. Yeni mezun mühendisim. Mühendis olarak çalışıyorum şu an bir şirkette. Onun dışında genel olarak gezmeyi, müzik dinlemeyi seviyorum. Deneyim olsun diye buraya da gelmek istedim. İnşallah güzel bir deneyim olur. Teşekkür ederim.
0: Ne iyi yaptınız, hoş geldiniz. Öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. İnşallah güzel bir yarışma çıkarıp öğrenim seti ve kitaplar göndereceğiz genç kardeşlerimize. Siz de daha yeni mezun oldunuz galiba,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, yeni mezunum.
0: Ne kadar oldu?
1: Yani bu yıl içerisinde mezun oldum.
0: Bu yıl ve hemen mühendislik.
1: Evet.
0: Peki. Nasıl iş hayatı, okul hayatından iş hayatına adapte olma süresi?
1: Ya okul hayatı cennetmiş gerçekten.
0: İş hayatına merhaba deyince.
1: Sabah uyanınca gitmeme lüksü varmış. İş hayatında olmuyor.
0: Peki. Ne mühendisi olarak başladınız?
1: Bilgisayar mühendisi.
0: Bilgisayar mühendisi olarak başladınız. Peki. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ve hemen dönüyoruz. Cemal Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi tanıyalım.
2: Cemal Kara İsmail. Evli 3 çocuk babasıyım. Özel bir firmada tekstil makineleri üzerine satış pazarlamayla meşgulüm. 3 tane evde 3 çocuk babasıyım. 3 tane öğrenci olunca, eğitime katkıda söz konusu olunca atladık geldik.
0: Çok iyi yaptınız. Ne iyi yaptınız? Siz de öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz.
2: Evet.
0: Bir okulumuzu temsilen yarışacaksınız inşallah. Siz kazanırsanız da eğitim, öğretim setlerini ve kitaplarını sizin sayenizde göndereceğiz. Öğrenci dediniz. Evladımızın 3'ü de öğrenci midir?
2: 3'ü de öğrenci.
0: Kaç yaşlarındalar?
2: 1 numara 21 yaşında. Üniversite 3. sınıfta Sude. 2 numara
0: ne Ömer, okuyor üniversite?
2: Bilgisayar mühendisliği.
0: Bilgisayar mühendisi. O güzel.
2: Evet. 2 numara Ömer Elazığ'da mekatronik mühendisliği okuyor.
0: Harika.
2: 3 numarada evimizin neşesi Ali Hikmet.
0: Ali Hikmet.
2: O ilkokul 3. sınıfta.
0: Harika. Nerede okuyor dediniz? Hangi okulda?
2: Bahçeli Evler. Doğu
0: Sanayi İlköğretim Okulu. Çıkar mı acaba Türkiye haritasından? Bir de nasıl? Ali Hikmet'e çıkarmış. Peki. Nasıl? O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Nisanur Hanım, sizin için Türkiye haritasını açalım.
1: Tamam.
0: Ve bir il ve bir okul belirleyelim. Olur mu?
1: Olur.
0: O zaman hemen Türkiye haritamız geliyor. Basalım lütfen düğmemize. Butonuna başlattık. Dönmeye başladı. Kahramanmaraş, Amasya.

0: yarışmacımıza da, iki okulumuza da bol şans diliyoruz. İlleri seçtik, okulları belirledik. O zaman ne yapıyoruz? Sır küpünün birinci etabını hemen başlatıyoruz. Evet, başlıyoruz. Hemen tablomuzu görüyoruz. Bakalım bu akşam kaç soru üstünden yarışacağız. Evet, 57 soruluk bir tablomuz var. Bir tane de şifre, geniş bir kelimeyi bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım harfleri yakalayabilecek miyiz? Hemen sizinle başlıyoruz Nisan Nur Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4 numara. Yukarıdan aşağı 3 harfli. Gelsin bakalım sorumuz. Ensiz. 10 saniyelik süre başladı. Eni olmayan. Ensiz.
1: Düz.
0: Düz olabilir ama değil.
1: Dar.
0: Dar doğru. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini yakaladınız. Tekrar sizinle devam edeceğiz. Kaç dolu soruyu açalım. İstediğimiz bir soru var mı? Oraya yakın sorularımız var. Mesela 2 var, 19 var, 3 var yukarıdan aşağıya.
1: 5'i açalım.
0: 5'i. Niye beni dinlemediniz? 2 var, 3 var dedim, 5'e gittiniz. Peki siz bilirsiniz. Bundan sonra yardımcı da olmam bakın.
1: Kusura bakmayın. Bir dahakine sizeyim.
0: Estağfurullah. Olur mu hiç? Hemen başlıyor sorumuz. Kollu, üst kollu, üst giysisi. 10 saniye süreniz başladı. Kollu bir üst giysi. Kollu bir üst giysi. Bakın böyle... Kollu üst giysi.
1: Ceket.
0: Ama süre doldu. Böylece ne yaptık? 10 saniyelik süreyi Cemal Bey'e başlatacağız. Bir de harf hediye ettik.
2: Ceket.
0: Ceket doğru. Ama siz bana bakmadınız, güvenmediniz de. Benim yapabileceğim bir şey yok. Burada düğme bağlıyorum sizin için Nisan Nur Hanım. Sizinle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. Başka bir yere gittiniz. Peki gelsin. İki harfli. Sodyumun simgesi. 10 saniyelik süreyi başlattık. Sodyumun simgesi.
2: SO.
0: SO değil. Sodyum deyince tabii hemen SO'ya gittiniz ama SO değil. Periyodik tabloyu bilir misiniz böyle?
2: Hatırlıyorum da.
0: Hatırlıyorsunuz. Peki biz bir harf açalım. Hemen Nisan Nur Hanım size dönelim. Sizin için süreyi başlatıyoruz. İkinci harfimiz A. Ne olabilir?
1: Na.
0: Na doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. Çok iyi başladınız Nisan Nur Hanım. İkinci şifre harfi de buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Açılmışlardan destek alabilirsiniz. Biliyorsunuz bu etapta ilk 30 soru üstünden yarışıyoruz. Video sorularımız var mesela. İsterseniz 14 var. Ama siz beni hiç dinlemezsiniz zaten.
1: Tamam, 14'ü alayım o zaman.
0: Ben söyledim diye şey yapmıyorum. Sonra bilemeyeceksiniz. Bakın bana çıkmasın faturası. 14 mü?
1: Evet.
0: Peki 14. 14 bir sesli soru. Dinliyoruz bakalım 14'te ne gizledik?

0: görmez olaydım.
1: Evet, dinlediğiniz şarkıcıyı soruyoruz size. Tanıyabildiniz mi? 10 saniye süreyi başlattık.
2: Hakan Altun mu?
1: Hakan Altun. Doğru yanıt. Hakan Altun. Evet, kaç nolu soruyu açalım?
2: 24'ü açalım.
1: 24'ü. Peki, 24'te devam ediyoruz. Gelsin bakalım. 24'te ne arıyoruz? Temiz. 3 harfli. 10 saniyeniz başlattık.
2: Pak.
1: Pak. Doğru yanıt. Temiz pak. Cemal Bey, hadi diyeceğim ama Nisan Nur Hanım 3-3-2-2 küçük küçük gidiyor. Birazcık stres oldu ki, bir hafif gergin görüyorum. Nisan Nur Hanım biraz önce kolları da bağladı. Bir totem falan yok değil mi? Böyle bir uğur getirsin diye mi bağladınız kolları?
2: Yanlışlıkla oluyor tamamen.
1: Peki, heyecanımızı da yendik değil mi? Zaten kaçıncı soruyu biliyorsunuz. Gayet
2: bir
1: keyifli.
2: Bir keseye kadar bitmiyor benim heyecanım.
1: Öyle mi? Bir anda başlıyor, öyle devam ediyor. Ama pek heyecanlı görmüyorum artık sizi. İyisiniz. İkinci sorudan sonra Hakan Altun'la biraz yumuşattık. Sizle devam ediyoruz. Peki, kaç nolu soruyu açalım?
2: 17'yi açalım.
1: 17 nolu soru. Gelsin bakalım. Soldan sağa 4 harfli 17. Hindistan'da prenslere verilen ünvan. 10 saniyeyi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Hindistan'da prenslere veriliyor bu ünvan. Ne olabilir? Var mı bir tahmininiz? Yok. Peki, beraber bulacağız. Hemen bir harf açıyoruz. Cemal Bey, hazır mısınız? Sizin için başlatacağım 10 saniyeye.

0: Hazırsanız sürenizi başlattık. İlk harfimiz R, son harfimiz A. Dört harfli. R ve A. Bulamadık. Peki bir harf daha veriyoruz. Ve Nisanur Hanım 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Bakalım ne geliyor?
1: Reca.
0: Reca maalesef değil.
1: Reca. Raca.
0: Raca.
1: Ruca.
0: Raca doğruydu. Raca yanıtı. Araya harf koyarak ürettiniz. Reca. Rica geldi galiba evet. Bir arada. Sonra raca geldi. Üçüncü de bulduk. Racaydı. Doğru yanıtımız. Evet, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 13'ü açalım.
0: 13'ü açalım, gelsin. 13. İçi sıvı veya katı maddeyi alabilen oyuk nesne. 10 saniye başladı.
1: Kap.
0: Kap, doğru yanıt. Bir kelime daha bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Söyleyeyim Cemal Bey, fark ciddi açılmaya başladı. Haberiniz olsun. Nisanur Hanım toplayarak gidiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 19'u açalım.
0: 19'u açalım. Gelsin bakalım 19'da ne var? Bolluk. 10 saniyeyi başlattık.
1: Bereket.
0: Bereket. Burayı da doğru bildi. Yarışmacımız. Evet. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyoruz?
1: 3'ü açalım.
0: 3 nolu soru geliyor. Yeti. 10 saniyelik süre başladı. Yeti. Yeti. Ne olabilir yeti? Peki. Bir harf daha açacağız. Bir harf açtık K harfiyle ve 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz.
2: Meleke.
0: Meleke doğru yanıtımızdı. Güzel. Bir de harf bulabildiniz mi? Maalesef şifre harften bir harf bulamadınız. Hepsini Nisanur Hanım toplaya toplaya gidiyordu. Sıra size geldi Cemal Bey. Bakalım hangi soruyla devam edeceksiniz?
2: 18.
0: 18'i açalım. Bakalım 18'e ne sakladık? Gelsin 18. Çıplak tepe. 10 saniyeyi başlattık. Tek harf koyacaksınız.
2: Çıplak. Dal.
0: Ya. Dal değil. Ne olabilir? Tekrar 10 saniyeyi Nisanur Hanım sizin için başlatacağım. Hazırsanız. Ne olabilir? Burası bir tepe. Bir tepe. Harf sayabilirsiniz. Bakın adı üstünde. Hazır mısınız Cemal Bey? 10 saniye başlatıyorum. Çıplak tepe.
2: Kal.
0: Çıplak
2: kal.
0: Bir harf koyun.
2: Kal. Bal. Sal.
0: Peki olmadı. 10 saniyeniz doldu. Nisanur Hanım size geliyorum. Bir harf koyacaksınız. 10 saniye sizin için başlatıyorum. Hazır mısınız?
1: Tamam.
0: Hangi harf koyuyorsun?
1: Çal.
0: Çal. Çeyi koydunuz.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Doğru bildiniz. Çıplak tepe diye özellikle sesimi yükselttim ki belki ipucunu verebilirim diye olmadı. Bir dahaki sefere inşallah Nisanur Hanım yine size kaptırdık soruyu. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Biri açalım.
0: Bir.
1: Evet.
0: Gelsin bakalım bir nolu sorumuz. Ağız ve elleri silme bezi. 10 saniyeyi başlattık.
1: Peçete.
0: Peçete. Doğru yanıt. Harika gidiyorsunuz. Şu ana kadar 11 soru açtık. Yaklaşık 8-9 sorumuz var. 9 soru sonra birinci etabı tamamlayacağız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 2'yi açalım.
0: 2'yi açalım. Açılmışlardan yürüyoruz. Peki. Bereleme. 10 saniyelik süreyi başlattık. Bereleme.
1: Zedeleme.
0: Tebrik ediyorum. Zedeleme. Biliyor muydunuz? Doğru yanıt tabii ki zedeleme.
1: Yara bereden biraz... Şey
0: bere, yapmışsınız. Zede. Vallahi tebrik ederim. Ben bulamayacaksınız diye düşünüyordum ama tıkır tıkır geldi. Nisanur Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 29 açalım.
0: 29 açalım. Gelsin bakalım 29. Kahveci tepsisi. Askı. 10 saniyelik süre başladı. Ne olabilir? Askı.
1: Yelek.
0: Yelek değil. Çok güzel bir tahminde bulundunuz ama değil. Ne olabilir? Hatta bununla da başlayan bir futbol takımı var diyeyim.
2: Felek.
0: Bir futbol takımı var. Futbol takımı. Çok ünlü.

0: Peki. Bir harf daha açıyoruz ve Nisan Nur Hanım size başlatıyoruz süreyi.
1: Fener.
0: Fener doğru yanıttı. Bir futbol takımı dedim Cemal Bey. F ve E çıkmıştı dedim. Herhalde oradan bilirsiniz. Fenerbahçe hatta geçenlerde de en son bir derbi maçı olmuştu. Değil mi? Hangi takımları tutuyorsunuz?
2: Trabzonspor.
0: Trabzonspor. Abi Fenerbahçe'yi bilmeniz lazım.
2: Evet, evet.
0: Bayağı büyük rekabet olan, çok da fazla maçları olan bir iki takım. Siz?
1: Ben Fenerbahçeliyim.
0: O Fenerbahçelisiniz. Oradan geldi mi aklınıza ben ipucunu verirken?
1: Evet.
0: Bir de futbol takımı
1: futbol
0: var diyeceğim.
1: Futbol takımı dediğinizde geldi. Yoksa bildiğim bir şey değildi.
0: Peki. Fener'miş. Doğru yanıtımızın, doğru yanıtımız kahveci tepsisi askıyı eş anlamlısı Fener olarak sorduk sizlere. Sizinle devam ediyoruz. Nisan Nur Hanım, kaç dolu soruyu açalım?
1: 21'i açabiliriz.
0: 21'i açalım. Bakalım gelsin 21'de ne arıyoruz? Sorunuz geliyor. Yeryüzü, toprak, 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Yeryüzü, toprak.
1: Kuru.
0: Kuru mu? Kuru. Başka ne olabilir acaba diyeceğim. Bir harf açıyoruz. Kuruya yakın ne olabilir Cemal Bey? Bakın dikkat edin, bir harf açıyorum.
2: Kara.
0: Sakin. Kuru değil, kara olacaktı. Kuruyu nereden buldunuz? Doğru yanıttı. Kara. Kuru nereden geldi aklınıza Nisan Nur Hanım?
1: Bilmiyorum, bir an oturdu oraya ama değilmiş.
0: Kuru, kara. Peki Cemal Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 30 cazip gibi görünüyor.
0: 30 cazip gibi görünüyor. Gelsin bakalım 30 nolu sorumuz. 5 harf. Damla. 10 saniyelik süreyi başlattık.
2: Katre.
0: Katre. Biliyor muydunuz?
2: Evet.
0: Biliyordunuz. Tebrik ediyorum. Doğru yanıtı aldık sizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 7.
0: 7 gelsin bakalım. Yukarıdan aşağıya 5 harf. Yeraltı treni. 10 saniye sizin için başlatıyoruz.
2: Metro.
0: Metro. Doğru yanıt. Ama şifre harf bulamıyorsunuz. Açılmış yerlerden yürüyorsunuz. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Özür dilerim. Şöyle bir daha bir bakıyorum.
0: Nereler olabilir? Mesela başka açılmayan yerlere gidebilirsiniz. Veyahut da
2: 25.
0: Mesela 20 diyebilirim ben
2: 20.
0: size. Kaç?
2: 20.
0: Bakın bana güvenmeyin yalnız.
2: 20.
0: Bakın sonra zor çıkarsa Oğuz beni yanılttın demeyin.
2: Demeyeceğim.
0: Peki, 20'yi sizin söz, için açıyoruz. Demeyeceğim. Bakalım ne geliyor. Tamam. 20 nolu soru gelsin. Demir veya tahta kapı kanadı. 10 saniyelik süreye başladı.
2: Kelebek.
0: Kelebek çok yakın ama kelebek değil. Bir kelebek biraz fazla geliyor. Kelebeğe çok yakın. Nisan Nur Hanım hazır mısınız? Bir harf daha açıyoruz. Bakın sizin için başlatıyorum süreyi. Demir. Nedir? Böyle demir indiririz.
1: Kelebe.
0: Ne kapattık? Böyle demir veya tahta kapı diyeceğim, söylemeyin. 10 saniye sizin için başlatıyorum. Bir de harf açıyorum. Hazır mısınız Cemal Bey? Yakaladınız galiba.
2: Kepenk.
0: Kepenk.
2: Kepenk.
0: Kepenk.
2: Evet.
0: Doğru.
2: Ama kanadı deyince kepenk aklıma hiç gelmedi.
1: Benim de.
2: Anadolu'da
1: benim
2: daraba denir. İstanbul'da kepenk denir. Ama kanat deyince ben direkt böyle açılır kapanır.
0: Şöyle ikiye oradan, evet. Kelebek dediniz.
2: Oradan, ha yani çünkü kanat deyince aklıma böyle bu mekanizma geldi. Ama aha, kepenk farklı.
0: Kepenk oradan geldi. Doğru. Bir de şifre harf buldunuz. Bu blok, bu İyi. Etapta ilk şifre harfinizi buldunuz. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Şöyle. Herhalde burada yine 8 numara cazip gibi görünüyor. Şifre harften dolayı herhalde beni cezbetti.
0: Peki şifre harften dolayı 8 biraz uzun bir kelime olsun ama bunu bulalım diyorsunuz. Peki şehirle ilgili 10 saniyelik sürenizi başlattık. Şehirle ilgili. Kent.
2: Kentsel.
0: Doğru, kentsel. Bir doğru yanıt daha aldık. Ve finale son 2 sorumuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaça açalım?
2: 26.
0: 26 nolu soru geliyor. Bakalım 26'da neyi soruyoruz? Giyim çizer. 10 saniyeyi başlattık.
2: Stilist.
0: Tebrik ediyorum. Stilist doğru yanıttı. Bir doğru yanıt cevap daha aldık. Sizinle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç nolu soruyu açalım? İpucunda yardımcı olabilirim. Mesela güzel yerlerim.

0: var, 10 var, 12 var mesela.
1: 12.
0: Bakın ama 2'dir bana uyuyorsunuz. Sonra bilemezseniz zor sordun Oğuz demeyin.
1: Canın sağ olsun.
0: Peki geliyor. Bence çok rahat bulacaksınız. Otomobilin yerden yükseltilmesini sağlayan alet. Kaldırıcı bir makineden bahsediyoruz.
1: Lift.
0: Değil. Daha doğrusu forklift. Bir aparattan bahsediyoruz. Ne olabilir?
1: Kriko.
0: Dediniz, süremiz dolduğu için bir harf açıyoruz ve Nisanur Hanım sizinle devam ediyoruz.
2: Kriko.
0: Kriko doğru yanıt. Son dakika verdiğiniz için sayamadım çünkü tam 10 evet, saniyeniz evet. Dolmuştu o sürede. Ve ne yaptık? 20. soruya geldik. 20 soru açtık. Var mı bir düşünceniz, kaçar soru bildiğinizle ilgili bir tahmininiz var mı?
2: Benim yok.
0: Kaçar
2: hiç.
0: Soru bildiğinizi.
1: Benim çok az.
2: Ben heyecandan hiç sayamadım. Ne olduğunu bilmiyorum.
0: Peki bir bakalım mı? Kaçar soru bildik 20 soru üstünden.
2: Olur.
0: Şimdi bu bölümde birinci etapta Nisanur Kaysın yaklaşık 12 doğru kelime açtı burada. Cemal Özen Kara İsmail Cemal Bey ise 8 doğru yanıtla 40 puan topladı. Her sorumuz, her doğru yanıtımız 5'er puandı. Dolayısıyla 60'a 40 olarak birinci etabı tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazırız. Peki. O zaman ikinci etaba geçiyoruz sır küpünde. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabıyla devam ediyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Birinci etabı Nisanur Kaysın önde tamamladığı için Nisanur Hanım'la başlıyoruz. Hazır mısınız? Peki, 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz soruya lütfen pas deyin. Görüntülü ve sesli sorularımız gelecek. 120 saniyeyi hazırsanız sizin için başlatacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırım, başlayalım.
0: Heyecan var mı?
2: Çok.
0: Harika. O zaman hazırsa ilk sorumuz geliyor. 120 saniyeyi başlatıyoruz. Leblebisi ile ünlü ilimiz hangisidir? Başladı.
2: Çorum.
0: Çorum. Doğru yanıt. Genellikle giysileri düzeltmek için kullanılan kızgın demir aracın adı nedir?
2: Ütü.
0: Ütü. Doğru yanıt. Hemen bir video sorumuz var. İzliyoruz, gelsin bakalım.
3: Mendilini alıyorum, yıkayıp geri veririm.
4: Yo, hiç lüzum yok, sende kalabilir.
3: Olmaz, yıkar getir.
5: Onları ipten kurtarmanın bir yolunu bulmamız lazım. Birinci hedef bir an önce buradan kaçmak olmalı. Artık elimizi çabuk tutmamız lazım arkadaşlar.
4: Hadi bakalım, iş başın o zaman. Hadi.
0: Evet, 2006-2008 yılları arasında ATV'de yayınlanan dizinin adı, çok yakın bir dönemde A Para ekranlarında da izledik bu diziyi. Acaba nedir?
2: Pas.
0: Pas dedik, peki. Göztepe Spor Kulübü'nün renklerini soruyoruz size. Acaba hangi iki renk?
2: Sarı, lacivert.
0: Lacivert olmadı. İsterseniz
2: pas.
0: Düşünelim, pas diyelim. Kadınların dudaklarını renklendirdiği makyaj ürünü hangisidir?
2: Ruj.
0: Ruj. Bildik. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne geldi.

0: Okuyan sanatçımızın adını soruyoruz size. Nedir bu sanatçımızın adı?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Baştan geçirilerek giyilen uzun kollu örme üst giysisi.
1: Kazak.
0: Kazak doğru yanıt. Tekerlekleri ayakla döndürülen binek aracının adı nedir? İki tekerlekli.
1: Bisiklet.
0: Tebrik ediyorum. Ve bir görüntülü sorumuz daha var. Gelsin bakalım, izleyelim görüntüleri.

0: Evet, görüntülerde de izlediğiniz şehrin simgesi saat kulesi olan ilimizi soruyoruz. Neresi acaba burası?
1: İzmir.
0: İzmir, doğru yanıt. Çarşamba Havalimanı'nı soracağız size. Hangi ilimizdedir acaba?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen dönüyorum bilemediğimiz sorulara. 2006-2008 yılları arasında ATV'de ve çok yakın bir dönemde de Apar ekranlarında izlediğimiz sevilen diziyi sorduk.
1: Pas.
0: Pas dedik. Göztepe Spor Kulübü'nün renkleri dedik. İki renk sorduk size. Süremiz bitmek üzere. Belki olmadı. Hemen doğru yanıtları ben hatırlatayım. 2006-2008 yılları arasında ATV'de yayınlanan, aynı zamanda çok yakın bir dönemde Apar ekranlarında sevilerek izlenen dizimizin adı Hatırla Sevgili olacaktı. Göztepe Spor Kulübü'nün renklerini sorduk size. Sarıyı bildiniz. Bir de yanına kırmızı koysaydınız doğru bir yanıt olacaktı. Bir sesli sorumuz vardı. Melankoli adlı şarkısını yıllara meydan okuyan sanatçımızın adını sormuştuk. Nüket Duru olacaktı doğru yanıtımız. Ve Çarşamba Havalimanı'nı sorduk size. Çarşamba Havalimanı da Samsun pidesiyle de meşhur. Samsun ilimiz olacaktı. Bu bölümde 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt alabildik Nisanur Hanım sizden. Evet, bilemediğimiz soruları da hatırladıktan sonra sıra geliyor Cemal Bey. Hazır mıyız Cemal Bey?
2: Hazırız.
0: 120 saniye sizin için başlatacağız.
2: Hay hay.
0: 10 soru var. Hazırsak başlıyoruz. Ayçiçek tarlaları ile ünlü ilimizi soruyoruz size, hangisidir? Süreyi başlattık.
2: Tekirdağ.
0: Tekirdağ, güzel. Köftesini de severiz. Yiyecekleri kızartmaya yarayan özel kabın adını soruyoruz size, nedir?
2: Tencere, tava.
0: Değil.
2: Fritöz.
0: Fritöz, doğru yanıt. Hemen bir sesli sorumuz var, dinleyelim bakalım.

0: 2016'da ilk albümü ile büyük kitlelerin tanıdığı sanatçının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dediniz. Peki Kocaeli Spor'un renklerini soruyoruz. Hangi iki renk?
1: Yeşil beyaz.
0: Yeşil beyaz değil.
1: Yeşil siyah.
0: Yeşil siyah doğru. Üst ya da alt kirpik çizgisi boyunca ince bir çizgi şeklinde uygulanan makyaj ürününün adı?
1: Rimel, sürme. Sürme.
0: Sürme de değil Cemal.
1: Eyeliner.
0: Cemal Bey bunu bilmeniz lazım. Eyeliner doğru. Bir görsel sorumuz daha var. Video soru izleyelim bakalım ne geliyor.
2: Çantaları ağın odasına bırakacaksınız. Sonra da mutfağa gidip karnınızı doyuracaksınız. Hadi. Çabuk olun biraz. Gel sen de kapat kapıyı.
3: Anne!
2: Sus, sus.
3: Anne oğlum!
2: Sus! Kasabayı ayağa kaldıracaksın yine.
3: Hoş gelmişsin Seymen.
4: Hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk.
0: 2002-2003 yılları arasında ATV'de yayınlanan kült dizinin adını soruyoruz. Başrollerinde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay oynamıştı. Çok da sevilmişti.
1: Konak, konağı bir şey konağı ama...
0: Ama ne konağı? Bulmanız lazım.
1: Sırma konak.
0: Sırma konağı değil. Süre gidiyor sırmaya. Peki, kolsuz, öne açık veya düğmeli üst giysisinin adı nedir? Kolu yok.
1: Yelek.
0: Yelek, doğru yanıt. Elektrik yardımıyla dönen, bir şerit üzerinde yürüyüş veya koşu yapılabilen araç.
1: Konveyör bant, koşu bandı.
0: Koşu bandı, doğru kabul ediyoruz. Hemen bir görüntümüz var. Soru izliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Bulunduğu şehrin simgesi olan Kız Kalesi hangi şehirdedir? Süreniz devam ediyor. Pas. Pas dedik. Dalaman Havalimanı'nı soracağız. Dalaman Havalimanı nerededir?
1: Muğla.
0: Muğla doğru yanıt. Hemen başa dönüyorum. 2016'da ilk albümüyle büyük kitlelerin tanıdığı sanatçıyı sorduk. Dinlemiştiniz. Peki. Hemen dönüyorum. Bir dizi sorduk size. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'dı.
2: Biliyorum ama.
0: Bir konaktı ama hangi konaktı
2: Sırçalı
0: acaba?
2: Sırça konak.
0: Olmadı.
2: Olmadı.
0: Peki ben vereyim o zaman doğru yanıtları.
3: Asma.
0: 2016'da ilk albümüyle büyük kitlelerin tanıdığı sanatçımızı sorduk. Sesli bir soruydu. Derya Ulu'ydu dinlediğimiz sanatçı. Hemen devam ediyorum. Konağı bildik ama asma kısmını bilemedik. Asmalı konak. Sevgili Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın bayağı başarılı ve birçok da dizi oyuncumuzun katkılarıyla uzun süre sevilerek seyredildi. Ve bir ilimizi sorduk size. Bulunduğu şehrin simgesi olan Kız Kalesi dedik. Aynı zamanda Tantuni desem, Cezerye desem ne dersiniz? Mersin der misiniz?
2: Evet. Peki. İkinci tura geçmiyor.
0: Mersin olacaktı doğru yanıtımız. Peki birinci etabı tamamladık ve 120 saniyede 10'ar soru üstünden ikinci etabı da tamamladık. Bir bakalım mı kaçar soru bildik? Bu ikinci etabı kaçar puanla tamamladık? Nisan Nur Hanım, bakıyoruz tablomuza. Kaç? Nisan Nur Hanım 120 puana geldi. Cemal Bey 110 puanda. Nisan Nur Hanım 6 kelimeyi bu bölümde doğru yanıtladı. Her biri 10 puan değerindeydi. Cemal Bey ise 2, 4, 6, 7 doğru soruyu yanıtladı. Birinci ve ikinci etap sonunda 110 puana ulaştınız. O zaman ne yapıyoruz? Sır küpünün 3. etabına devam edelim mi? Butonların evet. Devreye girdi. Rekabetin birazcık daha hızlandığı 3. bölüme geçiyoruz efendim. Evet geldik sır küpünde 3. etaba. Butonların devreye girdi. Mücadelenin birazcık daha arttı. Son etaptayız. Bu etaba nasıl geldik? Nisan Nur Hanım 120 puanda, Cemal Bey 110 puanda geldi. Dolayısıyla birinci ve ikinci etap sonunda Nisan Nur Hanım sizin seçmenizi rica edeceğiz. Elleri butonda görelim. Soru geldikten sonra butona basmanızı öneriyorum. Ben soruyu okur okumaz butona basabilirsiniz. Lütfen ismini söylediğim yarışmacı cevap versin. Erken cevap verirseniz yanıtı kaptırırsınız, karışmayız. Hazır mıyız Nisan Nur Hanım?
3: Evet.
0: Yine gerildiniz. Yine bir ciddiyet geldi yüzünüze. Evet. Tamam. Biraz sakinleşelim.
3: Tamam, iyiyim.
0: İyiyiz değil mi?
3: Hı-hı.
0: Şimdi bir de iyice gerilirseniz el gitmez, çalışmaz bakın.
3: Deneyeceğiz.
0: Deneyeceğiz. Peki eller butonda. Kaç tane soruyu açalım hazırsak?
3: 34'ü açalım.
0: 34 geliyor. Hazırsak eller butona gitsin efendim. Rusya'da bir şehir 10 saniye başladı. Nisan Nur Hanım. Rusya'da bir şehir. Bastık ama gelmedi. Peki. Hiç merak etmeyin. Bir harfi biz veriyoruz. Hazır mısınız? Başlatıyorum süreyi. Eller butonda 10 saniyeyi başlattık. Neresi olabilir? Rusya'da bir şehir arıyoruz. Rusya'da bir şehir. Bir basmadı kimse. Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Eller butonda mı? Bakın tek harf koyacaksınız. 10 saniyeyi başlattık. Cemal Bey.
2: Cemal Bey.
0: Esa. Değil. Bir harf daha koyalım diyeceğim. Tekrar 10 saniye başlatıyorum. Eller butonda. Hazırsak 10 saniye başladı. Kim basacak bakalım? Nisan Nur Hanım.
3: İsa.
0: İsa değil.
3: Usa.
0: Usa değil.
3: Üsa.
0: Üsa değil.
3: Osa. Osa.
0: Osa. Doğru yanıt Osa'ydı. Tebrik ediyorum. Üsa'dan sonra oyunu buldunuz. Bir de şifre harf açtık. Şifre kelimemizden iyice finale doğru kelimemiz yavaş yavaş çıkıyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 36.
0: 36 geliyor. 36 nolu sorumuz bakalım. Ne arıyoruz? Kemik bilimci Cemal Bey 10 saniyenizi başlattı.
2: Ortopedi.
0: Ortopedi değil. kemik bilimci. Çok yakın ama ortopedi değil. Ortopedi de olmadı zaten. Bir harf daha açıyoruz. 10 saniyeyi başlatacağız. Eller butonda. 10 saniyeyi başlattık. Kim basıyor? Kimse basmıyor çünkü kimse bilmiyor. Peki Nisanur Hanım?
3: Orteolog.
0: Orteolog değil ama çok yaklaştınız. Orteologla çok yaklaştınız. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Hazırsak süreyi başlatacağım. Süre başladı.
2: Cemal Bey. Orteolog.
0: Orteolog değil ama çok
2: orpeolog.
0: Yakın.
2: Orpeolog.
0: Orpeolog da değil. Orteologa çok yakın. Olmadı. Bir harf daha açıyoruz. Hazır mıyız? Eller butonunda. Bakın herkes kazanabilir. Süreyi başlattık. Hangi harfi koyacağız? Nisan Nur Hanım.
3: Osteolog.
0: Osteolog doğru yanıt. Evet. Biliyor muydunuz?
3: Hayır.
0: Hayır bilmiyordunuz. Sadece seyi. Heyecan birazcık daha yükseldi mi? Orteologlar, osteologlar. Hepsi havada uçuşuyor. Peki. Sizinle devam ediyoruz. Kemik bilimci osteolog kelimesini gizlemiştik burada. Gelsin bakalım kaç tane soruyu açalım. 2'de 2 yaptınız. Çok güzel 2 kelime buldunuz. 30, yanıtlaması zor.
3: 33.
0: Gelsin bakalım 33'te ne arıyoruz? Mermer yapıştırıcısı. 10 saniye süre başladı. Mermeri yapıştırıyor bu. Cemal Bey basmıyoruz. Ne olabilir? Biz demiştik butonlarla beraber biraz rekabet yükselecek diye. Peki bir harf açıyoruz. Hazır mısınız? 10 saniyeyi başlattık. A ve K. Ne olabilir? Ak.
2: Akrit.
0: Hemen Cemal Bey, akrit değil. Bir harf daha açalım. Eller butonda. 10 saniyeyi başlatacağız. Başlattık.
2: Akemi.
0: Cemal Bey.
2: Akemi.
0: Akemi doğru yanıt. Biliyor muydunuz?
2: Ya şeyde
0: böyle dipte kalmış.
2: Kütüphaneden çıkartmaya
0: çalıştık. Duymuş arkadan hafızadan tazeledik değil mi bilgileri? Siz
3: ben
0: biliyor muydunuz?
3: Ben de hiç yoktu.
0: Hiç yoktu. Hiç yoktu. Ama biraz harflerle beraber yardımcı oldu galiba. Peki. Cemal Bey çok iyi. Sizle devam ediyoruz. Kaç nol soruyu açalım?
2: Yani 31 ile 32 arasındayım ama 31.
0: 31 ve 32 arasındasınız. Bakalım 31 nolu sorumuz geliyor. Uyulması gereken kural. Düzgü. 10 saniyeyi başlattık. Cemal Bey.
2: Norm.
0: Norm doğru yanıt. Ve bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. O harfini buldunuz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Yine 43 ile 39 arasındayım.
0: Ama 43 39. Bakın 43 yardımcı olabilecek mi soru bu arada?
2: 43.
0: 43. Her seferinde bana inanıyorsunuz. Peki. Tamam. İzleyelim bakalım. Bir videomuz var. 43'te ne sakladık? Mi?

0: Karlar Ülkesi filminde yer alan hayali karakter 10 saniye süre başlamıştı Nisan Nur'un.
1: Elsa.
0: Elsa mı? Doğru.
1: Çok korktum.
0: Bir anda acaba ama çok bilerek cevap verdiğiniz için öyle yaptım. Tebrik ediyorum. Siz biliyor muydunuz Cemal Bey?
2: Biliyorum, Elsa'yı. Biliyor musunuz? Ben bir de şöyle bir psikolojiye girdim. Soruyu hani ben seçtiğim için bekliyorum hareket etmek
0: butona
2: için.
0: Basmıyorsunuz. Evet. Elsa'yı nereden biliyordunuz? Evde küçük canavardan.
2: Hayır, o seyretmiyor da yeğenimden biliyorum.
0: Ay, yani. Ama bir evet. Evde yine çizgi film animasyon
2: tabii.
0: Var değil mi?
2: Var.
0: Yaş kaç olursa olsun seyrediliyor. Evet. Ben de çok severek izliyorum bu arada.
1: Ben de.
0: O zaman Nisan Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 39.
0: 39 gelsin bakalım, 39 ne oldu soru. Eller hazır. Aklama 10 saniye başladı. Aklama. Kim basacak? Kimse basmıyor mu? Aklama. R harfimiz çıktı. 4 harften oluşan bir kelime arıyoruz. Aklama. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Hafızamızı tazeleyelim. Dikkatli bakalım tabloya. 10 saniyelik süreyi başlattık. İlk harf iyi. Cemal Bey.
2: İbra.
0: İbra doğru. Aklama. İbra. Eş anlamlıydı. Cemal Bey yine yardımcı olabilirim size. 47'yi verebiliriz. Yine bir video sorumuz olur.
2: Olur.
0: Yine
2: 47.
0: Olur mu?
2: 47.
0: Peki 47. Cemal Bey her seferinde beni dinliyor, bir soru kaptırıyor. Peki gelsin bakalım görüntülerimiz, ne izliyoruz?
3: Babam nerede Samet'im? İlyas'ım nerede? Ağlama. Ağlama bak. Cemşit emmin sana doktor getirecek. Yarın.
0: Evet, sorumuz geliyor. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakter 10 saniye başladı. Yok mu cevabımız? Selvi Boylum Al Yazmalım. Bu filmde Türkan Hanım, Türkan Şoray. Peki bir harf açıyoruz. 4 harften oluşuyor, 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Selvi Boylum Al Yazmalım. Ah derdi, ah derdi. Ona şiirler. Bir harf daha açacağım. Çok hızlı yakalayacaksınız. Eller butonda hazır. Cemal Bey.
2: Asya.
0: Asya doğru yanıt. Bir kıta diyecektim ama özellikle demedim. Hemen bulacaksınız diye. Filmi seyretmiş miydiniz?
1: Çok eskiden.
0: Nisan Nur Hanım. Çok eskiden dediğiniz zaten daha ne kadar eski olabilir ki Nisan Hanım, 22 yaşındasınız.
1: Olsun.
0: Peki Cemal Bey, siz eskiden seyretmiş miydiniz?
2: Ya işte çok hatırlamıyorum ya.
0: Ondan evet. İsim geride kaldı.
2: Evet. Peki. Ben filmi hatırladım ama. Ben o yüzden bir şey böyle bir heyecanlandım.
0: Filmi soracağız zannettiniz. Tamam. Evet. Ama dört harfi nasıl filmin adını sığdırır?
2: Bakmadım o an. Görseli görünce o zannettim.
0: Doğru, oraya bakıyordunuz. Peki güzel, ama bana güvendiniz, yine kaybettiniz.
2: Evet.
0: Tebrik ediyoruz.
2: Maalesef.
0: Sizinle devam ediyoruz, buyurun.
2: 37.
0: 37. Gelsin bakalım 37'de neyi sakladık? Dar ve kalınca tahta. 10 saniyelik süre başladı. 4 harf. Dar ve kalınca tahta. Buyurun Cemal Bey.
2: Lama.
0: Lama değil.
2: Lata.
0: Lata doğru yanıt. Evet. Yine eski dağarcıklardan bir kelime geldi. Lata. Doğru bildiniz. Hafızamızı tazeledik. Lata'yı bulduk. Sizle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç tane soruyu açalım? Ne diyoruz? Kaç tane soru?
2: 50.
0: 50. Peki gelsin. Bakın beni dinlemediniz, zor soruya gittiniz. Söyleyeyim. Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu 10 saniye başladı. Eller butonda, kim basacak? Açık hava tiyatrosu. Açık hava tiyatrosu. Gelmedi mi aklınıza? Peki bir harf açalım. Bakın gelecek gözleri. Kaçırmayalım. Eller butonda, 10 saniye başladı. Bakalım kim basacak? Cemal Bey.
2: Amfitiyatro.
0: Amfitiyatro doğru kabul ediyoruz ama yazılımını amfitiyatr olarak düzeltmemiz gerekiyor. Bir de şifre harf bulduk. Yazılım amfitiyatr olacaktı. Amfitiyatro. Evet. Sizle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç tane soruyla devam edelim. Nisan Nur Hanım, ellerinizi bence açın. Şimdi böyle durduğunuz için o butona gitmiyor. İyice kendinizi kapattınız. Böyle biraz rahatlayalım.
1: Tamam.
0: Değil mi? İlk etapta çok önde, gayet rahat
1: gidiyordunuz. Heyecanım bitti artık. İyice basmıyorum bile.
0: Evet, basmıyorsunuz direkt eller. Peki ellerimizi butona götürüyoruz. Cemal Bey hazırsa kaç tane soruyu açalım sizin için.
2: Eşimin memleketi Konya'nın plakası 42.
0: 42 Konya'nın plakası. Konya'ya geçiyoruz bakalım 42'de neyi sakladık. Baş. 10 saniye süre başladı. Tekrar Cemal Bey.
2: Ser.
0: Ser. Doğru yanıt. Bir de şifre. Harf buldunuz. R harfini koyduk. Çok az bir yerimiz kaldı. Yaklaşık 5 soru sonra 3. etabı, final bölümünü tamamlayacağız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 55.
0: 55. Gelsin 55 nolu soru. 4 harf. Yazı ile bildirme. 10 saniye süre başladı. Buyurun Cemal.
2: İhtar.
0: İhtar değil. 4 harf. Tamam, yazılımda yardımcı olduk Cemal Bey de, o kadar da yardımcı olmayalım. Araya kutu açmamızı talep ediyorsunuz resmen. Peki. Hazırsak bir harf açtık. Hazır mıyız? 10 saniye tekrar başlatıyorum. Yazı ile bildirmeyi soruyorduk Nisanur Hanım.
1: İbar.
2: Değil.
1: İtar.
2: Değil.
1: İhar.
2: Değil.
1: İcar, ikar.
0: Olmadı. Bakalım hangi harfi koyacaksınız? Tekrar başlatacağım. Eller butonda, tekrar hakkı yakalayabilirsiniz. Cemal Bey.
2: İnar, ilar, ikar, izar.
0: Evet.
2: İzar, iyar.
0: Evet. Hiçbiri değil. Bir harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Hazırsak başlatıyoruz. Başladı.
1: İdar, ibar, icar, igar, isar.
0: Böyle noktalı bir harf. İsar.
1: İşar.
0: İşar. Doğru. Peki, bildik. İşardı. S'yi getirdikten sonra bir de kuyruk ekledik. İşarla yazıyla bildirmenin eş anlamlısını bulmuş olduk beraber. Sizle devam ediyoruz Nisanur Hanım. Kaç son soruyu açalım?
1: 51 açalım.
0: 51. Gelsin bakalım 51 nolu soru. Belirti. 10 saniye başladı Cemal Bey.
2: İz.
0: İz. Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu soralım, açacağız?
2: 56.
0: 56. Hazırsak sorunuz geliyor. Süreyi başlatmamı bekleyin lütfen. İzin onay. Süre başladı. Buyurun Cemal Bey. Nisan Nur Hanım, önce basın sonra düşünün. Bakın Cemal Bey hep öyle yapıyor. Ve bulamadı.
2: Olama.
0: Evet. Bakın basın, hakkı kazanın, sonra düşünün. 10 saniye tekrar başlattık, bir harf verdik. Evet Nisan Nur Hanım, siz düşünüyorsunuz. Cevap hakkı sizde. Ne olabilir? İlk harfimiz İ. İzin onay. Bir harf daha açacağız. Süreyi başlattığım an basacaksınız. Eller butonda lütfen. Erken bastınız. Evet. Tekrar süreyi başlatınca hazır. Bir harf daha açtık. 10 saniyeyi başlattık. Cemal Bey. Ne olabilir? İzin, onay, İ ve T.
2: Çok iyi bildiğimden eminim.
0: Bir harf daha açıyoruz. Biraz dipte kalmış bir kelime. Nisanur Hanım.
1: İcazet.
0: İcazet. Doğru. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. Bakalım. Şifre harfe bakıyor musunuz? Şifre kelimeye bakıyor musunuz? Hı hı. Harfleri evet. Yerlerine yerleştiriyorsunuz. Peki. Finale iki sorumuz kaldı. İki soru sonra finale giriyoruz. Hazır mıyız? Son iki sorumuz. Sizinleyiz. Nisanur Hanım, kaç dolu soruyu açalım? Çok dikkatli seçim bence.
1: 53.
0: 53. İki harf. Geliyor. Kalay'ın simgesi 10 saniye başladı. Kim basacak Nisanur Hanım?
1: S-N.
0: S-N mi? Doğru, S-N. Tebrik ediyorum. Bir harf, bir kelime daha buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açacağız? Bakın çok kritik gidiyor mücadele.
1: 48.
0: 48. Gelsin bakalım 48. İki harfli bir kelime arıyoruz. Bir renk. 10 saniyeniz başladı. Cemal Bey.
2: Al, ak.
0: Ak. Doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. Ve 15. soruyu da tamamlamış olduk. Bu blokta geldik finale. Var mı bir düşünceniz? Kaçar kelime bildiğimize ilgili bir fikriniz var mı? Nasıl geçti Hayır. Bu etap?
2: Su gibi geçti.
0: Su gibi geçti. Biraz evet. Butonlar devreye girince.
1: Evet. Evet ya.
0: Rekabet değişiyor değil mi?
1: Evet.
2: Butonu düşünürken bildiğiniz soruyu da unutma durumu da oluyor.
0: Kelimeyi biliyor muyuz? Doğru yanıt verebilecek miyim? Bir ara farklı harfler koydunuz.
1: Bir de yanlış zamanda basacağım mı korkusu da oluyor. Basmaya da çekiniyorum ben bazen.
0: Siz bir ara baya böyle elleri bağladınız, böyle yarışıyordunuz butonlardan. Peki. O zaman hemen bir puanlara bakalım. Bakalım kaçar kelime bildik. Bu bölümde Cemal Bey önde kapattı tabii ki. 9 kelime buldu Cemal Kara İsmail bu bölümde. Nisanur Hanım, Nisanur Kaysın 6 doğru kelime buldu. Birinci ve ikinci etap üzerine 120 puanla tamamlamıştı Nisanur Hanım. Fakat Cemal Bey arkalardan gelerek yetişti ve bu etapta her biri 10'ar puan değerinde 9 kelimeyi doğru yanıtlayarak 20 puan kadar Nisanur Hanım'ın önüne geçti ve ne yaptı? İlk tahmin hakkını kazandı. İlk tahmin hakkı size geçiyor Cemal Bey. Bu bloğu önde bitirdiğiniz için, 3. etabı önde bitirdiğiniz için şifre kelimemizle ilgili bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmam gerekiyor. Doğru kelimeyi, doğru harfi tek seferde almam gerekiyor. Değiştirme hakkınız yok. Tek seferde tek hakkınız var. Kullanacak mısınız?
2: Kullanmazsam
0: kullanmazsınız cevap hakkı Nisanur Hanım'a geçer. Ama yanlış bir şey söylerseniz yine Nisanur Hanım'a geçer. Onun için bence iyi düşünün, hakkınızı kullanın derim. Buraya kadar getirdiniz ve bayağı da arkadan gelerek öne geçtiniz. Kelimemizin bayağı büyük bir kısmı çıktı ama acaba ne olacak? Tekrar hatırlatmam gerekiyor. Doğru harfi koymanız gerekiyor. Doğru kelimeyi bulabilecek misiniz? Tahmin hakkınızı kullanacak mısınız? Kullanacaksanız sizi dinleyeceğim.
2: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. O zaman Cemal Bey sizi dinleyeceğiz. Hazırsanız Cemal Kara İsmail birinci ve ikinci etapta arkadan gelerek arayı kapattı ve cevap hakkını kullanıyor. Yanıtınızı alıyorum.
2: Bir tahmin, öncelikle başka bir şey sorabilir miyim?
0: Yani sorun tabii ama
2: şifrelerde mesela R harfi iki kere çıkmış ya mesela.
0: Evet.
2: Mesela K olsaydı bir tane daha çıkacak mıydı otomatikman?
0: Şimdi şöyle
2: düz mantığı yürüteyim mi ya?
0: Yani şöyle düz mantığı şöyle yürütebilirsiniz. Tabloda açılan bütün harfler şu anda yerlerine yerleşti. Yani bu ikinci bir K de olabilir.
2: Onu öğrendim.
0: İkinci bir R de olabilir. Onu bilemiyoruz ama bulduğumuz harfler bunlar. Çünkü tabloda dikkat ederseniz iki tane O çıktı ama iki tane O farklı yerlerde çıktı. Dolayısıyla oradaki harfin bulmayı size bırakıyoruz.
2: Hiç bilmediğim bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden şansımı deneyeceğim.
0: Peki o zaman ben sessizliği davet ediyorum ve sizi dinliyoruz. Tek hakkınız var.
2: Ornikorenk.
0: Ornikorenk.
2: Evet.
0: Peki. Cemal Bey, Cemal Kara İsmail Bey birinci ve ikinci etapta arkadan, birinci ve ikinci etap sonrasında üçüncü etapta 9 doğru yanıtla üçüncü etabı tamamladı ve birinci tahmin hakkını kazandı. Şifre kelimeye de ornikorenk dedi. Acaba ornikorenk bu akşamın şifre kelimesi mi? Bakalım ornikorenk doğru mu? Tek harf koyması gerekiyordu ama maalesef doğru harfi koyamadı. Hakkımız Nisanur Hanım'a geçiyor. Nisanur Hanım, sizin için bir hak doğdu. Siz buraya bir harf koyup cevap hakkınızı kullanmak istiyor musunuz?
1: İstiyorum.
0: Kullanmak istiyorsunuz. Peki, birinci ve ikinci etapta çok başarılı bir yarışma çıkarttınız. Sıra sizde. Hangi harfi koyuyoruz?
1: Ornitorenk.
0: Ornitorenk. Bildiğiniz bir yerden mi geliyor acaba? Yoksa bir harf öyle?
1: Biliyorum.
0: Biliyorsunuz. Peki, o zaman bakalım bu akşamın şifre kelimesi ornitorenk mi? Ve ornitorenk doğruysa Nisanur Hanım'a geçecek. Bakalım şifre kelimemiz ne? Yanıtımız ne olacak? Tabii ki doğru bildiniz. Tebrik ediyorum. Ornitorenk Avustralya'ya özgü memeli bir hayvan efendim. Hatta bir animasyon filminde de oldukça çok işlenir. Bir animasyon karakteri de vardır. Yumurta bırakan tek memeli grup arasında yer alıyor. Gaga gibi bir burnu, kunduz gibi bir kuyruğu ve perdeli ayakları var. Çok da sevimli. Evet, Cemal Bey doğru harfi koyamadık. Bu akşamın yanıtı ornitorenkti. Bakalım hangi okulumuz kazandı? Evet efendim, Sır Küpü'nde bu akşam çok güzel bir mücadele izledik. Birinci etapta Nisan Nur Hanım önde kapattı. İkinci etapta Cemal Bey fazla kelime bildi ama yine Nisan Nur Hanım önde kapattı. Üçüncü etapta ise Cemal Bey daha fazla kelime bilerek önde kapattı. Fakat final sorumuzda K harfini koydular ve ne oldu? Doğru tahmin hakkını Nisan Nur Hanım'a geçti. Nisan Nur Hanım da bu akşamın şifre kelimesi ornitorenki doğru bildi. Ve ne yaptı? Kitaplarımız, eğitim setlerimiz nereye gitti? Iğdır'a gitti. Bugün Merkez Yeni Mahalle İlkokulu'ndaki öğrenci kardeşlerimize kitap hediyelerini, eğitim seti ödüllerini kazandırmış oldunuz. Cemal Bey hiç üzülmeyin. Çok güzel bir mücadele verdiniz. Temsil ettiğiniz okul kesinlikle kaybetmedi. Sır Küpü'nde kaybeden yok. Tek kazanan var. Geleceğin mimarı gençlerimiz, kardeşlerimiz diyoruz. Temsil ettiğiniz okul bir başka akşam, bir başka yarışmacımızla mutlaka kazanacaktır. Sadece sırasını bekliyor diyorum. Ve kısa bir değerlendirme alalım. Nasıl geçti? Söz önce hanımefendilerin olsun. Sizi dinliyoruz Nisan Nur Hanım. Nasıldı yarışma?
1: Bence gayet güzeldi. Hem yani hizmet ettiği amaç çok güzel olduğu için ben gayet keyif aldım. Cemal Bey de çok iyiydi. Çok keyifli geçti benim için. Teşekkür ederim. Sadece başta çok heyecanlıydım. Elim ayağımı çok kullanıyordum. Sonra kullanmam gereken yerde kullanamadım. Öyle bir aksilik oldu benim için ama iyiydi. Teşekkür ederim bu akşam için sizlere.
0: Esas biz teşekkür ediyoruz. Neyi yaptınız? Katıldınız, geldiniz. Gençlerimize birer destek oldunuz. Bizimle beraber yarıştınız. Cemal Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
2: Öncelikle sizlere ve ekip arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yine gençlerin ve eğitimi kazandığı için mutluyuz. Çok akıcı bir programdı.
0: Çok da güzel mücadele ettiniz.
2: Sanki
0: tebrik ediyorum.
2: Sanki birkaç kere daha oynasak böyle iyice ısınırız gibi geliyor.
0: İyice ısınır ama çok güzel, birkaç kelime çok diplerden, eski hafızalardan bayağı kelime buldunuz. Yani farklı kelimeleri değil mi Nisan Hanım? Bayağı farklı kelimeler
1: vardı,
0: çıkarttınız.
1: Evet.
0: Gerçekten tebrik ediyorum. Sonda bir K harfi evet. Yanlış oldu.
2: Evet.
0: Ki animasyonda seyrediyorsunuz. Evde de küçük bir canavarımız var. Kesin var. Biliyordur. Şu anda televizyondan evet. Diyordur. Baba bunu nasıl bilmezsin diyordur size. Kesinlikle. Biz tekrar çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Tarihle ilgili misiniz? Sever misiniz? Bugüne evet. Ait küçük bir anı veriyoruz sizlere. Kronik yayınlarından umarım her okuduğunuzda bizi hatırlarsınız.
2: Çok teşekkür.
0: Teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Katıldınız. Efendim geldik bu bölümün sonuna. Sizler de bizimle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. Başvuru adreslerimiz sirkupu@apara.com.tr. Bizimle beraber yarışın, geleceğin mimarı, gençlerimizin, miniklerimizin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: This place was military storage back in the day.
1: You want to go down and see it?
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: He sees the good in everyone.
4: Uçuşumuz için son çağrı.
5: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
6: Uzun zaman olmuştu.
7: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki Derin Kabus'un yönetmen koltuğunda Reni Harlin var. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley başrolde izleyeceğimiz filmin konusu şöyle. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıyadır. Ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
7: Zayıf bir ihtimal olsa da suya inmemiz gerekirse, can yelekleri koltuğunuzun altında.
8: Ne yapacağız?
5: Diğerlerini arayacağız.
9: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Animasyon türündeki Minyonlar ve Canavarlar vizyona girdi. Film, Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, gezegeni canavarlardan kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin gürültülü, çılgın ve tamamen gerçek hikayesini anlatıyor.
10: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
11: Eureka! Gloria, Alleluia! Like a movie! Un movie de Minions con monstras!
12: Yachi, unigiri!
11: Kai Fuku! Tamam. Ben gene orkum olur bakma ikavat düzenmez. Ama nasıl bana kısacık gol eder? Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi.
13: Ne bu da bu yuk? Kavet.
11: Tüh ya. İşte. Süper güçlü. O gezegendeki her şeyi yok edecek.
10: James, sen harika şeyler başaracaksın.
0: This place was military storage back in the day.
1: You wanna go down and see it?
2: Bilim kurgu türündeki Dikkat Kıyamet filminde usta aktör Liam Neeson başrolde. Film, insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadele eden bir grubun hikayesini konu alıyor.
14: That is a nuke. What are you, nuts?
15: No, I'm ambitious.
16: My cousin and I.
2: Fantastik aksiyon türündeki merakla beklenen film Supergirl gösterimdi. Craig Gillespie'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Millie Elcock, Matthias Schoenaerts ve Eve Ridley gibi isimler var. Supergirl, Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarına odaklanıyor. Kara, yıkımdan kurtulan bir Krypton parçası olan Argo şehrinde doğup büyür. Kara, ailesi tarafından, Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere dünyaya gönderilir.
17: Galaxy must be defended.
18: Oh, that might be a problem.
2: Oh,
4: colorful, but that's just so everyone knows we're good.
6: Only one of you is going to make it out alive.

0: animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işıkyılı, Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lilipet.
1: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
2: Evet.
1: Ama sonra sen gelip berbat ettin. Ama dinlemiyorsun ki.
2: Ben her zaman dinlemediğim. Bak
3: iyi dinle. Ben ve oyuncaklar tüm yaz.
2: Şimdi de İspanyolca.
3: Bono serbest dosordan. Alo
1: durulara. Ne?
4: Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
1: Woody.
5: Jesse, merhaba.
1: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
6: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
7: Lanetlendi.
1: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
7: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
5: her şey yapılabilir.
8: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
9: Woody.
10: Elimden geldiğince çabuk geldim.
11: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
10: Buna panço deniyor Forky.
1: Birine kahverengi kalem lazım.
12: Dur! Kim var orada?
10: Hop hop hop! Niyetim kötü değil.
12: Uzun zaman oldu kovboy.
1: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
10: Ne?
11: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
1: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
12: Destek lazım olacak.
7: Yok artık.
6: Elimizden kaçıyor bas.
12: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek.
7: Unutma.
1: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
6: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
12: Yapamayacağımı mı sanıyorsun? Güzel Pancho.
13: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
7: Kesinlikle.
14: Why are you here?
15: I used to be a regular sheriff.
0: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Whitley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevini devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
15: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
14: Yes, sir.
15: This is a hell of an armory.
14: Did you catch that?
15: Yeah, it's my one trick.
16: What do you think of our little town?
15: It's charming. Oh, sh!
12: Keep your hands where I can see them!
15: If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
16: You could build a whole new life here in Normal. We really celebrate the community.
15: What is wrong with you people?

0: Nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. Blood is all that will give in return. I am the outlaw, Robin Hood.
2: İstanbul'un kültürel belleğinde kavuşma ve ayrılık temalarıyla yer eden, kent silüetinin en önemli simgelerinden Haydarpaşa Garı, eski görkemine kavuşuyor. Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli gelişmeler

sözleşme sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan 3 cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Cenk Eren sözleri ve müziği Oğuz Yılmaz imzalı Kopsun Kıyamet şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Zakkum ve Ceylan Köse, sözleri Cemsen Yücel'e, müziği Yusuf Demirkol'a ait Müsaade Senin adlı düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Finlandiya'nın 122 bin nüfuslu Lahti kentindeki Sibelius konser salonunda klasik müzik konserinde talihsiz bir kaza yaşandı. Orkestra şefi Matthew Halls, yüzlerce izleyici karşısında orkestrasını coşkuyla yönetirken 1.3 milyon dolar yani yaklaşık 60 milyon lira değerindeki tarihi kemanı batonuyla ülkenin önde gelen keman virtüözlerinden Elina Vahala'nın elinden düşürdü. ...1780 yapımı Guadagnini keman havada 3 kez takla attıktan sonra yere düşerken Vahala durumun vahametiyle çığlık attı. Bu anlar yaşanırken orkestra şef onları durdurana kadar çalmaya devam etti. Bu sırada Vahala kemanı nazikçe yerden aldı, endişeli müzisyenlerse onu izledi. Vahala, Max Bruch'un bir numaralı keman konçertosunu çalmaya devam etti. Zira usta kemancının ayağıyla düşüşünü engellemesi sayesinde tarihi enstrüman fazla hasar görmedi.

Sanatçı konser sonrası eserin son bölümünü çalarken elini çok az gevşettiğini ve bunun sonucunda kemanın havada 3 kez takla attığını söyledi. Kemanın başkent Helsinki'deki keman üreticisi Jarkko Niemi tarafından incelenerek

Antiklikya, Pamfilya, Pisidya ve Kilikya bölgelerinin kesişiminde yer alan Antalya'nın dünyanın en çok antik kenti olan şehir unvanını elinde bulundurduğunu biliyor musunuz? Adeta devasa bir açık hava müzesi olan kent, deniz turizminin yanı sıra tarihi mirasıyla da yerli ve yabancı ziyaretçilerin her mevsim ilgisini çekiyor. İzlence ekibi olarak Antalya'da mutlaka görmeniz gereken 5 antik kenti sizler için derledik. İlk durağımız Perge Antik Kenti. Hitit dönemine uzanan yerleşimiyle Perge, Antik Pamfilya bölgesinin en önemli yerleşimlerinden biri. Roma İmparatorluğu döneminde benzersiz bir kent planlamasının örneği olan kent, mimarisi ve ünlü heykeltıraşlarının eserleriyle öne çıkıyor. Kentte yer alan 15 bin kişilik antik tiyatro ve de 12 bin kişilik stadyum, Perge Antik Kenti'nin zamanında ne denli ihtişamlı bir şehir olduğunu adeta kanıtlıyor. Antalya denilince akla gelen ilk antik kentlerden olan Side, bölgenin en önemli limanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Büyük İskender'in Anadolu seferinde ona kapılarını açan kent, ilerleyen dönemde büyük bir sikke basın merkezi olur. Ayrıca bölgenin en önemli kültür merkezi olduğu arkeolojik çalışmalardan ortaya çıkan Side Antik Kenti, büyük kapısı, anıtsal caddeleri, tiyatrosuyla bir antik çağ liman kentinin havasını solumak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Akdeniz'in en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla öne çıkan kenti Aspendos, Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde inşa edilen 20 bin kişilik amfiteyatrosuyla öne çıkıyor. Bugün festivaller ve konserler düzenlenen tiyatrodan sonra en dikkat çekici yapıysa günümüze kadar ulaşan su yolları. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kemerli köprü, köprünün her iki ucundaki basınç kuleleri ve suyun toplandığı armut biçimli sarnıçlar, antik dönemlerin mühendisliğine ilgi duyanlar için mutlaka görülmesi gereken yapılar. Aspendos antik kentini ziyaret ettiğinizde ayrıca Agora, Bazilika, Anıtsal Çeşme, Meclis Binası, Anıtsal Tak kalıntılarını da görebilirsiniz.

Şimdiki durağımız ise Antiklikya Birliği'nin idari merkezi olmasıyla öne çıkan Santos Antik Kenti. Likya medeniyetinin özgünlüğünü yansıtan pek çok önemli kalıntıya ev sahipliği yapan kent, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Kentin agorasının kuzeydoğu köşesinde

bulunan M.Ö. 5. yüzyıldan kalma anıt mezarın gövdesindeki kitabe, bugüne kadar bulunan Likya dilinde yazılmış en uzun eser. Homeros'un eserlerinde Troya Savaşı'na asker gönderdiği de anlatılan Santos, ziyaretçilerine antik zamanda yolculuk vaat ediyor. Ve Patara Antik Kenti. Bölgede gün yüzüne çıkarılan arkeolojik kalıntıların demir çağı öncesine uzanan bir yerleşim tarihine işaret ettiği Patara, Santos Vadisi'nin denize açılan tek kapısı olması sebebiyle önemli bir antik liman kenti olur. Girişinde görkemli bir Roma zafer takının ziyaretçileri karşıladığı Patara Antik Kenti, tiyatrosu, hamamı, tahıl deposuyla Antalya'ya yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir yerleşim noktası. Bizden bir tavsiye. Patara'ya gittiğinizde yüzyıllardır karetta karettaların yavruladığı 12 kilometrelik altın kumlu muhteşem Patara plajını da görün deriz.

Grammy ödüllü efsanevi grup Gypsy Kings Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan Gypsy Kings by Andre Reyes köklü müzik mirasını yeni nesil bir enerjiyle sahneye taşıyor. Bamboleo, Volare, On Amor, Baila Baila gibi onlarca hit şarkıyla sahnede muhteşem bir repertuar sunacak grup, Pio Entertainment organizasyonuyla 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava sahnesinde, 4 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava sahnesinde, 5 Temmuz'da ise Ankara Orhan Açık Hava sahnesinde konser verecek.

Kanadalı şarkıcı ve multi enstrümantalist Mac DeMarco 2 Temmuz akşamı Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifone organizasyonu ile gerçekleşecek konserde aylık 22 milyon dinlenmeye sahip müzisyen For the First Time, My Kind of Woman, Chamber of Reflection gibi kültleşmiş parçaları ve yeni sürpriz çalışmalarıyla hayranlarıyla bir araya gelecek.

punk rock'ın en enerjik, en sarsıcı, en kuşaklar arası gruplarından The Offspring 20 yıl sonra İstanbul'da konser vermeye geliyor. 90'lar ve 2000'ler kuşağının kolektif hafızasının canlı bir geri dönüşü olacak konser Life Park'ta gerçekleşecek. The Offspring'in 1994'te yayımladığı Smash albümü bağımsız müziğin kaderini değiştiren bir dönüm noktası oldu ve 11 milyonun üzerinde satış yaparak bugün hala tarihin en çok satan bağımsız rock albümü olma unvanını elinde tutuyor.

Britpop 6. çağını başlatan, bir neslin estetik, müzikal ve duygusal kodlarını şekillendiren Suede yıllar sonra İstanbul'da. 30 yılı aşkın kariyerinde grup yeni albümü Antidepressants'la modern alternatif rock sahnesine yeniden yön verirken, bu albüm turnesinin Türkiye durağı 17 Temmuz akşamı %100 müzik katkılarıyla Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü The National'ın vokali, şarkıcı ve söz yazarı Matt Berninger, 13 Temmuz'da PALS organizasyonuyla solo konserle CC Arena Ateşehir'de sahnede olacak. Berninger, ikinci solo albümü Get Sunk'ı 2025 yılında dinleyicilerle buluşturmuştu.

yeniden yorumuyla kapatıyor. Topluluğun yeni bir yorumla 28 Haziran'da Süreyya Operası'nda sahneye taşıyacağı temsilde Vivaldi'nin her biri adını aldığı mevsimin özelliklerini yansıtan konçertoları için 4 ayrı koreograf, mevsimleri koreografik bir dille kendi özgün hareket anlayışları ve kültürel bakış açılarıyla ele alıyor. İlkbahar Matthew Soloviev imzasını taşırken yaz mevsimi Animus'ta sahnede hayat buluyor. Sonbahar Sasha Evtimova tarafından yorumlanırken kış mevsimi ise Olga Pango tarafından sahneye taşınıyor.

Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali bu yıl 26. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Temmuz tarihine dek Otello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro'da düzenlenecek etkinliklerle ziyaretçileri ağırlayacak festivalde 1 Temmuz'da Mausa Kent Orkestrası ile Kıbrıs müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Fikri Karayel aynı sahneyi paylaşacak. 6 Temmuz'da Arjantin'in büyüleyici tango ruhunu sahneye taşıyacak Naturalist Labor Dans topluluğunun tango gala gösterisi sanatseverlerle buluşacak. 7 Temmuz'da uluslararası caz sahnelerinde önemli başarılara imza atan Oytun Ersan ve Blue Deja Vu Band sanatseverlerle buluşacak. Festival 16 Temmuz'da Sertab Erener konseriyle kapanışını yapacak.

3 kez Rusya ulusal şampiyonu ve 3 kez Rusya Grand Prix finali şampiyonu olan genç patenci, ayrıca uluslararası alanda 2021 JGP Slovenya şampiyonu ve 2025 Skate to Milano şampiyonu oldu. All the injustice.

Petrosyan'ın 2026 kış olimpiyatlarında sergilediği pop ikonu Michael Jackson'ın müziği ve ay yürüyüşü dahil danslarından esinlendiği koreografi bugünlerde sosyal medyada çok konuşuluyor. İzliyoruz.

0: sazım, sözüm halk için, kardeşlik için, insanlık için, garipler için, sevenler için, yeni bir dünya için. Batsın bu dünya.
1: Batsın bu dünya, bitsin bu rüya.
2: Kimilerine göre baba, kimilerine göre ise kral. Yakın çevresine göre ise kont. Kim hangi lakapta anarsa ansın, Orhan Gencebay, ilklere imza atan tarzı, müziği, yorumu ve vakur duruşuyla yaşayan bir efsane.
0: Sen de beni rahat eden bir şey olsun. Tertemiz yüzün mü, gülen gözlerin mi, çocuksuz saflığın mı bilemiyorum.

0: kalmış olmaz.
1: Onun bestelerinde çekilen çile var. Onun bestelerinde alından akan ter var, aşk var, kavuşamama var ve daha nice insani duygu. Kısaca herkesten bir parça var. Kedi deyimiyle tam bir gönül adamı o.
0: Geç kalmış olmayasın, kara dert eskimi, sen de bir gün duyarsın. Vaktinde gelsin ki geç kalmış olmayasın.
1: 1944 yılına rastlar efsanenin doğuşu. Yer Samsun, Kencebay ailesine bir oğul gelir, Orhan. Orhan Kencebay soyadını daha sonraları Gencebay olarak değiştirir.

Oyun tüccarı olan baba Kencebay, klasik Türk musikisi tutkunudur. Bu tutkusunu oğluna da aşılar. Küçük Kencebay, müziğe daha altısında Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan Emin Tarakçı Hoca'dan keman ve mandolin dersleri alarak başlar. Bir sene sonra, yani 7 yaşındaysa bu kez bağlama çalar.

0: bana bağlama zevkini aşılayan Allah rahmet eylesin büyük üstadlardan Bayram Aracı'dır.
1: Bayram Aracı.
0: İlk zevki aşılayan oydu. O istisna birisiydi, özel biriydi. Yani 7 yaşımda bağlamayı kucakladım. 12 yaşımda tamburla tanıştım. Babamın ısrarı teşvikiyle sanat müziğine geldim. İşte beste 10 yaşımda yapmaya başladım.
2: Kim

0: Gönlünü sev.
1: Orhan Gencebay'ın ilk profesyonel bestesi Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsindir. Henüz 14'ündedir. Daha sonraları caz ve rock müziğiyle de ilgilenmeye başlayan ustanın aklı konservatuvardadır. Samsun'dan İstanbul'a gelir ve sınavlara girer. Ancak icra heyetinde 4 yıl görev yaptıktan sonra konservatuvardan ayrılıp TRT'ye geçer. Bu görevi de sadece 10 ay sürer.
2: Evine hoş geldin Seher.
3: Benim evim mi?
2: Evet, senin evin. Hadi gir içeri.
4: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk baba.
4: Size yemek hazırlayayım dedim ama pek beceremedim galiba. Artık hanım kızım kusura bakmaz inşallah.
2: Beraber yeseydik yemeği baba.
4: Ameliler, işçiler motorda bekler. Hem benim biraz işim var zaten. Hadi, hadi eyvallah. Hadi, hadi, hadi.

0: Orhan Gencebay çalışmalarını bu kez dönemin en popüler yeri İstanbul Plakçılar Çarşısı'nda yoğunlaştırır. Fakat sesinden önce besteleri üne kavuşur. Sevemedim Kara Gözlüm, Koca Dünya, Sabır Taşı bunlardan bazılarıdır. Arif Sağ ile birlikte 1966-1968 arasında Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahat Akkiraz, Nuri Sesi Güzel gibi birçok sanatçıya bağlama çalar. O günlerde gazinolarda, sahnelerde isimsiz bir sanatçı olarak yer alır Gencebay.
1: Seni evine götüreyim.
2: Muhafızların mı?
1: Arkadaşlarım.
2: Güçlüsün, bu belli.
1: Değilim, çok zayıfım belki de.
2: İyisin ama çok iyisin. Yıllardır ilk kez bir dost elinin sıcaklığını sende duydum.
1: Yaşadığım sürece de duyacaksın, bu benim borcum.
2: Teşekkür ederim.
0: 1969 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver Yorgun Gözler 45'li ise şöhrete açılan kapı olur. Artık bestekar ve enstrümanist kimliğinin yanı sıra yorumcu kimliğiyle de ön plana çıkmaya başlıyordu. Ben eski halimle daha mesuttum, Hor Görme Garibi, Severek Ayrılalım, Ümit Şarkısı, Sevenler Mesut Olmaz gibi plaklara imza

0: 1972 yılında Yaşar Kekava ile birlikte Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketi Kervan Plağı kurar Orhan Gencebay. Bünyesine Erkin Koray, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Kamuran Akkor, Samime Sanay, Neşe Karaböcek, Vedi Akartürk, Nil Burak, Ferdi Özbeğen gibi starları alan Kervan Plak, piyasanın en güçlü şirketlerinden biri olur. Usta sanatçı 1978 yılında Ya Rabbim adlı plağını çıkarır. Plak yurt içinde ve dışında yaptığı satışlarla rekor üzerine rekor kırar.
1: Burada sana ait başka bir şeyler de varsa alabilirsin küçük hanım.
2: Adım Gülcan. Senin?

0: barıştık ve arkadaş olduk. Yuvayı dişi kuş yapar dedikleri doğru. Karın gelince...
1: Evli değilim.
0: Çok aptalım ben.
1: Neden?
0: Evlilik hazırlığı yaptığını anlayamadım. Bu çevrenin kızları çok güzeldir. Ama başlık paraları çok yüksektir.
1: Sevgi parayla satın alınmaz. Bunu çok iyi bilirim ben. Başlık parasıyla geç almayı hiç düşünmedim.
0: Evlenmeyecek misin yani?
1: Ancak seversen.
2: 1980'li yıllar müzikte bir milat noktasıdır. 70'li yıllarda piyasada çok sattığı, çok dinlendiği halde üvey evlat muamelesi yapılan arabesk müziğin çağı başlamıştır artık. Arabesk, alt sınıfların derin içlenmesinin ifadesidir. Köyden kente göçen tutunamayanların sesidir, nefesidir. O dönemler müzik sektöründe taç, arabesk müziğin başındadır. Ve tabii ki Orhan Gencebay'ın...
0: Ben seni çok iyi anladım Orhan. Keşke babamın düşmanı olmasaydın.
1: Ben değilim. Babam bana düşman.
0: Fark etmez. Ben senin dostunum. Hoşça kal Orhan. Gene geleceğim.

sık sık eleştirilere maruz kalan Orhan Baba, en bilinen bestelerinden Batsın Bu Dünya için 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100-150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım Batsın Bu Dünya'yı. O Türkiye'nin adıdır, ağlanacak parçasıdır der.

2010'lı yıllara gelindiğinde ise bu cümleleri hatırlatıldığında o dönem 5 kuruş para yoktu kimsede. Bugün çok şükür güzel, aydın bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boğuşuyor yanıtını verir.

0: İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor. Seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadın. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı.
1: Yaptığı müzik arabesk olarak adlandırılsa da Gencebay bunun eksik bir tanım olduğunu söyler her zaman. Ben Türk müziğinin devamıyım. Çağdaşlığın ve teknolojinin imkanlarını özgürce kullanarak ülkemin tüm değerlerini zenginleştirmeye çalışan bir Türk sanatçısıyım der. 36 sinema filminde başrol oynayan, 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü yapan Orhan Baba'nın 1000'den fazla bestesi var. Yasal olarak 60 milyon plak ve kaset tirajı olan Orhan Gencebay'ın bir dönemki korsan üretimlerle birlikte 200 milyon civarı tirajı olduğu tahmin ediliyor. Bu da dünyanın sayılı tiraj rakamlarından.

Fransız deniz aşırı toprağı olan Fransız Polinezya'sında yer alan Güney Pasifik'teki Bora Bora gerçek olamayacak kadar güzel, okyanusun ortasında tropikal bir

Hollywood yıldızlarının da uğrak tatil destinasyonlarından olan bu ada yönetmenlerin de çoğu zaman kadrajında. Zira çoğu komedi aşk filminde set olarak da kullanılıyor.

Bora Bora Adası etkileyici lagünler ve bariyer resifle çevrili. Ada 7 milyon yıl önce şekillenmiş. Tamamen yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı adanın merkezinde yer alan Paya Dağı ve o tamamen sönmüş volkanlarını görebilirsiniz.

Dağlar sık sık beyaz bulutlarla kaplı ve bu bulutlu ve sisli görünüm dağlara gizemli bir hava katıyor. Bu arada hatırlatalım, adada Schengen vizesi geçerli değil. Fransız Büyükelçiliğinden ada vizesi almanız şart.

Adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Lucas Solich ile birlikte Tuğçelos grubuyla şöhreti yakalayan dünya ünlü Hırvat çelist Hauser, özgün performanslarıyla müzikseverleri kendine hayran bırakıyor. Başarılı müzisyenin Macaristan Budapeşt Arena'da 2022 tarihli Karayip Korsanları performansını izliyoruz.

0: bazı filmler vardır. İzleyicilere zihinsel bir meydan okuma sunar adeta. Duygusal derinliği olan filmlerdir onlar ve karmaşık hikayelerle doludur. İşte bu alanda en iyi 10 film.
1: Her sihirbazlık numarası 3 bölüm ya da perdeden oluşur. Birinci bölüme vaat denir. Sihirbaz size sıradan bir şey gösterir. İskambil destesi, bir kuş ya da bir insan.
0: Christopher Nolan'ın yönettiği, Hugh Jackman ve Christian Bale'i bir araya getiren Prestige, bir gizem ve gerilim filmi, iki sihirbazın rekabetini ve sıra dışı numaraları arasındaki çekişmeyi anlatan film, psikolojik anlamda oldukça etkileyici.
1: Fakat aslında öyle olmayacaktır.
2: Hey, nereye gittiğini sanıyorsunuz?
3: Gösteride rol oynuyorum.

0: henüz alkışlamazsınız. Çünkü bir şeyi yok etmek yeterli değildir. Onu geri getirmeniz gerekir. İşte bu yüzden her sihirbazlık numarasında üçüncü perde bulunur. Yani en zor bölüm. Bizlerin deyişiyle prestij bölümü.
1: İmdat! Çıkar beni! Çıkar! Çıkar! İmdat!
2: Beş Temmuz, o günün sabahı.
3: Teknik olarak kayıbım. Yakında öldüğüm tahmin edilecek. 5
2: Temmuz 2012, Amy'yi öldür.
3: Kayıp. Ve tembel, yalancı, aldatan, ihmalkar kocam beni öldürdüğü için hapse girecek.
4: Usta yönetmen David Fincher'ın yönettiği Kayıp Kız, kaybolan bir kadının araştırılmasını ve olayın karmaşıklığını çözmeye çalışan bir dedektifin çabalarını anlatıyor. Başrolde Ben Affleck var.
2: Beni sevdi. Kaçan kaçanı. Sade cinayet.
3: İkna edici sahte bir cinayet için disiplinli olmalısın.
2: David Wallace, çavuş.
3: Yerel bir aptalla dostluk kur. Hocanın asabiyetiyle ilgili hikayeler anlat. Gizlice para sorunu yarat. Kredi kartları. Belki internet kumarı. Craigslist'ten. Sıradan. Ucuz. Nakit öde. Kendini pazarlamalısın ki insanlar kaybın için yas tutsun. Ve Amerika hamile kadınlara bayılır. Mutlu yıl dönümleri. Habersiz kocanın güne başlamasını bekle. İşte gidiyor ve saat işliyor. Cinayet mahallini özenle hazırla. Kuşkuyu yeterince artıracak kadar hatayla. Kan kaybet ve temizle. Ve geride küçük bir şey bırak. Temmuz'da ateş mi? Ve sen olduğun için bununla yetinmeyeceksin. Bir günlüğe ihtiyacın var. Nick ve Amy hikayesi hakkında en az 300 kayıt. İlk günlerde bir peri masalıyla başla. Onlar doğru ve çok önemliler. Nick ve Amy sempatik olsun istiyorsun. Ondan sonra uydur. Harcamalar, kötü davranma, korku, şiddet tehdidi. Nick de kendini yazar sanıyor. Sadece yeterli miktarda yak. Polisin bulmasını sağla. Tam verdim. Hayallerimin erkeğini şekillendirdim.
2: 5 Temmuz, 10 saattir kayıp.
3: Başkaları gibi davranmaktan memnunduk. Tanıdığımız en mutlu çiftlik. Zaten en mutlusu olmadıktan sonra birlikte olmanın ne anlamı var ki? Ama Nick tembelleşti. Evlenmeyi kabul etmediğim birine dönüştü. Benden onu her ne olursa olsun sevmemi bekledi. Sonra beni beş parasız bu büyük ülkenin göbeğine sürükledi. Ve kendine daha yeni, daha genç, daha hevesli, hoş bir kız buldu. Beni mahvedip mutlu yaşamasına izin vereceğimi mi sandın? Mümkün değil. Asla kazanamaz.
5: Kitabı okudunuz, nedenini anlarsınız. Şahsen tanık olmadığım bütün olayları birinci elden öğrendim. Hapisteki koşulları, Dunkirk'teki yapılan tahliyeyi, her şeyi.
4: Duygusal derinliğiyle etkileyen bir diğer filmde Kefaret. Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Joe Wright üstleniyor.
6: Bundan kastınız nedir? Dürüstlüğüm mü?
5: Dürüstlüğün ya da gerçeğin. Çünkü aslında 1940 Haziran'ında ablamı görmeye gidemeyecek kadar korkaktım. O ziyareti hiç yapmadım.

0: Sahnenin nasıl bir yer olduğunu bilir misin sen?
1: Yani onlara itirafta bulunduğum sahne hayal ürünü.
2: Çok derin uyuyor.
0: Doğru ile yanlış arasındaki farkı bilmen için kaç yaşında olman gerekiyor?
1: Uydurmadır.
0: Ama hiçbir şey yapmadın.
1: Bu zaten mümkün olamazdı. Çünkü Robbie Turner 1 Haziran 1940'ta Brydance'da septisemiden öldü. Tahliyenin son gününde.
3: Elveda dostum.

ablam Cecilia ile aramı asla düzeltemedi. Çünkü 15 Ekim 1940'da öldü. Balham metrosu üstündeki gaz ve su borularını tahrip eden bir bomba yüzünden.

0: Gel buraya.
1: Ben de seni seviyorum. Sizi özledim. Bu babam Bean, bu da Chris. Merhaba.
0: Bana bayağı bir
2: Jordan Peele'ın yönettiği Kapan, psikolojik bir gerilim filmi. Genç bir siyahi adamın, beyaz kız arkadaşının ailesi tarafından tuhaf bir şekilde karşılanmasını konu alıyor.
3: Ben de öyle. Teşekkür ederim.
4: Seninle tanışmak için çok güzel. Her neyse ben misin?
3: Evet.
4: Tanıştığınıza sevindim. Çekil lütfen.
0: Yolculuk nasıl geçti?
1: Fena değildi. Aslında bir geyiğe çarptık.
5: Ne? Aa, olamaz.
1: Evet.
0: Öldü mü?
3: Evet. Evet.
5: Korkunç. Siz iyi misiniz?
1: Evet, sadece panikledik.
5: Öyle mi?
3: Birden ortaya çıktı, ona fena çarptık.
5: Evet, sizi çok korkutmuş olmalı.
0: Bu çok tuhaf. Nedirim ben biliyor musunuz?
5: Şunu değil.
0: Fikrimi sorarsanız biri gitti 100.000'i kaldı derim.
5: Değil.
0: Hayır, büyüklenmek istemem ama geyiklerden hiç hoşlanmıyorum. Onlardan bıktım. İstilacılar, sıçanlar gibiler. Ekosistemi mahvediyorlar. Yol kenarında öyle bir geyik görünce içimden bu da bir başlangıç diyorum.
5: Onu hiç anlamıyorum. Çok üzgünüm.
0: Diyorum ki bugün yaptığınız şey için minnettarım. Onları sevmiyorum.
1: Onu anladık.
0: Tamam.
1: Evet baba.
5: Tamam, çok bitkin duruyorsunuz.
3: Evet, evet, evet, birazcık.
0: Bu şey ne zamandır sürüyor? Bu şey şey işte. Ne kadar oldu?
3: 4 aydır.
0: 4 ay mı?
1: Aslında 5 ay.
3: Evet, o haklı. Yanılmışım.
0: Aferin sana, bunu söylemeye alışmalısın.
5: Lütfen, çok üzgünüm.
0: Evet, üzgünüm, o haklı, ben yanıldım. Gördün mü?
1: Kapatma düğmesi var mı? Çünkü bu çok yorucu.
0: Sana evi gezdireyim.
1: Önce çantalarımızı çıkarsın.
0: Gezmeden önce yerleşecek misiniz?

müzikte çocuk yaşlarda tanışan ve ülkemizin pek çok önemli sahnelerinde de konserler veren Rus piyanist Evgeni Grinko'nun Orange Marmalade albümünden It's Foggy Today parçası ruhunuzu dinlendirecek.

gürültü ve kalabalıktan uzaklaşmak ve doğayla iç içe bir yolculuk yapmak isteyenler genelde bisiklet sporuna gönül veriyor. Fakat bunların yanında adrenalini de sevenler bu kez daha bisikletini tercih ediyor.

Disk frenli dağ bisikletleri özellikle fazla engebeli arazilerde kontrollü bir sürüş sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli dağ bisikleti modelleri de sporcuların öncelikli tercihleri arasına girdi pek tabii ki.

Şehir bisikletlerine göre çok daha hafif ve çoğunlukla modifiye olan bu bisikletlerde tekerleklere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kondisyonun oldukça önemli olduğu bu ekstrem sporda dağ bisikleti sürüş tekniklerine hakimiyette yolculuk sırasında sporcuların işini kolaylaştırıyor.

gelelim adeta ölüme meydan okuyan dağ bisikleti sporu için dünyadaki en iyi yere. Evet, bu sporu cidden yapmayı düşünüyorsanız ölüm yolu olarak bilinen profesyonel bisikletçilerin kadrajındaki Bolivya'yı öneriyoruz.

sinema dünyasına danslarıyla imza atan ve her filme olay olan Fred Astaire, özellikle 1930'lu, 40'lı ve 50'li yılların gözde isimlerindendi. 1899 doğumlu sinema yıldızı gösteri ve eğlence dünyasıyla 5 yaşındayken tanıştı. Dansa ise 1917 yılında kız kardeşi Adele'le Broadway'de.

1933'te Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yapan Astaire, Rita Hayworth, Gene Kelly gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçti. 1987'de bu dünyadan ayrıldığında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakan Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödüllü sanatçıyı muhteşem düğünde yaptığı ikonik dansıyla izliyoruz.

Burası dünyanın çatısı.

Himalaya dağlarının eteklerinde sadece olağanüstü manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbediyor Tibet.

Yolunuz bir gün Tibet'e düşerse unutmayın ki Potala Sarayı'nın yüksek surlarından Jokang Tapınağı'nın manevi atmosferine, Everest Dağı'nın zorlu yollarından Namso Gölü'nün kristal sularına kadar her bir durak sizi derinlemesine etkileyecek deneyimler sunacak.

2016 yılında kurulan Moğol folk metal grubu The Who, Moğol gırtlak şarkılarını içeren albümler hazırlıyor. Geleneksel Moğol enstrümanlarını kullanarak müzik tarzlarını Hun Rock olarak adlandırıyorlar. İşte The Who'nun beğeni toplayan You You You şarkısı.

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK yayınlarından raflardaki yerini alan İsmihan Şimşek'in kaleme aldığı Kodlanmış Kötülük Dijital Kibir, dijital çağın insanı sürüklediği tehlikeleri ve yapay zeka, veri otoriterliği gibi kavramların psikolojik tahribatlarını inceleyen sosyokültürel bir kitap. Eserde okuyucu dijitalitenin kurmaya çalıştığı yeni dünyayı, tek dünya devletini, insanoğlunun hakikati, manayı kaybetmekte oluşunun öyküsünü bulacak. Cemal Avandır'ın yazdığı kısaca kuantum fiziği, evrenin en temel düzeyde nasıl işlediğini anlamak isteyen okurlar için kapsamlı bir başlangıç noktası sunuyor. Literatür Yayıncılık imzalı kitap, Schrödinger'in kedisinden parçacık dalga ikiliğine, belirsizlik ilkesinden kuantum tünelleme ve süperpozisyona kadar modern fiziğin temel yapı taşlarını ilgi çekici sorular etrafında sistematik bir biçimde açıklıyor. Psikiyatrist Doktor Gülcan Özer'in ikili ilişkilere odaklanan ilk ve kült eseri Herkes Kendi Hayatının Kahramanı, gözden geçirilmiş baskısıyla yeniden okurlarıyla buluştu. Yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan eserinde hayatın, kararların ve kederlerin biricik olduğunu, doğru yaşamın bir kuralı olmadığını, insanın kendisiyle, geçmişiyle ve muhtemel geleceğiyle baş edebilmesinin ön koşulunun kendisini doğru okumaktan geçtiğini anlatıyor. Ekrem Demirli'nin tasavvufi ve felsefi bir derinlikte kaleme aldığı Aşk Nedir isimli eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Kitap, aşkın modern dünyada daraltılan anlam sınırlarını aşarak onu insanın varoluşsal gayesi ve hakikat arayışının merkezine yerleştiriyor. Demirli, aşkı insan kendi kemaline duyduğu tutkunun ta kendisidir olarak tanımlıyor. Batuhan Mumcu'nun kaleme aldığı Dijital Çağda Hakikati Aramak, teknolojinin yalnızca araçları değil, insanın dünyayı anlama biçimini de dönüştürdüğü bir çağda temel bir sorunun izini sürüyor. Hakikat nerede? Mumcu, kadim yayıncılıktan çıkan kitabında dijital çağın kültürel ve toplumsal dönüşümünü ele alırken, okuru hakikat, etik sorumluluk, özgürlük ve insan onuru gibi kavramları yeniden düşündürmeye davet ediyor. Piya'nın son kitabı Şişko, Zayıfladığımda Kimin Arkasından Konuşacaksınız, dış görünüş ve beden algısı üzerinden ilerleyen bir içsel sorgulayış öyküsü. Yazar Mona Kitap imzalı romanında okuru hem güldüren hem huzursuz eden, hem yaralayan hem de tuhaf bir biçimde iyileştiren bir anlatı kuruyor. Zayıflayarak hayatın kusursuzlaşacağına dair klişe algıları yıkan kitap, çocuklukta duyulan yaftalamaların kimlik üzerindeki etkilerini işliyor.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

Efendi, Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz Makamı

Kaan Tuval, aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından

Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

ve yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam etti.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem sevdiğim.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
0: Paranın rotası.

Günaydın, bugün 3 Temmuz Cuma saat 07. Ben Sema Ertekin. Seans öncesine hoş geldiniz. Küresel piyasalarda makro bir veri takip ettik. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi beklentinin oldukça altında geldi. Sonrasında ise piyasalar yön arıyor. Fiyat dengesine bakacağız. İstihdam verisi Amerikan ekonomisinde yavaşlama sinyallerine ilişkin beklentileri de yeniden şekillendirdi. Tabii Fed'in faiz patikası ile ilgili fiyatlamalar da değişti. Hepsini konuşacağız. Altın ons yukarı yönlü hareket ediyor. Brent petrolde geri çekilme hareketi görüyoruz. Gümüş ons tarafında dün günlük prim %5 oranında takip ettik. Hepsini konuşacağız. Borsa İstanbul dün günü artı tarafta bitirdi. Canlı yayın konuklarım olacak. Tabii yine siz bu sabahta seans öncesinde sadece rakamları, verileri veya haber akışlarını değil, büyük resimde izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

0: Gündem başlıklarına hızlıca bakalım. 3 Temmuz gündeminde neler var? Türk sahipli denizcilik filosu dünyada 11. sırada dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Türk sahipli denizcilik filosunun 2026 itibariyle dünya sıralamasında 11.liğe yükseldiğini belirtti. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Ali Ağa limanlarının dünyanın en yoğun 100 limanı arasında yer aldığını belirtti Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ve ayrıca gemi inşa sanayisinin küresel ölçekte güçlü konumunu koruduğunu da belirtti. Türkiye'nin mega yat üretiminde dünya ikincisi, gemi geri dönüşümünde ise Avrupa lideri olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bir başka önemli gündem maddesi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu stratejik bir gereklilik açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Avrupa Birliği Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı kapsamında Avrupa Komisyonu'nun ekonomi ve verimlilikten sorumlu üyesiyle bir araya geldi Hazine ve Maliye Bakanı. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz bunu ifadesini kullandı. Ayrıca Türkiye'nin tek Avrupa ödeme alanına katılım için niyet mektubunu Avrupa Birliği Ödemeler Konseyi'ne ilettiğini belirtti. SEPA üyeliğinin sınır ötesi ödemelerini daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hale getireceğini söyledi. KETS'e yaptırımları kaldırılabilir dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Detaylarına bakalım. Amerika ve Türkiye'nin KETS'e yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu, ancak bunun bir süreç işi olduğunu da belirtti. F-35 programına dönüşünse konsorsiyum kararına bağlı olduğunu belirtti Dışişleri Bakanı Fidan. Gündeme yönelik açıklamalar da yaptı. KETS'e yaptırımlarının kaldırılması, Amerika ve Türkiye'nin fikir birliğinde olduğunu, ancak bunun da bir süreç işi olduğunu söyledi. Devam edelim. Gözler Haziran ayı enflasyonunda olacak. Bugün Haziran ayı enflasyonunu karşılayacağız. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını saat 10'da açıklayacak. Takipte olacağız. Yabancı yatırımcı hisse ve tahvil alımına devam ediyor. Yatırımcılar geçen hafta 203 milyon dolar hisse, 448,4 milyon dolar tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcı 3 haftadır tahvilde alım tarafında olurken hisse alımları da 2 haftadır devam ediyor. Bir başka önemli gündem maddesine bakalım. Trump'tan İran açıklaması var. İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler dedi Donald Trump. Tabi İran Dışişleri Bakanı Erakçi de bir açıklama yaptı. CENTCOM'un Bahreyn'de düzenlediği toplantıya da tepki gösterdi. Bölgede kalıcı barışın ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabileceğini düşünüyoruz dedi. Gündem başlıklarına baktık. Verilere gidelim. Bakalım son fiyatlamalar ne söylüyor? Brent petrol 0.63'lük yukarı yönlü hareket etti. 72,2 dolardan fiyatlanıyor. Altın ons tarafında durum ne? Kıymetli metaller tablosu da yeşil. Bütün kıymetli metaller yukarı yönlü hareket ediyor. Altın onsla 4174 dolar seviyesini takip ediyoruz. %1,2 oranında yukarı yönlü hareket var. Gümüş ons %2'nin üzerinde yükseldi. Dün günlük primi %5 olarak takip ettik. Şu anda 62,2 dolardan fiyatlanıyor. Platin %2'ye varan yükselişle 1665 dolardan fiyatlanıyor ve paladyum %1,3'lük kazançla 1280 seviyesinde. Amerikan borsalarına bakalım. Dow Jones 0.21'lik yükselişle 53.010 puandan geçiyor. Nasdaq da yarım puanın üzerinde yukarı yönlü hareket var. 29.506 puanda. S&P 500'de 0.24'lük yukarı yönlü hareketle 7.500 puandan geçiyor. Asya borsalarına bakalım. Çin Şangay 4056 puanda 0.69'luk yükselişi var. Hindistan'da 0.54'lük kazanç takip ediyoruz. 77.922 puanda. Güney Kore'de 3.80'lik bir yukarı yönlü hareket var. 7.938 puandan işlem görüyor. Ve Hong Kong'da 1.25'lik kazanç takip ediyoruz. 23.344 puandan geçiyor. Şimdi Asya piyasalarına baktık. Mehmet Seyrek de Çin'de bizi bekliyor. Son gelişmeleri aktarmak üzere. Günaydın, bize günaydın tabii. Sana kolaylıklar öncelikle. Merhaba Mehmet, yayına hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Semer Tekin.
0: Teşekkürler. Yeşil bir tablo takip ediyoruz Asya tarafında. Son fiyatlamalar nasıl? Görünüm nasıl? Son gelişmeler piyasaları etkileyecek. Son haberler sende.
1: Bugün genel olarak pozitif bir havayı izliyoruz. Artık seans sonlarına doğru da yaklaşıyoruz Asya piyasalarında. Genel olarak pozitif hava var. MSCI Asya Pasifik Endeksinde %1,5'a varan prim kaydedildi. KOSPI Endeksi günün şampiyonu. Özellikle geçtiğimiz günlerde çip hisselerindeki aşırı satışların ardından bugün tepki alımlarını izliyoruz ve bu da KOSPI Endeksini yukarı yönlü taşıyor. Japonya'da, Çin'de yine pozitif havayı izliyoruz. Tokyo'dan hizmet sektörüne yönelik veriler geldi. PMI Haziran'da 50 bandının üstünde bir performans sergiledi ve 52,2 olarak ölçüldü. Yani Japonya'da hizmet sektörü Mayıs'ta duraksadıktan sonra Haziran'da yeniden büyüme bölgesine geçtiğini görüyoruz. Özellikle İç talep öne çıktı bu süreçte. İşlerde artış var. Ulaşım sektörü, yeni ürünler ve etkinliklerle bağlantılı talep bu büyümeyi destekledi. Ancak ihracat tarafında tablo zayıf. Dış siparişlerde üçüncü ay üst üste düşüş kaydediliyor. Japonya için olumlu taraf hizmet sektörünün yeniden büyümesi, ama olumsuz taraf maliyetler. Petrol, enerji, gıda ve işçilik maliyetleri nedeniyle girdi maliyetleri Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışını gösterdi. Yani şirketler büyüyor ama maliyet baskısı kar marjlarını baskılıyor. Sadece hizmet değil, genel özel sektör aktivitesi de toparlandı. Hizmet ve imalatı birlikte gösteren bileşik PMI 52,8 olarak yükseldi. Bu son 3 ayın en güçlü seviyesi olarak kaydedildi. Bu veri Japonya ekonomisinde Haziran ayında daha dirençli ve dengeli bir toparlanma sinyali olarak karşımızda duruyor. Çin tarafında da yine veriler var. Özel sektör PMI verisi Haziran'da 54,1 oldu. Bir önceki ay 54,4 seviyesindeydi. Yani büyüme hızı biraz yavaşladı ama veri hala 50'nin oldukça üzerinde, yani büyüme bölgesinde seyrediyor. Bu da Çin hizmet sektörünün güçlü bölgede kalmaya devam ettiğinin işareti. Hizmet sektöründe en dikkat çeken detay yurt dışı talepten geldi. Yeni ihracat siparişleri 20 ayın en hızlı artışını gösterdi. Bu Çin hizmet sektörünün sadece iç pazardan değil dış talepten de destek aldığını gösteriyor. Bugünkü Asya seansında Amerika'dan gelen zayıf istihdam sinyalleri de fiyatlandı. Amerika'da iş gücü piyasasının soğuduğuna dair veriler Fed'in yakın vadede faiz artıracağı beklentisini de azalttı. Genel tabloya baktığımızda bugünün ana resmi şu: Asya piyasaları çip hisselerindeki sert satışın ardından toparlanıyor. Japonya'da hizmet sektörü büyüme sinyali verdi. Çin'de hizmet sektörü güçlü kalmaya devam etti. Güney Kore'de ise çip hisselerine gelen tepki bu alımı, yani borsayı yukarıya taşıdı. Artık seans sonlarına doğru ilerliyoruz Asya'da. Günün öne çıkan notları bu yöndeydi. Sema Ertekin.
0: Yine katkıların için teşekkür ederim. Sana da kolaylıklar Mehmet. Keyifli, kazançlı bir gün olsun.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Devam edelim. İran'dan yapılan bir açıklama var. Orta Doğu'da askeri tansiyon düşerken diplomatik cephede de mesajlar bir miktar sertleşmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Bahreyn'de düzenlediği güvenlik toplantısına tepki gösterdi. Kalıcı barış ancak dış müdahaleler olmadan sağlanabilir açıklaması yaptı. Bu mesaj yalnızca siyasi bir söylem değil, aynı zamanda müzakere masasındaki İran'ın pozisyonunu da ortaya koyuyor. Tahran yönetimi bölgesel güvenlik mimarisinin Amerika öncülüğünde değil, bölge ülkeleri arasında kurulmasını istiyor. Ve piyasalar açısından bu açıklamanın önemi de şu: son günlerde petrol fiyatlarının 70 dolar bandına kadar gerilemesinde en büyük etken çatışmanın bölgesel ölçekte büyümeyeceği beklentisiydi, ama tarafların söylem düzeyinde sertleşmeyi sürdürmesi Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik risk priminin tamamen de ortadan kalkmadığını gösteriyor. Yani askeri gerilim azalmış olsa da enerji piyasaları açısından jeopolitik risk masadan henüz tamamen kalkmış değil. Devam edelim istihdam verileriyle. Amerika'daki sert fren yaptı istihdam verisi. Beklentinin yarısı kadar bir seviyede geldi. Tabii iş gücüne katılım geriledi. İşsizlik %4,2'ye indi. Dolar düştü. Tahvil faizleri geriledi, risk iştahı da arttı ve bu veri Fed'in en yakından takip ettiği veri. Küresel fiyatlamaları da değiştirdi. Haziran ayı tarım dışı istihdam 57 bin kişi arttı. Beklenti de 113-114 bin seviyesindeydi. İlk bakışta işsizlik oranının %4,2'ye gerilemesi olumlu görünüyor. Ama detaylar farklı bir hikaye de anlatıyor. Çünkü işsizlikteki düşüşün temel nedeni istihdamın güçlenmesi değil, İş gücüne katılım oranındaki sert gerileme. Yaklaşık 720 bin kişi iş gücü piyasasının dışına çıktı ve katılım oranı da son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu tablo FED açısından kritik bir mesaj veriyor. İş gücü piyasası soğuyor. Bu da kısa vadede yeni bir faiz artışı baskısını azaltıyor ve verinin ardından da dolar endeksi geriledi. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri düştü ve hisse senedi vadeli endeksleri de yükseldi. Piyasalarda Temmuz ayında faiz artışı ihtimalini %20'nin altına çekti. Şimdi gözler tamamen Fed'in bir sonraki toplantısında vereceği mesajlara çevrilmiş durumda. Çünkü bundan sonra sadece enflasyon değil, istihdamdaki yavaşlamanın kalıcı olup olmayacağı para politikasının yönünü belirleyecek. Şimdi konuğumuz hazır. Seans öncesinde Sinan Alican bizimle birlikte. Merhaba, günaydın. Yayına hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydınlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklentinin de oldukça altında geldi üstelik. Fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz veri sonrası?
2: Tabii bu en son veri öncesinde gelen istihdam verilerine baktığımızda aslında istihdam tarafında sonuçlar iyi gelmekteydi. Ancak bu son veriyle birlikte burada tablonun terse döndüğünü ve beklentinin oldukça altında gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii bu tarafta bir taraftan özellikle enflasyonla ilgili beklentiler yükselmişti. Tahvil faizleri yükselmişti ve dolayısıyla da oldukça sıkı aslında bir FED tarafı vardı. Ancak şu an bu sıkılığın doğal olarak da istihdam tarafında bir yansımasını da görmekteyiz. Açıkçası gelen veriyle birlikte belki de hep genelde konuştuğumuz iyi veri piyasalar bakımından fiyatlama anlamında iyi sonuçlara işaret etmekteydi. Ancak burada artık içinde bulunduğumuz durumda yani kötü bir veri fiyatlama anlamında iyi bir sonuca sebebiyet vermekte. Çünkü burada Fed'in artık özellikle de faizlerle ilgili arttırım yönünde yer almayacağı, çünkü soğuyan bir istihdam tarafı var. Dolayısıyla da bu fiyatlamaya da özellikle hem emtia tarafında pozitif olarak yansıdı. Yine baktığımızda vadeli endekslerde pozitif olarak fiyatlamaya sebebiyet verdi. Dolar endeksinde ve özellikle de ABD tahvil faizlerinde de aşağı yönlü bir fiyatlamaya sebebiyet verdi. Tabii burada yani Fed'in izlediği iki tane adım var. Doğal olarak birincisi olarak enflasyona bakmakta. Enflasyonla ilgili de aslında son bir aydır artık petrol fiyatlarında ciddi anlamda gördüğü zirveden geriye doğru çekildi. Zaten dip noktaları, tarihi dip noktaları 60 dolar seviyelerinde bulunmakta. Şu an itibariyle zaten 70 dolarlarda fiyatlanmakta. Dolayısıyla bu da enflasyon beklentilerini aşağıya doğru tekrardan itecektir. Diğer baktığı data ise istihdam tarafı. İstihdam tarafında da oldukça aşağıda bir sonuç geldi. Dolayısıyla şu an itibariyle Fed'in Şahin tutumda bulunmasının biraz yani geride durduğunu, dolayısıyla da fiyatlamaları da pozitif etkilediğini söylemek mümkün.
0: Fiyatlaması önemli. Yeniden yönünü yukarı doğru çevirdi ve şu anda da 4170 doların üzerinde fiyatlanıyor. Beklentiniz ne yönde altın onsla ilgili? Artık güvenli liman özelliğinden çıktı yorumlarına karşı tekrar döndük mü o güvenli liman tırnak içinde tanımlamasına?
2: Tabii aslında bu tarafın belki de en çok fiyatlamasında etkili olan taraf ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dolar endeksi. Buradaki fiyatlamalara oldukça duyarlı bir şekilde fiyatlama göstermekte. Yani özellikle işte 101 dolar seviyesine kadar giden bir dolar endeksinde veya 4.50'lere kadar giden bir özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda ons altın tarafında da işte hatta 4.000 seviyesinin altı da bu tarafta test edilmişti. Ancak şu an itibariyle baktığımızda hem dolar endeksinde hem tahvil faizlerinde bu veriyle birlikte aşağı yönlü bir seyirin olması ons altın tarafında da açıkçası tepki hareketine sebebiyet verdi. Burada yatırımcılar yani iki tane noktaya dikkat edebilirler. Teknik olarak artık 4000'li seviyeler belki de yani en böyle gelecek olan kötü haber akışlarının da fiyatlandığı yer olarak karşımıza çıkmakta. Yani 4000 seviyeleri korunduğu süre zarfında tekrardan o pozitifliği zaten şu an itibariyle de işte 4170'lere kadar geldiğini görmekteyiz. Bu pozitiflik devam edebilir. Tabii ilk etapta da işte önümüzde duran 4300'lü ve devamında 4500 seviyeler var. Bu seviyeler de direnç olarak takip edilebilir. Dediğim gibi tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde geri çekilme olduğu süre zarfında ons altındaki yönün tekrardan yukarı bir trend çizme potansiyelinin bulunduğunu söyleyebilirim.
0: Bu fiyatlama kalıcı olur mu? Ne dersiniz? Çünkü şimdi piyasalar enflasyon verisine odaklanacaklar.
2: Tabii bu tarafta da aslında yani şöyle bir durum var. Petrol fiyatları artık istediğimiz seviyelere gelmiş bulunmakta. Özellikle bu seviyelerde kalıcı olabilirse eğer enflasyonla ilgili, evet şu an manşet tarafta ABD tarafında yüksek seviyelerdeyiz veya Avrupa tarafında da yüksek seviyelerdeyiz. Ancak piyasanın her zaman fiyatladığı seçenek devamında ne olacağı yönünde. Dolayısıyla da yani böyle bir ortamda da evet şu an manşette yüksek ama petrol fiyatları bu seviyelerde seyrettiği için tekrardan yönünü aşağı doğru yani yönelme potansiyeli olduğu için enflasyon tarafında da açıkçası ben orada da artık önümüzdeki datalarla birlikte iyi sonuçlar geleceğini ve dezenflasyon süreci olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da bu da ons altın tarafına fayda sağlayacaktır.
0: Peki FED cephesine bakalım istiyorum. Çünkü orada faiz arttırma ihtimalinin zayıfladığını takip ediyoruz. FED'den bir mesaj var. San Francisco FED Başkanı Mary Daly dedi ki belirsizlik sürüyor. Politika sıkı kalacak dedi. Petrol evet, enerji fiyatları geriledi. Piyasaları rahatlattı ama enflasyon henüz bitmedi. Ne dersiniz FED'in bir sonraki karar toplantısında nasıl bir karar bekliyorsunuz?
2: Tabii şu an itibariyle yani gelen sürekli olarak açıklamalar var. Evet, enerji fiyatlarında geri çekilme oldu. Ancak bir taraftan da sürekli olarak haber akışlarını da burada takip etmekteyiz. Ancak yani hem Kevin Warsh'un son yaptığı açıklamalara baktığımızda burada son haftalarda enflasyonla ilgili endişelerin azaldığına dair açıklaması bulunmaktaydı. Dolayısıyla da evet bir taraftan enflasyonla ilgili açıklaması vardı, beklentilerin, endişelerin azaldığına yönelik. Diğer taraftan da yani %2 hedefine ulaşana kadar bu tarafta politikamızı koruyacağımızdan da bahsetmişti Kevin Warsh ismi. Dolayısıyla evet şu an hem enerji fiyatındaki geri çekilme hem istihdamdaki gelen bu sonuçla birlikte yine de Fed'in temkinli durmaya ve bekle gör politikasını izlemeye devam edeceğini ben de düşünüyorum. Hem bu toplantıda hem de bundan sonraki birkaç toplantıda yine sabit kalacağını, belki yılın sonlarına doğru burada özellikle de enflasyondaki seyirle birlikte ancak o zaman bir aksiyon alabileceğini düşünüyorum. Tabii kısa vadeli düşündüğümüzde bu toplantıda açıkçası yine Fed'in pas geçeceğini ben düşünüyorum.
0: Fed'in artık daha sadeleştiğini, daha sade bir dil kullandığını ve tek senaryodan değil farklı senaryolar üzerinden bir politik hazırlığı yaptığını da takip ediyoruz. Bu strateji sizce volatiliteyi arttırır mı piyasada, yoksa piyasaları yönetmek için daha doğru bir strateji mi?
2: Açıkçası şu an içinde bulunduğumuz dönem yani ekstrem bir dönem, çünkü sürekli olarak bir haber akışı gelmekte. Dolayısıyla da sadece tek bir verinin veya tek bir yöne doğru açıklama yapmanın bu dönem için doğru olmadığını ben de düşünüyorum. Birkaç tane veriye burada atıfta bulunup ve birkaç tane senaryoya göre de politika araçlarının belirlenmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Özellikle Kevin Warsh tarafı sadece faizler tarafından da aslında sözlü iletişimde bulunmamakta. Bir taraftan özellikle Fed'in bilançosuyla ilgili de geçmişten günümüze sürekli olarak açıklamaları mevcut. Dolayısıyla da hem politika yani faizler tarafında hem de diğer tarafta Fed'in bilançosu tarafında önümüzdeki dönemlerde de açıklamaları olacaktır ve burada da yani sadece enflasyona odaklanma gibi bir durumun da en azından bu dönem için çok doğru olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla yani piyasanın da açıkçası bu dönemde beklediği hem enflasyon hem istihdam, yani birçok makro datanın ön plana çıkması bu dönem için doğru olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Şimdi Brent petrol fiyatlamasına bakarsak $120 dolarları takip ettik biz Brent petrolde. Şimdi o gördüğü zirvelerden %42 kadar da geri çekilmiş durumda son fiyatlamalarda. İşte $70 dolara kadar çekildi. Jeopolitik risk priminin tamamen silindiğini söyleyebilir miyiz?
2: Tabii burada yani bunu söylemek özellikle Trump'ın olduğu bir dünyada oldukça zor, çünkü her an bir açıklamayla mevcut durumu tam tersine çevirme durumu da söz konusu olmakta. Dolayısıyla da yani işte 115-120 dolarlardan $70 dolarlara kadar gelen bir petrol olsa da bir taraftan

0: oldukça rahatlattığını söyleyebilirim. Hem S&P tarafında, hem yurt dışı piyasalarda, hem de iç tarafta oldukça şu an itibariyle bize katkı vermekte.
1: Petrolün o 70-75 dolar bandına yerleşmesi, hem enflasyon görünümü açısından hem de merkez bankalarının elini ne ölçüde rahatlatır?
0: Tabii burada aslında yani yılın başında da baktığımız seviyeler bu bant aralığıydı. İşte 60 dolarlar, 65 dolarlar, 70 dolarlar. Yani belki de yılın genelinde bu tarz bir fiyatlamayı bu yıl için bekliyorduk. Çünkü geçmiş dönemdeki uzun vadeli trende baktığımızda alt tarafta 60 dolarların aşağısı çok görünmemiş. Yukarı tarafta da 75 dolarlar bir bant aralığı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ancak bu yıl şöyle bir durum tabii ki oldu. İşte takip ettiğimiz üzere %15 dolarlara kadar gitti ve dolayısıyla da şu an her ne kadar işte 70 dolarlarda bulunsa dahi biz yılı bitirdiğimizde ortalamalar doğal olarak yukarıda kalacaktır. Dolayısıyla da evet, enflasyonla ilgili beklentiler 115 dolarlara kadar gittiğinde ciddi anlamda yükselmişti ve yılı neredeyse tüm dünyada enflasyonla ilgili yukarı yönlü revizelerle geçirdiğimiz bir dönemdeydik. Dolayısıyla şu an tekrardan bu seviyelere gelmesi ve işte %40'lara yakın aşağı yönlü bir fiyatlama göstermesi bizi özellikle enflasyon tarafında yani daha iyi datalar almamıza sebebiyet verecektir. Ancak yine de ortalamaların yukarıda kalması yılın o ilk başındaki hedeflediğimiz hem küreselde hem de iç taraftaki enflasyonun belki biraz daha üzerinde bir sonuçla yılı kapatmamız söz konusu olacaktır.
1: Şimdi Wall Street de kazandı, onu da konuşmak istiyorum, aslında rakamlarla konuşmak istiyorum. Dow Jones %12,9, S&P 500 %14,9, Nasdaq da %21,4. Son yılların en güçlü çeyreklik performanslarından birine imza atılmış görünüyor. Tabii bu rallinin arkasında tabloda sadece o jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarının geri çekilmesi değil de yapay zeka yatırımları var, güçlü şirket bilançoları var. Özellikle de teknoloji hisselerine yönelik ilgi de piyasaları destekledi. Nasıl yorumladınız Wall Street'teki bu güçlü ralliyi?
0: Tabii aslında yani şöyle ilk etapta yani şu açıdan ben bakıyorum. Normalde yani ABD piyasalarına baktığımızda aslında faizler ciddi anlamda yüksek noktada bulunmakta. Yani bir borsa yatırımcısı olarak değerlendirdiğimizde yüksek bir faizin olduğu bir ortamda bu denli bir performansın olması aslında yani iktisat olarak değerlendirdiğimizde çok olası görünmemekte. Ancak hikayenin diğer tarafına baktığımızda yani borsaların en itici gücü aslında karlılık. Bu tarafta da özellikle şirketlere baktığımızda işte S&P tarafında, Nasdaq tarafında, teknoloji tarafında karlılıklar uzun bir dönemdir oldukça iyi gitmekte. Yani her çeyrekte neredeyse üstüne ekleyerek karlılık rakamları gelmekte. Dolayısıyla da bu tarz bir finansalların geldiği ortamda da faizler ne kadar yüksek olsa da açıkçası piyasanın fiyatladığı seçenek karlılık olmakta. Dolayısıyla da bu denli bir endeks hareketini de beraberinde getirmekte. Açıkçası ne zaman burada karlılıklar bozulur, ne zaman burada daralmalar görürüz, ancak o zaman bir satış baskısı veya kar realizasyonu söz konusu olabilir. Ancak şu an içinde bulunduğumuz tema yurt dışı olarak teknoloji tarafında veya yapay zeka tarafında oldukça güçlü bir tema. Dolayısıyla bunun ben bir dönem daha devam edeceğini düşünüyorum. Ancak yüksek montanlı yapılan bu yatırımların özellikle de bilançolar tarafında baskısını hissettiğimizde belki o zaman biraz daha bu yükseliş hızı yavaşlayabilir. Ancak şu an itibariyle karlılık ve piyasa fiyatlaması birbiriyle korele bir şekilde ilerlemekte.
1: Yatırımcılar teknoloji hisselerinde kalmaya devam mı eder, yoksa finans, sanayi gibi sektörlere bir rotasyon bekliyor musunuz?
0: Şu an itibariyle açıkçası yani teknoloji temasında yatırımı bulan

0: yatırımcılar zaten belki de son bir yıl, iki yıldır oldukça iyi bir getiri anlamında burada fayda sağladı. Ancak belki de burada şu an içinde bulunduğumuz dönemde biraz daha bu tarafta portföyü dağıtmanın daha sağlıklı olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü evet, iyi bir fiyatlama var. Piyasa değerleri olarak da ciddi anlamda noktalara gittiler ve biraz önce de belki bahsettiğimiz yatırım tarafında da artık bu şirketler rekabet olarak birbirleriyle yarışabilmeleri için yüksek montanlı yatırım harcamalarını açıklamaktadırlar. İşte bazıları sermaye artırımlarıyla, bazıları işte halka arzlarla bu finansmanı sağlamaktadırlar. Ancak bu denli büyük çaplı yatırımların bir taraftan da bir baskısı olmakta. Dolayısıyla da bu dönemde de yatırımcılar özellikle teknoloji temasını belki de sanayi veya diğer şirketlere, diğer sektörlere de aktarmaları daha sağlıklı olabilir açıkçası.
1: Şimdi Borsa İstanbul'a o zaman bakalım. 0.73'lük yukarı yönlü hareketi var. Borsa İstanbul'un 14.500'ün hemen kıyısında bir kapanış yaptı dün. Tabii risk iştahı da desteklendi küreselde yaşanan son gelişmelerle. Ne dersiniz, Borsa İstanbul haftanın son işlem günü nasıl kapatır? Sektörel açıdan baktığınızda görünüm bize ne ifade ediyor, size ne ifade ediyor?
0: Tabii Borsa İstanbul tarafında açıkçası yani son iki gündür buradaki fiyatlamanın gayet iyi gittiğini görmekteyiz. Özellikle de baktığımızda bir tane ana unsur var. Hem enerji tarafındaki fiyatlarda geri çekildi. Hem ABD'de en son aldığımız datalar pozitifliğe sebebiyet verdi ve belki de en önemlisi enflasyonla ilgili beklentiler yarın bugün açıklanacak olan datada oldukça iyiye işaret etmekte. Dolayısıyla da piyasa aslında bu yılın genelinde en çok fiyatladığı seçenek enflasyon tarafı olarak karşımıza çıkmakta. Hem alacağımız datada hem önümüzdeki ay alacağımız datada oldukça iyi sonuçlar beklediğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla da piyasanın da bu fiyatlamayı göstermesi enflasyon verisi öncesinde genellikle geçtiğimiz dönemlerde de hep karşımızda olan bir seçenekti. Dolayısıyla buradaki bu fiyatlamayı biraz bundan kaynaklandığını söyleyebilirim. Teknik olarak baktığımızda ise özellikle 14.600'lü seviyeler şu an itibariyle önümüzdeki direnç noktaları olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle bu seviyelerin aşılmasıyla birlikte 15.200'lü seviyeler tekrardan gündeme gelebilir. Bu ay içerisinde oldukça yoğun haber akışları da bulunmakta ve bunların da ben Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamaya pozitif yönde katkı vereceğini düşünüyorum. Özellikle yani önceki dönemde gördüğümüz TL bazlı zirveler bu ay içerisinde tekrardan test edilme potansiyelinin olduğunu da söyleyebilirim.
1: Enflasyon verisi sonrası en çok hareketi hangi sektörde beklersiniz bugün?
0: Tabii bu tarafta baktığımızda aslında piyasanın en çok burada fiyatladığı sektör bankacılık olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle bir seviyesine yakın veya birden biraz daha altında gelebilecek olan bir veriyle birlikte ben burada bankacılık tarafında pozitif fiyatlamayı görebileceğimizi düşünüyorum. Yine diğer taraftan hakeza bağlantılı olarak GYO tarafı da burada o pozitifliği gösterebilir. Dolayısıyla bu iki sektörde veri sonrasında özellikle de beklenti dahilinde veya beklentinin hafif altında bir veri olması dahilinde bu iki sektörde bugün pozitif fiyatlamayı görebiliriz.
1: Teknik açıdan baktığınızda direnç seviyesinin aşılması halinde yeni bir yükseliş dalgası bekler misiniz? O noktadan kar satışları mı gelir?
0: Tabii burada aslında yani bugünkü alacağımız data veya Temmuz ayının içerisindeki veri akışlarına baktığımızda oldukça aslında fiyatlamayı pozitif yönde etkileyecek veriler bulunmakta. Ve diğer taraftan da aslında yani direkt aslında odaklandığımız nokta petrol tarafı ve burada da oldukça iyi seviyelerdeyiz. Dolayısıyla da yani şu an itibariyle Borsa İstanbul tarafında fiyatlamayı aşağı doğru çekecek veya satış baskısı oluşturacak bir

0: haber akışı açıkçası takip ettiğimizde göremiyoruz. Dolayısıyla da yani 14.600-14.800'lü seviyeler şu an itibariyle direnç olarak karşımıza çıkmakta. Ancak ben bu seviyelerin de aşınmasını beklerim ve devamında özellikle de 15.000'li seviyeler tekrardan BIST'in önündeki, yani Borsa İstanbul'un önündeki önemli direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Belki bu seviyelerde biraz daha zorlanabilir, ancak bu seviyelerin de üzerinde 15.200'lü seviyeler aslında TL bazlı bizim tarihi zirve noktamız. Ben bu seviyelerin de açıkçası haber akışları bu yönde kaldığı süre zarfında, yani küreselden herhangi bir olumsuz haber akışı gelmediği süre zarfında 15.200'lü seviyelerinde tekrardan test edilebileceğini düşünüyorum burada.
1: Yabancı yatırımcı ilgisi açısından tablo ne söylüyor bize Sinan Bey?
0: Tabii burada özellikle yani yabancı yatırımcının son dönemde yani yılın başından veya son döneme baktığımızda oldukça karışık bir seyir izledi burada. Çünkü yine baktığımızda işte petrol fiyatlarındaki 115 dolarlardan 70 dolarlara gelmesi, yani haber akışlarının oldukça yoğun olması aslında burada dolar endeksinin de güçlenmesi yatırımcıların doğal olarak buradaki çıkışlarını beraberinde getirmişti. Şimdi bugün itibariyle veri akışlarına baktığımızda özellikle yani yabancı yatırımcının da tekrardan Borsa İstanbul tarafında burada ilgi gösterebileceğini de ben düşünüyorum. Çünkü yani piyasa değeri olarak baktığımızda veya dolar bazlı olarak baktığımızda yani Borsa İstanbul tarafındaki şirketlerin açıkçası burada iskontolu olduğunu ve bu fiyatlamanın da yabancılar tarafından da ilgi görebileceğini ben düşünüyorum. Biz nasıl içeride enflasyon tarafına bakıyorsak, politika faizinde işte tekrardan aşağı yönlü bir seyir olur mu diye bakıyorsak, aslında yabancının da baktığı özellikle bankacılık tarafında ciddi anlamda ilgileri mevcut olmakta bu tarz bir politika dönüşünde enflasyonla ilgili aşağı yönlü bir seyir olduğunda, dolayısıyla da yabancı yatırımcının da bu ay itibariyle tekrardan ilgisinin artmasını Borsa İstanbul'da beklerim.
1: Peki bu dönemde hisse, altın, tahvil, bir portföyün dengesi nasıl kurulmalı? En doğru strateji ne olur sizce?
0: Tabii burada özellikle yani 100 birimlik bir portföyümüzün olduğunu varsaydığımızda açıkçası belki yılın başlarında işte para piyasası fonları veya işte klasikleşmiş vadeli mevduat tarafında yatırımcıların bir portföy tercihleri bulunmaktaydı. Ancak şu an itibariyle baktığımızda yani hisse senedi tarafındaki portföyün bu yatırım fonları da olabilir veya bireysel olarak hisse senedi yatırımı da olabilir. Bu taraftaki ağırlığının arttırılmasının bu dönem için sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yani portföylerde işte %40'lara, 35-40'lara yakın bir hisse senedi olması, yine diğer tarafta baktığımızda dengeli olması açısından %35'lerde belki bir para piyasası tarafında fonun olması, son kalan kısımda da yine açıkçası belki burada emtia tarafında tekrardan dipten gelen bir akışın ve pozitif trendin olmasını da göz önünde bulundurarak belki son 30'luk bölümde de altın tarafında bir portföyün olması açıkçası yatırımcılar için hem dengeli bir portföy olmakta hem de getiri anlamında da özellikle bu dönemde alfa yaratabilecek bir portföy olabileceğini değerlendiriyorum.
1: Gümüş fiyatlamasını da konuşalım, çünkü dün %5'lik bir prim takip ettik günlük prim olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz gümüş fiyatlamasına?
0: Tabii gümüş tarafı aslında yani fiyatlama olarak altına göre çok daha sert hareket etmekte. Yani yılın başlarında bu tarafta baktığımızda yani 120 dolarlara kadar giden bir gümüş tarafı vardı. Devamında işte tekrardan 60 dolarlara, şimdi 60 dolarlardan da tekrardan aslında tepki hareketinin ve yani burada pozitifliğin olduğunu söylemek mümkün. Tabii altın için konuştuğumuz

0: Veri akışları burada da geçerli olmakta. Dün gelen istihdam raporu ile birlikte ons altın tarafında nasıl burada pozitiflikten söz ettiysek, aslında gümüş için de buradaki senaryo benzer olarak gerçekleşmekte. Ancak fiyatlama olarak, doğal olarak buradaki fiyatlama çok daha sert bir fiyatlamayı beraberinde getirmekte. Ancak ben burada da işte ons altın tarafında nasıl 4000'li seviyeleri konuşuyorsak, buradaki 60 dolarlı seviyelerin de artık gelen haber akışlarında en son ve en dip olarak çalıştığını görmekteyim. 60 dolar seviyeleri üzerinde kaldığı süre zarfında ve özellikle de yani petrol fiyatlarının bu seviyelerde gittiği süre zarfında tekrardan buradaki o pozitif trendin oluşmasının da mümkün olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi altın ons'taki 50 günlük ortalamanın geçtiği 4730 dolar bandını görüyorum. Bir sonraki uzun vadeli hedef konumu orası mı?
0: Tabii bu tarafta yani ilk etapta 4500'lü seviyeler önümüzde karşımızda çıkacaktır direnç olarak. Devamında da tabii 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük ortalamalar aslında yani teknik olarak değerlendirdiğimizde hem altın için hem diğer emtialar için takip ettiğimiz ortalamalar. Dolayısıyla da yani devamında da 4700'lü seviyeler burada tekrardan masaya gelebilir. Tabii yani burada yatırımcılar özellikle hem FED tarafından gelen açıklamalara, yani Kevin Warsh'tan gelen açıklamalara veya piyasalardaki fiyatlamalara dikkat etmelerini önerebilirim. Bu tarafta dolar endeksinde kalıcı bir şekilde 100 seviyesinin altında seyretmesi, hatta yılın başındaki işte 96-97'li dolarlara kadar eğer gelebilirse buradaki fiyatlama çok daha hızlı olabileceğini düşünüyorum ve bu bahsettiğimiz işte 50 günlük ortalama 4700'lü seviyeler çok daha kısa zamanda görülme ihtimalinde olduğunu düşünmekteyim. Ancak tabii burada yine biraz önce de bahsettiğimiz belki de enflasyonla ilgili tekrardan aşağı yönlü bir trendin olması gerekmekte. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde özellikle aşağı yönlü bir trendin olması gerekmekte. Bunlar olduğu süre zarfında ki bunların olabileceğine yönelik haber akışları da mevcut. Dolayısıyla da ilk etapta 4500'lü seviyeler, devamında da 50 günlük ortalama olan 4700'lü seviyelerin de burada görülebileceğini düşünüyorum.
1: Peki enflasyon verisi saat 10'da açıklanacak, oldukça önemli. Beklentiniz ne yönde? Enerji fiyatlarının gerilemesi ne kadar rahatlatır? Tabii bir sonrakinde etkilerini daha çok göreceğiz ama.
0: Tabii bu tarafta baktığımızda aslında Haziran ayı datasını alacağız bugün ve en son açıklanan işte İstanbul Ticaret Odası verisine de baktığımızda yani burada oldukça iyi bir enflasyon datası gelmişti. 1.14'lük bir veri gelmişti. Aslında bizim içinde bulunduğumuz aylar yani Haziran ayı, Temmuz ayı bizim geleneksel olarak enflasyon tarafında iyi sonuçlar aldığımız aylar. Zaten geçtiğimiz yılın aynı dönemine baktığımızda aylıkta 1.37'lik bir data almıştık. Dolayısıyla da yani bugün alacağımız veride de ben %1'e yakın bir veri almamızı bekliyorum aylık enflasyon tarafında. Özellikle alt kalemlere baktığımızda yani gıda tarafında bu dönemde yavaşlama olduğunu ve enflasyon tarafına katkı vereceğini düşünmekteyim. Yine belki burada baktığımızda konut tarafında da yavaşlama olması söz konusu olacaktır. Hatta işte giyim tarafında, haberleşme tarafında buralarda da alt kalemlerde iyi sonuçlar almamız ve dezenflasyona katkı vereceğini düşünmekteyim. Dolayısıyla da yani geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de kıyasladığımızda veya içinde bulunduğumuz aylık datalara da baktığımızda bugünkü gelecek olan verinin oldukça iyi, işte %1'lere yakın gelmesini beklediğimi söyleyebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli, değerli analizleriniz için teşekkür ederim Sinan Bey. Keyifli, kazançlı bir gün olsun ve iyi hafta sonları.
0: İyi yayınlar dilerim, çok teşekkürler.

0: Teşekkürler. Devam edelim. Aura Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem de Haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Buyurun bakalım.
1: Şimdi savaş bitti. Fakat savaşın bitmesi ve petrol fiyatlarının sert aşağı gelmesi biraz Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren daha sanki hayatımıza yansıdı gibi düşünüyorum. Haziran ayının ortasından beri. Benim tahminim bu ay enflasyonun beklentilerin bir miktar altında gelebileceği doğrultusunda. Temmuz ayında ve Ağustos ayında muhtemelen olumlu sürprizler görebiliriz. Yani mevsimsellik olarak zaten Temmuz-Ağustos ayı enflasyonun düşük geldiği aylarda piyasa beklentisinin de bir nebze altında gelebilir belki diye düşünüyorum. Bu petrol fiyatlarının yükselmesi ve yüksek kalmış olması aslında ekonomide biraz frenleyici, talebi kısıtlayıcı bir etki de yaratmış olabilir. Altın fiyatının düşmüş olması, sonuçta Türk halkının, bizim halkımızın ciddi bir altın tasarrufu var. Altın fiyatının düşmüş olması harcanabilir gelirin veya harcanabilir tasarruflarının biraz azalmış olması anlamına da geliyor. Yani bu iki faktörün enflasyonu bir miktar aşağı çekebileceğini düşünüyorum önümüzdeki aylarda.
0: Enflasyon verisi ve para politikasına dair beklentileri Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'ı da değerlendirdi. Bakalım neler söyledi.
2: %1 civarı bir enflasyon geleceğini tahmin ediyorum. Tabii hani bu enerji fiyatlarında ya da herhangi bir fiyat için şunu söylemek tabii çok doğru. Yani bir şeyin fiyatı 60'tan 100'e çıktığı zaman yaşanan panik ve onun fiyat aktarım mekanizmasında yarattığı bozulmayla oluşan gördüğümüz bizim tüketiciler olarak fiyatlar ile %60 dolara geri geldiği zaman yaşanabilecek olan rahatlama, gevşeme, fiyatlarla düşüş aynı hızda, aynı süratte olmuyor. Yani bir şeyin 60 dolarda kalmaya devam etmesiyle 60'tan 100'e çıkıp 100'den 60'a geri gelmesi, hani baktığınız zaman nihai fiyat aynı, değişmemiş gibi belki görebilirsiniz ama o yaşanan dalgalanma, o arada maliyet yapmak durumunda olan, o arada işte altyapı yatırımı, ne bileyim Çin'den aramalı ithalatı, enerji uzun vadeli hecini vesaire orada yapan firmaları belki biraz daha birkaç ay daha meşgul edecektir. Bunu tabii bir de hani yakın zamanda alınan birkaç kararın, yani işte köprü otoyollardaki yapılan zamlar artı sağlık tarafındaki o vizite ücretlerine getirilen, Temmuz'dan itibaren enflasyon üzerine böyle bir yarım puan kadar katkıda bulunması, tabii hani ulaşım üzerine getirebilecek bir şeyin çarpan etkisi üzerinden maliyetlere yansıması, mal fiyatlarına sirayet etmesi söz konusu olabilir. Ama bakıldığı zaman hani özellikle gıda tarafında iyi bir yıl geçiyor. Yani yağışlar önceki yıllara göre yatsıramayacak kadar fazla. Buğday başta olmak üzere hani tarladan gelen haber, daha yüksek bir verim elde edildiği, bunun yaratacağı rahatlama da önemli olacak. Merkez Bankası'nın mevcut izlediği para politikası, gecelikten %40 faizle piyasayı fonlaması, bundan ne kadar çabuk vazgeçecek? Şimdi işte Londra sunumundan aldığımız izlenim, hani dile getirdiğiniz gibi, yani böyle net biçimde sunumda işte biz artık buradan sonra fonlamayı buradan yapacağız, işte haftalık repo ihalesine zinhar dönmeyeceğiz diye bir açıklama yok. Verecek de hani bir ek açıklama gelmediği için hani elimizde olan, hareket ettiğimiz, üzerine düşündüğümüz veri seti bu. Dolayısıyla bunun olduğu yerde hani yaz aylarında muhtemelen mevcut politika seti devam edecek. Eylül'den itibaren ben hani önce bir haftalık repo ihalesinin hani normal politika faizi olarak web sitesinde geçen Merkez Bankası'nın 37'ye dönüleceğini, ondan sonra hani yılın geri kalan son birkaç toplantısında da peyderpey indirimlerin gelebileceğini, işte yılı herhalde 33 civarı bir noktada tamamlarız.
0: FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bilal Bağış da enflasyon beklentisini anlattı. İzleyelim.
3: Evet, Türkiye'de sıkı para politikası, hatta sıkı maliye politikası, yüksek faizlere rağmen yüksek bir enflasyon söz konusu, %30'ların üzerinde, %32'ler seviyesinde. Beklenti tabii aylık %1'ler seviyesinde, yıllık yine %32'ler seviyesinde bir enflasyon verisi. Tabii nispi bir beklentilerde gerileme söz konusu, ancak enflasyonda direnç sürüyor ne yazık ki. Bu piyasadaki beklenti anketlerine de yansıyor. Merkez Bankası'nın, diğer kurumların piyasa beklenti anketleri de %29'lar seviyesinde, %30'lara yakın.

0: bir enflasyon öngörüyor, ortaya koyuyor. 2026 sonuna ilişkin, 12 ay sonrasına ilişkin de yine %20'lerin üzerinde bir enflasyon söz konusu. Tabii öncü göstergelere bakıldığı zaman da İstanbul enflasyonu başta olmak üzere bu enflasyondaki yapışkanlık kendini gösteriyor açıkçası. Son birkaç ayda tabii enflasyon raporundaki güncellemeleri de hatırlayalım. %18'den %26'ya güncellenen bir enflasyon söz konusuydu. Tabii özellikle talep tarafında bir dizginlenme, bir sıkışma realite. Ancak arz yönlü riskler, özellikle arz yönlü şoklar, bunların tabii beklentiler boyutunda getirdiği değişimler enflasyonu ne yazık ki yüksek tutuyor. Gıda fiyatlarına da önümüzdeki dönemler bu düşüşler yansıdığı takdirde ilerleyen aylar ve yıllar enflasyonda gerileme trendi mümkün kanaatindeyim.
1: Şimdi piyasa takvimine bakacağız. Bugün neleri takip edeceğiz piyasada? İçeride TÜFE verisi gelecek. Saat 10'da Haziran ayı enflasyon verisine karşılayacağız. Almanya'da imalat dışı PMI verisi izlenecek. İngiltere'de de aynı veriyi takip ediyor olacağız. Euro bölgesinde ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması önemli. Takip ediyor olacağız ve yine Euro bölgesinden de imalat dışı PMI verisini alacağız. Dün gelen Amerikan tarım dışı istihdam oldukça beklentilerin altında kaldı. Tabii piyasadaki fiyatlamaları da değiştirdi. Fed'in faiz patikasını değiştirmiş olabilir, ihtimaller güçlü. Tahvil faizlerindeki geri çekilmeyi takip ettik. Altındaki yükselişi takip ettik. Bu yükseliş kalıcı olacak mı? Brent petrolde Orta Doğu'daki risklerin azalması sebebiyle savaş öncesi seviyelerine geri döndü. Tabii merkez bankaları bundan sonra bu fiyatlamalarla nasıl bir yol haritası izleyecek? Hepsini birazdan konuşacağız. Şimdi seans öncesine bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım. Yeni konuklarım olacak.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu. Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı içimize çektiğimiz hava üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
5: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
6: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
7: Kimsin oğlum sen?
8: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, pazar 20'de A-Para'da.
9: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

18 seans öncesi devam ediyor. Küresel piyasalarda haftanın ikinci yarısına altın damgasını vuruyor. Amerika'dan gelen beklenti altı, istihdam verileri Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden aşağı çekerken bu fiyatlama doğrudan altına güçlü bir alım dalgası olarak yansıyor. Spot altın 4179 doların üzerine çıkarak son haftaların zirvesini test etti ve haftalık bazda da güçlü ve toparlanma sinyali veriyor. Doların zayıflaması, faiz arttırma ihtimalinin geri çekilmesi altının cazibesini arttırırken piyasalar şimdi Fed'in bundan sonraki adımlarına odaklanmış durumda. Ama analistler de uyarıyor, faiz beklentileri de tamamen ortadan kalkmış değil. Yılın ilerleyen dönemlerinde dalgalı bir fiyatlama yeniden gündeme gelebilir. Altın küresel belirsizlikle birlikte yeniden güvenli liman rolünü de güçlendirmiş görünüyor. Hepsini konuşacağız ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte hızlıca bakalım. Haziran ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Oldukça önemli bir veri, saat 10'da açıklanacak. Takipte olacağız. Gündemin bir diğer önemli başlığı, İran taleplerimizin neredeyse tamamını kabul etti dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Washington'ın gerekli gördüğü koşulların neredeyse tamamının kabul edildiğini, Tahran'la müzakerelerinde sürdüğünü söyledi. İhtiyacımız olan hemen hemen her şeyi kabul ettiklerini düşünüyorum da dedi. İki ülkenin diyaloğun ilerletilmesi amacıyla 18 Haziran'da varılan ön anlaşmanın ardından müzakerelere devam ettiğini söyledi. İran'dan bölgesel barış mesajı var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, CENTCOM'un Bahreyn'de düzenlediği toplantıya tepki gösterdi. Bölgede kalıcı barışın ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabileceğini söyledi. Ve devam edelim. Yatırım fonları büyüklüğü 10 trilyon liraya dayandı. Son yılların gözde yatırım aracı fonlarda büyüme savaş molasının ardından devam ediyor. MKK verilerine göre Haziran sonunda yatırım fonlarının portföy değeri 10 trilyon liraya geldi. Böylece yatırım fonları toplam mevduatın 1/3'üne, hisse senedi piyasasının ise yarısı kadar bir büyüklüğe ulaştı. Altın değişen FED beklentisiyle yükseldi. İstihdam verilerinin ardından yatırımcıların Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırma beklentilerini azaltmasıyla altın günü güne %1'in üzerinde bir yükselişle başladı ve son 5 haftadaki ilk haftalık kazancına da yönelmiş oldu. Gündem başlıkları böyleydi. Küreye gidelim, son fiyatlamalara bakalım. Asya tarafıyla başlayalım. Bakalım Asya'da fiyatlamalar bize ne söylüyor? Pozitif bir hava var piyasalarda, küresel piyasalarda. Hindistan yarım puanın üzerinde yükseldi. Çin'de %1'lik yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Güney Kore'nin %5,2 oranında kazancı var ve Hong Kong'da %1,3 oranında yükseldi. Avrupa tarafında da ılımlı bir tablo vardı. Son veriler birazdan rakamlarla anlatacağız Avrupa piyasalarındaki son kapanışları. Bugün de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Vereceği mesajlar önemli. Bir önceki konuşmasında enflasyonu istediğimiz hedef seviyeye getireceğiz açıklaması yapıp faiz arttırdıkları kararında arkasında durmuştu. Frankfurt yükseldi, %2'nin üzerinde. %1,65'lik yukarı yönlü hareket vardı Paris'te, Madrid ve Londra'da da kazanç takip ettik dünkü hareketlerde. Şimdi Amerika tarafına bakalım. Amerika'da son durum ne? Piyasalardaki rakamlar ne söyleyecek? 0,28'lik kazancı var S&P 500'ün, 7504 puan seviyesinde. Devam edelim Nasdaq'la. Nasdaq'ta da 0,78'lik kazanç takip ediyoruz. 29.556 puandan geçiyor. Dow Jones'taki son durum ne? 0,20'lik yükseliş var. 53.006 puandan geçiyor. Borsa İstanbul'da dün artı taraftaydı. 14.500 puan seviyesinin hemen kıyısında. 0,73'lükte yukarı yönlü hareket etti. Bugün haftanın son işlem günü. Saat 10'da enflasyon verisi, Haziran ayı enflasyon verisini karşılayacağız. Bakalım Borsa İstanbul haftayı nasıl kapatacak? Bakalım şimdi kıymetli metallere. Altın ons güçlü yükselişine devam ediyor. %1'in üzerinde primle 4178 dolardan fiyatlanıyor şu anda. %2'nin üzerinde yükselen bir gümüş ons takip ediyoruz. 62,3 dolardan fiyatlanıyor. Platinde %2'lik kazanç var. 1658 dolardan geçiyor platin. Paladyumda da %1,39'luk yükseliş izleniyor.
1280 dolardan fiyatlanıyor. Enerji emtia tarafındaki durum önemli. Fiyatlamalar nasıl? Hemen bakalım enerji emtia tablosuna. 69 dolarda petrol 0.49'luk yukarı yönlü hareket etti. 0.58 oranında yükseldi. Brent petrol 72 dolar bandında fiyatlanıyor şu anda. Doğalgazda da yarım puanın üzerinde yükseliş takip ediyoruz. 3.2 dolardan fiyatlanıyor. Rakamlar, grafikler, fiyatlamalar böyleydi. Şimdi şirket haberlerine bakacağız. Aksa Enerji Mersin'de hayata geçirilecek 100 megawatt kurulu güce sahip depolamalı rüzgar enerji santrali yatırımı için finansman anlaşmasına imza attı. Smart Güneş ile Arçelik arasında panel üretim anlaşması imzalandı. Hektaş 2,3 milyar lira kaynak sağlayacak tahsisli sermaye artırımı kararı aldı. Şirket haberlerinden sonra gazetelere bakacağız. Ekonomi sayfalarında hangi haberler öne çıkıyor? Detayları neler? Buyurun bakalım Sabah gazetesiyle başlayalım. Temmuz zammı belli oluyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın Temmuz ayında alacağı zam oranları bugün açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Memurlara ve memur emeklilerine %7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun %11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarına ise bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak-Mayıs enflasyonu %16,6 oldu. Yani 5 ayda memurlara ve emeklilerine %5 farkla %12,4, SSK ve Bağkur emeklilerine ise %16,61 artış kesinleşti. Geriye sadece bugün açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı. 3 anketten 3 ipucu geldi. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 17 ekonomistin Haziran ayı TÜFE tahminlerinin ortalaması %1 oldu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağkurların zammı %17,8'i bulacak. Memurlara ve emeklilere ise %13,5 oranında zam yansıtılacak. En düşük maaş SSK ve Bağkurlarda 23.564, memur emeklilerinde 31.541, memurlarda 70.288 liraya ulaşacak. Devam edelim. Sabah gazetesinde önemli bir haber daha var. Ona da bakalım. 500 bin konutta kura zamanı. 100 yılın konut projesinde ikinci aşama başlıyor. Detaylandıralım. Dar gelirlileri ev sahibi yapmaya amaçlayan 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde yeni aşama deprem bölgesiyle başlıyor. Hak sahibi vatandaşların hangi daireye sahip olacağının belirleneceği kurallar Adıyaman'da çekilecek. 500 bin sosyal konut çalışmaları aralıksız sürdüğünü söyledi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Amacımız 500 bin konutun tamamını 2028 yılında vatandaşlarımıza sunmuş olmak dedi. Bunun için çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 2 yılda bu başarı hikayesini yazan devlet, bugüne kadar 1.767.000 konutu teslim eden irade, inşallah 500 bin konutu da vatandaşımıza en güzel haliyle, en sağlam haliyle teslim edecektir dedi. Ve kiralık konutlarda Eylül'de başlayacak, onun da bilgisini paylaşıyor Sabah gazetesindeki haber. İstanbul'da yapılacak 100 bin konuta ek olarak her iki yakada 15 bin kiralık konut da üretilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun gelirliler faydalanabilecekler. Ve proje kapsamında iki ayrı büyüklükte evler var. 2+1'ler ve 1+1'ler. %10 peşin 240 ay vade imkanıyla satışa sunuluyor bu projedeki evler. Evlerin %40'ı, yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. %30'u, yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini de 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Taksitler İstanbul'da 7.313 liradan, Anadolu illerinde ise 6.750 liradan başlayacak. Takvim gazetesine bakalım. Haberin başlığı, 120 lider katılacak, 2 milyar dolar gelecek diyor. Antalya'da 9-20 Kasım'da yapılacak COP31 için hareketlilik başladı. Otellerde rezervasyonlar hızlanırken

120'ye yakın devlet ve hükümet başkanının kalacağı yerler belirlendi. 11 günde 2 milyar dolarlık gelir bekleniyor. 1100 dönümden fazla alanda COP31 için hazırlıklar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Antalya İl Müdürü İsmail Öntaş, COP31'in yapılacağı alan iki kısma ayrılıyor. Mavi bölgede daha çok liderlerin konferans alanları var. Yeşil alanda daha çok sivil toplum örgütlerinin olacağı bir bölge olarak hazırlandı dedi. Mavi bölgenin yaklaşık 526 bin, yeşil bölgenin ise 582 bin metrekare olduğunu da söyledi. Sadece oteli değil, ulaşım ve restoran kısımlarında da büyük devlet büyük katkı olacağına inanıyoruz. Devlet başkanlarının hangi otellerde kalacağı tespit edildi ancak gizli tutuluyor. Liderler rezervasyon yaptırıyor. Şu anda açıklaması geldi. Devam edelim Hürriyet'le. Petrolde savaş rüzgarı dindi başlığını taşıyor. Yıla 61 dolardan başlayan İran savaşı nedeniyle Nisan'da 126 dolara aşan Brent petrol savaş kazanımlarını sildi. Dün %1,5 düşüşle 70,5 dolar seviyesine çekilen petrol fiyatları savaştan bir gün önceki 71,4 dolar seviyesinin altına gerilemiş oldu. Bunda Hürmüz'den geçişlerin hızlanmasıyla arz endişelerinin azalması ve Amerika-İran görüşmelerindeki ilerleme etkili oldu. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle petrolün yıl sonunda 95 dolar olacağını öngören bazı uluslararası kuruluşlar da beklentilerini 80 dolara indirdi. Petrolde kim ne bekliyor? Bu sorunun yanıtı var. Morgan Stanley geçen ay Amerika ve İran'ın geçici anlaşmaya imza atması sonrası petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 100 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklerken Temmuz-Eylül döneminde bu tahminini 90 dolara çekti. Goldman Sachs da anlaşmanın ardından Brent petrolün 4. çeyrek fiyat tahminini 90 dolardan 80 dolara çekti ve İsviçre merkezli bankacılık devi UBS de Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin artmasının ardından bu yıl için ortalama Brent petrol beklentisini varil başına 84 dolara indirdi. Gazete ayrıca altında oynaklık da sürüyor bilgisini de paylaşıyor. Altın fiyatları bir taraftan dolar ve faiz baskısıyla gerilerken diğer yandan Amerika'dan gelen verilerle artmaya kısa vadede beklendiği gibi oynak seyrine devam ediyor diyor gazete.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum var. Bora Faik Önal, Global Menkul Değerler Müdürü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Fiyatlamaları nasıl buldunuz? Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından tahviller geri çekildi. Dolar endeksinde düşüş var. Altın yukarı yönlü hareket ediyor. Brent petrol zaten Orta Doğu'daki risklerin azalmasıyla savaş öncesi seviyelere de geri çekilmiş durumda. Fiyatlamalar size hangi mesajları veriyor?
1: Evet, daha önceki yayınlarda özellikle Walsh'un, Fed'in toplantısı sırası Walsh'un açıklamalarının Şahin başlayıp, yani çıtayı en yüksekten başlatıp sözlü yönlendirme olmadığı ortamda da gelebilecek her olumlu datanın piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını söylemiştim. Nitekim hani şu anda olan bu, çünkü Walsh ne yaptı? Şahin bir görüşle başladı. Şahin açıklamalar yaptı. Yani çıtayı en yüksekten başlattı. Akabinde piyasa nasıl okumayı seçti? Sonuç olarak gelen rakamlar gerçekten piyasa beklentisinin yarısından daha aşağıda geldi. Bu açıdan baktığımız zaman piyasalardaki bu tepkinin olması borçlu açıklamaları sonrasında, ilk açıklamaları sonrasında daha doğrusu olumlu olarak okunmaya başladı. Piyasa şunu yapacak bundan sonraki süreçte. Gelen her olumlu dataya faizi indirilmesi yönünde olumlu gelecek olan her dataya yukarı yönlü tepkiyi sert verirken kötü datalara daha sınırlı az tepki verecek diye söylemiştim ki nitekim bu olacak gibi gözüküyor. Çünkü zaten borç İlk açıklamalarında bu şekilde olumsuz açıklamalarla başladı.

0: işte. O yüzden piyasalarda şu anda genel olarak baktığımızda datalara ilk olarak olumlu tepkisini verdi. Tabii ki önümüzdeki dönemde birçok data var. Tabii bu her dataya piyasa tepkisini bir anlamda gösterecek ama şu anda eğer savaş durumunda bir hareketlilik tekrar olmazsa olumluya doğru bir gidişat olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hangi seviyeleri beklersiniz? Nereye kadar yükselebilir önümüzdeki dönem?
0: Tam anlamadım ne tarafı dediniz,
1: Altın
0: solumu ses kes. Altın.
1: onstaki yukarı yönlü beklentiniz hangi bant olur?
0: Evet, altında hep değindiğim kritik seviye 3920 idi. Yani buraya kadar yaklaştı, buranın altına gelmedi. Yukarı yönlü hareketlerde benim için sınır nokta şu anda 4192. 22 günlük ortalama eğer bu seviyenin ki bugün oraya çarptı biraz zorlandı. Eğer burayı geçebilirse yukarıda 4343-4353. 200 günlük ortalamayla 50 günlük ortalamanın çakıştığı nokta burası. Bir yıllık ortalama 4343 hep onu söylüyorum. Bu seviyenin üzerine atıp üzerinde kalabilirse tekrar yukarı yönlü seyrini 4500-4700'lere kadar devam ettirebilir ama şu anda yakında takip edilmesi gereken seviyeler 4192 ve 4343-53 bandı.
1: Peki altın onsun daha da yukarı yönlü hareket edebilmesi için nasıl bir katalizör gerekir? Evet, tahviller geri çekildi, dolar endeksi düştü. Bir taraftan da Fed'in faiz arttırma ihtimali zayıfladı ama bu altın onsu gördüğümüz zirvelere taşır mı önümüzdeki dönemde? Daha önce gördüğümüz zirvelere.
0: Yani şu anda baktığımız zaman yeni yıla girerken nasıl girmiştik? Enflasyonist baskı yoktu, faiz indirimleri konuşuluyordu. Yani şu açıda baktığımız zaman bir kere savaşla ilgili olarak tekrar olumsuz bir gelişme olmaması gerekiyor. Yani birinci katalizör bu. İkincisi olarak da gelen dataların bu şekilde dünkü gibi beklenti ve beklenti altında yumuşama eğilimini göstermesi ve enflasyonist baskının azalmasıyla tekrar faiz indirimlerinin konuşulması söz konusu olursa altında tekrar 4353-43 bandının üzerine atılmasıyla en azından 4500-700 bandına doğru bir hareket görebiliriz.
1: Peki buradan gümüş fiyatlamasına geçelim. 62,3 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Orada da güçlü bir yükseliş takip ediyoruz gümüş tarafında. Ne dersiniz? Yön yukarı doğru gider mi? Gümüş ons fiyatlamasında öngörünüz ne? Alım fırsatı mı bu seviye?
0: Evet, 57-20 çok kritik bir seviyeydi. 2 yıllık ortalamaydı. Hani buralarla yaklaşık bir hafta temas ettikten sonra bu destek çalıştı. Tepkiyi de almayı başardı. Yani orada da kritik seviye şu anda 63-93. Yani buranın üzerine atabilirse 68-88'lere doğru hareketin ivmelendiğini görebiliriz. Burada da yine kalıcılık için 67-33, 68-86'nın üzerinde kapanışlar tekrar 70-80 bandına gümüşü taşıyabilir. Gümüşün olayı birazcık daha farklı. Endüstriyel alanda kullanımı da olduğu için eğer herhangi bir belirsizlik olmayıp savaş tamamen bitmiş olursa tabii ki faiz indirim süreci de tekrar gündeme girerse gümüş de tekrar endüstriyel alanda da kullanımın artacağı varsayımıyla yani altından bir tık daha seri hareketle 75-80'lere doğru gidebilir. Tabii ki burada olumlu havanın devam etmesi ve dataların enflasyonist baskıyı azaltıp faiz indirimlerini destekleyecek şekilde olması kaydıyla.
1: Dolar endeksi de 100 seviyesine geri çekildi gelen veri sonrası.
0: evet, orada da baktığımız zaman 101'lerin üzerine bir atak olmuştu. Oraya baktığımız zaman şu anda 100.6'lardan geçiyor işlemler. Hani bir miktar daha hani 100'ün üzerinde kalmak isteyebilir. Çünkü tek data tek başına her şeyi tekrar başa döndürmek için yeterli değil. O yüzden hani orada bir kere 100 zaten 2 yıllık ortalamaydı. 100'ün altına gelmesi gerekiyor. Hatta 99 40'ların altına gelirse hani en azından son harekete bir atak olarak kaldığı varsayımıyla hareket ediyor olacağız. Ama 100'ün üzerinde kalıp 101'lerin üzerine atarsa olumsuzluk havası halinde 100-203'lere doğru da atak alanı açıkçası DXY'de de var.
1: 10
0: Dolar
1: yıllık
0: endeksinde.
1: tahviller de geri çekildi. Nasıl görüyorsunuz tabloyu Amerikan tahvillerinde?
0: Evet, dün gelen

0: Toplantılar sonrasında 4.49 hatta bir miktar altını zorladı. Evet, dediğim gibi Wolf en tepeden Şahin başladı. O yüzden bundan sonraki süreçte gelecek her olumlu dataya piyasa daha sert tepki verecek düşüncesindeyim. Ama aşağı yani kötü gelen dataya da daha sınırlı tepki verecek düşüncemi ben koruyorum. O yüzden yani bundan sonra enflasyonist baskıyı baskılayan her data, olumlu data ben piyasalar tarafından olumlu okunacak diye düşünüyorum. Tabii ki burada Orta Doğu'daki gerilimin tekrar tırmanmayacağı varsayımı altında bu yorumu yapıyorum.
1: Brent petrol fiyatlamasına geri dönersek savaş primi tamamen silindi diyebilir miyiz? Çünkü 126 dolarları gören bir Brent petrol takip etmiştik. Şu anda 70 dolar bandında Brent petrol. Ne dersiniz, kalıcı olur mu? 70 dolar altını görür müyüz?
0: Evet, baktığımız zaman hani savaş öncesi seviyelere geri çekildi. Yani bana göre şu anda hani tedarik zincirlerindeki çünkü hemen savaş bitti, Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sevkiyatı yapılıp olay hemen bitti diyemeyiz. Çünkü bunların oradan transferi, tekrar geminin oraya gitmesi 30-60-90 günleri bulan süreçler. Ki bu da tabii ki her şeyin normal gittiği varsayımı altında söylüyoruz. O yüzden hani ara ara tabii ki gerilimlerle ataklar olacaktır. Ben de şu anda hani band olarak 70-80 bandı, ki tekrar açıkçası 81-90 üzerine atmadığı sürece 70-80 bandında bir hareket alanı olacağını ben düşünüyorum.
1: Şimdi Brent petrol tarafında savaş primi silinince bundan sonra ana belirleyici işte OPEC Plus kararları, büyüme ve Fed'in yol haritası mı olacak? Ne dersiniz yön açısından?
0: Evet. Evet, baktığımız zaman bundan sonra özellikle arz talep dengesi ön plana çıkacak. Çünkü sonuç olarak savaşın belirsizliğiyle birçok ekonomi hani daralma ilimine girdi. Bir miktar ekonomik aktivitede tabii azalmalar oldu. O yüzden bundan sonra arz talep dengesi, OPEC'in kararları bunlar daha belirleyici olacak açıkçası. Bunları yakından takip ediyor olacağız. Tabii ki oradaki trafiği de, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği de yakından takip ediyor. Var. Bir de Kuzey Yarımküre'de yaz ayları hani petrol kullanımının daha fazla olduğu, enerjinin daha fazla sarf edildiği bir dönem olduğu için buradaki tabii ki arz talep dengesi de fiyatlar üzerinde belirleyici olacak.
1: Borsa İstanbul'da dün günü artı tarafta tamamladı. Görünüm, işlem hacmi açısından hangi mesajları veriyor bize?
0: Evet, hani safi endeks olarak baktığımız zaman hani kritik 50 günlük ortalama seviyesi 14.000'lerden bir tepki aldık. Hani 14.126 önemliydi. Bu seviyenin üzerinden hatta bir miktar altını test ettik. Tekrar yukarı geldik. Kısa vadeli ortalamaları 14.339, 14.332, 14.278, 5-10 20 günlük ortalamaları üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilim devam edebilir. Tabii ki burada bu seviyelerin kırılmayacağı varsayımını yapacağız. Ben buradaki en büyük sıkıntı hani endekste homojen bir yükseliş olmayıp belirli hisse senetleriyle endeksin yukarı atak yapması ve alımların genele yayılmaması. Borsada şu anda en büyük sıkıntı bu, ama endeks olarak baktığımızda şu anda bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece önce 15.100-200 lira, sonra da 15.600-700 lira doğru ataklar görebiliriz. Bugünkü tabii ki enflasyon rakamları da belirleyici olacak. Özellikle birin altında gelebilecek bir rakam piyasada alımları bankalar nezdinde, bankalar önderliğinde tetikleyebilir düşüncesindeyim.
1: Sizin beklentiniz ne enflasyon rakamı için, Haziran ayı enflasyon öngörünüz?
0: Yani İTO 1.14 civarlarında açıktı. Buna göre piyasa beklentileri de 1 civarında olduğu için 0.91 bandında bir rakamın gelmesi oldukça olası gözüküyor şu anda.
1: Peki en çok hareketliliği enflasyon verisinin açıklanmasının ardından ve beklentiler doğrultusunda gelmesiyle hareketliliği hangi sektörde görürüz bugün?
0: Bugün bankacılık, eğer hani öyle bir rakam gelip çok olağanüstü bir olumsuz gelişme olmazsa da bankacılık sektörü öncülük eder. Holdingler onu takip eder düşüncesindeyim.
1: Bankacılık hisselerindeki performansı yeterli buluyor musunuz Bora Bey?
0: Yani bankacılık sektörü şöyle diyeyim, 18.241'lerde şu anda bankacılık endeksi. Orada özellikle

0: Makine endeksi %3'lük de bir yükseliş var. O sanayi hisselerindeki işte alımını mı gösteriyor bize?
1: Evet, bir miktar baktığımız zaman oradaki hareketliliği ön plana çıkarıyor. Burada hani olay şu, eğer hani Orta Doğu'da tekrar bir tehlikeli bir tırmanış olmazsa işlerin rayına girdiği ve faiz indirim beklentilerinin gündeme gelmesiyle sanayi sektöründe de yine ayakta kalan, diri kalan şirketlerle birlikte borsada yukarı yönlü seyri gözlemleyebiliriz. Hani bankacılık sektörü yanında tabii ki kar beklentisi yüksek olan, çünkü ikinci çeyrek bitti. Temmuz sonu itibariyle bilançolar da açıklanmaya başlayacak. Bu beklentilerle birlikte endekste belli sanayi şirketlerinde yukarı yönlü hareketlerde endekse destek verebilir.
0: Peki Borsa İstanbul'da yukarı hangi direncin aşılmasıyla o yükseliş dalgası trendi başlar tam olarak?
1: Tam olarak şöyle söyleyeyim, özellikle 15.000, daha önceden görüp döndüğümüz 15.100-200 bandını geçebilirsek hareket iğmenebilir, ama arada önemli direnç seviyemiz 14.800 aradı bir direnç var. Burası geçen sefer görüp üst üste 7-8 gün düştüğümüz bir seviyeydi akabinde. Aşağıda bir gapimiz yok en azından şu anda. Yani 14.800'ün geçilmesiyle 15.100-200, ama esas hareket 15.100-200 üzerinde gelir. Beklentisi tabii ki bu varsayımlar 14.200-100 bandındaki ana desteklerin kırılmadığı varsayım altında.
0: Peki yılın ikinci yarısında hangi sektörlerden güçlü bir performans bekliyorsunuz?
1: Eğer enflasyon rakamları beklentinin altında kalıp bu şekilde devam ederse ve Merkez Bankası tekrar faiz indirim döngüsüne döneceği yönünde sinyaller verirse endekste hareketin 3.40-45 sent seviyelerine kadar devamını beklerim. Tabii ki şimdi içten dıştan tabii olağanüstü gelişmelerin olduğu dönemlerden geçiyoruz. Tabii bunları göz ardı ederek şu saat itibariyle normal koşullar devam ederse endekste 3.40-45 sentlere doğru ikinci yarıda bir hareketlilik görebiliriz.
0: Şunu da sormak istiyorum. Defansif hisseler mi yoksa büyüme hisseleri mi daha cazip?
1: Eğer faiz indirim döngüsüne dönülecekse büyüme tarafındaki hisse senetleri tercih etmek lazım.
0: O zaman altın ve hisse senedi arasında tercih yapmak isteyen yatırımcı sizce bugün hangisi öne çıkar?
1: Yani şimdi altın için 3.900'lü seviyeler oldukça cazipti. Yani özellikle hani ben hep onu söyledim, 3.500-3.900 bandındaki altın olsun alım fırsatı. Ama şimdi 3.900'lerden 4.200'lere yaklaşan bir altının olsun da hani yine geri çekilmeleri takip etmek lazım. Endeks tarafına baktığımız zaman safi endeks olarak bakmamak lazım. Çünkü endeks aslında yanıltıcı bir gösterge. Endeksin altında kalmış birçok hisse senedi var. Yani TL olarak kuvvetli olan. O yüzden ben hani risk sever yatırımcılar için bu hisse senetlerini bulup bu tarz hisse senetlerinde yatırım yapmalarını açıkçası tavsiye ederim.
0: Yatırım fonları da tabii oldukça güçlü bir performans gösterdi o savaş molasının ardından ve 10 trilyon liraya ulaştı. Nasıl yorumladınız, nasıl değerlendirdiniz bu rakamı, son rakamı?
1: Evet, hani baktığımız zaman birçok hani tek hisse bazlı hareketlerde performans alamayan yatırımcılar fonlara doğru geçişi kuvvetlendirdi. Yani yatırımcıların birçoğu fon tarafına kaydı. Hani buradaki rakamsal olarak hem değer artışından hem de hisse senedi tarafından fonlara doğru kayışın bir işareti olarak okuyorum ben bu rakamı.
0: Kaç haftalık dönemde yatırımcının radarında ne olmalı Bora Bey?
1: Yani açıkçası şu anda özellikle 60 günlük ateşkes sürecinde oradaki gelişmeleri yakından takip etmeleri lazım. Merkez Bankası başkanlarının açıklamaları ile birlikte bunun öncesinde olan gelen dataları dünkü gibi Amerika'dan önden hareket edeceklerse bunları çok iyi okuyup ona göre hareket etmeleri gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü eğer hani savaş durulup bitme noktasına geldiyse bundan sonraki süreçte enflasyonist

0: azalması merkez bankaları üzerinde baskıyı azaltacağı için önümüzdeki dönemde tekrar gelen rakamların ışığında aşağı yönlü rakamlar söz konusu olursa bu faizlerin aşağı geleceğine işaret olacak. Büyüyen ekonomilerle birlikte, düşen faizlerle birlikte borsalarda yukarı yönlü hareketi tetikleyici unsur olarak karşımıza çıkacak. O yüzden yatırımcılar bundan sonraki süreçte Orta Doğu'daki gelişmeler, artı merkez bankaları başkanlarının açıklamaları ve bunun öncesindeki dataları çok iyi okumaları gerekiyor.
1: Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum ve iyi hafta sonları Bora Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum.
1: Teşekkürler. Devam edelim seans öncesinde. Bir konuğum daha var. Şimdi Mustafa Aşkın, Delfin Finansal Danışmanlık Ortağı bizimle birlikte. Son duruma birlikte bakacağız. Günaydın. Yayına hoş geldiniz Mustafa Bey.
2: Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi beklentinin epey altında, yarısı kadar altında geldi. Sonrasındaki fiyatlamalarda değişti. Altın yukarı yönlü hareket ediyor. Tahvil 10 yıllıklar geri çekildi. Nasıl yorumladınız, nasıl değerlendirdiniz? Fed'in faiz patikası açısından da oldukça önemli bir veriydi. Fiyatlamaları nasıl değiştirdi, siz nasıl analiz ettiniz?
2: Öncelikle Amerika'daki tarım dışı istihdam veya iş başvuruları ile ilgili istatistiklerin çok ciddi sapmalar gösterdiğini izleyicilere hatırlatmakla başlayayım. Düzeltmeleri de aynı şekilde ciddi sapmalar içerecektir. Son veriye bakarsak özelinde piyasanın Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapmayacağı ile ilgili beklentileri arttırılması sonucunda zaten aşağı gelmiş olan değerli metaller başta olmak üzere ciddi bir tepki yaptığını gördük. Tabii bunun Amerikan faizlerine, özellikle uzun vadeli faizlerine de aşağı yönlü bir etkisi oldu. Dolayısıyla piyasanın istediği bir işaret olarak algılanabilir kısa vade için baktığımızda, ama dediğim gibi istihdam rakamları Amerika'da çok ciddi sapmalar gösteriyor. Dolayısıyla aydan aya da çok farklı değerler alabilir. Sadece bu rakama güvenerek de çok büyük pozisyon açmaktan kaçmak gerekiyor diye düşünmekteyim.
1: Altın fiyatlaması ile ilgili yorumunuz nedir? Yukarı yönlü hareket ediyor altın ons. Beklentiniz ne yönde? Yükseliş devam eder mi? Bu trend sürer mi?
2: Altın fiyatları tabii çok hızlı aşağı çekildi. Bunun bir tepkisi olması gerekiyordu. 3900-4000 bandını biz izleyenler hatırlayacaktır. Aylardır önemli nokta olarak belirtmiştik. Nitekim bir bahane buldu az önce konuştuğumuz istihdam verilerini ve durgunluğu, genel olarak artık tepki yapması gereken noktayı. Buradan hızlıca 4170-4180 dolarlara kadar çıktı. 4250-300 bandına kadar eğer ekstra bir durum ortaya çıkmazsa ons fiyat olarak tepki yapabilir. Ancak buradan satışla karşılaşacağı kanaatindeyim. Tekrar bir 4050-4000 bandına inecektir. Ancak orada tek güç toplayabilirse indikten sonra bu sefer daha yukarı bir hedefi baz alabilir. Ancak üstünde ciddi bir Amerikan Merkez Bankası baskısı ve üstüne üstlük hala likiditeye dönmeye çalışan merkez bankalarının da yarattığı bir sıkıntı var. Buna karşılık yine Çin, Hindistan gibi ülkelerin gerek bireylerin gerek merkez bankalarının alımı devam etmekte, ama yoğun satışı şu an itibariyle karşılayacak durumda değil. Dengelenecektir. Bu yıl içinde ben tekrar eğer şartlar olumlu olursa ilk önce 4400, ardından da orada tutunduktan sonra 4900 dolarlara kadar gidebileceği kanaatindeyim. Ancak afaki olarak çok uçuk yukarıda hedefler veya aşağıda da 2000 dolar yok 1500 dolarlık hedeflere de yatırımcıların çok kale almaması gerektiği kanaatindeyim.
1: Peki gelen son veri sadece bir veriyle değişmiyor tabii, ama ihtimallere baktığımızda da Fed'in faiz arttırımı piyasalar tarafından beklentinin oldukça zayıfladığını görüyoruz artık. Ne dersiniz?
2: Zaten Fed'in faiz arttıracağına inanmasıyla ilgili piyasaların çok büyük neden olmamasına rağmen öyle bir rüzgar estirildi. Ben çok net bir şekilde sizlerle yaptığımız yayınlarda da aylardır söylüyorum. Bırakın faiz arttırmayı. Eğer imkanı olursa, çok büyük bir sapma olmazsa enflasyondan ve buna bağlı olarak da Warsh'un tutumu da çok katı değil esasında. Onu da iyi analiz edersek bu yıl içinde bir tane sürpriz bir faiz

0: indirim bile yapabilir FED. Dolayısıyla faiz artışına inanması için temel neden olan petrol ve enerji girdi maliyetlerinin artmasının da yarattığı baskı azaldı. Trump kendi kendine yine çılgın bir ekonomik programla ilginç bir açıklama yapmadığı takdirde büyük olasılıkla FED'in bir tane faiz indirimi yapacağını bu yıl sonuna kadar ben rahatlıkla ifade edebilirim.
1: Enflasyon verisini izleyeceğiz. Bugün saat 10'da açıklanacak. Beklentiniz ne yönde Mustafa Bey?
0: Düşük gelecek. Bu tabii mevsimsel etkiden de kaynaklanıyor. Tarım ürünlerinden kaynaklanıyor. Bir parça taleple ilgili dengelenmeden kaynaklanıyor. Birin altı olacağını da yaklaşık iki aydır ifade ediyorum. Burada 0.90-0.80 bandı arasında bir yerde biz aylık enflasyon göreceğiz. Hatta şunu da şimdiden söyleyeyim. Temmuz ayında da benzer bir enflasyonu göreceğiz. Ancak sonrası için çok iyimser olamıyorum. Özellikle Eylül-Ekim aylarında tek bir yükseliş trendine girecektir enflasyon, ama biz bu 2-3 aylık periyotta para politikalarını ve maliye politikalarını daha etkin kullanabilirsek en azından Merkez Bankamızın hedefine biraz daha yaklaşma olasılığımız olacaktır. Tabii enflasyon düşük gelmesi bu yaz döneminde piyasalara da bir moral etkisi yaratacaktır. Özellikle uzun vadeli tahvillerde bir parça aynı Amerika'da olduğu gibi aşağı gelmeyi net bir şekilde görebiliriz. Bunun da bankacılık sektörü üzerindeki olumlu etkisini de piyasa fiyatlayacaktır. Bilançolara etkisi de 9 aylık bilançolar döneminde ancak görülebilecektir.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Değerli analizleriniz çok kıymetli. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum Mustafa Bey ve iyi hafta sonları.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Devam edelim şimdi. 2026'nın ilk yarısı petrol piyasaları sert fiyat hareketlerine sahne olmuştu. Amerika, İsrail, İran savaşı ile birlikte Brent petrol arz şokunun fiyatlanması sonucu 126 dolarında üzerine çıkarak yılbaşına göre %100'ün üzerinde prim yapmıştı. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler de fiyatlara güçlü bir jeopolitik risk primi ekledi. Ama tablo şimdi değişti. Amerika ile İran arasında başlayan o diplomatik süreç, Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın yeniden normalleşme yolunda olması ve arz kesintisi riskinin azalmasıyla da Brent petrol 72 dolar seviyesinde fiyatlanıyor şu anda ve zirvesinden de yaklaşık %42 oranında değer kaybetti. Bugün piyasaların fiyatladığı hikaye artık savaş değil. Petrol piyasasında odak yeniden küresel büyüme, OPEC Plus, üretim politikası, Çin talebi ve Fed'in faiz politikasına dönmüş görünüyor. Jeopolitik risk tamamen ortadan kalkmış değil ama fiyatlamalarda belirleyici unsur olmaktan büyük ölçüde çıktı. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde petrolün yönünü belirleyecek ana başlık diplomasi değil, küresel ekonomik aktivitenin gücü olacak. Petrol fiyatlamasına bakalım. Şu anda 72,2 dolardan fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareket ediyor ve petrol tarafında da 69 dolar seviyesini takip ediyoruz. Şimdi jeopolitik riskler azaldı dedik. Amerikan borsalarındaki yansıması nasıl oldu? Güçlü bir rally vardı. S&P 500 ve Nasdaq son yılların en güçlü çeyrek performansını sergilediler. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri 2020'den, Dow Jones endeksi de 2022'den bu yana en iyi performansını gösterdi ve petroldeki sert geri çekilme risk iştahını yeniden canlandırdı ve tabii ki gözler şimdi Fed, istihdam ve şirket karlılıklarında olacak. Yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki savaşın yarattığı jeopolitik şokla sert satışlar yaşamıştı Wall Street. İkinci çeyrekte dikkat çekici bir geri dönüşe imza atmış oldu. Amerika-İran arasında ateşkes sürecinin başlamasıyla birlikte de Brent petrolün 126 dolarlardan 70 dolar bandına kadar çekildiğini takip ediyoruz ve piyasalarda enflasyon baskısının azalacağı beklentisi de güçlenmiş durumda. Bu da yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesini sağladı. İkinci çeyrekte Dow Jones %12,9, S&P 500 %14,9, Nasdaq da %21,4 oranında yükselerek son yılların en güçlü çeyreklik performanslarından birini gerçekleştirdiler. Tabii rally'nin arkasında tablo sadece jeopolitik gelişmeler değil. Yapay zeka yatırımları, güçlü şirket bilançoları ve özellikle teknoloji hisselerine yönelik ilgi piyasaları destekledi ve buna karşı sona

0: haftalarda Fed'in faiz arttırma ihtimalini tamamen masadan kaldırmaması ve yapay zeka şirketlerinde değerlemelerin tarihi seviyelere çıkması nedeniyle de yatırımcılar artık daha seçici davranıyor. Uluslararası yatırım bankaları Goldman Sachs, JP Morgan ve Morgan Stanley son değerlendirmelerinde petrol fiyatlarındaki normalleşmenin hisse senetleri için pozitif olduğunu, ancak bundan sonraki yönü artık jeopolitikten çok Fed politikası, enflasyon ve istihdam verilerinin belirleyeceğini vurguluyor. Yani piyasalar için savaşın etkisi büyük ölçüde geride kaldı. Şimdi yeni fiyatlamanın merkezinde yeniden merkez bankaları ve makro veriler var. Şimdi bir canlı yayın konuğum daha olacak. Serdar Ekeke Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhaba, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Amerika'da tarım dışı istihdam verisinin beklentinin epey altında gelmesiyle son fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz? Yön nereye olur? Piyasaların Fed'in faiz arttırımıyla ilgili ihtimali hangi seviyelerde kalır? Ne dersiniz?
1: Şöyle, ben ilk günden itibaren zaten piyasa fiyatlamalarını çok doğru bulmuyorum. Çünkü Kevin Warsh'un aslında gelme nedeni ve Trump'la birlikte özellikle beklentiler endüstriyelleşen bir Amerika'ydı. Kevin Warsh da zaten geçmiş dönemdeki başkan yardımcılığında finansal piyasaların bu kadar nakitte büyümesini ve artı olarak da basılan paranın reel sektör yerine finansa gitmesini en çok eleştiren başkan yardımcısı olarak ön plana çıkıyor. Bunları birleştirdiğimiz de şu süreç içerisinde faiz arttıran bir Kevin Warsh benim çok beklenti çıtamı ya da beklenti kompozisyonumu oluşturmuyordu. Dünkü gelen datalar da bunu nispeten destekler durumda. İstihdamda yapay zekanın gelmesiyle birlikte verimlilik tartışılsa bile kalıcı bir bozulma var. Amerika'da hala nüfusun %40'ının üzerinde freelance çalıştığı ve bu bozulmanın hızla devam ettiğini görüyoruz ve bu da bundan sonraki seneler için, özellikle 1929 buhranından sonra İstihdam endişesi olan bir ülke için çok tehlikeli. Hani geçmiş hafıza bunu çağırıyor. Ben hani bir faiz artışına kadar inmiş bir piyasa görüyorum. Yani fiyatlamalar şu an burada. Ancak beklentilerim hala o faiz artışının gelmeyeceği yönünde. Olası bir şok olmazsa ve bu denklem içerisinde kalırsak ve mümkünse de hatta bu sene içerisinde sembolik de olsa Kevin Warsh'un bir faiz indirimine gideceğini tahmin ediyorum. Bu durumda da hem emtia pozitif hem endeksler tarafı pozitif görüntü devam edecek gibi. Zaten altın fiyatlarının 4100 doğru bir sıçrama yaptığını, üstünde kalmaya çalıştığını görüyoruz. İşte endeks tarafı tekrar yeşil bir görüntü içeriyor. Endekslerde özellikle S&P'de 8000 rakamları görünceye kadar ben tekrar olumlu havanın döneceğini, çok da büyük resimde değişiklik olacağı kanaatinde değilim bu sebeple. O yüzden Kevin Warsh bence piyasa beklentilerini hızla değiştirecek adımları getirecek ve datalarda bunu destekleyecek diye özetleyebilirim.
0: Altın ons'ta beklentiniz ne yönde, yukarı yönlü?
1: Şöyle, bu sene içerisinde yeni bir zirve beklentim yok ama artık dibi gördüğümüzü düşünüyorum. Yani 3800 seviyeler artık bizim en dip seviyelerimiz. Oraya bile gelmedik, hatta 3900'lerden döndük diyebiliriz. Hani artık yavaş yavaş dip çalışmasını yaptı ama 4350 dolar onsunda kırılmasıyla birlikte teknik olarak tekrar işte 4500-5000 arasına kadar geri dönen bir altın fiyatlaması görebileceğimizi düşünüyorum. Ha, bunun üzeri olur mu? Olabilir. Eğer Kevin Warsh faiz indirim patikasına Eylül itibariyle, yani çok daha benim beklediğimden, ben Kasım ve sonrası için bu fiyatlamayı bekliyorum ama çok daha erken dönerse 5000 ve üzerini konuşuruz. Yani emtia tarafında artık dip fiyatlamayı gördük. Yeni zirveyi 2027'de göreceğimizi düşünüyorum. Bu sene gene de bu seviyelerin üzerinde bir kapanış bekliyor olacağım. En azından 4500 dolar ve üzerinde bir kapanışı şu an için bekliyorum.
0: Brent petrolde 70 dolar altı beklentiniz var mı fiyatlamada?
1: Orada yukarıda bir gap bıraktık teknik olarak. Yani burada bir tehlike var. Çünkü düşerken ikili bir hani bir escape gap bıraktığımız, yani kaçış boşluğu bıraktığımız bir fiyatlama var. Hadi orası gayet normal. Çünkü çok sert bir haber akışıyla oldu. Ama özellikle 86 dolarla 82 dolar arasında derin bir boşluk var grafikte. Ben aslında bir tür daha oraya doğru yakınsayacak bir petrol fiyatlaması olabilir diye düşünüyorum. Orası biraz tehlike yaratıyor teknik anlamda. Savaş atmosferini şu an gözden tamamen çıkartıldığı bir durumdayız. Özellikle Hürmüz'deki görüşmeler devam etse bile ekstra bir hamle yok. Aşağı yönlü baskı devam etse bile ben o baskının hani bu sene içerisinde 70 dolar ve üzerinde daha dengeli bir seyir. Yani ortalamaya vurduğumda o gap'i de kapatma ihtimaline karşı 70 dolar ve üstünde bir seyirde kalması gerektiğini düşünüyorum. Seneyeden itibaren artık daha aşağıyı konuşuyoruz.

0: Çünkü artık petro dolar dönemi değil, tekno dolar dönemine doğru döndük. Esas hikaye teknoloji üzerinden döndüğü için petrol fiyatlarındaki arz artışı aşağı yönlü baskıyı arttıracaktır.
1: Yatırımcı bu tabloda, bu fiyat hareketlerinde, bu fiyatlamalarda, bu enflasyon beklentilerinde nasıl pozisyon almalı? Doğru strateji ne olur bu dönem?
0: Şurada en dikkat edilmesi gereken konu dünyanın büyük bir ekonomik dönüşüm içerisinde olduğunu unutmamak. Yani herkes elindeki kompozisyonu gözden geçiriyor. İşte Türkiye'yi örnek vermek gerekirse emek yoğun sektörlerden sermaye yoğun sektörlerine, savunma sanayi gibi teknoloji ağırlıklı sektörlere doğru bir geçiş var. Bir kere bu hem borsalarda fiyatlanıyor, hem yapılacak iş ilişkileri ve fiyatlanacak mekanizmanın üzerindeki etkileri de gösteren bir dönüşüm. Bunu bir kere yakından takip etmek lazım. Bu da neyi getiriyor? Enerji fiyatları, enerji üretimi, enerji depolama, emtialar, bunların ön plana çıktığı bir süreçten geçeceğiz. O yüzden hani kağıt para döneminin de artık sonuna geldiğimizi düşünürsek emtia ve özellikle endekslerdeki pozitif havanın devam edeceğini, yukarı yönlü eğiliminin bir süre daha devam edeceğini söyleyebilirim. Risk iştahı dengeli olarak hani çok büyük risklerde ya da çok büyük kaldıraçlar kullanmadan hala %10 emtia, işte %50 civarında yurt dışı dahil olmak üzere hisse senede, kalan %40'lık kısımda da bir sabit getirili değerde kalmakta fayda var. Faiz indirim patikasına bugünkü enflasyon datası ile birlikte geri dönebiliriz diye düşünüyorum. Bu durumda faiz yavaş yavaş aşağı gelse bile bir kısım hamle yapabilmek için gene de sabit getirilerde bir bakiye tutulmasında fayda var. Çünkü bilinmezliğin fazla olduğu bir dönemden geçiyoruz.
1: O zaman Haziran ayı enflasyon beklentinizi de sorayım hemen.
0: Burada tabii beklenti çok hızlı bir şekilde aşağı doğru çekildi. Hani bugün 1.40'da 0.70 arasında geniş bir yelpaze gibi gözüküyor ama çok yoğunlukla 0.90'larda beklenen bir enflasyon datası var piyasada. Benim de beklentim 1.5'lardan buralara kadar eridi. Çünkü özellikle işlenmemiş gıdada gerçekten olumlu bir katkı var. Merkez Bankası'nın işaret ettiğinden bile bence sert bir geri çekilme görüyoruz. Burada bu da çok olumlu. Bugün bence alınabilecek en iyi enflasyon datalarından biri gelecek. O yüzden 0.95 civarlarında bir enflasyon datası bekliyor olacağım. Bu da Merkez Bankası'nın tekrar 37'lere doğru çektiği manşet faizi kullanabileceği bir boşluk yaratacaktır. Temmuz ayı enflasyon datasının da düşük seyretmesi durumunda tekrar faiz indirimini konuşuruz. Sene sonunda 29 enflasyon, 34 faizle seneyi kapatma ihtimalimiz çok yüksek. Bu durumda genel anlamda aslında olumlu seyrin devamını işaret ediyor. Hem endeks için hem Türkiye ekonomisi için.
1: Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun Serdar Bey. Kolaylıklar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Tabii ki gözler bugün Haziran ayı enflasyonunda dedik. Güne başlarken de piyasalarda beklentileri GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: Bir de bir ve birin altında, hafif altında sarkabilecek bir konjonktürle sürecin gelmesini bekliyoruz. Zaten piyasanın ana konsensusu kabaca %0.97, 98. Her ne kadar İTO enflasyonu 1.14 olması lazım gelse de bir önceki 1.37'lik enflasyonun altında kalan bir serüven var. Tabii burada dikkat edilmesi gereken ana husus burada %1'in altında enflasyon rakamlarının ne kadar istekli olabileceği. Çünkü bu bize %30'un da altında enflasyon beklentisi ne kadar şekillenecek sorusunun cevabını verecek. Biz kurum olarak özellikle strateji raporumuzu çıkardık ve burada yıl sonu enflasyon beklentimizi 29.7 olarak paylaştık. Faiz tarafında da özellikle önce bir hafta vadeli repo ihalelerine geri dönüş, akabinde daha sonra yıl sonunda da bir indirimle yılı da %36 civarlarında kapatabileceği bir senaryo içerisindeyiz. Dolayısıyla hedeflere ne kadar 30'un altında enflasyon olacağının karşılığı aslında aylık bazda izlenebilecek değişimler. Dünyada olduğu gibi burada da aslında enflasyon tarafında belirli iyimser bir tavır izlenecektir. Tabii burada şunu da tekrar altına çizmekte fayda görüyorum. Tek bir veri değil. Bundan sonraki veri setinin bu ışığı desteklemesi. Ben de simülasyonlarıma baktığım zaman hani belli ölçülerde %1 paralellerinde Eylül, Ekim ayında birazcık daha %2 paralelinde hareket marjının devam ettiği bir ortamda 29.50-29.60 civarlarını görebiliyorum. Dolayısıyla şu an için o ana hikayeyi bozacak ara şok etkileri olmadığı müddetçe Şu an için

0: %30'un altında bir enflasyon gelebilme ihtimalimiz var. Ama dediğim gibi aylık bazda seyri inceleyeceğiz. Bu da Merkez Bankamızın akışını daha iyi yorumlayabilmek açısından da önemlidir.
1: Seans öncesine noktayı koyalım. Paranın rotası gelecek birazdan ekrana ve Haziran'a enflasyon verisi oldukça önemli. Hafta başında aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Hafta başı görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.

34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak

0: Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın 5.si 3 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar ve ülkemiz tarım ekosisteminde yer alan 2500'ü aşkın sektör paydaşının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşiyor. Etkinlik gününden yayınlara Ziraat Bankası X hesabından ulaşabilirsiniz.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldum. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

efendim, günaydın, mutlu sabahlar. Artık haftanın son işlem gününe geldik ve kritik bir gün, çünkü memur ve emekli için maaş oranları belli olacak, zam oranları açıklanacak. Haziran ayı enflasyonunu alacağız ve tabii haftanın son işlem gününde Amerikan piyasaları da tatil. Borsada böyle bir tepki hareketi vardı. Altın, gümüş dün borsalar ve kripto varlıklar yükseldi çünkü Amerika'da istihdam zayıf geldi. Bu başlıkları konuşacağız. Önce gündeme ilişkin değerlendirmeler diyelim. Hakan Fidan kasa yaptırımlarının kalkabileceğini söyledi ve F-35 yasağının da kalkabileceğini ifade etti. Önümüzdeki hafta salı günü NATO zirvesi başlayacak. Salı ve çarşamba günü, yani 7-8 Temmuz tarihlerinde ve Amerikan Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kritik bir görüşme içerisinde olacak ve tabii gözümüz kulağımız Ankara'da savunma sanayimize ilişkin haberlerde ve elbette bu katsa yaptırımları ile ilgili gelişmelerde, ki Amerika ile yaklaşık 9 yıldır süren Halkbank davasının sona ermesinin ardından katsa yaptırımlarında kalkabileceği beklentisi kuvvetlenmeye başladı. Mehmet Şimşek'in açıklamalar geldi gümrük vergisine ilişkin. Bu dedi, stratejik bir gereklilik, teknik bir güncelleme değil dedi ve önemine vurgu yaptı. Gözümüz saat 10'da Haziran enflasyonunda %1 bandında enflasyon bekleniyor. Şayet böyle gelirse %32.6 seviyesinde bir enflasyon görebiliriz. Ve geçen yıla baktığımızda 1.4'lerde bir enflasyon rakamı vardı geçen yıl Haziran'da. Bir önceki aya gittiğimde ise, yani biz bugün Haziran ayı enflasyon rakamlarını %1 olarak bekliyoruz ama bir önceki ayda %1.7 idi, ama daha öncesine gittiğimizde %4'lerde dahi enflasyon rakamlarını görmüştük ve son dönemin en düşük aylık enflasyon rakamı olacak eğer %1 civarında beklentiler dahilinde bir rakam gelirse. Yabancı borsada ve tahvilde alım yapıyor. Tahvil tarafında 3 haftada 1.2 milyar dolarlık bir alımı var ve yabancıda enflasyonda düşüş beklentisini beraberinde getiriyor mu bu durum? Yani faiz indirimlerini bekliyor mu? İki tahvil pozisyonlarından kar elde etme güdüsüyle böyle bir beklentisi olduğunu da paylaşmıştı, ama dün Fitch dedi ki faizler beklenenden daha uzun süre yüksek kalabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin finans sektörü, banka ve sigorta sektörüne yönelik de bir değerlendirme, bir not paylaşmış. Ve geçtiğimiz hafta hissede de 200 milyon doların üzerinde bir alım vardı. Ama tahvildeki son 3 haftadaki alımı belirgin, ki bunu biz 2 yıldığımızdan görüyoruz. Gösterge tahvil faizimiz 44'ten 40'ların altına doğru geriledi. Ve bakalım Trump neler söyledi. Trump diyor ki bizim bütün taleplerimizi İran kabul etti. Ve son dönemdeki açıklamalar, tansiyonun yatıştığı ve bu anlaşılamayan maddelerde de böyle artık ortak görüşe doğru ilerlendiği yönünde, kalıcı barışın hiçbir dış müdahale olmadan yapılması gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıklamaları vardı ve kapsayıcı bir yaklaşımla sağlayabiliriz dedi. Şimdi geleyim son maddemize. Zayıf istihdam verisi Amerika'da 57 bin kişi geldi. 115 bin kişi bekleniyordu. Beklentilerin neredeyse yarısı. Dolayısıyla Amerikan ekonomisi acaba yavaşlıyor mu? Geçen ay fazla ısınmayı konuşuyorduk. 170 bin kişinin üzerinde artış vardı. O rakam da revize edildi aşağı yönlü. Oynaklık yüksek bu istihdam rakamlarında. Şimdi ise resesyonu mu konuşacağız? Yani Amerikan ekonomisinde bir yavaşlama varsa Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi gerekecek mi? Ya da faiz artırımından uzaklaşır mı ekonomiye daha da zarar vermemek adına? İşte dolayısıyla bütün bu başlıkları altın, gümüş ve borsalar sevdi. Ve elbette gelişmekte olan ülke piyasaları, yani biz de buna dahiliz. Bakalım petrole, 73 dolar bandında. Bu hafta 70'i test ettik ve tam böyle hani 70 sınırına gelip oradan aşağıları deneyecek miyiz dediğimiz noktadayız. Savaş öncesi dönemdeyiz ama sene başındaki noktamızda değiliz. Sene başına göre hala %20 yukarıdayız. 72.47'de petrolün Brent fiyatı. Ve bakalım altına ve tabii dolar endeksine. Altın 4200 dolara doğru yaklaşıyor ama buranın altında 4166'da, bu hafta 4000'in altında geziniyordu ve bu istihdam rakamı sonrası altında da bir kutlama var. Dolar endeksi biraz geri çekildi. Faiz indirim beklentileri gerçekleşir mi acaba? 100.4'te 101'lerin üzerine gelmişti. Küresel tarafa baktığımızda bugün Amerikan piyasaları işleme kapalı olacak. Orada tatil süreci, ama Asya'da güçlü yükselişler var bugün ve Avrupa vadelilerinde yükselişler görüyoruz. Örneğin Güney Kore Kospi Endeksi %6'ya yakın primli. Hong Kong'da Hang Seng binde 8 yükseliyor. Ve Çin'de Şangay Borsası %1'e yakın yükseliyor. Bugün vadeli işlemlerde Nasdaq'ta binde 8'lik prim,
diyelim. S&P'de 1000'de 2'lik kazançlar var. Dün Avrupa'da yükseldi. Almanya %2'nin üzerinde ve Kakaran Paris'te %1,5'ün üzerinde primler elde etti. Aynı şekilde biz de yükseldik. 0,7'lik artıyla 14.455'ten kapattık ama geçtiğimiz haftaya başlarken 14.800'lerdeydik. Hatta biz

Zirvemiz 15.200, dolayısıyla hala tabii zirvemizden aşağıdayız. Aslında bu hafta geri çekilmelerin olduğu bir haftaydı. Halka arzlar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Ve yeni iki halka arz onayı daha geldi SPK'dan. Saat ve saat tarafında geçtiğimiz önümüzdeki hafta pazartesi günü artık talep toplama işlemi başlayacak. Ve dün borsada 14.455'ten kapatırken bankalar nasıl kapattı ona da bakalım. Enerji sektöründe savunmada yükseliş hikayesi devam ediyor. Bankalarda yükselişler çok sınırlı. Binde bir 18.201'den bir kapanış gerçekleşti. Peki Fitch'in bu değerlendirmesi ne anlama geliyor? Banka, sigorta ve finans sektörüne dair ne beklenir borsamızda? NATO'ya doğru odaklandık. Orada ne bekliyoruz? Ve tüm bu beklentileri piyasa yansımalarını konuşuyoruz.

0: efendim, gözümüz saat 10'da çünkü Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. BV Portföy Portföy Yönetimi Direktörü İlkay Öztürk ile birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Haziran ayı enflasyonunu bekliyoruz ve tabii milyonlarca kişinin de gözü burada. Memur ve emekli zammı da bu rakamlarla belirlenecek ve tabii böyle %1'ler hatta altında da beklentileri olduğu için, %1 ve altında beklentiler de olduğu için böyle daha da meraklandık. Yani o savaşın etkilerini artık atıyor muyuz? Yaz ayları çok daha rahat mı geçecek? Gıdada enerjideki düşüşler önemliydi. İTO enflasyonu geldi. 1.14 sanıyorum yine bu hafta gelen rakamlar. Biraz oradan başlayalım. Ne bekliyoruz saat 10'da?
1: Aslına bakarsan yine %1 ve biraz altında belki bir enflasyon rakamı şu an herkesin ortak olduğu bir kanı. İşte 32'lere gerileyen bir enflasyon görmüş olacağız. Aslında enflasyondan ziyade sonraki aşamada ne olacak, ona da bakmak lazım. Ha, %1 gelmiş, ha 0.90 gelmiş. Bence iki koşulda da Merkez Bankası'nın faiz indirimleri tarafında elinin biraz daha rahatladığı bir dünyaya gireceğiz. Çünkü petrol fiyatlarından kaynaklı olarak hatırlarsanız faiz arttırım ihtimalleri konuşulmaya başlamıştı bundan birkaç ay öncesinde. O zamanlar ama şey diyorduk, yani burada bu savaşın eninde sonunda bitmesi gerekiyor. Petrol fiyatları tekrar gerileyecek. Bu da faiz indirimlerini tekrar önünü açabilir diye. Bunun aslında en temel sebeplerinden biri de aslında iç talepteki zayıflama. Yani baktığımızda PMI rakamlarına falan 2-3 yıla yakındır hep daralma bölgesinde imalat tarafı. Alt kalemlere de baktığımızda bütün sektörlerde kimya petrol hariç bir daralma olduğunu görüyoruz. O yüzden Merkez Bankası doğal olarak faiz indirimlerine yavaştan başlayacaktır. İlk başta yapacağı adım aslında tekrar kredibilitesini kazanmak için haftalık fonlamaya geçmek olacak. Hı hı. Bu da aslında %3'lük bir zımni faiz indirimi demek olacak bizim için. Bu da bundan sonraki süreçte bence yavaş yavaş hisse senetlerine, tahvillere olumlu etkileyecek yeni bir rüzgar oluşturur muhtemelen.
0: Evet, şimdi geçtiğimiz haftanın rakamlarını da aldık. Burada hani hisse senedi tahvil demişken yabancı hisselere tahvilde de alımda, özellikle tahvilde son 3 haftada 1.2 milyar dolar yabancı alıma geçmiş ve 2 yıllık gösterge tahvil faizimize bakıyoruz. Orada da 40'ların altında gördük bu hafta. Yani bunların hepsi önemli. Bir de üzerine özellikle bu içeride yerlide, vatandaşta TL ilgisini sormak istiyorum. Çünkü

0: döviz mevduatları altın dahil geçtiğimiz hafta 1 milyar doların üzerine bir azalış kaydetmiş. Yani orada bir ilgi yok, tam tersi oradan bir kaçış ve çıkış var ve Türk lirası varlıklara bir yönelim var. Yani liranın toplam mevduattaki payı %60'lara geldi. Son yılların en yüksek seviyesinde. Ne dersin Türk lirasına dair?
1: Reel faiz çok yüksek. Bunu defalarca aslında tekrar ettik. Yani %49 olan bir bileşik faiz var gecelikte. Buna karşılık da bakıyoruz piyasa katılımcılarının anketine. 25 civarlarında bir yıllık enflasyon beklentisi var. Buna baktığımızda zaten 15-20 puana yakın bir reel getiri demek oluyor bu. Bu şu an dünyanın birçok ülkesinde, birçok gelişmekte olan ülkesinde olmayan bir durum. Bununla beraber tabii sadece reel faize de bakmamak lazım. Bir yandan da opsiyonlara baktığımızda dolar TL ile ilgili bir piyasada oynaklık beklentisi var mı diye bakıyoruz. Bir aylık opsiyon volatiliteleri %7'lere gelmiş. Yani baktığımızda bu aslında çok ciddi düşük bir seviye. Yani piyasa artık kurla ilgili herhangi bir oynaklık beklemediğini zaten gösteriyor bize birkaç kanaldan. Tabii ki bireysel yatırımcı da dolar TL'deki beklenen o kötü senaryoların gerçekleşmediğini gördüğü her ay aslında %2'ye yakın bir ek getiri kaybediyor. Çünkü ne oluyor burada? İşte TL'de %3,5 kazanıyor. Buna karşılık dolar TL'de %1,5, %1,6 civarında bir yükseliş oluyor. Bu dolar bazlı aslında aylık %2 kazanç demek. Yıllandırınca %24'lere bile gelen bir getiri demek bu. Tabii ki burada da dolar yatırımcısı, yurt içi yerleşikler en doğru olanı yapıyor bu tarafta. TL faizlerini TL'ye geçiyor. Buradaki kazançlarıyla aslında hem doların üstünde bir kazanç sağlıyor hem de enflasyonun oldukça üstünde bir getiri sağlamış oluyor. O yüzden bence bu durum devam eder. Yani biraz daha liralaşmanın hızlandığı bir süreç görebiliriz. Yaz aylarına da giriyoruz. Burada döviz açısından sıkışık olmadığımız bir döneme girmiş olacağız. Bu sebepten dolayı bence TL olumlu olmaya devam eder. Yurt içi yerleşikler de döviz mevduatlarını TL'ye doğru geçmeye devam edecektir burada. Yabancı akımlarını da göreceğiz. Bu da biraz Merkez Bankası'nın rezervlerini yükseltir bu yaz boyunca diyebilirim.
0: Evet, şimdi borsada şöyle 6 aylık sürece bir bakalım. O grafiği de ekranlara taşıyalım. Nasıl geçti bu 6 ay? Yani sene başına başladığımızda bir kere Ocak performansımız çok güçlüydü. Ve Ocağa başlarken 11.200'lerden başlamışız ve Ocak'ta %23 yükselmiş borsa. Yani çok ciddi, herhalde bütün böyle uzmanların, katılımcıların beklentisinin çok çok üzerinde bir yükseliş. Yani yabancı ilgisi de çok kuvvetliydi Kasım, Aralık ve Ocak aylarında. Tabii böyle faiz indirim döngüsünü daha çok konuştuğumuz, enflasyondaki düşüşü daha çok konuştuğumuz dönemlerdi bunlar. Tabii sonra savaş tüm dünyada merkez bankalarının denklemleri yeniden şekillendirdi. Ama şöyle sabah hani bakalım dedik, ay ay nasıl buradaki performans diye. Ocak %23 yükselmiş. Şubat'ta bir hareketlik yok ama Mart'ta tabi savaşın başlamasıyla borsa %7 düşmüş. Nisan'da o hani savaş bitebilir ateşkes haberiyle %13 yeniden yükseliş. Mayıs'ta yeniden %5 düştük. Malum hani bir savaş var, bir savaş yok, işte ateşkes var yok derken böyle bir çalkalanma süreci. Haziran'da böyle kısmi bir yükselişle %3'ün üzerinde artıyla kapattık. Ama bu hafta böyle biraz negatifken gördük ki hani dün sadece yukarı yönlü bir hareketlilik eğilim geldi. Tabii halka arzlarda yoğun takvimde konuşuyoruz ama önce ben şöyle bir yılın ikinci yarısında Borsa İstanbul'dan ne bekliyoruz, ne kadarlık bir getiri bekliyoruz diye sorayım. Bir de TL varlıkların getirisini geçebilir mi acaba borsanın getirisi? Bir ihtimal bırakıyor musun?
1: Bırakıyorum tabii ki hala baktığımızda. Özellikle bu NATO zirvesi ve faiz indirim beklentileri bence hisse senetleri için olumlu bir ivme yaratacak önümüzdeki süreçte. Ben yılın geri kalanına dair olumluyum. Burada tabii gördüğümüz tabloda da aslında şunu da görmek lazım. Ocak ayındaki %22 getirden sonra aslında toplamda 25'le kapadık. Yani 3 puan ileri, dediğin gibi bir savaş oldu, bir savaş olmadı. 2 ileri bir geri derken işte %3 bir ilave getiri yaptık. Yani bence bundan sonraki süreçte bence bu ikinci yarıda buradan daha yüksek getiriler göreceğiz. İşte zaten para piyasası fonlarının yılın ikinci yarısında yine bir 15 puan, 20 puan civarında bir getiri yapmasını beklemek makul. Hatta 20-25 bandı diyebiliriz.
0: Ne kadarlık süreçte para piyasası?
1: 6 aylık bir süreçte. 20-25 puanlık bir getiri sağlamasını bekleyebiliriz bu tarafta.
0: Bu arada sene başından bu yana %21 zaten getirdiler. Yine bu bant aralığında bir getiri olabilir.
1: Yine bu bantta kalırız. 20 20'ler biraz daha makul olabilir. Hı hı. Bence hisse senetleri yine burada biraz daha yukarı yönlü şey yapacak. Ben biraz daha bu yurt dışındaki ivmenin de desteğiyle beraber tekrar $400 dolarları

0: doğru yakınsam olabileceğini ihtimalini 400 görüyorum.
1: 400 dolarlar yakın. Şu an herhalde 310'larda mıyız değil mi?
0: 330'larda onun, 320'lerde olmamız lazım.
1: 320'lerdeyiz borsada, dolar bazı seviyelerde. Şimdi peki bankalar açısından biz ne bekliyoruz? Dün hiçbir değerlendirme yapmış bizim finans, banka, sigorta sektörümüze yönelik. İşte faizler daha yüksek kalabilir. İşte bunun karlılık üzerindeki etkisi ve analiz değerlendirmesini paylaşmış. Ve tabii özellikle bankalarda tahsili geçmiş yapacaklar. Onlar da bir vurgu gerçekleşiyor. Çünkü bankacılık sektörü için rakamların hep böyle sermaye yeterlik oranları zaten dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu konuşuyoruz ama BDDK rakamları gösterdi ki son iki ayda net faiz marjlarında belirgin bir daralma var. Bankacılıkta ne bekliyorsun? Hem hani seviye ve hani beklenti anlamında hem de yabancı ilgisi açısından.
0: Yani aslına bakarsan faiz indirimlerinin başladığı bir süreçti. Bankalar için pozitif olacak bir süre döneme giriyor olabiliriz. Daralmanın sebebi de aslında bankalar faiz indirim olasılığıyla aslında biraz kredilerde büyümeye başlamıştı. Sonrasında işte jeopolitik gelişmelerle beraber faizler tekrar yukarıda kalınca daralmayı görmüş olduk kar marjlarında. Tabii bir de burada şey de var. Merkez Bankası'nın makroekonomik makro ihtiyacı tedbirlerinden birisi aslında bu kredi büyümesini biraz daha daraltmak olmuştu. O da tabii ki bankaların karlılıklarında bir şey yapıyor. Daraltıcı bir etki yapıyor tabii. O yüzden yani bankalarla ilgili her ne kadar olumlu olsak da enflasyon tekrar düşecek, faizler düşecek, kar marjları artacak minvalinde bunları düşünerek bankalar için olumlu olsak da hala aslında kredi büyümelerindeki bu kısıtlamaların varlığını unutmamak lazım. O yüzden nispeten sınırlı olumlu diyebileceğimiz yani full olumlu demek yerine biraz daha temkinli kalabileceğimiz bir olumlu senaryo olabilir bankalarda. Yani günün sonunda faizlerin düşmesi, enflasyonun düşmesi Merkez Bankası'nın belki önümüzdeki yıl kredi büyüme limitlerini rahatlatması bankalar için önümüzdeki 1,5 senelik süreçte bence iyi bir rüzgar oluşturabilir.
1: Evet, peki şimdi az önce dedin ki borsayı konuşurken NATO zirvesi önemli. Salı günü başlıyor. Hakan Fidan dedi ki kasa yaptırımları kalkabilir. İşte F-35 satışı gerçekleşebilir. Hani o Rusya'dan S-400 aldığımız günden bu yana yaptırımları konuşuyoruz. Ama kalkarsa hem savunma sanayi için hem bankalar için hem borsa için yansımasını nasıl konuşuruz haftaya?
0: Ya aslında bakarsanız borsalar hep beklentilerini satın aldığı bir platform olduğunu unutmamak lazım.
1: Şu an aldı mı beklentileri?
0: Bence almaya başladı. Yani şu an tamamen fiyatlandı demek doğru olmaz. Ama bence fiyatlanmaya zaten bir süre önceden başladı. Çünkü şeyleri de unutmamak lazım. Trump ta bundan bir iki hafta öncesinde zaten Cumhurbaşkanı'nın davetiyle Türkiye'ye geleceğini, Türkiye'ye bir sürprize olabileceğine dair açıklamalar yapıyordu. Evet. Piyasa burada artık bunu fiyatlamaya başlamıştı. Hani bu kasa şeyleri kalktıktan sonra tabii ki bir olumlu hareket daha görebiliriz. Ama zaten piyasa bunu fiyatlamaya başladı. Bu da uzun bir süre boyunca Türkiye için olumlu bir pencere oluşturabilir zaten. Açıklanması durumunda da önümüzdeki haftada bu NATO tarafında muhtemelen yine yabancı akımının biraz daha hızlanabileceği bir sürece girebiliriz. Hı hı. İşte bankacılık, holdingler, sigorta şirketleri, havacılık şirketleri ve işte teknoloji şirketleri biraz daha ön planda kalabilir bu süreçte.
1: Evet, peki altın. Yani dün tarım dışı istihdamla bir coşku içerisine girdi. Çünkü 57 bin beklentinin neredeyse yarısı. Önceki rakamda da ciddi bir revizyon var. Şimdi bizim konuştuğumuz tabii özellikle bu Amerika'daki ekonomik ısınma soru işaretleriydi. Şimdi resesyon mu var? İşte faiz artırmaz mı acaba Amerika'nın yeni Merkez Bankası'nın başkanı? Ons altında 4200'ün altındayız ama oralara doğru yükselmek istiyor ve bu süreçte %30'a yakın kayıplar gördük. Yani 4000 doların altına indi. ETF'lerin ciddi satışı vardı. Merkez bankaları nezdinde Çin'in hala topladığını görüyoruz zaten rakamlardan. Altında yükseliş devam eder mi? Eski zirveleri görmek mümkün olacak mı?
0: Bence olacak. Burada şunu unutmamak lazım. Piyasa biraz Şahin görünümlü Merkez Bankası Başkanı hikayesine yedi aslında bakarsanız. Bu da tabii ki faiz artırım fiyatlamalarına, dolar endeksinin yükselişine sebep oldu son geçtiğimiz süreçte. Ama şunu unutmamak lazım. Trump da faizlerin artmasını istemiyor. Her ne kadar piyasa bunu fiyatlıyor olsa da yıl sonu şu an bir faiz artırım beklentisi var hala. İçerideki durgunluk ve bunun haricinde seçimler yaklaşırken ben Amerika'da faiz artırım ihtimalini zaten görmüyorum. Piyasa yavaş yavaş şimdi bu verileri gördükçe inanmaya başladı. Bence ama tabii ki asıl burada

0: belirleyici ana unsur enflasyon rakamı olacak. İstihdam rakamlarındaki oynaklık, yani bir ay iyi geliyor, bir ay kötü geliyor, piyasanın algısını değiştiriyor ama bence hala bizim bugünlerde enflasyon rakamlarına odaklanmamız lazım. Çünkü bütün hikaye burada petrol yükselişiyle beraber enflasyonun yükselmesi ve faizlerin artmasıydı. Şimdi petrol düşerken tekrar enflasyonda bıraktığı hasar ne olacak? Yıl sonunda kaç kapatacağız enflasyonu? Bu da Fed'in faiz indirimi için herhangi bir yeri olacak mı olmayacak mı? Bunları düşünmemiz gereken bir dönem. Ya ben hala ihtimal olarak faiz arttırım ihtimalinden ziyade ya sabit kalması ya da faizlerin düşmesini daha olası görüyorum bu senaryoda baktığımızda.
1: Şimdi Amerika'da da hani sürekli konuştuğumuz başlık yapay zekada bir balon var mı? İşte o dotcom balonuna benzetiliyor zaman zaman ama oradan da ayrışıyoruz. Çünkü hani bu dönemde karlılıklar güçlü, gelirler güçlü. Yani o dönemdeki borçluluklara göre daha düşük borçluluklar var. Ama bir yandan tabii bu kadar devasa harcamalar yapınca bu şirketler yüksek tahvil ilaçlarına çıkıyorlar. Yani daha işte Musk'ın yeni halka arz olmuş şirketi SpaceX bile halka arz olduktan bir hafta sonra çok yüksek bir tahvil ihracına çıktığını paylaştı. Dolayısıyla böyle biraz küresel borsalardaki bu hareketlik diyeyim. Bugün Amerikan piyasaları kapalı tatilde ama ne bekliyorsun oradaki bu teknoloji akımında?
0: Ben hala bir balon görmüyorum. İlk başta onu söyleyebilirim. Yani baktığımızda zaten analist beklentilerine ve tarihsel fiyat kazanç rasyolarına aslında çok fazla şu anda böyle gerilmiş bir piyasa değerlemesi olduğunu göstermiyor bu bize. Şu anda ortalamalarda giden bir piyasa değerlemesi var diyebiliriz aslına bakarsanız. Yani özellikle yapay zeka tarafındaki bu güçlü ivmelenme hem bilançolara yansımaya da yavaş yavaş başlıyor. İşte analiz beklentilerine baktığımızda bazı şirketlerde karlılıkların iki katına kadar gidebileceğini gösteriyorlar ki bu zaten borsadaki yükselişi hem destekliyor hem de önümüzdeki dönemdeki yükselişin devamını destekleyecek unsurlardan biri. Biraz da makro bakalım. Volatilite endeksi VIX nerede? İşte aşağıda baktığımızda 16 seviyesinde. Yani bize herhangi bir risk barındırmıyor. Şeye bakıyoruz, Amerika'daki tahvil faizlerinin oynaklığına bakıyoruz. Move endeksine. O da aslında sene başındaki olduğumuz seviyede. Kredi spreadlere bakıyoruz. Yani kredi faizlerinin spreadine baktığımızda onlarda da aslında bir gerileme olduğunu görüyoruz. Ya bütün çerçeveye baktığımızda zaten makro taraftan bir gol yemeyeceksek bilançolardaki büyümeler de devam edecekse aslında bu teknoloji şirketleri önderliğinde Amerikan hisse senetlerindeki yükselişi devam etmesini bekleyebiliriz burada.
1: Şimdi bir yandan ben içerideki bu halka arzları da sormak istiyorum. Dışarıda evet yapay zeka teknolojiye yönelik halka arzlar var ama bu hafta sanıyorum çarşambaydı. 5 halka arzın talep toplaması aynı gün gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir likit de çeker mi, bunun etkisi olur mu konuştuk ki 12 milyar liranın üzerinde de bir büyüklüğe sahip 12.2 milyar liralık halka arzlar bunlar. 2 tane daha halka arzı onay geldi yayınlanan SPK bülteniyle birlikte. Dolayısıyla bu halka arz takviminin yoğunlaşmasını nasıl okumak lazım?
0: Ya tabii ki borsada bir debelenme süreci yaratacaktır bu. Halka arzların sindirilmesi, sonuçta burada bir ekstra arz geliyor piyasaya. Faizler bu kadar yüksekken de yurt içi yerleşiklerin TL faizinde kalması çok normal. Ama tabii ki faizlerin inmeye başlayacağını da düşünürsek ay sonuna doğru. Bu debelenme belki ay sonuna kadar devam eder borsa tarafında. Sonraki süreçte faiz indirimlerinin coşkusunu biz hissetmeye başlarız. Tabii burada yabancı yatırımcının da gelmesi elzem günü sonunda 12 dedin. Ondan önceki halka arzları da topladığımızda toplam 84 milyar TL'lik bir halka arz oluyor.
1: Bu yılki halka arzı evet. 84 milyar.
0: Yani ciddi yüksek bir rakam. Tabii ki piyasanın bunu sindirmesi de bu kadar kolay olmuyor. Bir yandan da o yüzden faiz indirimlerine ek olarak yabancı yatırımcının gelmesi de önemli olacaktır. O yüzden işte MSCI'nin açıklamaları gibi konular biraz daha hassas konular. Ki zaten baktığımızda burada bir reaksiyon verildiğini gördük borsa tarafında açığa satış yasağının gevşetildiğini gördük. Fili dolaşım zaten bir yandan devam eden bir konu. Bence yabancının desteği ve faiz indirimleriyle beraber yurt içi hisse senetleri Temmuz'dan itibaren belki Temmuz ayını biraz daha debelenme olarak geçirebiliriz. Ama sonrasında ivmelenmeye başlayacaktır.
1: Evet, peki burada biz dağılımı nasıl yapacağız? Yani hani nakittesin varsayıyorum. İşte orta vadeli, orta risk düzeyine sahip de bir yatırımcı sınıfındasın. Dolayısıyla hani belki ne kadar altın bu seviyeler?

0: fonlarda, işte para piyasası fonları olur, arbitraj fonları olur. Bunlarda kalmasında fayda var. Çünkü günün sonunda ekstra bir volatilite geldiğinde yeni fırsatlar da oluşacaktır. Bunlarla ilgili alım yapmak için bir fırsattır bu likidite, %50'lik bahsettiğimiz. Kalan tarafa baktığımızda aslında önce hangi varlıklarda olumluyuz onları da konuşmak lazım. Ona göre bir dağılım düşünmek lazım. Şimdi şunu bakalım, faizler inecekse tahviller için olumlu bir senaryo olacaktır. Tahviller cebimizde. Hisse senetlerinde seçici olmak kaydıyla yine olumlu bir senaryo olacaktır. Bu da cebimizde. Yurt dışı hisse senetleri bence hala olumlu havası devam edecektir. Altın iyi gidecektir. Gümüş belki biraz daha debelenebilir. Bu çerçevede baktığımızda aslında işte elimizde yurt içi, yurt dışı hisse senetleri, altın fonları ve tabii ki tahviller kalıyor. Bence burada yine tabii ki tahvillerin ağırlığını belki TL taraftan kısıp, bu %50'lik taraftan kısıp biraz daha %20 bir tahvil yatırımı, %30 para piyasası fonu yatırımı, kalan %50'lik kısmı da eşit dağıtacak şekilde yurt içi, yurt dışı hisse senetleriyle altına yatırabilir bence yatırımcılar. Hı
1: hı. Evet, teşekkür ediyorum kıymetli görüşlerini paylaştığın için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, İlkay Öztürk'ten dinledik gelişmeleri. Önemli bir gündeyiz dedik. Zira enflasyon rakamı anlarında gözümüz saat 10'da, yani yaklaşık yarım saat kalmış. Borsayı nasıl etkiler? Biz ne bekliyoruz? Hepsini konuşuyoruz. Kısa bir reklam arası.

0: 4 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Şefliğin pirinci kuralı pirinci doğru seçmek. İşte buyurun, yayadan zenginleştirilmiş pirinç. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Yani pilav bir aşk işidir. Pilavı zenginleştirilmiş olmasından belli. Yayadan geldi
2: belli. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın 5.'si 3 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar ve ülkemiz tarım ekosisteminde yer alan 2500'ü aşkın sektör paydaşının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşiyor. Etkinlik gününden yayınlara Ziraat Bankası X hesabından ulaşabilirsiniz.
1: Yayadan zenginleştirilmiş pirinç, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Yani pilav bir aşk işidir. Pilavı zenginleştirilmiş olmasından belli. Yayadan geldi belli.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankom, bank,
4: kartım hadi. 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Akyatır.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatirim.com.tr ile program devam ediyor.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret istatistiklerini paylaşacak.
2: Dış ticaretin ve ihracatın ara karnesinde neler var? Özetle şunu söyleyebilirim. Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. İlk 6 ayın karnesi de şu: ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Kalan 4 milyar dolar fazlayı da inşallah son 6 ay içinde hedefliyoruz ve Allah'ın izniyle onu da geçeceğiz. Ve tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda. Yani Haziran ayı 25 milyar dolar, ilk 6 ay 136 milyar dolar, son bir yıl 400 milyar dolar. İhracatın ara karnesi budur. Tebrik ediyoruz, teşekkürler ediyoruz. Haziran ayında ihracat artışı çift haneli %21,9. Hatırlarsanız Nisan ayı da %22,5'tu. Burada tabii şu gerçeği ifade etmemiz lazım. Yılın ilk 6 ayında resmi bayramlar ve dini bayramlarımızda ciddi takvim etkileri oldu. Mart ayında Ramazan bayramı Nisan'dan Mart'a sarktı. Mart ayında Körfez Savaşı da o ay kızışmıştı. İhracatımızda bir miktar, fazla değil ama bir miktar düşme olmuştu. Buna karşılık Nisan ayında olumlu takvim etkisi olunca, bayram Mart'a sarktığı için %22,5 artış sağlamıştık. Hatırlarsanız 25,4 milyar dolardı. Ve bu ay Haziran ayında da %21,9, yani neredeyse %22'lik bir artış sağladık. Bu Haziran rekorudur, 25 milyar dolar. Aynı zamanda tarihteki en yüksek 3. ay rekorudur. Birincisi hangisiydi? Aralık 2025'te 26.4 milyar dolar. İkincisi Nisan ayı 25.4 milyar dolar. Üçüncüsü de bu Haziran ayı 25 milyar dolar. İthalat cephesine baktığımızda orada da %23,1 artış var. Yani ihracat 22, ihracat %23 artış. Orada da 35,3 milyar dolara ithalatımız yükseldi. Aynı takvim etkisi burada da çalıştı. Geçen yıl Kurban Bayramı dardı, yani köprü etkisi yoktu, Haziran ayındaydı. Bu yıl Kurban Bayramı Mayıs'a denk geldi ve 9 gün tatil vardı, birleştirildi. Eksi 6 gün iş günü kaybımız vardı 19 Mayıs ve 1 Mayıs'la beraber. Haziran ayında dini bayram, milli bayram olmadı. Geçen yıl

Kurban Bayramı 9 gün olmadığı için olumlu takvim etkisi 3,5 iş günü oldu. Mayıs'ta kaybettiğimiz -6 iş günü, Haziran'da kazandığımız +3,5 iş günü ve bu anlamda olumlu takvim etkisi ihracata da arttırıcı etki yaptı, ithalata da arttırıcı etki yaptı. Bu Haziran ayı ithalatı da tarihteki en yüksek ikinci aylık ithalat rakamı oldu. Ocak-Haziran dönemi ihracatımızın artış oranı %3,6, yani 136,1 milyar dolara ulaştık. Ocak-Haziran döneminin ithalatı da %4,6 arttı, 189,2 milyar dolara ulaştık. Bu anlamda baktığımızda devam edelim. Haziran ayında yıllıklandırılmış mal ihracatı 278 milyar dolar. İlk defa bu rakama ulaştık. Aralığı 273,3 ile bitirmiştik hatırlarsanız. Nisan ayında ilk defa 275,8'e çıkmıştık. Haziran'ı da 278 milyar dolara çıktık. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızda da artış devam etmekte ve 116,2 milyar dolara yükseldi yıllıklandırılmış olarak. Bu da tüm zamanların rekorudur ve toplam ihracattaki payı da %44'e yükselmiş oldu. Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış mal ithalatı da 373,7 milyar dolara yükseldi ve toplam ihracat mal ve hizmetler bazında ilk defa 400 milyar doları aştı. Net rakam 400,3 milyar dolar olarak söyleyebiliriz. Burada zaten Haziran, Ocak-Haziran ve son 12 ay yıllıklandırılmış rakamlar görüyor. Burada şunu ifade etmek isteriz. Haziran ayında toplam dış ticaret hacmimiz 60 milyar dolar. Ocak-Haziran'da toplam 6 aylık dış ticaret hacmimiz 325 milyar dolar ki 13 milyar dolar bir artış var. Son 12 ay dış ticaret hacmimiz 651,5, yani yaklaşık 652 milyar dolara yaklaştı. Geçen yıla göre 29 milyar dolar bir artış. Dış ticaret açığı da, yani ilk 2 ay altın, gümüş, bakır, alüminyum, nikel gibi emtialardaki artışa rağmen, anormal artışlara rağmen ve şeydeki petrol, doğalgazdaki yağlardaki enerji fiyatlarındaki, petrokimya ürünlerindeki olağan dışı artışlara rağmen dış ticaret açığımızda da Allah'a şükür tolere edilebilir istikrarlı bir tablo var. Şöyle ki Haziran ayında tabii ithalattaki artışından da dolayı dış ticaret açığımız 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani burada 2,2 milyar dolar Haziran'da ekstra bir açık artışı var. İlk 5 aydaki açık artışımız 1,3'tü. Bunu da eklediğimizde yılın ilk 6 ayı itibariyle baktığımızda toplamda 3,6 milyar dolar ekstra yıllıklandırılmış açık var. Aralık ayını 12 aylık 92,2 milyar dolar açıkla kapatmıştık. İşte Haziran sonu yaşadığımız bütün hengamelere ve yurt dışındaki bölgedeki kaoslara rağmen 95,8 milyar dolar açıkla kapatmayı başardık diyorum. Bu kadar dünya ekonomisi, jeopolitik gelişmeler hepsindeki büyük kaoslara rağmen sadece 3,6 milyar dolar ekstra bir açık vererek 95,8 yıllıklandırılmış açıkla kapatmayı hamdolsun başardık. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Haziran'da %70,6, Ocak-Haziran'da yaklaşık 72,
%72, son 12 ay yıllıklandırılmış da %70.

0: 74,4 olarak gerçekleşmiş oldu. Bunlar Haziran, Ocak Haziran ve yıllıklandırılmış ihracat, ithalat, dış ticaret dengesi açık ve ihracatın ithalatı karşılaması konusundaki gelişmeler. Bir analiz yapacak olursak 6 ayın 7. slide, dediğim gibi ilk 6 ayda takvim etkileri biraz inişli çıkışlı seyir izledi ve milli bayramlarda hafta arasına denk gelmeler oldu ve Kurban Bayramımızda da bir 9 günlük tatil köprü etkisi oldu. Artık takvim etkisi döneminden çıkmış oluyoruz. Milli bayramlarımız var. 30 Ağustos ve 29 Ekim, ama dini bayramlarımız 2026 için geride kaldı. Bu anlamda genel bir trende baktığımızda son 38 ayın 27'sinde aylık mal ihracatını arttırdık. Son 38 ayın 20'sinde aylık mal ihracat rekoru kırıldı. Tıpkı bu Haziran'da olduğu gibi son 38 ayın 18'inde de dış ticaret açığımızı geçen yılın aynı ayına göre düşürmeyi başardık. Zorlu dış talep şartları altında, jeopolitik gelişmeler altında Türkiye ekonomisi, Türkiye ihracatı dayanıklılığını ispat etmiştir bir kez daha. Güçlü performans göstermeyi başarmıştır. Ve bundan sonra da inşallah Körfez'de barış ateşkes mutabakatı yapıldı. Umarız, Allah korusun, bir daha tekerrür etmez ve dolu dizgin dış ticaretimizde ihracatımızı arttırmaya, döviz kazancımızı arttırmaya ve dış dengelerimizi istikrar içinde tutmaya gayret edeceğiz. İhracat yatırımıyla, üretimiyle, istihdamıyla, kazandırdığı dövizle ekonominin adeta can damarı olan bir alandır ve büyümeye de her zaman katma değer sağlamaktadır. Şöyle düşünelim, mal ve hizmet ihracatı 400 milyar dolar, toplam milli gelirimiz 1.6 trilyon doların üzerinde, %25 pay. Bunun olmadığını düşünelim, bunun çarpan etkisiyle de milli gelirimizin rakamlarında ne kadar, Allah korusun, aşağı doğru bir etki yapacağı ortada. İstihdamda ne kadar olumsuz bir etki yapacağı ortada. O yüzden...
1: Efendim, Haziran'da ihracatta %21'den fazla artış var. Ömer Bolat'tan dinledik rakamları ve tabii saat başında, yani yaklaşık 15 dakika sonra enflasyonu alacağız. Nasıl etkiler borsamızı? Biopotus kontratları tarafındaki seyre bakalım vadeli işlem piyasasında. Bugün böyle kısmi yükselişe başlamıştık güne. 0.33'lük değer artışı 17.593 puanda. TR yatırıma gideceğiz. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya'ya soracağız vadeli işlem piyasasındaki hareketlilik ve bugün ne bekliyoruz enflasyonda. Cem Kaya, günaydın, hoş geldin.
2: Merhaba Gözde, günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi %1 bekleniyor ama bu %1'in altı borsayı ve bankaları yukarı çekebilir mi? Bu tarafın fiyatları öyle bir rakam görürsek, ya da Fitch tarafından dün gelen banka, finans ve sigorta sektörüne ilişkin notlar mı ağırlıklı olur?
2: Evet Gözde, bugün oldukça önemli bizim için. Bilhassa savaşın artık kalıcı ateşkesle sonuçlanması beklentisiyle petrol fiyatlarının geri gelmesi ve buna bağlı olarak da önümüzdeki dönemde tekrar dezenflasyon sürecine başlayıp başlamayacağımızın ilk sinyalini alacağız. Piyasalar şu anda 1'in hemen altında bir enflasyon datasını fiyatlamış durumda. Eğer 0.90 ile 1 arasında gelecek olan bir rakam piyasalarda çok böyle bir ciddi bir heyecana neden olmaz. Çünkü bunu fiyatlara girdiğini görüyoruz. Ama 0.90 seviyesinin altında gelecek olan bir enflasyon datası piyasalarda tekrar yukarı yönlü bir ivmeye neden olabilir. Bankacılık önderliğinde. Seninle son yayınımızda da özür dilerim konuştuğumuz gibi endeks 14.500 seviyesinde seviyesine doğru bir hareket olabileceğini, bunun da tepki olarak kalacağını konuşmuştuk ama çok net şunu

0: söyleyebilirim. 14.500 bugünkü gelecek olan datayla yukarı yönlü kırılabilir. Bankacılık endeksinde de kritik bugün 18.400 seviyesi var. 18.400 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi bankalarda da hareketi yukarı yönlü belirginleştirebilir.
1: Enflasyon rakamlarını takip edeceğiz dedik. Cem Kaya, sen istersen suyunu rahat rahat iç. Sana şöyle kısa bir süre müsaade edeyim. Sen suyunu içerken ben anlatayım detayları. Dün 14.300'ün üzerine geldik. Kapattık. %1'den fazla yükseliş var ve küresel borsalar da yükseldi. Tabii tarım dışı istihdam verisi beklentilerin neredeyse yarısı gelince 57.000 kişilik bir artış geldi. 110.000'in üzerinde bir artış bekliyorduk. Bu hafta zayıftı borsa. Geri çekilmelerin yoğun olduğu bir haftaydı ve halka arzlar da yoğun şekilde devam ediyor. Dilersen devam edelim. Borsa İstanbul tarafıyla beklentilerini merak ediyorum.
0: Evet, özür diliyorum herkesten.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi bugün oldukça önemli. Dediğim gibi 14.500 seviyesinin geçilip geçilmeyeceği birinci önceliğimiz. İkinci önceliğimiz de gelecek olan enflasyon datasıyla 18.400 özür dilerim bankacılık endeksi yukarı yönlü geçecek mi? Ve tabii ki çok kritik bir direnç seviyesi olan sanayi endeksinde 18.100 seviyesi var. Şimdi senin de söylediğin gibi dün gelen tarım dışı istihdam datası aslında piyasalarda risk iştahını arttırdı. Orada beklenenin yarısı bir tarım dışı istihdam datası gelince ABD'nin iki tane faiz artış beklentisi zaten petrol fiyatları geri çekilince bire düşmüştü. Şu anda da baktığımızda acaba yapmayabilir mi faiz artışı konuşulmaya başlandı işin açıkçası. Bu da hemen dolar endeksini aşağı doğru baskıladı. Seninle altın fiyatlarını konuşmuştuk. 4000 dolar seviyeleri artık dip olacak ve 4100 dolar seviyelerini geçerse yukarı yönlü bir hareket başlatabilir demiştik. Evet, altın 4100 doları geçti onsta ve şu anda 4150 ve 4400 seviyelerini takip edeceğiz yukarıda. Ancak altının artık eskisi gibi çok volatil olmasını beklemiyorum Gözde. Belki portföyleri yumuşatmak için veya dolar TL'ye duyarlılığı olanlar için gram altın 6150 TL'nin üzerine çıkınca 6500 TL'ye kadar değerlendirilebilir. Ancak şu anda altını bir yatırım aracı olarak görmemek, trade etmek için görmemek gerekiyor. Belki portföyleri bir miktar yumuşatmak için bu seviyelerden orta uzun vade taşınabilir. Ancak bizim tabii ki bugün gelecek olan ondaki enflasyon datasıyla piyasada yönünü belirleyecek. Şimdi 14.500 geçilirse endekste nereye kadar gideriz? 14.900 ve rekor seviyemiz 15.200'e doğru hareketi takip edeceğiz Gözde, ki eğer enflasyon datası 0.90 seviyesinin altında gelirse bence bu rekor tazeleme gündeme gelebilir önümüzdeki hafta için. Tabii ki NATO zirvesi var, oradan gelecek olan haberler de çok önemli, buna piyasalar da merakla bekliyor. Bankacılık endeksi biliyorsun savaş öncesi 21.000 zirve yapmıştı, 21.000 zirvesinden sonra geri çekilmişti. Yüksek petrol fiyatları ve yüksek enflasyon beklentisi, faiz indirimlerini bırak artışlarının gündeme geldiği bir ortamda. Şimdi bankacılık endeksinde eğer 18.400'ün üzerine çıkarsa sırasıyla 19.400, daha sonra da işte o zirve 21.000'e doğru atak yapabilir. Ve sanayi endeksinde de 18.100 geçilirse 18.400 ve 19.100 seviyeleri gündemde olacak. Onun da altını çizmek isterim. Petrol fiyatlarına baktığımızda bugün biraz yukarı doğru bir kıpırdanma oldu Gözde. Doha'daki görüşmeden olumsuz bir şey çıkmadı ama olumlu bir şey de çıkmadı. Aslında oradaki belirsizlik hala ve kırılganlık hala devam ediyor. O nedenle baktığımızda petrol fiyatlarında 73,5 dolar, Brent petrol için konuşuyorum, 73,5 doların üzerine çıkmadığımız sürece pozisyonlarımızı normal takip edeceğiz ki piyasayı rahatsız etmeyecektir. Teknik disiplinimize bağlı. Tabii ki buradaki soru işareti şu: yeni normal dolar endeksinde ne olacak? Dolar endeksi 100.50'nin altına gelecek mi? 100.50'nin altına gelirse tekrar 99.5'a doğru bir geri çekilme olabilir ki bu da piyasadaki risk iştahını arttırabilir. Benim beklentim bu yönde aslında. Bu da petrol fiyatlarını, gümüş fiyatlarını, bir miktar yukarı doğru bakır fiyatlarını çekebilir. Gümüşte de benim yukarıda hedefim 63,5 ve 70 dolar seviyesinde şu anda. Oralara doğru hareketi takip edeceğiz. Ve bakırda da 6,25 doların üzerine çıkarsa bakırda da önümüzdeki günlerde

0: konuşmaya devam edebiliriz. Aslında baktığımızda Gözde, tabii ki şu anda tamamen dünkü tarım dışı istihdam datası ve bugünkü enflasyon datasına odaklandı piyasalar, ama diğer taraftan seninle konuştuğumuz gibi bu Made in Europe olayı oldukça önemli. Bence şu anda piyasalar onu bir miktar ikinci, üçüncü plana atıyor, ama önümüzdeki günlerde çok fazla konuşacağız. Bilhassa otomotiv tarafıyla ilgili. Çünkü savaş bittikten sonra artık yeniden ticaret savaşları başlıyor. Çin'in etkisi hem Avrupa'da hem Amerika'da çok fazla olacak ve buna bağlı olarak Avrupa Birliği de ciddi önlemler almak istiyor kendi çapında. Tekrar ekonomiyi büyütebilmek için, nefes almak için. Bu çerçevede bakalım Türkiye olacak mı olmayacak mı çok önemli. Şu anda en son Sanayi Bakanımızın da açıklamalarını dinlemiştim. Bu konuda çok ciddi bir şeyleri var, çalışmaları var, kulis çalışmaları. Made in Europe olayı önümüzdeki günlerde oldukça önemli olacak. Ancak biz baktığımızda tabii ki şöyle normalleşme çerçevesinde hemen gözümüzü Trump'a çeviriyoruz. Trump yine Fed'le ilgili açıklamalar yapmaya başladı. İşte orada düşmanları olduğunu söyledi örneğin. Fed'in içinde düşmanlar var dedi. Bunlar tabii ilginç açıklamalar, ama son Kevin Warsh'un yapmış olduğu açıklamalardan ve Şahin Duruş'tan sonra Fed'le ilgili soru işaretleri bir miktar azaldı. Fed'in bağımsızlığı ile ilgili güven biraz daha geri geldi diyebiliriz. Ancak orada da çok fazla ser verip sır vermiyor Kevin Warsh. Çok fazla sözlü müdahale etmeyeceğini, sözlü algı yönetimi yapmayacağını söylüyor, ama tabii bu tartışılır bir şekilde. Tabii ki bugün gelecek saat 10'daki enflasyon datasından sonra bizim Merkez Bankamız ne yapacak? Herkes onu konuşuyor. Eğer bir dezenflasyon süreci başladığına dair bir sinyal verirse bu da bizde pozitif etki yaratacak. Ancak ilk etapta faiz indirim beklentilerinin hemen gündeme gelmese de büyük bir ihtimalle 40 fonlama faizini 37'ye çekebilir, politika faizine çekebilir. Bu da piyasalar için bir sinyal olacaktır. Bunu da bu şekilde takip ediyoruz Gözde. Aynı zamanda biliyorsun Temmuz ayına girdik. Artık ilk yarı bitti. Yani ikinci çeyrek de bitti. Şimdi artık üçüncü çeyreği konuşmaya başlayacağız. Bakalım ikinci çeyrekte bilançolar nasıl gelecek? Temmuz 20'den itibaren gelmeye başlayacak bilançolar. 28-29 Temmuz'da da bankaların bilançoları gelmeye başlayacak. Seninle daha önce konuştuğumuz gibi bankalar tarafında bilançolar ve şirketler anlamında bilhassa ikinci çeyrekle ilgili çok büyük bir beklenti yok. Üçüncü çeyrekle ilgili beklentilerde işte bu ateşkesin kalıcı ateşkese dönüşmesi ve dezenflasyon sürecine bağlı mevcut regülasyonların tekrar yumuşamaya başlamasıyla 3. çeyrek, 4. çeyrek beklentileri satın alınabilir. Ancak şu anda bilançolardan daha çok petrol fiyatlarının seyri ve önümüzdeki dönemde bu Hürmüz Boğazı ile ilgili normalleşmenin devam edip etmeyeceği konuşuluyor. Biz de bunu yakından takip ediyoruz.
1: Evet Cem Kaya, açılışta yapacağız birazdan, ama Viyop'ta böyle primlerin 0.7'ye kadar geldiğini görüyorum. 1003'lük bir değer kazancı vardı. Enflasyon tabii, yani yaklaşık işte 5 dakika sonra rakamları alacağız. Orası önemli dedik. Açılış yapmadan çok kısa şey sorayım. Yani gıdada böyle belirgin bir düşüş bekleniyor, ama gıda perakende de bugün bir etkisi olur mu? Kısaca ne dersin?
0: Gözde, gıda perakende sektörü defansif bir sektör her zaman. Bilhassa enflasyonist ortamda. Biz biraz bazı şeyleri çok hızlı fiyatlıyoruz. Evet. Gerektiğinden fazla hep konuşuyoruz. Yani aşağı yönlü, yukarı yönlü balonlar oluştuğu gibi, evet, aşağı yönlü balonlar da oluşuyor. Gıda perakende bir miktar geri geldi. Enflasyonist, evet, baskı azalacak diye. Ama baktığımızda çok fazla aşağı yönlü bir hareketin olmayacağını, buraların dip seviyeler, hı, olabileceğini düşünüyorum. Gıda perakende de iskonto var çünkü.
1: Evet, defansif olması dolayısıyla ve ucuzluk hikayesiyle birlikte aslında oradaki beklentilerimi koruyorum diyorsun. Önemli bu da. Tabii yılın ilk aylarında gıda tarafında yukarı yönlü seyri konuşmuştuk belki, ama özellikle meyve sebze fiyatları tarafındaki son aylardaki düşüş de önemli. Şimdi Borsa İstanbul'da tabii açacağız, ama çok teşekkür ediyorum Cem Kaya bugün katılımın için. Birazdan enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Kolaylıklar diyorum TR Yatırım'a ve sizlere.
0: Ben teşekkür ederim Gözde, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Efendim borsada bugün vadeli işlemlerde böyle görünüm bir miktar yukarı yönlü seyrediyor gibi. Şimdi bakacağız tabii detaylarına. Vadeli işlem piyasasında zaten yükselişi görüyoruz, ama şöyle dün %1'in üzerinde bir yükseliş zaten borsada vardı. 14.400'ün üzerine geldik. Tabii işte bu hafta başına baktığımızda 14.200'lerin de altına geldiğimiz bir seviye karşımızdaydı. Dünkü hareketlikle birlikte savunma sanayinin ve enerjinin hareketliği

0: Evet, Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başlıyor ve 0.39'luk artısı 14.511 puandan gerçekleşen işlemleri görüyoruz. Ne var bugünün yükselenlerinde bakalım, getirelim ekranlarınıza. Pasifik, Eurasya, Patek, Yapı Kredi, Akbank, Vakıf. Bugün ağırlıklı bankalarda bir yükseliş hareketi var gibi. Telekom'da, Genilaş'ta, Kiler Holding'de, Sasa'da ve Türk Altın'da artışlar var. Düşenlerde Enerji, Odin, Mavi Enerji, Europower, CV Enerji, yani bugün enerji ağırlıklı bir düşüş var. Gelsen de bu düşüşe katılıyor. Şimdi bankalar tarafındaki yükseliş hareketi Fitch'in değerlendirmesine rağmen böyle bir yükseliş var ama ne bekliyoruz o halde bize enflasyonda? Önemli iki konu benimle beraber olacak. Gedik Yatırım Baş Ekonomisi Serkan Gönençler ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Niyazi Berk yayınımızda bizlerle birlikte enflasyon rakamlarını karşılayacağız şimdi. %1'lik bir beklenti, yıllıkta da 32.6'lık bir beklenti dedik. Niyazi Hocam ve Serkan Gönençler, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz. Serkan Gönençler, hep böyle hesaplamaları paylaşıyorsun öncesinde. Merak ediyorum, nedir bu ay acaba, nasıl bir enflasyon gelecek diye. İTO enflasyonu 1.14 gibi geldi. Serkan Gönençler, önce size sorayım çünkü haberleşme bu kez artış eğilimindeydi İTO rakamlarında. Ne beklemek lazım?
2: Yani öne çıkan unsurlar aslında haberleşme son 2-3 aydır, hani onun bir baskısı var ama hani bu ay özelinde öne çıkan bu enerji ve gıda fiyatlarındaki, aslında gıdadan önce sebze fiyatlarındaki düzeltme eğilimi, bu ikisi öne çıkıyor. Geçen aya göre, geçen ay yine yayındayken giyim enflasyonunun asıl sürprizi yarattığını, beklentinin üzerindeki rakam giyim enflasyonunun %11 gelmesinin öne çıktığını söylüyor. Şimdi sezonluk fiyat artışları bitti, artık daha sıfır civarında, hafif eksi hafif artı olabilir bir giyim enflasyonu olacak. O aslında aylık bazda geçen aya göre gerilemeyi sağlayan ana unsurlardan biri de o. Yani ben 0.8 verdim tahmin olarak. Hani ay başında beklemediğimiz bir sigara zammı oldu. O 0.1 puana yakın veya onun biraz altında bir enflasyonu etkisi var. Hani yukarı çekiyor olacak. Benim beklentim yani birim biraz altında olabilir. O da sebzedeki düşüş ve petroldeki geri çekilme. Yani anlaşma olsa da 80'ler civarında aslında olabilir gibi bir şey vardı. 70'e gelmesi biraz akaryakıt fiyatlarını daha fazla aşağı çekti. Bu ikisini birleştirince biraz daha piyasa beklentisinin altında bir beklenti var. Ama tabii hizmet enflasyonu hepsi konuşuyoruz. Ağırlığı da %38'e geldi. Oradaki en ufak bir sapma tahminleri yanıltabiliyor. Evet. O hizmette de 2 civarı, 2.1 civarı beklenti var ama evet, o taraf bekleyip göreceğiz.
0: İstanbul enflasyonunda doğal gıda ve enerjideki belirgin düşüş enflasyonu aşağıya çekmişti. Haberleşme ve ev eşyası tarafında yukarı yönlü bir seyir orada da takip edilmişti. Niyazi Hocam, siz ne bekliyorsunuz?
1: Gözde Hanım, Serkan Bey gayet güzel özetledi. Esasen yaş, meyve, sebze en önemli faktör. Diğer taraftan tabii kredi büyümesinde de yavaşlama var. Diğer faktörleri de dikkate alacak olursak. Ayrıca talepte bir gerileme var. Bütün bunlar enflasyonun daha aşağıda gerçekleşmesini sağlayabilir. Ben de birin altında bir rakam bekliyorum ama 0.90 civarı, 0.95 evet, civarı bir rakam bekliyorum. Evet. Önümüzdeki dönemde tabii ki bir takım yeni eklemeler olacak. Özellikle bu geçiş ücreti.
0: Hocam, rakamlar geldi. Tam sizin ve Serkan Bey'in dediği gibi 0.99, birin altında 0.99'luk bir artış var. 32.11 oldu efendim enflasyon aylık 0.99'luk artışla birlikte. Ve geçen sene Haziran'da 1.37 idi. Bu yıl %1'in hemen altında geldi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 17.7.

0: Müşalti, yani şunu demek istiyoruz. Bu yılki ilk yarıdaki enflasyon %17.7 oldu. Şimdi aylık kalemleri merak ediyorum. Dolayısıyla böyle aşağıya ikinci tablodaki detaylara biraz bakalım. Aylık değişim oranlarında 0.99'luk rakamdan bahsettik. Gıda alkolsüzde aylık değişim oranında 0.17'lik bir artış var. Sadece bir sonraki tabloda giyim ve ayakkabı ayakkabı 0.18'lik bir düşüş kaydetmiş. Bu ay bir önceki ay orası en yükselenlerde karşımıza çıkmıştı. Konut 2.30, sağlık 1.17, bilgi iletişim 1.87, lokanta konaklama 2.11, eğitim 1.72 artmış, sigorta finansal hizmetler 1.06, mal hizmetleri 1.04. Aşağı inebilir miyiz? Aylık rakamları paylaşıyoruz. Aylık 0.17'lik değer artış gıda ve alkolsüz içecekler tarafında. Evet, bu tabloyu görüyoruz. Giyim ve ayakkabının bu kez negatif bir etkisi olmuş, 0.18'lik. Şimdi Serkan Güneşler, tam böyle beklentilerine paralel rakamlar geldi aslında. Şöyle bir yandan gözüm C grubuna gitti. Oraya baktığımızda da 1.46, yani enerji, gıda ve alkolsüz içecekler hariç rakamda 1.46, ki özellikle yakından da takip ediyorsun buradaki çekirdek tüfe rakamlarını. Ne demek lazım, nasıl yorumlarsın?
1: Şimdi ben de hızlıca bir baktım aslında. Ben özel kapsamlı göstergeler, yani oradaki şeyleri daha yakından takip ederek tahminimi de ona o yön taraftan yapıyorum. Şimdi neyse ki bu sefer indirebildim o bir kısmı. Gördüğüm aslında yani benim beklentimin üstünde geldi aslında bir kere. Yani 1'in altında da 0.99, 1 demek. Benim beklentimin üstünde geldi. Ben çekirdek enflasyon C'yi de 1.65 bekliyordum. O taraf 1.46. Yani evet, 1.46.
0: Çekirdek beklentinizin altında.
1: Evet, ama şimdi hizmeti de 2.1 bekliyordum. 2.4 gelmiş. Yani demek ki bu dayanıklı mal ve şey tarafı, diğer temel mallar, o taraf aşağıya çekmiş olabilir. Yani tam dediğim gibi bu şeyi biraz daha yayın sonrası oturup daha detaylı hizmet, tabii hizmet 1.7 gelmiş, çok özür diliyorum.
0: Yani beklentinin altında oluyor aslında, öyle mi?
1: Beklentinin altında şey yaratan hizmet tarafı aslında olmuş çekirdek tarafta. Ama enerji beklediğimiz düşünün kadar eksi gelmemiş. Ben eksi 1.7, eksi 2'ye kadar bir enerji enflasyonu olabilir diyordum. Eksi 0.9 görüyorum orada. Aslında benim tarafta o var. Bir de gıda için eksi değil, o da artı 0.2. Eksi 0.7 beklerken artı 0.2 gelmiş. Kabaca böyle yani. Aslında gıda ve enerji beklediğimiz kadar aşağı çekmemiş. En azından benim beklediğim kadar aşağı çekmemiş. Ama hizmet tarafı da beklediğimden iyi gelmiş. Ama net baktığımızda beklentimin biraz üzerinde gelen bir rakam olmuş. Ama burada hani hizmetin hep her yayında izleyeceğimiz hatırlayarak hizmet enflasyonunu çıkartıyorum. O hizmette ki bu 2'nin altına gelmiş olması, mevsimsellikten düzeltilmiş baktığımızda muhtemelen burada orada da ciddi bir düzelme olduğunu göreceğiz. Yani hizmetin 1.7 gelmesi, bu bir miktar tabii şeyin de hocam da yayın tam belir öncesi söylediği gibi iç talepteki yavaşlama biraz onunla da bağlantılı olabilir tabii. O tarafa da bir işaret ediyor olabilir. İç talepteki yavaşlamanın da bir yansıması olabilir. Net baktığımda beklentimin üzerinde gelmiş olsa da hizmetteki bu düşüşü ben 2'nin altında gelen hizmeti hani olumlu karşılıyorum. Daha ileriye dönük enflasyon görünüm açısından daha olumlu karşılıyorum. Son iki cümleyle toparlarsam, dediğim gibi gıda ve enerji biraz beklediğimiz kadar olumlu katkıyı yapmamış. Giyim dediğim gibi hafif, zaten hafif artı hafif eksi olabilir demiştim. O tam dediğimiz gibi orada olumlu taraf bu aynı enflasyon üzerinde. Hizmet enflasyonu ona bağlı olarak da çekirdeğin beklentilerin altına gelmiş olması aslında.
0: Evet, Haziran ayı enflasyonuyla
1: olumlu karşılayabilir olarak olacağını düşünüyorum ben bunu.
0: Evet, Haziran ayı enflasyonuyla emekli zam 17.7, memur zammı da 13.5 oldu. Memurda 13.5, emeklide 17.7. Bunlar da önemliydi. Şimdi Niyazi Hocam, siz dediniz ki yani iş talepte yavaşlama, kredi ödemeleri tarafındaki yavaşlama hani %1'lerin altına bir rakam olabilir diye tam o sınırda geldi. Ve ben bir yandan Merkez Bankası ne yapar acaba bundan sonra onu merak ediyorum. Çünkü 40'tan gerçekleşen bir fonlama var. Ama o acaba yavaş yavaş hani böyle 39.5-39'lara doğru geri çekilir mi? Yani merkez ara verdiği repo ihallerine yeniden başlar mı? Ya da sıkı para politika sonra devam eder mi? Temmuz-Ağustos enflasyonunu da mı izleyecektir? Ama Haziran da acaba burada faiz indirimleri için böyle bir yeşil ışık alanı bırakabilir mi bizlere?
2: Tam da belirttiğiniz bunu... gibi Gözde Hanım, esasen bu üst banttan fonlamanın epeydir maliyetleri arttırdığı, özellikle üretim firmaları açısından bakıldığında bu yavaş yavaş aşağı doğru kaydırılacak. Yani %39, %37'ye kadar zaten gelebilir. Daha sonraki dönemde de herhalde Eylül gibi bir faiz ayarlaması aşağı yönlü düşünülebilir. Ama bunun için tabii dünya konjonktürünün de uygun olmasını beklemek lazım. Çünkü dünya henüz daha faizleri indirmeye müsait değil. Dolayısıyla Amerika'da artırım konuşulurken orada da kesin bir görüş yok. Ama bütün bunlar görüşülürken Türkiye'de de acele bir faiz ayarlaması yapmanın ben yerinde olmayacağını düşünüyorum. Yani mevcut sıkı para politikasını sürdürmek ve Eylül itibarıyla da bir artış yönünde karar almak daha doğru olur gibi geliyor bana Gözde Hanım. Bunun için esasen döviz kurlarının ve rezerv politikasının da uygun olduğu görülüyor. Yani bir süre bunu destek olarak görebilir. Dolayısıyla reel efektif döviz kuru korumayı aynı zamanda oynaklığı da düşürüyor. Bu da önümüzdeki dönemde esasen faiz indirimi için bir sinyal veriyor. Fakat daha sonraki aylarda da çok kuvvetli bir düşüş eğilimi beklememek lazım. Çünkü yaz aylarının etkisi geçince okulların açılması nedeniyle bu defa katkı sağladığımız gıda endüstrisinde de ters yönlü bir katkı sağlanabilir. Yani faiz zaman içerisinde düşürülür. Çok da fazla aceleci davranmamak lazım bu konuda Gözde Hanım.
0: Evet, şimdi bir yandan bankacılık endeksine baktığınızda %2'nin üzerine bir düşüş görüyorum. Doğru mu okuyorum? Onu da taşıyalım mı ekranları? Serkan Gülençler, acaba hani burada faizle ilgili piyasa nasıl bir sinyal aldı bankalardaki bu %2'lik düşüş ve hani Niyazi Hocam'ın da dediği işte Eylül'de belki enerken böyle bir adıma başlayabilir diye, ama hani fonlamanın en azından aşağıya gitmesi noktasında yani manşet faiz haftalık repoda bizim resmi politika faizimizde mi indirim bekleriz ya da gecelik fonlamada öyle biraz böyle aşağı yönlü hareketlilikler beklemek lazım mı? Bir de bankalar acaba neyi fiyatlıyor şu an?
1: Dün aslında biraz bankalar olumlu önden fiyatlaması gibi bir şey vardı. Yani sanki bir bekleniyor olsa da bir beklentinin altında gelecek diye bir fiyatlama var gibiydi. Hani benim yayından önce söylediğim gibi.
0: Şimdi daha iyimser beklenti mi satın almıştı?
1: Evet, yani bir beklenti sanki beklentinin altında gelecek diye bir beklenti vardı. Beklentinin altında gelecek. Hani biraz garip geliyor kulağa ama beklentinin altında geleceği beklentisini satın almış.
0: Yani beklenti %1'di ama gıdadaki hani bu düşüş, enerjideki düşüşün daha fazla yoğun olması belki 0.9, 0.8'ler olabilir gibi bir beklenti vardı.
1: Evet, evet. Şimdi de o gerçekleşmeyince de bunu sanki satıyor ama dediğin gibi ben aslında detayda çekirdek enflasyonun beklentinin altına gelmesini daha olumlu okuyorum. Yani aslında biraz piyasa daha detaylara baksa burada olumlu bir şeyler çıkarabilir. Gün içinde değişebilir bu hareket diye düşünüyorum. Ama ben de şey noktasında hocama katılıyorum. Biraz daha merkez temkinli gidecektir faiz indirimi haftalık repoyu kayma noktasında. Yani şimdi yıllık 32.1 hala 32'nin üzerinde. Yani 32 civarı bir enflasyon varken haftalık repoyu kaydırmaz. Hatta benim beklentim dahilinde gelse 0.7-0.8 gibi bir rakam gelse de bu temkini elden bırakmayacaktı diye düşünüyordum. Orada 31, yani mesela yıllık enflasyon 31 veya altına geldiği noktada bunu gördükten sonra merkez aslında kademeli olarak haftalık repoya geçip sonra 30'ları gördüğü noktalara belki %37 olduktan sonra, yani diyelim işte 37'yi aşağı çekmek gibi bir patika izleyecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir Temmuz enflasyonunu bir kere görmek isteyecektir. Temmuz 1-1,5 arası gelirse, hani

0: 1,5 üzerinde olmayan, 21 üzerinde bir gelirse o zaman 31'lere geliyor enflasyon diye tahmin şey yapıyorum.
1: Yıl sonu enflasyon. Yıllık
0: yok yok
1: enflasyon.
0: Yıllık enflasyon. Hani Temmuz 1 gelirse
1: 31'e gelir diyorsun.
0: 31 civarı bir yere geliyor. O noktada belki Ağustos ayı içinde yine rezervlerin de durumuna göre tabii orada da durum kısa şöyle, hani 50 milyar dolar satmıştık Mart ayında. O tarihten beri 20 milyar doları geri alındı kabaca. Çok kabaca konuşursak. Bu gün gün tabii oynaklık gösterebiliyor. Halen tamamı geri alınmadı ama bir iyileşme eğilimi de var. Bu kademeli kısmi iyileşme de devam ederse bir noktada Ağustos'ta evet değerlendirebilir haftalık repoya geçmeyi. Ama ben de hocam gibi bence daha sınırlı olacaktır faiz indirimleri. Burada ama şöyle, hani gelecek sene eğer bu yurt dışı koşullar, yani yurt içi koşulları da buna ekleyebiliriz ama yurt dışı koşullar derken emtia fiyatları, orada tekrar bir yeniden şey görmezsek gelecek sene için bir olumlu enerji tarafından baz ya da oluştu. Yani bir enflasyon daha hızlı bir düşüş olabilir. Bir yandan da iç talepte gerileme emareleri görüyoruz. Tüketim malı ithalatında vardı. Şimdi bugün özellikle Ticaret Bakanlığı açıkladığı şey de önemli o açıdan. Ticaret verilerini bugün muhtemelen açıklanacak. Orada gene tüketim ithalatına bir bakmak lazım. Onu olmuş. Yani özetle iç taletteki yavaşlamada bir miktar, hani enflasyondaki düşüş yılın, gelecek yılın ilk yarısına sarkmış olabilir. Bu da Merkez Bankası için biraz daha gelecek yıla sarkan faizlerin o tarafa sarktığı bir durum olabilir. Yani piyasa bunu önden satın alır ama bir yandan da onu söyleyebilirim.
1: Niyazi Hocam, size de kısaca şunu sorayım. Serkan Bey diyor ki bu hani emtia fiyatları ve tabii dış konjektür, yani orada durum nasıl gelişeceği de önemli olacak bu süreçte. 90 dolara çıkarmıştık orada biz petrol tahminimizi, 60'dan 90'a çıkarmıştık. Tabii şimdi 70'lerde belki, ama az önce şunu da söylediniz. Dışarıda Fed'in de ne yapacağı önemli olacak. Yani onlar faiz artırım beklentisi içindeyken bizim de hani buna eş güdümlü şekilde nasıl hareket edeceğiz de önemli olacak diye. Dolayısıyla böyle hani Fed'in ne yapacağı da bu dönemde dış koşullarla bağlı olarak, işte petrolle Fed'in bağlantısıyla ilgili merkezin de yine hareketliliklerini görecek miyiz?
2: Elbette arada güçlü bir ilişki var. Örneğin Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını artırırken içeride bir takım eleştiriler oldu. Yani endüstrilerin henüz bundan faydalanacak düzeye gelmediği, dolayısıyla aceleci bir karar olduğu düşünüldü ve eleştirildi. Amerika'da da aynı şekilde. Amerika'da istihdam çok iyi gidiyordu ama yavaş yavaş orada da bir takım bozulmalar var. Dolayısıyla Amerika'da acele bir faiz indirim kararının, artırım kararının olmayacağı, belki artırımın tamamen ihmal edileceği düşünülebilir. Dolayısıyla orada da faiz indirimine geçişte biraz zaman alabilir ve bunu yaparken de mutlaka veri odaklı, eldeki araç ve olanakları iyi kullanarak düşüneceklerdir. Ve esasen Trump da faizlerin düşürülmesini istiyor ama tabii Fed'in kendi iç yapısı da bunu onaylamak zorunda. Bizim özellikle bundan sonraki aylarda daha da rahatlayacağımız düşünülebilir. Jeopolitik ve savunma sanayisinin etkisiyle Türkiye'de bir takım avantajlar sağlanabilir. Bunun da bizim bölgesel gelişme ve Türkiye'nin özellikle dış taahhüt hizmetlerindeki artışlar, aynı zamanda mal hizmet ihracatının muhtemel hale gelmesiyle beraber bu içerideki enflasyon ve faiz uygulamalarına da yansıyacaktır. Yani ilerisi için daha iyi bir ortam öngörülebilir. Ayrıca özellikle NATO görüşmelerinin Türkiye'de olması ve bununla ilgili Türkiye'nin savunma sanayisini daha da güçlendirecek desteklerinin alınabileceği, bunun da diğer sektörleri, bağlantılı sektörleri olumlu etkileyeceği ve topyekün bir büyümenin sağlanacağı düşünülebilir. Evet, bunda da enflasyon payı var ama sağlanan büyüme

0: etkisi en azından üretim odaklı bir enflasyonun olmayacağı ve ihracat imkanlarının sağladığı yeni katkılarla burada daha iyi bir denge sağladığını düşünebiliriz.
1: Evet, özellikle büyüme kompozisyonunda zaten bu tarafı artırmaya çalışıyoruz. Net ihracatı ve bizim dinamiklerimizi de iyileştirebilir diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Niyazi Hocam ve Serkan Gönenç'ler. Çok sağ olun. Çok keyifli, çok detaylı.
2: Bir ekleme yapabilir miyim Gözde? Kapatıyorsun ama çünkü altyazılarda bir şey dikkatimi çekti. Temmuz ayında akaryakıt ve sigarada ÖTV artışı olmayacak diye bir altyazı geçiyor. Bu Temmuz enflasyonu için önemli yani. Çünkü orada bir akaryakıtta ve sigarada ki bu ÖTV artışı böyle 0.4-0.5 puana kadar bir etkisi olabilirdi. Dolayısıyla bu Temmuz enflasyonu için hani burada bir maliye politikasının yardım ettiğini gene Eşer Mobil'de olduğu gibi görüyoruz. Bu Temmuz enflasyonu için olumlu. Hani biraz önce 1-1.5 demiştim. Bu artışın olmaması daha bir civarına 1'e yaklaştırabilir Temmuz enflasyonu. Dolayısıyla şey için de para politikası için aslında piyasa algılaması açısından önemli bir haber o. Ona dikkat çekmek istedim.
1: Evet, yani sigara zammı olmayacak diyorsun değil mi Temmuz ayı için?
2: Yani ÖTV artışı olmayacak diye sizin alt yazılarda şimdi sigara ve akaryakıtta bir dedi.
1: Orada ÖTV artışı olmayacak. İçmeyelim efendim sigarayı da, sağlığa zararlı. Ondan not olarak düşeyim. Çok teşekkür ediyorum Serkan Güneşler ve Niyazi Hocam. Sağolunuz.
0: İyi yayınlar Gözde.
1: Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kolaylıklar diliyoruz. Serkan Güneşler, Gedik Yatırma sizlere. Efendim borsayı konuşacağız birazdan. Enflasyonu aldık. Ne bekliyoruz peki hisselerle? Bankalar niye düşüyor bugün? Detaylandırıyoruz. Birazdan buradayız. Ayrılmayın bizlerden.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

0: 4 yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın 5.si 3 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar ve ülkemiz tarım ekosisteminde yer alan 2500'ü aşkın sektör paydaşının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşiyor. Etkinlik gününden yayınlara Ziraat Bankası X hesabından ulaşabilirsiniz.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman.

0: Efendim enflasyon 0.99, çekirdek enflasyon 1.46 olarak geldi ve 32 seviyesindeyiz yıllık enflasyonda. Bankacılık bugün %2,5 düşüyor. Peki neden bankalar düşüyor? Ne bekliyoruz? Stüdyomuzda Info Yatırım Stratejisti Çağlar Toros'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Manşet rakamı değerlendirelim dilersen. 0.99 tam böyle bekleniyordu, öyle geldi. Nasıl yorumlarsın rakamı?
1: Şöyle söyleyeyim. Benim beklediğim

0: Tepkinin tersine bir tepki oluyor açıkçası Borsa İstanbul'da.
1: Bankacılıkta mı özel?
0: Evet. Yani beklentilerin %1'in altında şekillendiği bir noktada %1'in altında gelen, sınırda da olsa altında gelen bir enflasyon verisinden sonra piyasalarda biraz daha enflasyonun yukarı yönlü ya da artış hızının kalabileceğine ilişkin bir fiyatlama mekanizması olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki İstanbul enflasyonunun %1.14 civarında gelmesinden sonra manşet enflasyon tarafındaki beklentiler daha da fazla artmıştı. İstanbul enflasyonunun yakınında gelen bir enflasyon verisi belki de şuna işaret etti. Piyasa beklentilerin de altında bir enflasyon verisi bekliyordu. Şimdi
1: yani beklentilerin de altında bir beklenti.
0: %1'di. Belki de piyasa İstanbul enflasyonu geldikten sonra acaba 0.8'ler civarında bir enflasyon gelir mi beklentisi varmış. Herhalde ki bu fiyatlama mekanizmasını görüyoruz. Yoksa yıllık bazda enflasyonun geri çekildiği, geçen sene yanlış hatırlamıyorsam %1.17 civarında aylık bazda gelen bir enflasyondan sonra
1: 1.4 gibi bir rakamda
0: 1.4 bir enflasyon geldikten sonra altında bir enflasyon gelmesi bir olumlu bir senaryo. Çünkü dezenflasyon sürecinin devam edebileceği sinyalleri var. İkincisi faiz indirim beklentilerinin artması olasılığı daha da fazlaydı. Lakin normal şartlar altında benim düşüncem şu yöndeydi. %1'in altında gelebilecek bir enflasyon. Tabii ki kalemlere de bağlı olarak.
1: Şimdi kısa bir araya gireyim, bir virgül koyayım. Hemen senden yine yorumları alacağım. Efendim Mehmet Şimşek'in açıklamaları oldu. Sosyal medya hesabından, X üzerinden bir paylaşım yapıyor. Diyor ki, Haziran'da ihracatımız güçlü seyretti ve belirsizliklere rağmen ihracatta görünümün dirençli olduğunu, iyi olduğunu ifade ediyor. Güçlü bir seyir var diyor. Ve takvim etkisinin de katkısıyla birlikte ihracat ve ithalatın güçlü olduğu vurgusunu paylaşıyor. Şunu söylemiş, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen bu ihracat tarafındaki güçlü görünümü görüyoruz ve ikinci çeyrekte ihracat yıllık %10.2 arttı diyor. Yıllıklandırılmış ihracat da 277.9 milyar dolar oldu. İthalat artışı %4.6, daha az sınırlı. Yani ihracat ikinci çeyrekte %10.2 artmış, ithalat %4.6 artmış. Bu özellikle ihracatın çok belirgin şekilde altında. Ve şunu söylüyor, ihracatta olumlu görünüme rağmen enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde etkili olacak. Cari açığında yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz diyor. Uyguladığımız politikalarla beraber ekonomimizin şoklara karşı yine dayanıklılığını da vurguluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bu arada bugün ihracatı da aldık. Evet. Belki onu da bir değerlendirme yapmak istersen, tam da savunma hareketliliği NATO zirvesi öncesinde hani bizim makro dinamiklerimizi güçlendirir mi acaba daha da diye, bir de enflasyon tarafındaki yorumlarına devam ettirelim dilersen.
0: Yani dediğim gibi enflasyon tarafından normal şartlar altında benim beklentim %1'in altında gelebilecek bir enflasyonla faiz indirim beklentilerinin daha da artabilecek olması, ki İstanbul enflasyonundan sonra, ve bu minvalde de Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde bankacılık, holding, GYO önderliğinde bir yukarı yönlü hareket, gıda perakende tarafında da enflasyonun aşağı yönlü seyriyle birlikte ciro tarafında bir miktar daha baskının kısa vadeli fiyatlaması mekanizmasına çalışması yönündeydi. Lakin şu an için baktığım zaman tam tersi bir fiyatlama mekanizması var. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Piyasa gerçekten beklentinin altında bir enflasyon bekliyormuş. Demek ki bu noktada fiyatlama mekanizması daha ters çalıştı. Bankacılık zaten bunu açıkçası görebiliyoruz. Diğer taraftan ihracat rakamları. Şimdi 2023 yılının Mayıs ayında kabine değişikliğinden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve gerek orta vadeli programda gerekse de farklı projeksiyonlarda ihracatın ön plana çıkması vurgulanmıştı. Şöyle, büyüme devam edecekti. İç taleple birlikte büyümeden ziyade ihracat odaklı stratejiyle büyümenin olacağı öngörüsü vardı. Son 4 ya da 5 gayri safi yurt içi hasıla rakamlarına baktığımız zaman büyümede ihracatın puansal bazda etkisi eksiydi. Şimdi ise ikinci çeyrek itibariyle ihracat kanallarının yavaş yavaş açılıyor olması,

0: Şimdi NATO Liderler Zirvesi önemli. Ankara'da yapılması, ben Türkiye'de yapılması bence daha da önemli. Ve NATO Liderler Zirvesi'nde, yani 6-7 Temmuz'da yapılacak bu zirvede ön plana çıkabilecek konular arasında en başta savunma sanayi tarafı gelecek bence. Trump'ın yapacağı açıklamalar da bu noktada oldukça önemli. Çünkü Trump şunu söylüyor: ben normalde NATO Liderler Zirvesi'ne katılmayacaktım. Cumhurbaşkanı Erdoğan davet ettiği için katılıyorum dedi. Yani
1: Erdoğan için geliyorum dedi.
0: Aynen öyle. Bu da önemli bir nokta. Bence o tarafta savunma sanayi ile alakalı birçok akış çıkacak. Birçok ticaret anlaşmasına ilişkin beklenti çıkacaktır. O yüzden enflasyon rakamları, dediğim gibi, benim beklentime ters korelasyonda işleyen bir fiyatlama mekanizmasını Borsa İstanbul tarafında gösteriyor. Ama enflasyon verilerinin geri gelmesi oldukça önemli ki ben şunu söyleyebilirim. Bu enflasyon verisinden sonra piyasa katılımcıları anketinde yıllık bazda enflasyon bir sonraki anket döneminde bence geri gelecek. Yani yıllık bazda. Çünkü
1: sanki 1,3 demişti piyasa katılımcıları, değil mi? Haziran
0: evet.
1: enflasyon önünü
0: ya bizim
1: söylemişlerdi.
0: Beklentimiz de o yöndeydi. Sonraki fiyatlamalara baktığımız zaman %1'in yakınına çektik.
1: Ki
0: ama
1: Haziran'ın ikinci yarısından sonra bu oldu
0: ay,
1: birazdan.
0: Aynen öyle. Ama şimdi baktığımız zaman bu fiyatlama mekanizması tam ters. Hani enflasyon geçen seneki 1,4'ün üstünde gelmiş gibi. Ya da piyasa çok fazla anlam yükledi bu enflasyon verisi. Hani çok daha fazla aşağıda olabileceğine ilişkin bir beklenti vardı.
1: Bu arada çekirdek öyle mesela. Çekirdek de 1,7 piyasa beklentisi, anket beklentisi, AA'nın beklentisi, terminaller biliyorsun paylaşıyor. 1,7 bekleniyordu. 1,46 geldi
0: tabii yani
1: çekirdek.
0: Gıda ve enerji hariç enflasyonun zaten bu noktada olması bence beklentinin üstüne gelmesi.
1: 0,17 bu arada. Manşetimiz 0,99. Alkol içecekler ve tütün tarafında en belirgin artışın geldiğini görüyoruz ama orada da akaryakıt ve sigarada Temmuz-Aralık döneminde ÖTV artışı olmayacağı söylendi. Yeni gelen, taze gelen bir haber.
0: Yani bu ÖTV artışının zaten olmayacak olması enflasyon tarafının da biraz daha dinginleşmesine sebebiyet verebilir. Yani diğer taraftan Amerika ile İran arasındaki savaşın anlaşma ile sonuçlandığı haberlerinin gelmesi petrol fiyatlarının 70 dolarlı seviyelerde, Brent petrol tarafının 70 dolarlı seviyelerde işlem görmesine sebebiyet veriyor. Bu da ister istemez zaten akaryakıt tarafında bir geri çekilmeyi beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Bu da enflasyonun alt kalemlerine bakıldığı zaman geçen seneden bu seneye kadar, Haziran ayı için bakmadım ama geçen Mayıs'tan bu Mayıs'a mazot ve benzin fiyatlarında yaklaşık %40'a yakın bir artış var. Geçen aydan bu yana ise benzin fiyatlarında bir aşağı yönlü seyir söz konusu. Bu ÖTV zammının da olmayacağına ilişkin beklentilerin olması bence Temmuz ayında bu enflasyon kaleminin geçen yılın aynı dönemleri daha aşağıda kalmasına sebebiyet verebilir. Ama piyasa buna nasıl anlam yükleyecek, buna da bir bakmak lazım. Bu fiyat hareketinden sonra Merkez Bankası'nın mottosunun ben Temmuz ayı itibariyle bekle gör politikasında kalması yönünde olacağını düşünüyorum. Yani faizlerde bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Fakat savaş çıktıktan sonra dolaylı olarak arttırılan faizlerin savaşın azalması ve enflasyonun geri gelmesiyle birlikte dolaylı olarak tekrardan bir faiz azaltımına ilişkin atılacak adımların olabileceğini
1: yani
0: düşünüyorum.
1: Yani örtülü faiz artırımının bu kez örtülü faiz
0: aynen
1: indirimine
0: öyle
1: dönerek haftalık repo ihalelerine başlanarak 40'tan 37'ye doğru
0: ilerleyeceğini
1: öyle bekliyoruz.
0: Eylül ayı itibariyle de enflasyonun da daha da iyileşmesi beklentisi dolayısıyla Eylül ayında da faiz indirimlerine başlanabileceğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Zaten Eylül'den önce Ağustos'ta da Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısı var. Burada detaylara değinilecektir.
1: Şimdi 11 hissemiz var. Onları konuşmak için de biraz vaktimizi ayıralım. Ama bankaları şöyle çok kısa bir göreyim mi? Bankalarda %2,5'luk düşüş vardı çünkü. Hani acaba piyasa tam detaylarına baktım çünkü tam tersi bir etki olabilir demiştim. Bankacılık endeksi nasıl? An itibariyle getirelim ekranlarınıza. Evet, %2,75 artmış buradaki, %3'e yaklaşmış 17.740'da. Şimdi gelelim borsada 11 kadromuza ve tabii NATO zirvesi demişken yani buradaki işler çok çok önemli. Çünkü
0: tabii
1: NATO'nun çalıştığı 5 devden bir tanesi çok önemli bizim şirketimiz ve borsanın en büyük şirketi zaten kendisi, 1 numara.
0: Bir numarada Aselsan var. Zaten son 2 senedir Aselsan özelinden ziyade jeopolitik gerginliklerin ön plana çıkması ve savunma sanayi harcamalarındaki ülkelerin artış beklentisinden kaynaklı olarak savunma sanayi paylarındaki yukarı yönlü hareketi gördük.

0: Da Aselsan tarafında sürekli şunu söylüyorduk. Şirketin kendi envanterleri artarak devam ediyor. Backlogları artarak devam ediyor. Yapılan yatırımlar devam ediyor ve eskiden yapılan yatırımların da meyveleri yeniyor. Yani bu noktada şirketin, özellikle bu kadar büyük bir şirketken, çelik kubbeyle alakalı Ankara'da aldığı arazi ve bu arazinin üstünde çelik kubbenin üretim ve parçalarının devam edip o noktada ihracatın daha da artabileceğine ilişkin beklentiler Aselsan tarafının temel perspektifte de yukarı yönlü hareketini arttırmıştı. Şimdi hikayesel bazı ayrı bir noktaya koyalım. Şirketin dinamiklerini bence ayrı bir noktaya koyalım. Hikayesel bazda Aselsan tarafı ya da savunma sanayi tarafı ucuz mu, pahalı mı hikayesinden ziyade momentuma biraz daha odaklanmak lazım bu süreç içerisinde. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin savunma sanayi paylarına baktığımız zamanda da yükseliş bizim savunma sanayi hisselerimizdeki gibi paralel gidiyor. Hızlı yukarı yönlü hareketler var. Yani orada biraz daha momentumu ayak uydurmak lazım. Momentumu takip etmek lazım. Önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi var ve benim buradaki beklentim savunma sanayi ile alakalı birçok haber akışının olacağı yönünde. Bu da aslında Aselsan tarafının bu haftadan itibaren fiyatlama mekanizmasındaki yukarı yönlü hareketinin bu noktadaki haber akışları beklentisi olduğunu bana gösteriyor. Çünkü bu kadar savaşa ilişkin anlaşma haberlerinin geldiği bir noktada, ki geçen haftada savaşa ilişkin haber akışlarının olumlu olarak geldiğinde grafikte de görebileceğimiz gibi hisse senedinde 360 liralar test edilmişti. Ama NATO Liderler Zirvesi yaklaştıkça Trump'ın Güney Kore Başkanı'nın geleceğini açıklamasından sonra, ki İhracat rakamlarında da savunma sanayinin ön plana çıkmasının ardından Aselsan tarafında yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. O yüzden momentum biraz da Aselsan tarafını işaret ettiği için kadrodaki yerini koruyor.
1: Bakı siparişleri burada 21 milyar doların üzerinde ve Haziran'da aldığı işlerle 1.1 milyar dolar ve NATO'daki hani süreci takip edeceğiz. Bakalım yeni işler gelecek mi oraya. İki numaraya geleyim. Dün Fitch'in de finans sektörüne ilişkin bir değerlendirmesi vardı. Belki orayı da bir not düşmek istersin.
0: Tabii iki numarada Türkiye Sigorta var. Ya Fitch'in dün yaptığı açıklamalara bakıldığı zaman hani biraz daha bankacılık ve sigortacılıktan ziyade mali sektörle alakalı biraz daha endişeleri vardı. Buradaki endişelerinin sebebi ise detaylarda ince nüanslar var. Buradaki nüans şunu gösteriyordu bize. Fitch diyor ki Amerika ile İran arasındaki savaşın olmasından sonra mali sektörde çok fazla volatilite oldu. Bu volatiliteden kaynaklı olarak biraz daha buradaki görünümü kötüleştiriyoruz. İşin özeti buydu. Belki de buradaki hikayede iyileşme olmasından sonra, Amerika ile İran arasında anlaşma olmasından sonra ters de bir Fitch tarafından açıklamalar görebiliriz. Zaten birkaç hafta sonra Fitch'in de Türkiye değerlendirmesi olacak. Yani kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesi olacak. Tabii ki buradaki değerlendirmeden önce de bunun gelmesi acaba bir mesaj mı veriyor soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Ama şirketleri kendi dinamikleri içerisinde değerlendirmek lazım. Bu denli haber akışları biraz daha kısa vadeli fiyatlamalardır. Bugün Türkiye Sigorta tarafında biraz daha kar realizasyonu var ama bu benim için sürpriz değil. Neden sürpriz değil? Çünkü enflasyon verisinin aşağı yönlü gelmesiyle birlikte getiri garantili olarak gördüğümüz o fon yönetimi tarafında TL getirileri yüksek olan enstrümanlarda bir miktarda aşağı yönlü hareket olabilir beklentisinin fiyatlamasını bence görüyoruz. Yoksa faaliyetlere baktığımız zaman faaliyetler olumlu yönde gitmeye devam ediyor. Özellikle sağlık sektörü tarafında şirketin atabileceği adımlar ve buna ilişkin projeksiyonları oldukça önemli. O yüzden Türkiye Sigorta 2 numarada duruyor.
1: Bankalar düşerken sigortalar da düşüyor. Yani bir yandan tam beklentiye yakın bu sonuç, %1 altındaki sonuçları konuştuğumuzda. Geleyim 3 numaraya.
0: 3 numarada emlak konusu var. Yani faiz indirim beklentilerinin olduğu bir dönemde konut tarafına talebin artması beklentisi var. Ama şaşalı olarak ya da çok yüksek derecede konuda olan talep artar mı? Bunu fiyatlama belirleyecek. Şu an enflasyon verisinden sonra dediğim gibi ters bir korelasyon olduğu için kar realizasyonlarıyla karşı karşıya kalan bir emlak konut var. Ama net aktif değer hesaplamasına baktığımız zaman hala gayrimenkul yatırım ortaklıkları özelinde net aktif değer iskontosunda üst sıralarda yer alan GYO şirketlerinden bir tanesi. Emlak konut, gayrimenkul. Bir diğer taraftan sürekli işte kentsel dönüşüm projeleri, doğudaki projeler, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi ya da orta gelirliler için gerçekleştirilen projelerde de tabiri caizse lider olan, eş lider olan bir şirketten bahsediyoruz. Şirket üzerindeki ihalelerle gidiyor sonuçta bunlar. O yüzden bugünkü fiyatlamaları baz almamak lazım demeyeceğim ama bugünkü fiyatlamalar genel anlamda kısa vadeli fiyatlamalar olacağını düşünüyorum makro verilere bağlı olarak. O yüzden de emlak konut tarafının ben yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Faiz indiriminin olması beklentisi belki de konut kredilerinde de bir geri çekilmenin habercisi. Zaten son haftalarda krediler tarafında da ufak da olsa bir aşağı yönlü hareketler var.
1: Şimdi geleyim 4 numaraya.
0: 4 numarada Doğan Holding var. Ya burada Doğan Holding'i buraya almamın sebebi şu. Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı var. Evet ama bu çeşitlendirilmiş portföy yapısı içerisinde daha önce portföyünü aldı ve portföyünü aldıktan sonra istenilen düzeyde finansal etki olarak holdinge yansımayan şirketleri yavaş yavaş rafa kaldırması ya da bu şirketleri bünyesinden çıkartmasını söyleyebilirim. Çünkü bu noktada şirket finansal olarak güçleniyor. Yani o elinizdeki ya da belinizdeki ağır yükleri atarak şirket kendi içerisinde faaliyetlerinde daha önemli noktalara gelebileceğini düşünüyorum. Geçen çeyrekteki bilançosuna da bakıldığı zaman hem net aktif değerindeki yükseliş özellikle o noktada sigortacılık ve otomotiv tarafındaki yukarı yönlü hareketi ki konjonktür otomotiv tarafını ayrı bir noktada bize gösterirken Doğan Holding'deki otomotiv faaliyetlerinin yukarı yönlü gitmesi Doğan Holding'in radara girmesine sebebiyet verdi. Bu noktada Doğan Holding'i kadroda tutuyorum diyebilirim.
1: Özellikle beklenen getiriyi sağlamayan tarafta bilanço temizliğine gittiğini, yeni değer yaratımlarını hedeflediğini vurguluyorsun. Önemli ki orada da finansal hizmetler, enerji, yenilenebilir enerji, madencilik tarafına odaklanan bir süreç olduğu o hikayeyi takip etmiştik. Şimdi geleyim hemen Doğan Holding'den sonra bu ay böyle Haziran'da %1'in altında enflasyon almamızla ana etken. Sebze fiyatlarındaki düşük gıda fiyatlarının önemli etkisi. İkisi ve 5 numara.
0: 5 numarada BİM var. Senin de belirttiğin gibi yani mevsimsel olarak taze sebze meyvelerin rafa girmesi ve fiyatların bir miktarda artış hızının azalması neticesinde enflasyon %1'in altında geldi. Zaten geçen aydan itibaren bu oldukça fazla söylenen bir şeydi. Geçen sene tabii ki o don olayından kaynaklı olarak arz tarafında ve yağış yani kuraklık ya da don olayı işte sürekli bir şeyler olduğu için artık mevsimler de birbirini tutmamaya başladı. Bu noktada biraz da arz tarafında sıkıntılar vardı. Bu sene daha iyiye giden bir üretim mekanizması olduğunu gördük. Bu noktada da %1'in altında gelen işte enflasyon verisi ve burada gıda perakende tarafında enflasyon verisi oldukça fazla yakından takip ediliyor. Çünkü enflasyonun yüksek gelebilme olasılığı gıda perakende şirketlerinde ciroya bu enflasyonu yansıtabileceği algısını beraberinde getiriyor. Fakat beklentinin altında ya da daha düşük enflasyon verisinde ise bu şirketlerin sürümden kazandığını unutmamak lazım. Evet. BİM tarafı zaten bence bir banka gibi çalışıyor ve bankada artık hani kuruluş işlemleri gerçekleşiyor. O yüzden bu apayrı bir hikayeyi beraberinde getiriyor. Net işletme sermayesine baktığınız zaman net işletme sermayesi eksi. Neden net işletme sermayesi eksi? Çünkü peşin çalışıyorsunuz, stokla alıyorsunuz. Bu oldukça önemli bir şey. Yani zaten banka gibi çalışan bir şirketin artık bünyesine de bir kendi kurduğu bankasına katacak olması bu noktada finansal açıdan da oldukça önemli. Yani tabiri caizse sıkıntıya düşebileceği dönemlerde bile arkasındaki o banka gücünün olması açıkçası bir gıda perakende şirketi açısından bence oldukça fazla önem teşkil ediyor. Savunma sanayi şirketlerinden bahsediyoruz ama benim 2026 yılı için savunma şirketi ya da savunma sektörü olarak göreceğim sektör gruplarının başında gıda perakende tarafı geliyor. Bu noktada da BİM bizim hem kadromuzda hem de model portföyümüzde yer almaya devam ediyor.
1: Evet, şimdi o halde BİM'den sonra gelelim. Bu ay özellikle enflasyon tarafında yukarı yönlü etkiyi gördüğümüz yere haberleşme.
0: Evet, haberleşme tarafında yukarı yönlü hareket vardı. Yani genel anlamda biraz daha taahhütler tarafının bu aylara denk gelmesi. Yani hem ya yılın ortasına denk geliyor ya yıl sonuna denk geliyor. Bu noktada Turkcell tarafı bu arada diğer hissemiz haberleşme tarafında yukarı yönlü hareket gördük. Hatta enflasyon tarafındaki o beklentinin tam olmasındaki sebeplerden bir tanesi de haberleşme tarafındaki aslında

0: yukarı yönlü harekette.
1: 6 aylık zaten yapılıyor değil mi?
0: 6 aylık ve 1 sene yapılıyor. Hı-hı. İşte orada görüyorsunuz 6 aylık yapılıyor. Bir sonra diğer operatörlere bakıyorsanız hangisi daha ucuzsa oraya geçmeye çalışıyorsunuz. Hı-hı. gibi bir şey. 6 ve 12 aylık taahhütler halinde yapılıyor bu faturalaştırma dönemleri diyeyim. Türkcell'in ama bence kendi içerisinde apayrı bir hikayesi var. Zaten enflasyon tarifelere yansıtılıyor. Bu okey. Bu zaten iletişim sektörü açısından olması gereken, hı hı, bir şey. Ya da arpa, evet, büyümeleri devam ediyor. Bu da apayrı, hı hı, bir şey ama şirketin Google Cloud'la yaptığı anlaşma benim için daha önemli. Evet. Buradan bir beklenti var. Hı hı. Şu an için belki nakit akışlarında 5G'den kaynaklı olarak bir bozulma gibi gözüken ama bozulmayan bir, evet, konjonktür olabilir ama bunun da meyvelerini zaten yiyecektir. 4.5G'de de aynı şeyi gördük 10 sene önce.
1: Hızlanıyorum hemen. Otomotiv sektöründe daralma, hı hı, Haziran'da da devam, evet, etmiş.
0: Otomotivde daralma devam etti çünkü bu tarafta insanlar özellikle yüksek enflasyon ve yüksek faizler neticesinde biraz daha, nasıl söyleyeyim, lüks tüketimden kaçtı, kendi zorunlu tüketimlerine doğru kaydı. O yüzden de otomotiv tarafında bir aşağı yönlü hareket gördük bu ay itibariyle de. Son 3 aydır zaten böyle gidiyor. Ford Otosan'ın bu kadroda olmasındaki sebep ihracat odaklı stratejisi aslında, hı hı, ve elektrikli araçlara olan ilgi. Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı %18'lerin üstünde. Bu ay itibariyle yanlış hatırlamıyorsam %18,5 civarındaydı. Ve şirketin mottosunda da kendi ürettikleri araçların elektrikli araç olarak da üretilebileceğine ilişkin bir beklenti var. Diğer taraftan da şunu söyleyeyim. Avrupa'da, evet, otomobil satışlarında, otomotiv satışlarında belki bir daralma var. Ama hafif ticari araç segmentinde bir daralma yok. Ya da OECD verilerinde otomotiv üretiminde bir daralma var ama hafif ticari araç üretiminde bir daralma yok. Aslında şirketin de genel perspektifte Ford Otosan'ın bu ağır taşıt olarak tabir edebileceğimiz üretim mekanizmasının oldukça kuvvetli olması, Avrupa'da ihracat sıralamalarında üst sıralarda yer alması bu konjonktürden daha hafif etkilenmesine sebebiyet veriyor. O yüzden de bu kadrodaki yerini koruyor.
1: Evet, Proto diyorsun. İhracat odaklı yapısı önemli. Şimdi gıda perakendeden geçmeye devam ediyoruz. Bu arada bugün zaten gıda perakendede BİM'de mesela yükseliş vardı. Hı hı.
0: Migros diğer hissemiz. Yani burada da çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı var. Hı hı. Ve hani BİM için söylediğim gıda perakende tarafındaki her şey Migros içerisinde, hı hı, de geçerli. Migros'u, evet, diğer şirketlerden, gıda perakende şirketlerinden ayıran özellik bir teknoloji şirketi gibi çalışması. Hı hı. O yüzden burada kendi faaliyetlerinden ziyade başka bir iş kolu gibi başka bir iş koluna giren şirketleri daha değerli buluyorum. Büyüme odaklı strateji kapsamında. O yüzden Migros tarafının da takip edilmesi, hı hı, gerektiğini düşünüyorum. Dün de zaten, dün değil ya, bu gece mi oluyor işte, gece saatlerinde bir haber geldi. Şirket yaklaşık 30'a yakın yeni mağaza ve 3 tane depolama, hı hı, merkezi açmış. O yüzden büyümeye, hı hı, de devam eden bir şirket.
1: Yeni mağaza
0: şubeleşme
1: yatırımları da,
0: da devam ediyor.
1: Evet. Zaten online taraftan çok güçlü, yani neredeyse 4'te 1'ini online kanallardan gerçekleştiriyor. Havacılık yeniden oyuna dahil mi? Gelelim hemen, hızlanayım bir sonraki hissemize.
0: Ya havacılık bence hep oyuna dahil. Yani petrol fiyatlarındaki oynaklık tabii ki jet yakıt maliyetlerinin artmasına ya da azalmasına sebebiyet veriyor ama bu kadroda tam havalimanlarının olmasındaki sebep yer hizmetlerinin hani bu olaylardan çok da fazla etkilenmemesi.
1: Uçmaması.
0: Aynen öyle. Yolcu trafiklerine bakıldığı zaman şirketin havalimanlarındaki yolcu trafikleri artarak devam ediyor. O yüzden TAV Havalimanları, hı hı, havacılık sektöründe bizim ön plana, hı, çıkarttığımız şirketlerden bir tanesi. Ama şunu söyleyeyim, hı hı, diğer şirketler de bence oyuna dahil olacak.
1: Bankalarda bugün %3'e yakın düşüş var dedik. Enflasyon %1'in altında, ona rağmen %3'e yakın düşüşü var. Peki hani fırsat görüyorsak kademeli değerlendirilme noktasına gelenler var mı? 10 numara.
0: 10 numarada Garanti Bankası var. Hani tüm faaliyetleri bir kenara bırakayım. Sana ben bir soru sorayım. Faiz indirimi, hı, bugün gelmiş olsaydı biz bankaları bu şekilde görür müydük? Bence görmezdik. Ya yani daha yukarı yönlü hareketler, hı, gördük. Şu an
1: zaten bunun beklentisi bile %25 bankaları yukarı çıkarmış. Geçen hafta öyle. Londra'daki sunumu öncesinde ciddi yükseliş vardı mesela.
0: Aynen öyle. Yani şu anki geri çekilmeyi kısa vadeli bir tepki olarak görüyorum. Mantıklı mı dersen, ben açıkçası bu kadar bir geri çekilme, hatta ben geri çekilme bile çok fazla beklemezdim. Hı. Çünkü %1'in altında gelen bir enflasyon var. Faiz indirimi beklentileri bence şu an için hala artmış düzeyde. Ama belki piyasa şunu da fiyatlıyor olabilir. İşte Temmuz'da bir faiz indirimi beklenmiyor. Eylül ayına doğru bankacılık tarafında bence daha hızlı hareketlerde

0: görebiliriz gibi duruyor. Dünkü Fitch'in yansımaları olabilir mi diye düşünüyorum. Hı hı. Dünkü Fitch'in yansımaları olsaydı dün bu şirketler daha fazla tepki verebilirdi diye.
1: Takipteki kredilerde bir artış olabilir demişler onlar bankacılık için. Dün seans içinde kaç gibi gelmişti haber? Akşama
0: seans doğru içinde geldi haber. Ya 4,5 gibi falan geldi bu haber.
1: Ama bankalar 0,1 arttı kapattı.
0: Bankalarda çok da fazla bir şey yoktu. Aynen öyle. Gerçekten 4,5 civarında mı? O civarda
1: ben
0: geldi.
1: Ben de öğleden sonra dedim yani, ki seans kapanmadan seans birkaç kapanmadan saat önce diye hatırlıyorum.
0: Tabii. Seans kapanmadan geldi bu haber. O yüzden hani bugünkü tepki biraz daha faiz indirimi olmayacak bunun bence tepkisi, ama hani çok da açıkçası mantıklı bulmadım, onu söyleyeyim.
1: Hı hı. O halde geleyim artık son hissemiz. Bu arada muayene ücretlerine zam geldi.
0: Evet, TUS'a zam geldi. Aynen öyle. Yani burada muayene ücretlerine zam geldi. Dün resmi gazetede de yapılan bir açıklama vardı. Bu şirketlerde genel olarak bakılan bazı datalar var. Medical Park bu arada, hı hı, son hissemiz. Buradaki bu dataların yukarı yönlü gelmesi şirketin karlılık oranlarını arttırabilecek düzeyde. O yüzden biz Medical Park'ı model portföyümüze yeni aldık ve şirketin hikayesine de inanan taraftayız. Şirket zaten sürekli faaliyetlerine yeni hastaneler ekliyor. Bu ayrı bir hikaye. Yani yatırım yapmaya devam ediyor. Bir diğer taraftan da şunu söyleyebilirim. Sağlık sigortacılığının artacağını söylüyoruz ya da beklentimiz olduğunu söylüyoruz. Sağlık sigortacılığının artması burada özel hastanelere olan ilgiyi de arttırıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasının da artıyor olması Medical Park'ı ön plana çıkartıyor. Hı hı. Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortasının geçtiği hastanelerden bir tanesi pay oranı da oldukça yüksek bu noktada. Hani özel sağlığı bir kenara bırakalım, tamamlayıcıdan gitsek bile aslında şirketin faaliyetlerini oldukça önemli derecede etkiliyor. Bu yüzden hem özel sağlık sigortalarının artıyor olması, buna bağlı olarak özel hastanelere geçişlerin daha da fazla artması, diğer taraftan devlet hastanelerindeki sıranın oldukça uzun olmasıyla birlikte özel hastanelere olan ilginin artıyor olması bütün bu dinamikleri birleştiriyor ve sağlık sektöründe bize bir potansiyeli beraberinde getiriyor. O yüzden de Medical Park'ı hem model portföyümüzü hem de buradaki ilk 11'i almayı tercih ettim.
1: Evet, şimdi biz hisselerden açalım mı, neler var orada diye ve şunu sorayım o gelene kadar. Tasarruf finansman şirketlerinde BDDK'nın yeni kurulunu nasıl okuyorsun?
0: Yani tasarruf finansman şirketlerinde şöyle bir şey vardı, hatırlatalım onu da. İstediğiniz bedelin %40'ını ödedikten sonra alım hakkına sahiptiniz.
1: Şimdi %45.
0: Şimdi %45'e çıktı.
1: Yani bir 1 de milyon lira istiyorsam 400 bin lira, aynen, ödemek zorundayım. Şimdi 450 bin lira
0: 450
1: ödeyeceğim.
0: 450 ödemek zorundasınız. Bir de vade vardı. Şöyle, siz tek seferde de atıyorum o 400'ü 450'yi ödediniz diyelim. Anında size o şirketler alacağınız şeyi geçirmiyordu. Çünkü 5 ay bekleme süreniz vardı. Bu bir zaten BDDK tarafından gelen kuraldı. Bu sürede yanlış hatırlamıyorsam 6 aya çıktı.
1: Evet, 150 günden 180 güne çıktı.
0: 150 günden 180 güne çıktı. Bu sınırlı olumsuz gibi gözüküyor. Ama tabii ki çok da fazla bir fark olmamasından kaynaklı olarak çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki paranın zaman kavramı açısından bu şirketlere bir miktar daha negatif olarak, hı hı, yansıyabilir, ama sözleşme büyüklükleri hala devam ediyor. Hı hı. Özellikle yüksek faiz ortamında da tasarruf finansman şirketlerinin ön plana çıktığını söyleyelim. Krediler bu kadar yüksekken tasarruf finansman şirketleri zaten son yıllarda oldukça önemli bir pazar payı elde etti ki bu noktada tasarruf finansman şirketlerinin de arttığını görüyoruz.
1: Bu arada doğru hatırlıyorsam dün katılım evim %5 ya da %6 yükseldi, belki, hı hı, daha yüksek.
0: Yani haber sonrası dediğim gibi yani faiz arttırımı ya da yüksek faiz ortamında bu şirketler, hı-hı, daha olumlu yönde etkileniyor. Hı-hı.
1: Kredi erişim sınırlı olduğu
0: için. Evet, o haber akışının hani çok da fazla etkilediğini, hı-hı, düşünmüyorum, ama biraz önce söylediğim gibi paranın zaman değeri açısından bir miktar daha olumsuz gibi yansıyabilecek gibi gözükse de hala sözleşme büyüklükleri devam ediyor.
1: Astor'u biz çıkarmış mıydık Çağlar? Biz 90 liralardan konuştuk, 300 lira gelmiş. Bugün yine %5'e yakın yükseliyor, hı-hı, Astor.
0: Yani şöyle çıkarttık. Ya şöyle çıkarttık demeyelim, bizim o yedek kadromuzda da duran şirketlerden bir tanesi, ama bu kadroda olan şirketler bizim genel anlamda model portföyümüzde olan ve değerlememizin olduğu şirketler. Astor tarafındaki hikaye hala devam ediyor, ama bizim beklediğimiz o fiyatlara geldikten sonra biz biraz daha geri plana almayı tercih ettik.
1: Hedef fiyatınıza yaklaşınca.
0: Aynen öyle. Çünkü 300 liranın üstünde bir hedef fiyatımız vardı. Bu noktada hala takip ediyoruz, ama bugünkü hani o yüzde beşlik yukarı yönlü hareket ve son birkaç gündür hızlı yukarı yönlü hareket bence biraz da altyapı yatırımlarına olan ilginin artması ve yurt dışı tarafta da beklentilerin bu noktada artmasından kaynaklı.
1: Bu arada Yapı Kredi ve Akbank'ta %3'ün üzerinde düşüşler var ve GYO'lar emlak konut orada da %3'e yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bunu da hatırlatalım. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim Çağlar Toros'tan dinledik. Borsadaki hisseleri, bankalar neden düşüyor dedik bugün. Detaylandırdık. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Görüşmek

0: Sera Yatırım sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Duratal Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.

0: Açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
4: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

aquele forçado nem cachê, irmã. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili'yi indirip hemen müşterimiz ol.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Meriz Kobal ben. Bugün de birlikteyiz Apara ekranlarında. İçeride enflasyon verisini beklediğimiz bir gündü. Paralel aslında beklentilere paralel bir veriyi karşılamış olduk diyelim. Ve önce gidelim bakalım küresel taraftaki görünüm nasıl? Hemen bir göz atalım haritamıza. İçeride BIST 100 endeksinde 14.471 şu anda fiyatlama, 0.12'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Avrupa'da görünüm pozitif, Londra 0.21, Frankfurt 0.56, Paris şu anda pozitif yatay ve Madrid'de de 0.47'lik yukarı yönlü bir hareket var an itibariyle. Diğer taraftan Asya cephesinde bugün pozitif bir havayı geride bıraktığımızı da ifade etmiş olalım. Güney Kore'de 5.76 yukarıdaydık, kapanışta Hong Kong 1.02 yukarıda, Çin Şangay'da 0.37'lik yukarı yönlü bir hareket var ve de Hindistan'da da 0.58'lik bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Ve bugün Japonya'da Nikkei'de de 1.47'lik primle 69.744 puandan tamamladık günü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün piyasaların kapalı olacağını da hatırlatmış olalım bağımsızlık günü nedeniyle. Ve Amerikan tahvillerinde şu anda 10 yıllıkta 0.25'lik geri çekilme, 4.47, 5 yıllık 4.23 ve 2 yıllıkta da 4.14 seviyesini takip ediyoruz. Brent petrol 71.81'de, petrolde, ham petrolde 68.59'dayız ve doğalgazda da 3.26 seviyesini görüyoruz. Orada da 2.10'luk bir yükseliş var. Ons altında 1.43'lük yukarı yönlü hareket. Şu anda seviyemiz 4.181, 4.193'e kadar geldik. Bugün en düşükte 4.122 oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde dün karşıladığımız tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte İşte altın tarafında da ve gümüş tarafında da yine yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz verinin gelmesinin ardından. Gümüşte de şu an 2.99 yukarı yönlü hareket, 62.76'dayız. Ve şu anda dolar TL 46.80, euro TL 53.64, euro dolar 1.14.52'de, dolar endeksi 148'de, 101'in altına geldi. Dün geri çekilme gördük orada. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tarım dışı istihdam verisiyle birlikte faiz arttırımı ihtimallerinin ötelenmesiyle ve bunun zayıflamasıyla birlikte dolar endeksi de geri çekilmişti. Şimdi enflasyon verisi beklentileri paralel geldi dedik. Şu an nasıl yansımalar var borsada? Bankacılık 2.17 geride, turizm negatif yatay, gayrimenkul 0.44 geride, sanayi 1.16, spor 0.45 ve teknolojide de 0.79'luk yukarı yönlü bir hareket var. Sigortacılıkta da şu an 0.50'lik bir geri çekilme, bilişimde 0.79, kimyada ise 0.68 yukarıdayız, inşaat 0.94, gıda 0.63 ve madencilikte 1.65 yukarıda. Bu arada şu anda ekrana da yansıyan Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını söylüyor Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada enflasyona dair. Haziran'da aylık enflasyon %0.99 oldu. Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yıllık enflasyon Haziran'da bir önceki aya göre 0.5 puan gerileyerek 32.1 olarak gerçekleşti. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatları aylık %0.2 artarken akaryakıt fiyatlarındaki düşüş de enflasyon görünümünü destekledi diyor Mehmet Şimşek ve yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulama, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda da politikalarımızı sürdürüyoruz şeklinde açıklamaları var. Mehmet Şimşek'in dediğimiz gibi bugün enflasyon rakamlarını karşılamıştık ve burada da beklentilere paralel bir veri almıştık. 0.99'la gelmişti veri diyelim ve de Mehmet Şimşek'in de şu anda ekrana yansıyor Haziran ayındaki enflasyona dair görüşleri. Ve burada da kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz ve dezenflasyon süreci de yeniden başladı diyor Mehmet Şimşek.
gündemi oldu.

0: Kritik NATO zirvesi için geri sayım başladı. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek ve uzmanlar katsa yaptırımlarının kalkmasının piyasaya olumlu yansıyacağını ifade ediyor.
1: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak. 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. 22 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunmadan bölgesel krizlere kadar birçok kritik konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesine dostum Erdoğan için geleceğim diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 6 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Yaklaşık 1000 kişilik ekibiyle zirveye katılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve öncesinde ve zirve kapsamında baş başa görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik konular masada. 9 yıldır devam eden Halkbank davasının herhangi bir adli ve idari yaptırım uygulanmadan Halkbank lehine tamamlanması sonrasında gözler katsa yaptırımlarının kaldırılmasında ve F-35 programı ile alakalı yeni atılacak adımlar da olacak.
2: Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlarına dair olumlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir.
3: Algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız.
1: Diğer yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki olumlu atmosferin yabancı yatırımcı performansına olumlu yansıyacağına ilişkin beklentiler de var.
2: Yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir. Bu daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz.
3: Türkiye'nin özellikle bölgede savaşla beraber artan gücü, konumu, özellikle savunma anlamında, savunma sanayi anlamındaki gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak.
0: Ve şimdi de Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, muhabirimiz Ahmet Tunağan Şimşek'in yanında ve dönüyoruz kendisine ve sözü size bırakıyoruz.
4: Teşekkür ediyoruz. Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programındayız. Tabii 2021'de başlamıştı. Detaylarını konuşacağız. Senin de söylemiş olduğun gibi Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar şu anda yanımızda. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
4: Teşekkür ederiz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Tabii bu 5. kez düzenleniyor Tarım Ekosistemi Buluşması. Nasıl bir katılım olacak? Genel bir değerlendirme alalım programa ilişkin, sonra diğer detayları konuşalım.
5: Teşekkür ediyorum. Biz 2021 itibariyle bu programı başlatmıştık. Bu sene 5.sini düzenliyoruz. İsmini ekosistem dedik. Niye ekosistem? Çünkü bu bir yolculuk. Bütün paydaşların yer aldığı bir ekosistem olması gerekiyordu. Herkesin yer alması lazımdı. Kimler var? Çiftçiler var, üreticiler var, tarımsal sanayi var, üreten kooperatifler var, akademisyenler var, Tarım Bakanlığı yetkilileri var, sigorta temsilcileri var ve tabii ki finansçılar olarak bizler varız. Aslında tarladan tabağa olan bütün süreçte ya da ham madde boyutu itibariyle, tarımsal sanayi itibariyle bütün paydaşların bir araya geldiği bir organizasyon. 81 ilimizden çiftçilerimizin, üreticilerimizin yer aldığı bir organizasyon. 2500 civarında üreticimiz var bugün içeride. Bu dediğim gibi 5.sı. Buradaki temel amacımız üreticileri bir araya getirelim. Burada iyi uygulama örneklerini ya da akademisyenlerine anlatacakları hususları ya da kendileri arasındaki iletişimle birebir edindikleri bazı bilgileri, yani kendi tarlalarına, kendi üretim tesislerine, işletmelerine döndüklerinde eğer buradan öğrendikleri herhangi bir kavramı ya da herhangi bir uygulama örneğini bunu uygulayıp verimliği bir miktar arttırabiliyorlarsa, işlerini, süreçlerini biraz daha iyileştirebiliyorlarsa ne mutlu bize, ki bunun çok güzel geri dönüşümlerini alıyoruz. Hakikaten bu anlamda çok ciddi ve faydalı bilgileri dinliyorlar. Çünkü burada sonuçta bir kaynaşma, bir iletişim, bir birebir de gerekirse alışverişin olabildiği bir yapı. Bu anlamda 5 yıldır çok iyi sonuçlar aldık. Bundan sonra da inşallah aynı şekilde devam edeceğiz. Bu organizasyonlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif ediyorlar. Bugün öğleden sonra şeref verecekler, teşrif edecekler. İnşallah ülke için, memleketimiz için, bankamız için, çiftçilerimiz için hayırlı bir program olur.
4: Efendim şimdi tarımsal kredilerle isterseniz devam edelim. Şimdi ilk çeyrek itibariyle 1 trilyon liraya ulaşmıştı kullandırdığımız tarımsal krediler. İlk yarı itibariyle bu rakam hangi seviyeye çıktı? Güncel rakam nedir?
5: Güncel rakam bugün itibariyle biz 1 milyon civarında üreticimize 1 trilyon TL'lik krediye ulaştık. Tarımsal kredi için konuşuyorum. Tabii bu kredilerin %90'ı sübvansiyonlu kredi. Sübvansiyonlu krediler demek şu demek, aslında hazine faizinin bir kısmının Hazine Maliye tarafından, Hazine Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığı krediler demek. 28 farklı üründü. Tabii ülkenin ihtiyacına göre Tarım Bakanlığı'nın belirlediği politikalar çerçevesinde

0: ikisinde faiz oranının sıfırla %100'üne kadar, daha doğrusu pardon %80'inden 100'a kadar, yani tamamının karşılandığı bir mekanizmaya kadar yer alan bir sübvansiyondan bahsediyoruz. Ama ortalamasına bakıldığında bu 1 trilyon TL'lik kredinin %90'ı sübvansiyonlu kredi, bu sübvansiyonlu kredilerinden ortalama faizinin %70'ini Hazine Maliye Bakanlığı'nın tarafından karşılanan bir kredilendirmeden bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir destek. Hatta size küçük bir detay daha vereyim. Bu sübvansiyonlu kredilerin %23'ünün faizinin tamamı Hazine Maliye Bakanlığı tarafından, devletimiz tarafından karşılanıyor. Bu gerçekten çiftçilerimize verilen önemli bir destek. Biz tabii 163 yıldır tarımsal kesimi finanse eden bir bankayız. Hatta dünyada kurulduğu günden bu tarafa aynı işi bu şekilde yapan, tarımı finanse eden iki banka var. Bir tanesi Raiffeisen Bank, bir tanesi de Ziraat Bankası. İnşallah bunu artırarak aynı misyonumuz çerçevesinde çiftçilerimize, üreticilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.
1: Tarımsal kredilerin %90'ı sübvansiyonlu ve bunun da %70'inin faizini kamu tarafından karşılanıyor. Peki, şununla devam edelim. Şimdi geçtiğimiz yıla baktığımızda, 2025 yılına baktığımızda 700 bin üreticiye kredi kullandırmıştınız. Bu yıl kaç üreticiye kredi kullandıracaksınız? Tabii bahsettiniz ama bunu biraz da detaylandıralım istiyorum. Şu ana kadar kaç üreticiye toplamda kredi kullandırdınız?
0: Ya aslında ona şöyle bakmak lazım. Şimdi ÇKS'e kaydı, yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan üretici sayısı 2 milyon 300 bin. Türkiye'de kayıtlı olan çiftçi sayısı da 1 milyon 400 bin. Potansiyel bu. Biz bugün itibariyle 1 milyon kişiye kurandırıyoruz. Tabii bu mevsimsellik arz ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hayvancılık sektörü belli bir dönemde kredi kuranıyor, diğer dönemde kapatıyor. Bitkisel üretim belli de hasat şey döneminde, işte ekim döneminde kredi kullanıyor. Hasat döneminde ödüyor. Dolayısıyla bu rakam bazen artıyor, bazen azalıyor. Ama ortalama bank kredilendirme müşteri sayısı 1 milyonun bazen 1 milyon 200 bine çıkıyor, bazen 900 bine iniyor, bazen 700 bine iniyor. Benim bahsettiğim o konjonktürel ve üretim deseni çerçevesinde şekillenen bir yapı. Bugün itibariyle riski oran, yani kredi kurandırılan müşteri sayısı 1 milyon civarında, ama bu yıl sonuna doğru 1 milyon 200 bine çıkar. Belli dönemlerde bazen 900'e düşüyor. O dediğim gibi tamamen üretim deseniyle alakalı bir durum.
1: Ziraat Bankası'nın payı ne kadar? Yani sektörün kredi ihtiyacının ne kadarını karşılıyorsunuz?
0: Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Bugün Türkiye'de tarım kesimine kullandırılan, tarım sektörüne kullandırılan her 100 liralık kredinin 70 lirasını Ziraat Bankası kullandırmış durumda. Biz Türkiye'de aslında bizim kredilerdeki TL, kurumsal kredilerdeki pazar payımız %21 civarında. Tarım kredileri de bu çerçevede değerlendirilen krediler. Yabancı para kredilerdeki pazar payımız %17'ler civarında. Aslında biz Türk bankacılık sektörünün %17'siyle 20'si, 20 bandı arasında değişen, tabii kalemler itibariyle değişen bir paya sahibiz. Ama tarım bizim ana misyonumuz. Biz Türkiye'deki tarımsal kredilerin %70'ini tek başına kullandıran bankayız.
1: Peki şimdi dijitalleşmeyi de isterseniz biraz konuşalım. Geçtiğimiz dönemlerde Ziraat Çiftçi platformunu hayata geçirmiştiniz. Tarımda dijitalleşmeyi hedefliyorsunuz bu platformla birlikte. Çiftçinin bu uygulamaya ilgisi nasıl, verimliliğe nasıl bir katkısı olacak?
0: Aslında son kelimeyle söyleyeyim. Verimli konusu en önemli konu. Yani birim maliyetin yönetimi, birim verimliliğin, birim karın artırılması çok önemli bir şey. Çünkü uluslararası alanda rekabetçilik açısından önemli, gıda arz güvenliği açısından önemli, enflasyonist etki açısından önemli, sürdürülebilirlik açısından önemli, ulaşılabilirlik açısından önemli, güvenilirlik açısından önemli, uygun fiyatlama açısından önemli. Yani aslında bunun hepsi birbirini tamamlayan kavramlar. Dolayısıyla dijitalizasyonun, teknolojinin kullanılması da bu anlamda çok değerli. Neden bahsediyoruz? Robotik uygulamalardan bahsediyoruz. Uydu sistemlerinin kullanılmasından bahsediyoruz. İklim sistemlerinin takviminden bahsediyoruz. Yapay zekanın kullanılarak aslında hayvanın veya birim dekardaki ürünün takibi veya doğru metrekareye doğru ürünün ekilmesi açısından önemli. Biyo çeşitliğin korunması açısından önemli. Biz su zengini bir ülke değiliz ama suyun da daha efektif kullanılması açısından önemli. Tabii ki zamanlaması açısından önemli. O nedenle birim verimini mutlaka artırmamız lazım. Biz de Ziraat Çiftçi Platformu aslında bu demin bahsettiğim bilgileri içerecek şekilde ve zenginleştirerek devam ediyoruz. Bu demin bahsettiğim hususları yer alan bir platform. Şimdi bugün itibariyle 135 bin civarında üreticimize ulaştık. İnşallah bu artarak devam edecek. Hani farkındalığı oluştukça bu daha da büyüyecektir.
1: Peki şimdi yaz aylarının başlamasıyla birlikte üretimin daha da arttığı bir döneme giriyoruz. Her yıl Haziran enflasyonu da tabii bugün açıklandı TÜİK tarafından %32,11 olarak. Tabii bir taraftan küresel gelişmeleri de düşündüğümüzde politika faizinde kısa vadede bir düşüş bekliyor musunuz?
0: Tarımdan genel ekonomiye geçtik. Tabii enflasyon konusu bu ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi. Geçen sene özellikle bu savaşlar, daha doğrusu belirsizlikte ve küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, jeopolitik gerginlikler dolayısıyla gerçekten çok ciddi problem vardı. Tabii bizim ülkemizde münhasır bir durum vardı. Bu don alayları ve kuraklık dolayısıyla da gerçekten geçen sene tarım sektörü çok etkilenmişti. Ve enflasyonda gıda maalesef belirleyici olmuştu. Yani aslında yukarı yönlü çok ciddi negatif etkilemişti. Ama bu sene tarım daha iyi. Bu sene tarım çok daha iyi. Özellikle yağış, çok iyi yağış aldık. Kuraklık yok. Rekolte bu sene çok iyi olacak gibi gözüküyor. Yani inşallah bu genel coğrafyadaki de normalleşmeyle beraber ben enflasyondaki düşüş paralelinde yıl sonuna doğru tabii ki faiz oranında, politika faiz oranında da yavaş yavaş belli bir program dahilinde ineceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Evet, Haliç Kongre Merkezi'nden aktardık. 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programındaydık ve yanımızda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar vardı. Detayları kendisiyle konuştuk ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Evet, teşekkür ediyoruz ve buradan da dönüyoruz piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere. Cüneyt Paksoy bizimle birlikte olacak. Cüneyt Bey, hoş geldiniz.
3: Günaydın Melis, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederiz. Şimdi ben sizden genel bir değerlendirme alayım haftayı kapatırken. Çünkü yine kritik verileri karşıladığımız bir haftaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam ve onun yanı sıra özel sektör istihdamı, JOLTS verileri, Walsh ve diğer Merkez Bankası başkanlarının önde gelen konuşmaları, Avrupa'daki Merkez Bankası'larının forumunda, Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği ve tabii ki bugünkü içerideki enflasyon verisi. Ne dersiniz, nasıl bir haftayı kapatıyoruz sizce?
3: Her hafta tabii önemli ve zorlu geçiyor. Veri akışı dışında haber akışları fiyat üzerinde etkili oluyor piyasalarda. Bu haftanın belki en olumlu göstergesi petrolün geri çekilmesi ve hareketin başladığı bölgeye gelinmesi, yani 70-75 dolar bandına geri çekilmesi oldukça önemli. Ama tabii bir taraftan da Fed etkisiyle, Fed'in Şahin duruş etkisiyle tahvil tarafında, ABD tahvillerinde yükseliş yine gözleniyor. ABD 10 yıllıklar yüksek kalmaya devam ediyor benchmark. Dolar endeksinde bir hareketlilik var. 102 şimdilik geçilmedi. Özellikle tarım dış istihdam datası sonrası düşük gelen veriyle Fed'in Temmuz ayı toplantısında, bu ayki toplantıda faiz arttırmayacağı bir beklenti olarak fiyatlanmaya başladı. Yani çünkü genel beklenti bu, o veriye kadar faiz arttırabilir noktasındaydı. Şimdi en azından nötr tarafa gelindi ve bu da bir miktar dolar endeksinde geri çekti. Bir yandan da tabii piyasalar artık Fed'in toplantısına kadar ki tüm sürece odaklanacak global tarafta. Bize geldiğimizde de enflasyon beklenenden bir tık daha iyi geldi. Aslında beklentilere paralel ama yani %1'in altına gelmesi bir tık da olsa önemli. En azından bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'na manevra alanı verebilecek bir patikaya girdik diye düşünüyorum. Ama tabii ardışık veriler gerekiyor trende dönüşmesi için, enflasyondaki geri çekilme sürecinin dezenflasyon sürecine tam olarak dönebilmek adına. Ama bir yandan da şunu da gözlemliyoruz, verinin detaylarında hala katı kısım katı kalmaya devam ediyor. Yani kira, konut, hizmet sektörü hala etkili. Gıdada bir miktar iyileşme olsa da onun hala belirli bir seviyede olması önümüzdeki dönem kalıcı enflasyon iyileşmeleri için o katı kısımdan dolayı soru işaretlerinin piyasanın kafasına kalmasına sebep oluyor. Ha, ne yapar Merkez Bankası bu toplantıda, Temmuz toplantısında? En azından ortalama gecelik borçlanmaya dönmüştük biliyorsun.

0: haftalık repodan, politika faizinden 40'lar civarında ağırlıklı ortalama. 40'ların biraz altına gelmesi mümkün ama politika faizine geri dönüş bu toplantıda olabilir mi? İzleyip göreceğiz. Piyasa için de önemli olacaktır. Bir de Fitch'in bir değerlendirmesi geldi. Sürpriz bir değerlendirme. Yani bankacılık sektörüne dair görünümde durağından kötüleşme ifadesi gerçekten piyasanın pek de beklediği bir şey değildi. Ama hani yüksek faizi bir kriter olarak göstermişler bu süreçte. Bu da sanıyorum Merkez Bankamızın hem veri setine hem haber akışına baktığı bir dönemde Merkez Bankamız için de bir referans olabilir önümüzdeki döneme dair. Geçede yani piyasalar belli bir denge içinde bu haftayı bitirmeye hazırlanıyor Melis. Ama önümüzdeki haftadan itibaren Merkez Bankalarına daha çok konsantre olacağımız bir döneme de giriş yapıyoruz.
1: Evet, peki o zaman şimdi hemen sizin grafiklere başlayalım ve BIST endeksi diyelim, nedir beklentiniz bu hafta kapanışına da dair ve önümüzdeki döneme?
0: Yani BIST endeksi kritik bir yerde destek arıyor. Yukarı yönlü gidemiyor ama önümüzdeki dönem en azından şu an 14.400'lerdeyiz. 14.500 üzerinde önümüzdeki hafta güçlenebilip 15.000'lere doğru bir hareket potansiyeli oluşuyorsa bu kıymetli. Aşağı yönlü geri çekilmelerde şimdilik 14.000'in altına gelmedik. Bu da önemli. Zaten 13.800-14.000 Salı günü analiz programında da işledik. Kısa ve orta vade adına kırılmaması gereken önemli destek buralardan alım gelmesi gerekir. Son veriler aslında alım yönünde. Hem tahvil tarafına bir giriş var. Tahvilde 40'ın altındayız gösterge. Tahvilde bu kıymette. Hem de borsa tarafına da sınırlı da olsa bir yabancı girişi izliyoruz. Bu da kıymetli. Bir de tabii sizin de yayının başında belirttiğiniz NATO toplantısı önemli olacak. Türkiye'de gerçekleşiyor olması. Bundan sonraki NATO'daki stratejik değişimler ama en önemlisi de ABD-Türkiye ilişkilerinde potansiyel kas yaptırımlarına dair yumuşama piyasa tarafından izleniyor. Orada net bir gerçekleşme olursa piyasa bunu olumlu algılar. Çünkü Halk Bankası davasından sonra ABD-Türkiye ilişkilerinde en kritik konu artık kassa olarak kaldı. Orada da savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlara yayılacak bir yumuşama. Yabancı yatırımcı noktasında da daha fazla Türkiye'ye para girişi anlamına gelecek. Bu da borsanın hikayesi için kıymetli olacak. Özetle hala yukarı yönlü beklentimizi koruyoruz ama önemli bir döneme de girdik. Destekler yani 13.800-14.300 kırılmadan 15.000'lere doğru gidip oranın üzerine çıkabilmek önemli olacak Melis.
1: Evet. Peki o zaman devam edelim bankacılık endeksiyle. Biraz aslında girdiniz konunun başında ama detaylandıralım. Nedir beklentileriniz önümüzdeki dönem için?
0: Yani bugün biraz eksi %2.5. Biraz derken biraz yüzdesel olarak da yüksek aslında ama biraz Fitch'in de etkisi var bunda. Yani bu enflasyon verisi sonrası biraz da Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem politika faizine doğru ilerleyebilecek kapasiteye ulaşması da biraz daha olumlu bir bankacılık endeksi beklerdik ama o uyarı şimdilik piyasada etkili olmuş gözüküyor ama biz hep eski dönemlerde de gözlemledik bu tip hareketleri. Piyasa eninde sonunda reel gerçeklere dönüyor. Yani kredi derecelendirme kuruluşlarının görüşleri tabii ki önemli ama bir noktadan sonra piyasa dinamikleri daha önemli hale geliyor kısa vade için en azından. 17.000'de bir gapimiz var. 17.000-17.300 civarında. O bölge kırılmadıkça 17.500 üzerinde de kalabildikçe ben olumlu sayarım bu haftaki kapanışı. Ama yukarıda güçlü bir bankacılık endeksi, çünkü endeks için de lazım. Güçlü bir bankacılık endeksi için de 18.000'lerin üzerinde bir performans kıymetli olacak. Onu da hatırlatmak isterim.
1: Evet, ve buradan da sınav ile devam edelim.
0: Sınav endeks ilginç bir şekilde pozitif, çünkü o biraz daha Merkez Bankası politikalarına bakıyor doğal olarak. Biraz daha Merkez Bankası politikalarında bir gevşeme ihtimalini fiyatlayan biz ve güçlü kalabilen bir sınav endeksi izliyoruz. An itibariyle 18.000'lerin hemen üzerinde bir endeks kıymetli. Orada tabii 17.500'den 18.000 altında kaldıkça kırılmaması gereken

0: hisselerin gücünün gösterdiği performans mı? İşte bu testi önümüzdeki hafta netleştirecek. Hatta önümüzdeki iki hafta. Merkez Bankası ve FED haftalarında netleştirecek sevgili Meriç.
1: Evet. Peki ne dersiniz gösterge faiz tarafı için?
0: Valla az önce de söyledim yani Merkez Bankası beklentileri biraz orada etkili ve yabancı giriş. Yani yabancı son 2-3 veridir alım yönünde okunuyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı bilanço netleşmesinde. Bu da kıymetli. Çünkü bankacılık endeksindeki görünümün olumlu kalabilmesi ve daha yukarılara gidebilecek bir bankacılık endeksi ve diğer tüm sektörleri yayılabilecek bir hareket için biz gösterge tahvili 40'ın altında kalıcılık isteriz. Piyasa özetinde konuşuyorum. Yani piyasa buna bakar. Kademe kademe gösterge tepkinin aşağı gelmesi bu süreçte borsa tarafını değil sadece tüm finansal piyasalarda istikrar anlamına gelir. Çünkü tahvil geri geliyorsa yabancı almaya devam ediyordur. Hatta alımlar güçlenirse daha kuvvetli alımlar görebilirsek bu NATO toplantıları vesaire yani farklı bir dinamiğin etkili olmasıyla piyasalarda o zaman çok daha olumlu bir döneme geçme ihtimalimiz de masada kalabilir. Enflasyon çünkü uzun vadeli bir süreç ve enflasyona bağlı Merkez Bankası politikalarının tekrar faiz indirimine dönebilmesi en erken Eylül ve sonrasına ötelenmiş durumda. Onun için bizim kısa dönemde hikayeye ihtiyacımız var. O hikaye gelir ve gösterge tahvil 40'ın altında yabancı alımlarıyla kalıcılık sağlarsa bu da hem finansal piyasalar adına hem de Borsa İstanbul adına olumlu olacaktır.
1: Altına geçeceğiz. Şimdi tabii altında bir geri çekilme varken dünkü tanınmış istihdam verisinin ardından yine yukarı yönlü hareket olduğunu gözlemliyoruz. Bir taraftan da yine merkez bankalarının alımları devam ediyor ve devam edecekmiş gibi görünüyor. Dünya Altın Konseyi'nin araştırmalarına göre yayınladığı. Ne dersiniz altın için?
0: Yani altında alım yönünde bir özellikle dediğin gibi fiziksel alım yönünde bir problem yok. Burada problem vadeli piyasalarda ve kontrat üzerinden takip ettiğimiz ons altın fiyatlamasında baskı var. Ama bir tepki de var an itibariyle. Yani önemli bir destekten geri bir tepki gözlemliyoruz. 4000'ler altında kaldıkça 3800'leri 3950 önemli demiştik analiz programında da ve tüm mecralarda paylaşmaya çalışıyorum. Buradan gelen 3950'leri gördük. Oradan gelen tepki 4200'lere kadar uzandı. Şimdi 4200 bandında bulunuyor ons altın. Tabii ki ana problem petrol fiyatlarından sonra artık Fed'in politikaları ve buna bağlı tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyri. Oradaki baskı altını etkiliyor. Ama şunu da belirtmek isterim. Artık konsolidasyon yani yavaş yavaş desteklerin netleştiği ve alımların biraz daha güçlenebileceği bir bölgeye geldik. Bunu kontrat tarafında da gözlemliyoruz. Özellikle yavaş yavaş short pozisyonların belirli oranda kapanıp biraz daha ılımlı şimdilik ama long pozisyonlara geçiş de gözlemliyoruz. Bir miktar para girişi anlamına geliyor bu seviyelerden. Yani 3850-4000 kırılmadıkça aşağı yönlü yukarıda özellikle 4250 geçirip hareket 4400-4500'e kadar ilerliyorsa iyi bir tepki olur. Ama orası geçilmiyorsa da tepki olarak kalır. Özellikle bir miktar sabıra ihtiyaç var ama artık sanki destek seviyelerine gelindi. 3850 kırılmadıkça tabii. Ve buradan daha çok haber akışının normalleşmesi yani Fed'in bir miktar daha normalleşmesine bakan bir altın piyasası var diye gözlemliyoruz.
1: Evet. Peki şimdi buradan petrolle devam edeceğiz. Bu arada City'nin de bir analistlerin yayınladığı bir rapor. Brent petrol fiyatı yıl sonuna kadar varil başına 60 dolara kadar gerileyebilir demişler. Küresel petrol piyasasında temel arz talep dinamikleri yeniden belirleyici hale geldi yorumu var ve de aksaklıkların azalmasıyla Hürmüz'deki petrol fiyatları dediğimiz gibi 60 dolara gelebilir diyor City. Siz ne dersiniz?
0: Valla tabii haber akışı da çok hızlı değişiyor. Öngörüler de buna bağlı olarak değişiyor. Ama asıl olan fiyat. Çünkü daha önce de birçok kurumdan 100 dolar üzerinde 115-120 dolara kadar yükseliş beklentileri de okunuyordu savaş tabii bitmediği için. Şu an ürünümüz açık ve piyasa buna bakıyor. Bunu fiyatlıyor. Bu da iyi ama tam kalıcı barış gelir mi? Bu soru işareti. Gelirse bir nokta daha var, o da çok konuşuldu. Yani savaşın

0: etkisiyle, arz problemlerinin yaşanmasıyla aslında savaş bitse bile bir dönem daha fiyatlarda baskı oluşturacak bir ortam devam edecek petrol tarafında. Ama biz gene fiyata dönersek bizim için belki de yani global piyasalar içinde, Türkiye içinde en ılımlı senaryoda geri geldik. 70-75 dolar bandında kalabilmek bile, hani 60 dolara gelmese bile kıymetli olacak ve en azından enflasyonist baskının petrol üzerinden gelmesini engelleyecek. Çünkü belli bir hasar zaten oluştu Melis. Yani bunu iyi anlamak lazım. O 4 aylık o petrolün yüksek seyri enflasyon tarafında bir dönem daha etkili kalacak. Fiyat normalleşse bile. Bunu bir kere altını çizerek belirtmek gerekiyor. ECB faiz arttırmak zorunda kaldı. Avrupa Merkez Bankası 5 ay olmak zorunda kalıyor. Yani biz 70'ler 90'lar bandında yaşanan o 1970'ler 1990'lar bandında yaşanan petrol krizleri ve buna bağlı büyümenin de etkilendiği en yüksek enflasyona bağlı olarak resesyondan stagflasyona giden sürece gitmemek adına belki iyi yerdeyiz. Bunlar önemli ama petrolün buralarda kalması bundan sonra kıymetli olacak. Yeter ki tekrar 80 doların üzerine geçip kuvvet kazanmasın.
1: Peki, süremiz bitti ama ben sizden yine de dolar endeksi yorumunu alayım kısaca Cüneyt Bey.
0: Tabii baskı orada. Takip orada. Yani petrol yerini dolara bıraktı bir kez daha. Dolar dominant bir piyasa. Şimdilik bir miktar gevşeme var tarım dışı İslam datası sonrası. FED faiz arttırmayabilir mealinde ama olur da FED toplantısına kadar ve sonrasında 102 dolar aşılırsa baskı daha çok artacak. Hisse senetlerinden başlayarak tüm piyasada etkileyecek. Gözümüz dolar endeksinde olmaya devam edecek sevgili Melis.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Baksoy. Size de kolaylıklar dileyelim. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin.

0: Ve şimdi de piyasaları değerlendirmeye devam ediyoruz yine ve karşımızda Erer Persoy olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Nar.
0: Şimdi siz ne dersiniz bugüne dair? Haftayı kapatırken enflasyon verisini aldık. Neydi beklentiniz? Paralel mi geldi?
1: Enflasyon beklentileri paralel geldi. Benim de beklentim %1'in bir miktar altındaydı. Zaten öncü veriler de bunu işaret ediyordu. Manşette zaten doğal olarak, matematiksel olarak bir 50 bas puanlık aşağı yönlü hareket gördük. Gıda grubu burada önemli. Burada hani yıllık bazda hala en yüksek katkıyı gıda vermeye devam ediyor. Şimdi pazartesi günü mevsimsellikten alındırılmış veri setini de göreceğiz ama gıda tarafında dengenin tekrar pozitife dönmesi, yani pozitif katkı vermeye başlaması aslında enflasyonda direncin devam ettiğini gösteriyor. Elbette burada çok farklı unsurlar da etmen. Zaten şeyi bekliyorduk. Bu ay gelen işte giyim ve ulaştırma tarafındaki negatif katkıyı bekliyorduk. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. Önümüzdeki ay ulaştırma tarafı da devam edecek ama burada sepetin yaklaşık dörtte birini oluşturan gıda kalemi önemli olmayı sürdürüyor. Buradaki direnç önemli. Aslında aynı noktadayız. Veri sürprizli değil ama 30'dan 20'lere giden yol uzun ve çetrefilli olmaya, biraz daha yorucu olmaya devam edecek. Çünkü direnç emaresini görüyoruz bu tarafta. Üfe tarafına bakacak olursak da benzer şekilde enerji fiyatlarının endekste ana belirleyici olduğu hikayeyi görmeye devam ediyoruz. Burada da aylık %1.8'lik veri sürpriz değil. Kısaca veri sürprizsiz ama durumun genelinde direnç anlamında bir değişim söz konusu değil.
0: Evet. Peki şimdi borsadaki fiyatlamalar için ne dersiniz? Bugün özellikle bankacılık tarafındaki geri çekilme dikkat çekici.
1: Evet, bankacılık tarafı bugün dünkü nottan, Fitch'in mesajından herhalde biraz etkilenmiş görünüyor. Bu taraftaki etkiyi birazcık ben bugünkü harekete en azından buna bağlıyorum. Dünkü not nötrden olumsuza çekme mesajı piyasa tarafının biraz canını sıkmış gibi gözüküyor. Şimdi enflasyon verisinin ardından önümüzdeki hafta oldukça yoğun bir veri takvimiyle geçecek. Bu taraf önemli olmaya devam edecek bankacılık tarafında. Piyasa bir noktada bu kısa vadeli haber akışını bir kenara not etmekle birlikte ana fiyatlama motoru yapmamaya devam edecektir. Çünkü içinden geçtiğimiz hikaye, bankacılık tarafı üzerinde özellikle konuşuyorum, içinden geçtiğimiz hikaye hızlı ya da yavaş, öyle ya da böyle bir dezenflasyon süreci ve politika faizi ve veya para piyasasındaki fiyat belirleme mekanizmasında aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini ima ediyor. Satın alınan bu yavaş yavaş önümüzdeki hafta gelecek olan haber akışıyla da ağırlığını arttıracaktır. Yani bugünkü tatsızlık yeni haftada bir miktar daha yerini, elbette ki NATO zirvesi başta olmak üzere haber akışının çok önemli bir etkisi var ama oradan da beklentiler olumlu. Dengelerin bir miktar daha, elbette ki uluslararası haber akışında bunda etkisi var. Haber akışında sıra dışı bir hikaye yaşamadığımız müddetçe ben bu hikayeyi, bugün yaşadığımız hikayeyi küçük bir tatsızlık olarak kenara not edip piyasanın ana odağa odaklanacağını düşünüyorum ve bu tarafta orta vadede yönün yukarı olduğu yönündeki kanaatimde bir değişim yok.
0: Evet, son bir dakikamız çok kısa. Bir de sizden bu NATO zirvesine ilişkin oradan ne beklemeliyiz? Sizin beklentiniz nedir? Öne çıkabilecek piyasanın bakacağı başlıklar ne olacak?
1: Tabii yani burada bizim aslında Trump'ın verdiği mesajlar önemliydi. Buraya elinin boş gelmeyeceği yönünde bazı mesajlar vardı. Elbette ki uluslararası arenada bizim üzerimizdeki bazı yükleri hafifletecek konular var. Ben bu hikaye içinde dün Hakan Fidan'ın da, Sayın Bakan'ın da bahsettiği gibi katsa yaptırımlarına ayrı bir önem veriyorum. Bu tarafta yaşanabilecek bir gelişme hem bizim küresel çerçevedeki makro görünümümüz açısından, itibari görünümümüz açısından da önemli. Piyasalar tarafında da savunma sanayi başta olmak üzere hareketlendirebilecek bir katalizör olarak değerlendiriyorum. İyi haberlerin en iyisi muhtemelen bu olacak gibi gözüküyor. Elbette ki programlara dahil olma veya başka ticari işbirliği anlaşmaları da gündeme gelecektir. Ama manşette toplamaya gerekecek olursa, dediğim gibi katsa yaptırımları benim kendi adıma en önem verdiğim haber akışı olacak bu hafta.
0: Peki bir de size tabii şunu da sorayım. Biraz çok az süremiz kaldı yine ama 1,5 dakikamız bu kıymetli metal tarafında özellikle yükselişi siz nasıl değerlendirdiniz haftayı kapatırken? Çünkü altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket dikkat çekici.
1: Evet, yani dün bu şeyle alakalı iki tane ana unsur var burada. Bir, dün açıklanan tarım dışı istihdam verisi. Tarım dışı istihdam beklenenden zaten bir önceki gün gelen özel sektör istihdamı da buna işaret ediyordu. Ben bir miktar daha güvercindim zaten kendi adıma bu konuda da enerji fiyatlarıyla alakalı bir bağlamda. Fed'in faiz patikasında daha az şahin olma hikayesiyle ilintili bu konu. Bu doğal olarak dolar endeksini de etkiliyor. Bu hareket makul, bu hareket normal. Çünkü özellikle altın tarafında altını tutan yatırımcının alternatif maliyetinin çok arttığı bir dönemden geçtik. Bu tabii ki merkez bankalarının bir baz talebi var, okey, ama yatırımcı nezdinde bu alternatif maliyetin artması talebi oldukça baltalamıştı, oldukça sınırlamıştı. Bu taraftaki gevşeme, bu alandaki orta vadeli beklentilerdeki bu yumuşamanın doğal bir sonucu olarak görüyorum bunu. Burada çok kötüyü görmedik Allah'tan altında. Altın yatırımcıları için söylüyorum ama orta vadede görünüm hala pozitif, ama kısa vade sıkışık ve bir miktar daha tatsız kalmayı sürdürecek gibi gözüküyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Eralp Ersoy. Size de kolaylıklar dileyelim. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Efendim, piyasa saatini burada kapatalım. 12'de yine birlikteyiz. Görüşmek üzere.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın 5.si 3 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar ve ülkemiz tarım ekosisteminde yer alan 2500'ü aşkın sektör paydaşının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşiyor. Etkinlik gününden yayınlara Ziraat Bankası X hesabından ulaşabilirsiniz.
3: Şefliğin pirinci kuralı, pirinci doğru seçmek. İşte buyurun, yayadan zenginleştirilmiş pirinç. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Yani pilav bir aşk işidir. Pilavı zenginleştirilmiş olmasından belli. Yayadan geldi
4: belli. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın son işlem günde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına bakacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk başlıkla başlayalım. Hektaş tarafından hareketli günlerin devam ettiğini takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde OYAK pay satışını konuşmuştuk. Bugün ise 2,4 milyar liralık tahsisli sermaye artırım kararı geldi. Zaten sermaye artırım haberleri ilk anda yatırımcılar tarafında bir kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Aslında her yayında bunun altını çiziyoruz. Çünkü bir kesim yeni kaynak ne zaman şirkete girecek, diğer kesimde mevcut paylar seyrelir mi sorusunu iki farklı başlık altında soruyor. Dolayısıyla da bu tarz haberlerde genelde önemli olan sağlanacak bu kaynağın nerede kullanılacağı. Zaten yatırımcılar da daha fazla buna da odaklanıyor önümüzdeki süreçten sonra diyelim. İşte performansına hemen döndüğümüzde %1'e yakın bir prim olduğunu takip ediyoruz. Yıl geleninde %6'lık bir artısı vardı ama son bir ayda bir sert geri çekilmesi önemli ölçüde takip edilmiş. %30'a yakın bir satış baskısı vardı. Tabii piyasa az önce bahsettiğimiz gibi bu sermaye artımlardan elde edeceğin kaynağın önümüzdeki dönemde nerede kullanacağını da odaklanacak. Yani bu konudaki fiyatlamalarda devam edecektir demiş olalım ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Zorlu Enerji'den bir başlık var. Son dönem zaten birçok büyük şirketten ihraç haberlerini görüyoruz. Özellikle bankacılık bu noktada önemli ama Zorlu Enerji'de toplam 300 neredeyse 20 milyon lira tutarında bono ihracını açıkladı. Tabii hemen nedenlerine baktığımızda şirketin yüksek faiz ortamında zaten daha esnek finansman sağlamak için bu tarz adımlar sık sık gelmeye devam ediyor. Zaten bu haber başlığı da bize bunu anlatmış oluyor. Yani şirket yeni bir yatırım planlıyor ve mevcut borçlarını çevirecek algısı yaratıyor. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde buradan gelecek finansmanın nerede kullanacağı da yine bu şirket için önemli başlık diyelim. Ve işte performansına hemen bakalım. %1'lik bir artış olduğunu takip ediyoruz. Yıl içerisinde 3,42 kuruşlara kadar yükselmişti. Anlık fiyatlamada 2,74 kuruşu takip ederken yine yıl geleninde %10'luk geride kalan bir fiyatlaması olurken bugün de zaten alıcılı görünümle haftanın son işlem gününe devam ediyor. Zorlu Enerji'nin payları diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Türk Hava Yolları cephesinden kredi notu ile ilgili bir güncelleme geldi. Moody's Türk Hava Yolları'nın not görünümünü korudu. Yani yeniden teyit etti. Durağan olarak zaten teyit edilmiş. Tabii ilk bakışta haber olarak haber yok gibi duruyor. Yani bir revizyon gelmedi. Sadece korundu haberi geldi ama özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarına zaten mevcut görünümü korunması da özellikle bu küresel belirsizliklerin yaşandığı bu ortamda da son derece önemli de kabul ediliyor diye de bir dipnot düşmüş olalım. Zaten son dönemde Türk Hava Yolları'nda yeni destinasyonları takip ediyoruz. Yolcu sayıları güçlü operasyonel rakamlar gelmeye devam ediyordu. Dolayısıyla da bu ortamda kredi notunun korunması, teyit edilmesi zaten bu tabloyu da destekleyen bir gelişme olarak da karşımıza çıktı diyelim. Hemen yine bakalım hisse performansına %0,2'lik bir geri çekilme paylarında takip ediyoruz. Yine yıl geneline her zamanki gibi baktığımızda %25'lik bir yükselişi vardı. Özellikle Şubat ayında başlayan Orta Doğu'daki gerilimlere rağmen yıllık tarafta hala art tarafta olmasa zaten TH cephesinin önemli bir başlık olduğunda altını çizmiş olalım. Tabii bundan sonraki süreçte yaz sezonunda başlaması beraber yolcu trafiği de şirket üzerinde takip edecek başlıklardan da biri olacaktır diyelim. Bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Koton Mağazacılık'tan bir haber başlığımız var. Hemen detaylarına baktığımızda e-ticaret depo şubesinin kapatma kararını aldığını açıkladı. Yine ilk bakışta baktığımızda olumsuz gibi görünüyor ama her depo kapanışı küçülme anlamına şirketler için gelmeyebiliyor. Çünkü zaman zaman operasyonel tarafta daha da verimli hale getirmek için lojistik ağlarını yeniden düzenlemelere gidebiliyor. Şirketler. Dolayısıyla perakende tarafında özellikle son dönemde maliyet yönetiminde önemli başlıklardan bir tanesi. Hisse performansında %0,3'lük bir geri çekilme kaydederken yıl başından bu yana %10'luk bir eksi tarafta fiyatlaması vardı diyelim ve son şirket gelişmesine de bakalım. Astor Enerji zaten neredeyse her hafta yeni haber başlıkları bu taraftan gelmeye devam ederken gün özeline dönünce sermaye tavanını 40 milyar liraya yükseltme başvurusu bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı. Dolayısıyla da sermaye tavanı yükseltme yine yarın hemen sermaye artımına gideceği anlamına gelmiyor diye bir parantez açalım. Çünkü şirketin önümüzdeki dönemlerde yatırım ve büyüme planları için elini rahatlatan bir adım tarafında değerlendiriyor zaten bu tarz gelen sermaye artırım haberlerini demiş olan. Ve ise performansında %7'ye yakın güçlü alıcılı bir seyirin olduğunu takip ederken zaten yıl genelinde %170'lik bir yükselişte vardı demiş olalım. Ve son bir ayda da bir miktar soluklanma Astor'da gördük diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri konuşuyor olacağız. Saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
2: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
0: İfinans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
3: Seramik hava durumunu sundu.
5: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz

0: serin, ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Senin koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Akbank ve tüm bankalar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Notte, buona notte.
1: Sami, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta

0: Efendim Enerji Hattı'nın herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün özellikle hidroelektrik sektörünü konuşacağız ve yenilenebilir enerjide tabii bir aradalar zaten. Elvan Tuğsuz Güven bizimle birlikte. HESİAT Başkanı, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkürler. Hidroelektrik sektörüne davet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz.
0: Şimdi öncelikle bir resmi çekelim. Şu anda bizim toplam kurulu gücümüze baktığımızda 125.821 megawatt seviyesine geldi. Bunun ne kadarı hidroelektrikte, yenilenebilirin payı ne oldu? Bize bir kısaca özetleyebilir misiniz?
1: Tabii ki hidroelektrik sektörü kurulu gücün içerisinde %25.7 gibi bir rakama sahip. 1/4 gibi bir orana tekabül ediyor. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde ise %70 gibi bir orana sahip. Hidroelektrik sektörü aslında hem tedarik tarafında hem de sisteme sağladığı katkılar tarafında sistemin omurgasını oluşturan bir çok kritik ve stratejik bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Dünyada da Türkiye'de de aslında Avrupa'da ilk iki içerisindeyiz. Norveç'ten sonra ikinci sıradayız hidroelektrik kaynakları arasında. Dünyada da ilk 10 arasındayız. Dolayısıyla çok büyük bir zenginliğe sahibiz.
0: Peki şimdi baktığımız zaman hani Türkiye'nin potansiyelini de değerlendirdiğimiz zaman biz nerelere kadar çıkabiliriz? Daha hani önümüzde ne kadarlık bir yol var ve bu seneyi kaç megawattla kapatırız?
1: Aslında şöyle, Türkiye hidroelektrik kaynaklar açısından oldukça zengin bir ülke. Lisans işletmesi olarak özel sektör ve kamu olarak özel sektör ağırlığı olmak kaydıyla ikiye bölünmüş durumda. Ve hidroelektrik kaynaklar içerisinde barajlı santraller ağırlıklı, yani su depolaması olan santraller. Bu yılda çok su miktarı yüksek olduğu için iyi bir yıl geçiriyoruz aslında. Barajlarımızın doluluk oranları, siz de takip ediyorsunuzdur, oldukça yüksek. İyi bir su yılı geçiriyoruz. Üretim miktarı yüksek.

0: Geçtiğimiz 2 yıla oranla üretim açısından yüksek bir yıl yaşıyoruz. Bu da bizim enerji arz güvenliğimize ve dışa bağımlılığımıza çok olumlu katkı sağladı. Hürmüz Boğazı enerji krizinde hidroelektrik kaynaklarının bu kadar yüksek miktarda üretimde olması büyük bir avantaj sağladı. Ve aslında yakıt maliyeti olarak sadece yakıt maliyeti tarafından hesaplandığımızda 5 milyar dolar gibi bir bize avantaj sağladı düşünüyoruz. İthal ve fosil yakıtlara ayrılan kaynağın azaltılması açısından. Yıl genelinde de kar yağışları yılın biz kalan dönemini belirleyecek. Yağan karların erime hızı ve bunun topraktaki doygunluk miktarı önemli. Hani sadece yağmur yağması yetmiyor. Yağan karın da büyük önemi var hidroelektrik kaynaklarının iyi gitmesi için. Yılın kanalında umarız ki bu depolanan su ve topraktaki doygunluk miktarı bizi devam ettirecektir. Ancak İlk 6 ayda üretilen enerjinin %60 gibi bir oranı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. %40'ı da fosil yakıtlardan ve ithal doğalgaz gibi kaynaklardan karşılandı. Hidroelektrik üzerine baktığımda aslında bunun daha farklı olabileceğini biz değerlendiriyoruz. Çünkü bizler türbinleyemeden, üretime dönüştüremeden milyarlarca metreküp suyu atmak zorunda kaldık. Burada bunun sebeplerine baktığımızda da arz talep dengesinde talebin düşük seyretmesi ve yüksek oranda 27 bin megawatta ulaşan neredeyse hidroelektriği yakalayan bir güneş yatırımının etkisinin olduğunu görüyoruz. Gün içinde fiyatlar oldukça gevşek çıktı. Hani su miktarı üretim yüksekti ancak bunun ekonomik değeri oldukça düşüktü. Geçtiğimiz yıla oranla da düşüktü. Gün içinde fiyatlar çok düşük çıktı ilk 6 ayda. İkinci 6 ayda bakacağız bakalım nasıl gidecek ama fiyatlar genel olarak enerji üreticisi perspektifinden baktığımızda fiyatların çok düşük olduğunu ve üretimi yüksek olmasına rağmen bunun ciroya dönüşmediğini görüyoruz. Ki bu da bizler için aslında uzun vadede finansal sürdürülebilirliğimizi tehdit eden bir noktaya götürüyor bizi. Umuyoruz bundan sonraki dönemde daha farklı rakamlar üreticinin yüzünü güldürecektir.
1: Evet, şimdi tabii son yıllarda iklim kriziyle birlikte kuraklık döngülerini de daha sık yaşıyor olduk ki bu yağış rejimlerindeki dengesizliğin bizim HES üretimine ve de rezervuar kapasitesine nasıl bir etkisi oluyor? Bir o konuyu da biraz detaylandıralım.
0: Evet, hidroelektrik santraller dediğim gibi kardan da çok etkileniyor. Yağışların kar ve yağmur olarak dengeli bir şekilde gitmesi gerekiyor. 7 yılda bir oluşan kuraklığın bu yıl kurak olmayan ıslak bir yıla tekabül etti. Yani su yılı olarak iyi bir yıl geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde yaz aylarında ve sonbaharda da bu trendin devam etmesini bekliyoruz. Aslında Ocak ayında iyi bir başlangıç yapmamıştık. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bizim yüzümüzü güldürdü ama az önce de söylediğim gibi bunun ne yazık ki üretim değerine dönüşmesi bizler açısından, sektör paydaşları açısından çok olumlu bir tablo çizmiyor. Bizler her ne kadar sistem arz güvenliğine ve sistem stratejisine büyük katkı sağlasak da frekansın sağlanmasının iletim sistemi sağlığını garantilemek açısından üstlendiğimiz rolün karşılığını ne yazık ki bulamıyoruz. Bu da bizim için büyük bir sıkıntı aslında. Hani bir terazi olarak düşünürsek Türkiye'deki iletim sistemini kefenin bir tarafında yenilenebilir enerji kaynakları ki bunlar son dönemde çok olumlu buluyoruz. Hızla artan güneş ve rüzgar yatırımları güneş sadece 27 bin megawatta ulaştı neredeyse hidroyu yakaladı. Kefenin diğer tarafında da sistemin dengesini sağlayacak olan doğalgaz, kömür ve tabii ki yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde baz yük olarak çalışan hidroelektrik santraller var. Kefeyi dengelemek açısından biz fosil yakıtlara büyük bir güç sağlıyoruz. Umarız kuraklık bizi artık terk etmiştir ve biz de baz yük gibi çalışarak sistem arz güvenliğine destek sağlamaya devam edebiliriz.
1: biraz şu yağmur ve kar yağışlarının farkını da anlatalım hidroelektrik tarafında. Yani bu karların erime hızı, bu hidroelektrik enerji üretimi de ne kadar etkili oluyor?
0: Az önce de söyledim, karların erime hızı çok önemli. Toprağın suya doyması çok önemli. Yeraltı sularını beslemesi çok önemli. İklim kriziyle birlikte kar yağıyor ama karlar çok hızlı eridiği için bunun türbinlenen suya dönüşmesi, yani enerjiye dönüşmesi çok önemli oluyor. Burada iklim sıcaklıkları, yani hava sıcaklıklarının belli seviyelerde olması, karın toprağın üzerinde uzun süre kalması ve yavaş yavaş erimesi çok önemli. Sadece karın yağması yetmiyor. Karın yavaş yavaş eriyerek yeraltı sularını beslemesi çok önemli. Hidroelektrik santraller bu yeraltı sularından besleniyor. Ve aslında bugüne kadar gerçekleştirilmiş yatırımları göz önünde bulundurduğumuzda, ki bu da 80 milyar dolarlık bir ekonomik değere karşılık geldiğini hesap ediyoruz. Toplamda 32 bin megawattlık hidroelektrik santrallerinin, bir bu kadar daha yatırım yapacak Fırat'ın doğusundaki kaynaklarda devlet su işlerinin fizibilitelerinden yatırım yapma potansiyeline sahibiz biz hala. Dünyada da bu trendin devam ettiğini görüyoruz hidroelektrik sektöründe. Şimdilik durum hidroelektrik yatırım tarafında bu şekilde.
1: Peki yekdem sektörün büyümesinde nasıl bir rol oynadı? Ve bu sizin bu konuda bir revizyon talebiniz var mı HESİAT olarak?
0: Yekdem 2000'li yılların ortalarında yapıldığı şekliyle mekanizma olarak çok öngörülebilir, tahmin edilebilir bir piyasa yapısı oluşturdu. Döviz bazlı olması ve öngörülebilir olması ve süre açısından bankaların bu projeleri proje finansmanıyla finanse edebilmesine ve projelerin çok hızlı bir şekilde hayata geçmesine sebep oldu, yol açtı. Çok olumlu karşılıyoruz. Yani piyasanın yatırım ortamında öngörülebilirlik ve fiyatın öngörülebilirliği özellikle çok önemli. Hidroelektrik santraller çok aslında ilk yatırımı uzun olan, ancak santral ömrü çok 80-100 yıllara dayanan uzun santraller, uzun ömürlü santraller. Dolayısıyla yatırımı zahmetli ancak yatırım verimi olarak çok kıymetli santraller. Türkiye bunu çok güzel bir şekilde başardı. Çok hatırı sayılır bir orana ulaştı. Umarız bu trend tekrar devam eder. Çünkü hidroelektrik santralleri sadece bir yani yenilenebilir enerji kaynağı olarak görmemek lazım. Bunlar aslında stratejik kaynaklar. Dışa bağımlılığımızı azaltan, fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltan ve çok hızlı devreye girip devreden çıkmaları hasebiyle, yani çok esnek santraller üretim olarak, güvenilir santraller. Dolayısıyla enerji arz güvende aslında büyük rol oynuyorlar. Biraz bunu böyle görmek gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu yatırımların önümüzdeki dönemdeki bakışında da bu şekilde bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve yekten mekanizması olarak da daha önce uygulanan mekanizmaya benzer bir mekanizma yaratıldığında, yani 10 yıl ve üzeri ve döviz bazlı, bankaların bunu tekrar finanse etmeyi planlayacağını düşünüyoruz. Yani devlet su işlerinin bir yatırım tablosu var. Buna buradaki santrallerin hayata geçmesi mümkün olabilecektir.
1: Evet. Peki şimdi bu arada mevcut tabii HES portföyündeki rehabilitasyon ve modernizasyon konusu da önemli. Siz ne dersiniz? Bizim burada hani ciddi bir problemimiz var mı? Çok gerekli mi modernizasyon? Ve de bu eski santrallerin verimini arttırmanın sıfırdan yeni santral yapmaya göre nasıl avantajları olabiliyor?
0: Aslında bu santraller Türkiye 1954, yani 1936'dan beri bu yatırımları yapıyor. Çok iyi bir know-how, mühendislik kaynağına sahip, altyapıya sahip. Mevcutta kamunun işlettiği hem de özel sektörün işlettiği santraller, artık hani kamunun elindekiler biraz daha rehabilitasyon ihtiyacı yüksek santraller ve buradaki yapılacak rehabilitasyonların üretimleri %20-30 arttırdığını görüyoruz. Çok kıymetli bu. ele geçmeyecek bir kaynak aslında. Mutlaka yapılması gerekiyor. Dediğimiz gibi 80-100 yıllık santraller, yani Avrupa'da 100 yılın üzerinde çalışan hidroelektrik santraller var. Türkiye'de de böyle. Rehabilitasyon yapıldığında, bakım yapıldığında ve

0: kendi teknik altyapı özelliğine uygun işletildiğinde, bunlar hani bir devreye, çok hızlı devreye girip devreden çıkacak santraller değil, mevsimlerinde uzun saatlerde çalışmaya müsaade edildiğinde çok verimli santraller aslında. Ömürleri de uzun. Dolayısıyla bu rehabilitasyon ve bakım ihtiyaçlarının hiçbir şekilde ihmal edilmeden yapılması gerekiyor. Bununla da alakalı olarak bu bakımların ve rehabilitasyonların yapılmasına müsaade edecek bir finansal sürdürülebilirliğe sahip olmaları gerekiyor. Geçtiğimiz 5-6 yılda bunun çok olmadığını görüyoruz. Bundan sonraki dönemde bizim talebimiz bu yöndeydi. Yani hidroelektrik santrallerin üretim miksimizin içerisinde önceliklendirilmesi, mevsimsel olarak bizlere öncelik verilmesi, kesikle durkaklarla biz bu ekipmanları yormamamız, sistem arz güvenliğine sağlayacağımız katkıyı artırmamız açısından önemli bir konu.
1: Evet, peki şimdi tabii son dönemde yine öne çıkan bir konu da bu hibrit santraller. Biz ne durumdayız bu hibrit santraller tarafında? Neden önemli sizce? Ne kadar önemsiyorsunuz bu konuyu?
0: Ya yatırım verimi açısından çok önemli. Çünkü hidroelektrik santraller dediğimiz gibi ilk yatırım tutarı yüklü olan ama ömrü uzun olan santraller. Ve geniş araziler üzerine yapılmış santraller. Bu arazilere komşu olacak, yakın olacak ve bu sistemlerle, hidroelektrik santrallerle uyumlu çalışacak GES santrallerini biz çok önemsiyoruz. Uzun zamandır da bunu sektör olarak dile getirdik. Çünkü altyapı yatırımlarının verimliliğini artıracak santraller. Güneş santralleri nispeten daha hızlı kurulabilen santraller. Ancak kesikli çalışıyorlar. Gündüz varlar, gece yoklar. Hidroelektrik santrallerin trafoları, altyapıları hazır. Bunlarla entegre çalışacak GES santralleri veya işte rüzgarla entegre çalışacak GES santralleri aslında Türkiye enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak santraller. Tabii burada önemli olan konu şu. Burada bu santraller üretim yapmalarını sağlayacak bir piyasa mekanizmasının oluşması çok önemli ki bu santraller hayata geçebilsin. Yani fiyatlar, oluşacak fiyatlar ve üretim programı burada öne çıkıyor. Bu sezon bizi oldukça şaşırttı aslında, fiyatların çok düşük çıkması ve sıfıra yakın seyretmesi. Hibrit santraller kritik ama bu yatırımların hayata geçmesi için fiyatların da bunu destekleyici olması gerekiyor. Öngörülebilir olması gerekiyor. Hani yatırımcıyı burada heveslendiriyor olması lazım. Hibrit santraller aslında dediğimiz gibi birlikte çok uyumlu çalışacak. Gündüz güneşten, gece eldeki depolanan sudan yapılacak üretimlerde aslında bir baz yük santrali haline dönüşüyor aslında hidroelektrik santraller, hibrit santral olabildiklerinde.
1: Evet, peki bu arada tabii depolama da HES'ler tarafında önemli bir gündem maddesi. Bu yeni depolama yöntemleri, akıllı şebekelerle entegrasyon konusunda biz Türkiye olarak ne durumdayız?
0: Aslında şöyle, dünyaya baktığımızda dünyadaki depolama sistemlerinin %95'ini pompaj depolamalı santraller oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ülkelerin enerji arzında arttığı takdirde, birçok ülkede bunu görüyoruz, İspanya gibi hani güneşi yüksek olan ülkelerde, hatta Almanya'da da bu böyle, nispeten güneşi az olan ülkelerde de yenilenebilir enerji kaynakları hızlıca devreye girebiliyorlar. Yatırım süreleri nispeten kısa ama çok güvenilir sistemler olmuyor. Bunların güvenilirliğini arttırmak için depolama sistemleri öne çıkıyor ve iklim değişikliğiyle birlikte değişen rejim, su rejimiyle vesaireyle alakalı akıllı dezavantajları bertaraf edebilmek için depolamalı santraller, iletim sistemi arz güvenliğini sağlamak için de depolamalı santraller devreye girdi. Kimyasal depolama ve su depolama olarak ikiye ayırabiliriz aslında. Türkiye 33 bin megawattlık bir depolama lisansı tahsis etti son dönemde. Yenilenebilirin, rüzgarın, güneşin ve hidronun artmasıyla jeotermalin de. Bu üretilen enerjinin gün içerisinde kaydırılması, yükün kaydırılması, gündüz güneşten üretilen enerjinin depolanması, gece saatlerinde bu depolanan enerjinin tüketilmesi gibi bir durum söz konusu.

0: konusu. Burada hidroelektrik santrallerinin çok önemli bir özelliği öne çıkıyor. Pompaj depolamalı santraller. Suyu devri daim olarak, yani türbinlediğiniz, bir kez türbinlediğiniz suyu enerjinin ucuz olduğu saatlerde veya güneş santrallerinin ürettiği enerjiyi kullanarak tekrar üst havzaya pompalayıp suyu devri daim şeklinde döndürebilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi bu dünyada %95 depolama kapasitesini oluşturuyor. Ve yükün günler içerisinde kaydırılmasına da imkan tanıyor. Büyük yükler, yani 1000 megawatt, 500 megawatt gibi yüklerin hızlıca devreye girip devreden çıkmasına imkan sağlıyor ki bu da çok büyük bir esneklik sağlıyor sistem operatörüne, iletim sistemi operatörüne. Hani bildiğiniz gibi Türkiye'de üretim daha çok hidroelektrik santrallerde Türkiye'nin doğusunda yapılıyor ve batıdaki tüketim noktalarına iletiliyor. Bu iletilirken oluşan frekans dengesizliklerini vesaireyi de aslında hızla devreye girip, dakikalar içerisinde devreye girip devreden çıkarak hidroelektrik santraller yapıyorlar ve bu esnekliklerini pompaj depolamalı HES haline gelerek veya pompaj depolamalı HES yatırımları yaparak aslında bu özelliklerini artırabilirler. Bu çok kıymetli bir özellik olarak değerlendiriliyor. Umarız önümüzdeki dönemde Türkiye bu yatırımları da daha sıcak bakacaktır. Bununla ilgili çalışmalar başladı ama henüz bir yatırımımız yok. Dünyada bu konuda büyük bir atılım var aslında. Pompaj depolamalı HES'ler kimyasal depolamalı ekipmanlara büyük destek sağlayan, onu tamamlayan ve yukarı taşıyan yatırımlar ve bir kaynak olarak görebiliriz.
1: Peki bu arada bu yapay zeka, veri analitiği, dijital ikiz gibi teknolojilerin kullanımı nasıl etkiliyor hidroelektrik santralleri ve biz ne kadar bu dijital dönüşümle iç içeyiz Türkiye'de sektör olarak?
0: Aslında şöyle, santraller eski bir teknoloji diyebiliriz, türbin teknolojisi. Ancak bu bahsetmiş olduğunuz yeniliklerle birlikte esnekliklerini, ölçüm hassasiyetlerini, veri analizlerini çok olumlu etkileyen yatırımlar yapılabilir, yapılıyor da. Türkiye'de yapılan rehabilitasyon işlerinde bunlar da çok önemli. Toplanan verilerin analizi, türbinlerin verimliliklerini artırılması vesaire gibi konular çok önemli. Ancak bunları yapabilmek için ekonomik olarak daha sağlıklı ve hani öngörülebilir bir noktada olmanız gerekiyor. Şu anda biz hidroelektrik sektörü olarak tam bu noktalarda değiliz. Hani bakım ve rehabilitasyon tarafında iki kere düşündüğümüz bir noktadayız ekonomik olarak. Bu bahsetmiş olduğunuz yatırımları hayata geçirmek için çok esnek bir durumda değiliz.
1: Şunu da hemen ben size hızlıca sorayım. Ne bekliyorsunuz? Yıl sonuna kadar beklediğiniz bir düzenleme var mı? Ya da hani önümüzdeki yıl için bizim HES'ler olarak mutlaka hani beklediğimiz şöyle bir düzenleme var dediğiniz ne var?
0: Ya aslında yani biz sisteme sağladığımız katkıyı ekonomik olarak alamıyor durumdayız ve mevsimsel olarak bu dönemde şimdi güneşlerin çok hızlı devreye girmesiyle güneş yatırımlarının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının arzın içerisinde payının artmasıyla piyasanın payları çok hızlı değişti. Hidroelektrik sektörü olarak bizim beklentimiz bize ve mevsim üretim rejimimize, bizler daha çok bahar aylarında üreten santralleriz. Yazın zaten arzın içinde olamıyoruz suların azalmasıyla. Dolayısıyla bizlerin en çok üretimi yaptığımız bahar aylarında sistemin içerisinde kalacağımız bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizlere özgü bir yapı oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bir tavan fiyat uygulaması var bildiğiniz gibi. Aynı zamanda bir tavan fiyat, en alt fiyat da olmalı diye düşünüyoruz. Piyasa adaletini sağlamak açısından. Ancak bunlarla biz hidroelektrik santraller olarak uzun yıllar devrede kalıp bu çok kıymetli 80 milyar dolar gibi bir değer ayırdığımız, takriben hesapladığımız, bunun üzerinde de olabilir. Bu yatırımları ancak uzun yıllara taşıyabiliriz. Sektör olarak amacımız, hedefimiz bu ve tabii ki kuraklıktan etkilenen su rejimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz pompaj depolamalı HES'lerin yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini
1: Evet.
0: düşünüyoruz.
1: Evet,
0: Bu şekilde.
1: çok teşekkür ediyoruz. Elvan
0: Ben
1: Tuğsuz
0: teşekkür
1: Güven,
0: ederim. Sağ
1: HESİAD Başkanı.
0: ol. Sağ
1: Size de
0: olun.
1: başarılar diliyoruz.
0: Sağ
1: Önümüzdeki
0: olun. Çok
1: dönemde
0: teşekkürler.
1: görüşmek üzere.

0: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Efendim, burada noktalıyoruz enerji hattını ve bir taraftan da şu anda ekrana yansıyan bir yeni gelişme, emekli maaşlarına ilişkin olarak en düşük emekli maaşı teklifi mecliste. Şimdi konuya ilişkin de dönelim. Emre Gülşen bizimle birlikte, sosyal güvenlik uzmanı. Tabii enflasyon rakamlarını alınca bu zamlar da belli oldu. Sizden hemen değerlendirmeyi alalım hızlıca.
2: Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Bugün saat 10 itibariyle TÜİK Haziran ayı enflasyonunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Açıkçası beklenilen, yani anketlerde paylaşılan enflasyon oranlarının da altında bir enflasyon oranıyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Aylık bazda 0,99 oranında bir enflasyon oranı paylaşıldı. Tabii açıklanmış olan enflasyon oranı ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerimizin, memur ve memur emeklilerimizin de alacak oldukları ücret artışları netleşmiş oldu. Şimdi SSK ve Bağkur emeklilerimiz 17,76 oranında, memur ve memur emeklilerimiz de 13,52 oranında ücret artışı almış oldular. Böylelikle en düşük memur emeklisinin alacak olduğu ücret 27.772 liradan 31.526 liraya yükselmiş oldu. En düşük SSK ve Bağkur emeklimizin alacak olduğu ücret 20.000 liradan 23.550 liraya, en düşük memur maaşı da 61.890 liradan 70.257 liraya yükselmiş oldu. Tabii SSK ve Bağkur emeklilerinde en düşük emekli aylığı 20.000 lira dedik. Bu sadece kök aylığı 20.000 lira olanlar için geçerliydi. Bu 20.000 liranın çok altında kök aylığı olan emeklilerimiz de mevcut. Bunlarla ilgili de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ve en düşük emekli aylığının 20.000 liradan enflasyon oranı dahilinde 23.550 liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi verildi. Bu kanun teklifi de meclisten geçtikten sonra artık kök aylığı 20.000 liranın altında kalan, yani bu enflasyon farkı alamayan kesimde enflasyon farkı almış olacak ve en düşük aylık kanun yasalaştıktan sonra 23.550 lira olarak uygulanmış olacak.
1: Evet, şimdi siz toparladınız ama detaylara ilişkin ben de hemen bir hatırlatma yapayım. TÜİK verilerine göre Haziran sonunda yılın ilk 6 ayı için enflasyon oranı %17.76 seviyesinde gerçekleşti. Ve de kanun gereği SGK Bağkur emekli aylıkları da 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Memur ve emekli memur emeklilerinin maaş artışları da toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor ve yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan %7'likte bir zam uygulanacak. İlk 6 aylık enflasyonun bu oranı aşması halinde oluşacak enflasyon farkı da maaşlara eklenecek. Memur ve memur emeklileri %13,5 civarında bir artış almış olacak diyelim. Tabii aynı zamanda kira zam oranları da belli oldu. Ona ilişkin son durumu da sizden alalım değerlendirmesini.
2: Şimdi 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte birçok kalemde aslında değişiklik meydana geliyor. Bunlardan biri de kira artış oranı. Haziran ayına ilişkin kira artış oranının tavanı %32,03 olarak açıklanmış oldu. Başka hangi kalemlerde değişiklik oldu? Bedelli askerlik ücretinde yine bu enflasyon oranına bağlı olarak artış meydana geldi. 416.361 liradan 472.653 liraya yükselmiş oldu. Tabii engelli aylıkları da yine 6 aylık enflasyona bağlı olarak arttırılmış oldu. %40 ile 69 arasında engel oranı bulunan kişilere ödenen aylık 5.103 liralık bir engelli aylığı 3.793 liraya yükselmiş oldu. %70 ve üzeri raporu bulunan engellilerimize ödenen 7.665 liralık aylık 8.689 liraya yükselmiş oldu. 18 yaş altı engelli yakınlarına ödenen 5.103 lira yine 5.793 liraya yükselmiş oldu. 65 yaş aylığı diye tabir edilen bir sosyal yardım ödemesi de mevcut. 65 yaş aylığı da 6.393 liradan 7.257 liraya yükselmiş oldu. Tabii aslında diğer bir çalışan tarafı, çalışan kesimi de ilgilendiren bir değişiklik söz konusu. Burada milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı tavanı da 6 aylık enflasyona göre, yani memur ücret katsayısına göre değiştiğinden dolayı onlarda da tavan ücret değişmiş oldu. 64.948 liradan kıdem tazminat tavanı 73.729 liraya yükselmiş oldu. Tabii bu henüz resmileşmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sirküsüyle resmileşmiş oluyor. Ancak kıdem tazminatı tavanı şimdiden 73.729

0: Dediğiniz gibi işsizlik ödeneği, kıdem tazminat tabanı, sosyal yardımlar ve 65 yaş aylığı da yine memurların alacağı zam oranında arttırılmış olacak. Bunun dışında kritik olarak gördüğünüz nokta var mı?
1: Yani kritik olarak taban aylıkların arttırılması açıkçası. Taban aylıklar milyonları buluyor açıkçası. Yani bu kök aylığı 20 bin liranın altında kalmış olan 1 milyondan fazla emeklimiz mevcut. Tabii onlar enflasyon farkı alamıyorlardı. Ancak tabii bizim hükümetimizin uygulamış olduğu bir politika da var. Hiçbir zaman emeklileri enflasyonun altında bırakacak ücrete maruz bırakmadılar. Enflasyonun altında kaldığı düşünülen dönemlerde de böyle kanun çalışması yapılarak kök aylıklar arttırılmış oldu. Yine aynı şekilde enflasyonun altında kalacağı anlaşılınca tekrardan kanun düzenlemesiyle birlikte yine enflasyonun üzerine çıkarılmış oluyor. Bu çok önemli. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Dul ve yetimleri de dolaylı yoldan ilgilendiriyor. En önemli değişikliklerden bir tanesi bu olacak diyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Emre Gürşen, sosyal güvenlik uzmanı. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Efendim, bu bölümü de kapatalım. 13'te yine birlikteyiz yatırım günlüğünde.

0: Kafalar Dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Surat, Adana'dayız. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına meydan okuyan dev bir tesisteyiz. Efendim bu mega tesiste sadece Türkiye'nin değil, dünyanın 80'den fazla ülkesinin enerji ihtiyacını karşılamak için trafo üretimi yapılıyor. Peki bu trafolar nasıl üretiliyor? Hazırsanız çarklar bu kez Adana'da dönüyor.
1: Elektriğe ihtiyacı duyulan her noktaya hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyor DERT. Kentlerin aydınlatılmasında, üretimin devamlılığında ve hayatımızın konforunda büyük bir rol oynuyor DERT. Türkiye'nin Akdeniz'e açılan kapısı, Adana'da bulunan dev fabrikada üretilen dağıtım ve güç transformatörleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
2: Çarkların döndüğü, üretimin kesintisiz devam ettiği tesisimize hoş geldiniz. Bizler Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir elektrifikasyon şirketiyiz. Biz tesislerimizde transformatör üretiyoruz. Yaklaşık 1997 yılından bu yana kendi tesislerimizde üretimler yapıyoruz. Bir aile şirketiyiz biz, normal bir aile şirketiyiz. Fakat şu anda 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat yapan enerji kampüsü haline gelen bir şirket durumundayız. Baba mesleği aslında. Biz bu tesislerimizi büyütürken devamlı babamızın nasihatleri doğrultusunda kaliteyle üretimlerimizi hız kesmeden arttırarak devam ettiriyoruz. Mevcut tesislerimizde bizim şu anda organize sanayide 3 tane tesisimiz var. 2 tane tesisimiz şu anda 64 bin metrekarede tam faaliyet, tam kapasite olarak çalışmalarına devam ediyor. Fakat sektörün getirmişliği, ihtiyaç hasıl olması sebebiyle dünyadaki yaşanan yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik faaliyetleriyle birlikte enerjiye ihtiyaç her geçen

0: her gün artıyor. Bu nispetle de biz şu anki bulunduğumuz bu kampüste, yaklaşık burası 120 bin metrekarelik tesiste teknoloji üretmeye başlamış durumdayız. 120 bin metrekarelik bir tesisteyiz şu anda. Bu tesisin 80 bin metrekaresi kapalı, 40 bin metrekaresi açık, 40 bin içerisinde de 20 bin metrekarelik bir sosyal tesisimiz var. Bizim şu anda bulunduğumuz hol, toplam 26 holden oluşuyor bu tesis. Bulunduğumuz holde güç transformatörleri üretiyoruz. Şu anda bu tesis 2 ay öncesinde üretime başladı. Şu anda kapasite olarak %50 kapasiteyle devam ediyoruz. Gelecek makinelerimiz var, yatırımlarımız bölgede devam ediyor. Biz burada 1000 envi 800 kilovolta kadar transformatör üretimine yapma kabiliyetine sahibiz. Şu anda çatı yüksekliğimiz bizim burası 30 metre. Şu anda Avrupa'nın en büyük kampüsü içerisindesiniz. Ve neden Avrupa'nın en büyük kampüsü diyoruz? Bizim test laboratuvarımız Avrupa'daki bulunan tüm test laboratuvarlarından metrekare olarak daha büyük bir metrekarede. Ve aynı anda iki tane 500 envi, yani 500 envanın karşılığı yaklaşık bir 600 tonluk trafoyu test etme kabiliyetine sahip bir laboratuvar. O yüzden biz buraya Avrupa'nın en büyük kampüsü diyoruz. Bununla birlikte bizim diğer iki tesisimizde biz dağıtım trafosu üreten bir firmaydı zaten. Hala da üretiyoruz. Aylık kapasitemiz orada 700 adet transformatör, dağıtım trafosu. Fakat bu tesiste biz bu kapasiteyi 3 katına çıkarıyoruz. Yaklaşık 2400 adet transformatör üretimi yapacağız dağıtım trafosu olarak. Kuritif trafo tesisimiz var. Yine eski tesisimizde orada yaklaşık biz 50-60 adet transformatör üretiyorduk. Burada 3 katına çıkaracağız. Yaklaşık 150 adet transformatör, kuritif transformatör üreteceğiz. Güç tarafında, evet şu anda bu holdeyiz. Bizim eski tesisimizde fiziki koşullar yetersiz olduğu için, alanımız da yetersiz olduğu için o tesiste en fazla biz 2 veya 3 adet trafo üretebiliyorduk ve maksimum seviyesi 100 envaydı, 100 bin kW trafo üretiyorduk. Ama dediğim gibi burada biz aylık 35-40 tane güç transformatörü ve seviye olarak 1000 envaya kadar transformatör üretim kabiliyetine sahip olacağız. Bunların hepsiyle birlikte bir de bizim anahtarlama ekipmanları üretimimiz yeni başladı. Yani diğer tesislerimizde bizim anahtarlama ekipmanları ürünlerimiz yoktu. Yani anahtarlama ekipmanları nedir? İşte beton köşkümüz, hücremiz, kesicimiz, ayırıcımız. Bunların üretimi yoktu ama şu anda bu tesisimizde yine üretime başladık. 2 ay öncesinde %60 kapasiteyle şu anda beton köşk anahtarlama tesis ürünlerimizin de imalatına başlamış olduk.
1: İçerisinde bulunmuş olduğumuz bu dev tesiste üretilen trafolar 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar Made in Türkiye damgalı trafolar boy gösteriyor.
0: Çinliler, Hintliler ve Türkler olarak aslında dünyayı domine ediyor. Bizim şu anki yapmış olduğumuz üretimlerin, satışlarımızın, genel satışlarımızın %55'i bizim ihracat. %45'i yurt içi. Bu %55 ihracatın içerisindeki %75'lik bölüm ise Avrupa'ya ihracat. Bu ihracata nasıl başladığımızdan bahsedeceğim. Bunun hikayesi var bizde. 2009 yılında ben ilk defa yurt dışına gittim ve 2009 yılında biz ilk ihracatımızı yaptık. Afrika'nın Benin ülkesine yaptık. Fakat oraya gittiğim zaman aslında Afrika ülkesinin, Afrika kıtasının ne kadar bakir olduğunu gördüm. 2009 yılından bahsediyorum. Oraya gittiğim zaman hani pazar araştırması yapacaksınız ya. Orada bir ürün satan bir iş yerine gittik. Fransızca konuşuyorlardı. Yanımdaki takım arkadaşım iyi Fransızcası vardı. Hemen sor bakalım dedim işte yani bu ürünü ne kadara satıyorlar. Ve farklı bir marka vardı. Yani benim bildiğim bir kablo fabrikasının ürünü trafo olarak orada satılıyordu o ülkede. Ben o gün bizim mevcut fiyatlarımızı bildiğim için, yani ürünün satış fiyatlarımızı bildiğim için, o gün o fiyata baktığım zaman adamların sattığı fiyat yaklaşık bizim Türkiye'deki satış fiyatımızın 7 katıydı, 8 katıydı. O kadar fark var. Hatta ben takım arkadaşıma dedim ya herhalde yanlış tercüme ettin ya burada bir problem var bence dedim. Sorduk tekrar yok dedi. Bir de dedi 3-4 ay beklemeniz lazım. Onu görünce biz ilk ihracatımızı dediğim gibi Afrika kıtasına başladık ve Afrika ile büyüyen bir firmayız biz. Ön satışlarımızı Afrika ile geliştirdik. Hatta 2000

2015 yılında Etopya'da bir işletme kurduk. Hala o işletmemiz devam ediyor. Baktık ki buradaki işletme iyi gidiyor. Bir de Uganda'ya bir işletme kuralım dedik. Oraya da bir test laboratuvarı kurduk. O işletmelerimiz devam ediyor. Bu şirket Beta Enerji Afrika ile büyüyen firma. Aynı zamanda da pandemi sonrası, işte Covid sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte rotasını Avrupa'ya çeviren bir firma. İhracatlarımızın bizim dediğim gibi %75'ini şu anda Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupa ile birlikte 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracatımız var. Afrika kıtasına ihracatlarımız hala devam ediyor. Hedef pazarlarımız var. Girmiş olduğumuz pazarlar var. Mesela bizim bir Amerika pazarı bu konuda hep şöyle diyorum zaten. Amerika bir tarafa, dünya pazarı bir tarafa. Amerika'nın talepleri şu anda sınırsız bir talep. Amerika için organize altyapımızı ona da göre ayarlamış oluyoruz.

0: beyler, 120 bin metrekare alan üzerine kurulu bu mega tesis şimdilik %50 kapasiteyle çalışıyor. Devam eden yatırımlar tamamlandığında ise 600 olan toplam istihdam sayısının 1200'e çıkartılması hedefleniyor.
1: Kampüsün devreye alınması 2026'nın sonunu alacak. Çünkü bir işletmemiz, çalışan bir işletmeyle iki tane işletmemizi de buraya taşıyacağız. Kapasite arttırımını meydana getireceğiz ve gelecek makinelerimiz var. Onları da bekliyoruz. 2026'nın sonunda sosyal tesis dahil tüm üretimimizi burada faaliyete geçirmiş olacağız. Tüm burası faaliyete geçtikten sonra bizim istihdamımız 1200 kişi olacak burada. Normal şartlarda biz şu anda 620 kişi takım arkadaşıyla ilerliyoruz. 1200 takım arkadaşımız burada olacak. İstihdamımız 1200'e çıkmış olacak. Yıllardır bu sektördeyiz ve bu sektörün aslında nereye gidebileceğini öngörebiliyoruz. Nereye varabileceğini öngörebiliyoruz. Ve daha önceden yaşanmış tecrübelerimiz var. Bu tecrübelere binaen bir şirketin eğer belli bir noktaya gelebilmesi için sadece sistemler yetmiyor. Orada çalıştırdığınız kişilerin verim almak istiyorsanız o kişilerin çalışma atmosferi ve mutluluğu çok önemli. O yüzden biz de bu tesis kurarken en başta o 20 bin metrekarelik sosyal tesisle ilgili çalışmalarımıza başladık. Çünkü yapmış olduğumuz iş bizim normal standart bir iş değil. Niş bir iş yapıyoruz. Çalıştırdığımız iş ortaklarımız, takım arkadaşlarımız da bu nispetle kalifiye olması gerekiyor. Adana'da olduğumuz için de dışarıdan, yani Ankara'dan, İstanbul'dan okuyan arkadaşlarımızı, gençlerimizi bu tarafa çekmemiz gerektiğinden dolayı biz buraya 20 bin metrekare içerisindeki sosyal tesisimizde kafeteryasından oyun salonlarına, sinema salonundan toplantı odalarına, kreşinden havuzuna, havuzundan futbol sahasına kadar tüm tesisi organize ettik. Bunu da niye yani dediğim gibi ihtiyaçtan yapmamız gerekti böyle bir organizasyonu. Çünkü burada 1200 kişi çalışacak. Yani burası bir sabah geldiği zaman bir arkadaşımız işe bütün gününü burada geçirecek ve burada mutlu olması gerekiyor. Bu nispetle o ihtiyacı da görünce biz ilk dizaynımızı o sosyal tesis için yaptık. Ve orası bizim tesisimizin kendisi LEED sertifikalı bir tesis. Yani enerji verimliliği, işte çatısında kendi elektriğimizi kendimiz üreten, normal yağmur suyunu kendi sistemlerimizle bertaraf edip sulama sistemlerine yansıtan, sürdürülebilir bir sistem haline getirmek için bu yola başladık.
2: Transformatör üretiminde önemli bir aktör olan Türkiye, dünya devleriyle yarışıyor.
1: Dünyada Türkiye çok söz sahibi bir ülke bizim sektörde. Devamlı raporlar yayınlanıyor ve bu raporları biz takip ediyoruz. En son EY'in bir raporu vardı. Bu raporda zaten her şey açıkça gösteriliyor. Orada 2050'ye kadar yıllık 67 milyar euroluk bir Avrupa'nın yatırımından bahsediyorlar. Bu yatırımın içerisinde elektrifikasyon, bizim ürünlerimiz bu işin kalbi. Yani transformatör olmadığı sürece o yatırımların hiçbirini hayata geçiremezsiniz. O yüzden bu yatırımlar dünya genelinde ihtiyaca binaen

0: her geçen gün artıyor. Biz de bu artan talebe yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz.
1: ABD pazarı da Türkiye'nin önde gelen transformatör üreticileri için büyük fırsatlar sunuyor.
0: Biz yaklaşık 1,5 yıl önce Amerika'da faaliyetlere başladık. Oralar zor pazarlar, bizleri tanımıyorlar. Ürettiğimiz ürünlerinin farkında değiller ama bizleri Türkleri keşfettikten sonra ciddi anlamda talebi arttıran bir ülke Amerika. Türkiye'den birkaç tane firma yaklaşık 1,5-2 yıl önce güç trafoları konusunda sevkiyatları başladığını biliyorduk. Yaptığımız çalışmalarda da onu görüyorduk. Ama bizim bu tesisimiz Amerika'nın istediği tüm standartlara uygun. UL sertifikamızı, Amerika için özel bir sertifika var. UL sertifikasımızın başvurusunu yaklaşık 8-9 ay önce yaptık. Bu yılın sonunda çıkmasını bekliyoruz. Bunun çıkacağını öngörerek de zaten yaklaşık 2 hafta önce Amerika pazarına bir giriş yaptık. Bir deneme siparişlerimizi aldık. Bu tesisimizle birlikte burada güç trafosunu Amerika'ya yollayacağız. Bizim diğer iki işletmemizin birinde de sadece pet mounted dediğimiz transformatörü üretip sadece Amerika'ya özgü bir üretim tesisini kurup oradan da Amerika'ya ihracatımız devam ettirecek. Amerika'dan bahsettik ama ben Afrika'ya tekrar dönmek istiyorum. Şöyle, Afrika'da şu anda Afrika'nın genelinin %20'sinde maksimum elektrik var Afrika kıtasında. Yani evet, biz Avrupa'dan bahsediyoruz, Amerika'dan bahsediyoruz ama Afrika kıtasının talebi uçsuz bucaksız bir talep. Zaten bu talepleri öngörerek bu dev organizasyonu, bu yatırımı şu anda Adana Organize Sanayi'de yapmış bulunuyor.
1: Tesis, 60 kişiden oluşan Ayge ordusu sayesinde yenilikçi ürünlerden geri kalmıyor.
0: Ayge konusunda şöyle, bizim mevcutta bir test laboratuvarımız var. Biz 2013 yılında TÜRKAK'tan akredite test laboratuvarımızı yarattık. TÜRKAK 6 ayda bir hala denetimlerimize gelir. Test laboratuvarımızın olurunu verir. O sistemimiz çalışıyor bir taraftan. Öbür taraftan biz 2017 yılında Adana'nın 4. ARGE merkezini açtık kendi bünyemizde. Mevcutta ARGE merkezimizde yaklaşık 60 tane mühendisimiz var. 60 tane genç beynimiz var. Onlar her gün geldiklerinde bir proje üretiyorlar. Niye proje üretiyorlar? Çünkü bizim ürettiğimiz ürün standart bir ürün değil. Bu ürün Türkiye'deki standartları farklı, Avrupa'daki standartı farklı, Balkanlardaki standartı farklı, Afrika'daki farklı, Amerika'daki farklı. Biz az önceki dediğim gibi 6 kıtada 80'den fazla ülkeye mal sattığımız için her gün yeni talepler geliyor ve her gün yeni proje oluşturuyoruz. Bu projeleri oluştururken bu genç beyinler her gün kendilerinin öğrendiklerini projeleri geliştirmek için bir üstüne daha koyuyorlar ve ARGE'yi üretmiş oluyoruz orada. Bu bizim için çok değerli. ARGE harcamalarımız gün geçtikçe artıyor. Bu seneki harcamamız bir önceki yıla göre yaklaşık 3 katı. Biz buna çok önem gösteriyoruz. O oranımızı mümkün olunca yüksek tutmaya çalışıyoruz ARGE harcamalarımızı. Bir şirketin ayakta durabilmesi için ARGE tarafı o işin lokomotif olacağından dolayı ARGE konusunda hiç taviz vermiyoruz.
1: Dev tesis, temiz ve yeşil enerji hedefiyle de yeni yatırımlar yapıyor.
0: Sürdürülebilirlikle ilgili, karbon ayak iziyle ilgili çalışmalarımız 2022 yılından bu yana başladı. 2022 yılında biz ilk karbon ayak izi raporumuzu çıkardık. Uluslararası akredite ettirdik. Daha sonra 2023'te bu raporu devam ettirdik. 2024'te de rapor şu anda hazırlanıyor. 2024 yılında ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Bunu da sistemimize yükledik. Bizim burada sürdürülebilirlik mantığında tabii ki bir taraftan 8 megawatt dediğimiz gibi çatımızda bir elektriğimiz var. Onu üretip kendi işletmemize kullanacağız. Diğer taraftan sürdürülebilirlik sadece enerjiyle ilgili veya bir orada bir verimlilikle ilgili değil. Aslında sürdürülebilir bir ekosistem. Biz burada bu tesisi organize ederken kendi ekosistemimizi kendimiz burada yaratıyoruz. Kendi ham maddecilerimizi, kendi üretim yapan, bizim ham maddemizi üreten, Adana dışında üreten tedarikçilerimizi biz burada kendimiz yaratıyoruz. Kendi bölgemizde yaratmamız gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirliğin ana konularından da biri bu. O yüzden biz sürdürülebilirliği tam kapsamlı olarak 2024 yılından bu yana raporlarımızda gösteriyor zaten. Yayınlamaya başladık. Bunu gelecekte bu işi sürdürerek devam ettireceğiz.

Çarper dönüyorda bu hafta Adana'daydık ve 80'den fazla ülkenin enerji ihtiyacını karşılayan bu mega tesiste trafo üretiminin nasıl yapıldığına şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın efendim.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın 5.'si 3 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar ve ülkemiz tarım ekosisteminde yer alan 2500'ü aşkın sektör paydaşının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşiyor. Etkinlik gününden yayınlara Ziraat Bankası X hesabından ulaşabilirsiniz.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
4: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldum.
3: En çok jest yapan kart. Jest kart.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
8: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin

0: Altı nakit fırsatını kaçırma.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Kriz peşindeyim.
1: Oo.
2: İş çevi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş çevi gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben istedim.

0: Buyur Hasan.
1: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
1: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
1: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
1: What do you reckon?
2: Let's check it out.
0: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
1: Okay, filling up.
3: The river must have burst its banks.
0: Hayatta kalmak için dev timsallara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2 yarın 20'de Ağbalı'da.
4: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünden merhaba, Melis Kobal ben, bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Piyasaların gündemini konuşacağız, önce öne çıkan haber başlıklarına bir bakalım.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici enflasyonu beklentilere paralel şekilde hız kesti. Aylık enflasyon %0,99 olurken yıllık enflasyon %32,11 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84 ile tahminlerin altında arttı. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin ise yılın ikinci yarısı için zam oranı %13,52 oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış oldu dedi. Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil sisteminin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. ÖTV tutarları bu artışın 31 Temmuz'a kadar %50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da %25'i kadar indirilecek. Rafineri fiyatlarında indirim olması halinde ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarları artacak. Ayrıca sistem 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kaldırılacak. AK Parti en düşük emekli aylığında artışı öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeyle birlikte mevcutta 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılması hedefleniyor.
0: Ve şimdi de dönelim, verilere bir bakalım. Küresel haritayla başlayalım. Nedir durum şu anda küresel tarafta, piyasalarda? Brent petrol 71.93, 0.18 yukarıda, petrolde 68.59'dayız, 0.15 geride ve doğalgazda da 3.24 seviyesini görüyoruz. 1.44'lük bir yukarı yönlü hareket var orada. Ve kıymetli metal altın 4.175'te 1.28 yukarıdayız, gümüş 2.71 yukarıda 62.59'dayız, platin 2.40 yukarıda 1.663 ve paladyum 1.279'da 1.32'lik yukarı yönlü hareketle. Ve küresel haritamızda şu anda bakıyoruz, BIST endeksi negatif yatay bir görünümde. Avrupa'da da karışık bir seyir. Frankfurt 0.42, Madrid 0.51 yukarıda ve Paris Kakaran negatif yatay ve Londra'da da 0.33'lük bir geri çekilme var. Asya'da bugün pozitif bir seyir olduğunu takip ettik. Özellikle Güney Kore'deki 5.76'lık yükseliş dikkat çekiciydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bugün piyasaların kapalı olduğunu hatırlatalım. Bağımsızlık günü tatili nedeniyle ve Bergin Alama dönelim. Bergin Maviş'e hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bizim içeride bugünkü gündemimiz malum enflasyon verisi. Haziran'da aylık bazda 0.99'luk bir artış, piyasa beklentilerine bir hayli yakın. Yıllık enflasyon 32.61'den 32.11'e geriledi. Fakat burada baktığımızda en çok artanlar kalemler tarafında işlenmiş gıdadaki 2.60'lık, alkollü içecekler, tütün ve altında 2.38'lik yükseliş de dikkat çekiyor yine. Yine gıdada da çünkü artış en çok fiyatı artan kalemlerde en çok artan durumunda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dikkatinizi çeken ne var verile ilişkin olarak?
2: Evet, özellikle dikkatimi çeken TÜFE'nin yanı sıra ÜFE tarafındaki rakamlarda da %2'nin altında bir sarkma var. Yani bu da maliyet cephesinde bir rahatlama. Önümüzdeki aylar için bir düşük dezenflasyon sürecine yeniden dönüş sinyali olarak algılanabilir ama gelen rakamlara baktığımızda aylık bazda beklentiler neydi? TÜFE tarafında %1,04'tü. Gelen rakam ise %1'in altında. Bu olumlu. Yıllık bazda ise halihazırda yıl sonu hedefimizin uzağındayız. Yaklaşık olarak 6-7 puanlık bir fark durumu söz konusu. Mevcut durumda politika faizimiz %37'de ama faiz koridorunun üst bandı olan %40'tan işlemlerin gerçekleştiğini düşünecek olursak, Temmuz ayında bu rakamlar çerçevesinde bizim Merkez Bankamızın herhangi bir faizde değişim beklemek doğru olmayacaktır ve gelişmeleri özellikle gıda tarafındaki bozulmada yeniden bir toparlanma ve aşağı yönlü fiyat hareketlerini görebilme ihtimalinin Eylül ayına doğru gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Üç ana başlık var. Alkol içecekler yine ve gıda ve alkol içecekler tütün dahil olmak üzere birinci sırada yerini korurken konut ve konut kiralarında özellikle kredilerin yüksek olmasından dolayı ev satışlarında ciddi anlamda bir düşüş var. Bununla birlikte kiralarda ise kontrol mekanizmalarının devreye alınmasına rağmen yükselişler var enflasyona bağlı olarak. Dolayısıyla bu da şu an için enflasyonu yine enflasyona bağlı olarak ama enflasyonu tetikleyen unsur olarak karşımızda. Ve tabii ki bu ay oldukça önemli işçi ve memur emeklilerinin ve çalışanların maaşlarına zam ayı. Ve bununla birlikte tabii ki birçok fiyat hareketleri hızlanacak. Bu nasıl dengelenecek buna bakacağız ama zaten maaş zamları gelmeden önce özellikle yol ve köprülere gelen zamlar sonrasında diğer kalemlere de yine bu ay içerisinde gelebilecek olan fiyat artışları enflasyonun yönünü, kaderini belirleyecek. Ama şu an için gelinen noktaya baktığımızda Merkez Bankası'nın yıl sonu için ki enflasyon raporunda yıl sonu tahminlerini yukarı revize etmişti petrol fiyatlarıyla birlikte. Şu anda bunun uzağındayız ama buna bu hedefleri tutturabilmek için de önümüzde yaklaşık olarak yılın 7. ayı içerisinde olduğumuz düşünecek olursak 5 aylık bir periyot var. Burada en önemli olan unsurlardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın normale dönmesiyle birlikte petrol fiyatlamalarında hangi seviyelerde dengelenecek ve bunun maliyetlere yansıma unsuru tarımdan üretime kadar, sanayiden ihracata kadar tüm kalemleri etkileyecek. Bu gelişmeleri de biz en erken muhtemelen Ağustos ayından itibaren görmeye başlayacak.
0: Evet, peki şimdi bundan sonrası için faiz noktasında ne dersiniz, ne beklersiniz Merkez Bankası'ndan?
2: Şimdi Temmuz ayını, yani 23'ünde yanlış hatırlamıyorsam toplantı

0: da herhangi bir değişim yapmayacak ve bu konudaki sıkı duruşunu tekrar edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü enflasyonda Nisan ve Mayıs ayının yaratmış olduğu fiyatlama alışkanlıklarındaki bozulma, bununla birlikte petrol tarafında Şell Mobil Sistemi'nin devreye alınması ile birlikte bunun bütçe ve cari açık noktasındaki etkilerinin biraz sindirilmesi, fiyatların normalleşmesi sürecini bekleyecektir. O yüzden tıpkı FED'de olduğu gibi ben bizim Merkez Bankamızda da Eylül ayı içerisinde faiz konusunda bir adım atabileceğini düşünüyorum. Ve burada biraz sadeleşmeye giderek bir haftalık repo faiz oranı olan %37 seviyesinde oynatmadan borç verme faiz oranı olan %40 seviyesini %37'lere çekerek tek faiz rakamına dönüş sadeleşme adımı olarak bir 300 bas puanlık sadece rakamsal olarak bir düzenleme yapabileceğini düşünüyorum.
1: Evet. Peki şimdi Borsa İstanbul tarafına geçecek olursak eğer orada da şimdi haftanın nasıl bir kapanış yapmasını bekliyorsunuz? Bu veriyi aldık. Verinin ardından da özellikle bankacılık tarafındaki geri çekilme dikkat çekiciydi ama Fitch'in raporunun da etkisi olduğuna dair yorumlar var. Siz ne dersiniz? Ve şu anda da 14.449'dayız. Negatif yatay bir görünüm hakim. Haftaya tabii NATO zirvesi de var malum. Bakalım oradan gelecek mesajlar da önemli olacak ama ben önce sizden bir BIST 100 değerlendirmesi alayım. NATO kısmına sonra geçeriz.
0: Tabii ki. Şimdi BIST 100'de baskı sadece enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gerçekleşmedi ya da Fitch'in raporu değil, MSCI'dan gelen raporun piyasa üzerinde yabancıların satışlarıyla birlikte başlayan bir sürecin devamı. Ve artık bu seviyeler, yani 14.100 kritik destek noktası birkaç kez çalıştı ve buradan dönüşleri beraberinde gördük. Enflasyonun açıklanması sonrasında bankacılık sektörüne gelen bu satışları bir düzenleme, ay sonu ve yeni pozisyon açmak için ay başı adımları olarak da görmemiz mümkün bu açıdan bakınca. Ama içeride yerli yatırımcının olduğu, yabancı yatırımcının ise payının gittikçe azaldığı bir süreç. Burada yeni bir hikayenin oluşması gerekiyor. Bu yeni hikaye oluşması için de özellikle NATO zirvesi ve oradan liderler düzeyinde gelecek olan açıklamalar, daha somut adımlar ön plana çıkacaktır. Ama Borsa İstanbul cephesine teknik anlamda baktığımızda 14.100 seviyesi önemli bir destek ve bu seviyenin üzerindeki her kapanış trendden ayrılmadığımız, yani yükselişten ayrılmadığımızı teyit eder. Ancak 14.100'ün altına doğru sarkmalar durumunda ise işte o zaman daha dikkatli olmamız gerekecek bir sürece girdiğimizi gösterir. Biraz dolar endeksinin özellikle buradaki seyri önemli olacaktır. Bugün Amerika'daki piyasaların yarım gün çalışıyor olması da işlemler açısından oldukça yavaş tempoda bir günü işaret ediyor. Ve diğer alternatifler, örneğin kıymetli metallerin yeniden toparlanması da biraz daha Borsa İstanbul cephesinde bugün gelebilecek satışlar için bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Destekler 14.100'de, direnç noktamız ise kısa vadeli 14.500 seviyesi. Bunun aşılması durumunda yeniden 15.000'leri görebilir miyiz? Bunun için hangi hikayeler oluşturmalı endekse güç verir? Bu noktaya bakacağız ama bir hisse değişim olduğunu da söyleyelim. Özellikle savunma sanayi destek veren yan sanayi, uzay teknolojileri, yazılım sektörü ve bununla birlikte yine tabii ki teknoloji ağırlıklı sektörlerin endeks üzerindeki bu değişimde yeniden pozisyonlanmaları açık fiyat kazanç oranlarında olduğunu bir kez daha altını önermek isterim.
1: Evet, şimdi NATO zirvesi tabii ki kritik olacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan ve de aynı zamanda da NATO'nun resmi programında 7 Temmuz'da savunma üretimi, yatırım ve inovasyon odaklı NATO Savunma Sanayi Forumu da gerçekleşiyor olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye tarafında da tabii Trump'ın gelecek olması önemli. Diğer taraftan NATO Genel Sekreteri Rutte'nin zirvede 10 milyarlarca dolarlık savunma kontratının açıklanacağını söylemesi de tabii bizim içeride Türk savunma sanayi içinde potansiyel taşıyor. Şimdi sizce piyasa nelere bakacak bu zirvede?
0: Şimdi özellikle bu 7-8 Temmuz zirvesi liderlerin yapacağı açıklamalar ve tabii ki Trump ve Sayın Erdoğan'ın birlikte verecekleri mesajlar. Bizim bugüne kadar Amerika ile olan ilişkilerimizde 3 tane önemli konu başlığımız vardı. Bunlardan bir tanesi Halkbank davası, ikincisi kasa yaptırımları,

0: Üçüncü ise F-35 konusuydu. Burada Halk Bankası davası sonuçlandı ve onu geride bıraktık. Geriye kalan iki önemli unsur var ki Sayın Hakan Fidan'ın da bu konuda açıklamaları vardı. Kasa yaptırımları. Burada tabii ki siyasi bir süreç işleyecektir. Ve bununla ilgili Türkiye'nin ciddi anlamda da diplomasi trafiği devam ediyor. Diğeri ise F-35. Burada da Amerikan Senatosu'nun vereceği karar önemli olacaktır. Bunlara ilişkin gelecek olan her pozitif açıklama, piyasa bunu daha öncesinde birkaç kez fiyatladı ama bunların kalkabilmesi, bunlarla ilgili Türkiye-Amerika işbirliğinin daha somut adımlarla yol alması gibi unsurlar tabii ki önemli olacaktır. Ve aynı zamanda da Türkiye'nin bölgedeki konumu itibariyle yeniden şekillenen Orta Doğu projesinde Türkiye'nin artık bu konuda pozitif ve negatif yönde yaşayabileceği süreçler ve bunun NATO ülkelerince nasıl destekleneceği ve bu anlamda da Türkiye'nin savunma sanayine nasıl katkıda bulunacağı da yine önemli olacaktır. Piyasalar biraz daha net adımları bekleyecektir ama konunun odağında özellikle Türkiye'nin ilk uçağı Kaan'ın motoru konusunda Trump'ın daha gelmeden önce yapmış olduğu açıklamaları netleştirmesi de hiç kuşkusuz savunma sanayi açısından önemli olacak. Bir diğer konuyu da belirtelim. Ay yıldız, yani Türkiye'nin tıpkı bir Pentagon gibi savunma sanayi üssü oluşturmak için harekete geçtiğini biliyoruz. Bir ortak bir organizasyon ve bir mekanizmanın oluşturulması, kurulması noktasında bunun da yine NATO zirvesinde ele alınacağı ve Türkiye'nin bu konudaki ilerleme sürecini yine ülkelerden gelecek olan değerlendirmeler ve işbirlikleri de borsanın yeni hikayesini oluşturacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii bir taraftan da Türkiye'ye yabancı girişi olup olmayacağı, bu zirveden bu noktada çıkacak adımlar da önemli ve aynı zamanda da jeopolitik risk primini düşürebilecek bir demokratik vitrin beklentisi de bizim için kritik olacak diyelim. Şimdi tabii aynı zamanda bu arada elektronik sistemler ve yazılım tarafı da öne çıkacakmış gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
0: Kesinlikle doğru. Biraz önce saymış olduğum başlıklarda özellikle savunma sanayiye destek veren yan sanayiler olarak baktığımızda yenilenebilir enerji, yazılım sektörü ve bununla birlikte uzay teknolojileri de dahil olmak üzere ve yeni halka arzlar bu süreç içerisinde bize destek verecektir. Ama NATO zirvesinden gelecek olan işbirlikleri, anlaşmalar, liderlerin yapacağı açıklamalar sadece hani bir sözden ibaret değil de umut adımların atılacağına dair verilecek olan açıklamalar yabancı yatırımcı açısından önemli olacaktır. Özellikle MSI'den gelen açıklamaların Kasım ayını işaret etmesi, şeffaflık konusundaki özellikle bir tür eleştirileri diyelim, endeks üzerinde bir baskı yaratmış ve bir yabancının bir bölümünün nakde dönüşüne neden olmuştur. Yeniden o yabancıyı kazanmak buradan gelecek olan açıklamalara bağlı olacaktır. Özellikle başta BlackRock olmak üzere kredi derecelendirme kuruluşlarından da bu konuya ilişkin gelecek olan her pozitif açıklama endekse yeniden girişini sağlayacaktır. Ben bu konuda biraz daha umutluyum. Çünkü Türkiye bu 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine oldukça iyi hazırlandı. Elindeki argümanları, savunma sanayindeki atmış olduğu önemli adımlar, İHA'lar, SİHA'lar, ilk Türk uçağı dahil olmak üzere ve yine denizlerimize açılan gemilerimiz olmak üzere hem havada hem karada hem de denizde teknolojik anlamdaki yapmış olduğu yatırımların da bir tür prezentasyonu olacağını düşünüyorum liderlere. Bu gözle baktığımızda yeni hikaye 7 Temmuz'dan itibaren Türkiye için yazılmaya başlayacaktır.
1: Evet, şimdi şunu da soracağım size. Bunun tabii dolaylı olarak bankacılık tarafına da etkisini olmasını bekleyebiliriz. Çünkü bir taraftan Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde bir normalleşme algısının güçleniyor olması da tabii yabancı yatırımcı tarafında Türkiye'nin önemini güçlendirecektir ve yabancı da malum bankalara bakıyor. Ne dersiniz?
0: Elbette yabancı neye bakıyor? Ana kriter enflasyonla olan mücadelede ve ekonomi yönetiminin bu konudaki kararlılığı, şeffaflığı ve sadeleşmesi. Özellikle faiz noktasındaki sadeleşme adamının yabancının giriş açısından önemli olacaktır. Şu anda dünya genelinde baktığımızda güçlenen bir dolar profili ve yabancının dolara dönerek nakde dönmesini hızlandıran bir süreç. Burada tabii ki birçok etken vardı ama savaşın nihayetlenmesiyle birlikte dolar endeksinde 101'in altına doğru bir sarkmayı görüyoruz ki bu da bize yeniden hisse senedi piyasalarındaki kısa bir mola sonrasındaki dönüş olarak geliyor. Borsa İstanbul cephesine baktığımızda ise özellikle endeksin gerek fiyat kazanç oranları anlamında hisse bazında gerekse iskonto anlamında ve gerekse dolar bazında halihazırda ciddi bir hareket marjının yukarı doğru olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu anlamda baktığımızda gelecek olan her açıklama, her değerlendirme ilk etapta bankacılık sektöründe değerlenecektir. Hatırlayalım, Nisan ve Mayıs aylarında da gelen enflasyon rakamları sonrasında bankacılık endeksinde çok ters satışları beraberinde görmüştük. Neden bankacılık? Özellikle enflasyonun en çok sermaye yapısını etkilediği sektör bankacılık sektörüdür. Neden bankacılık sektörünü etkiler? Sermaye yapısı etkilenir. Bununla birlikte kredi faiz oranlarının yükselmesi ve kredi maliyetlerinin artması, vermiş oldukları kredilerin geri ödenmesinde risk algısının yükselmesi gibi, yani kısacası sermaye yeterlik rasyonlarını bozabilme eğilimi hesaplamalara dahil edilir. Ancak gelinen noktaya baktığımızda evet, uyarıları dikkate alıyor ekonomi yönetimi için yapmış olduğu bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmeler de dikkate alınacaktır. Bununla birlikte özellikle katılım bankacılığı tarafında ki birleşmelerin de önümüzdeki günlerde yeni bir pozitif yönde hikayeyi oluşturacağını ve yabancı yatırımcının da yeşil sermaye noktasında Türkiye'nin önemli adımlar attığını değerlendirmeleri alacağını düşünüyorum ben.
1: Evet. Peki şimdi buradan yurt dışına bir geçelim. Çünkü dün kritik bir veri aldık, tarım dışı istihdam verisi. Hafta içinde de Merkez Bankası başkanlarının Avrupa'daki konferanstaki açıklamalarını takip ettik. Boş olmak üzere. Şimdi dün tabii tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentisinin bir hayli altında kalması dikkat çekiciydi. Ve faiz artırımına yönelik beklentiler de zayıflamış oldu. Ne dersiniz? Şu anda ne kadarlık bir faiz artışı beklemeli? Sanki piyasalar bir faiz artışı fiyatlıyor gibi, siz ne dersiniz?
0: Evet, yani ilginç olan şuydu, yeni Fed Başkanı geldiğinden beri piyasaların odağında Fed'in Eylül'de faiz artıracağını neredeyse kesin gözüyle bakılması. Hiç kuşkusuz burada tabii ki Amerika'nın İran'la plansız bir savaşın içine girmesi, beklentilerden çok daha uzun sürmesi ve bu savaşın maliyetinin henüz tam olarak ölçümlendirilememesi burada etkiliydi. Ve bunu da tabii ki faizleri arttırarak bir tür piyasayı dengelendirmesi düşünülüyordu. Gelen tarım dışı istihdam rakamı bu düşünceleri teyit eder nitelikte. İstihdam tarafında bir bozulmanın bir öncü göstergesi mi, yoksa kısa süreli bir duraklama, savaşın etkileri mi? Bunu tek bir veriye bakarak muhtemelen FED karar vermeyecektir. Fed'in diğer bakacağı önemli veri ise onun maliyetleri etkileyen çekirdek krizi, yani enflasyon rakamıdır. Şu anda tarım dışı istihdamın beklentinin oldukça altında kalmasında iki etken olabilir. Bunlardan bir tanesi beklentilerin yüksek tutulması, diğeri ise gecikmeli datalar olduğu için savaş sürecinde petrol fiyatlamalarında önemli ölçüde bozulmanın yaratmış olduğu geçici bir tıkanıklık diyebiliriz buna. O yüzden bunu ölçümleyebilmemiz için bir sonraki ay gelecek olan tarım istihdam rakamına bakmamız gerekiyor. Orada yukarı yönlü revizeler gelebilir diye düşünüyorum. Ve FED sadece bu istihdam verisine bakarak hareket etmeyecektir. Ama bu rakamı da önemseyecektir bu anlamda. Ben FED'in Eylül ayı içerisinde bir faiz artışı yapabilme ihtimali şu an için piyasanın aksine %50-50 şeklinde düşünüyorum.
1: Evet. Peki şimdi dün tabii verinin beklentinin altında gelmesiyle iyi bir fiyatlama gördük. Özellikle de piyasa fiyatlamasında kıymetli metaller en çok reaksiyon veren ürünü oldu. Şimdi altın %3, gümüş %4 arttı. Bundan sonrası için altınla başlayalım. Sizin nedir beklentiniz? Çünkü bir taraftan hep takip ettiğimiz bu Dünya Altın Konseyi'nin raporlarında da merkez bankalarının alımlarının devam edeceğini görüyoruz. Kimi analistler altında yeni rekor görebiliriz diyor bu sene içerisinde. Siz ne dersiniz?
0: Ben altın fiyatlarını incelerken sizin de değerlendirmelerimiz hep altını çizdiğim bir geri çekilme hareketi olacaktır. Yeni de maliyet düşürmek için acele ediyor. Altın yazımının olmaması gerektiğini düşünen taraftaydım ve burada da benim kafamdaki seviye altında

0: gram altın tarafında 5900 TL seviyesini görebileceği ve buradan güç alarak yukarı yönlü harekete dönebileceği. Çünkü bir savaş sürecinde nakde olan ihtiyaç ve altın fiyatlarının petroldeki yükselişe bağlı olarak düşmesi, başta Hindistan ve Çin olmak üzere altın ithalatı dahil olmak üzere ihracatını bir takım kotalar getirmesi, sınırlamalar getirmesi, merkez bankaların ellerindeki altın rezervlerine nakde dönerek bu süreçteki yaşanabilecek olan özellikle petrol fiyatlamalarına ve ödemelere bağlı geçici tıkanıklık diyelim süreci altındaki o yüksek karlılıklarla finanse etmeleri altında başlıca kıymetli metallerdeki satışın ana gerekçeleriydi. Bir diğeri de hiç kuşkusuz FED faktörü.
1: Evet.
0: FED faiz mi artıracak, faiz mi indirecek? Bu da ons fiyatlamasında ciddi anlamda bir negatiflik yarattı. Ne oldu? 4000 doların altına sarkan bir ons fiyatlamasını gördük. An itibariyle dolar endeksinin yeniden 101'den 100 seviyesine gerilemesiyle birlikte nefes alan bir emtia fiyatlamasını görüyoruz. Ons tarafında 4100 doların üzerinde neredeyse 4200 dolarlara doğru bir yükseliş. Gümüş tarafında ise 62 dolardan 63 dolara doğru bir toparlanma görüyoruz. Gram altın hem onstan hem de dolar endeksinden etkilendiği için gram altın tarafında ise 5900'ler görüldü.
1: Evet.
0: Ve buradan bir toparlanma görüyoruz. Sonuç itibariyle buradan yıl sonuna kadar gram altın almak isteyen yatırımcı için uygun seviyeler diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Belgin Hanım. İyi hafta sonları, görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Efendim, kısa bir ara, birazdan devam ediyoruz yine yatırım günlüğünde piyasaları değerlendirmeye.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
5: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
6: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
5: Kimsin oğlum senin?
1: Roket bizde Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Pazar 20'de A-Para'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Betül Gedik'le birlikteyiz. Şimdi de piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi tabii bugünün gündemi enflasyon verisiydi. Sizin de bir değerlendirmenizi alalım. Ne beklerdiniz siz? Sizin beklentiler neydi? Nasıl geldi sizce ve dikkat çeken ne oldu veride?
1: Tabii bizim beklentimiz genel itibariyle aylık tarafta %0.86 seviyesi olmasını beklerken, hatta yıllık tarafta da %31.9, yani 32 seviyesinin biraz altında bir tahminimiz söz konusuydu. Ancak açıklanan enflasyon aylık tarafta 0.99, yıllık tarafta da 32.11 geliyor oluşu, genel itibariyle aslında burada %1'in altında her ne kadar geleceğine ilişkin beklentiler oluşmuş olsa da burada biraz daha emlak cephesinde özellikle açıklanan rakamların ardından biraz daha baskını yaşandığını takip ettik diyebiliriz. Bu tarafta daha öncesinde bahsettiğimiz gibi aslında giyim ve özellikle giyim tarafındaki biraz daha sürprizden kaynaklı geçen ay itibariyle bu taraftaki yükseliş söz konusuydu, ancak burada biraz daha bu taraf etkiliydi. Ancak bu ayki verinin detaylarına baktığımız zaman bu ay itibariyle özellikle bu tarafta beklentinin üzerinde gerçekleşmesindeki ana sebeplerden bir tanesi, her ne kadar bu tarafta aylık bazda 0.80 beklentimiz söz konusu olsa da burada çekirdek enflasyon beklentimizin altında geldi. Yani %1.65'in altında kalarak 1.46 geldi. Bunu daha açıkçası biraz daha olumlu karşılıyoruz diyebilirim. Hizmet enflasyonundaki aylık %1.7

0: Politika skilleri ilişkilerin şeylerin hafiflemesiyle birlikte aslında yeniden %31 ve %32 seviyelerinde şekillenebileceğini değerlendiriyoruz.
1: Evet, peki şimdi bugün Borsa İstanbul'a yansımalara geçersek, bankacılık tarafında özellikle bir geri çekilme var. Siz bunu neye bağladınız?
0: Tabii bu tarafta aslında hafta içerisindeki genel performansa bakacak olursak özellikle enflasyon cephesindeki bu iyimser beklentilerle yani 0.80 bu ve bu bölgenin altındaki genel oluşan beklentilerle birlikte Merkez Bankası'ndan Temmuz ayında her ne kadar bir hamle beklenmiyor olsa da Eylül ayındaki ilk toplantıda faiz indirimine ilişkin bir iyimser beklentiler vardı. Burada iyimser bir fiyatlama vardı diyebiliriz. Özellikle bankacılık sektöründeki buradaki beklentinin fiyatlamasını görüyorduk. Ancak enflasyonun özellikle %1 seviyesine yakın yani 0.99 seviyesinde açıklanmasıyla birlikte bu tarafta bankacılık sektöründeki bu iyimser beklentinin bu tarafta yerini satışlara bıraktığını, buradaki zayıflamanın aslında buradaki enflasyon verisinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Bundan sonra Eylül ayında zaten ilk faiz indirim beklentimizi koruyoruz diyebilirim. Buradaki tabii ki alt metindeki çekirdek taraftaki genel iyileşme ile birlikte önümüzdeki süre ilişkin genel beklentiler biraz daha dediğimiz gibi Eylül ayında yeniden bir faiz indirimini konuşabileceğimiz yönünde.
1: Evet, peki gelecek hafta tabii size de NATO zirvesi kritik olduğu için size de soralım. Siz nasıl etkiler beklersiniz ve piyasa neye bakacak size göre orada?
0: Tabii aslında burada özellikle NATO öncesinde savunma sanayi tarafında bu haftaki kazançların oldukça yukarı yönlü olduğunu takip ettik. Hatta hafta içerisindeki performansta Aselsan ve özellikle savunma sanayinin oldukça ön planda olduğunu takip ettik diyebiliriz. Burada tabii ki genel beklentiler aslında ve toplantı öncesi aslında bu taraftaki söylemler de etkili oldu diyebiliriz. İki ilişkiler ve iyimser beklentiler ve iyi tonda, pozitif tonda gelecek her bir mesaj aslında hem ülkemiz için hem de genel itibariyle Borsa İstanbul'a savunma sanayi destekleyecek genel itibariyle aslında haber başlıkları diyebiliriz ki zaten önden fiyatlamasında biz bu hafta itibariyle gördük diyebiliriz.
1: Evet. Şimdi bugün Amerika Birleşik Devletleri piyasaları kapalı tabii likidite ve oynaklığın düşük olmasını bekliyoruz ama orada gelen bu tarım dışı istihdam verisinin ardından faiz artış beklentileri biraz gerilemiş gibi görünüyor. Şimdi piyasa fiyatlamasında ne dersiniz, ne beklersiniz Fed tarafından?
0: Tabii Amerika'da biraz daha Haziran ayı bu istihdam verisinin beklentilerin altında kalıyor olması, Fed'in faiz arttırım konusunda daha temkinli davranabileceği beklentisinin güç kazanmasının etkisini gösterdi. Bununla birlikte aslında dolar endeksi üzerinde geri çekilmenin yaşandı. Yani buradaki baskıyı görürken altın, gümüş, platin yani değerli metallerde de toparlanmayı aslında bu tarafta geri çekilme değerli metallerdeki toparlanmayı beraberinde getirdi. Hatta burada daha ziyade işte Fed'in faiz arttırım konusunda daha temkinli olabileceğine ilişkin genel beklentiler bu tarafta aslında daha oluşmuş durumda diyebiliriz. Biz Fed toplantısı ve ilk toplantısı olmasıyla birlikte Kevin Warsh tarafından gelen açıklamaların daha şahin olarak nitelendirildiğini takip etmiştik ve burada biraz daha her ne kadar sadeleşme söz konusu olsa da metinde burada net bir söylem değişikliği söz konusu olmasın daha şahin olarak değerlendirilebilecek bir aslında toplantıydı. Ama bununla birlikte tarım dışı istihdam rakamlarının ardından burada daha temkinli davranış biraz daha piyasalarda rahatlamaya sebep oldu diyebilirim.
1: Evet, son bir dakikamızmış. Orada da ben sizden bir petrol yorumu alayım. Orada City'nin yorumu önemliydi. Eğer ki Hürmüz'deki aksaklıklar çözülürse $60 görebiliriz petrol tarafında diye ne dersiniz?
0: Aslında şöyle burada baktığımız zaman Amerika-İran görüşmelerinde ilerleme beklentisi ve Hürmüz Boğazı'ndan ticari taşımacının toparlamasıyla birlikte biraz daha $70 civarında dengeli bir seyirin ön plana çıktığını görüyoruz. Burada ihracatta yeniden normale yaklaşılıyor olması ve bölgesel arzının azalması yine itibariyle buradaki iyimser beklentileri aslında destekliyor diyebiliriz. Ancak buradaki müzakereler ve Trump'ın önümüzdeki dönemdeki söylemleri biraz daha önemli. Diplomasiyle yönetiliyor olması ve burada bir problem yaşanmaması petrol fiyatlarında geri çekilmeyi destekler. Ancak baktığımız zaman bu taraftaki biraz daha haber akışlarına karşı kırılganız ve burada tamamen diplomasiyle çözülmesine ihtiyaç var diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Betül Gedik'se de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi hafta sonları dilerim şimdiden.
1: Efendim burada kapatalım yatırım günlüğünü. Haftaya yine görüşeceğiz A Para ekranlarında. Hoşça kalın, iyi hafta sonları.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Genel izleyici için uygundur.

Ülkemizin topraklarında bin yıllardır yetiştirilen ceviz, uzun ömürlü ağaçlar olup, Hüglans Regi ailesine ait bir ağacın yemişidir. Bu lezzetli kuru yemiş, özellikle omega 3 yağları açısından zengindir ve diğer birçok gıdalardan daha yüksek miktarda antioksidan içerir. Ceviz türleri dünyada doğal olarak Amerika'nın doğu ve güney kıyılarından Ant Dağları, Büyük ve Küçük Antiller, Japonya, Çin, Hindistan, Himalaya, Güney Asya, İran, Türkiye, Güney ve Orta Avrupa'ya kadar geniş bir alanda yayılmış durumdadır. İyi bir orman ağacı olan ceviz, kerestesi, meyvesiyle farklı endüstrilerde değerlendiriliyor. Besin değeri çok yüksek olan ve meyvesi çokça tüketilen yemiş, ekonomik ömrünün 100 yıldan fazla olması nedeniyle de çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Kazık kökleri dolayısıyla fazla su tutmayan ceviz ağaçları, süzek ve derin olan arazileri seviyor. Topraktaki tuzluluk, verim sorununun temel kaynağı olabiliyor. Bu nedenle ceviz yetiştirilecek alanlarda toprak pH'ının 6,5 ile 7,5 arasında olması gerektiğinin altı çiziliyor. Cevizin iklim şartlarına bakıldığında 38 derecenin üstündeki yaz sıcaklarında ceviz ağaçları zarar görebiliyor. Ceviz ağacı dikilirken çeşidin gelişme kuvvetinin dikkate alınması gerekiyor. Sulama imkanı ve arazi meyili göz önünde bulundurularak dikim mesafesi tespit ediliyor. Dikim yılının öncesinde dikim yapılacak bahçede 100x100 cm boyutlarında 150 cm derinliğinde çukurlar kazılıyor. Kepçeyle açılan çukurlarda toprak alt üst edilerek çukur tamamen doldurularak dikim işlemi gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ceviz Yetiştiriciliği adlı yayınına göre ise toprak şartlarına bakılarak dikim öncesinde 7'ye 3,5, 8'e 4, 8'e 8 veya 10'a 10 metre mesafede 60 cm genişlikte ve 70 cm derinlikte çukurlar açılıyor. Cevizin bakımlarının en önemli aşamalarını toprak işleme, gübreleme, sulama, yabancı ot kontrolü ve budama oluşturuyor. Cevizde budama şiddetli soğukların ardından ilkbahar geç donlarının sonrasında ağaçlar budanıyor. Kesim sonrası yara yüzeyi macunlanıyor. Ceviz ağaçlarında şekil budamasının yapılmasının nedeni ise dalların gövdeyle geniş açı yapmasıdır. Fidan dikildikten sonra 1 metre yükseklikten kesilerek işlem gerçekleştirilmiş olur. Dünya ülkelerinde son 20 yılda yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda insan sağlığına ve özellikle bazı kalp rahatsızlığı olan hastalara ceviz önerilmektedir. Meyve türlerinde gümüş içeren tek meyve türü cevizdir ve insan vücudunda gümüş iyonuna gereksinim duyulan tek organımızsa beyindir. Cevizin içerdiği gümüş ve selenyum sayesinde çocukların zeka gelişimleri için yarar sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Zeytin büyüklüğünde formu, ekşi tadı ve kırmızı rengiyle mutfaklardan eksik etmememiz gereken kızılcık meyvesinin ana vatanı Türkiye'dir. Kızılcık meyveleri C vitamini bakımından çok zengin olup, portakalın sağladığı C vitamininin iki katından fazladır. Kızılcık meyvelerinde kılcal damarları sağlamlaştıran, elastikliğini sağlayan ve kan basıncını normal tutan maddeler bulunur.

ülkemizde kızılcık genel olarak yabani formlarda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde, sahil ve yüksek kesimlerinde, dağlık alanlarda, dere yataklarında tek veya gruplar halinde bulunur. Kızılcıktan reçel, marmelat, meyve suyu üretilirken çekirdek ve yapraklarından çay ve kahve yapılır.

Kızılcık ağacının toprağa yakın olan kök sistemleri toprak neminden çok iyi yararlanma özelliğindedir. Ağaçları dik, yayvan veya sarkık şekillerde olabilen ve türlerine göre değişiklik gösteren kızılcık meyvesinin gövde sayısı 1 ila 6 arasında değişir. Dip sürgünleriyle kendini yenileme özelliği taşıyan meyvenin ağaçları bu şekilde zeytin gibi çok uzun ömürlüdür. Yapraklar mekik, yuvarlak ve oval şekillidir. Yaprakların alt kısımlarında yakıcı tüyler vardır. Kızılcık çiçekleri diğer meyvelerden önce açar. Açmaya Şubat ayında başlar ve 2 ila 4 hafta

kızılcık meyveleri sıcakta çabuk olgunlaşır, irileşir. Verim artarken soğuklara da dayanıklı bir meyve çeşididir. Ortam sıcaklığının minimum 37 derece olduğu yerlerde zarar görmez. Kızılcık yetiştiriciliğinde su en belirgin ve sınırlayıcı faktördür. Mutlaka su ister. Taban suyuna orta derecede dayanıklı olan meyveyi aşırı yağışlar çiçeklenme ve hasat zamanında olumsuz etkiler. Toprak bakımından fazla seçici olamayan kızılcık, orta bünyeli, derin ve geçirgen topraklarda daha iyi gelişir ve iyi meyve verir. Toprak pH'ının 6.4 ila 7.4 olduğu yerlerde verimini ve meyve kalitesini artırır. Kızılcık ağaçlarının bulundukları yükselti ve iklime bağlı olarak hasat Temmuz ortasından Ekim ayı başlarına kadar devam eder. Bir ağaçta bulunan meyveler aynı anda olgunlaşmadığı için aynı ağaçtan 2-3 defa da hasat yapılır. Ayrıca kızılcık meyveleri hasattan sonra olgunlaşmaya devam eder. Olgunluk ilerledikçe irilik, meyvede şeker oranı artar, C vitamini ve sertlik azalır. Bu özellikten yararlanabilmek için meyvelerde renklenme başladığı zaman hasat yapılarak pazara ulaşma anında tam olgunlaşma sağlanır. Hasat edilen meyveler en fazla 5 kilogramlık plastik veya karton ambalajlar ya da 1-2 kilogramlık plastik kaplara konularak taşınmalıdır. Bu şekilde kayıplar azaltılmış, ürünün albenisi artırılmış olur.

0: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: yaşadım. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Pankartın jest oldum.
1: En çok jest pankart. Jest kart.

Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda dün tarım dışı istihdam verisini ABD tarafından almıştık. Beklentilerin neredeyse yarısı kadar altında bir rakam geldi. Dolayısıyla da iş gücü piyasalarında yeniden bir yavaşlama mı var tartışmalarını gündeme taşıdığını takip ettik. Peki bu veriyi bir de farklı bir bakış açısından bakalım istiyoruz. Çünkü Amerika'nın en çok istihdam sağlayan şirketleri bu noktada nasıl etkileniyor? Yani işe alımlar gerçekten hız kesiyor mu ve hisseleri nasıl tepki verdi veriye? İşte 3 tane farklı sektör ve şirket üzerinden detaylarını aktaracağız ama önce bir gidelim Amerikan borsalarına bakalım. Bugün spot piyasa bağımsızlık günü nedeniyle tatil, altını çizelim. Vadeli endekslerde sınırlı işlemler geçiyor. Nasdaq endeksine baktığımızda %1'lik bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Özellikle dün zaten veri sonrası Fed'in faiz artırım ihtimallerine yönelik beklentiler azalmıştı. Beraberinde Wall Street endeksleri zaten desteklendiğini takip ettik. Dün zaten artı kapanışlar önemliydi diyelim ve bakalım Amerika'nın en çok istihdam sağlayan şirketi olan Walmart diyelim. Şirketi bir yine yakından tanımış olalım. Daha sonra ise performansın detaylarına bakacağız. Amerikan merkezi teknoloji destekli çok kanallı bir perakende şirketi. Zaten perakende özelinde seçtik şirketi. Özellikle sektörün zaten nabzını tutarken tüketici harcamalarının değişimi ve işe alım eğilimlerinde en erken hisseden tepki veren de bir yapısı da var hisse performans tarafında. Özellikle istihdam piyasasındaki bu kalıcı bozulma veya devam ederse, kalıcı olmaya aslında devam ederse tüketici talebinin zayıflığı aynı zamanda mağaza trafiği de zaten etkileri hisseler üzerinde de takip edilmeye devam ediyor diyelim ve bakalım bu ortamdan nasıl etkilendiğini özellikle hisse performansı son bir yılda bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Özellikle jeopolitiklerin olduğu bu yılda %15'lik artı tarafta fiyatlaması pozitif ayrışmayı da başarmış Walmart'ın payları diyelim. Dün tarım dışı istihdam verisinin ardından %3'lük yükselişe spot piyasada günü tamamladığını takip ettik. Tabii bu noktada beklentinin altında kalmasıyla beraber bu istihdam verisini yatırımcılar tabii veriyi daha fazla faiz indirim beklentisi tarafında piyasa fiyatlamalarıyla beraber aslında bunun bir destekleyen gelişme olarak da ise performansına yansımaların daha net şekilde hissedildiğini de görmüş olduk diyelim. Bir de buradan gidelim Wall Street'teki havanın tamamını anlamak için S&P 500 endekse bakalım. Amerika'nın en büyük 500 şirketini inceleyen endekse de 0,2'lik aslında yüzdesel bazda bir art tarafta endeks kontratlarına takip ediyoruz. Dün yine çoğunluk hisseleri spot piyasada yükselişe kapatmıştı ama çip üreticileri eks taraftaki fiyatlamadan dolayı aslında bir önceki günün kapanışa göre değişim göstermediğini de ekleyelim ve hemen geçelim. Endekse dahil olan bir diğer e-ticaret devi Amazon'un detaylarına bakalım. Özellikle zaten sadece ticaret değil, lojistiğe kadar uzanan bir yapısı var. Hem tüketici talebi oldukça önemli hem de ekonomik aktiviteyi de yansıtan en önemli şirketlerden bir tanesi. Şu an tüm dünya geneline baktığınızda 1,6 milyon kişilikte bir istihdam sağlayan da bir şirket. Dolayısıyla eğer işe alımlar zayıflarsa Amerikan cephesinde özellikle buna baktığımızda sipariş hacmi ve lojistik faaliyetlerindeki görünüm açısından da Amazon zaten yakından ilgilendiriyor diyelim. Ve ise performansına geçerken son bir yılda yine baz aldık. %10'luk bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. İstihdam verisinin ardından da %1'lik yükselişleri spot piyasada dünkü işlem gününü tamamladığını takip ettik. Özellikle piyasanın ekonomik yavaşlama endişesinden çok Fed'in daha gevşek para politikasına yine Amazon hisseleri tepki verdi diyebiliriz. Daha çok verinin düşmesinden ziyade, işe alımların zayıflamasından ziyade aslında Fed'i daha da fazla fiyatlayan bir yapısı da var diyelim. Bir de yine Dow Jones Endeks'e bakalım. Wall Street'in genel havasını böylelikle tam anlamış olalım. Sınırlı bir geri çekilme var. Negatif tarafta bir ayrışma görüyoruz. Dün yine art tarafta %1,1'lik kapanışı vardı spot piyasada. Hatta tarihinde en yüksek seviyelerini test ettiğini de söylemiş olalım. Ve bir diğer şirkete bakalım. Gıda perakendecilik

0: tarafından Kroger diyelim. Amerika'nın en büyük süpermarket işletmecilerinden bir tanesi olurken birçok markayı da zaten portföyünde barındırmasıyla da öne çıkan bir yapısı var ama özellikle defansif tüketim sektörünün öne çıkan şirketlerinden bir tanesi. Zaten savaş ortamında defansif sektörleri çok fazla incelemiştik. Kroger zaten Amerika'nın en büyük gıda devi dedik ama defansif tarafında yer alması da hisse performansını bir açıdan da etkilemeye devam ediyor. Yine dünkü kapanışa baktığımızda veri sonrası %3,5'luk bir artı fiyatlaması vardı. Son bir yılda %20 yakın eksi tarafla fiyatlamasıyla da negatifte bir ayrışma gösterdiğinde eklemiş olalım. Tabii bu noktada ekonomik belirsizlik dönemlerinde zaten tüketiciler temel ihtiyaçlarını harcamalara devam ediyor. Dolayısıyla zaten defansif özelliğini buradan kazanıyor. Bu nedenle de eğer piyasa bile yavaşlasa istihdam tarafında yatırımcılar güvenli liman olarak bu hisseleri değerlendirebiliyor diyoruz. Özetlemek gerekirse dünkü fiyatlamaların geneline baktığımızda bu şirket özellerinde zayıf istihdam verisi en büyük işverenleri doğrudan bir satış baskısı oluşturmadığını görüyoruz. Aksine yatırımcılar Fed'in faizlerine daha fazla odaklanmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla zaten tek bir istihdam verisi ekonomiyi genel anlamıyla etkilemiyor. Dolayısıyla da istihdamdaki yavaşlama önümüzdeki günlerde devam ederse, kalıcı bir hale gelirse de özellikle tüketim ve istihdama duyarlı sektörlerde yine bu konuda öne çıkacaktır. Talep endişeleri fiyatlanmaya başlayabilir. Diyelim ve ise atlasını burada noktalayayım. Haftaya yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın 5.'si 3 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar ve ülkemiz tarım ekosisteminde yer alan 2500'ü aşkın sektör paydaşının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşiyor. Etkinlik gününden yayınlara Ziraat Bankası X hesabından ulaşabilirsiniz.

penne, fusuli, isimleri afilidi, makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
2: What do you reckon?
3: Let's check it out.
1: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
2: Okay, filling up.
4: The river must have burst its banks.
1: Hayatta kalmak için dev timsahlara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2. Yarın 20'de Ağparada.
5: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın son işlem gününe geldik. Piyasalar öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini aldık. %1'in altında geldi enflasyon. Beklentilere paralel bir aylık enflasyon gördük. Yıllık bazda da enflasyon böylece %32.11 seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan Haziran ayına ilişkin ihracat verisini de takip ettik. Haziran'da tüm zamanların en iyi ihracatı görüldü. 25 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. %22'ye yakın yükseliş var. Ticaret Bakanı Ömer Bulat rakamları bizlerle paylaştı. Enflasyon verisi sorusu gözler en düşük emekli maaşında bir şey yapılacak mı yapılmayacak mı sorusundaydı. Bu arada 6 aylık enflasyon belli olunca zam oranları da belli oldu. AK Parti en düşük emekli maaşı teklifini meclise sundu. 20.000 TL bandındaydı. Normal zamlarla en düşük emekli maaşı şimdi teklifte zikredilen tutar 23.552 olarak kayıtlara geçiyor. Diğer yandan savaşla birlikte ekonomi yönetimi masada olmuştu ve Eşel mobil sistemini gündeme getirmişti. Akaryakıt fiyatlarındaki fiyat oynaklığını hızlı artışları engellemek adına şimdi kademeli olarak bu sistemden çıkılacağı 3 ay içerisinde ifade ediliyor. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

BIST endeksinden itibariyle yatay bir görüntü var. 14.456 gelinen nokta, gün içerisinde 14.511 puan seviyesi yukarıda test edildi. BIST 500'de de benzer bir görüntü var. 18.110 gelinen nokta, sınırlı hareketler. 18.066'nın altına hiç inmedi BIST 500 endeksi. Sektörel açıdan nasıl bir gün? Enflasyon verisi sonrası bankalarda geri çekilme var. %3.3'lük düşüşü görüyoruz. 17.641 puan seviyesinde konumlanmış durumda. Sanayi endeksinde %1.3'lük yükseliş görüyoruz. Turizm hafif artıda, teknolojide de %1.5'a yakın yükselişler var. Gayrimenkul yarım puanın üzerinde satıcılı. Ağırlıklı olarak yükselişi göstermeye çalışan bir piyasa ama bankalarda ve sigortacılık endeksinde de geri çekilmeyi görüyoruz. Bilişim endeksinde geri çekilmenin boyutu yaklaşık %1.5. Bu arada inşaat ve madencilikte de yükseliş var. Fiyatı en fazla artan şirketlerde durum nasıl? Astor Enerji dün de %8'in üzerinde yükseliş kaydetmişti. Bugün %7.3'lük artı fiyatlama gösteriyor. 323 liranın üzerinde konumlanmış durumda. Gesan, Balsu, Efor Yatırım, İz Demir sıralamayı oluşturuyor. İz Enerji %4'ün üzerinde primde. Fiyata en fazla geri çekilen şirketler Enerji Enerji, Odin, Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank. Bankacılık endeksindeki geri çekilme ile birlikte banka şirketlerindeki bu değer kaybını da görüyoruz. MİA Teknoloji'yi konuşacağız. Peki MİA Teknoloji'nin geldiği nokta ne anlatıyor? An itibariyle %2.12'lik yükseliş var. 36

0: 58 kuruş gelinen nokta, günlük bazda yükseliş görüyoruz. Grafik 3 aylık 56 TL yukarıda görülmüştü. Aşağıda 35 TL var ve 35 TL'nin üzerinde konumlanmaya çalışan bir MIA teknoloji. Peki MIA teknoloji için ilk 6 ay nasıl geçti? İkinci 6 ay için beklentiler nasıl şekilleniyor? Yatırımlar, hedefler, tüm hususları konuşacağız. Bizlere MIA teknoloji kurucu ortağı ve CEO'su Sayın İhsan Ünal eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Önce ilk 6 ayı konuşalım. Nasıl geçti sizler için bu 6 aylık periyot?
1: Yani tabii ilk bilanço bilgilerine bakacak olursak ilk çeyrek ciromuz 400 milyon olarak oluştu. Burada brüt karımız 200 milyon. Net brüt kar marjımız yaklaşık %54 seviyesinde gerçekleşti. Aktif büyüklüğümüz 7.7 milyar, öz kaynağımız 5.6 milyar olarak ilk çeyrek aslında kapandı. Biliyorsunuz bilişim firmaları aslında son çeyrekte daha çok ciro ve karlılık artışları ikinci yarı ve son çeyreğe doğru şekillenir. Biz de aslında bu şekilde projelerle son çeyreğe doğru ciromuzu ve karlılığımızı arttırma hedefimiz var. Şirketimizin net borcu şu anda 1 milyar seviyesinde. Bu 1 milyar seviyesinin büyük çoğunluğunu banka kredileri oluşturuyor ve bu kredilerin borçlanma faiz oranı yaklaşık %36 ile 38 arasında, aslında piyasanın altında bir borçlanma söz konusu. Ve net borcumuz FOEK oranına göre %0.93 oranında, yani borsadaki birçok firmaya göre aslında iyi bir borçlanma oranına sahip. Şu anda sektör ortalaması 1.8 Haziran ayı itibariyle. Yani aslında borçlarımızın sürdürülebilir olduğunu burada çok rahatlıkla görebiliyoruz. Buna karşılık nakitlerimiz an itibariyle 550 milyon seviyesinde, yapmış olduğumuz birçok yatırıma rağmen, birazdan anlatırım yatırımları da, yani bu seviyede aslında şirket bilançosu bilgileri bu şekilde görünüyor.
0: Bir takışından bahsediyorsunuz. İlk çeyrekteki finansallar sonrası güçlü bir bilanço için çalışacağınızı vurguluyorsunuz. Malum son dönemde MIA teknoloji adına sosyal medyada bazı haberler de dönüyor. Bu haberleri nasıl değerlendirirsiniz peki?
1: Yani bu haberler aslında gülüp geçecek, çok önem arz etmeyen haberler. MIA teknoloji önüne bakıyor, yatırımlarına bakıyor. Yani sadece son dönem yapmış olduğumuz, mesela şu anda bir şirket binası yatırımımız var, nakit olarak karşıladığımız 300 milyonun üzerinde, yıl sonu itibariyle oraya taşınacağız. Aslında birçok yatırımımız, birazdan anlatacağım, devam ediyor. Bunlara biz gülüp geçiyoruz. Bunlar aslında üzerinde beklenilmesi, düşünülmesi gereken şeyler değil.
0: Hangi yatırımları yatırımcı MIA teknoloji çatısı altında peki görecek? Devam eden yatırımları konuşalım. Yeni yatırımlar olacak mı? Önümüzdeki süreç bu anlamda sizler için nasıl geçecek?
1: Yani tabii şu anda dünyada ve ülkemizde çok hızlı bir gelişim var. Dünya değişiyor. Biz de buna ayak uydurmamız lazım şirket olarak. Özellikle Körfez bölgesinde hakikaten ciddi gelişmeler var. Savaş sonrası büyük projeler var. Özellikle savunma ve enerji alanında ciddi büyük projeler var. Biz de o projelerin içerisinde pozisyon almaya çalışıyoruz. Körfez bölgelerinde 3 tane aslında ülkede yoğunlaştık. Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt, bu ülkeler. Suudi Arabistan'da şu an ekiplerimiz orada, yerel bir firmayla aslında orada hem projeler hem de bir şirket kurulumu için çalışmaları yürütüyoruz. Yani orada bir şirket kurulumu yapacağız inşallah yakın zamanda. Kuveyt'te zaten bir yine yerel bir firmayla bir mütabakat zaptı, imzaladık yine savunma alanında. Orada da gelişmeleri takip ediyoruz. İnşallah orada da güzel gelişmeler olacak. Katar'da ise enerji tarafında çok büyük bir sözleşme imzalamak üzereyiz. İnşallah onu da yakın zamanda duyuracağız. Yani Körfez bölgesi gelişmeleri bu şekilde. Tabii ülkemiz biliyorsunuz 5G'ye geçiyor. Burada da yer almak istiyoruz. Bu sektörler çok değişecek, çok farklılaşacak 5G ile beraber. Biz burada yerli üretimle beraber sonrasında ihracata dönecek ürünler üretmek istiyoruz 5G ile beraber. Burada Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi, Türkiye'nin en büyük telekom firmalarından bir tanesiyle inşallah yıl bitmeden bu kapsamda çok büyük bir sözleşme imzalayacağız. Yine onu da duyuracağız inşallah. Yani burada Türkiye çapında ve ulusal anlamda MİT teknoloji yatırımlarını ve büyük bir

0: vizyon projelerini devam ettiriyor. Yine yakın zamanda Kapmetli'de duyurduğumuz bir SMR projemiz var. O da küçük modüler nükleer reaktörler. Biliyorsunuz artık şu anda dünyada yapay zeka ürünleri her yerde ve bu yapay zeka ürünleri sunucu ve veri merkezi ihtiyacı duyuyor, çok büyük. Onlar da yine diğer taraftan büyük bir enerji ihtiyacı duyuyor. Bu enerji ihtiyacının dünyada işte bu küçük reaktörlerle aslında karşılanmaya başlandı. Biz de burada çok büyük uluslararası bir firmayla bir işbirliği sözleşmesi imzaladık, 4 artı 4 yıllık. İlk 4 yılda bir prototip, sonrasındaki 4 yılda da bir üretim şeklinde. Burada da yer almak istiyoruz. Aslında Türkiye'nin 2050 vizyonunda, yani nükleer enerji vizyonunda 20 gigawattlık bir nükleer enerji vizyonu var. Bunun 5 gigawattını aslında SMR'lar oluşturuyor. Biz de bu vizyona uygun şekilde hareket ederek buralara bir yatırım yapma hedefimiz var. İnşallah bunu da bu yıl içerisinde başlatacağız.
1: Bu bahsettiğiniz yatırımlar ne kadar sonra finansallara yansıyacak peki? Beni duyabiliyor musunuz? İhsan Bey, beni duyabiliyor musunuz? İhsan Ünal bizlerle olmaya devam edecek. MİA Teknoloji kurucu ortağı, MİA Teknoloji'yi konuşuyoruz. MİA Teknoloji'nin yatırımlarını ve hedeflerini masaya yatırıyoruz. Hemen şirketin hisse görünümünü ekrana taşıyalım. Gün itibarıyla %2 civarında yukarı yönlü bir hareketin olduğunu söyleyebiliriz. Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'te projelere odaklandıklarının altını çizdi Sayın Ünal. Tekrar bizlerle birlikte şirketin hisse görünümü 36 TL 64 kuruşa işaret ediyor. Anlattığınız yatırımların ne zaman finansallara, bilançolara yansıyacağını sormuştum. Ne kadar süre sonra bu yatırımlar tamamlanacak?
0: Yani bunlar kısa vadeli projeler. İnşallah bu yıl sonu itibariyle sözleşmeleri duyuruyor olacağız. Sözleşmeleri duyurduktan sonra da inşallah çok yakın zamanda bunların karlılığa ve ciroya yansımasını bekliyoruz.
1: MİA Teknoloji'nin hedefi nedir peki? İlk çeyrek finansallarında siz atıfta bulundunuz. Yılın ikinci yarısını yaşıyoruz. Sene sonunda nasıl bir finansal tablonun olmasını beklersiniz? Ciroda görüntü ne olacak? Karlılık olacak mı? Biraz bunlardan da bahsedelim mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani aslında az önce bahsetmiştim, bizim sektörel olarak aslında ikinci yarı ve son çeyrekte ciro ve karlılıklar daha yükselir. MİA Teknoloji de ikinci yarıda inşallah büyük projelerle cirosunu ve karlılığını çok çok yukarıya çekecektir. Tam net bir hedef vermem belki doğru olmaz ama bize yakışan büyük cirolara kavuşacağımızı umuyorum.
1: Bazı ülkelere yatırım yapacağınızı ifade ediyorsunuz. Şirketin ihracat politikasını da biraz detaylandırmak isteriz. Mevcut politika ne anlatıyor? İhracatta daha güçlü konuma mı gelecek MİA Teknoloji ve ne hedefliyor?
0: Tabii mutlaka. Yani az önce bahsettiğim birçok proje aslında ihracat hedefli projeler. Burada belki kısa böyle TRIPİ ile ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim yine ihracata bağlayarak. TRIPİ tarafında şu anda ihracat tarafında Fransa'nın Nantes şehrinin tüm şehir mikromobilite ihalesinde şu anda shortlist'teyiz. O 450 milyonluk büyük bir ihale. Bu inşallah bu tarafta çalışmalar devam ediyor. Azerbaycan'ın APAR şirketiyle bir sözleşmemiz var. Bunu da KAP tarafında duyurduk. APAR Azerbaycan'ın mikromobilite tarafında öncü firması, dev firması. Şu anda bütün mikromobilite tarafındaki yazılım ve donanım ürünlerinin tamamı inşallah TRIPİ tarafına geçecek. Bu önümüzdeki sene itibariyle ve bu senenin sonu itibariyle. Yine Londra'da bir şirket kurduk TRIPİ ve MİA'nın ortaklığıyla. Burada da TRIPİ tarafında ihalelere giriyoruz. İngiltere'de ev şarj istasyonu kurulumlarına TRIPİ başladı. İlk kurulumunu da gerçekleştirdi. Son dönem ev şarj oranında %61'lik bir artışımız var. Kurulum artışımız. Aslında bu taraflarda TRIPİ çok iyi gidiyor. TRIPİ'nin çok yakın zamanda otonom araç sistemleriyle ilgili de çok büyük iki tane dünya devi şirketiyle sözleşme imzalayacağız. Bu çok çok yakında olacak. İnşallah yatırımcılarımıza duyuracağız. Yani otonom araç sistemleri tarafında hem Türkiye'de hem dünyada oyunun içinde önemli bir rol almak istiyoruz.

0: tripi olarak. Bu da yine yatırım hedefli ve ihracat hedefli bir proje.
1: Faaliyetlerinizin ne kadarını ihracat oluşturuyor peki?
0: Özür dilerim, duyamadım.
1: Faaliyetlerinizin ne kadarını ihracat oluşturuyor? Beni duyabiliyor musunuz?
0: Ses kesildi. Pardon.
1: Evet, İhsan Bey beni tekrar duyamıyor. İnternetten kaynaklı ara ara böyle problemler yaşıyoruz. Arkadaşlarım deneyecek, bağlayabilirsek tekrar bağlayacağız. Bir MİR teknolojinin görüntüsünü tekrar verelim ekrana. Bugün %2 civarında bir yükseliş olduğundan bahsettik. 36 TL 78 kuruş son görülen seviye. Bu günlük grafik. Gün içerisinde 35 TL 84 kuruş aşağıda görüldü. Bu seviyenin altına hiç inmedi. Bir de 3 aylık görüntüye bakalım. 3 aylık performansla aşağı yönlü bir hareketin olduğunu göreceğiz. Şu an beni duyabiliyor musunuz İhsan Bey?
0: Evet, geliyor sesiniz.
1: Faaliyetlerinizin ihracat kanadı ne kadarını oluşturuyor diye sormuştum en son. Sanırım beni duymuyor. İnternetten kaynaklanan bir sorundan ötürü MİR Teknoloji yatırımlara devam edeceğinin altını çizdi İhsan Ünal. Bir kısa araya gidelim, aradan sonra piyasalara konuşacağız.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları konuşacağız. Bizlere Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Uğur Bey.
0: Teşekkürler. Haftayı tamamlıyoruz. Bankalarda bir geri çekilme var. Borsada sınırlı hareketler görüyoruz. Enflasyonda da %1'in altında aylık anlamda seviyeler görüldü. Nasıl değerlendirmek gerekir piyasayı ve son enflasyon verisini?
1: Evet, şu anda enflasyon verisi sonrası bankacılık sektörü tarafında bir satış baskısı görüyoruz gerçekten. Sanayi sektörü hisseleri bir miktar daha endeksi yukarı taşıyan tarafta şu an görünüyor. Fakat burada enflasyon tarafına baktığımızda gerçekten burada özellikle de İstanbul enflasyonu da bunun sinyalini vermişti. Bu ay yani daha doğrusu Haziran ayı itibariyle beklentilerin biraz daha altında gelme ihtimali, biraz mevsimsellik, biraz da tabii ki olumlu koşullar. Burada beklenenin daha altında gelmesini gayet makul karşılıyoruz. Fakat dediğimiz gibi biraz burada banka hisseleri negatif bir tepki verdi. Belki de orada piyasa enflasyondaki katılığın devam edebileceği, daha aşağıya gelemeyeceği beklentisi belki orada satılıyor olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla burada en dikkat çekici nokta gıda tarafı, gıda enflasyonu. Aynı zamanda ulaştırma tarafında burada enflasyonun olumlu yönde, yani en azından beklentilerin altında gelmesi konusunda destekleyen önemli iki kalem oldu diyebiliriz. Ama ben enflasyon verisini açıkçası şu an için olumlu buldum. Zaten yaz aylarında da Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında da muhtemelen burada Orta Doğu'daki belirsizliklerin de şimdilik kalktığını varsayarsak, özellikle de petrol fiyatlarındaki bu gerilemeleri de hesabın içine koyarsak, gıda tarafında ciddi anlamda geçtiğimiz yıla göre o yaşadığımız gıda enflasyonu ve oradaki don olayı vesaire, bunların hiçbiri bu yıl yaşanmıyor. Bu bakımdan şu an için benim gördüğüm kadarıyla bunun da bir etkisi olacak bu yaz aylarında. Enflasyonun sene sonuna doğru tekrar 30'ların altına inme ihtimalinin şimdilik olasılık olarak biraz daha arttığını görüyoruz. Yani koşullar bu yönde devam ederse, özellikle de enerji maliyetlerinde ki düşüş yansıyabilirse piyasaya, burada enflasyon tarafı olumlu etkilenecektir ve faiz indirim konusunda da burada Merkez Bankası'nı teşvik edecektir doğal olarak. Hikaye bu aslında. Şu an dediğimiz gibi bu belki pozisyon azaltma gibi ya da kar realizasyonu gibi bir görünüm olabilir. Daha önce banka hisseleri yakın zamanda hızlı yükselmişlerdi. Bunların bir kar realizasyonu süreci devam ediyor olabilir. Ama şu an endeksin en azından 14.000'in üzerinde olmasını halen önemsiyoruz. O yüzden şimdilik banka hisselerinin %3, %4 düşmesine rağmen endeksin burada yatay hareket ediyor olması aslında yine olumlu diyebileceğimiz bir bakış açısı sunuyor bize.
0: Balsu'da %7.23'lük yükseliş var. Astor %6.8 primli. Gesan, İzdemir, Efor Yatırım, Pasifik Teknoloji, Kuyaş, Obama Karna, Aksa, Borusan Yatırım, Otokar, MİA Teknoloji. MİA Teknoloji %2.62 yukarı yönlü hareket gösteriyor. 37 TL'nin altında. Biraz önce MİA Teknoloji kurucu ortağı İhsan Ünal'la sohbet ediyorduk. İnternetten kaynaklı bir problem yaşanmıştı. Tekrar bizlerle birlikte, hazır MİA Teknoloji demişken konuşamadığımız konuları tekrar Sayın Ünal'a soralım. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Tekrar. İhracatı konuşuyorduk. Son olarak burada İhracatı konuşmuşken gelirinizin ne kadarı döviz bazlı? İhracatta MİA Teknoloji'nin hedefi nedir?
2: Yani şöyle, şu anda gelirimizin yaklaşık %30'u döviz kaynaklı, işte NATO projeleri var, devam eden yatırımlarımız var. Ama tabii bizim hedefimiz %50'nin üstüne çıkmak. Yani bunu yakın zamanda zaten projelerimizin birçoğu yurt dışı endeksli olduğu için ciromuzun %50'sinin üzerinde yurt dışı kaynaklı bir şey yapmaya çalışıyoruz.
0: Şurken enerji ve tripi anlatırken biraz yarım kaldı. Enerji faaliyetleri şirketin nasıl devam edecek? Ne dersiniz? Duyuyor musunuz şu İhsan Bey?
2: Sizin şimdi geldi, evet.
0: Enerji politikanız, enerji faaliyetleriniz ve tripi'yi detaylandıralım.
2: Şöyle tripi tarafında aslında biraz bahsettim. Yani şu anda tripi bizim göz bebeğimiz. Şu anda sektör lideri. Toplam nüfusu 40 milyon olan şehirlere hizmet veriyoruz şu anda. Son bir yılda 19 milyon nüfusa hizmet vermeye başladık. Bu yıl tripi üye sayımız %130 arttı ve 1 milyona yaklaştı üye sayımız. Burada bu üyelerin büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Bu çok önemli bir veri bizim için. Son bir yılda Konya, Hatay, Bodrum, İstanbul gibi büyük şehirlerle uzun dönemli sözleşmeler imzaladık. Tripi tarafında hakikaten gelişmelerimiz güzel. Çok yakında duyuldu mu bilmiyorum ama çok yakında otonom araç sistemleriyle ilgili çok büyük dünyada bir iki tane şirketle sözleşme imzalayacağız. Bunu çok yakında duyuracağız inşallah. O sektörde de hem Türkiye'de hem dünyada sektörün içerisinde önemli bir rol almak istiyoruz. Enerji tarafında biliyorsunuz belki Romanya tarafında 50 megawattlık bir GES projemiz vardı. Bunun ATR izinleri alındı. Artık son noktaya geldi. Burada inşallah bu yıl içerisinde aslında yatırıma başlamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan Katar'da bunun çok üstünde tabii. Yerli bir ortakla bir GES yine projesi yürütüyoruz. Bunu da yakın zamanda açıklayacağız.
0: İhsan Bey, 6 Mart'ta Lider Teknolojileri AŞ'yi devralma girişiminiz, başvurunuz vardı. Bununla alakalı bu birleşmeyi de konuşalım mı? Görüntü nereye doğru işaret edecek? Evet. Nasıl bir şey bekliyor, nasıl bir durum bekliyor yatırımcıyı?
2: Yani evet, bir başvurumuz var. Bu 3. ay itibariyle yaptığımız bir başvuru, birleşme başvurusu. Lider Sistem firması savunma sanayi tarafında güçlü bir firma, enerji tesisleri ve EPC alanında çok kuvvetli bir firma. Aselsan'ın yetkili bayisi, Aselsan'ın güvenlik ürünlerinin hem Türkiye'de hem dünyada yetkili satışı yetkisine sahip bir firma. Lider Sistem firması yine dünyanın ilk 3 büyük firmalarından bir tanesi video yönetim yazılımı alanında. Axonsoft'la çok güzel bir anlaşmaları var. Bu anlaşma çerçevesinde Axonsoft'la %50-50 ortaklıkta Türkiye'de bir firma kurdular. Lider Sistem ortaklığında burada bu video yönetim yazılımını yerelleştirecekler. İnşallah MİA Teknoloji de burada güzel bir rol oynayacak. Bu yerelleştirilen yazılım hem Türkiye'den hem bu çevre bölgelere büyük satışları gerçekleştirecek. Aynı zamanda bu proje kapsamında yerli, biliyorsunuz, Aselsan kameramız da var. Onun da entegrasyonları yapılacak. Ve bu yine çok büyük bir yapının içerisine girmiş olacak. Yine bu Axonsoft firması dünyada sahipleri Grundig, Alman Grundig firmasının da sahibi. Bunun güvenlik ürünlerinin İMEA bölgesinin tek yetkili distribütörlüğü yine Lider Sistem firmasında. Bu da önemli bir gelişme. İnşallah burada da büyük satışlar bekleniyor. Biraz müsaadenizle finansallarını anlatayım. Lider Sistem firması geçen yılı ciro olarak 1 milyar 250 milyon TL ile kapattı. Bu yılın ilk 3 ayında bu 800 milyon olarak gerçekleşti. Brüt karı 700 milyon, bu yılın ilk çeyreğinde ise 590 milyon olarak gerçekleşti. Aktif büyüklüğü 3.3 milyar, öz kaynağı 2.6 milyar olan aslında dev bir savunma sanayi firmasından bahsediyoruz. Bu birleşme gerçekleşirse MİA Teknoloji'nin aktif büyüklüğü 11 milyara, öz kaynağı 8.2 milyara çıkıyor. İnşallah bu ay sonuçlanacak. Bu biz olumlu bekliyoruz ama inşallah bu birleşme. Eğer bu birleşme gerçekleşirse BIST Bilişim ve Teknoloji Endeksinde öz kaynak büyüklüğümüz 39 şirket arasında ilk 3'e girecek. Aktif büyüklüğümüz de ilk 10'a girecek. Yani Türkiye açısından, dünya açısından bence önemli bir birleşme olacak.
0: MİA Teknoloji kurucu ortağı İhsan Ünal bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
2: İhsan Ünal, ses teşekkür kesildi. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Uzun uzun ses
2: kesildi.
0: Teşekkür çok ediyoruz. Tamam. Yayında gerçekleşti. Sonunda yayını tamamladık. İşte internet çağında olmamıza rağmen İsmail Bey bu denli internetle kaynaklanan sorunları yaşayabiliyoruz. Hazır yükselen şirketler demişken İhsan Ünal'ın ifadeleri de yarım kalsın istemedik. Tekrar borsada işlem gören şirketleri konuşmaya devam edelim. Siz enflasyon verisi sonrasında

0: Demekte ben fayda görüyorum biraz. Aslında bankacılık sektörü hisseleri Haziran ayı içerisinde biliyorsunuz çok hızlı bir atak yapmıştı. Mesela örnek veriyorum, Yapı Kredi Bankası yaklaşık olarak 82 liradan orada bir dip oluşumu olmuştu. 44 fiyat seviyesine kadar yükselmişti. Hızlı bir yükseliş ve gepli bir yükseliş olmuştu. Şu anda aslında düşüşü biraz kar realizasyonuna yorumlamakta fayda var. Bunu bankacılık sektörü özellikle bu enflasyon tarafındaki düşüşün kalıcı olduğu konusunda bir görüş oluşmaya başlarsa piyasada, çünkü enflasyon tarafındaki ana eğilim, Merkez Bankası Başkanı da söylemişti, geçtiğimiz enflasyonda da aşağı yönlü olduğunu görüyoruz denmişti. Şu anda da bu beklentilerin altına gelmesi bunu destekliyor aslında. Yaz aylarında olmamız, bu özellikle de jeopolitik risklerin, Orta Doğu riskinin şimdilik ortadan kalkmış olması belki bu noktada biraz daha güven verebilir piyasaya. Tekrar Merkez Bankası faiz indirim konusunda mesajlar verebilir beklentisi oluştuğu zaman, bu söylemler yavaş yavaş dinlendirilmeye başlandığı zaman bence banka hisseleri şu an için tekrar bu durumu olumlu olarak algılayacaktır. Fırsata da çevirebilir. Biz daha önceki bu Haziran ayındaki yükselişi bankacılık sektörü hisselerinin bu sebeplerden dolayı zaten çok fazla düştüğünü biliyoruz. Yani aşırı derecede düştüğünü biliyoruz. Sonra o aşırı düşüşlerden sonra %20'nin üzerinde %20, %25 primler yapmıştı. Şimdi bu hızlı primlerin bir kar realizasyonu gibi ben düşünüyorum. Ve biraz da piyasanın burada enflasyonun düşeceğine yönelik, yani tekrar 28'lere doğru sene sonu inebileceğine yönelik ya da 29'lara kadar inebileceğine yönelik bir beklenti, algı oluşmaya başladığı zaman ve bunu rakamlarla görmeye başladığı zaman açıkçası bankacılık sektörü hisseleri tekrar hedefe gelecektir. Ama bu düşüşü ben daha çok Haziran ayındaki bu sert yükselişlerin yaşanmasından kaynaklı bir realizasyon şeklinde şimdilik okumayı tercih ediyorum.
1: Teknik grafiklerimiz var. Teknik grafiklerimize de bakalım. BIST endeksi teknik anlamda nereye geldi? Bazı günlerde yükselişler görüyoruz, bazı günlerde geri çekilmeyi takip ediyoruz. Peki grafik ne anlatıyor? 15.500, 13.250, aşağıda bir 12.750 görüyorum grafikte. Hangi hareketli ortalamalar takip edilmeli? 60 günlük hareketli ortalama hala radarımızda mı? Gelen noktayı nasıl okursunuz?
0: Evet, aslında bu tarz grafikleri düzenli olarak gözlemlemek bize çok büyük bir fayda sağlıyor. Çünkü burada doğru bir açı yakaladığınız zaman oranın o stratejinin gerçekleşme olasılığını daha kolay ölçebiliyorsunuz. Sürekli bu trendleri değiştirdiğiniz zaman açıkçası hep başka bir bakış açısı, bu sefer algı değişebiliyor. Mesela burada gördüğünüz gibi bu paralel kanal endekste büyük geniş paralel kanallar çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Çok fazla tepeden dokunarak geçiyor. Bu bakımdan bunu halen kullanıyoruz. Özellikle de orta bant, maviyle gösterilen bant da en kötü piyasalarda, yani hem direnç iyi piyasada hem de mavinin üstüne çıktıktan sonra, mavi trendin üstüne çıktıktan sonra da kuvvetli destek oluşturduğunu görüyoruz. O yüzden bunu baz aldığımızda aslında şu anda pozitif bölgede. Yani mavi orta bandın, regresyon bandının şu anda üst bölgesinde olması halen endeksin yukarı yönlü eğiliminin devam ettiğini varsayıyoruz.

0: Bunun haricinde 200 günlük ortalamanın zaten üzerinde. Bu da bizim için yeterli bir varsayım. Ve 60 günlük ortalama biraz daha orta vadeli bir maliyetlenmeleri gösteriyor. Orada da 60 günlük ortalamaya geldiği zaman, mesela altına doğru bir sarkma olduğu zaman hızlı bir her seferinde dönüş tepki olmuş. Dikkat ederseniz endekste. O yüzden bunu biz Mart ayında da yaşadık, Mayıs ayında da yaşadık. Bu bakımdan şu anda da 60 günlük ortalamanın üzerindeyiz. En sonda 14.050 seviyesinden kadar geri çekildikten sonra endeks tekrar son birkaç gündür yukarı yönlü hareket ediyordu. Şu an dediğimiz gibi biraz daha orta doğu riskinin azalması ve şimdi haftaya NATO zirvesi başlıyor. Oradan gelebilecek akşam Dışişleri Bakanımızın çok önemli açıklamaları vardı. Kasya yaptırımları olsun, F-35'lerle ilgili olsun, Avrupa Birliği ile alakalı olsun. O yüzden biraz daha olumlu rüzgar son günlerde esmeye başladı. Ben 14.000'in üzerinde endeks kaldığı sürece şimdilik çok böyle yani ne kadar çok uzaklaşırsak korkunun, riskin daha da azalacağı kanaatindeyiz. O yüzden şu an 14.400'ün hemen üzerindeyiz. Şu an yanılmıyorsam evet, 14.440 seviyesindeyiz. 14.400'ün üzerinde kaldığımız, 14.000'in üzerinde kaldığımız sürece şimdilik çok böyle tedirgin edici bir durumun olmayacağı kanaatindeyim. Özellikle de banka hisselerinin endeksi bugün ciddi anlamda aşağı çektiği bir süreçte.
1: Önümüzdeki hafta bankalarda yukarı yönlü bir hareket bekler misiniz? NATO zirvesiyle beraber.
0: Evet.
1: Işte. Yani bu alım fırsatı mı? Bankaları bir toplu rica edelim. 17.660 %3.18 değer kaybı yaşıyor. Gün içerisinde görülen en düşük seviyelere yakın noktadayız. Akbank %4'e yakın değer kaybı yaşarken Yapı Kredi de %4'ün üzerinde düşüş var.
0: Evet. Öyle bir durumda Türkiye'nin şu anda dikkat ederseniz CDS'leri gerilemeye devam ediyor.
1: Mesela katsa yaptırım kalktığını bu hafta görürsek ilk bankalar etkilenir mi?
0: Tabii ki. Yani burada Türkiye otomatikman güvenli liman konumuna geçer. Artık riskli ülkeler kategorisinden çıkar. Amerika'nın o radarında olan ülkeler kategorisinden çıkar. Tam tersine müttefikliğin arttığı bir sürece gireriz. Burada bizim
1: yabancı yatırımcı akar.
0: Tabii ki. Avrupa Birliği gözünde de Türkiye çok daha ulaşılmaz bir noktaya gelmiş olabilir. Bu bakımdan katsa yaptırımları gerçekten çok hayati önem taşıyor Türkiye için. Ve burada Sayın Trump'ın da bu konuda görüşlerini biliyoruz. Fakat sadece Trump'ın bu görüşüyle de olmuyor. Senato'dan geçmesi gerekiyor. Aşama aşama. Ama bu yönde de bir çaba olduğu çok aşikar. Onu net olarak söyleyebiliriz. F-35 konusu aynı şekilde. Bu bakımdan ben
1: artık bir şekilde kasa yaptırımlarının olmasını gerektirecek bir husus yok. Trump zaten 2 yılı aşkın süredir her cümlesinde hemen hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı, sevgiyi, büyük lider oluşunu anlatıyor. Katsa yaptırımı Amerika'nın hasımlarına uygulamış olduğu bir yaptırım. Zaten dost ülke, aradaki ilişkiler, Suriye ile alakalı temaslardaki karşılıklı diyalog.
0: Şu an zaten o günler geride kaldı zaten.
1: Halkbank lehine neticelenmesi. Evet. Bunlar evet. Büyük gelişmeler.
0: NATO'ya gelme sebebi de
1: Cumhurbaşkanımız.
0: Cumhurbaşkanımız. Evet. Tek sebep. Normalde gelmeyeceğim demişti NATO toplantısına daha önceki. O yüzden bu detaylar çok önemli. Burada en azından bir gayret olduğunu görüyoruz. Özellikle de Orta Doğu'da Türkiye'nin bu konuda dünyaya ne kadar faydalı olabileceğini, yapıcı olduğunu biz gösterdik aslında. Yani Pakistan kadar, Katar kadar Türkiye'de burada bu üçlü ülke ciddi anlamda yani zamanla yarıştı diyebiliriz. Bu konuda İran'ı ikna edebilme açısından, Amerika'ya bir orta yol sunma açısından, makul bir seviyeye getirme açısından. Çünkü iki tarafta halen direniyor ama

0: artık piyasa şunu şöyle görüyor. Bu iş bundan sonra savaşla değil diplomatik yollarla çözülmenin çok daha mantıklı olduğu kanaatinde ve bir şekilde bir ortak yol bulunması için çaba sarf ediyor. Bunlar hepsi Cumhurbaşkanımız sayesinde gerçekleşen konular. Yani Türkiye bu konudaki gücünü gösteriyor. Bu bakımdan ben açıkçası bu süreçte NATO toplantısı Türkiye'de olması da çok önemli. Türkiye'ye çok büyük bir yük demeyelim de
1: kazanım
0: getireceğini düşünüyoruz. Çünkü NATO şu anda birinci evre, ikinci evre, üçüncü evreye giriyor. Yani burada boyut değiştiriyor. Çok yani önceki birçok alınan kararlar ya da büyüme stratejileri burada değişiyor şu anda. Türkiye'de bu karar alınacak. O yüzden bunu Dışişleri Bakanımız da akşam çok açık bir şekilde açıklamıştı. Türkiye'nin öneminin gerçekten büyük olduğunu görüyoruz. Bir de tabii burada Amerika ile olan ilişkiler, kasa yaptırımları vesaire bunlar da somut adımlar atıldığı zaman açıkçası Türkiye yabancı yatırımcı gözünde çok farklı bir noktada olmuş olacak. Türkiye artık gelişmekte olan ülkeler gibi güvenilir bir ülke konumunda bakılmaya, bakış açısı değişecek. Doğal olarak Türkiye evet. üzerindeki bu birçok olumsuz bakış açısı kurulan senaryolar kendiliğinden eriyip gidecek.
1: Grafiklerimiz var. Bakmaya devam edelim. Bankacılık, sanayi, BIST 30 karşılaştırması. BIST 30 endeksi sene içerisinde rekorlar kırdı. Bankacılık endeksi zaman zaman yükseldi, zaman zaman geride kaldı. Ve faiz indirimlerini bekleyen bir sanayi sektörü. Görüntüye ilişkin neler söylersiniz?
0: Yani burada aslında bu tablo bize Borsa İstanbul'daki 3 devin nasıl okunması gerektiğini yani borsayı genel olarak böyle regüle eden taşıyan ya da bozan sebepler hakkında bize bir fikir veriyor. Bankacılık sektörü hisseleri dikkat ederseniz uzun zamandır burada tabloda çok net görülüyor. Faiz birçok sebep jeopolitik riskler vesaire ve artık enflasyondaki yükseliş eğilimi, faiz indirimlerinin bitmesi süreci, bunların hepsi bankacılık sektörü hisselerinde olumsuz bir etki yaratmıştı. Ama sonra banka hisseleri dikkat ederseniz burada çok hızlı bir tepki vermiş. Yani ciddi anlamda bir yükseliş görüyoruz. Ve şu anda da orada bir geri çekilme var, bir realizasyon. Ama burada tek dikkat ettiğimiz nokta turuncuyla gördüğümüz BIST 30 endeksi. Bakın endeksin bu yani bu 3 tane sanayi, banka ve BIST 30 endekse göre olan korelasyon. Yani oranın performansını gösteriyor. BIST 30 hep yüksekte. Endeksin üzerinde bir getiri. %5'in üzerinde. Orta ve uzun vadede. Yani endeksi taşımaya devam edecek olan asıl hisseler BIST 30 içerisindeki hisseler olduğunu şimdilik böyle düşünüyoruz.
1: Hemen gösterelim. Bu turuncu grafik BIST 30 endeksi. 3 farklı evet. grafik var. Bu BIST 30 mor olan sanayi endeksi, sanayi sektörünü gösteriyor ve siyah olan da bankacılık endeksi. Müthiş bir ayrışma var dediniz, çok bariz bir ayrışma var dediniz. İşte bu ayrışmayı da net bir şekilde BIST 30'da böyle görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani, turuncu grafik BIST 30.
0: Yani şu an halen bizim BIST 30 hisseleri üzerinde endeksi yukarı taşıyabilecek en güçlü hisselerin orada olduğunu söyleyebiliriz. Sanayi tarafına baktığımızda ise sanayi tarafı bakın negatif ayrışmasına rağmen BIST 30 yukarı gitmeye devam ediyor. O yüzden endeks ağırlığı bakın buradaki püf nokta şu. Endeks ağırlığı yüksek olan hisselerin etkisinin halen endeksi etkilemede, yukarı ya da aşağı gitmede çok önemli bir faktör oluşturduğunu görüyoruz. Burada da mesela en önemli hisselerden bir tanesi de Aselsan olduğunu söyleyebilirim. O yüzden şu anda aslında dikkat ederseniz bankacılık hisseleri son günlerde düşerken, bakın tam tersine sanayi sektörü hisseleri taban oluşturmuş. Burada morla gördüğümüz bir dip yapmış, çift dip gibi düşünün. Şu an yukarı doğru gitme eğiliminde. Yani banka ve sanayi şu anda ters yönlü çalışıyor. Yani bu da endeksi şu an sanayi sektörü hisselerinin desteklemeye başlayacağını buradan anlayabiliriz. O yüzden sanayi sektörü...
2: Onu da gösterelim.
0: Tabii ki.
2: Çünkü diyorsunuz ki bankalar burada bu dönemde yükselirken, şöyle gösterelim, evet, net bir şekilde, aynı dönem yukarıda sanayi grafiği düşüyor.
0: Kesinlikle.
2: Ve ters hareket var. İşte böyle sanayi düşüyor, aynı dönem bankalar yükseliyor. Sanayi endeksi burada iki dip yapıyor.
0: Ama banka hisselerinin endeks ağırlığı daha yüksek olduğu için, bakın endeks yine yukarı yönlü eğilimini aslında sürdürmeyi başarabiliyor, geçebiliyor. Şimdi de
2: yani bankalar yükseliyor ve endeksteki ağırlık yüksek olduğu için endeksi de yukarı taşıyor.
0: Evet, sanayi düşse bile endeksin düşmesini engelledi. Şimdi de
2: o zaman bazı kağıtlarla biz bunu gördük.
0: Hisse değişimleri oluyor sürekli. Evet.
2: Belirli endeks hisseler. Mühendisi diyebilir miyiz buna?
0: Türkçesi o aslında. Bravo. Şu anda da tam tersine banka hisseleri endeksi baskılarken sanayi hisselerinde alımlar biraz daha dikkat çekiyor. Endeks ağırlığı yüksek. Tabii sanayi hisseleri içerisindeki BIST 30 içindeki endeks ağırlığı yüksek olan hisseler endeksi biraz daha yukarıda tutma çabası içerisinde. Burada piyasanın iyi haberlere ihtiyacı var. Yani özellikle de beklentileri piyasa satın alır. Ve uzun zamandır da bizim piyasamız aslında yurt dışına göre de baktığımızda negatif ayrıştı desek aslında doğru olabilir. Amerika çok uzun zamandır rekorlarda. Asya aynı şekilde. Biz daha yeni yeni yataylıktan, diplerden dönmeye başladık. O yüzden ben şu an için çok olumsuz bir bakış açısı sunamam. Yani tam tersine endeks 14.000'in üzerinde kaldığı evet. sürece şimdilik pozitif düşünmenin çok daha doğru strateji olduğu kanaatindeyim.
2: Hemen altını getirelim ekrana. Herkes altını merak ediyor. 4.180 dolar seviyesi test ediliyor. Teknik açıdan bu seviye ne anlama geliyor? Hafta içerisinde 4.000 doların altını gördü. İki tane istihdam verisi gördük. Zayıf gelen istihdam verisi sonrası altın yaklaşık 200 dolar yükseldi.
0: Evet. Şimdi burada biraz nasıl diyelim, Orta Doğu'daki gelişmeler, biraz burada Amerikan verilerindeki gelişmeler, haber akışları altın fiyatları üzerinde çok ciddi anlamda bir fiyatlama oluşturmuştu. Hem yükselişe de yurt dışı kaynaklı sebepler dolayıydı. Düşüş de aynı şekilde benzer sebepler, jeopolitik riskler, güvenli liman olamayabileceği artık ya da artık alternatif getirilerin daha yüksek olması. Yani altının bir faizi yok ama Amerikan tahvillerinde faizlerin yüksek olması, faiz artış teması altını bu seviyeye getirmişti. Şimdi burada istihdam verisi açıkçası biraz piyasaları rahatlattı. Fed'in elini biraz rahatlattı diyebiliriz. Beklentilerin altında geldi. Şu an dikkat ederseniz burada altını yorumlamak daha kolay oldu, olmaya başladı şu anda. Çünkü biz şu bilgiyi asla unutmamamız gereken bir bilgi söyleyeceğim. Bu piyasada gereğinden fazla aşırı fiyatlanan ne varsa, hangi emtia ya da hisse senedi, hangi yatırım aracı varsa mutlaka evet, orada bir risk olduğunu unutmamamız gerekiyor.
2: İsmail Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız
0: ben
2: için.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşmek

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın 5.'si 3 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar ve ülkemiz tarım ekosisteminde yer alan 2500'ü aşkın sektör paydaşının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşiyor. Etkinlik gününden yayınlara Ziraat Bankası X hesabından ulaşabilirsiniz.
3: 3-6 Temmuz arasında BİM'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
4: BİM, BİM.
5: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
6: Bankam Tombank kartım Hadi.
7: Yayla yayla.
8: Penne, fusuli, isimleri afilidi. Makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36.

0: Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
8: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
9: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
10: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldum.
9: En çok jest yapan kart. Jest kart.
11: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Pazar 20'de A-Para'da.
5: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

efendim, 3 Temmuz Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette yoğun bir gündem. Az sonra hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arda arda konuşmaları olacak. Ziraat Bankası'nın 5. Tarım Ekosistemi zirvesinde onları da ekranlarınıza getirmeye çalışacağız ve tabii konuklarımız olacak, gündemi değerlendireceğiz. Ama bakalım şu an itibariyle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Elbette ilk sırada enflasyon yer alıyor. Bir süredir konuştuğumuz Haziran enflasyonu %1'in altında geldi. 0.99'luk bir Haziran ayı enflasyonu gördük ve yıllık olarak da %32.11 olarak gerçekleşmiş oldu tüketici fiyatları enflasyonu. Fiyat endeksi, çekirdek enflasyonda yıllık %29.84 ile tahminlerin altında kaldı. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağır şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı dedi. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyirin etkisiyle gıda fiyatları aylık %0.2 artarken akaryakıt fiyatlarındaki düşüşte enflasyon görünümünü destekledi açıklamasını yaptı Şimşek. Ayrıca bu Haziran ayı enflasyonu ile birlikte emekli ve memur zam oranları da netleşmiş oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %17.76 oldu. Memur emeklisinin zam oranı ise %13.52 oldu. Bu arada en düşük emekli maaşı ile ilgili teklif de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti tarafından en düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesi için teklif mecliste şu an itibariyle. Bu arada tüm zamanların en yüksek Haziran ihracatını yakalamış oldu Türkiye. Ticaret Bakanı Ömer Bulat açıkladı. Haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %21.9 artışla 25 milyar dolara yükselerek tarihi rekor kırdığını söyledi Bulat. Aynı dönemde dış ticaret açığı da %26.3 artışla 10.4 milyar dolara çıkarken yılın ilk yarısında açık 53.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Özür diliyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in buna ilişkin de açıklamaları var ve enerji fiyatlarının dış ticaret dengesi üzerinde etkili olabileceğini, ancak cari açığın sürdürülebilirse bir yerde kalmasının beklendiğini söyledi Şimşek. Kredi koşullarında sıkılaşma devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası banka kredileri eğilim anketine göre yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında bir önceki çeyrekte görülen sıkılaşma yönlü değerlendirmelerin 2026 yılının ikinci çeyreğinde güçlenerek devam ettiği görüldü. Bu arada Eşel Mobil sisteminde kademeli çıkış kararı verildi. Akaryakıtta fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla uygulanıyor malumunuz. Eşel Mobil sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sona erdirilmesine karar verildi. Resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile akaryakıt ve sigarada ÖTV uygulamasında da değişikliğe gidildi. Bu arada tabii bir yandan da dünyaya baktığımız zaman küresel olarak da enflasyonla ilgili pek çok tabii beklenti var. Faiz artışları ile ilgili beklentiler var. Böyle bakıldığı zaman Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Emmanuel Mullin de Avrupa Merkez Bankası'nın geçen ay faiz artırmasının ardından rahat bir konumda bulunduğunu söyledi. Mullin geçen düşen petrol fiyatlarının Euro bölgesindeki fiyat istikrarını, fiyat baskılarını hafiflediğini belirtti. Evet, bu arada az önce de bahsetmiştik, Ziraat Bankası'nın 5. Tarım Ekosistemi zirvesi var diye. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar konuşuyor. Bir kameralarımızı da

0: Öncelip devam edeceğiz.
1: Yeni veri merkezimiz yüksek işlem kapasitesi, güçlü siber güvenlik altyapısı ve iş sürekliliği kabiliyetiyle yalnızca Ziraat Finans Grubu'nun değil ülkemizin finansal altyapısına da önemli katkılar sağlayacaktır. Çünkü güçlü finans, güçlü teknoloji ile desteklendiğinde sürdürülebilir hale gelir. Bugün Ziraat Finans Grubu 220 milyar doları aşan aktif yüklüğüyle 23 ülkede 131 hizmet birimi ile faaliyet göstermekte, yaklaşık 1800 bankadan oluşan güçlü muhabir ağıyla dünya finans sistemi içerisinde ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Anadolu'da yeni şubemizi açarken Türk yatırımcısının, ihracatçısının ve girişimcisinin bulunduğu her coğrafyada hizmet ağımızı büyüterek ülkemizin finansal gücünü daha etkin şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcıların bankamıza duyduğu güven sayesinde bugün itibariyle bilançomuzda yer alan dış kaynak miktarı yaklaşık 30 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 2.7 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon ise Türk bankacılık tarihinin en yüksek tutarlı işlemlerinden biri olarak kayda geçti. Bu finansal gücün bizim açımızdan tek bir anlamı vardır. Daha fazla üretimi finanse etmek, daha fazla yatırıma desteklemek, daha fazla ihracata katkı sağlamak ve özellikle de tarımı daha güçlü hale getirmek. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurduğunuz üzere tarım bugün savunma sanayi kadar stratejik bir alandır. Türkiye'de tarımsal üretimin finansmanında en büyük sorumluluğu Ziraat Bankası üstlenmektedir. Bugün çiftçilerimize kullandırılan her 100 liralık tarım kredisinin 70 lirasını Ziraat Bankası sağlamaktadır. Yaklaşık 1 milyon üreticimize ulaşan 1 trilyon liralık kredi büyüklüğümüz çiftçimizle kurduğumuz güven ilişkisinin en güçlü göstergesidir. Biz tarımı yalnızca kredi kullandırdığımız bir sektör olarak görmüyoruz. Biz çiftçimizin üretim yolculuğunun her aşamasında yanında duran uzun soluklu bir çözüm ortağı olmayı görebiliyoruz. Nitekim kullandırdığımız tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi oranının %1'in altında binler seviyesinde bulunması bankamızın tarımsal üretim döngüsüyle uyumlu, vade ve kredilendirme süreçlerinin yanı sıra esasen üreticilerimizin edimlerine bağlılığını göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan tarımsal destekleme politikaları sayesinde bugün üreticilerimiz çok daha güçlü finansman imkanına kavuşmuştur. 28 farklı üretim alanında uygulanan sübvansiyonlu kredilerde faizin ortalama %70'inin devletimiz tarafından karşılanması üretime verilen desteğin en somut göstergelerinden biridir. Biz de bu politikaların sahaya en etkin şekilde yansıması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca zat-ı alilerinizin talimatları üzerine 2023 yılında sübvansiyonlu kredi uygulamasına dahil olan Ziraat Katılım da tarımın finansmanında önemli bir görev üstlenmeye başlamış, katılım finans alanındaki gücünü üreticilerimizin hizmetine sunmuştur. Değerli misafirler, bugün tarımın öndeki en önemli sınavlarından biri de iklim değişikliğidir. İklim değişikliği yalnızca çevresel bir mesele değildir. Aynı zamanda üretim meselesidir. Gıda güvenliği meselesidir. Finansal istikrar meselesidir. Dolayısıyla iklim riski aynı zamanda kredi meselesidir. Bu anlayışla düşük karbonlu üretimi, su verimliliğini, kuraklıkla mücadeleyi, iklim uyumunu finansman politikalarımızın merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz. 2030 iklim geçiş yol haritamız ile bu konudaki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Enerji yatırımlarımız, yenilenebilir enerji projelerimiz ve sürdürülebilir finansman yaklaşımımız da yalnızca bu dönüşümü finanse eden değil, aynı zamanda uygulayan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Bu minvalde bankamızca Kayseri'de hayata geçirilen finans sektörünün en büyük öz tüketim güneş enerji santrali projemizle birlikte İstanbul'daki finans merkezi Ziraat Kuleleri, bankamızın tüm şubeleri ve eğitimlerimizin elektrik ihtiyacını kendimiz karşılıyoruz. Türkiye'nin COP31 vizyonunu şekillendiren diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı da tam olarak bu anlayışa işaret etmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede başarı, kamu, özel sektör, finans sektörü ve üreticilerin ortak hedefler etrafında buluşmasına bağlıdır. Diyalogla şekillenen, uzlaşıyla güçlenen, aksiyonla sonuç üreten bu yaklaşım tarımın geleceğine güvence altına almanın en etkili yoludur. Tarımsal üretimde ise su verimliliğinin kullanımı geleceğimiz açısından hayatı görüyoruz. Bu nedenle modern basınçlı sulama sistemlerine ve su tasarrufu

0: alan yatırımlara desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, tarımın geleceği gençlerimizin üretimde kalmasına bağlıdır. Kırsal kalkınmanın başarısı ise kadınlarımızın üretimde daha güçlü yer almasıyla mümkündür. Bu kapsamda 155 bin genç çiftçimize kullandırdığımız tarımsal kredilerin bakiyesi 230 milyar lirayı, 79 bin kadın çiftçimize kullandırdığımız kredilerin bakiyesi ise 82 milyar lirayı aşmış durumdadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere sektör paydaşlarımızla geliştirdiğimiz projeler sayesinde üreticilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Dijitalleşme alanındaki en önemli projelerimizden biri Ziraat Çiftçi Platformu da bugün 135 bini aşan çiftçi sayısıyla üreticilerimize finansal hizmetleri ve dijital tarım uygulamalarını tek noktadan sunmaktadır.
1: Evet, Ziraat Bankası'nın düzenlediği tarım ekosistemin zirvelerinin beşincisi gerçekleştiriliyor. Az önce söylemiştik, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuşma yapacak. Onları da kameralarımıza çevireceğiz elbette ama bugün aynı zamanda enflasyon açısından önemli bir gündü. Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Kritik bir enflasyon diyorduk günlerdir. Öyle de oldu. %1'in altında geldi. Bir miktar beklentilerin altında da diyebiliriz. Konuşacağız. Bundan sonra nasıl etkileyecek? Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizimle olacak. Soner Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Çok sağ ol.
1: Şimdi 0.99 öyle ya da böyle %1'in altında.
2: Evet, evet.
1: Aslında son dönemlerde beklenti dahilinde de diyebiliriz ama genel olarak 1'in üzeri tahmin ediliyordu. Ne dersiniz? Bu rakam bize ne işaret ediyor? Acaba dezenflasyon süreci için gerçekten yeniden o noktaya döndük diyebilir miyiz?
2: Yani yaklaşık böyle bir 2-3 ay ara vermiş olduk bu şeyle birlikte. Savaş ve petrol fiyatlarının yukarı gidişi itibariyle. Ama görünen o ki küresel ortamda da baktığımızda dezenflasyon patikasına tekrar geri dönülüyor artık bu veriyle birlikte. Zaten yaz ayları genel itibariyle enflasyonda özellikle sonbahar, kış gibi döneme göre biraz daha ferah geçen dönemler. Birin altına kaymasında başı çeken faktörlerde tabii gıda fiyatları geliyor. Orada özellikle taze meyve, sebze hani gözle görülür şekilde orada bir toparlanma var. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme yine aynı şekilde etkili oldu buradaki enflasyonun aşağıda gelmesinde. Yukarı doğru yani negatif etkilerde de tabii konut aylık 2.3 yukarı gitmiş. O başı çekiyor. Puan bazlı katkılarda da o şekilde. Bir de tabii mevsim koşulları itibariyle lokanta ve konaklama orada da 2.11 aylık büyük hareket var. Yine en yüksek ikinci katkı enflasyona buradan. Şimdi tabii petrol fiyatları yine önümüzdeki dönem için biraz piyasa beklentisinden biraz daha çabuk aşağı kaydı gibi görünüyor. Burası destekleyici olacak. Küresel enflasyon ortamına baktığımızda da yine böyle hani dezenflasyon sürecini güçlendiren bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi özellikle Amerika'da da 2.4'lerden 4.2'lere geldi enflasyon. Hatta böyle bir faiz artışı beklentisi oluştu. Fed üyeleri kendi tahminlerini yukarı çekti ama Amerika'da da enflasyonun alt detaylarına baktığımızda enerji maliyeti kaynaklı oluştuğunu görüyoruz. Hizmetler tarafı, konut tarafı orada da çok sert değil. Haliyle hem dünyada hem içeride biraz daha enflasyon noktasında en azından geçtiğimiz 3-4 aya kıyasla işlerin kolayladığı bir dönem içindeyiz ve bunun başlangıcındayız diye değerlendiriyorum. Şimdi yılın geri kalanı ile ilgili genelde yıl sonu ilişkin beklentiler artık böyle 30'lara doğru evrildi. 6 ay var. Şöyle bir hani %2 ile aylık ortalama %2 ile yürütsek yıl sonuna kadar önümüzdeki 6 ayı %32,62 yapıyor. Geçen sene yılın ikinci yarısı aylık ortalama frekans 2.15'miş. Yani geçen senenin biraz daha altında aylık frekansını yürümemiz gerekiyor ki öyle olacak gibi. Aylık %1,5'la yürütürsek burada da %28,76 oluyor. Şimdi demek ki burada yıl sonuna ilişkin hani 28'in altında bir beklenti artık idenin yazı. Çünkü ayda %1,5'un altında bir trend oluşturmak başka bir vitese geçme anlamına geliyor. %30'a yakın 30'larda bir enflasyonla biz yılı tamamlayacağız gibi görünüyor.
1: Negatif enflasyonu görebileceğimiz bir ay olabilir mi sizce bu ikinci yarıda?
2: Zor. Şimdi önümüzde zaten Temmuz, Ağustos yine hani birin altında gelmesi ihtimali olur. Ama negatife evrilmesi zor. Ağustos'tan itibaren biliyorsunuz işte okul

0: dönüş, şehre dönüş hikayeleri, orada bir tur daha işte gıda fiyatları, şu bu, bir tur daha bir enflasyon geliyor. Ama mevcut bu görünüm Merkez Bankamızın önünde indirim noktasında bir alan açıyor. Yani geçtiğimiz ay veya bir önceki ay gibi, son 2-3 ay gibi bir ortamda değiliz. Onu ifade etmek lazım. 23 Temmuz'da toplantı, bu ayın sonuna doğru. Haliyle enerji fiyatlarındaki patikayı da PPK üyelerinin görmesi anlamında böyle yeterli bir zaman. Petrol fiyatları böyle 80'e çıkmadığı sürece, 70'ler, umarız ki belki biraz daha aşağısı olduğu sürece orada bir alan var. Şimdi hikaye aslında şöyle. Haziran ortası Fed üyeleri piyasayı oldukça fazla bence sıktılar. Çünkü Haziran ortasında ateşkes henüz sağlanmamıştı. Petrol fiyatları yüksek seyrediyordu. Fed faizlerde değişikliğe gitmedi ama üyeler ileri yönelik beklentilerini yukarı revize edince başta Amerikan tahvilleri olmak üzere paranın bir miktar oraya kaydığını gördük. Bu varlık fiyatlarında baskı oluşturdu. Zaten Haziran ikinci yarıdan itibaren bizde de böyle 14.800'lerden böyle 14.000'e doğru yaklaşan bir baskılı ortam var. Dünkü veri çok önemli. Amerika'da tarım dışı istihdam. Çünkü birkaç aydır hep beklentilerden daha iyi geliyordu. Ve bu da hani Fed'in faiz artış ihtimalini kolaylaştırıyordu. En azından faiz artış yönünde görüş bildiren üyelerin elini sağlamlaştırıyordu diyelim. Şimdi hem tarım dışı istihdam beklentilerden düşük geldi. Hem de bir önceki
1: düşük geldi yani.
0: Evet evet. Bir önceki veri de, bir önceki o çok yüksek gelen veri de aşağı doğru revize edildi. Ha, demek ki faiz artış ihtimalleri o Fed üyelerinin Haziran ortasına vermiş olduğu görüşe kıyasla oldukça değişmiştir. Yani aynı noktasal grafikleri bugün alsak bence farklı sonuç çıkar. Bu bir miktar küresel anlamda varlık fiyatlarını rahatlattı. Yani mesela ons altında da 4000'in altına kaymıştı. Şimdi 4000'in üzerine bir yere tekrar oturma çabası var. Buradan aldığımız buradan ithal ettiğimiz en azından enflasyonla mücadeleye destek veren, faiz indirimi noktasında bir miktar alan açan bir ortam var. İçeride zaten işte mevsim koşulları dedik, taze meyve sebze, bunlar destekliyor. 23 Temmuz'a geldiğimizde belki öncesinde de bu olabilir. Merkez Bankası haftalık repoya geri dönebilir. Biliyorsunuz piyasayı 40'la fonluyor. Ben artık Temmuz ayı içinde ya PPK toplantısında ya da öncesinde faizlerin 37'ye geri çekileceğini bekliyorum. Bu dediğim gibi toplantı öncesinde de olabilir. 4 toplantımız var. Biri 23 Temmuz ilki. Ağustos'ta yok. Eylül, Ekim'de var. Kasım'da yok. Aralık'ta var. Şöyle 37'den şöyle 34'lere doğru ortalama 100'er bas puan 3 toplantıda indirim ihtimali güçleniyor açıkçası. Önümüzdeki dönem bu da varlık fiyatları üzerinde özellikle borsalarla ilgili destekleyici unsurlardan biri olur. Kolay değil. Enflasyonist ortamlardan böyle 1-2 yılda bu mücadeleyi kazanıyor olmak ama şu an için baktığımızda en azından o birkaç ay ki biraz daha enerji maliyetleri üzerinden gelen baskılı ortamın olmadığını ifade edebiliriz.
1: Peki bundan sonrası için faiz açısından baktığımız zaman artık bu Temmuz, 23 Temmuz'dan itibaren faiz indirim sürecine girilebilir ve bu yıl sonuna kadar, hani yılbaşında düşündüğümüz yıl sonuna kadar faiz indirimleri devam eder diyebiliyor muyuz? Ve tabii yıl sonunda ne bekleriz faiz açısından?
0: Şöyle, mevcut koşullar bu şekilde kalırsa, yani bölgede yeniden bir çatışma ortamı, akabinde petrol fiyatlarında yeniden bir yükseliş olmaz ise, içeride piyasanın sevmeyeceği yeni gelişmeler oluşmaz ise, CDS'i yukarı itebilecek, artık faiz indirim patikasına da geri dönüldü diyebiliriz. Orada ne yaptı? İşte bir yaklaşık 1-2 çeyrek bu savaşla birlikte indirim patikasına ara verilmiş oldu. Hatta örtülü de bir faiz artışı bu gecelik repodan gitmesi, 40'a doğru çekmesi. Ama önümüzdeki dönem burada şey başlayacak artık. Makro kompozisyon buna müsaade ediyor. İndirime müsaade ediyor. Ben PPK üyelerinin makro ortam izin verdiği sürece buradaki indirim alanını kullanmakta da istekli olacağını değerlendiriyorum. Ekonomide çünkü hani evet, enflasyonla mücadele ve özellikle bu orta vadeli programın ana omurgası Türk lirasının reel olarak değerlenme süreci, haliyle bunun devam edebilmesi için bir şekilde sabit getiriliğe, borsaya, portföye yabancı yatırımın gelmesi gerekiyor. Bu faiz bizi askıda tutan, yukarıda tutan ana unsur bu. Ama diğer taraftan da işte reel sektörün, Türkiye'nin üretim kaslarının finansmana erişimiyle ilgili ihtiyaçları ve serzenişleri de var. Ben PPK üyelerinin işin bu tarafını da önümüzdeki dönemde gözeteceğini, bir indirim alanı oluşursa bu sebeplerle burayı kullanmakta istekli olacağını değerlendiriyorum. Haliyle biz Temmuz ayı içinde faizlerde bir gevşeme görüyor olacağız. Öncesi veya PPK'da 40'tan 37'ye doğru ve sonrasında da en azından 100'er bas puan indirimle yıl sonu 34'ler, büyük ihtimalle 30'larda bir enflasyon, 34'te bir faiz dengesiyle yılı tamamlayacağız gibi görünüyor.
1: Peki şimdi tabii tüm bunları konuşurken bir yandan da önümüzdeki hafta NATO zirvesi var ve Trump geliyor, en önemlisi. Hem de Türkiye için, Erdoğan için geldiğini söylüyor ki NATO'daki üyelerle aslında oldukça da büyük kavgalar edeceği görünüyor şimdiden. Ve tabii gelirken de özellikle hani çantası da dolu geliyor gibi görünüyor. Çünkü katsa yaptırımlarının kalkması gibi bir beklenti var. Bir müjdeyle geleceğim, sevindireceğim de diyor. Şimdi yaptırımların kalkması demek aynı zamanda yatırımcıların dönüşü anlamına mı gelir? Bu bir işaret şey olur mu? Nasıl bir tablo bizi bekler?
0: Şimdi Trump bu özellikle ilk başkanlık döneminin yine son aylarından itibaren tabii Türkiye-Amerika ilişkileri başka bir seviyeye geldi. Liderler ilişkisi üzerinden. Bu dönemde, ikinci döneminde de yine göreve geldi geleli. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili, Türkiye ile ilgili olumlu açıklamalar takip ediyoruz. Özellikle bu sene başına kadar bu olumlu açıklamaların portföy girişi noktasında biz çok etkisini görmedik. Gördük diyemeyiz ama yılbaşından itibaren yabancı ilgisi Türkiye piyasalarına...
1: Çok özür diliyorum. Bir virgül koyalım çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor. Kameralarımızı çevirelim.
2: Söz konusu. Bu desteklerin en önemli unsuru hazinenin verdiği sübvansiyon, faiz sübvansiyonu. Ziraat Bankamız %40,5'tan verdiği krediyi biz çiftçimize %12,15'ten, yani %12'den bir maliyetle yansıtıyoruz ki enflasyonun neredeyse 1/3 düzeyinde. Ve bu önemli, bu uygun koşullu finansman sayesinde inşallah üretimimiz sürekli bir şekilde daha da güçleniyor. Aslında bu uygulama ilk defa yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2004 yılında başlamış. İlk yıl 200 bin civarında, yani yaklaşık 205 bin çiftçimiz yararlanmış. Ama bugün 1.2 milyon çiftçimizin bu kredi bakiyesi yaklaşık 1 trilyon lira. Yani hem sayı olarak hem miktar olarak gerçekten ciddi boyutlarda. İkinci husus, vurgulamak istediğim ikinci husus, gıda hane halkı bütçesi, hane halkı harcamalarında çok önemli bir kalem. Ülkemizde ortalama bir hane harcamalarının %17'sini gıdaya yapıyor. Aslında en düşük %20'lik dilime giren hanelerimizin gıda harcaması toplam harcamalarının %29'una denk geliyor. Dolayısıyla gıda üretimini arttırmak aynı zamanda hayat pahalılığıyla da mücadele açısından çok kritik bir konu. Ve gıda enflasyonunu sadece para ve maliye politikasıyla tabii ki çözemeyeceğimiz ortada. O nedenle kalıcı çözüm arz yönlü, yani yapısal dönüşümden geçiyor. Yani tarımın desteklenmesinden, üretimin artırılmasından geçiyor. Biz bu anlayışla yatırım programında özellikle sulama projelerine, toplulaştırmaya, mesela bakanlığımızın yeni bir inisiyatifi olan organize tarım bölgelerinin altyapısının oluşturulmasına öncelik veriyoruz, ciddi kaynak ayırıyoruz. Hatta biliyorsunuz bir gıda komitemiz var. Bu komitede biz gıda arzını arttırmak ve tarım ürünlerinin tarladan sofraya daha makul fiyatlarla ulaşması için eş güdüm içerisinde bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı. Hakikaten bir taraftan tarımsal don yaşandı, kuraklık yaşandı ve bu ister istemez hayat pahalılığını bir miktar etkiledi. Bu sene savaşın da etkileri var. Ama bu sene inşallah, az önce de ifade edildi, gıda üretiminde önemli bir artış olacak ve inşallah

0: enflasyonun yavaşlamasında katkısı olacak. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde bizim amacımız bir taraftan üreticimizin emeğinin hak ettiği değerini bulmasını istiyoruz. Ama bir taraftan da vatandaşlarımızın hem güvenli hem de kaliteli gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bu bütüncül yaklaşımla gıda tarım ekosistemini inşallah çok daha da güçlendireceğiz. Ben bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını temin ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
1: Evet, devam edecek bu program. Şimşek'ten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkacak kürsüye. Ona da döneceğiz, kameralarımızı çevireceğiz. Ama Soner Bey, sizin sözlerinizi de tamamlayalım bu arada. Şimdi Amerika, Trump ve yeni müjdeler dedik ve piyasalara etkisi ne olur diye soruyoruz.
2: Şöyle, bu iyi mesajların bu yıl başına kadar portföy akışı noktasında çok etkisini görmediğimizi ifade etmiştim. Ama özellikle Ekim-Kasım ayından itibaren ciddi bir yabancı ilgisinin söz edebiliyoruz. Özellikle savaş öncesine baktığımızda 4 ayda, yani Kasım'dan Mart'a, Borsa İstanbul mesela %25 dolar bazlı prim yapmıştı. Orada da lokomotif yabancı girişiydi. Yavaş yavaş burada şey geliyor. CDS'in de böyle geri çekilmesiyle birlikte Türkiye'ye portföy ilgisinin biraz daha arttığını görüyoruz. Özellikle tabii bu NATO ve özellikle Trump'ın çantasından çıkaracağı konular yabancı yatırımcı ilgisi noktasında bir kırılma oluşturdu. Pozitif yönde. O yüzden çok önemli.
1: Kredi notları açısından oluşturur mu?
2: Zaten şeyi hep biliyorsunuz, yani bu yıllardır böyle. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye, Batı, özellikle Amerika ilişkileri muhakkak böyle bir kanaat notu oluşturuyor. Burada kurulacak yeni ilişkiler, bu tip yaptırımların kalkması gibi hikayeler kredi notlarımızda da en azından o kanaatin, negatif kanaatin ortadan kalkması anlamına gelecektir. Biraz daha işin önünü açabilir. Zaten biz Türk lirası varlıklar, özellikle Borsa İstanbul'la ilgili genel itibariyle yukarı trend beklentimizi korurken, bunun altını özellikle yabancı yatırımcı girişi, geleceği varsayımıyla dolduruyoruz. O yüzden bence oldukça önemli bir hafta bu NATO zirvesi bizi bekliyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Soner Bey değerlendirmeleriniz için. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizimleydi efendim. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: portföyün sunduğu paranın yönü devam edecek.
1: Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın 5.'si 3 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar ve ülkemiz tarım ekosisteminde yer alan 2500'ü aşkın sektör paydaşının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşiyor. Etkinlik gününden yayınlara Ziraat Bankası X hesabından ulaşabilirsiniz.
2: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bir hızlıca göz atalım. Önce borsa gelsin ekranlarınıza. BIST 100'de %0.18'lik düşüş var şu an itibariyle. Yatay bir seyir var. 14.429 puandan işlem görüyor. Devam edelim. Diğer endekslere bakalım. BIST Banka'da %3'ün üzerinde kayıp olduğunu söyleyelim. BIST Sanayi'de %1.2'lik yükseliş var. BIST Turizm'de de keza aynı oranda yükselişi takip ediyoruz. BIST Spor'da yatay pozitif bir seyir var. BIST Gayrimenkul'de yatay negatif bir seyir var. Yine BIST Teknoloji'de de yatay pozitif bir seyir olduğunu söyleyelim. Devam edelim. Diğer endekslere de bakalım. BIST Sigorta'da %0.5'lik düşüş var. BIST Bilişim'de de hemen hemen aynı oranlarda kaybı görüyoruz. BIST Kimya'da %0.7'lik yükseliş var. BIST İnşaat'ta %3'e yakın prim var. BIST Gıda'da %1.5 ve BIST Madencilik'te de %1'lik prim olduğunu söyleyelim. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımız zaman Bağsu Gıda, Astor Enerji, Girişim Elektrik, Efor Yatırım ve Pasifik Teknoloji'yi görüyoruz. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Enerya Enerji, Odin, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Emlak Konut GYO sıralamada karşımıza çıkıyor. Altının ons fiyatına baktığımız zaman %1.24'lük bir yükseliş var. $4,073'dan işlem görüyor. Petrol tarafına baktığımızda ise Amerikan tipi ham petrolün $68'ın hemen üzerinde bir fiyatlamada olduğunu görüyoruz. Brent petrolünde $71.5 seviyesinde fiyatlaması var. İkisinde de düşüşü görüyoruz. Petrol fiyatlarında beklentilerden çok daha hızlı bir düşüş olduğunu söyleyelim. Evet, tabii bu arada NATO zirvesi dedik. Kritik NATO zirvesi önümüzdeki hafta başlayacak. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Başta Amerikan Başkanı Trump olmak üzere pek çok lider geliyor. Ve belki de bu NATO zirvesinin en önemli konularından birisi Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kalkması olacak gibi görünüyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız, haberimizde izleyelim.
1: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak. 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. 22 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunmadan bölgesel krizlere kadar birçok kritik konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesine dostum Erdoğan için geleceğim diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 6 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Yaklaşık 1000 kişilik ekibiyle zirveye katılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve öncesinde ve zirve kapsamında baş başa görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik konular masada. 9 yıldır devam eden Halkbank davasının herhangi bir adli ve idari yaptırım uygulanmadan Halkbank lehine tamamlanması sonrasında gözler katsa yaptırımlarının kaldırılmasında ve F-35 programı ile alakalı yeni atılacak adımlar da olacak.
2: Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlara dair onlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir.
3: Algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız.
1: Diğer yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki olumlu atmosferin yabancı yatırımcı performansına olumlu yansıyacağına ilişkin beklentiler de var.
2: Yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir. Bu daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz.
3: Türkiye'nin özellikle bölgede savaşla beraber artan gücü, konumu, özellikle savunma anlamında, savunma sanayi anlamındaki gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak.
0: Efendim, bu arada bugün tarımdan bolca söz etmişken yumurta sektöründeki arz talep dengesinin de korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyelim. 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon Ağparan'ın sorularını yanıtladı ve arz fazlasını tüketiciye fahiş fiyat oluşmadan ulaştırmak istiyoruz dedi.
4: Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim. Bizim sektörümüz kendi ayakları

0: üzerinde durmaya çalışan bir sektör. Ama dönem dönem yatırımlar için ve bazı dönemlerde fiyatsal maliyetini kurtarmadığı dönemlerde evet Ziraat Bankası'nın desteklerine ihtiyaç vardır. Yani bankalar arasında finans yönünden Ziraat Bankası'nın yeri ayrıdır. Ziraat Bankası'nın yumurtacılık sektörüne yaklaşımı için özellikle kendilerine teşekkür ederiz. Yanında devletimize de teşekkür ederiz. Çünkü sübvanseli kredileri evet kamu destekli olduğundan bizim sektörümüz maliyetin üzerinde satış yaptığı zaman tüketiciler ve devletimiz tarafından bir fiyat istikrarı düşüncesiyle baskı altındadır ve yatırıma bütçe ayıramamaktadır. Bu yatırıma bütçe ayıramayınca Ziraat Bankası'nın desteğini yanında daima hissetmektedir. Bu konuda Ziraat Bankası'na öncelikle teşekkür ediyoruz.
1: Efendim şimdi ilk yarıyı geride bıraktık. Hem arz talep dengesine baktığımızda, hem maliyetler ve fiyatlara baktığımızda ve ihracat rakamlarına baktığımızda sektörde şu anda nasıl bir görünüm var?
0: Bugüne bakabilmek için bugünlerin temeli olan 2024 yılına muhakkak gitmek zorundayız. 2024 yılında dünyayı kavuran kuş gribi hastalığı sebebiyle bazı daralmalar oldu. Arzımızda daralmalar oldu. %136 olan yeterliliğimiz %115'e kadar geriledi. Fakat %15 fazlalığımız olmasına rağmen algıyla sanki yumurtamız yetişmeyecek düşüncesiyle bir fiyat yükselmesine şahit olduk. Bu fiyat yükselmesini takip ederken devletimiz tarafından, tüketiciler tarafından gelen tepkiler sonucunda biz sektör olarak Ziraat Bankası'na da güvenerek yatırımlarımızı artıracağız, üretimlerimizi artıracağız taahhüdünde bulunduk ve eski pozisyonumuza, eski üretim sayılarımıza geldiğimiz gibi o sayıları da geçtik. Evet, 2025'te verimli bir yıl geçirdik ama 2024 kayıplarımızı telafi edip 2026 yatırımlarına bütçe kaynak ayırma şansını bulamadık. 2026 yılına geldiğimizde bu üretim fazlalığından kaynaklı bir de tüketiciyi düşünerek Ticaret Bakanlığı'nın ihracatta uyguladığı kontrollü ihracat sistemi birazcık sektörümüze sıkıntı verdi. Çünkü üretimimiz tüketimimizden çok daha fazla. Bu fazlalığı da bizim bir şekilde ihracat yoluyla bertaraf etmemiz gerekirdi. Evet, teşekkür ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız bize de fazla bunaltmayacak şekilde elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama bu arz taleple birlikte fiyatların algıyla oluşması bir fiyat istikrarsızlığı sağlıyor. Dönem dönem çok zarar eden sektör, dönem dönem yüksek fiyata tüketen tüketici. Bu tüketicinin yüksek fiyata tükettiği zaman üretim belli bir alanda daralmış oluyor. Bunun stabil şekilde 1300 işletmemiz var. Türkiye genelinde yumurta üreticisi. 1300 işletmenin işte dönem dönem zarar edince hayvan varlığını azaltması sanki bütün sektör ortaklarının üretim daraltacağı gibi anlaşılıyor. Burada da bir algıyla özellikle yaz dönemine geldik. Yaz döneminde yumurta yenmez algısıyla aracıların bu yumurta stoksuz, sıfır stoklu davranması, üreticinin elinde kalan ürünü değerlendiremeyişi fiyat politikasında zarar eden üretici doğuruyor.
2: Efendim, kameralarımızı 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'na çeviriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
3: konuşuyor. Ziraat Bankamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, toprağın bitirdiği her ürünü, sudaki, karadaki, havadaki her canlıyı Allah'ın nimeti olarak gören, nimeti ise aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim inanç ve kıymet manzumemizde insanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa nimetin de insan üzerinde hakkı vardır. Medeniyet kodlarımızda nimete nankörlük etmek ayıpların en büyüğüdür. Nimeti vesile kılarak Allah'a şükretmek, nimetin hukukunu gözetmek ise en yüce erdemlerden biridir. Modern dünyanın aklına yeni gelen toprağı koruyacak tarım meselesi bizim binlerce yıllık tecrübemizin adeta özü ve özeti gibidir.

Toprak için ana tabirini kullanmamız laf olsun diye değildir. Şehirlerimizi bağlar içinde gösteren türküler boşuna yakılmamıştır. Ne ekersen onu biçersin sözü milli hafızamıza boşuna kazınmamıştır. Anadolu irfanına en müstesna temsilcilerinden Aşık Veysel, dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır derken hem kültürümüze hem de toprakla kurduğumuz işte bu gönül bağına işaret ediyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız burada ibretlerle dolu bir kıssayı sizlerle paylaşmak isterim. Büyük bir tüccar kuraklık mevsiminde zor durumda kalan yaşlı bir çiftçiye gider. Şöyle bir teklifte bulunur: gel bu tarlayı bana ver, tüm borçlarını sileyim, üstüne de para vereyim der. Yaşlı çiftçi toprağına bakar ve tüccar şu cevabı verir: oğul, sen benim borcumu silersin ama bu toprak her bahar benim açlığımı siliyor. Sen parayı bir kere verirsin, toprak bana her yıl ekmek veriyor. Ben tarlayı sana satarsam önümüzdeki yıl borcum olmaz ama yiyecek ekmeğim de olmaz. Bu söz üzerine tüccar ısrarından vazgeçer. Evet, tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır. Büyük medeniyet inşa edenler ancak toprağın, rüzgarın, denizin, güneşin, iklimin dilini anlayanlar, o dille uyum içinde bir hayat sürenler olmuştur. Pek çok özelliği yanında bir nimet medeniyeti de olan Türk medeniyetinin varislerinin başında değerli çiftçilerimiz vardır. Soframızdaki ekmeğimizden, bulgurumuzdan, peynirimizden, zeytinimize kadar hemen her gıdada çiftçilerimizin emeği ve alın teri bulunuyor. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyor. Rabbim çalışmalarınızı daha da bereketlendirsin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, tabiat nankörlük etmez. Kendine nankörlük edeni de affetmez. Küresel düzeyde karşılaştığımız iklim krizi ve afetlerin modern insanın toprağa ettiği nankörlük sonucu olduğunu sizler de görüyorsunuz. Yusuf Has Hacip Kutatlu Bilik'te bakınız ne diyor: İnsan kirlenirse su ile yıkanır. Su kirlenirse ne ile yıkanır? İnsanlık olarak daha fazla kazanmak, daha fazla tüketmek uğruna suyun, toprağın, havanın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz. Tarım alanları ve temiz su yataklarının yerleşimi açılmasının zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz.

toprağa ve suya emanet olarak değil, sömürülecek bir meta olarak bakan vahşi kapitalist zihniyet, bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur. Türkiye hiçbir dahili olmadığı halde iklim krizinin yansımalarına en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. Son yıllarda kuraklık yaşadık. Orman yangınlarıyla mücadele ettik. Sellerle, taşkınlarla, zirai don olaylarıyla karşılaştık. Tarımla birlikte turizme, ticarete, çevreye de zarar veren afetlerle yüzleştik. Özellikle geçen yıl bizi oldukça zorlayan bir sene oldu. Zirai dondan etkilenen üreticilerimize toplam 47 milyar lira ödeme yaptık. Hamdolsun bu yıl yağışlar bakımından bereketli bir sene geçiriyoruz. Barajlarımız, göllerimiz, su kaynaklarımız şükürler olsun doluyor. Nehirlerimiz, derelerimiz tam da özlediğimiz şekilde gürül gürül akıyor. Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz. Ülkemizde 206 çeşit tarım ürünü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde dünyada 3. meyvede 4.'yüz. ...21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3'teyiz. Tohumda dünyada ilk 10 arasındayız. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bu sabah biliyorsunuz Haziran ayı ihracat rakamlarımız açıklandı. 2026 Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %21,9 oranında artışla 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız %6 oranında artarak toplam 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız ise %23,3 oranında artarak 2,8 milyar dolar oldu. İlk 6 ayın toplamı da %3,3 oranında artışla 16,3 milyar dolara çıktı. 2025'i tarım ve gıdada 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatmıştık. Bu yılın ilk 6 ayında 693 milyon dolar fazla verdik. Aynı şekilde Haziran ayı enflasyon oranı %0,99 geldi. Açıklanan veriler ekonomimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesiyle tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. 15 organize tarım bölgesinde üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçmeyi planlıyoruz. Kardeşlerim, elbette bu rakamlar, bu başarılar tesadüfen elde edilmedi. Sizlerle el ele verdik. Çalıştık, çabaladık ve bu seviyeye ulaştık. Tarımsal destekler konusunda kat kat artışlar yaptık.

0: arazi toplulaştırma, araştırma merkezleri, yerli tohumculuk, gen bankası gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Su ve sulama alanında 11 bine yakın eseri halkımızın hizmetine sunduk. Sulanan alan miktarını 7,3 milyon hektara çıkardık. Tabii en önemli desteği Ziraat Bankamız eliyle çiftçimizin finansal olarak desteklenmesi suretiyle gerçekleştirdik. Son 23 yılda tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdik. Geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Türkiye çiftçisine sağladığı destekler bakımından OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı düzeyinde yer alıyor. Biz birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Bu müzelik zihniyetin ne ülkeye, ne millete, ne çiftçilerimize ayrılıdır. Ne demiş atalarımız? Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları, didiştikleri konuların basitliğine baktığımızda bırakın milleti, kendilerine bile hayırlarının olmadığını hepimiz görebiliyoruz. Değerli kardeşlerim, biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için, 86 milyon vatandaşımız için, özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz. Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bakınız, bundan 3 gün önce Hakkari'miz anlamlı bir spor müsabakasına ev sahipliği yaptı.
1: Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ziraat Bankası'nın düzenlediği 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında yaptığı konuşmayı ekranlarınıza taşıdık. Böylece bu haftayı da sona erdirdik. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Tabii biz ekranlarınızda böyle görünüyoruz ama bir yandan da arka planda değerli arkadaşlarımız var. Bugün de, sevgili yönetmenimiz Naime Çetin'in de son iş günü ve mesleğe veda ediyor. Onu da anarak ve yeni hayatında başarılar dileyerek bu yayını bitirelim ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi hafta sonları dileyelim.

0: Sera Yatırım sunar. Sera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: mülakat olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
2: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada.
3: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartın jest oldum.
2: En çok jest yapan kart. Jest kart.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Pankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Sezer Bakış'la karşınızdayız. Günü akşama bağlıyoruz. Haftayı bitiriyoruz artık. Bu hafta Amerika'da gelen verileri konuşacağız. Altında haftanın son işlem gününde yükseliş var. Bu yükselişler kalıcı olacak mı diyeceğiz ve FED'e dair faiz indirim öngörüleri masada mı? Yoksa bu sene faiz artışı yapar mı ABD Merkez Bankası diyeceğiz. Bizlere Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce Amerika'daki istihdam verilerini konuşalım. Biraz beklentiden zayıf geldi. Ne anlama geliyor? Piyasalarda özellikle faiz artışının biraz bekleyeceğine ilişkin bir fiyatlama gördük. Sanırım Amerika'da Fed'in iki görevi hep ifade ediliyor. Biri istihdam, diğeri enflasyon. Şu an hem özel sektör istihdam verisi hem de tarımsal istihdam verisi beklentinin altında.
1: Tabii FED tarafı için istediği rakamlar mı diye düşündüğümüzde pek istediği rakamlar olmayabilir. Biraz daha çünkü yeni başkanın da ilk sürecinde beklediğimiz daha güvercin olur mu vesaireden sonra ama daha şahin bir başkan olma noktasında bir gelişme gördük ve faizleri yükseltmek istiyor ama bu faizleri yükseltme noktasında işin sonuna geldiğinde yapması çok kolay gözükmüyor bu
0: verilerden. İstiyor ama yapabilecek mi?
1: Yapamayacak gibi gözüküyor çünkü iki temel iş var. Birincisi veriler noktasında evet enflasyonla alakalı her ne kadar biraz yukarı yönlü gelmiş işte dörtlerin üzerine çıkmış olsa da beklentileri hala paralel şekilde bir enflasyon verisi var. O elini çok fazla güçlendirmiyor ama diğer taraftan işte işsizlikle ilgili olabilecek muhtemel sıkıntı ön planda yani bu sonrasında tabii bir durgunluk da belki piyasada diye tanımlanabilir ve de tabii Trump var. Trump da faizlerin yükselmesi değil düşmesini defaatle dile getiriyor. Onun için hem veriyi düşündüğümüzde hem Trump etkisini düşündüğümüzde şu anda faizleri de yükseltebilecek gibi gözükmüyor bence yeni başkanda.
0: Yılın ikinci yarısında peki böyle gelgitli açıklamalar görmeye devam edecek mi? Siz de ifade ettiniz. Bu isim kamuoyuna duyurulduğunda Walsh ismi geçtiğinde ya herhalde Trump'ın her dediğini yapacak hemen faiz indirimleri gerçekleşecek şeklinde bir beklenti vardı. İlk durakta sanki öyle olmayacağının sinyalini verdi.
1: Bu tabii her zaman aslında şu noktadan bakmak lazım. Saha kenarında olmak başka bir şey, sahanın içinde olmak, oynuyor olmak başka bir şey. Çünkü sahanın içerisinde bir oyuncu olduğunda ister istemez o oyunun kurallarına uymak zorunda kalıyor. Dışarıdan konuşmak ya da yorum yapmak çok daha kolay. Şu anda ben de konuşurken işte ekonomist olarak şu şöyle olacak, bu böyle olacak diyebiliyorum ama sürecin içerisine gerçekten politika yapıcı olarak dahil olduğunuzda o zaman farklı unsurlar devreye giriyor ve bu unsurlar o kadar rahat hareket etmeyi mümkün kılmıyor.
0: O zaman ama hangi şapkayla konuştuğumuz önemli.
1: Kesinlikle, kesinlikle önemli. Yani politika yapıcısı mısınız yoksa konuşan, eleştiren dışarıdaki kişi misiniz? Bu çok önemli, belirleyici. Biz burada FED tarafında da aynı süreci izliyoruz ve izlemeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de gelecek açıklamalar yılın ikinci yarısı içinde yine gelgitli olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Gönlünden geçenle mevcut yapmak istedikleri veya yapmaya zorunlu kaldıkları arasında fark olduğu sürece bu gelgitler olmaya devam edecekler diye düşünüyorum.
0: Son gelen kişisel tüketim

0: harcamaları 4.1'e işaret etti. Son 3 yılın en yüksek seviyesi anlamını taşıyor bu veri. Ocak ayında enflasyon yıllık bazda Amerika Birleşik Devletleri'nde %2.4 iken son gelen veri TÜFE kanadında da 4.2'ye işaret etti. Yani yükselen bir grafik var enflasyonda da. Bu ikinci yarı nasıl devam edebilir? Hafta içerisinde Walsh'un ifadesi son 4 haftada enflasyona dair tablo biraz daha olumluya döndü şeklindeydi. Ama yeteri kadar olumlu diyebileceğimiz bir noktada mıyız? Petrol fiyatlarının 70 dolar seviyesine gelmesi bunu tetikliyor mu?
1: Şimdi tabii tüketim harcamaları tarafında 4.10 dediğiniz gibi yüksek ama beklentilerle paralel olması orada biraz süreci rahatlatan ya da içleri rahatlatan iş gibi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bizden belki bu noktada biraz daha rigid, yani beklentilerden ne kadar uzaklaştığınız noktasında çok daha rigidler. Enflasyon tarafında ise tabii ki de bu yükseliş küresel tarafta herkesin beklediği ağırlıklı enerji tarafından gelen baskı, özellikle FED bununla alakalı bu şokun geçici olacağını bekleyenler tarafında diye görüyorum ve önümüzdeki dönemle alakalı da iyimser açıklaması aslında ya da enflasyonun tabiri caizse ateşinin düştüğünü söylüyor olması İran'la olan anlaşmalara bağlı olarak petrol fiyatlarındaki bu gerilemeye dayanıyor diyebilirim. Önümüzdeki dönemde, yani bugün baktığımızda işte Citibank'ın da yapmış olduğu yeni tahmin revizesi 60-65 dolarları 3. çeyrekte göreceği şeklinde ve bu gerçekleşirse bir çatışmasızlık dönemiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine 3'e doğru bir enflasyonu izliyor olacağız hep birlikte diye düşünüyorum.
0: Peki yılın ikinci yarısında bir de seçim göreceğiz Amerika'da. Bu da bu konuşacağımız konularla herhalde aynı masada olmalı, değil mi?
1: Kesinlikle. Her ne kadar biz Fed'i özellikle bağımsız Merkez Bankası örneği diye çokça masaya yatırmış olsak da şimdiye kadar, son dönemde net olarak Trump dönemi diyelim. Trump döneminde aslında o kadar da bağımsız hareket etmekte zorlandığını ya da siyasetten tamamen kopabilen bir yapıda aslında olamadığını gördük. Belki de işin doğası gereği de böyle bir süreç söz konusu. Yine seçimin seyrine ya da anketlerin seyrine göre ben orada bir miktar baskı göreceğini düşünüyorum ama burada belki de sorunun cevabı şu olacak: yeni başkan baskıya ne kadar dayanacak, ne kadar boyun eğecek, ne kadar boyun eğmeyecek. Çünkü önceki başkanda da büyük baskı olmasına rağmen boyun eğme noktasında biraz daha dik durduğunu gördük hep birlikte. Ama genel ekonomik yapıyı etkileyecek midir seçim? Muhtemelen orada Trump tarafının oyları düşük olursa genel yapıyı etkileyen kararlar görebiliriz. Bu da ister istemez Fed'in kararlarına ve para piyasasına da, finansal piyasalara da etkisi olacak, kararlar olacaktır.
0: Hemen piyasa fiyatlamalarını da masaya yatıralım. Bizlere bu noktada Ahlat Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar da eşlik edecek. Arda Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Yayınlar size.
0: Sağ olun. ABD borsaları, global borsalar, son gelen veriler sonrasında nasıl fiyatlanıyor? Haftayı nasıl tamamlıyoruz? Ne dersiniz?
2: Şimdi aslında borsada bir ayrışma var yurt dışına, özellikle ABD tarafına baktığımız zaman. Daha geleneksel sektörlerin bulunduğu Dow Jones Endeksi yükseldi son veriden sonra, son istihdam verisinden sonra. Ancak Nasdaq ve S&P'ye baktığımız zaman aynı performansı tam olarak görmüyoruz. Şu an Dow Jones endeksi zirve seviyesinde işlem görürken Nasdaq ve S&P bir süredir yine zirveye yakın ama konsolide oluyor, devamlı yükselmiyor. Bunda sebebi var. Tabii biliyorsunuz, uzun süreden bu yana ABD borsalarına teknoloji hisseleri veya yapay zeka ile ilgili şirketler domine ediyor. Çok hızlı ralliler olduğunu gördük bu şirketlerde ve Nasdaq getirisi diğer klasik borsaları, Dow Jones gibi borsaları çok aştı. Şimdi bir miktar rotasyon görüyoruz. Aslında son birkaç haftadan bu yana bakarsak yani Nasdaq gibi borsada veya teknoloji yoğunluklu hisselerden bir miktar geleneksel sektörlere giriş olduğunu söylemek mümkün. Bununla beraber tabii FED beklentilerinin, faiz artırım beklentileri oluşması piyasayı bir miktar moralsizlendirmişti. Ama dünkü veriden sonra biraz daha piyasa bu anlamda rahatladı. Yani genel görünüm borsalarda çok da negatif değil ama bir rotasyon var, ona dikkat etmek gerekir diye söyleyebilirim.
0: Hocam kısa süre önce Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olmuştu. SpaceX'in halka arzı ile birlikte. Şimdi o unvanını kaybetti. SpaceX'teki geri çekilme ile birlikte. Son dönemde teknolojiye oldukça yoğun bir ilgi var. Global ölçekteki bu ilgiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni dünyada yapay zeka, teknoloji, ekonomiler nezdinde de yeni oyunu değiştirecek nokta olarak değerlendirilebilir mi?
1: Kesinlikle Amerikalıların da deyimiyle game changer olarak girmiş durumda. Oyunu değiştirmeye başladı ve değiştiriyor. Bundan sonraki süreçte de çok daha etkili olacağı kesin. Çünkü biz baktığımız zaman tüm verileri konuşurken, aslında tüm gelecekle ilgili projeksiyonları konuşurken mutlaka işin içerisine yapay zekayı ve teknolojiyi katıyoruz. Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ne kadar zamanda bu noktaya geldi ya da baktığımızda, aslına bakarsanız 2-3 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Özellikle bu kadar hepimizin hayatına girdiği dönemi göz önüne aldığımızda ve bu ister istemez önümüzdeki 5-10 yıllık periyodu bununla kıyasladığımızda dünyanın da ekonominin de finansın da buna göre şekillenmesi zorunlu bir yere gideceğini bize gösteriyor. Burada kaçınılmaz bir süreç var. İlgi de bu sebeple, yani bundan sonra artık küresel ölçekte dahi büyük kitlesel üretim yapan firmalar vesaire değil, özellikle işte teknoloji zaten uzun zamandır gündemdeydi. Artı şimdi işin içerisine yapay zeka ve bununla ilgili süreçleri koyan firmalar parlayacak gibi gözüküyor önümüzdeki birkaç yıl için.
0: Şu an dünkü kapanışı 162 dolar seviyesi SpaceX'in. Bugün ABD piyasaları kapalı. Burada 135 dolar seviyesinden bir halka arz fiyatı vardı. Arda Bey, 135 dolara doğru bir hareket ya da bu seviyenin altındaki görünüm dünyada teknoloji şirketlerinin görüntüsünü sorgulatacak mı yatırımcıya? Nasıl bir süreç beklersiniz bu konuyla alakalı?
2: Şimdi dünyada paradigma değişti, o kesin. Artık ABD borsalarının, borsa ağırlığının büyük çoğunluğu teknoloji şirketleri içeriyor. Teknoloji şirketleri içerisinde de büyük oranda yine yapay zeka veya yapay zeka ile ilgili sektörler veya şirketler piyasayı domine ediyor. Artık bu durumdayız. Bununla ilgili beklentiler var. Burada bir takım endişeler oluyor. Çok mu fazla fiyatları yükseler? Çünkü 3 yıldan beri hızlı yükselen bir sektör ve şirketler bunlar. Şimdi SpaceX'te girdi, düşüklenmeyecek bir fiyattan girdi ve hızlı bir şekilde yukarı doğru yükseldi. Daha sonra aslında piyasada Nasdaq'ta görülen bir miktar düşüşle beraber yine SpaceX daha fazla etkilendi ve geriledi. Evet, yani o halka arz fiyatına geri gelirse benim için sürpriz olmaz. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Acaba Nasdaq'ta veya teknoloji sektörü öncülüğünde bir gerileme yaşanır mı? Eğer böyle bir gerileme yaşanırsa elbette ki SpaceX tarafında halka arz fiyatının hatta daha aşağısını görme ihtimali olabilir. Ancak son duruma bakarsak daha çok bir denge söz konusu şu an piyasada Nasdaq tarafında. Artık yeni zirveler görmüyor. Uzun süre yeni zirveler görerek geldi. Hatta bunun ne kadar abartılı olduğu da konuşuldu. Şu aşamada yani yeni zirve görmüyor ama gerilemiyor da, yatay bir bantta konsolide olmaya devam ediyor. Eğer yatay bir, şu anda konsolide olduğu yatay bandın aşağısına kayarsa, evet dediğiniz gibi SpaceX dahil çoğu geriler, SpaceX'te de halka arz fiyatının aşağısına görme ihtimalimiz söz konusu Olabilir. Daha çok piyasa iyimserliğiyle veya kötümserliğiyle alakalı bir durum diyebilirim.
0: Bu hafta yatırımcının gündeminde olan bir diğer konu altın. Uzun süredir gündemde.

0: dönemde haftanın başında daha düşük seviyeleri gördük. Yayının başında bahsettiğimiz zayıf gelen istihdam verileri sonrası şu an biraz daha olumlu noktada. Size de hocam, yoldan geçerken ailenizde, çevrenizde altınla alakalı çok soru geliyor mu? Altının geldiği nokta çok sorgulanır hale geldi.
1: Altını konuşmadığımız gün yok açıkçası. 2025'in başından beri her gün konuştuğumuz yegane konulardan bir tanesi. 2025'teki kazancı ile birlikte zaten tekrar herkesin gözdesi olmuştu. Ama bu artışın devam etmesini bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı ve geriye geldiği için şimdi iki grup var. Birincisi gerçekten yüksekten piyasaya girenler ve tekrar o seviyelere gelip kazanç kaybettiklerini en azından geri almaya çalışanlar ya da ümit edenler. Bir de şu anda tam alma seviyesi mi, bu seviyeden alırsak ciddi kazanç sağlama şansına sahip miyiz diye bekleyenler ve de 5 hafta sonunda ilk kez şu anda baktığımızda altın haftayı kazançla kapatır noktada. Onun için de aslında önemli bir kırılma diyebiliriz. Uzun zamandır gördüğümüz o aşağı yönlü hareketini bir nebze de olsa en azından bir trendi kırmış oldu. Bu önemli olacaktır. Ama altınla alakalı beklentiler 2025 kadar yüksek olursa yine üzüntü verici olur diye düşünüyorum. 2026'da o kadar iyimser olmamak lazım altın noktasında.
0: 4170 dolar seviyesinde Arda Bey. Almalı mı, satmalı mı? Ons bazında bu görüntü pahalı olarak değerlendirilebilir mi? Ne düşünürsünüz altının geldiği noktayla alakalı?
2: Yani pahalı olarak şu aşamada değerlendirilmez. Ama mesela tekrardan yeni bir dalgalanmayla önümüzdeki aylarda 3800-3900 dolar gibi yerleri görme potansiyeli var. Aradaki potansiyeli göze alan kişiler için, yani aradaki farkı göze alabilen kişiler için altın alım yeri olarak elbette ki değerlendirilebilir. Yani geldiği yere bakarsak 5500 dolara yakın yerden geldi. Buradan da bir miktar tepki vermeye çalışıyor. 4 aydır altın düşüyor. Yaklaşık 8-9 haftadır aşağı doğru bir süreç var. Tepki vermiyordu. İşte bu hafta ilk defa dünkü verinin etkisiyle, dünkü istihdam verisinin de etkisiyle yukarı yönlü hızlandığını gördük. Bir miktar dirençlerini yukarı kırdı. Bu açıdan teknik görünümü en azından geçtiğimiz haftalara göre olumluya döndü. Bunu söylemek mümkün. Çok umutlu değilim. 4300-350 tarafına, fiyatına doğru gidebilir. 4350 civarında görülebilir. Ama şu an tam olarak satış baskısından kurtuldu bitti artık demek için erken. Altın aldığım bu fiyatlardan evet. 3900'ü görmesini veya 3800 doları görmesini göze alabilen bir kişi uzun vadede altın daha yukarı gidecek bir altın alabilir mi? Mümkün. Bu yapılabilir. Ama kısa vade için konuşursak şu anki bant yukarıda 4350 dolar seviyesi var. Buraya doğru bir hareketlenme olursa benim için sürpriz olmaz. Şimdi de 4100 seviyesi destek seviyesi, bu bantlar arasında işlem görmesini bekliyorum. Bir miktar daha dediğim gibi yükseliş devam edebilir. Çünkü geçtiğimiz haftalar 8-9 haftadan bu yana geriliyor. 4 aydan bu yana geriliyor. O zamandan bu yana bunun bir miktar tepkisini verebilir. En azından kısa vadeli bir yükseliş görme ihtimalimiz şu anda söz konusu diye söyleyebilirim.
0: Allah Çatır'ın Vazine Müdürü Arda Coşar Bilser'le birlikteydi. Arda Bey, teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Hocam, altınla alakalı merak ettiğim noktalar var. Soracağım. Ama önce kısa bir aramız var. Aradan sonra buradayız.

0: Flip Capital'in sunduğu Küresel Bakış devam edecek.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: Kapital'in sunduğu Küresel Bakış devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Volkan Öngel hocamız bizlerle olmaya devam ediyor. Hocam altın niye yükselmiyor sorusu var ama neden yükselmişti? Şimdi neden bu seviyelerde? Bunu da konuşmak gerekmez mi? Savaş başlarken hani jeopolitik riskler altını yukarı yönlü iterdi sorusu çok soruldu. Savaşın bitmesi beklenecek çünkü enflasyonu dizginlemek lazım denildi. Savaşın bitmesine yönelik adımlar atılıyor, altın yine düşüyor. Buradaki hani gelişmeleri de konuşalım çünkü 1800 dolardan 5600 dolara kadar geldik. Sağlıklı olan bu muydu? Bu kadar sınırsız hiç düzeltme yapmadan yükselen bir enstrümanın düzeltme atması kadar doğal bir şey yok mu? Bunları da konuşmak gerek.
1: Kesinlikle burada sondan başlarsak aslında şu sorunun cevabı çok net. Buradaki unsur, enstrüman ne olursa olsun dediğiniz gibi 1800-2000 dolarlardan 5800 dolara gelmiş ki dolar bazında %200'e yakın bir getiriden bahsediyoruz. Bu olabilecek normal şartlarda herhangi bir piyasa tahmincisinin ya da finansçının da ben altına yatırım yapayım ve dolar bazında %200 kazanayım tahmini olduğunu hiç görmedik. Ama süreç içerisinde özellikle altını destekleyen birçok unsur oldu tabii ki de. Bunda merkez bankalarının rezerv talepleri başta geldi. Özellikle talebi yükselten unsurlardan biri ve bunun arkasına takılan süre etkisiyle birlikte biz sürekli talebin olduğu bir altın gördük. Ama en nihayetinde altın bile olsa tekrar ekonomide biz şunu defalarca gördük. İşte bunu bir kere daha yaşıyoruz. Her balon patlamaya muhtaçtır. Yani bir unsur gereğinden fazla yükseldiyse buradaki piyasa tarafında düzeltme deniyor ama genel anlamıyla finansal balonun patlamasıdır ve altın da şu anda patlamış durumda. Ama bu şu demek değil, altın hiç olacak anlamı taşımıyor ama sene başına da baktığımızda 6.000-6.500 hatta 7.000 dolarlar civarında tahminde bulunan uluslararası kuruluşlar vardı. İşte Wells Fargo bunlardan bir tanesiydi. 6500 dolarlar gibi yıl sonu tahminlerde bulunuyordu.
0: O zaman onun bir enstrüman yükselirken hepsi yukarı yönlü zaten öngörü koyuyor. Bir enstrüman düşünce de tam aksi öngörüler veriyorlar.
1: Ama arada işte birkaç tane makul öneride bulunan ya da kendi düşüncesi makul seviyede olanlar vardı. Ben de o seviyelerin daha makul olabileceğini düşünenlerdenim. Yani yıl sonuna geldiğimizde altının 4250 dolar çok çok iyi senaryolarla devam ederse ki orada Fed tabii yine merkez bankalarıyla birlikte belirleyici olacak. 4500 dolarlar gibi bir yıl sonu görürse altın bu çok sürpriz olmaz ama şöyle de bir gerçek var ki mevcut durumlarda Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yaptığını Fed işte takip etmeyecek mi ya da etmek zorunda kalmaz mı diye düşünüyoruz. Faizin yükselme ve likitin daha cazip olma durumu altının üzerindeki o yükselme baskısını bir kere ortadan kaldıran en önemli unsur olarak masada durmaya devam ediyor. Altın için hep bildiğimiz gerçeği aslında biz bir yerde unuttuk. Altın için neyi diyorduk? Güvenli liman. Oraya gidelim park edelim ama şu anda biz altını gidelim oraya park edelim limanı değil. Sanki bir kripto para gibi anlık günlük hatta saatlik kazanç elde edilebilecek bir alan gibi görmeye başladık. Bu da algıyı değiştirdi, paradigmayı biraz kırdı diye düşünüyorum. Son bir

0: Buçuk yıldır siz de değerlendirmeleriniz içerisine yer verdiniz. Merkez bankalarının alımlarına çok atıf atıldı. Düşerken bile bazı merkez bankalarının alım yaptığına ilişkin son rakamlar vurgulandı. Burada Polonya ve Çin Merkez Bankası ilk sıralarda yer aldı. Genel itibarıyla da en fazla altın rezervine sahip ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Altının yükselmesinde merkez bankalarının rezervlerini arttırması itici güç gerçekten oluşturuyor mu? Bu bahsettiğimiz FED'e dair öngörüler önümüzdeki süreçte farklılaşırsa, yani faiz artışından tekrar faiz indirim döngüsü konuşulmaya başlarsa, bir de yanına merkez bankalarının altın alımına yönelik girişimleri eklendiğinde tekrar daha müspet bir tablo fiyatlama açısından görebilir miyiz?
1: Faiz indirimini konuşmaya başlarsak kesinlikle bu altını bir kere yatırımcı, özellikle bireysel yatırımcı ve daha kurumsal yatırımcılar noktasında cazip hale getirecek. Buna bir de dediğiniz gibi merkez bankalarının talepleri de eklendiğinde bu altını yukarı yönlü revizelerini izleyeceğimiz bir senaryoyu beraberinde getirir. Tek başına sadece merkez bankalarının alım yapıyor olması bu noktada belirleyici olmaz, ama işte biraz önce de söylediğim gibi orada önemli bir faktör devreye girdi. Merkez bankalarının alımlarıyla birlikte ve bunun, evet, merkez bankaları da alıyor ve altın yükseliyor, kazanıyor bu enstrüman noktasında sürü psikolojisiyle biz diğer yatırımcıların da, bireysel yatırımcıların da, kurumsal yatırımcıların da bu işin içerisine dahil olduğunu ve bu kar topunun büyük bir çığa dönüştüğünü izledik. Dolayısıyla aynı şey yine yaşanabilir mi? Bu yaşanan kadar güçlü yaşanması çok muhtemel değil, ama yine o 5000'li seviyelere altın gelebilir tabii ki de. Ama 1800'den 5800'e geldiği gibi aynı hızla biz tekrar bir rally beklersek bence çok yanıltıcı olur.
0: 2011 yılındaki yükseliş sonrası 9 sene aynı seviyeye gelmesini yatırımcı beklemiş. 9 yıl başa baş seviye görülmemiş. Bu da aslında daha önceki dönemde altının hızlıca yükseldikten sonra nasıl bir performans gösterdiğine ilişkin bize ipucu veriyor.
1: Tarihsel veriler çok önemli, çünkü tarihsel verilerdeki analizler gerçekten çokça tekrarlanan tabloları bize söylüyor. Onun için çok değerli. Altın her şeyden önce biraz daha üzerinde düşünülmesi gereken, o bizim borsa tarafında bildiğimiz teknik analizlerin çok fazla çalışmadığı bir enstrüman olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. İşte buradaki tabloda da 1051'den 5300'e geldiği seviye,
0: 15
1: belki
0: yıllık ama.
1: o 10-11 yıllık bir seviye. Evet, toplamda 15 yıllık. Yine de dolar bazındaki artıştan bahsettiğimizde %500'den bahsediyoruz. İyi bir getiri.
0: Evet. 5 hafta aradan sonra bugünkü yükselişlerle birlikte haftalık bazda ilk kez yükseliş kaydetmiş olacak altın. Bakalım önümüzdeki süreçte nasıl fiyatlama devam edecek. Hocam, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Küresel bakışa böylece nokta koyuyoruz. Birazdan spor ekonomisiyle karşınızda olacağız.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: ekonomisiyle karşınızdayız. Dünya Kupası'nda gelinen noktayı, takımların durumunu ve dört büyüklerin lige hazırlanış sürecini, transfer ekonomisini konuşacağız. Bizlere Aspor yorumcusu Furkan Bozoğlu eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Önce Dünya Kupası diyelim.
1: Tabii.
0: Bayağı sona doğru ilerliyoruz. Kimler Tabii. kaldı? Kimin şampiyon olma ihtimali daha yüksek?
1: Tabii şimdi son 32 turunda önemli karşılaşmalar oynandı. Heyecan verici maçlar vardı açıkçası. Uzatmalara giden, penaltılara giden karşılaşmalar da izledik. Şu an için zaten son mücadelelerden bir tanesi de dün geceki Portekiz-Hırvatistan mücadelesiydi. Şunu ilk aşamada söyleyelim. Ronaldo'lu Portekiz'de Messi'li Arjantin yoluna devam ediyor. Bunların karşılaşma ihtimalleri de var mı? Var. Dünya Kupası'nda sadece bir yerde kesişebiliyorlar. O da final. Yani iki takım karşılarına gelen takımları, rakipleri son 32'de, son 16'da, son çeyrekte, yarı finalde yenerlerse bir Ronaldo-Messi finali izleyebiliriz. Arkadaşlar da çok güzel hazırlamışlar. Ama tabii ki bu finalin gerçekleşme ihtimali biraz zor. Dişli rakipler var. İspanya, Brezilya, Fransa gibi dişli takımların olduğunu söyleyelim öncelikle. Son 16'ya kalan takımlar şu an için Kanada, Fas birbiriyle eşleşecekler. Eşleştiler şu an için. Portekiz İspanya ile eşleşti. İberya Yarımadası'nda önemli bir derbi de oynanacak diyebiliriz. Birleşik Devletler'le Belçika, ev sahibi Amerika'nın rakibi Belçika olacak. Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere maçları oynanacak. Tabii burada bugün oynanacak maçlar da var. Gece yarısından sonra oynanacak maçlar var. Arjantin, Yeşilburnu Adaları, Avusturya, Mısır mücadeleleri oynanacak. Yine İsviçre'nin rakibi de ya Kolombiya olacak ya da bu noktada Gana olacak. Bunu da tabii ki önümüzdeki iki günde evet. göreceğiz. Hafta sonu da son 16 maçlarının başlayacağını söyleyelim.
0: Favorin bana, kim?
1: Çok güzel soru. Favorim Fransa.
0: Başından beri Fransa mıydı?
1: Başından beri Fransa'ydı benim. Aynı şekilde Fransa olarak da devam ediyor. İspanya biraz dünkü maçta zorlandı Avusturya karşılaşmasında ama kazanmayı bildiler tabii ki. Sona doğru açıldılar. Önemli bir galibiyet elde etti. Oyarzabal'ın özellikle öne çıktığını gördük bu mücadelede.
0: Niye Fransa büyük takımlar böyle benim turnuvalarda tek diyor? Mesela İspanya sona doğru kazanmayı başardı dedin. Hı-hı. Almanya elendi bildiğimiz kadarıyla.
1: Şimdi her zaman böyle oluyor? Şimdi İspanya'ysanız bir futbol ülkesi ve her zaman şampiyon olmayı hedeflersiniz. Hı-hı. Bir kere turnuvanın başlangıcında şampiyon olma adayı olarak gördüğümüz bazı takımlar var. Süper Lig için hani Fenerbahçe ve Galatasaray için bunu şu an için söylüyoruz ya. Dünya Kupası'nda da İspanya'yı bir yazarsınız. Arjantin'i, Brezilya'yı, Fransa'yı bir yazarsınız. Bu beklenti biraz tabii ki o takımları takımlarda stres baskı oluşturabiliyor. Bu noktada sonradan takımlar biraz daha açılabiliyorlar. Gruplardan sonra daha rahatlayabiliyorlar. Bir de tabii ki birbirleriyle beraber oynama alışkanlıkları arttıkça o ambiyansı gördüklerinde daha da iyi hale gelebiliyorlar açıkçası Dünya Kupası'nda. Burada tabii ki en önemli nokta ekonomik boyutuna bakacak olursak şampiyon olacak takım 50 milyon dolarlık bir gelir elde edecek. Bu kısım gerçekten önemli. Şimdi
0: 50 milyon dolar çok da yüksek bir meblağ değil.
1: Yani tabii ki şöyle söyleyeyim, her turun kendi geliri olduğu için 50 milyon dolar sadece kazanan takıma veriliyor. Bu noktada zaten
0: burada herhalde turnuvayı düzenleyen Amerika'nın geliri daha yüksek olacaktır.
1: Şöyle, Amerika'nın aslında ev sahipliği yaptığı için devlet olarak kendisi bu ödemeleri yapıyor. Ama ev sahipliğinde ekstra bir gelir durumu yok. Onu söyleyeyim.
0: Ama taraftarlar geliyor stada, bilet alıyorlar, konaklaması, işin turizm kanadı, tabii lojistik kanadı.
1: Şöyle, devlet olarak zaten Amerika Birleşik Devletleri gerçekten iyi bir gelir elde ediyor.
0: Onu demeye çalıştım.
1: Total turnuva için harcanan para, daha doğrusu sadece kulüplere verilecek olan para 840 milyon dolar. Hı hı. 840 milyon doları 48 takım Dünya Kupası'na katıldı. Her birine verilecek işte. Katılım payı olarak 12 milyon dolar civarında bir ödeme yapılacak. Sonrasında turu geçtikçe ödemeler artıyor. Şampiyon olan takım da son olarak 50 milyon dolarlık bir gelir elde edecek. Bu nokta tabii ki takımları ve futbolcuları cezbeden bir nokta. Teknik heyeti aynı şekilde cezbeden bir nokta. Bunun için önemli, kıyasıya bir yarışın olduğunu söylemiş olalım. Tabii ki burada 840 milyon dolarlık sadece harcamasını, bu parayı takımlara verecek olan Birleşik Devletler var diyoruz ama geliri, işin gelir kısmı gerçek.

0: gerçekten çok daha fazla. Yani milyar doları bulan bir Dünya Kupası geliri elde edecek Amerika Birleşik Devletleri. Bu işin prestijine, reklam tarafını ayrı bırakıyorum. Çünkü New York'ta oynanan maçlar, Los Angeles'ta oynanan maçlar, sadece Amerika Birleşik Devletleri dememiz gerekiyor. Kanada, Vancouver'da oynanacak oynanan maçlar var. Aynı şekilde Meksika'da 3 ülkenin düzenlediği ama yoğunlukta Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan maçların olduğunu söyleyelim ki final mücadelesi de New York'ta, New Orleans'ta oynanacak. Bu sebeple oraların tanıtımı açısından da gerçekten çok kıymetli bir şeydir yani ev sahibi olmak bir turnuvada. Bu noktada ikinci olan takıma 33 milyon dolar, üçüncü olan takıma 29 milyon dolar, dördüncü olan takıma 27 milyon dolarlık bir ödeme yapılacak. Evet. Şöyle söyleyeyim, ilk 48 takım içerisinde yer aldığımız için biz A milli futbol takımımızdan bahsediyorum. Avustralya ve Paraguay maçlarından galibiyet elde edemedik. Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik sadece. Bu noktada bizim şu an için total kazandığımız para 12 milyon dolar civarında bir para kazanıyoruz. Bunun dışında 48 takım dışında ayak bastı olarak da verilen bir ücret var. Yaklaşık 18-20 milyon dolar civarında A milli futbol takımımızda para kazandı. Bunu da detay olarak vermiş olalım.
1: Şimdi biraz önce Ronaldo ve Messi dedin. Turnuvaya herhalde damga vuruyorlar. Messi bir adım daha çok iyi gidiyor önde.
0: Tabii.
1: Bu da o zaman yaş faktörü böyle turnuvalarda çok da önemli değil. O klaslık, o beceri, o yetenek konuşuyor diyebilir miyiz?
0: Şimdi şunu söyleyeyim.
1: Kaç yaşındaydı Messi?
0: 41 yaşında bir Ronaldo'dan bahsediyoruz. 39 yaşında bir Messi'den bahsediyoruz. Bunların son Dünya Kupası olan 2022 Katar'da oynanan turnuvada biz son turnuvaları demiştik mesela. Hatta öncesindeki 2018'deki Dünya Kupası'nda da bunu söyledik biz. Sanırız ki işte Cristiano Ronaldo ve Messi'nin maç spikerlerinin ifadesiydi bu. Son karşılaşmaları diye açıkçası ifade edilmişti 2018'de Ronaldo için özellikle söylendi. Çünkü arada 2 yaşlık bir fark var. Ama geldiğimiz noktada 2026'da bu iki yıldız oyuncu, bu iki dünya yıldızı futbolcu oynamayı geçtim. Her maç 11'deler ve gollerine devam ediyorlar. Dünyanın en çok, Dünya Kupası'nın tarihinin en çok gol atan futbolcusu Lionel Messi ve şunu da söyleyelim, Kylian Mbappe ile de yarışıyor. Şu an için Mbappe de gerçekten önemli bir performans ortaya koyuyor. Hemen şöyle gol sayılarına bakıyorum. Mbappe ile Messi şu ana kadar Dünya Kupası'nda bu oynanan maçlarda 6'şar gol kaydetmişler. Lionel Messi Klose'yi geçip, Alman oyuncu Klose'yi geçip gol krallığı listesinde Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcu olarak kayıtlara geçti. Ama bu turnuvada Arjantin elenir, Fransa yoluna devam ederse, Mbappe de aynı şekilde gollerine devam ederse Mbappe'nin bu liderliği alma durumunda söz konusu. Bunu da paylaşmış olalım. Yine aynı şekilde bakıyorum şöyle sıralamaya. Haaland 5 gol kaydetmiş. Harry Kane 5 gol kaydetmiş İngiltere'den. Elenen Senegal'de İsmail Essar 4 gol atmış. Oyarzabal dün 2 gol attı. 4'e ulaşmış mesela. Yine Fransa'da Dembele 4 gol atmış. Brezilya'dan Vinicius Junior 4 gol kaydetmiş. Bu şekilde ilerliyor. Cristiano Ronaldo'nun da şu ana kadar 3 gol attığını söylemiş olalım.
1: Amerika'da mı oynuyor? Messi nerede oynuyor şu an?
0: Şu an Inter Miami forması giyiyor. 2028'e kadar
1: yani Amerika'da
0: sözleşmesi devam ediyor.
1: Suudi Arabistan.
0: Suudi Arabistan'da hala hani oynamaya devam ediyor. Bin gol hedefi var Ronaldo'nun.
1: Hani Suudi Arabistan'daki, Amerika'daki antrenmanlar daha hafif geçiyordu. Futbolcular form tutamıyordu. Oradan aldığımızda işte
0: ya biraz
1: böyle şöyle değerlendirmeler yapılıyor.
0: Ya böyle Türkiye. Kıyaslamamak gerekiyor. Çünkü Dünya Kupası sonuçta bir turnuva ve bu turnuva maçlarında aslında böyle oyuncuların oynaması takımın motivasyonu açısından önemli. Şimdi baktığımızda ne Ronaldo ne Messi eski atletizminde değiller. O sebeple biraz daha takımlar onlara topu buluşturmak için çaba sarf ediyor. Onların gol atmasıyla beraber takımlar daha motive hale gelebiliyorlar. Bu sebeple yoksa sadece iki oyuncuya değil diğer genç futbolculara da baktığımızda aynı şekilde Arap Yarımadası'na giden genç futbolculara baktığımızda antrenman olarak biraz daha düşük seyrediyorlar.
1: Zayıf.
0: Performans olarak Avrupa'daki antrenmanla Arap Yarımadası'ndaki antrenman periyodu aynı değil. Bu sebeple Messi ile Ronaldo'nun zaten antrenmana geçelim. Onların zaten kişisel psikologları var. En az 5-6 tane antrenörü vardır Messi'nin ve Ronaldo'nun. Evlerindeki spor merkezini düşünemiyorum bile. Çünkü yaşadıkları malikanelerde inanılmaz yani her hafta zaten kan ölçümü yapan, vitaminlerini kontrol ettiren iki isimden bahsediyoruz. İnanılmaz çalışıyorlar ve gerçekten buraya kadar

0: gelmeleri bambaşka bir şey. Biz, evet. Bizler izleyici olarak, basın mensupları olarak çok şanslıyız.
1: Devam edecekler mi futbol hayatlarına?
0: Futbol hayatlarına devam edecekler. Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefi var.
1: Kaç tane attı şu an?
0: Şu an yanılmıyorsam 975 golü var. En çok gol atan, dünyanın en çok gol atan futbolcusu. Ama arkadan Messi de geliyor. Tam hatırlamıyorum sayısını ama Messi'nin de gerçekten fazla ki Ronaldo sonuçta yaşı büyük olduğu için, 2 yaş daha büyük olduğundan dolayı Ronaldo bırakırsa Messi devam edip o rekoru kırma şansı elde edebilir. Böyle bir durum da söz konusu. Bu sebeple bu kıyasıya rekabetin hala devam ediyor olması, evet, önemli. Ben de size sorayım, Ronaldo mu Messi mi?
1: Ben Messi'yi kendime daha yakın görüyorum.
0: Öyle mi? Yani birisi şöyle, ama dünyanın en iyisi benim, ve kainatın en iyisi denilir mesela.
1: Hani ben izlediğim kadarıyla Ronaldo daha jeneriklik goller atıyor.
0: Evet.
1: Bir futbol izleyicisi olarak, bu işin uzmanı değilim tabii, evet, ki ama. Evet.
0: Messi de atıyor ya, Messi de. Ben de Ronaldo tarafındaydım ama bana göre de artık ben Ronaldo'cuydum. Ama bana göre de
1: yaşlanınca bıraktım adamı.
0: Yok açıkçası, yakın bu zamanda. Yani Messi'nin hat-trick yaptığı maçla beraber artık net olarak kararımı verdim. Yani dünyanın en iyisi
1: önceki
0: Messi ama Ronaldo'ya da çok büyük saygı duymak
1: gerekiyor. Önceki turnuvalarda da Messi için yanında Iniesta, Xavi yok, o yüzden oynayamıyor, evet, falan deniliyordu.
0: Evet, onları da kırdı çünkü sonuçta milli maçlarda, milli takımda da bunu başarabildi. Şu ifade çok kullanılmıştı. 2022 Katar'la beraber bozuldu bu. Lionel Messi Arjantin'de yapamıyor, Arjantin milli takımında oynayamıyor, sadece Barcelona'da oynuyor diye. Hmm. Sonrasında Paris Saint Germain'e gitmişti. Paris Saint Germain'den sonra şimdi kariyerine MLS'te devam ediyor. Bu da tabii ki onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Evet. Ronaldo da Arap Yarımadası'nda bambaşka bir futbol iklimini oluşturdu. O sebeple bilemiyorum 2030'da Portekiz, İspanya ve Fas'ın düzenleyeceği Dünya Kupası turnuvasında yine iki ismi görür müyüz? Ronaldo'nun bence farklı bir motivasyonu var. Portekiz, İspanya ve Fas'ta düzenlenecek Dünya Kupası.
1: 45 yaşında olacak ama.
0: Bu noktada 41 şu an, 44 yaşında belki de oynayacak ki ben düşünüyorum yani. Bence oynayacak yani Ronaldo. Bu noktada Messi de 42 yaşında olacak. Bir sonraki Dünya Kupası'nda da görürüz gibi geliyor bana ve son Dünya Kupaları olur gibi.
1: Bakalım, iddialı geldi bana ama inşallah, evet, yaşarsak görürsek
0: tabii.
1: Konuşuruz yine.
0: Aynen öyle.
1: Süper Lig'i de konuşalım.
0: Şimdi Süper Lig'de kamp çalışmaları devam ediyor.
1: Transfer haberleri var.
0: Tabii transferde de şu an için hareketlilik söz konusu. Dört büyük takıma baktığımızda şu an transferde en hareketli olan takım Trabzonspor. Hmm. Şu ana kadar 7 ya da 8 transfer yaptılar. Ernest Muçi ile başlayan transfer serüvene şu an için Samet Akaydın ile devam etti. Rize Spor'dan ayrılmıştı milli oyuncu. Samet'i de renklerine bağladı. Yine Melih Kabasakal ve Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı. Bu noktada tabii ki şunu da burada
1: yerli futbolcularla ilerliyor.
0: Hem yerli futbolcu, çünkü yabancı kuralı devam edecek kararı alındı. 10+4 kuralı devam ediyor şu an için. Yani 10 yabancınız olabilir. 4'ü de 2003 yaş grubu içerisinde olmak zorunda, doğumlu olmak zorunda. Bu sebeple Trabzonspor kaleci konusunda bir netlik bekliyordu. Onu söyleyelim. %99 olasılıkla Trabzonspor'un kalecisi Onana olmaya devam edecek. Onana Manchester United'la sözleşmesi vardı. Premier Lig'deydi, kariyeri devam ediyordu. Hmm. Manchester United'dan Trabzonspor kiralamıştı. Bir yıl daha kiralayacağını söylemiş olalım. Onana bir yıl daha Trabzonspor forması giyecek. Maaşının yine büyük bir bölümünü Trabzonspor karşılayacak. Beşiktaş yine Uttara isminde bir sol bek aldı Monaco'dan. Beşiktaş da iyi atılımlar gerçekleştiriliyor. Gündeme gelen isimler farklı. Tabii ilk aşamada şunu söyleyelim. Bir teknik direktör değişikliğine gidildi. Evet. Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı. Aslında burada ifade etmiştik geçtiğimiz yayında.
1: Tazminat ödüyorlar mı? Bu,
0: tabii ki belli başlı tazminat ödemeleri var. Bazen takımla, yani kulüple teknik direktör taraftardan tepki gelmesin diye anlaşma yapıyor. Duyurulmamak için. Hmm. Duyurma durumu da oluşabiliyor. Ama mutlaka tabii ki bir tazminat ödemesi olmuştur.
1: Bunlar borsada açık şirketler, nasıl duyurmadan bildirmesi
0: açıkçası şu an için net bir şey söylenmedi. Yani Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'a ödenen miktar tazminat bedeline kadar bununla ilgili bir
1: detay verilmedi. Dört büyüklerin görünümünü de verelim. Buyurun.
0: Beşiktaş'ta şu an için transfer çalışmaları devam ediyor. Gündemde Vlahovic var. Bu oyuncu Sırbistan'ın önemli oyuncularından bir tanesi ama Juventus'ta büyük problemler yaşadı, sakatlıklar yaşadı. Beşiktaş'a gelirse doğru bir hamle yapabileceğini düşünüyorum ben. Yine Trossard ismi gündeme geliyor, Belçikalı 10 numara. Trossard'ı kadrosuna katmak için büyük bir çaba gösteriyor Beşiktaş ki olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray'da bir Mauro

0: Icardi krizi var. Hala netleşmedi. Mauro Icardi gidecek mi, kalacak mı?
1: Devam edebilir yani.
0: 30 Haziran'da sözleşmesi bitti. Menajeri bize bir teklif geldi ama yeterli bulmadık diyor. Bu noktada ayrılık çok çok çok yakın. Büyük olasılıkla Mauro Icardi ile Galatasaray...
1: Para konusunda mı anlaşamıyorlar?
0: Evet, para konusunda şu an Galatasaray'ın teklifi 4 milyon euro yıllık. 11 milyondan 4'e indiriyor Galatasaray. Icardi de bunu kabul etmiyor ama...
1: Yaş gidiyor, normal değil mi?
0: Normal. Icardi'nin kabul etmesi gerekiyor ama para biraz daha ön planda demek ki.
1: Yani geçen sene 11 milyon euro yıllık para mı alıyordu?
0: Geçen sene değil, 3 yıldır alıyor. Toplam 33 milyon euro imaj haklarıyla beraber olduğunu söyleyelim buradan. İmaj hakları dediğimiz şey, kulübün kulüp diyor ki ben sana dışarıdan sponsor getireceğim. Ve bu sponsorlarla beraber ayrıca gelirler elde edeceksin diyor. Yani 11 milyon euroyu bulan bir geliri var. Mauro Icardi'nin de yerine gelecek olan isim de çok uzakta değil. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu John Duran'ın Galatasaray'a gelme ihtimali şu an için yüksek. John Duran Galatasaray'a gelmek istiyor ve Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye geçen sezon 20 milyon euroluk bir maliyeti vardı John Duran'ın. Hı hı. Galatasaray yıllık 4 milyon euroya bu işi halletme planı içerisinde. Böyle bir detayda
1: nasıl oluyor olalım. Bu kadar ucuza nasıl hallediyor 20 milyon euro?
0: Şöyle, John Duran'da mental problemler var. Zenit kulübüyle anlaşmıştı. Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Bu noktada Zenit de istemedi. Oyuncuyu zaten kiralık sözleşmesi bitti. Daha fazla para ödemek istemedi. John Duran'da Avrupa'da olmak için, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'a gelmek istiyor. O da biliyor Mauro Icardi'nin gideceğini. O sebeple orayı ben Osimhen'in arkasında doldurabilirim düşüncesinde. Bu noktada Galatasaray'a çok daha uygun maliyetlerle gelebileceğini ifade ediyor John Duran. Bu sebeple bu transferin de çok yakın olduğunu söyleyelim.
1: Fenerbahçe Vedat'a kaç para verdi?
0: Yaklaşık 15,5 milyon euroluk bir ödeme yaptı. Şimdi, yıllıkta 5,5 milyon euro.
1: Şimdi bir saniye. 15,5 milyon euro.
0: Evet. 20 Mallorca milyon, kulübüne verildi.
1: 20 milyon euro yararlanamadığı John Duran'a verildi.
0: Geçen sene.
1: Sadece evet. İki futbolcuya yaklaşık 40 milyon euro.
0: Tabii ki çok büyük para.
1: Ve şampiyonluk yok.
0: Ve Vedat Muriç sakatlandı. Bir ay sahalardan uzak kalacak.
1: Aldığı oyuncu oynayamıyor bir ay boyunca.
0: Evet. Fenerbahçe'nin yeni aldığı oyuncu, tek golcüsü bu arada. Yani Şerif isminde bir Sidiki Şerif var ama Sidiki Şerif şu an yani açıkçası şunu söylemek zorundayım. Performansından dolayı birinci futbolcusu. Hmm. Yani alt biraz yani. Daha pişmesi lazım. Bu noktada Vedat Muriç nokta atışı transfer takviye oldu ama Vedat Muriç de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin elemelesindeki ilk maçı Gornik Zarbje ile Polonya ekibi ayın 21'inde olması lazım. 21 Temmuz'da bugün ayın 3'ü kalmış 18 gün. 18 gün içerisinde ya forvet hattında Talisca, Sidiki Şerif oynayacak ya da Vedat Muriç'in yokluğunda Fenerbahçe transfer dönemi açıkken yine dünyaca ünlü golcü getirecek dedi yeni yönetim. Getireceğiz dedi. Yeni golcüyü açıklayacaklar. O hemen adapte olup o maçta oynayacak. Çünkü şöyle bir detay var. Şampiyonlar Ligi'ne giderseniz 35-40 milyon euroluk da bir gelir elde edebilirsiniz. O fırsatı da kaçıracaksınız şimdi.
1: Ama takımlarımız bu elemeleri daha önceki yıllardan gördüğümüz ve hatırladığımız kadarıyla başarılı bir şekilde tamamlayamıyor.
0: Fenerbahçe Benfica ile oynadı. Benfica da Fenerbahçe'nin elenmesini sağlayan golü Kerem Aktürkoğlu attı. 3 gün sonra Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu.
1: Bir senedir de
0: trajikomik.
1: Bir şey yapmıyor.
0: Trajikomik bir
1: Fener'i eledi bir senedir de bir performans bilmiyorum yani, var mı siz söyleyin.
0: Şöyle söyleyeyim yani beklenenin çok altında. Yani Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dönemi hatırlıyorum. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonları hatırlıyorum. Kerem Aktürkoğlu çok çok daha iyiydi. Benfica'da da iyiydi ama baskı altında oynamayı pek beceremiyor gibi Kerem. O sebeple Fenerbahçe'de biraz problemler yaşadı. Milli takımda forvette oynattı Montella bence evet. Yazık etti. Kerem kanatlarda daha iyi oynayabilecek bir isimdi.
1: Bir dakikam var şunu da sormuş olayım. Tersten sorayım. Biraz önce Fenerbahçe'nin iki oyuncu için harcadığı meblağlardan bahsettik. Şunu da merak ediyorum bir izleyici olarak. Şimdi 20 milyon euroya daha önce mal ettiği John Duran'ı alıyor. Hı-hı. Ama John Duran'dan bilmiyorum yeteri kadar iyi performans gördü mü ki Fenerbahçe?
0: Görmedi ki günlerde.
1: Yılı da ikinci tamamladı.
0: Evet.
1: Şampiyon bir takım ikinci takımda oynayan forveti almasındaki sebep maliyeti düşük diye mi? Niye böyle bir transfer girişiminde bulundu?
0: Vedat Muriç için mi diyorsunuz?
1: Hayır. Galatasaray neden John Duran'ı aldı diyor.
0: Galatasaray şu an için Mauro Icardi ile yolları ayırıyor. Son bir yılda sakatlık sonrası hem kilo almasıyla beraber daha zayıf bir performans ortaya koyduğu için Mauro Icardi genç evet. bir John Duran'ı almak 4 milyon euroya almak çok daha doğru. Şimdi 32-33 yaşındaki Mauro Icardi'yi almak mı 23 yaşındaki John Duran'ı almak mı? Aynı maliyetlerde. Bence bu noktada yani John Duran'la anlaşmak sanki daha mantıklı gibi geliyor.
1: Ama John Duran geçen
0: tabii ki John Duran'da da problemler var. John Duran'da da problemler var. Şöyle söyleyeyim. Teyit edilmedi ama eski teknik direktörü Fenerbahçe'nin Tedesco'yla ilgili bir antrenmanda tartışmaları ve fiziki müdahalesi var. Buraya kadar gelinmiş bir nokta var. O sebeple devre arasında gönderildiği söyleniyor. Bu konuya da Galatasaray'ın dikkat etmesi gerekiyor.
1: Bakalım önümüzdeki günlerde hem transfer ekonomisi hem transfer gelişmeleriyle alakalı hangi notlar ön plana çıkacak. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli yorumlarınız için sağ olun. Furkan Bozoğlu, Aspor yorumcusu bizlere eşlik etti. Böylece spor ekonomisine nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Matera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Volkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Volkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın 5.'si 3 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet

0: Şimşek, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alparslan Çakar ve ülkemiz tarım ekosisteminde yer alan 2500'ü aşkın sektör paydaşının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşiyor. Etkinlik gününden yayınlara Ziraat Bankası X hesabından ulaşabilirsiniz.
1: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank
2: kartım hadi. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum.
4: Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben

0: Hangi Kredi'de Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
5: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
6: Ajet. 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: So this cave.
2: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
3: What do you reckon?
4: Let's check it out.
2: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
3: The cave's filling up.
4: The river must have burst its banks.
2: Hayatta kalmak için dev timsallara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2. Yarın 20'de Ağparı'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Yapay zeka artık hayatımıza yeni uygulamalar ekleyen bir teknoloji olmanın ötesine geçti. Bugün şirketlerin nasıl karar aldığına, hangi yatırımları yaptığına ve geleceğe nasıl hazırlandığına doğrudan etki eden bir dönüşüm gücü haline geldi. Bu dönüşümün merkezinde tabii ki veri var. Veriyi işleyen algoritmalar, onları çalıştıran dev veri merkezleri ve tüm sistemi mümkün kılan teknoloji altyapıları var. Ancak yapay zeka büyüdükçe bir yandan da karşımıza yeni sorunlar çıkartıyor. Bu teknolojinin gelişim hızını kim belirliyor? Kuralları kim koyuyor? Ve giderek daha kritik hale gelen veri altyapı ve ekonomik güç kimlerin elinde toplanıyor? Bugün önce bu sorulara ışık tutan iki önemli gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Ardından da teknoloji ve iş dünyasının deneyimli iki lideriyle birlikte yapay zeka çağında kurumların nasıl dönüşmesi gerektiğiyle ilgili ve verinin nasıl stratejik değere dönüştüğünü ve geleceğin liderlik anlayışının ne olacağını detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Şimdi ilk haberimle başlayalım. Yapay zeka dünyasının dikkat çeken şirketlerinden, programımda da sık sık yer veriyorum ve sıkı takibindeyim, Anthropic bu hafta önemli bir çağrıyla gündeme geldi. Kendi yarattığı Claude'un, aynı zamanda geliştiricisi olduğu Claude'un, şirket Claude'la ilgili yapay zeka kendini inşa ettiğinde başlıklı bir rapor yayınladı. Dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor bu raporda. Rapora göre yapay zeka sistemleri insan müdahalesi olmadan kendi sonraki nesillerini geliştirebilecek bir eşeğe yaklaşıyor. Eğer bu noktaya ulaşılırsa teknolojinin ilerleme hızı insanların takip edebileceğinin çok ötesine geçebilir. Anthropic bugün Claude'un kendi yazılımına eklenen kodların büyük bölümünü üretebildiğini söylüyor. Biraz ürkütücü. Bu nedenle şirket risklerin belirli bir seviyeyi aşması durumunda önde gelen yapay zeka laboratuvarlarının gelişiminin geçici olarak yavaşlatılabilecek ve ortak ve denetlenebilir bir mekanizma kurulmasını öneriyor. Anthropic'e göre tek bir şirketin yavaşlaması da çözüm değil. Çünkü bu durumda yarış yalnızca yavaşlamayan ya da tek oyuncunun öne geçmesiyle sonuçlanabilir. Bu nedenle farklı ülkelerdeki büyük laboratuvarların ortak kurallarla hareket etmesi gerektiğini de özellikle savunuyor. Ancak burada dikkat çekici bir çelişki var. Bu çağrı aslında değerlemesi hızla yükselen, halka arz hazırlıkları yapan ve OpenAI ile rekabet eden bir şirketten gelmesi aslında biraz dikkat çeken bir şey. Bu nedenle bazıları bunu samimi bir sorumluluk çağrısı olarak değerlendirirken büyük bir çoğunluğu da rekabet avantajını korumaya yönelik stratejik bir hamle olarak yorumluyor Anthropic için. Benim fikrimi sorarsanız asıl soru böyle bir yavaşlamaya kim karar verecek ve küresel ölçekte gönüllü bir mutabakat ne kadar uygulanabilir olacak? Evet, bekleyeceğiz, göreceğiz. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili araştırmalarıma devam edeceğim ve sizlerle bunun devamını paylaşacağım. Diğer haberimi de buna bağlantılı olarak seçtim. Gücün belirli merkezlerde toplanması yalnızca teknolojinin kendisinde yaşanmıyor. Aynı eğilim yapay zeka ekonomisinin etrafında oluşan sermayede de karşımıza çıkıyor. Çok önemli bir konu. Bu yıl çip üreticilerinin yükselişi öyle hızlı ki bazı şirketler bulundukları ülkelerdeki borsaları neredeyse tek başına yönlendirebilecek ölçüde büyüdüler. Bugün TSMC Tayvan'ın ana endeksinin yaklaşık %41'ini oluşturuyor şirket olarak. Güney Kore'ye baktığımızda Samsung ve SK Hynix'in toplam ağırlığı %55 seviyelerine ulaşmış durumda borsada. Bu tablo yatırımcılar açısından önemli bir sonuç yaratıyor. Çünkü ülke ekonomilerine yatırım yaptığını düşünen de birçok kurum, kuruluş, kişi gerçekte birkaç teknoloji şirketinin

0: performansına bağlı hale geliyor. Üstelik bu büyüme bazı fon yöneticileri için ters bir sorun da yaratıyor. Portföy kuralları nedeniyle en hızlı yükselen hisselerdeki ağırlık belirli bir sınırı aşınca satış yapmak zorunda kalıyorlar. Yani başarı belli ölçüde sistem tarafından da sınırlandırılıyor bu şekilde. Goldman Sachs'ın verilerine göre çip devleri dışarıda bırakıldığında bölgedeki birçok sektör yıl boyunca oldukça zayıf bir performans sergiliyorlar. Bir başka deyişle piyasaları yukarıya taşıyan geniş tabanlı bir büyüme değil, sınırlı sayıda teknoloji devinin yarattığı ivme. Birbirinden farklı gözüken bu iki gelişmenin ortak bir noktası var. İster teknoloji kontrolünde, ister sermayenin akışında olsun, güç belirli merkezlerde yoğunlaştıkça denge kurmak ve riskleri doğru okumak giderek zorlaşıyor. Peki bu dönüşüm şirketlerin günlük kararlarına, çalışanlarına ve liderlerine nasıl yansıyor? Şimdi bu soruları sahada birebir yaşayan iki değerli konuğuma da yöneltmek istiyorum. Bugün stüdyomda bu dönüşümü hem teknoloji hem iş dünyası tarafı hem de insan kaynağı tarafında çok iyi tanıyan iki değerli isim var. Bu iki konuğumla biraz önce teknolojide yaşanan gelişmeler, teknolojinin penetre ettiği ekonomik düzen, aynı zamanda Türkiye'nin bu teknolojik gelişimde nerede olduğu ve insan olarak, insan kaynakları olarak oradaki etik ve bireysel uyum süreçlerimizin hepsini detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. İlk konuğum SAS Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika bölgesinde enerji ve telekomünikasyon sektörlerinden sorumlu bölge lideri Ekrem Emre Ulta. Kendisi aynı zamanda Teknolojide Kadın Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi. Hoş geldiniz Emre Bey.
1: Merhabalar Zeyha Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Keyifle sizi ağırlayacağım bugün.
1: Ben de çok
0: aynı mutluyum. Zamanda da sizi yakinen tanıyorum. Evet. Çalışmalarınızı, katma değerinizi de çok takip ettim yıllar içerisinde. Biraz ben sizden de bahsetmek istiyorum aslında. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden sonra Marmara Üniversitesi'nde de yönetim ve organizasyon bölümünü tamamlamışsınız ki çok enteresan bir birleşim.
1: Tamamlayıcı, evet.
0: İş hayatına yazılım mühendisi olarak başlamışsınız ve 20 yılı aşkın süredir de teknoloji dünyasındasınız. Software, AG ve Gantek'in ardından da Oracle, SAP ve SAS gibi global şirketlerde çözüm liderliği, satış, pazarlama ve kanal yönetimi alanlarında çalışmışsınız. SAS Türkiye'de 2006-2012 yılı arasında telekomünikasyon ve iş ortakları satış müdürü olarak da görev almışsınız. 2020'den bu yana da SAS'ta Türkiye'de kurumsal satıştan sorumlu genel müdür yardımcısıydınız. Bu yılın başında kıymetli bir göreviniz oldu. Ve Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika bölgesindeki enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde de liderliği ele aldınız. Bunu da biz gururla izledik. Çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bir de Türk Sesi orada olacak. Ona da ayrıca seviniyorum.
1: Evet.
0: Çok güzel sizi burada ağırlamak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seher Hanım.
0: İkinci konu Bacacı Yatırım Holding Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu üyesi Vildan Çal Özel. Hoş geldiniz Vildan Hanım.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Kısaca sizle de ilgili bilgi paylaşacağım. Hatta çok kesişen yollarımız var. Buna da heyecanlandım ve mutlu oldum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik'ten mezuniyetten sonra bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansınız var. 20 yılı aşkın süredir de ulusal ve uluslararası deneyimle teknoloji, dijital dönüşüm ve B2B iş geliştirme alanlarında öncü projeleri de imza attınız. Yani early bird bir lidersiniz. O dönemin zorluğuna rağmen. Kariyerinize Netaş ve Nortel Networks'te sistem planlama mühendisi başlamışsınız. O dönemin gerçekten en yüksek kurumlarıydı. Biz de bizzat şahit olduk.
2: İkinci üniversite diyebileceğiz.
0: Evet, ikinci üniversiteydi. Turkcell'de bunları da sayabilirim. Evet. Ardından Avaya'da müşteri ilişkileri yönetimi, Turkcell Global Bilgi'de uluslararası iş geliştirme ve operasyon alanında üst düzey direktörlük ve Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarında da önemli büyümeleri de bu işler sayesinde imza attınız. Komodata Grup'ta satış, pazarlama ve teknoloji çözümlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı, KFC Türkiye'de Chief Digital Transformation

0: Officer, bunlar hep böyle farklı sektör deneyimleri getiriyor ve e-ticaret platformlarında ERP sistemlerine kadar tüm dijital altyapıların yönetiminden sorumlu oldunuz ve İş Gıda'da da yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendiniz. Bugün Bacacı Yatırım Holding'de Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Bu kadar birikim arkasından ve ödüllü teknoloji projelerine liderlik etmiş çok uluslu ekiplerle çok önemli isimleri de ağırlıyorsunuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Konuklarım bugün çok yoğun, çok sıkı. Ben de ona göre sorularımı hazırladım. Çok kıymetli bilgilendirmeler olacağına eminim. Tabii SAS çok önemli bir kurum. Dünya için çok önemli, Türkiye için çok önemli bir kurum. Evet. Çok yatırım yaparak büyüyen, çok bu yatırımlarını da hep güncel yapan ve yaptığı yatırımlarla sadece teknolojiyi izlemek değil, yapay zekanın da getirdiği bütün ilerlemeleri ve gelişmeleri uygulayabilen çok kıymetli bir marka. Siz son 2 yıldır neredeyse de bu kurumun gündeminde yapay zekanın olduğunu söylemiştiniz. Evet. Bizlerle paylaşmıştınız. Evet. Ancak bir tarafta da milyarlarca liralık yatırım yapan şirketler varken, biraz önce bahsettim. Diğer tarafta da bu yatırımları somut iş sonuçlarına dönüştüremeyen de kurumlar var. Yani bir tarafta yatırım yapıyorlar ama somut iş sonucunu görmüyoruz. SAS'ın uzun yıllara dayanan veri analitiği ve kurumsal dönüşüm deneyimini zaten bütün hepimiz biliriz. Bize biraz SAS'ın son döneminden, yani bu gelişmelerden sonraki SAS yapısından bahsetmenizi rica ediyoruz. Yapay zeka projelerinde başarıyı belirleyen temel unsur teknoloji yatırımı mı, veri kalitesi mi? Bunlar çok önemli. Yoksa liderlik ve kurum kültürü mü? Ya da hepsi mi?
2: Hepsi mi?
0: Evet. Bir de şeyi soracağım. Bütün bunları anlattıktan sonra en büyük hatayı şirketler nerede?
2: Nerede yapıyor? Peki.
0: Evet,
2: Zehra Hanım, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Burada sizinle bu programı yapmak büyük keyif. Bildan Hanım'la birlikte aynı stüdyoyu paylaşmak. İş seyahatlerim sebebiyle birkaç kere aslında katılmak istemiştim ama olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Tekrar teşekkür ediyorum. Biraz SAS'tan bahsederek aslında neler yapıyoruz, yapay zeka dünyasında nerede duruyoruz, öyle başlamak istiyorum konuya. Daha sonra sorunuza değiniyor olacağım. Orada epey bilgi ve altyapı var yapay zekanın başarısı ve neler yapılması gerektiği konusunda. Sizin de bahsettiğiniz gibi SAS uluslararası bir firma, Amerika menşeli. Kuruluşundan bu yana her zaman daima veri bilimi, ileri analitik ve yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmış bir şirket. Aslında akademik bir şirketiz biz. Kurucumuz Jim Goodnight bir üniversite profesörü. Yıllar önce 1960'larda aslında tarım verilerinin analiz edilmesi, rekolte tahmini için bir yazılım, bir istatistiksel yazılım geliştiriyor. Bu yazılım büyüyor, genişliyor. Farklı alanlarda da kullanılmaya başlıyor. Ve 1976 yılında SAS'ı kuruyor. Tabii akademik kökenli olduğu için üniversiteden gelen bir profesörün kurduğu bir şirket olarak da SAS sektör ortalamalarına göre diğer teknoloji şirketlerine nazaran her yıl gelirlerinin önemli bir oranını, ki %26 oranında bir R&D'yi, araştırma geliştirmeyi tekrar ürünlere ve çözümlere yatırıyor. Bu da sizin biraz evvel bahsettiğiniz gibi dinç kalmak, yeni nesil teknolojileri yakalamak adına önemli bir adım diye düşünüyorum. Türkiye'deki operasyonlarımız, Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkımız da aslında bir 30 yıllık geçmişi var. İstanbul ve Ankara ofislerimizde faaliyet gösteriyoruz. Tabii şimdi bölge rolleriyle birlikte Orta Asya'nın dışında Middle East'te, Suudi Arabistan'a da bu açılmış durumda. Neler yapıyoruz? Hangi şirketlerle çalışıyoruz? Aslında belki marka bilinirliği çok yüksek değil çünkü son kullanıcı açık bir şirket değil. Ama kurumsal dünyada aslında biz regülasyonu çok yüksek, kompleks kararlar alınan ve çok fazla insana dokunan aslında finans, bankacılık, kamu, sigorta, telekomünikasyon, enerji sektörlerinde faaliyetler yapıyoruz. Buralarda projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin aslında nihai dokunduğu noktada insan oluyor. temelinde ne yapıyoruz? Aslında yapay zekanın da yani 1950'lerden gelen bir teknoloji yapay zeka. Çok yeni değil. Bir takım istatistikleri, analitik teknikleri hali hazırda zaten var ya kurumlar tarafından kullanılıyordu ve SAS bu ekosistemin içerisindeydi. Veriyi merkeze koyuyoruz. Şirketlerin verilerini uçtan uca analiz ediyoruz. Sadece içsel verileri değil, dışarıdan aldığımız verileri de entegre ederek aslında tahminsel modeller, işte yapay zeka, makine öğrenme yöntemleriyle veriden bir içgörü oluşturuyoruz. Ve kurum

Bu içgörüyü karmaşık iş problemlerini çözmek için ve kendi işleri adına daha iyi kararlar almak için kullanıyorlar. Birkaç örnekle burayı tamamlayayım. Ondan sonra daha heyecanlı kısım olan yapay zeka ve oradaki gelişimlere değiniyor olacağım. Mesela bir bankaya gittiğiniz bir birey olarak kredi başvurusunda bulunduğunuzda sizin dosyanızın tüm inceleniş şekli, geçmiş davranışınız, geliriniz, profiliniz, daha önceki hareketleriniz bir skorlama mekanizmasına giriyor. Bir takım analitik modeller çalışıyor burada. Tabii işte veri kalitesine falan da buradan geleceğiz. Bu veri kalitesinde burada çok doğru olması gerekiyor. Ve bu aslında kredi kararı bir analitik sürecin sonucu. Bir perakende de mesela yeni bir ürün pazara çıkacağında o ürün eğer başka bir örneği yoksa bir takım yine istatistik metotlarla birlikte ne kadar satılabilir, nerede satılabilir, kime hangi fiyattan satılabilir, bu yine bir tahminleme probleminin çözümü. Eğer evinize kargo vaktinde doğru zamanda geliyorsa onun arkasında gerçek anlamda bir optimizasyon çalışması vardır. Dolayısıyla SaaS yıllar boyunca bu tip projelerle ki bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. Şirket açısından da değerli bir zaman bizim için bu sene. Hep bu projelerle aslında bir analitik düşünme kas gücü, zihniyeti kazanmış bir firma ve sürekli teknolojilerini yenileyerek giriyor. İşte biraz daha bahsettiğiniz Anthropic gibi, OpenAI gibi biz öyle ön taraftaki büyük dil sağlayıcı kurumlardan değiliz. Biraz işin arka tarafında, mutfağında, işin yönetişiminde, güvenliğinde, güvenilirliğinde çalışıyoruz. Birazdan yapay zekanın başarı unsurlarından bahsederken bunlara da yine referans veriyor olacağım. Şimdi eski bir teknolojide, yani 50'lerden gelen teknoloji dedik Zehra Hanım, ne zaman fark yarattı? Aslında 2022 yılının Kasım ayında ChatGPT ile birlikte biliyorsunuz yüz milyonlarca kişiye yapay zekanın yetenekleri açıldığında artık insanlar işte soru sorduklarında bir dost gibi, bir insan gibi kendisine cevap veren bir makine gördüklerinde, bir program gördüklerinde, buradan içerik ürettiklerinde, işte kompozisyonlarını yazdıklarında artık bu bir dönüşümün geri dönüşülmez başlangıcı oldu. Ve üretken yapay zekanın hayatımıza girdiği dönem bu. Her zaman bireylerden, tüketicilerden başlayan teknolojiler daha yıkıcı olmuştur. İnternet de böyleydi, yaygınlaşması benzer şekildeydi aslında. Dolayısıyla kurumlar, devletler bireylerden o gelen rüzgara tutunmak zorundalar ve işlerini bu yönde geliştirmek durumundalar. Stanford AI Index'in burada bir değerli bir çalışması var. Son 3 sene içerisinde üretken yapay zekanın entegrasyonu ve yayılması dünya nüfusunun %53'üne ulaşmış durumda. Bu rakam internete, işte akıllı telefonlara, bilgisayarların gelişimine baktığımızda onlardan çok daha öte ve ileride. Dolayısıyla şirketler şu mesajı aldılar. Bir dalga geliyor. Bir değişim ve bir dönüşüm dalgası geliyor. Ve 2023-2024 yılları itibariyle aslında kurumlar, yönetim kurulları, boardlar, CEO'lar bu akımı kaçırmamak adına, buradaki dönüşümü kaçırmamak adına yapay zeka ile mutlaka bir şey yapmalıyız. Bir teknoloji yatırım yapmalıyız. İnovasyon iştahına kapıldılar diyeyim. Ve ilk projeler, işte test projeleri, üretken yapay zeka yeteneklerini en hızlı şekilde insan kaynakları süreçlerine, işte çağrı merkezi süreçlerine, pazarlama süreçlerine, içeride kod geliştiriyorsak kodların yapay zeka tarafından üretilmesi, yazılması süreçlerine aktardılar. Fakat burada kritik bir şeyi kaçırdık. Hızlı olalım derken biraz hazırlıklı olmayı unuttuk diye düşünüyorum. Bu tip projelerin başarısında dijital dönüşümde de yaşadığımız konulardan bir tanesi. Lidan Hanım da belki kendi konuşmasında katılır. Çoğu proje gerçek bir iş ihtiyacı tanımlanmadan, iş ihtiyacı ortaya bunun fizibilitesi, fayda maliyet analizi yapmadan hayata geçti. İkinci bir konu, kurumlardaki insan ve kültürün farklılaşması gerekiyor ya da yapay zekaya adapte olabilmek için. Geleneksel zihniyetle çalışan bir şirkete bir yapay zeka teknolojisi çok hızlı bir şekilde adapte etmeniz mümkün olmadı. Buradan kayıplar ve fireler oldu. Üçüncü konuda aslında her yeni yıkıcı strateji kendi içerisinde süreçleri, iş süreçlerini yeniden tasarlama, dizayn etme fırsatı veriyor bizlere. Ama kurumlar o kadar hızlı hareket etmek istediler ki aslında yapay zeka teknolojilerini mevcut süreçlerin üzerine yapıştırmayı tercih ettiler çoğu zaman. Halbuki biraz da burada yapılması gereken yapay zeka ile bu işi nasıl yaptığım işi yapay zeka ile nasıl yaparım değil. Elimde yapay zeka var. Onun yetenek ve yetkinlikleriyle bu süreçleri nasıl optimize edebilirim? Nasıl iyileştirebilirim? Yani bir çağrı merkezi agentini kaldırıp benzer işi yapan bir sanal
ajan

0: koymanın çok büyük bir katma değer olmadı. Maliyeti düşürdü belki ilk etapta ama çok büyük bir katma değeri olmadı. Yapılması gereken süreçlerin de proseslerin de yeniden tasarlanıp dizayn edilip buna göre çalışılmasıydı. Bu biraz o tabii bir ilk refleks, inovasyon refleksi. Ben buna hata demiyorum. Bu bir tercih ve yöndü. Çok da yanlış bulmuyorum aslında. Daha sonra bu üretken yapay zeka biliyorsunuz ajan bazlı, generatif AI'dan ajan bazlı, ajan destekli yapay zekaya geçtik. İnsanlar durmuyor. Biraz önce antropinin söylediğiniz şey çok aslında ütopik ve kendi neslini yaratması.
1: Antropik, Claude'un kendi artık
0: inanılmaz
1: gelişimini kendi yapmasını görünce o durmayı söyledi. Aslında biraz buna öbür soruda geçelim Emre
0: evet,
1: Bey.
0: Evet.
1: Bir Nilden Hanım'a döneceğim ben.
0: Tamam.
1: Böyle bir atışarak gidelim ki
0: olur.
1: Bizim program biraz heyecanlı ve adrenalimiz yüksek.
0: Ben böyle başladım bitirmiyorum Zehra Hanım.
1: Fark ettim onun
0: evet,
1: için.
0: Fark ettiniz gerçek. Ben
1: ama çok güzel gidiyordu şahane.
0: İki önemli konu var. Veri ve güvenilirlik. Bir sonraki turda
1: tabii,
0: onlara değinelim.
1: Hemen döneceğiz birlikte. Şimdi Vildan Hanım birçok şirket dijital dönüşümü teknoloji projesi olarak görüyor. Emre Bey de söyledi. Çok hazırlıklı olmuyor. Halbuki insan ve kültür konusuna da çok dikkat etmek gerekiyor burada. Siz holding yapısında, kendi holding yapınızda farklı sektörlerde dönüşümü yöneten de bir lidersiniz. Daha önceki kariyerde paylaştım. Çalışanların değişime adaptasyonunu sağlamak için liderlerin nasıl bir yaklaşım belirlemesi gerekir? Bu kadar değişik bakış açısıyla soruyorum.
2: Evet, hani dönüşümün sihirli anahtarı hani yapay zekadan da önce farklı dönüşümlerde evet hep insan, süreç, teknoloji oldu. Sadece teknoloji olsaydı zaten hani her yazılımı, aynı yazılımı, dünya devi yazılımı alıp satın alıp içinde kullanmaya başlayan şirketlerde müthiş verimlilikler görürdük. Bazı nasıl diyeyim başarısız projelerin piyasada adı geçmezdi. Neden dönüşümler başarısız oluyor? İşte dediğiniz gibi ilk başta veri altyapısı evet, hazır olmayabiliyor ki yapay zeka ile bir şey yapacaksanız herkesin verisi var ama o veri gerçekten düzgün akıyor mu? Önce onu bakmak, güvenilirliğini sağlamak önemli. Ama sonrasında süreciniz net değilse bir başka başarısızlık geliyor. Ama hepsinin ötesinde bir insan faktörü var. Bütün dönüşümlerde insan faktörü sadece kültürle ilgili değil, bazen bir korku da olabilir ki bugün yapay zeka tarafında hani çok fazla pompalanan bir haber de var. İşte şu firma 10 bin kişi yapay zeka nedeniyle işten çıkarttı. İşte hepinizin işini yapay zeka devralacak diye. Dolayısıyla biz teknoloji yöneticilerinin şirketin içerisine yapay zeka ile ilgili bir uygulama getirmeye çalıştığımız zaman şirkette bazı konumlarda korku oluşması çok normal. O yüzden hani liderler olarak biz nasıl bir metot belirliyoruz? Bir kere o liderlik ya da bu işi sahiplenme tek bir pozisyonun ki genelde şirketlerde teknoloji pozisyonundan sorumlu olan kişilerde oluyor. Tek bir pozisyonda olamaz. O lider ekibin hepsi bu işe katkı gösterdiklerinde, bu işin parçası olduklarında işte o zaman başarılı projeler için ilk adım atılmış olur. Benim özellikle uygulamaya çalıştığım kısım o ilk baştaki korkuyu, tepkiyi elimine etmek için daha basit, onların hayatlarını kolaylaştıran uygulamalar devreye almak olur. Bir kere bir başarı şirketin içerisinde. O yüzden hani hep böyle küçük adımları, küçük güzel başarılı adımları atarsanız o zaman o büyük değişim için size teknolojiye bir güven oluşur. O yüzden başlangıç biraz daha insanların hayatına dokunan, onların hayatını kolaylaştıran konulardan geçiyor. Bir de hızlı kazanım alacağınız şeyleri önceliklendirmek. Arkada siz çok büyük bir projeye çalışıyor olabilirsiniz ama hiçbir organizasyon sizi 6 ay, 1 yıl, 2 yıl beklemez. O yüzden o küçük adımlarla hayatlarını kolaylaştırdığınızda organizasyonda size bir güven oluşursa sonrasında fikirlerle organizasyon zaten size geliyor. Bir de herhalde bizde tabii çok farklı şirketler var, çok farklı sektörler var, lokasyonlar da ayrı olduğunda

0: her yerde, her şirkette, belki departmanlarda sizin bir temsilcinizin olması, IT, teknolojici olması gerekmiyor. Evet. Ama o teknolojiyi sahiplenen, yeni şeyler öğrenmeye istekli kişileri birer temsilci gibi o departmanlara oturttuğunuzda, bu sefer size sorunlu süreçler, iyileştirme alanları da gelmeye başlıyor. Aksi takdirde bir teknoloji departmanının her sektörü, her departmanı, her işi bilip oraya bir çözüm üretmeye çalışması pek mümkün değil. Birkaç taneyi yaparsınız ama bir yerde durursunuz. O yüzden o organizasyonun sahipliğini, güveni sağlamak en klasik nokta diye düşünüyorum.
1: Şey soracağım, holding yapısı olarak. Şimdi biz normalde teknolojide ürün ve servis bildik hep. İşte SAS'ın ürünleri var, OpenAI'nin ürünleri var, Anthropic Cloud. Yani hep bir ürün bazlı gittik. Oysa yapay zekayı tarif ederken bunun yaşamsal bir sistem, bir form olduğunu hep aktarıyoruz. Evet. Bu bir elle tutulur bir şey değil, bir ürün, bir servis değil. Teknolojik gelişme, yapay zeka, yeni bir zeka türü, yeni bir form. Belki biz gibi olabilecek yeni bir form. Yani bir başka türevden bahsediyoruz, bir organizmadan, bir canlıdan bahsediyoruz. Zekası olduğu için canlı diye tabir edebiliyorum. Çünkü evet, strateji yapabiliyor, düşünebiliyor, karar alabiliyor. Beden de eklenebiliyor. Hatta beyin, yani insansı bir görüntü de eklenebiliyor. Dolayısıyla şirketlerin aslında bu yolda giderken bu işi bir teknoloji departmanı ya da teknoloji anlatımıyla değil, yepyeni bir sistem, yepyeni bir formun içinde bizimle beraber yeni bir zeka türü var. Bu zeka türü de artık iş dünyasına girdi. Figure AI gibi. İşte ilk saattir durmadan, yemeden, içmeden çalışan bir arkadaş var orada. Bunlar tabii ki çoğalabilir. Çok çoğalabilir. Maliyetler de yüksek değil bu konuda. Dolayısıyla bunlar basit ürünler, basit üretici zekalar. O zaman insan ve bu formun beraber nasıl el ele tutuşacağı konusu acaba işlense ve bunu daha doğallaştırsak biz. Çünkü teknoloji departmanı dediğimizde uzakta bir departman. Ben teknik değilim. Ben teknolojiyi yapamam. Ben bilmiyorum ki. Bizim için orada teknoloji departmanı var. Bir de Vildan Hanım var. O da çok bilgili. O da dönüşümü yönetir. Evet. İnsanlardaki kültür şirketlerde biraz böyle. Siz nasıl yaptınız Bacacı'da?
0: İlk dönüşümler, ilk projelerde biraz teknoloji ekibinin, ama sadece teknoloji şapkasıyla değil. Hani ben o departmana ya da ilgili sektörün sahasına gittiğimde teknolojici olmuyorum artık. Onlardan biri gibi süreci anlamak çalışıyorum. Biraz oradaki yönlendirme, bu cesaretlendirme kritik oluyor. Ama bir süre sonra, ki hedefimiz de orası, teknoloji departmanları aslında en doğru platformu sunan, o platformun arkada güvenliğini sağlayan, çünkü hani bu uçtaki kullanıcının sorumluluğu değil, ama hani bütün bu ajanları, yapay zeka ajanlarını tıpkı departmanına yeni gelmiş bir kişiye oryantasyon yapar gibi, bir problem çıktığında birlikte çalışmaları gibi, bu ajanları o departmanın bir üyesi haline getirdiğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hani bugün Bacacı Yatırım da tam bu noktada değil, pek çok şirket de bu noktada değil, ama hedef bu tarafa doğru. Çünkü artık biz dediğim gibi her işi içerisinde olacak bir teknoloji departmanı hiçbir yerde olmadığı için biz artık platform sağlayan tarafa doğru gideceğiz. Hep şey yapıyorum, teknoloji kısmı evet gerçekten departmanlara, şirketlere doğru gidiyor. Ama ilk uygulamalar, o arkada o teknoloji departmanının gücünü bütün herkes hissetmek istiyor. O yüzden pek çok sürecin içine şu an için biz de gidiyoruz, ama bir süre sonra zaten o uygulamanın, o ajanın, hatta isimler takılıyor her departmanda, sahiplendiğine de şahit oluyoruz.
1: Yani yapay zeka mühendislerinin her bölümde, her departmanda, her işte yer almasını kritik buluyorum. Zaten otomasyonla departmanlar da yakınsayacak diye düşünüyorum. Ayrışmayacaklar yani. Evet. Bir ajanın birçok işi yapma formatı var. Evet. Peki Emre Bey, biraz önce bıraktığımız konudan biraz devam edelim, ama sorularıma ekleme yapacağım. Büyük ölçüde geçmiş deneyimler ve sezgilerle karar verir biliyorsunuz yöneticiler.

0: Konuşmamda yapay zekanın başarı unsurlarını aktarırken veri konusuna yaklaşmıştım. Gülden Hanım oradan aldı, devam etti. Şimdi hemen hemen her toplantıda veri önemli diyoruz. Biraz klişe hale geldiğini düşünüyorum. Burada bence bunu biraz açmak gerekiyor. Veri aslında her zaman önemliydi. Çok az ve erişim imkanları kısıtlıyken de önemliydi. Dijital dönüşüm ve işte online dünyayla birlikte veri çoğaldığı zaman, sosyal medyada hazır bulunur hale geldiği zaman da çok önemliydi. Biz 20 sene önce iş zekası raporlama projeleri yaparken de, e-ticareti konuşurken de, kurumsal kaynak planlarını konuşurken de hep önemliydi. Şimdi fark ne? Yani yapay zeka dünyasında veriye tekrar niye dönüp dolaşıp değiniyoruz? Çünkü çok önemli bir fark var. Hiçbir zaman insanoğlu kontrolü bu kadar kendisinin dışında son kararı başka bir üniteye bırakmaya niyetli olmamıştı. Üretken yapay zekadan sonra işte bu ajan tabanlı yapay zekayla da birlikte aslında bu ajanların birbirleriyle de konuşup bir takım kararlar vermesini bekliyoruz. Yetkiyi olabildiğince açıyoruz. Aslında biraz vitesi boşalttığımız, el frenini indirdiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla işte bu noktada verinin doğru tutarlı olmamasının, verinin kalitesiz olmasının maliyeti eskiye göre bir rapordaki çıktığının problemli olmasından çok daha yüksek. Dolayısıyla bu maliyetleri katlanmamak, bu riski almamak adına bence yeni dönemde şirketler biraz frene bastılar bu inovasyon pace'inden sonra. Bu işin veri tarafına, veri mimari tarafına daha fazla önem vermeye başlar. Bu önemli. Bir konuda yapay zekanın güvenilir olması çok önemli ve değerli. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olması için. Altında mutlaka etik bir yaklaşımın olması, ayrıştırıcılık olmaması, bir bias olmaması, ön yargı olmaması, kontrollü olması, izlenebilir olması, denetlenebilir olması. Bunlar aslında hep evet bir büyük dil modeli LLM kullanıyoruz ama içeride de mutfağı derli toplu tutmalıyız ki bundan zarar görmeyelim diye. Şimdi liderlere bağlayacağım buradan. Tabii bu ekonomik ve bu teknolojik dönüşümler, büyük dönüşümler liderlik anlayışını ve tanımını da değiştiriyor. Biz sanayi devrinde, sanayi çağında liderleri nasıl tanımlıyorduk? İşte operasyonları sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetecek liderler. Sonra bilgi toplumu gelince bilgiden maksimum faydalanıp aslında şirkete sürdürülebilir büyüme sağlayacak yöneticiler. Şimdi yapay zeka çağında aslında biraz daha yöneticilerin işi zor, liderlerin işi zor. Çünkü bir belirsizliği yönetecekler. Ve artık bilgiye erişim, onların bilgi lüksü, bilgiyi diğer insanlardan daha fazla alma lüksü pek yok. Bilgi demokratikleşti. Yapay zeka ile birlikte her şey yapılabiliyor. Analiz yapılabiliyor, tahminleme yapılabiliyor, kararlar verilebiliyor. Aslında yönetim kurulu odalarında bir yapay zeka ajanı da var. Dolayısıyla burada liderlik tanımı eskiden cevapları bilen kişilerdi, komutanlardı. Şimdi aslında yapay zeka dünyasında liderler çok iyi veri okur yazar olmak durumundalar ve doğru soruyu soran kişiler olmalılar. Aslında yapay zekayı etkin bir şekilde kullanan ve doğru soruyu sorup
1: ya anlayan ve bağlayan.
0: Bir diğer konu değişim yönetimi. Biraz evvel de bahsettiğiniz gibi ben hibrit bir dünya olacağını düşünüyorum. Uzun bir süre özellikle insanla dijital gücün, yapay zekanın bir arada çalışacağını düşünüyorum. Burada liderlerin sınırları belirlemesi gerekiyor. İnsanla yapay zeka arasındaki etkileşimi, geçişleri belirlemesi gerekiyor. Bir de etik muhakeme çok önemli olacak. Yapay zeka tek başına bir teknoloji değil. Topluma dokunuyor, insanlığa dokunuyor. Sosyolojik tarafı var, psikolojik tarafı var. Dolayısıyla liderler teknolojik olarak bir şey yapılabilir olsa bile gerçekten bunu yapmalı mıyız? Buradaki amacımız ne? Burada hedeflediğimiz yer ne? Bunu da düşünüyor, değerlendiriyor olmak durumunda kalacaklar.
1: Sizce Anthropic bu kaygıyı hissettiği zaman yavaşlayalım, bütün laboratuvarlar yavaşlasın demesi samimi mi değil mi sizce?
0: Ya bilemiyorum, aslında tabii arkasında birçok farklı neden de yatıyor olabilir. Biraz evvel söylediğiniz gibi artık bunlar yani milyarlarca dolara ulaşmış çok büyük oyuncular ve daha önceki yayınınızda da bahsetmiştiniz. Artık biraz da bizim adımıza kritik kararları da biz değil bu oyuncular onlar mı alacak veriyor, acaba evet, diye bir yorumunuz vardı. Gerçekten bu iş biraz oraya gidiyor. Ama bir yerde frenlenecektir, bir yerde dengeyi bulacaktır diye düşünüyorum ben. İnsan hiçbir zaman kendini ezdirmez diyelim. Yapay zeka
1: bir çare çıkıyor.
0: Bir çare çıkarız diye.
1: Peki Bilden Hanım, siz ne diyorsunuz? Önce öyle başlayalım.
2: Anthropic için ben şöyle, tabii bir şey yarattılar. Biz son kullanıcılar onu henüz görmedik. Onları büyük oyuncularla paylaştılar. Ben yarattıkları şeyden
1: mitos
2: çekiniyorum açıkçası. Çünkü görmedik ama onlar gördüğüne göre gerçekten çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Çok hızlı bir gelişimden bahsediyoruz. Yani bu kadar hızlı gelişen bir teknolojide yeterince alt yapı oluşturmadık. Regülasyon açısından, belki etik kurallar açısından.

0: O yüzden evet, biraz yavaşlamak ve buna hazır hale gelmek bana kişisel olarak çok mantıklı geliyor. Çünkü diğerinden çok korkuyorum ve hep şeyi soruyorum. Yapay zeka ajanının aldığı karardan, kim yaptığı sorumlu? Aksiyondan kim sorumlu olacak? Şirket içinde bunu sormak daha kolay. Çünkü şirkette hani size bir süreçle geldiklerinde hani şimdilerde bunu soruyorum. Sürecin sahibi kim? Yani teknoloji departmanına mı devretmek istiyorsun sorumluluğu, yoksa sorumluluk sizde mi? Ama daha büyük resme bakalım. Antropi'nin gördüğü, yapay zeka ajanının aldığı karardan kim sorumlu olacak? İşte biz bunlara da hazır olduğumuzda belki ilerlemek bana daha güvenli geliyor. Bu da benim kişisel görüşüm.
1: Tüm dünyanın bu kararı vermesi lazım. Zamanında Elon Musk da çok ciddi imzalar topladı. İşte Facebook, Mark Zuckerberg çok hızlı gittiği ve iki yarattığı botun kendi arasında yaptığı kapaklı. Alice ve Bob'un konuşmalarının ne kadar korkutucu ve onları yaratan mühendisler tarafından bile anlaşılamayacak bir noktada olduğunu belirtti. Şimdi kontrolsüz yapılar bunlar. Bir zekadan bahsediyoruz. İyicil, kötücül, savaşçıl, barışçıl, bunları bilmiyoruz. Veriyle besleniyorlar ama dünya verileri karmaşık. SAS çok iyi takip ediyordur. Yani muazzam bir veri atığı var dünyada ve şu an için hali hazırda onu eleyen sistemler ne kadar çalışıyor, ne kadar güvenli, bunları bilmiyoruz. Yani insanlık bu tempoya hazır değilken güç yükseldiğinde acaba bizim geleceğimiz, dünyanın geleceğini, ülkelerin geleceğini ne şekilde etkiler? Ekonomik ve finansal yapıları ne şekilde etkiler? Ülkeler değil de kişilerin yönetimi mi söz konusu olabilir? Kişi bazlı şirketlerin mi? Çünkü bir kasa bir masa kurmuşlar bunlar şirketleri. İçeride bir kişi, iki kişi, beş kişi, öyle bir durumdalar. Dolayısıyla baktığınızda önemli sorular, düşünmemiz gereken. Evet. Yani her kurumun, her şirket sahibinin düşünmesi gereken önemli sorular. Şimdi agent diyorsunuz. Agent yaratmak sizce güvenli mi? Bu agent'ın kontrolü sizin teknoloji departmanınızın gücüyle olabilecek mi? Siber güvenlik konusundaki hususlarda nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz? En sık yapılan hatalar nedir sizce Türkiye'de şirketlerde?
0: Bir kere teknoloji departmanından dediğim gibi çıkmaya başlayan bir konu oluyor. Biz ona bir altyapı hazırlıyoruz. Bugün eğer şirketin süreçleri, şirketin kendisi, yeterince sürecin kendisi, yeterince olgun değilse biz o ajanlara %100 kontrolü bırakmayı tercih etmiyoruz. Belki şey diyebilirsiniz, biraz fazla
1: hiç demiyorum. Son derece doğru izliyorum ve içim rahatlıyor siz söyledikçe.
0: Çünkü yani bu şirkette biz yapay zeka ajanlarını karar destek sistemi gibi kurgulayıp yine son aksiyonu insanın alacağı şekilde süreçlere bakıyoruz. Ben hep şey diyorum, henüz otonom sürüş için teknoloji de belki şirketler olarak bizler de henüz hazır değiliz. Ama yapay zeka çok iyi bir co-pilot. Onun desteğiyle birlikte süreçleri ilerletiyoruz. Bu adım adım ilerleme bana çok daha güvenli geliyor. Aksi takdirde çok pahalı, yanlış kararlar sizi bekliyor olabilir ve tekrar söylüyorum, bu kararların sorumluluğu teknoloji departmanında mıdır, sürecin sahibinde midir?
1: Bence liderdedir. Yani teknoloji departmanı diye bir isme yakın zamanda bence duymayabiliriz. Bambaşka bir formata geçebilir diye düşünüyorum. Kadın liderliğini yeterli buluyor musunuz teknolojide? Son olarak böyle bir dakikada bir cevap alayım sizden.
0: Ya rakamlar hala çok azınlıkta olduğumuzu söylüyorlar ki ben de 30. meslek yılıma giriyorum. Üniversiteden itibaren hani hep bu teknoloji tarafında hem teknolojide çalışan kişiler olarak hem liderler olarak sayılarımız hep azınlıkta kaldı. Ama şimdi yapay zekanın bu aradaki farkı da kaldıracağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi artık biraz orada sağduyu, büyük resme odaklanma, o belirsizliği yönetme gibi yetkinlikler daha öne çıkıyor. Şimdi belki erkek meslektaşlarım beni bana biraz kızacaklar ama
1: kızmazlar.
0: Hani bu yetkinlikler kadınlarda biraz daha fazla. O yüzden ben yeni dönemde kadın liderliğinin çok daha etkin olacağına inanıyorum. Bir de tabii şuna da inanıyorum. Hani sayıları az olsa da çok iyi noktalarda gelen kadın liderlerin yeni nesille destek olmasıyla çok farklı bir resme gidileceğine inanıyorum.
1: Ben formülü aslında çok basit görüyorum ya şu anda bu çağda. Diyorum ki bir çeşitlilik yaratılmazsa yetenek odaklı insanlar aynı havuzun içinde yapay zeka gibi farklı ve cinsiyetsiz görünen bir zeka türüyle birlikte çalışmaya soyunduysa burada hiçbir cinsiyet odağı olmadan ilgi ve yetenek odaklı insanın birleşmesi, bu konuları hiç konuşmaması ve cinsiyeti öne koymadan tamamen yeni döneme, yeni çağa, yapay zeka çağına güçlü insan profilleri yaratmak adına elimizde ne varsa bütün yetkinlikleri birleşerek bir havuza koyup ondan faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Veriyi tek taraflı kullanamayız. Bir tek bir cinsiyet verisiyle yapay zeka ile baş edemeyiz. Kadın verisinin de, erkek verisinin de, canlı insan verisinin full bu zeka ile beraber çalışabilmesi için güçlenmesi gerekiyor. Kendi verimize sahip çıkmalıyız. Burada cinsiyetle uğraşmak çok eski moda, çok geçmiş bir adım olarak düşünüyorum.
0: Şimdilerde ben o dengenin daha da kritik olduğuna inanıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü yapay zekayı besleyen verileri bizler oluşturuyoruz.
1: Evet,
0: dolayısıyla
1: aynen öyle.
0: O oluşturan taraftaki eşitlik, o iki bayasıyla birlikte kadın, erkek, farklı düşünceler, farklı
1: evet.
0: yapılarla birlikte beslenmesi
1: çok
0: daha kritik,
1: kritik.
0: Hale
1: Şimdi
0: geliyor.
1: Emre Bey'e döneceğim çünkü zamanımızın son 3-4
2: evet.
1: dakikası.
2: Evet.
1: Emre Bey, dünyada sadece dijitalleşme değil de yapay zeka ile beraber bir iş gücü ekosisteminden de bahsediyoruz burada. Kurumlar insan kaynağını bu yeni döneme nasıl hazırlasınlar ki bu iş gücünü doğru oluşturalım.
2: Aslında ara ara sohbet içerisinde değindik. Ben çok geniş kapsamlı bir konu aslında. Buraya 3-4 tane konuk almamız lazım. Çünkü istihdam konusu, iş gücü yönetim konusu sadece teknolojiyle halledilebilecek bir konu değil. Bunun işte sosyal yönü var, devlet politikaları var, ihtiyaçlar var, işte gelir gider, vergi konuları var.
1: Böyle 2 dakikamız var. Böyle kompakt toparlayayım. Ben
2: şöyle düşünüyorum. Yapay zekanın iş gücünde insanın yerine şu anda geçebilir. Ben düşünmüyorum. Vildan Hanım'ın söylediği gibi bir çok yakın bir yardımcı olacak. Ama yapay zekanın aldığı rollerle birlikte insan rahatlıyor. Karar mekanizmalarının bir kısmı rutin olanlar en azından yapay zeka üzerinde. O zaman bizlere iş gücüne, yeni iş gücüne daha yaratıcı olma, daha upskill olma, daha yukarı çıkma imkanı sağlıyor. Bence insanlar işim kaybolacak mı, nasıl transform olacak, yeni bir iş fırsatı çıkacak mı düşünmek yerine şu dünyada yapay zeka ile beraber çalışmaya kendilerini şirketler de iş güçlerini buna adapte etmeliler.
1: Siz de nasıl profiller arıyorsunuz? Mesela uzmanlık başlıklarınız nedir?
2: Veri analisti, veri bilimcisi genelde uzmanlık başlığında, danışmanlık tarafında ama hep tabii bunu iş tarafını da anlayan, hem işin business tarafını, yani o arada köprü olabilecek, sadece salt teknoloji bakış açısıyla değil. Bizde de çok diversity önemli. Kadın çalışanların aslında bu anlamda yetiştirilmesine öncelik veriliyor şirket içerisinde. Dolayısıyla aslında şirket de kendi içerisinde bu politikaları kurguluyor ve yönetiyor. Biz de kendi çözümlerimize yapay zekayı, Copilot'ı entegre ettik.
1: Copilot mu?
2: Kullanıyoruz. Kendi SaaS Copilot'ını yazdı ama LLM'lerle entegre çalışıyor ki kod geliştiricilere aslında analitik dünyada yardımcı olabilmek için. Ama o kodu yazan kişi tek başına o değil. Ben şöyle bir toparlan son cümlemi şöyle söylemek istiyorum. Bu Anthropic'in bir sonraki versiyonunu işte oluşturması ürkütücü demiş. Beni bu işlerin başında bir karikatür, şu anda hatırlamıyorum ama çok etkilemişti. Bir insansı robot çocuğuyla birlikte bir müze geziyor ve orada bir fanusun içerisinde, bilmiyorum hiç karşılaştınız mı, insan beyni var ve dönüp oğluna diyor ki bak bu bizim ilk primitif halimiz, buradaki prosesör. Dolayısıyla hakikaten bu iş oraya gider mi?
1: Gider. Bence gider Emre Beyciğim. Süremiz de o evet. primitif şeyle bitti maalesef ama güzel bir şey bıraktınız, anekdot bıraktınız. Bizler görür müyüz bilmiyorum. O müzeyi gezebilir miyiz bilmiyorum ama inşallah da göreceğiz. Ömür uzuyor. Evet. Harika bir sohbet oldu. Zaman aktı. Sevgili evet. Emre Ulta ve Bildan Çal Özel bugün teknolojiyle ilgili, şirketleriyle ilgili, Türkiye ile ilgili, girişimle ilgili, KOBİ'lerimizle ilgili çok güzel bilgiler verdiniz.

Not alınacak bilgiler. Dediğim gibi çabuk akar bizim program. İnşallah bir kez daha beraber oluruz ve bu sohbete devam ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Evet sevgili izleyiciler, harika bir sohbet oldu. Kaçırdıysanız başını sonunu YouTube kanalından izlemeye devam edin lütfen. Önümüzdeki hafta yine teknoloji, yine yapay zeka konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerle haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum efendim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Kur, bir ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değeridir.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın 5.'si 3 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar ve ülkemiz tarım ekosisteminde yer alan 2500'ü aşkın sektör paydaşının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşiyor. Etkinlik gününden yayınlara Ziraat Bankası X hesabından ulaşabilirsiniz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
2: 27 Haziran 3 Temmuz arasında dinle. Efsane Baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim.
3: Bank kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Mutlu akşamlar. Alpar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz ifadeleri kritikti, önemliydi. Ve bir diğer manşetimize geçelim. Bugünün ana gündemi

0: enflasyondu. %0.99 aylık enflasyon. Yıllık enflasyonsa %32.11 oldu. Beklentilere paralel bir enflasyon verisi görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir değerlendirmesi var. Küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı ifadelerini kullandı. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu serin etkisiyle gıda fiyatları aylık %0.2 artarken akaryakıt fiyatlarındaki düşüş de enflasyonun görünümünü destekledi ifadelerini kullandı. Detaylarına birazdan bakacağız. Ve en düşük emekli maaşı teklifi de mecliste. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasının öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17.76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanmış olacak. Böylece en düşük emekli maaşı da 23.552 liraya çıkarılacak diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %21.9 artışla 25 milyar dolara yükselerek tarihi bir rekor kırdığını ifade etti. Bu açıklandı ve Haziran ayında ihracat rekoru kırılmış oldu böylece. Aynı dönemde dış ticaret açığı da 26.3 artışla 10.4 milyar dolara çıktı diyelim ve bakalım BIST endeksinde haftanın son işlem gününde kapanışa doğru nasıl bir görünüm var? Bugün açılışta pozitifte, daha sonra negatife döndü. Endekste 14.428 puanı takip ediyoruz an itibariyle. %0.18'lik bir geri çekilme var. Gün içerisinde test ettiği en yüksek seviye 14.511 seviyesiydi. 14.382 seviyelerine kadar da geri çekildi BIST endeksi. Şimdi sektör endekslerine de bir göz atalım. Sektör endekslerindeki tablo bize ne anlatıyor? Bugün bankacılık endeksinde sert düşüşleri gördük ki an itibariyle %4.68'lik bir geri çekilme var. BIST sanayi %1.57 yükselirken BIST turizm %3'ün üzerinde yükseliş sergiliyor. BIST teknoloji %1.70 primli. BIST gayrimenkul %0.40 geri çekiliyor. BIST spora baktığımızda yatay pozitif bir tabloyu görüyoruz. Bir ikinci sayfaya da göz atalım. BIST sigorta %0.20 geri çekiliyor. BIST kimya %2.15 primli. BIST inşaat %1.32 pozitif tarafta. BIST bilişimde %2 yakın bir negatif tablo var. BIST madencilik %3'ün üzerinde pozitif seyrederken BIST gıda %1.77 yükseliyor. Sektörlerde de görünüm böyleydi. İnfo yatırıma gideceğiz şimdi. İnfo yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş bize yayınımızda eşlik edecek ve hem haftayı değerlendireceğiz hem bugün kritik bir gündü. Kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Aslan Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugünün ana gündemi enflasyon verisiydi. Aylık %0.99'luk bir veriyi karşıladık ki beklenen de bir rakamdı bu. Şimdi BIST endeksine baktığımız zaman da yükselişle başladı güne. Ama sonra ikinci yarısında biraz böyle satış baskısını gördük. Eksi tarafa geçti. Pozitiflikte kalıcı olmadı. Bu tabloyu yorumlayarak başlayalım dilerseniz.
1: Evet, maalesef verileri almamızla beraber biraz daha satış tarafına geçtik ki biz hani zaten geçen haftalar itibariyle de endeksi böyle uzak dirençlerle veyahut da fiyatlamalarla beraber izlemiyorduk. Bizim buradaki katalizörümüz diyorduk, şimdiki önümüzdeki bulunan enflasyon verisi ve daha sonrasında da bağlanacağımız ayın 23'ündeki Temmuz'daki toplantı. Buna ilişkin bu enflasyon rakamlarında sinyaller arayacağız dediğimiz noktada bugün özellikle üfenin biraz daha yüksek gelmesi ve bunun sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerinin olması ve bankacılık tarafında da buna cevap bulunamaması, hali hazırda işte net faiz marjı üzerindeki baskının devam edebileceği düşüncesi, keza karlılıklardaki biraz daha bu şekildeki düşük kalma sürecinin uzayabilmesi ve hatta ötelenebilmesi durumlarından dolayı şu an için satış görmüş durumdayız. Zaten hali hazırda diyorduk ki işte ikinci çeyrekler bankacılık için savaşın tamamıyla yaşandığı bir dönemdi. Yani burada sıkılaşma özellikle işin içine girmesiyle likiditenin azaltılması, politikaların devreye girmesi burada bankacının elini zorladığını söylüyorduk. Ve fiyatlamalar da zaten bunun içerisine girdi. Yavaşladı bankacılık tarafında da. Şimdi daha çok bundan sonra biz toplantıda acaba

0: Şunu bekleyeceğiz. Bir sonraki toplantıda faiz indirimine gidebilecek miyiz? Zaten Ağustos'ta yok. Eylül toplantısına bakacağız orada. Temmuz ayında da daha çok fonlamayı 40'tan yapmasını bekliyoruz ve haftalık repoya ilişkin tekrardan ihalelerin açılması ve orada da 40'tan 37'ye çekilmeyi görebilecek miyiz? Eğer ki biz bu ivmeleri tekrardan sağlayabilirsek, görebilirsek bir nebze de olsun toparlanmaya girebileceğimiz bir süreci devam ettirebiliriz. Zaten arkada bankacılık sektörünün desteği olmadan da endeks rakamlarında da zayıflama görmüş durumdayız. Evet, özellikle bugün yaklaşık %4.5'a varan bir kayıp gördük bankacılık endeksinin genelinde, ama diğer taraftan işte Aselsan veya Tüpraş, işte BİM gibi hisselerin de desteğiyle endeks tarafında o sürecin biraz daha hafif geçildiğini görmüş olduk şu an için.
1: Evet, endeks 14.400 puanlarda seyrediyor. Şimdi bankacılığı detaylandırdınız. Peki önümüzdeki hafta bankacılıkta nasıl bir tablo görürüz? Bu beklentilerin şekillenmesiyle beraber bankacılıkta destekler mi acaba?
0: Bankacılık tarafı artık yavaş yavaş hem 23 Temmuz, daha sonrasında da biliyorsunuz Akbank'la beraber başlayacak olan bilançolara kilitlenmiş durumda. Dediğim gibi zaten biz şu an için bu saydığımız olasılıkları bankacılık sektörü içerisinde fiyatlamış durumdayız. Bundan sonra daha çok beklentileri fiyatlamaya başlayacağımız bir sürece geçeceğimizden, tamamıyla gelecek olan haber akışlarıyla beraber bir endeks üzerine fiyatlama görürüz. Bu da ne olacak? Dediğim gibi Merkez Bankası tarafını konuşacağız. Oradaki sürecin ne yönde gerçekleşebileceği tarafındaki adımları konuşacağız. Bunun içerisinde bir diğer tarafsa özellikle 17'sinde ve 24'ünde Fitch ve Moody's'in raporları gelecek diyorsunuz. Biraz daha oraya da odaklanacağız. Oradan gelecek olan özellikle görüşler bir sonraki süreçler için önemli olacaktır. En azından buradaki olumlu hava alabilirsek bu da bize alttan destek sağlayabilecek tarafta olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle bankacılık tarafında zorlu sürecin ikinci çeyrek olduğunu düşünüyorum. Evet, burada bir takım bilançolarda hasar görebiliriz. Ama biz buradaki hasarı konuşup nerelerde sorunlar olduğunu tespit edip, az çok zaten onlar sürecin yaklaşması ortaya çıkmış durumda. Bu süreçten sonra da özellikle 3. ve 4. finansalların daha rahatlatıcı olaraktan geçebileceğini düşünüyorum. İşte tam da biz bunları konuşaraktan bir fiyatlama içerisine gireceğimizi düşünüyorum.
1: Peki şimdi Serdar Bey, önümüzdeki hafta da kritik. Çünkü Ankara'da bir NATO zirvesi düzenleniyor ve Trump gelecek. İşte yanında sürprizlerle geleceğini söylüyor. Katsa yaptırımları kalkacak mı? F-35 programına Türkiye dahil olacak mı soruları da gündemde. Acaba şimdi bu taraftan, bu zirveden gelecek olumlu sinyaller ek bir katalizör oluşturmasını bekliyor musunuz?
0: Son zamanlarda özellikle konuştuğumuz gibi savunma tarafını diri tutuyor zaten dünyadaki konjonktürdeki gelişmeler. Buradan gelecek olan haberler savunma tarafına etki edebilir diye düşünüyoruz. Tamamıyla işte Kaan motorları veyahut da F-35 programına ilişkin süreçteki gelişmeler bu tarafa katkı da sunabilir. Ama bizim genele bir katkı yapabilmesi için daha çok katsa yaptırımlarına bakacağımızı söylerim. Eğer ki orada özellikle katsa yaptırımlarında bir gelişme yaşarsak tabii ki bu haber akışı için çok pozitif olaraktan yorumlayabiliriz.
1: Evet, Serdar Bey, Borsa İstanbul'un kapanışına bir bakalım, devam edelim sohbetimize.

0: Ve Borsa İstanbul haftayı 14.417 puandan tamamlıyor. %0.26'lık bir geri çekilme var. İşlem hacmine baktığımızda ise da 192.6 milyar TL olduğunu görüyoruz. Endeks hafta bazında da %1.01 bir değer kazancı sergiliyor. Şimdi bu tabloyu konuşalım. Serdar Bey, nasıl yorumlamak lazım? Endeks bu hafta %1'lik bir değer kazancı gösterirken işlem hacmi de 192 milyar TL TL'ye işaret ediyor ve yatay negatif bir kapanış var. Neler söylemek lazım?
1: Evet, biraz daha artık Merkez Bankası'nın konuşacağımız sürece girmiş durumdayız. 14.400, yani şu kapanış itibariyle baktığımız zaman ise herhangi bir endeks görünümünde kısa vadede bir trend değişimi yok. Özellikle 14.100, 13.900 altında herhangi bir kapanış yapmadığımız sürece bu trendi sürdürebileceğimiz tarafta yer aldığımızı söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte ise tamamıyla artık burada birincisi Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın belirleyeceği oranlar üzerinden sonra özellikle para musluklarının, likiditenin ne zaman açılacağı konusuna odaklanacağız diyebilirim. Çünkü burada asıl sorun rakamlarda değil, özellikle faiz rakamlarında değil, bizi ve borsayı, işte bilançoları, şirketleri etkileyecek olan taraf özellikle burada likidite sorunu olaraktan önümüze çıkıyor. Burada yavaş yavaş selektif kredilerle beraber eğer açılırsa bu musluktan, özellikle son çeyrekler ve 2027'ye ilişkin daha olumlu senaryolar yazabileceğimiz bir sürece girebiliriz. Ki biliyorsunuz bugün Almanya tarafından, yani Avrupa tarafından da bir PMI rakamlarını aldık. Ki orası da 50'ye doğru gelen rakamlarla biraz daha pozitif bir görünüm sergiledi bizim için. Öncü verilerden birisidir biliyorsunuz. Neden burasıyla ilgileniyoruz? Çünkü bizim en çok ihracat yaptığımız taraflardan, ülkelerden birisi. Ve son zamanlarda oradaki durgunluk ve talebin daralması bizdeki şirketleri de çokça etkilemiş durumda. Hem bizim büyüme tarafındaki izlediğimiz taraf biliyorsunuz ki daha çok ihracat tarafından büyüme tarafıydı. Orası da kısılınca bizi ve şirketlerimizi, özellikle bilançoları son dönemde zorlamış durumda. O yüzden oradaki sinyaller de yıl sonu ve 2027'yi işaret ettiği için bu bize bir kesişim noktasına ulaştığımız tarafı işaret ettiğini söyleyebilirim.
0: Serdar Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları şimdi.
0: İyi hafta sonları dileyelim. Info Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaşlı konuğumuz. Şimdi sırada şirket haberleri var.
2: Astor Enerji, TİH'in mobil trafo merkezi ihalesi için 816 milyon liralık kısımda en avantajlı teklifi sunarak birinci oldu. Şirket, ihale kararının kesinleşmesinin ardından sözleşme imzaladı. İhale kapsamında temin edilecek ekipmanlar arasında mobil trafo merkezleri, orta gerilim üniteleri ve bunlara ait yedek malzemeler bulunuyor. Polda Gıda'nın halka arz süreci tamamlandı. Halka arzda satışa sunulan 87 milyon 499 998 lira nominal değerli payların tamamı satıldı. Halka arz 760 bin 95 emirle satışa sunulan payların 2.2 katı talep görürken dağıtım 749 674 yatırımcıya yapıldı. Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan yapay zeka destekli ihracat platformu Globee, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globee bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu. BİM, Türkiye genelindeki GES yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Ağrı'da devreye alınan yeni yatırımın birinci fazının tamamlanmasıyla birlikte şirketin Türkiye genelindeki GES sayısı 27'ye ulaştı. Devreye alınan GES projesinin birinci fazının 54.95 MW kurulu gücüyle yıllık 90 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirecek.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası tarafından düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programında konuştu. Üreticiler için yeni müjdeler açıklayan Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredi limitini 3 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldığını söyledi.
1: Son 23 yılda tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3

0: trilyon lira destek verdik.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası tarafından düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programında konuştu. Üreticiler için yeni müjdeleri açıkladı.
0: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
1: Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıda enflasyonuyla mücadelede tarım sektörünün kritik rolünü vurguladı.
2: Gıda enflasyonunu sadece para ve maliye politikasıyla tabii ki çözemeyeceğimiz ortada. O nedenle kalıcı çözüm arz yönlü, yani yapısal dönüşümden geçiyor. Yani tarımın desteklenmesinden, üretimin artırılmasından geçiyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise bitkisel üretimde bu yıl rekor kırılacağını belirtti.
3: Beklentimiz inşallah bu yıl yaklaşık 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimin gerçekleşmesi, ki bu tüm zamanların en büyük rekoru olacak inşallah.
1: Ziraat Bankası'nın tarım sektörüne verdiği finansman desteği ise 1 trilyon liraya ulaştı. Banka, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerini artırırken, tarımsal yatırımlara sağlanan desteğini 210 milyar liraya çıkardı.
4: 1 trilyon TL'lik kredinin %90'ı sübvansiyonlu kredi, bu sübvansiyonlu kredilerinden ortalama faizinin %70'ini Hazine Maliye Bakanlığı'nın tarafından karşılanan bir kredilendirmeden bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir destek. Bugün Türkiye'de tarım kesimine kullandırılan, tarım sektörüne kullandırılan her 100 liralık kredinin 70 lirasını Ziraat Bankası kullandırmış durumda. Biz Türkiye'de aslında bizim kredilerdeki TL kurumsal kredilerdeki pazar payımız %21 civarında.
1: Ayrıca kırsalda bereket hayvancılığa destek projesi kapsamında 1,5 milyar lira finansman desteği sağlanırken, köyünde yaşamak için bir sürü nedenim var projeleriyle 12 bin müşteriye 4,1 milyar lira kredi kullandırıldı.
5: Dönem dönem yatırımlar için ve bazı dönemlerde fiyatsal maliyeti kurtarmadığı dönemlerde evet, Ziraat Bankası'nın desteklerine ihtiyaç vardır. Yumurtacılık sektörüne yaklaşımı için öncelikle kendilerine teşekkür ederiz. Yanında devletimize de teşekkür ederiz.
6: Bizim bir besi işletmemiz vardı. Biz bunu pandemi döneminde manda işletmesine çevirdik. Ziraat Bankası'na gidip işte bizim böyle bir planımız var, biz manda işletmesi kurmak istiyoruz dediğimizde, onlar da bize sadece siz üretin, biz sizin her zaman yanınızdayız dediler. Kredimizi kullandık, hayvan sayımızı, manda aldık, hayvan sayımızı artırdık.
1: Öte yandan banka, İşim Ziraat Kredisi programı kapsamında 1 milyar lira finansman desteği sağladı.
7: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Açıklanan verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını vurguladı. Bununla beraber Temmuz ayı kira artışlarındaki tavan oranı da %32,03 oldu. SSK ve Bağkur emeklisi için zam oranı %17,76 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise %13,52 oldu.
1: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
8: Bu ay özelinde öne çıkan bu enerji ve gıda fiyatlarındaki, aslında gıdadan önce sebze fiyatlarındaki, daha doğrusu sebze fiyatlarındaki düzeltme eğilimi, bu ikisi öne çıkıyor. Geçen aya göre, geçen ay yine yayındayken giyim enflasyonunun asıl sürprizi yarattığını, beklentinin üzerindeki rakam giyim enflasyonunun %11 gelmesinin öne çıktığını söylüyor. Şimdi sezonluk fiyat artışları bitti, artık daha sıfır civarında, hafif eksi hafif artı olabilir bir giyim enflasyonu olacak. O aslında aylık bazda geçen aya göre gerilemeyi sağlayan ana unsurlardan biri de o.
9: Eylül gibi bir faiz ayarlaması aşağı yönlü düşünülebilir. Ama bunun için tabii dünya konjonktürünün de uygun olmasını beklemek lazım. Çünkü dünya henüz daha faizleri indirmeye müsait değil.
1: Ana harcama grupları itibarıyla Haziran'da bir önceki aya göre düşüş gösteren gruplar %0,18'de giyim ve ayakkabı, %0,05'te ulaştırma oldu. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grupsa %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün olarak hesaplandı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimlerine bakıldığında ulaştırmada %0,05 azalış görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,17, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da %2,30 artış gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime katkıları ise ulaştırmada -0,01, gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. Açıklanan verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını vurguladı. Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatları aylık %0,2 artarken, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşte enflasyon görünümünü destekledi. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan Haziran ayı enflasyon verisiyle beraber Temmuz ayı kira artışlarındaki tavan oranı da %32,03 oldu. Emekli ve memur zam oranı da netleşti. SSK ve Bağkur emeklisi için zam oranı %17,76 olurken memur ve memur emeklisinin zam oranı ise %13,52 oldu.
7: En düşük emekli maaşının 23.552 lira olmasına ilişkin yasa teklifi meclis başkanlığına verildi. Teklifin Temmuz'un ikinci yarısından sonra yasalaşması bekleniyor. Düzenlemede en düşük emekli maaşının arttırılmasının yanı sıra başka önemli hükümler de var. Detaylara bakalım.
10: En düşük emekli maaşı 23.552 lira oluyor. AK Parti meclis başkanlığına yasa teklifi sundu. Teklifte yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilerin ve hak sahiplerinin maaşlarının enflasyon oranında artırılması, 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme yer alıyor. Teklifte başka önemli düzenlemeler de var. Bunlardan biri de siber güvenlikle ilgili. BTK bünyesinde kurulan münhasır siber güvenlik odaklı veri merkezleri, teknik bilişim altyapıları, siber istihbarat sistemleri, araç, gereç ve taşınmazların 3 ay içinde bedelsiz olarak siber güvenlik başkanlığına devredilmesi hükme bağlanıyor. Yabancı sinema ve dizi platformları yerli sinemaya destek verecek. Bu amaçla medya hizmeti sağlayıcıları ve internet platform işletmecilerinden sinema sektörü için kesilecek %2'lik payların bakanlık döner sermaye hesabına gelir kaydedilmesine teklifte yer veriliyor. Aday sürücü belgelerinin iptal şartları da doğrudan kanun metnine işlenerek yasal çerçeveye kavuşturuluyor. Teklifle PTT personelinin tamamen idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmesi kuralı getiriliyor.
7: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran'da ihracat 25 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırdı. İlk 6 aylık ihracat 136 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 278 milyar dolara yükseldi.
11: İhracatçı birliklerimize ve tüm...
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı ihracat verilerini açıkladı. Haziran'da Türkiye'nin ihracatı %21,9 artışla 25 milyar dolara ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı.
11: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. İlk 6 ayın karnesi de şu: ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa

0: hedefe ulaşmış olduk.
1: Aynı dönemde ithalatsa %23,1 artışla 35 milyar 319 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %22,6 yükselerek 60 milyar 259 milyon dolara çıkarken dış ticaret açığı %26,3 yükselişte 10 milyar 378 milyon dolar olarak kaydedildi. Bakan Bolat Ocak-Haziran döneminde sektör bazında ihracat performansına da değindi.
0: Otomotiv ihracatımız birinciliğini devam ettiriyor. %3,7 artışla 22,2 milyar dolar, kimyevi ürünlerde %1,3 artışla 20,5 milyar dolar, elektronik makine bileşim ihracatımız %8,7 artışla 10,4 milyar dolar devam ediyor.
1: Bolat orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllıklandırılmış bazda 116.2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını, bu ürünlerin toplam ihracattaki payının ise %44'e yükseldiğini ifade etti.
2: TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Haziran ayı ihracat rakamlarını A-Para'ya değerlendirdi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ihracat performansına dikkat çeken Gültepe, enflasyon verilerine ilişkin de görüşlerini paylaştı.
3: Zaten Mayıs ayında açıklarken özellikle Haziran'dan da bahsetmiştik. Takvim etkisiyle beraber güzel bir rakam geldi. Bütün sektörlerimiz artı yazdı. Sadece zeytinyağı sektörü hariç. 130 üzerinde artış yapan sektörlerimiz var. Hep biz her zaman söyledik ki inşallah her ay çift rakamlı geldi. Bu biraz çifte kavrulmuş oldu diyelim. Aslında biz %10 ile %15 arasında normalde planlı ve projeksiyonlarda onu bekliyoruz. Ama bu %20 üzerinde güzel bir rakam, iyi bir rakam, iyi bir rekor. Yani inşallah çok daha iyi, daha fazlasını, çok daha ilerini hep beraber önümüzdeki dönemlerde yaparız. Sadece buradaki parite etkisi hep geçmiş dönemlerde hep artı yazardı. İlk defa bu ay uzun dönemden beri eksi yazdı. Yaklaşık 11 milyon dolara yakın. Tabii rakamlar güzel. Rakamlara bakarken yine hep söylediğimiz yani 2-3 yıldan beri anlattığımız noktada yani fiyat ve rekabetçilik konusunda ne de ön planda tutmak lazım. Sadece yani artı tarafı görmeden alt kırımlarına iyi bir şekilde bakmak lazım. Niye bu kadar artış oldu? Bazı sektörlerimiz ham madde değerleri uluslararası pazarlarda arttı. İşte bakır gibi mesela. O yüzden mesela demir dışı %40'a yakın bir artış oldu. 9.500 dolardan 3.500 14.000 dolara doğru geldi. Onların da etkileri var. Yani rakamları bir şekilde analiz edip sorunları, sıkıntıları ortaya koyup ona göre projeksiyon yapmak lazım diye düşünüyorum.
4: Efendim haftaya da NATO zirvesi Ankara'da gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak. Zirvenin Türkiye'de düzenlenmesi ülkenin uluslararası yatırımcı nezdinde algısına ve ihracatına nasıl yansır? Trump'ın zirve kapsamında Türkiye'ye gelecek olması iş dünyasında nasıl karşılanıyor?
3: Tabii böyle zirvelerin Türkiye'de olması, hep bizle ihracatçılar olarak amacımız zaten Türkiye'yi dünyada tanıtmak. Dolayısıyla biz o taraflara iş insanları gittiğimiz noktalarda siyasetçilerin buraya gelip böyle bir topluluğun burada olması, böyle bir toplantının burada olması Türkiye açısından uluslararası anlamlarda tanınmışlık olarak ve ülkeyi tanıma noktasında ve PR noktasında, algı noktasında yatırımcının buraya bakma noktasında çok çok olumlu. Amerika Başkanı'nın gelmesi, özellikle belirtmesi, yani Türkiye'de olması ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan dolayı geliyorum demesi ülke açısından bence önemli. İnşallah ikili görüşmelerde, Amerika biliyorsunuz bizim ikinci pazarımız, ikili görüşmelerde inşallah çok güzel şeyler konuşulur, tartışılır, yapılır. İş hacmini çok daha fazla o anlamda arttırırız. Amerika ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacmimizi inşallah 100 milyar dolara çıkarırız.
4: İhracat rakamlarının yanında enflasyon da açıklandı. Aylık %0,99, yıllık %32,11 olarak gerçekleşti. Bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Birden aşağı olması çok çok önemli. Umarım bir kırılımdır bundan sonra aylar için. Biz sanayiciler olarak zaten 3 yıldan beri enflasyonla mücadelenin en fazla sonuçlarını sanayiciler çekiyor. Sanayide yaşayan sorunlar, sıkıntılar, hep bunun mücadelesi, işte kur üzerindeki baskılar. Dolayısıyla inşallah olumlu seyreder, aşağı doğru trend devam eder ve özellikle faizler konusunda onlar da aynı şekilde aşağı doğru iner. Her şey enflasyona bağlı.

0: gerçekleşecek. Uzmanlar katsayı yaptırımlarının kalkmasının piyasaya olumlu yansıyacağını ifade etti. Detaylara bakalım.
1: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak. 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. 22 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunmadan bölgesel krizlere kadar birçok kritik konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesine dostum Erdoğan için geleceğim diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 6 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Yaklaşık 1000 kişilik ekibiyle zirveye katılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve öncesinde ve zirve kapsamında baş başa görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik konular masada. 9 yıldır devam eden Halkbank davasının herhangi bir adli ve idari yaptırım uygulanmadan Halkbank lehine tamamlanması sonrasında gözler katsa yaptırımlarının kaldırılmasında ve F-35 programı ile alakalı yeni atılacak adımlar da olacak.
2: Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlarına dair olumlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir.
3: Algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız.
1: Diğer yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki olumlu atmosferin yabancı yatırımcı performansına olumlu yansıyacağına ilişkin beklentiler de var.
2: Yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir. Bu daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz.
3: Türkiye'nin özellikle bölgede savaşla beraber artan gücü, konumu, özellikle savunma anlamında, savunma sanayi anlamındaki gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak.
0: Ve gözler 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesindeyken bir değerlendirme aktaralım. Stratejist Eralp Ersoy zirveye dair beklentileri değerlendirdi.
4: Bizim aslında Trump'ın verdiği mesajlar önemliydi. Buraya elinin boş gelmeyeceği yönünde bazı mesajlar vardı. Elbette ki uluslararası arenada bizim üzerimizdeki bazı yükleri hafifletecek konular var. Ben bu hikaye içinde Hakan Fidan'ın da Sayın Bakan'ın da bahsettiği gibi katsa yaptırımlarına ayrı bir önem veriyorum. Bu tarafta yaşanabilecek bir gelişme hem bizim küresel çerçevedeki makro görünümümüz açısından, itibari görünümümüz açısından da önemli. Piyasalar tarafında da savunma sanayi başta olmak üzere hareketlendirebilecek bir katalizör olarak değerlendiriyorum. İyi haberlerin en iyisi muhtemelen bu olacak gibi gözüküyor. Elbette ki programlara dahil olmalı veya başka ticari işbirliği anlaşmaları da gündeme gelecektir. Ama manşette toplamaya gerekecek olursa dediğim gibi katsa yaptırımları benim kendi adıma en önem verdiğim haber akışı olacak.
0: Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem, Haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. İzleyelim.
5: Şimdi savaş bitti. Fakat savaşın bitmesi ve petrol fiyatlarının sert aşağı gelmesi biraz Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren daha sanki hayatımıza yansıdı gibi düşünüyorum. Haziran ayının ortasından beri. Benim tahminim bu ay enflasyonun beklentilerin bir miktar altında gelebileceği doğrultusunda. Temmuz ayında ve Ağustos ayında muhtemelen olumlu sürprizler görebiliriz. Yani mevsimsellik olarak zaten Temmuz-Ağustos ayı enflasyonun düşük geldiği aylarda piyasa beklentisinin de bir nebze altında.
0: Şimdi kısa bir araya gidiyoruz, devam edeceğiz.

0: check it out.
1: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
0: The cage filling up.
2: The river must burst its banks.
1: Hayatta kalmak için dev timsahlara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2 yarın 20'de A Para'da.

0: Z raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması Programı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, Alpara'nın sorularını yanıtladı. Çakar, tarımsal kredilerde 1 trilyon TL'ye ulaşıldığını ve 1 milyon üreticiye kredi kullandırıldığını söyledi.
1: 5. kez düzenleniyor tarım ekosistemi buluşması. Nasıl bir katılım olacak? Genel bir değerlendirme alalım programa ilişkin, sonra diğer detayları konuşalım.
2: Evet. Teşekkür ediyorum. Biz 2021 itibariyle bu programı başlatmıştık. Bu sene 5.sini düzenliyoruz. İsmine ekosistem dedik. Niye ekosistem? Çünkü bu bir yolculuk. Bütün paydaşların yer aldığı bir ekosistem olması gerekiyordu. Herkesin yer alması lazımdı. Kimler var? Çiftçiler var, üreticiler var, tarımsal sanayi var, üreten kooperatifler var, akademisyenler var, Tarım Bakanlığı yetkilileri var, sigorta temsilcileri var ve tabii ki finansçılar olarak bizler varız. Aslında tarladan tabağa olan bütün süreçte ya da ham madde boyutu itibariyle, tarımsal sanayi itibariyle bütün paydaşların bir araya geldiği bir organizasyon. 81 ilimizden çiftçilerimizin, üreticilerimizin yer aldığı bir organizasyon. 2500 civarında üreticimiz var bugün içeride.
1: Efendim şimdi tarımsal kredilerle isterseniz devam edelim. Şimdi ilk çeyrek itibariyle 1 trilyon liraya ulaşmıştı kullandırdığınız tarımsal krediler. İlk yarı itibariyle bu rakam hangi seviyeye çıktı? Güncel rakam nedir?
2: Güncel rakam bugün itibariyle biz 1 milyon civarında üreticimize 1 trilyon TL'lik krediye ulaştık. Tarımsal kredi için konuşuyorum. Tabii bu kredilerin %90'ı sübvansiyonlu kredi. Sübvansiyonlu krediler demek şu demek, aslında hazine faizinin bir kısmını Hazine Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığı krediler demek. 28 farklı üründü. Tabii ülkenin ihtiyacına göre Tarım Bakanlığı'nın belirlediği politikalar çerçevesinde faiz oranını sıfırla %100'üne kadar, daha doğrusu %80'inden %0'a kadar, yani tamamının karşılandığı bir mekanizmaya kadar yer alan bir sübvansiyondan bahsediyoruz. Ama ortalamasına bakıldığında bu 1 trilyon TL'lik kredinin %90'ı sübvansiyonlu kredi. Bu sübvansiyonlu kredilerinde ortalama faizinin %70'ini Hazine Maliye Bakanlığı'nın tarafından karşılanan bir kredilendirmeden bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir destek. Hatta size küçük bir detay daha vereyim. Bu sübvansiyonlu kredilerin %23'ünün faizinin tamamı Hazine Maliye Bakanlığı tarafından, devletimiz tarafından karşılanıyor. Bu gerçekten çiftçilerimize verilen önemli bir destek. Biz tabii 163 yıldır tarımsal kesimi finanse eden bir bankayız. Hatta dünyada kurulduğu günden bu tarafa aynı işi bu şekilde yapan, tarımı finanse eden iki banka var. Bir tanesi Raiffeisen Bank, bir tanesi de Ziraat Bankası. İnşallah bunu artırarak aynı misyonumuz çerçevesinde çiftçilerimize, üreticilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.
1: Tarımsal kredilerin %90'ı sübvansiyonlu ve bunun da %70'inin faizini kamu tarafından karşılanıyor. Peki, şununla devam edelim. Şimdi geçtiğimiz yıla baktığımızda, 2025 yılına baktığımızda 700 bin üreticiye kredi kullandırmıştınız. Bu yıl kaç üreticiye kredi kullandıracaksınız? Tabii bahsettiğiniz zaman bunu biraz da detaylandıralım istiyorum. Şu ana kadar kaç üreticiye toplamda kredi kullandırdınız?
2: Ya aslında ona şöyle bakmak lazım. Şimdi ÇKS kaydı, yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan üretici sayısı 2 milyon 300 bin. Türkiye'de kayıtlı olan çiftçi sayısı da 1 milyon 400 bin. Potansiyel bu. Biz bugün itibariyle 1 milyon kişiye kurandırıyoruz. Tabii bu mevsimsellik arz ediyor.
1: Peki, Ziraat Bankası'nın payı ne kadar? Yani sektörün kredi ihtiyacının ne kadarını karşılıyorsunuz?
2: Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Bugün Türkiye'de tarım kesimine kullandırılan, tarım sektörüne kullandırılan her 100 liralık kredinin 70 lirasını Ziraat Bankası kullandırmış durumda. Biz Türkiye'de aslında bizim kredilerdeki TL kurumsal kredi

0: Pazar payımız %21 civarında. Tam krediler de bu çerçevede değerlendirilen krediler. Yabancı para kredilerdeki pazar payımız %17'ler civarında. Aslında biz Türk bankacılık sektörünün %17'siyle 20 bandı arasında değişen, tabii kalemler itibariyle değişen bir paya sahibiz. Ama tarım bizim ana misyonumuz. Biz Türkiye'deki tarımsal kredilerin %70'ini tek başına kullandıran bankayız.
1: Yaz aylarının başlamasıyla birlikte üretimin daha da arttığı bir döneme giriyoruz her yıl. Tabii bir taraftan küresel gelişmeleri de düşündüğümüzde politika faizinde kısa vadede bir düşüş bekliyor musunuz?
0: Tabii enflasyon konusu bu ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi. Geçen sene özellikle bu savaşlar, daha doğrusu belirsizlikte ve küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, jeopolitik gerginlikler dolayısıyla gerçekten çok ciddi problem vardı. Tabii bizim ülkemize münhasır bir durum vardı. Bu don alayları ve kuraklık dolayısıyla da gerçekten geçen sene tarım sektörü çok etkilenmişti. Ve enflasyonda gıda maalesef belirleyici olmuştu. Yani aslında yukarı yönlü çok ciddi negatif etkilemişti. Ama bu sene tarım daha iyi. Bu sene tarım çok daha iyi. Özellikle yağış, çok iyi yağış aldık. Kuraklık yok. Rekolte bu sene çok iyi olacak gibi gözüküyor. Yani inşallah bu genel coğrafyadaki de normalleşme ile beraber ben enflasyondaki düşüş paralelinde yıl sonuna doğru tabii ki faiz oranında, politika faiz oranında da yavaş yavaş belli bir program dahilinde ineceğini düşünüyorum.
2: Yumurta sektöründe arz talep dengesinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında yumurta üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon Alparan'ın sorularını yanıtladı. Arz fazlasını tüketiciye fahiş fiyat oluşturmadan ulaştırmak istiyoruz dedi.
3: Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim. Bizim sektörümüz kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir sektör. Ama dönem dönem yatırımlar için ve bazı dönemlerde fiyatsal maliyeti kurtarmadığı dönemlerde evet Ziraat Bankası'nın desteklerine ihtiyaç vardır. Yani bankalar arasında finans yönünden Ziraat Bankası'nın yeri ayrıdır. Ziraat Bankası'nın yumurtacılık sektörüne yaklaşımı için öncelikle kendilerine teşekkür ederiz. Yanında devletimize de teşekkür ederiz. Çünkü sübvanseli kredileri evet kamu destekli olduğundan bizim sektörümüz maliyetin üzerinde satış yaptığı zaman tüketiciler ve devletimiz tarafından bir fiyat istikrarı düşüncesiyle baskı altındadır ve yatırıma bütçe ayıramamaktadır. Bu yatırıma bütçe ayıramayınca Ziraat Bankası'nın desteğini yanında daima hissetmektedir. Bu konuda Ziraat Bankası'na öncelikle teşekkür ediyoruz.
1: Efendim şimdi ilk yarıyı geride bıraktık. Hem arz talep dengesine baktığımızda, hem maliyetler ve fiyatlara baktığımızda ve ihracat rakamlarına baktığımızda sektörde şu anda nasıl bir görünüm var?
3: Bugüne bakabilmek için bugünlerin temeli olan 2024 yılına muhakkak gitmek zorundayız. 2024 yılında dünyayı kavuran kuş gribi hastalığı sebebiyle bazı daralmalar oldu. Arzımızda daralmalar oldu. %136 olan yeterliliğimiz %115'e kadar geriledi. Fakat %15 fazlalığımız olmasına rağmen algıyla sanki yumurtamız yetişmeyecek düşüncesiyle bir fiyat yükselmesine şahit olduk. Bu fiyat yükselmesini takip ederken devletimiz tarafından, tüketiciler tarafından gelen tepkiler sonucunda biz sektör olarak Ziraat Bankası'na da güvenerek yatırımlarımızı artıracağız, üretimlerimizi artıracağız taahhüdünde bulunduk ve eski pozisyonumuza, eski üretim sayılarımıza geldiğimiz gibi o sayıları da geçtik. Evet, 2025'te verimli bir yıl geçirdik ama 2024 kayıplarımızı telafi edip 2026 yatırımlarına bütçe kaynak ayırma şansını bulamadık. 2026 yılına geldiğimizde bu üretim fazlalığından kaynaklı bir de tüketiciyi düşünerek Ticaret Bakanlığı'nın ihracatta uyguladığı kontrollü ihracat sistemi birazcık sektörümüze sıkıntı verdi. Çünkü üretimimiz tüketimimizden çok daha fazla. Bu fazlalığı da bizim bir şekilde ihracat yoluyla bertaraf etmemiz gerekirdi. Evet, teşekkür ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız bize de fazla bunaltmayacak şekilde elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bu arz taleple birlikte fiyatların algıyla oluşması bir fiyat istikrarsızlığı sağlıyor. Dönem dönem çok zarar eden sektör, dönem dönem yüksek fiyata tüketen tüketici.

bu tüketicinin yüksek fiyata tükettiği zaman üretim belli bir alanda daralmış oluyor. Bunun stabil şekilde 1300 işletmemiz var. Türkiye genelinde yumurta üreticisi. 1300 işletmenin işte dönem dönem zarar edince hayvan varlığını azaltması sanki bütün sektör ortaklarının üretim daraltacağı gibi anlaşılıyor. Burada da bir algıyla özellikle yaz dönemine geldik. Yaz döneminde yumurta yenmez algısıyla aracıların bu yumurta stoksuz, sıfır stoklu davranması üreticinin elinde kalan ürünü değerlendiremeyişi fiyat politikasında zarar eden üretici doğuruyor. Bizim bu arada Ziraat Bankası ve Tarım Orman Bakanlığı destekli, Ticaret Bakanlığı onaylı bazı yapısal değişikliklere ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yumurta arz fazlalığını koordine edecek, bir değerlendirecek bir yapı oluşturur isek bizim zarar eden üretici döneminde yumurtaları ileri işlenmiş ürünler seviyesine getirip katma değer üreterek yumurtalarımızı değerlendirip bizim piyasaya arz edip dünya pazarında işlenmiş yumurta olarak da olmamız gerektiğini savunuyoruz ve bunun raf ömrünü uzattığımız ürünleri üretici zarar etmeden, tüketici fahiş tüketmeden yükselecek dönemlerde piyasaya arzıyla mümkün olacak.

0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirten Trump, Tahran yönetiminin Washington'ın temel taleplerinin neredeyse tamamını kabul ettiğini söyledi. Detaylara bakalım.
1: İran ve ABD adım adım kalıcı ateşkese yaklaşıyor. Tarafların açıklamaları yer yer gerilime yol açsa da müzakereler ara bulucular eşliğinde sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti açıklamasını yaptı. ABD basınına konuşan Trump, İran'a hem gözdağı verdi hem de anlaşma sürecine dair bilgiler paylaştı. Washington'ın temel amacının Tahran'ın nükleer silahlara erişmesini engellemek olduğunu yineleyen Trump, İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı. Biz rejim değişikliği arayışında değiliz. Çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silaha sahip olamazlar dedi. İran'a yönelik son dönemdeki askeri operasyonları da savunan Trump, ülkenin askeri açıdan tamamen mağlup edildiğini söyledi. Ellerinde birkaç füze kaldı, onları da yok edebiliriz. Bir gemimize drone gönderdikleri için geçen hafta onları 3 kez sert vurduk ifadesini kullandı.
0: Ve yarının değil önümüzdeki haftanın piyasa takvimini aktaralım. Tabii haftanın son işlem günündeyiz ve önümüzdeki haftanın piyasa takvimini derledik. Şöyle bakalım, gelecek haftaya Euro bölgesinde üfe aylık ve yıllık verisini takip edeceğiz. ABD tarafında hizmet PMI ve Fed üyesi Waller'ın konuşması gündem olacak. Salı gününe baktığımızda beklenen NATO zirvesi Ankara'da, tüm hazırlıklar tamamlandı. Artık Ankara NATO zirvesine hazır. Trump gelecek, Erdoğan için geleceğini söyledi. Ve katsa yaptırımları kalkacak mı? Türkiye F-35 programına dahil olacak mı? Bu sorular gündemde ve gözler Ankara'daki NATO zirvesinde. Türkiye hazine nakit dengesi, Almanya tarafında sanayi üretimi ve ABD tarafında ticaret dengesi. Yine salı günü ABD tüketici enflasyon beklentileri ve kırmızı kitap takip edilecek. Çarşamba günü NATO zirvesi devam edecek. 7-8 Temmuz'da dedik ve ABD FOMC toplantı tutanakları olacak çarşamba günü. Perşembe gününe baktığımızda içeride brüt döviz rezervlerini göreceğiz. Almanya tarafında ticaret dengesi, Euro bölgesi tarafında da Euro grup toplantısı, yine ECB para politikası toplantı tutanakları takip edilecek ve içeride sanayi üretimi aylık yıllık Almanya tarafında TÜFE aylık yıllık takip edilirken ABD tarafında da EIA aylık raporunu takip edeceğiz diyelim ve önümüzdeki haftanın da piyasa takvimi böyleydi. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altyazı M.K.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Parite. Bir ülkenin parası esas alınarak diğer iki ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
3: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
3: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
4: Değeri 20 bin dolar.
5: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
3: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
6: Adam biraz sert ve sinirli.
5: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
7: Cinayet videosu.
3: Ailece izlenecek bir komedi.
6: Kimsin oğlum sen?
8: Roket bizde Gürbüz.
3: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Pazar 20'de A1'de.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek Topuklar'la karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin önde gelen kadınlarını hemen hemen her alanda hangi başarılara imza attılarsa bunları konuşuyoruz. Ve elbette kadının sesini daha fazla duyurmak ve genç nesillere de bu başarı hikayelerini anlatmak istiyoruz. Yüksek Topuklar'da bugün konuğumuz Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
0: Şimdi elbette Sema Güral Sürmeli'yi tanıyoruz. Ama biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Çünkü aynı zamanda bu başarı hikayeleri gençler için de önemli hikayeler. Maalesef son dönemlerde gençler biraz daha böyle kolay yoldan başarı sağlanabileceğini düşünüyorlar ama hiç de öyle kolay değil herhalde, değil mi? Bugünlere nasıl geldiniz? Kütahya Porselen aslında ne kadar büyüklükte bir şirket ve siz neyi yönetiyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız Sema Hanım?
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok keyifli bir program. Daha önce de birçok kez konuğunuz olmuştum. Tekrar bu sene burada olmaktan, yeni yayınınızda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Ne güzel ifade ettiniz. Eğer bir başarı söz konusuysa ve bunun için beni de buraya kabul ettiyseniz eğer, ne mutlu bize.
0: Tabii ki.
1: Evet. Artık günümüz koşullarında gençlerin beklentileri bizlerin kendimize hedef koyduğumuz şartlar kadar realist değil. Onlar daha sanal bir dünyada hayal edip o hayallerine ulaşmak istiyorlar. Altyapısı olmadığı zaman, onun altını kuvvetli bir şekilde doldurmadığınız zaman, kendinize iyi hedefler, doğru rol modeller seçmediğiniz zaman işte o başarı anahtarını çok da aslında kullanamıyoruz. Doğru kapılar açamıyoruz. Ben bu anlamda kendime doğru rol modeller aldığımı düşünüyorum. Hedeflerimi iyi koyduğumu, gitmek istediğim noktayı iyi belirlediğimi ve bu yolda da fikirlerimden, düşüncelerimden taviz vermeden, bu da çok önemli bir şey çünkü, taviz vermeden doğru yolda ilerlemeye çalıştığımı düşünüyorum.
0: Peki biraz anlatalım mı? Kütahya Porselen şu anda ne kadar büyüklükte, yıllık üretiminiz ya da işte kaç ülkeye ihracat yaptığınız, baktığımız zaman nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz istihdamınıza baktığımız zaman?
1: Tabii kendi kulvarında oldukça büyük bir kapasiteden söz etmek mümkün. Çünkü bugün kurul kapasite olarak 120 milyon parça üretim yapabilme kapasitemiz var. Eğer sipariş oranlarımızı aynı oranda doldurabilirsek bunların hepsini aktif olarak çalıştırabilme gücüne sahibiz. Ortalama 50 civarı, 52 civarı bir ülkeye ihracattan söz etmek mümkün. Ancak biz hep bunu şu şekilde değerlendiriyoruz. Küçük ülkelerde küçük hacimlerle olmaktansa doğru ülkelerde, doğru pazarlarda ayrıca Türk malı algısını kuvvetli bir şekilde kullanabileceğimiz pazarlarda yer almayı hedefliyoruz. Artık sofra kullanım eşyası alternatiflerinin de beraberinde çok sıklıkla karşılaştığımız bir ürün olduğu için ve yeme alışkanlıklarımızın sıklıkla değiştiği bir sektör olduğu için tabii ki değişiklik arz edebiliyor. Ancak bununla beraber tabii ki biz sert porselen ürettiğimiz için özellikle otel, restoran, kafe gibi mekanların bir vazgeçilmezi olduğu için porselen bu pazarlarda yer almaya çalışıyoruz. Tabii bunu Türkiye'de yapabiliyor olmak, Kütahya gibi bir şehirde yapabiliyor olmak istihdam açısından da son derece önemli. Biz bu önemin farkındayız ama yurt dışı pazarlarını düşündüğümüz zaman öncelikli olarak her zaman adımızın yanında, yani bir marka olgusunun yanında bir de Türkiye ibaresini kullanıyor olmak ve bu bayrağı yurt dışında dalgalandırabiliyor olmak bize çok daha büyük huzur ve mutluluk veriyor.
0: Kütahya Porselen kaç yıllık şirket?
1: 50 yılı geride bırakmış bir şirket. Aslında tabii rakiplerimize baktığımız zaman Türkiye'de bir porselen firması 50 yaş. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığınız zaman büyük bir rakam gibi ama dünya pazarındaki rakiplerimize baktığımız zaman çok genç bir firmayız. Çünkü bizim pazarımızda kendimize rakip olarak gördüğümüz ve bu pazar dinamiklerini belirleyen firmalar 200 yıllık, 250 yıllık, 300 yıllık firmalardan söz etmek mümkün. Dolayısıyla 50 yılı geride bırakan Türk sanayisi için kuvvetli bir yıl olmasına rağmen pazarında aslında iyi başarıya ulaşmış bir firma olması bizim için de yine gurur verici yönlerimizden bir tanesi.
0: Peki rakiplerimizle, hani Türk Porselen markası olarak dünyadaki rakiplerimizle aramızdaki durum ne? Türk porseleni artık kabul ediliyor değil mi dışarıda? Bir de herhalde tasarım çok önemli bu işte.
1: Elbette bizim Türk porseleni olarak bahsetmek lazım. Sadece bizim şirketimiz için değil. Üretim kapasitesi anlamında artık çok ciddi kendimizden söz ettirebiliyor durumdayız. Çünkü o bahsettiğim yaşı büyük pazardaki isim algısı, marka algısı oldukça büyük firmalar söz konusu. Ancak onların üretim kapasiteleri çok küçük. Çünkü birçoğu Avrupa'da ve Avrupa'daki iş gücünün ve sektördeki emek yoğun durumundan kaynaklanan bir sıkıntıları var. Üretim sıkıntıları var. Dolayısıyla biz bu anlamda pazarı daha iyi domine edebiliyoruz. Türk porseleninin artık gücünü, üretim kapasitesi anlamındaki gücünü, eskiden biliyorsunuz ki birçok programda hep uzak doğu porselenleri ve seramiklerinden bahsedilirdi. Ve onlarla olan rekabetimizden ve rekabet zorluğumuzdan, güçlüğümüzden bahsedilirdi. Ancak şu anda sevindirici yönlerden bir tanesi, Avrupalı firmalar artık Türk porselenlerini, Türk seramiklerini, yer ve duvar seramiğinden bahsediyorum. Ve tekstil ve mobilya, bunların hepsi artık ülkemizin güçlü yanları haline gelmeye başladı. Dolayısıyla marka algısını Türkiye olarak ne kadar yükseğe çıkartabilirsek pazarda bizim ürünlerimize olan ilgi, itibar ve bununla beraber katma değeri yüksek, yani birim başına düşen maliyet olarak da daha iyi pazar bulabileceğimiz ürünler yapmamız ve dünya pazarında adımızdan söz ettirmemiz mümkün.
0: Peki kaç kişi çalışıyorsun ne?
1: Şu anda 1200 kişi civarında üretimde yer alıyor.
0: Kaçı kadın?
1: Bu çok bizim de hep irdelediğimiz bir şey. Porselen sektörü emek yoğun sektörlerden bir tanesi ve 3 vardiya çalışıyoruz. Gece vardiyalarında kadınların olmadığı bir üretim tesisimiz, sektörümüz var. Gündüz vardiyalarında kadınlarımız var. Totale baktığımız zaman %30 civarında kadın çalışanımız var. Ancak bu kadın çalışanlarımızın yönetici oranına baktığımız zaman artık son verilerimiz %51 civarında. Yönetim kurulumuzda %60 kadın oranımız. Yani bizim şirketlerimizde her iki yöneticiden bir tanesi kadın. Bunu çok büyük bir mutlulukla söylüyoruz. Ama bize tabii elbette şunu da hep soruyorlar. Kadın yönetim kurulu başkanı olunca pozitif ayrımcılığın olmaması düşünülemezdi gibi bir şey söyleniyor. Ancak benim de buna ısrarla verdiğim bir cevabım var. Hiçbir şirket, ölçeği her ne olursa olsun, büyüklüğü hiç tartışılmaz elbette, bir yatırım maliyetine sahiptir ve bir büyüme hacmi vardır. Dolayısıyla sadece pozitif ayrımcılık gözetilerek bir kadın yöneticinin işin başına getirilmesi gibi bir şey düşünülemez. Haliyle bu şekilde düşündüğünüz zaman bu yönetici kadınların tamamı kendi hakkıyla, hiçbir pozitif ayrımcılık yapılmadan bu görevlerde var olan kişiler. Bu anlamda ben daha kıymetli buluyorum bunu. Kadın oradaysa eğer, bilgisi, tecrübesi, yeteneği, donanımı ona uygun olduğu için orada. Ve inanın son zamanlarda katıldığım bütün programlarda, etkinliklerle de üstüne basa basa bu vurguyu dile getiriyorlar. Erkek yöneticiler, hatta erkek bizleri temsil eden protokol yetkilileri, kadının olduğu yerde güzellik vardır, enerji vardır, zarafet vardır ve bütün bunların hepsinden biz erkekler de kıymetleniyoruz, nasipleniyoruz diye. Bu çok önemli bir şey. Kadınlar kendilerine değer buldukları oranda içlerinde var olan her neyse, bilgisi, tecrübesi, bunların hepsini dışarıya bonkör bir şekilde, cömert bir şekilde aktarabilme cesaretine sahipler. O nedenle ben de kendi adıma kadınlarla çalışmayı çok seviyorum. ve onları her platformda, her ortamda desteklemeyi seviyorum. Ama hep de şunu söylüyorum Özlem Hanımcığım, ben kadın, erkek, genç, yaşlı, işe yeni başlamış ya da sektörde çok tecrübesi var gibi bir ayrımı doğru bulmuyorum kendi adıma. Biz birlikte olabildiğimiz oranda güçlüyüz. Bir kelebek, bir kuş nasıl ki tek kanatla uçamazsa, hadi onları bırakın, bir insan icadı bir uçak nasıl tek kanadıyla uçamazsa, biz de kadın, erkek, aynen bu kuşlar gibi, kelebekler gibi, uçaklar gibi çift kanadımız olduğu zaman ve aynı oranda çırptığımız zaman düz gideriz. Bir taraf daha fazla eğer gücünü koyarsa ortaya, o hep bir tarafa doğru çeker götürür bizi. O nedenle ben belki de hep bunu söylüyorum. Ben çok güçlü bir babaannenin torunuyum. Babaannem evlatlarını, erkek evlatlarını elbette bununla beraber çok güçlü yetiştirmiş bir kadın. Ve babalarımız da kız evlatlarına çok değer vermiş kişiler. Ben de iki erkek evladının annesiyim. Ben de aynı şekilde çocuklarımı yetiştiriyorum. Dolayısıyla bunun annesi babası, kadını erkeği yok. Bizler evlatlarımıza güvendiğimiz sürece, onların önünü açabildiğimiz sürece, herhalde ki bir de böyle sizler gibi, çevremizdeki, toplumumuzdaki kişiler gibi değer veren ortamlarda bulunduğumuz sürece başaramamamız için hiçbir sebep yok sanıyorum.
2: Evet. Ne güzel anlattınız. Keşke gün gelse de biz böyle kadın programları yapmasak ya da işte iş kadını, kadın avukat, kadın yönetici diye ayrım yapmasak da gerçekten o söylediğiniz gibi çift kanatlı bir şekilde gidebilsek, ama maalesef dünyanın gerçeği bize kadınların o dezavantajlı yanlarını sürekli konuşup bunları gidermek üzerine bir süreç işletiyor. Maalesef.
1: Biraz daha zamana ihtiyacımız
2: evet, biraz
1: var.
2: Biraz daha sanki.
1: İmkansız değil ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü o kadar alışmışız ki erkek egemen bir toplum yaratmışız ve bunun doğru olduğuna da çok inanmışız. Ben Anadolu'da yaşıyorum. Her ne kadar İstanbul benim çok sıklıkla bulunduğum bir yer olsa da sonuçta Eskişehir'de yaşıyorum. Ama her gün Kütahya'dayım. Dolayısıyla sadece söylemle değil, gözlemle bunların farkındayım. Dolayısıyla hala daha ne yazık ki kadın iş gücünden bahsediyoruz, kadına pozitif ayrımcılıktan bahsediyoruz, kadınların değer görmesinden ve maalesef ki çok sıklıkla şiddet mağduru olmasından, hem fiziksel hem cinsel hem psikolojik şiddete maruz kalmasından bahsediyoruz. Bu şiddeti uygulayanlar çoğunlukla erkekler. Ama ben şunu da gözlemliyorum ki ne yazık ki kadın tarafından da şiddete maruz kalıyor. Bu illaki fiziksel ve cinsel bir taciz olmayabiliyor. Duygusal şiddetin çok sıklıkla yaşandığına da tanık oluyorum. Çünkü bizler değer vermeyi bilmeyen, değer görmeyi bilmeyen toplumlar olarak yetiştirilmişiz ve hep de ötekileştirilmişiz bir şekilde. Dolayısıyla o hissiyatı, o sevgiyi, o aferini, o alkışı kendisi yaşamayınca başkasına gösterme konusunda da maalesef ki çok tutumlu davranıyor. Bunu ifade etme konusunda sıkıntı yaşıyor insanlar. Ben bunu da biraz kırmaya çalışıyorum. Doğru bulduğum, inandığım her şeyi büyük bir yüreklilikle ortaya koymaya, o insanların başarısını alkışlamaya, bilmeyenlerin, görmeyenlerin de görmesini sağlamaya çalışıyorum. Ve böyle böyle de herhalde hepimiz buna inandığımız sürece, bir ucundan tuttuğumuz sürece de az önce bahsettiğimiz, henüz erken dediğimiz zamana kadın yönetici, kadın doktor demeyip doktor demeye başlayacağız.
2: Evet.
1: Ama işte sizler gibi bu işe inanan kişiler tarafından ne kadar çok dile getirilir, ne kadar çok gündemde olursa o kadar alışırız herhalde bu konuların konuşulmayacağı günleri yaşamaya.
2: Evet, herhalde. Ama şimdi Kütahya Anadolu'nun merkezi. Bir de tabii hani hep ataerkil toplum deriz ama hep kadınlar yönetir aileyi aslında. Ve baktığınız zaman siz de kadınlar ne yapabilir denildiğinde kadınlarla, tamamen kadınlarla çalışan bir fabrika mesela hayalini gerçekleştirmiş oldunuz. Bu da önemli bir aşamaydı.
1: Çok önemliydi. Çok da güzel bir konuya değindiniz. Bizim hala birlikte çalıştığımız ve her konuda fikirlerimizin baş tacı olan babamızın bir hayaliydi. Ve babam hep şunu söyler Özlem Hanım, Anadolu toplumunun hep ataerkil olduğundan bahsedilir. Biz de kendimizi öyle zannederdik. Ta ki annem rahmetli oluncaya kadar diye kurar cümlesini. Ve babam öldüğünde çok üzülmüştük ama annem öldüğünde biz çok büyük bir duygusal çöküntüye uğradık diye annesinin ailesindeki gücü anlatır. Çünkü gerçekten öyleydi. Babaannem çok sakin ve sessiz yapılı bir kadındı ama oldukça otoriter, oldukça koruyucu, kollayıcı, her şeyi bir arada tutmayı başarabilen bir kadındı. Dolayısıyla biz o kültürle yetiştiğimiz için belki de babalarımız annelerindeki o gücü ve o kudreti gördükleri için kız evlatlarına çok bonkör bir şekilde yansıttılar. Ve hep babamın söylediği bir şey vardır. Kadınlara o kadar çok güvenir ki hem anneme hem üç kız kardeşi olarak bizlere sağladığı imkanlar. Elbette ki abimin de buna çok açık yapılı bir insan olması bizim bugünkü başarımızın temelindeki olgular. Değilse Anadolu'da gerçekten çok kolay değil bunlar. Bizim ailemizin özelindeki imkanlar diye düşünmeliyiz. Hep şunu söyler... Her konuda işi bilen birisiyle konuşurum. Hiç bunu bulamazsam eğer eşime sorarım. Çünkü kadınların ön sezileri, hissiyatları onları hiç yanıltmaz diye. Gerçekten anneme çok değer verir ve anneme hep danışır her konuda. Haliyle kafasında böyle bir olgu olduğu için de kadınlara olan güvenini göstermek ve biraz da bu kadınlara iş olanağı tanımak için bir hayaldi. Sadece kadınların çalıştığı bir fabrika kurabilmek. Gerçekten de bunu başardık. Tüm bantlarda, tüm hatlarda çalışan kadınlar vardı. Öyle ki forklift kullanan kadınlarımız bile vardı. Sadece bir cebimde bir tane daha bir becerim olsun diye alınmış ehliyetlerdi. Onlar işe yaradı. Ve şöyle bir şey söylemişlerdi. Beni çok etkilemişti. İş dünyasında çalışırken tehlikenin nereden geleceğini bilememek çok kötü bir şey. Burada biliyoruz ki sadece kadınlar var. Bize hiç kimse bir şey yapamaz demişlerdi. Ve bu beni gerçekten çok derinden etkiledi. Yani aslında kadınlar çalışmak istiyorlar. Evlerine ekmek götürmek istiyorlar. Ancak çalışma koşulları onların sadece bir porselen üretebilme, bir kıyafet üretebilme ya da bir konserve üretebilmekten öte bir de can güvenliğini ya da beden güvenliğini sağlayabilecekleri bir ortamın da olmasını istiyorlar. Çok haklılar da bu konuda. İşte biz belki bunu kırmıştık. Ve iyi geldi insanlara, çok iyi geldi. Kendi ekmeklerini kazanabiliyor olmaları, çocuklarının eğitimine, evinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kazancının olması o kadınlar arasında tabii ki bugüne kadar yok muydu çalışıp para kazanan, evine götüren? Pek çoktu. Sadece bu fabrikada çalışanlar bunlara ilave bireyler olarak hayata tutunmaya başladılar.
2: Peki sizin bir projeniz daha var aslında Kütahya'da hayata geçirdiğiniz Sanayide Kadın Eli. Onunla amacınız ne? Ne yapıyorsunuz?
1: Sanayide Kadın Eli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir projesiydi. Ancak projeyi pilot il olarak Kütahya'da seçerek başlattık. Ben de Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanıyım Kütahya'da. Haliyle proje tam da pandeminin ortasında bize sunuldu. Dediler ki böyle bir projeyi hayata geçireceğiz. İnanır mısınız? Projenin fikir anneleri ve yönetici olan kişilerle hiçbirimizi tanımadan aylarca, saatlerce süren toplantılar yaptık öncelikle. Amacımız şuydu. İstihdam yaratılan kadınlar vardı elbette. Ancak biz onun bir tık ötesine giderek bir makineyi kullansın kadın ama makinede arıza olursa bunu en azından çok büyük bir arıza değilse tekrar çalışabilir hale getirebilecek kadar teknik bilgisi olsun. CNC tezgahı kullanabilsin ya da işte diğer motorlu araçları kullanabilsin gibi bir projeydi. Tabii bu çok kolay değil. Yani bir hayaldi, belli bir yere kadar oturtabildik. Muhtarlarla işbirliği yaptık. İl yönetimi gerçekten çok büyük destek verdi. Pilot il olması dolayısıyla bütün TOB'un gözü bizdeydi. Haliyle dört bir koldan tutulduğumuz ve heyecanla sonuçlarını beklediğimiz projede 3700 civarında, 3695 civarında kadınımızı bu proje kapsamında, sadece buraya müracaat ederek işe başlayan kadın sayımıza ulaştık. Ama çok tabii proje büyüdü. Diğer illerde de uygulanmaya başladı. Ve il nüfusuna bakılırsa bazı illerde 20 bine varan rakamlara ulaştık. Dolayısıyla başlangıcın Kütahya'da olması çok kıymetliydi. Haliyle diğer illerimize de mihmandarlık yapmaya çalıştık projenin hayata geçmesiyle ilgili, ama görünen oydu ki kadınlar, onlara imkan sağlanırsa eğer, iş kolu çok fevkalade bir bedenen iş gücü gerektirmiyorsa eğer, hangi sektör olursa olsun başarı sağlayabiliyorlar. İşte onları evlerinden çıkartmak lazım. Ya da evindeyse de, buna da çok katılıyorum ben aslında Özlem Hanım. Çünkü maalesef ki bizim toplumumuzda kadın sadece para kazanan, evine ekmek götürmesi beklenen, ya da öğretmense öğretmenliğini yapan, doktorsa doktorluğunu yapan, ya da ev kadını ise evinde oturan kişi olarak beklenmiyor. Kadına birçok kimlik daha yüklüyoruz. Anne olmasını bekliyoruz, eşi olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla çalışıyorsa bir de çalışanın çalıştığı iş yeri gözünden bakmamız gerekiyor. Haliyle kadınlar bütün bu sorumluluklarının üstesinden gelmeye çalışırken kimi zaman uykusuz kalıyorlar, kimi zaman çok yoruluyorlar, kimi zaman kimlik kargaşasına düşüyorlar. Dolayısıyla onlara eğer konforlu, doğru alanlar sağlayabilirsek rahatlıkla bunların hepsini yapabiliyor. Yeter ki biz onlara erkek olarak eve geldiğimizde yemeği bekleyen kişiler olarak değil, kadına yardıma mutfağa girebilsek. Veli toplantıları, ben kendim de çok sıklıkla bunu gözlemlemiştim. Sadece annelerin katıldığı toplantılar değil, anneler, babalar birlikte gidebilsek. Hafta sonu tatillerini birlikte yapabilsek. Yani kadın çalışırken evini sadece kadının düşünmesini değil de eşlerinin birlikte bu sorumluluklarını yüklenmesini sağlayabilsek, inanın çok daha huzurlu, mutlu ve başarılı toplumlar olabileceğiz. Bu anlamda biraz herhalde çalışmamız gerekiyor. Çocuğun sorumluluğunun sadece anneye bırakılmadığı, evde bakıma ihtiyacı olan bir engelli birey varsa, ki maalesef bizim ülkemizde biliyorsunuz her 10 kişiden birisinin engelli olduğunu biliyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor. Ama biz bunları görmüyoruz. Çünkü onlar evlerinden çıkamayacak kadar konfor alanları onlara sunulmayan bireyler. Bunlara da anneler bakıyor. Çok nadiren baba ya da kardeş bakıyor. Genelde bu bireylerimizin öz bakımları anneler tarafından sağlanıyor. Haliyle kadınlara sağlayacağımız ve sağlamak zorunda olduğumuz daha çok şeyler var. Ve ben şunu düşünüyorum, geçenlerde de çok kıymetli bir hocamıza söylemiştim. Kadın ve aileden sorumlu bakanın bir erkek olmasını düşünüyorum diye. Bana dediler ki genelde kadınlar yapıyor bu bakanlığı. Ben aksini düşünüyorum, bir erkeğin olması gerektiğini düşünüyorum. Kadın duygusunu, kadın ruhunu, aile olgusunu çok iyi anlamış bir erkek yapmalı ki işte o yine kanatlar dengeli gitsin.
2: Vallahi sadece zaten son yıllarda diğer bakanlıkları kadınlar alabildi. O yüzden kadın bakanlığını da kaybedersek zor olacak işimiz gibi görünüyor.
1: Ama bir sanayi bakanımızın kadın olmasını düşünebiliriz. Bir sağlık bakanımızın kadın olmasını düşünebiliriz. Tabii. Bakanlıkların kimliğinin, cinsiyetinin olmaması gerekiyor bence. Aileyle ilgili şeylerin de erkekler tarafından pekala çok iyi bir şekilde yürütebilebileceğini düşünüyorum ben.
2: Peki aile demişken belki şunu sormak lazım. Şimdi izleyicilerimiz büyük ihtimalle şöyle diyebilirler. Eğer Sema Güral bu kadar başarılı ve güçlü bir babanın kızı olmasaydı yine de başarılı olabilir miydi? Ya da şöyle de bir soru olabilir tabii ki. Bu kadar başarılı bir babanın kızı olmak daha mı büyük bir sorumluluk yüklüyor size?
1: Zaman zaman ben de soruyorum bu soruyu kendime. Tabii ki ben çok şanslı ve bu şansını bence ailem nasıl düşünüyor bilmiyorum ama iyi değerlendirebilen kişilerden birisi olduğunu düşünüyorum. Tabii böyle güçlü bir babanın kızı olabilmek ve o da her fırsatta söyler. Ben bu imkanları sizlere sundum, sizler de iyi kullandınız diye. Annem de çok güçlü karakterli bir kadındır. Dolayısıyla bizim için bir şanstı, evet, öyle bir annenin babanın kızı olmak ya da evladı olmak. Ama biraz da insanın kendi şu hani karakterinin içerisindeki farklı farklı kimlikler var ya, o kimlikler oturduğu zaman siz doğru şeyleri yapabiliyorsunuz. Ben böyle bir annenin babanın, hani doğduğun ev kaderindir. Evet. Bu evde doğmasaydım yine bu karakterde mi doğardım bilmiyorum. Ama yine herhalde kendimi fark ettirebilecek bir şeyler yapardım diye düşünüyorum. Ve her fırsatta bir kere her şeyden önce benim çok şükür hep dua ettiğim, Allah'ın bana bahşettiği ve benim de bence iyi değerlendirdiğim bir sanat yönüm var. El becerilerim var. Ben çocukluğumdan beri ellerimi kullanarak yapamadığım hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla sanayici olmazdım belki ama işin biraz daha böyle sahne sanatları boyutunda el emeğimle o yeteneklerimin değerlendirileceği bir işimin olabileceğini düşünüyorum. Ha, bunu da bugünkü hayatımda şöyle değerlendiriyorum. Sanayici olabilirim ama sıkıcı ve böyle kalıplara sıkışmış birisi olmadığımı düşünüyorum. O kimliğimi de bu sanayiciliğinin yanı sıra yaşatmaya, onu güçlendirmeye, onu beslemeye çalışıyorum. Çünkü yine bir şanstı. Üniversite eğitimi alacağım zaman babam bu yönümü önemseyip, keşfedip beni sadece bir sanayici olarak yetiştirmenin ötesinde üniversitedeki eğitimimin bu şekilde alabileceğim konusunda bana destekte bulundu. İyi ki öyle yapmış. Ben bugün bir başarıdan söz ediliyorsa eğer var olan işimin içerisinde, okulda öğrendiklerimin üzerine iş dünyasında ilave ettiklerimle başarılıyım. Çünkü arkadaşlarımla birlikte bugün fabrikada bir üretimin içerisinde isteyerek değil, bilerek yapıyorum. Çünkü bir hedef koyarsınız ama o hedefe gidilecek yolu bilmeyebilirsiniz. Ben hedefimi koyarken gideceğimiz yolları da, duracağımız yerleri de o sanat eğitimiyle, güzel sanatlar okumanın verdiği eğitimle kazandım. Haliyle yine hırslı olurdum herhalde. Ama bugünkü ben mi olurdum onu bilmiyorum.
2: Tabii şöyle bir durum da var. Hani pek çok aile ve pek çok büyük iş adamının çocukları aslında o yönetimleri iyi gerçekleştiremediği için pek çoğu maalesef ya kapandı ya da profesyonellere devredilmek zorunda kaldı. Bunu da biliyoruz. Sonuçta bir başarı var ki devam ediyor. Hatta üstüne ekleniyor markaların daha da büyümesine katkıda bulunuyorsunuz. Böyle de bir gerçek var. Peki Sema Güral nerede kendini çok başarısız buldu? Bir başarısızlık hikayeniz var mıdır?
1: Geriye dönüp baktığımda kendime öyle şunu şu şekilde yapabilirdim, niye yapmadım dediğim çok fazla pişmanlıklarım yok. Hep bir yerde kendimde bir eksiklik hissettiysem onu tamamlamakla ilgili hedeflerim oldu. Sadece tabii Kütahya'da olmak belki o dönemin koşulları nedeniyle onu gerektiriyordu. Ben hep sadece çok daha iyi bir yabancı dil hakimiyetimin olmasını ve hala daha da o konuda kendimi beslemem gerektiğini ve bunun için geç kalmadığımı düşünüyorum. Ama çok da fazla böyle keşke yapmasaydım diyecek bir pişmanlığım olmadı. Çünkü belki yine bu biraz karakterle ilgili bir şey. Ben çok kontrolcü bir insanım. Bir şeyi yapıncaya kadar böyle müşkülpesent değilim, asla değilim. Kararlıyımdır. Bugüne kadar ne yaptıysam çok bilerek yapmışımdır. Hataysa da bilerek yapmışımdır onu. İyi şeylerse de hedefleyerek, isteyerek yapmışımdır. Dolayısıyla pişmanlıklarım yok. Ama yapmaya hedef olarak kendime koyduğum çok şey var. Adım adım yapacağım onları da.
2: Başaramadım deyip ağladığınız bir konu oldu mu?
1: Yok, hiç olmadı. Çok kolay ağlayan bir insanım aslında. Çok duygusal bir insanım. Neye ağlayacağım, nerede duygulanacağım hiç belli olmaz. Her şeye gözyaşı dökebilirim. Ama bu güçsüzlükten değil, duygusallıktan kaynaklanıyor. Bir o kadar da çok sert duruşum da vardır. Yani o duygusallığın arkasında çok sert bir kabuğum da var. Bunun da farkındayım. Ama ben mış gibi olmayı hiç sevmiyorum. Sinirlendiysem sinirlenebilmeyi, mutluysam mutluluğumu yaşamayı, seviyorsam sevdiğimi, heyecanlıysam heyecanımı gösterebilen bir insanım. Yani öyle maskelerim tabii ki var. Rol yapmak zorunda olduğum yerlerde tabii ki o rollerimi iyi oynadığımı düşünüyorum. Ama ben olduğum gibi olmayı seviyorum ve bence etrafımdaki insanlar da buna alıştılar. Hatta şunu da söylüyorum, diyorum ki bazen iş dünyası benim kadar renkli kişileri pek kabul etmeyebiliyorlar. Ben kendimi renkli görüyorum çünkü bu anlamda. Öylesiniz. Çok coşkulu bir insanım. Diyorum ki eğlenceli ve keyifli insan olmak, sınırlarını eğer iyi koyabiliyorsanız eğer, karşınızdaki için de keyifli, güzel bir şey.

0: bir kuşun sesi mutlu edebilir, bir yaprağın hışırtısı mutlu edebilir. Sizin başarınız beni mutlu eder. Ve ben bundan çok gerçekten kendi başarımmış gibi mutlu olurum. Yani böyle dilimin ucunda, ağzımın kenarında söylemem bunu. Doyasıya o başarıyı alkışlarım. Beni her şey mutlu eder. Doğru olan, iyi olan, iyilik adına yapılan, değerlerime uyabilecek her şeyden bana yapılmış gibi mutlu olabilecek kadar da bu konuda kendimi rahat ve özgüvenli hissediyorum. Bu da bence çok önemli. Çünkü az önce de bahsettik ya, başarıları takdir etmeyi bilmeyen bir toplumuz. Ben başarıları görmeye çalışan ve bunu da takdir etme yoluyla karşımdakini hissettirmeye çalışan birisiyim.
1: Rol modeliniz var mı?
0: Rol modelim, aslında başarılı olan herkesi kendime rol model olarak seçiyorum. Son zamanlarda en çok ilgimi çekenler bu spor alanında ülkemizi dünyaya açan sporcu kadınları çok seviyorum.
1: Voleybolcular.
0: Heyecanla. Voleybolcusu var, jimnastikçisi var, yüzücülerimiz var.
1: Boksörü var.
0: Boksörü var ya, inanılmaz. Onları kendime şu anda acayip derecede ilgi alanı olarak belirledim. Dolayısıyla onların başarıları beni çok heyecanlandırıyor. Bununla beraber tabii ki hep böyle hani iş dünyası modelleri seçilir ya, iş dünyasında ben hiçbir zaman için kendime bir kadın model seçmedim. Ben başarılı olan herkesi takip ettim. Bu bir politikacı da olabilir, sanatçı da olabilir, bilim insanı da olabilir, bir hekim de olabilir ya da bir sporcu da olabilir işte. Ben herkesin hep böyle insanlar tarafından takdir edilen yönlerini kendime seçtim ve onları da uygulamaya çalışıyorum. Özellikle topluma, bilime, kadınlara, kız çocuklarına her ne kadar biriz desek de hala bizim ayrımcılık yapmak durumunda olduğumuz bir dünyamızda var maalesef. Dolayısıyla bu anlamda topluma örnek olmuş ve herkes tarafından rol model olarak benimsenmiş kadınları da tabii ki büyük bir sevgiyle, özlemle, hayranlıkla takip ettim. Ve etmeye de devam edeceğim. Ve umut ediyorum ki ben de bu kendime çizdiğim yolla başkalarına umut olabileyim. Birileri de sonrasında desin ki ya böyle bir kadın vardı, biz de ondan feyiz alalım desinler. Bu benim için çok büyük bir mutluluk olur.
1: Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
0: Aa, hiç belli olmaz. Ama aktif, yani gün içinde hep çalışıyorum. Çok erken gidiyorum işe ve mesai bitimine kadar fabrikadayım, arkadaşlarımla beraberim. Ama ben bunu şöyle düşünüyorum. Bir fuar olduğu zaman, fuar kurulumu başladığı andan itibaren ben de eşofmanlarımla birlikte, arkadaşlarımla çalışırım. Ta ki stand kurulup evet hazırız deyinceye kadar. Sonra giderim, kıyafetimi giyerim, yüksek topuklu pabuçlarımı giyerim. Standın kurulumundaki o İş arkadaşlarına yardımcı olan Sema'dan sahnenin öbür tarafına geçerim ve orada misafirlerimi ağırlarım. Fuar bitince de aynı serüvenimiz devam eder. Çünkü hep şuna inanıyorum. Arkadaşlarım beni ya da benim gibi kimse çalışma arkadaşı, onları ne kadar yanında görürse o kadar o işe sahipleniyorlar. Ve ben bunu çok fazla deneyimledim. Dolayısıyla çalışma saati, günü hiç gözetmeksizin çalışıyoruz. Biz yurt dışından geldiğimiz zaman da uçaktan inip ardına toplantı koyabilen bir aile yapısına sahibiz. Çünkü her şeyden önce bir de Anadolu'da yaşıyor olduğumuz için zamanı daha efektif kullanmamız gerekiyor. Sosyal yaşantımızı da ihmal etmememiz gerekiyor. Biz tabii ki çok çalıştığımızı ifade ediyoruz ama çok çalışırken de var olan sosyal yaşantıyı ötelemeden kendimizi, beni İstanbul'da yaşadığımı düşünen o kadar çok insan var ki inandırmakta da güçlük çekiyorum. Çünkü buradaki her aktivitede beni ilgilendiren ve bulunmam gereken her aktiviteye geliyorum. Ama gün içinde aslında ben hep Kütahya'dayım, fabrikadayım, üretimdeyim. Dolayısıyla bir de şunu çok uzun yıllar önce

0: sormuştum Özlem Hanım. Diyor ki 24 saat bana yetmiyor diyorsa eğer bir kişi, bilin ki o çok çalışmıyordur. Zamanı doğru kullanamıyordur. Zamanını doğru programlayan kişi 24 saati çok verimli bir şekilde kullanabilir. Bu yazıyı okuduktan sonra çok daha kontrollü olmaya başladım. Zaman bana yetmiyor deme lüksümün olmadığını düşünüyorum. Etrafımda o kadar çok çalışan kişinin ve bilimle, ilimle, sağlıkla uğraşan kişinin olduğunu görünce. Ve diyorum ki ya benim bunu okuduğum gibi başkası da bunu okuduysa ve zaman yetmiyor diye şikayet edersem, o zaman diyecek ki zamanı iyi kullanamıyor. Bu nedenle zaman, inanın, çalışmaya da yetiyor. Uyumaya, dinlenmeye, keyif yapmaya da yetiyor.
1: Peki aileye?
0: Büyüklerinize, işte onu söyleyeceğim. Büyüklerinizi ziyaret etmeye, bunlara da çok önem veririm. Sosyalleşmeye, eşinizle, dostunuzla kahve içmeye, konsere gitmeye, ailenizle özel günlerinizi doya doya kutlamaya, her şeye yetiyor. Sadece çok fazla tembellik yapmaya yetmiyor. Onu da yapmayalım zaten. Zaman o kadar kısa ki göz açıp kapayasıya bitebiliyor. Ve bugün varız, yarın yokuz. Bugün sağlıklıyız, yarın nasılız hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim Allah'ın bize bu bahşettiği aklın, bedenin, maddi manevi bütün varlıkların bir şekilde bir bedeli var. Ve bu bedeli bizim de en iyi şekilde, en doğru kimlikle, en güzel şekilde etrafımıza yaymamız gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir, ne çocuklarım, ne kocam, ne ailem, ne arkadaşlarım, ne de iş arkadaşlarım, tahmin etmiyorum, hani diyemezler ki Sema bizi ihmal etti. Daha da ne öğretmenler gününü unuturum, ne tıp bayramını, ne doğum gününü unuturum, ne evlilik yıl dönümlerini insanların. Böyle hafızada inanılmaz bir şekilde onları koordine ederim. Ve hiç ihmal etmem. Hiç kimseyi ihmal ettiğimi düşünmüyorum bugüne kadar. Ettiysem de sizin aracılığınızla onlardan özür diliyorum.
1: Peki, kimi zaman bu koşuşturmanın içinde Sema'yı ihmal ediyor musunuz?
0: Ha, o olabilir. Kendimden özür diliyorum. O olabilir. Onu bazen hissediyorum. Ama beni mutlu eden bu deminden beri bahsettiğim şeyleri yapabiliyor olmak. Çok şükür ki bu gücü Allah bana vermiş. İhmal ettiğimi değil de bazen önemsemediğimi düşünüyorum. Bazen birazcık daha bencil olabilmeyi, birazcık daha hani önce Sema, sonra diğerleri, hani böyle uçaklarda vardır ya, önce maskeyi kendinize. Ben onu çok yapabilen bir insan değilim. Önce maskeyi herkese, 10 bin kişiye takayım, en son kalırsa bana takılsın dediğim çok fazla şey var.
1: Peki 18 yaşındaki Sema'ya bugün ne dersiniz?
0: Ne derim? Yani bugünkü Sema'yı düşündüğüm zaman doğru yoldasın, kafana koyduklarını devam ettir derim herhalde. Çünkü hedeflerime ulaşmaya çalıştığımı, en azından bunun için beklemediğimi, ortaya bir gayret koyduğumu düşünüyorum. 18 yaşındaki Sema'ya öyle şeyler yap ki bir gün senden çok keyifle, çok stylishle bahsetsinler Sema'cığım derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Sema'ya ne dersiniz?
0: Aferin Sema diyorum. İyi ki yaptın bunları. Yapamadıkların için biraz daha gayret etseydin keşke derim. Ama yapamadığım bir şeyin olduğunu, dediğim gibi, çok da düşünmüyorum. Belki çok daha büyük hırslarım olsaydı belki olabilirdi, ama ben hırslı bir insan değilim. Ben hedefleri olan bir insanım. Hırslı insanlara saygı duyuyorum ama kendi adıma doğru bulmuyorum. O nedenle kendimden memnunum ya. Doğru yolda gittiğimi düşünüyorum. Bugün her şeyden önce sizin konuğunuzum. Umarım izleyen gençler için, girişimciler için, Çünkü bunu duyduğum zaman mutlu oluyorum kendi adıma. Sizi rol model alıyoruz diyen pek çok kişi oluyor elbette. Demek ki doğru yolda ilerliyorum ki insanlar böyle bir arayış içerisindeler ve o aradıkları kimliğe oturtabiliyorlar. Bu çok önemli. Örneğin şimdi tamamen aklıma gelmiş bir şey söylemek istiyorum. Benim paylaşımlarımla organlarını bağışlayan tanıdıklarım oldu. Ya da tanımadıklarım oldu. Hiçbir şekilde hala karşılaşmadık. Ne kadar kıymetli bir şey.
1: Çok.
0: Dolayısıyla böyle devam ederdim herhalde.
1: Peki, genç kadınlara, işe yeni başlayacaklara, genç nesle ne önerirsiniz? Bir kadın olarak elbette mutlaka çok zorluklarla da karşılaşmışsınızdır.
0: Ben zorluklarla karşılaştığımı söylersem doğru olmaz. Ben hakikaten şanslı bir kadındım, şanslı bir gençlik dönemim, şanslı bir hayatım, şanslı bir eş, şanslı bir evlat, şanslı bir kardeş, şanslı bir anne çocuklarıma. Yani ben böyle bir şey söylersem çok realist olmaz ve olmayan bir şey söylemeyi de kendi adıma doğru bulmuyorum. Ama çevreme baktığım zaman bunun çok fazla sıklıkla yaşandığına da tanıklık etmiş bir kadınım. Dolayısıyla gençler bir kere her şeyden önce her anlamda hedeflerini çok doğru koymalılar. Önce kendilerini tanımalılar. Sonra o ellerindeki, hani bu tıpkı bir yemek yapmak gibi bir şey. Elimizde ne malzeme var? Biz bunu hangi öğün için hazırlıyoruz? Kahvaltıya mı uyar? Karın doyurmaya, akşam yemeğine mi uyar? Misafire mi çıkar? Neyiz yani, biz neyiz? Çünkü günümüzde başarısızlık hikayeleri maalesef ki doğru konulmamış hedeflerin hüsranı. Kendisini sanatçı olarak mı görüyor, sporcu olarak mı görüyor, yoksa bir buluşu mu var, bir mucit mi? İnsanlar kendilerini tanımlamadan kafalarında bir rol model seçebiliyorlar. Ve yanlış yolda, yanlış hedeflere gittikleri için, eldeki malzemede buna uymadıkları için başarısız oluyorlar.
1: Evet. Hayal kırıklığı yaşıyorlar.
0: Hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bazen sermayelerini, kapitallerini kaybediyorlar. Bazen vicdanlarındaki o heyecanı, o içlerindeki heyecanı kaybediyorlar. Bazen gülen yüzünü kaybediyor. Yani bir şeyler illaki o başarısızlıkta bir kayıp var çünkü. Kaybettiği için başarısız. Bu nedenle de ilk önce bir kendilerini tanımaları, bunun kadını erkeği yok, bütün girişimciler ve bütün hayata atılan herkes için, illaki bir iş dünyasına giriş olarak düşünmemeliyiz bunu. Doğru kimliklerle doğru hedefler belirlendiğinde niye başarısız olalım ki? Çünkü etrafımızda başarı hikayeleri yazmış binlerce, milyonlarca insan var. Kars'ta peynir üretip bugün dünyaya açılan, üstelik Fransızca öğrenen kadınlar var. Ya da Kütahya'da evinden başka hiçbir yere gitmemiş, evinde tarhanasını yapan, erişte makarnasını yapıp paketleyip bunu satmaya çalışan kadınlar var. Ya da Malatya'da bir kayısı hikayesi var, belki bilmiyoruz. Dolayısıyla biz yeter ki kendimize inanalım. Ama etrafımızdakiler de bizlere inansınlar. Çünkü bir kadın etrafındaki kişiler tarafından yüreklendirilmediği, desteklenmediği sürece başarılı olamıyor. Biz bunun örneklerini çok fazla yaşadık. Örneğin daha birkaç gün önce bir yurt dışı temsili için öğretmenlerin katılacağı bir programda hiç kadın öğretmenimizin gitmediğini üzülerek öğrendim. Gerekçesini sorduğumda da eşlerinden izin alamadılar gibi bir cümleyle karşı karşıya kaldım. Bu beni inanılmaz üzdü ve bir umutsuzluğa da kapıldım. Çünkü öğretmen bir kimliği var ve yurt dışına gittiğinde öğrencileriyle beraber hem okulunu, hem öğretmen kimliğini, hem de Türkiye'yi temsil edecek. Ama orada hani vize alamadığı için, pasaportu çıkmadığı için değil, eşi izin vermediği için gidemiyor. Biz hala böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuz sürece biraz daha işte etrafımızın da bize saygı duyması ve güç vermesi gerektiği konusunda zannediyorum uğraşı vermemiz gerekiyor.
1: Evet, ve de o öğrencileri yetiştirmesi gereken bir öğretmeni
0: yapılması. Kesinlikle. Kesinlikle, çünkü o okullarda geleceğin bilim insanları, geleceğin mühendisleri, geleceğin doktorları, avukatları, hangi branş olursa olsun onlar yetişiyor ki bu bahsettiğim de çok kendi branşında çok kuvvetli gençlerin yetiştiği bir okul. Dolayısıyla hocalarımızın da sadece hoca dememek lazım. İş dünyasının ve ülkemizin gelişebilmesi için sadece sektörün yeterlikleri bize yeterli doneler değil. Bir de vizyon işin içine giriyor. Yani malzeme her ne olursa olsun sizin bir vizyonunuz yoksa Türkiye bunu nasıl yapıyor? Yani Kütahya'dan çıktım, İstanbul'da, Kayseri'de, işte Elazığ'da nasıl yapılıyor? Bunu görmesi farklı bir bakış açısı kazandırır. Ya da bir Almanya'ya, bir işte Japonya'ya, bir Kanada'ya gidip aynı konuda bu sektörleri nasıl geliştiriyorlar, nasıl bir katma değer kazandırıyorlar, bunu görmesi o insanı besler, bilgi olarak besler. Dolayısıyla bütün bunlara açık olmamız lazım. Biraz daha böyle sektörlerin gelişebilmesi ve bizim de vizyonumuzun gelişebilmesi için birbirimize destek veriyor olmamız lazım.
1: Evet. Şimdi Sema Hanım, çok az bir süremiz kaldı. Ben bir size birkaç soruyla aslında o kelimelerin size ne ifade ettiğini sorarak biraz daha Sema Gürel'i tanıma fırsatı vermenizi rica ediyorum. Başarı desem?
0: Başarı babam. Babamın bize çizdiği vizyon ve onun açtığı yollar. Ama bizim de arkasından azimle gidiyor olmamız sanıyorum.
1: Güç?
0: Güç, doğru kullanabildiğimiz ve elimizde tuttuğumuz şey.
1: Çocukluk?
0: Çocukluk hayallerim.
1: Aşk?
0: Eşim. Ve benim kalbimde heyecan uyandıran her şey. Çocuklarım, ailem, işim. Her şeye büyük bir aşk duyabiliyorum ben.
1: Peki tutku?
0: Tutku işim. İşimi çok büyük tutkuyla yapıyorum.
1: Aile?
0: Her şeyim. Bir kere ben her şeyden önce bir yengeç burcuyum. Yengeç burcu insanının bu sorduğunuz her soruda bir diğerini söylemezsem eksik kalır duygusudur yengeç burcu. Dolayısıyla ailem her şeyim.
1: Evet. Ben de bir yengeç burcu olarak karşılıklı ağlayalım diyebilirim.
0: Evet. Bugün gülelim ama. Evet.
1: Huzur?
0: Huzur. Yaptığım işlere baktığım zaman içimde hissettiğim şey. Bu bir tablo da olabilir. Şiir mi besledemem de olabilir. İş dünyası da olabilir.
1: Şiir yazıyorsunuz. Her şey. Şiir mi yazıyorsunuz?
0: Ben duygu insanıyım.
1: Şarkı da söylüyorsunuzdur o zaman.
0: Yok, onu söylemiyorum. Ama şiirlerimi hem kendim besteliyorum, bestelemeye çalışıyorum. Hem de sanatçı dostlarım besteliyorlar. Benim kendime en iyi ifade ettiğim, başkaları tarafından beni ifade eden şeyler aslında onlar.
1: Enstrüman çalıyor musunuz?
0: Piyano çocukluğumdan beri hep tutkum olan şey aslında piyano. Ve işte bundan sonrası için de yapmak istediğim, 40 yaşından sonra tekrar başladığım enstrüman piyano. Ama şuna da belki değinmek lazım. Hevesle yetenek aynı şeyler değil. Hevesimin çok fazla olduğu ama yeteneğimin onunla orantılı olmadığı bir konu piyano. Ama en azından çok kıymet veriyorum ve çalmaya çalışıyorum.
1: Bir gün belki bestelerinizi dinleme şansımız olur.
0: Bestelerimi dinleyebilirsiniz ama ben çalarak olmayacak o. Sanatçı dostlarımdan söyleyenler var. YouTube'dan izlenebilir onlar. Ben çok duygu insanıyım. Yani ben her şeye saatlerce konuşabilen, onları kağıda dökebilen bir insanım. Şimdi babamın kitabını yazıyorum. Yani çok zor oluyor tabii ki öyle bir profilin kitabını yazmak. Bunu onunla taçlandıracağım. Yani çocukluğumdan beri yazmayı çok seven birisi olarak bunu şiirlere çevirmiştim ama o şiirler artık daha büyük bir yerde kendisine ifade etmesi gerekiyor o duyguların diye Nafi Güral'ı anlatan bir kitap yazıyorum şimdi.
1: Ne güzel. Kadın desem?
0: Kadın benim ailemde çok değer gören bir varlık. Benim ailemde ama.
1: Peki. Teşekkür ederim o zaman.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur
1: evet,
0: sizin için.
1: Çok keyifli bir sohbet oldu ve aslında hani Yüksek Topuklar ismine çok uygun bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi çok keyifliydi sizinle sohbet etmek.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Benim için de büyük bir mutluluktu.
1: Bugün Yüksek Topuklar'da Sema Güral Sürmeli'yi ağırladık. Görüşmek üzere efendim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Tüm sene çekiyoruz.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Vay bonan öte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybedenin olmadığı yarış Master Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen etaplarımızı ve kurallarımızı hatırlayalım mı? Birinci etaptayız. 25 soru üstünden yarışıyoruz. Her soru 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soruya 10 doğru yanıt arayacağız. Her yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etaptayız. Butonların devreye girdiği, mücadelenin iyice arttığı üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Üç etabın toplamında kazanan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Doğru tahmini veren yarışmamız temsil ettiği okula da hediyelerini, ödüllerini kavuşturacak. O zaman ne yapalım? Yeni bölümü hızla başlatıp bu bölümün yarışmacılarını tanıyalım mı? Buyurun. Evet. Bakın herkese yine kopuyorsunuz. Benden koptunuz, her saniye gidiyor. Bakalım burada nasıl bir çekişme olacak?
1: Ben de Feromin diyeyim.
2: Ferolin.
1: Fenolan.
0: Ama dinlemiyorsunuz beni. Tek harf koyacaksınız Erdinç Bey.
1: Run, zun, tun, tun.
0: Tun doğru.
2: Aldık.
1: Anti.
0: Anti. Acaba ne?
1: İlk etapta biraz soru kaptırdım Ziya Bey'e.
0: Kaptırdınız.
1: Ama inşallah üçüncü etapta onun boyunun ölçüsünü alacağım.
2: Çok güzel. Ben itiraf edeyim, bir iki yerden kopya çektim.
0: Çektiniz mi?
1: Evet. Mesajım var. Büyüsünler, böyle yarışmalara katılsınlar.
2: Avans veriyorum biraz.
0: Avans verdim.
1: Çayı çok iç çayı.

0: Yarışma Sır Küpü. Hemen bu akşamki yarışmacılarımızı tanımaya geçiyoruz. Erdinç Bey hoş geldiniz. Ziya Bey hoş geldiniz. Direkt sizden başlıyoruz Erdinç Bey. Hemen tanıyalım sizi.
1: Evet, adım Erdinç Özçil. 61 yaşındayım. 2012'de emekli oldum. 13 senedir değişik şeyler yapıyorum mesela.
0: Değişik derken?
1: Değişik derken reklam.
0: Reklam.
1: Reklamlara gidiyorum. Nadir de olsa.
0: Evet. Sanat yönünüz var bildiğimiz kadarıyla değil
1: evet,
0: mi?
1: Yani,
0: sanatla ilgilisiniz.
1: Amatörce darbuka çalıyorum.
0: Darbuka.
1: Evet. Beni dinlendiriyor. Kimseyi dinlendirmiyor belki ama kulağa hoş gelmiyor
0: kimse. Hatta çevreye de biraz küçük bir...
1: Evet, rahatsızlık veriyoruz.
0: Rahatsızlık demeyelim de biraz farklı etkileniyordur insanlar darbuka sesinden. Evet.
1: Spor yapıyorum.
0: Spor yapıyorsunuz, harika. Yürüyüş mü?
1: Ne? Yürüyüş, fitness.
0: Fitness.
1: Bu aralar güzel. Yapamıyorum. Bu aralar biraz yoğun işlerim var.
0: Çocuklar, torunlar.
1: Çocuklar, torunlarım var. Bir tanesi yurt dışında ama çok şükür bir tanesi yanımızda.
0: Güzel.
1: Onunla ilgileniyorum.
0: Harika. Kaç yaşında torunlar?
1: Buradaki 5 yaşında, yurt dışındaki 3 yaşında.
0: Ay,
1: İkisi de kız.
0: Ay, ikisi
1: dünya
0: de kız.
1: Tatlısı.
0: Harika. Bıcır bıcır tam 5 yaşında.
1: Evet, ayaklarım o yüzden yere değmiyor.
0: Ay ne güzel. Onlarla vakit geçirmek çok keyiflidir.
1: Evet.
0: Reklam dediniz, galiba tiyatroyla da ilgilisiniz.
1: Tiyatro bundan 7-8 sene evvel drama kursuna gittim.
0: Evet.
1: Ondan sonra hocamız bizi takdir etti, bir şey yaptı, bir doğaçlama tiyatro yapmak üzere 9 kişilik bir ekip kurdu.
0: Evet.
1: Kendisiyle birlikte. Çok güzel vakitler geçirdik.
0: Çok güzel vakitler.
1: Doğaçlama tiyatronun ne olduğunu o zaman öğrendik. Çok harika.
0: Güzel. Sahne deneyimi var. Emeklilik
1: var.
0: Günlerinde bol bulmaca var.
1: Bol bulmaca var.
0: Ne iyi yaptınız? Geldiniz. Gençlerimize, yeni neslimize destek olmaya geldiniz. Bir
1: evet,
0: okula
1: evet,
0: bu akşam.
1: Tabii.
0: Bu bölümde büyük bir destek vereceksiniz. Kazanırsanız. Gerçi
1: İnşallah.
0: Kazanmazsanız da sadece sırası
1: değil.
0: Geçmiş olacak.
1: Evet.
0: Ama galiba eski bir dostunuzla beraber geldiniz. Hemen
1: evet.
0: Dönüyorum. Ziya Bey hoş
2: Ziya
0: geldiniz.
2: Ya, hoş bulduk.
0: Sizi de bir tanıyalım lütfen.
2: Ben Ziya Esin. İstanbul Ticaret Akademisi mezunuyum. Özel sektörde çalıştım. Muhasebe departmanlarında. Oradan emekliyim. 2002'de
0: evet.
2: emekli oldum. Bir oğlum var.
0: Allah
2: bir gelinim
0: başlasın.
2: Var.
0: Allah başlasın.
2: Doğaçlama tiyatrosunda beraber sahne aldık.
0: Orada başladılar galiba.
2: Orada
0: evet.
2: başladı.
0: Dostluk değil mi?
2: Kursa
0: oradan
2: başladı,
0: beri
2: oradan
0: uzun
2: doğaçlama.
0: Süredir hem sahneyi paylaştınız.
2: Evet.
0: Şimdi de emeklilik
2: araya
0: hayatının günlerini paylaşıyorsunuz.
2: Tabii ara verdik.
1: Evet.
2: Hoşça vakit geçti. Şu anda emekliyim.
0: Harika.
2: Özel bir derneğe gidip geliyorum, kendi kurduğumuz bir derneğe.
0: Sizde var mıdır? Bulmacayla ilgilenir
2: bulmaca
0: misiniz?
2: Bulmacayı çözüyorum.
0: Çözüyorsunuz.
2: Ama dijital gazeteye dönünce artık eskiden gazete alıp çözüyor. Şimdi gazete alma işi de bittiği için artık o iş
0: ama
2: biraz...
0: Ama efendim bırakmayın gazete almayı. Sayfanın dokusunu,
2: dijital her
0: o kağıda ellemenin hissiyatını kaybetmeyelim.
2: Tabii onun tabii. Büyük
0: onlar artık olmaz. En... vazgeçemeyeceğimiz başlıklar olsun artık.
2: Aslında evet. almak lazım ama maalesef işte.
1: Destek, en azından destek olmak
2: destek
1: için.
2: Olmak lazım.
0: Tabii tabii mutlaka. O sayfa ben hala eski gazete alışkanlığı maalesef.
2: Ama işte dijitalin avantajı şey bütün gazeteleri görüyorsunuz. Bir
0: de anlık görüyorsunuz.
2: Anında tabii. görüyorsunuz işte
0: evet.
2: var.
0: Peki.
2: Yarışmaya başarılar dilerim arkadaşıma.
0: Başarılar
1: ben
0: diliyorum.
1: Ben de sana başarılar diliyorum.
0: İlk Olsun. Etap böyle geçecek ama sonra biraz rekabet artacak
2: Birbirimize
0: gibi geliyor değil mi?
1: Vallahi
0: var mıydı böyle sahnede de küçük rekabet oluşuyor
2: çok,
0: muydu?
2: Çok oluyor. Tabii.
0: Gruplara ayırıyorlardı
1: tabii,
0: galiba.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Orada da küçük
2: orada
0: küçük rekabet
2: çekişme vardı.
0: Bakalım burada nasıl bir çekişme olacak? Nasıl bir mücadele olacak?
2: İnşallah.
0: O zaman Erdinç Bey sizle başlayalım mı? Türkiye
1: Olur.
0: haritamızı açalım. Türkiye haritamızdan bir il seçelim. Ve başlayalım bakalım hangi ildeki hangi okulumuzu temsil edeceğiz bu bölümde. Butona bir kere basmanız yeterli olacak. Haritamız harekete geçecek. İllerimiz Erzurum'dan başladı, Bitlis dedi, Malatya geçti, Bingöl üstünden geçtik ve Maraş'ta kaldık.
1: Maraş
0: Sergentepe İlkokulu. Erdinç Bey, Erdinç Özçil bu bölümde 12 Şubat Sergentepe İlkokulu'nu temsil edecek efendim. Oradaki genç minik kardeşlerimizi adına yarışacaklar.
1: İnşallah.
0: Onlara eğitim seti ve kitap çalıştırmak için mücadele edecekler. Eski bir dostu Ziya Bey'le. Ziya
2: Tabii.
0: Bey, sizin için Türkiye haritasını açtık. Basalım
2: Açın
0: lütfen
2: evet.
0: düğmeye, tuşumuza başladı, döndü. Şırnak, Hakkari dedi. Elazığ'a geçtik. Kars ve
1: Muş.
0: Siz de Muş.
1: Muş.
0: Bakalım Muş'ta hangi okul? Sungu İmam Hatip Ortaokulu'nu temsil edeceksiniz siz de. Muş'tayız, merkezdeyiz. Sungu İmam Hatip Ortaokulu. O zaman ne yapalım? Okulları seçtik.
2: Evet.
0: Şehirleri belirledik. Okulları seçtik. Sır küpü.

0: Yeni bölümünü hızla başlatalım. Evet, geldik birinci etaba. Hemen açıyoruz soru tablomuzu. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. İlk etapta 1 ile 25, 30 sayı arasından soruları seçiyoruz. 1'den 30'a kadar seçebiliyoruz. Tablomuz yaklaşık 52 kutucuktan oluşuyor ve tek bir kelime arayacağız. Bayağı da geniş, uzun bir kelime bulmaya çalışacağız bu bölümde. Hazırsak başlatıyoruz.
1: Evet.
0: Erdinç Bey, sizden bir numara seçmenizi rica edeceğiz. Bakalım kaç numara seçeceksiniz? Kaç tane soru gelsin?
1: 6 numara diyorum.
0: 6 numaralı soru gelsin. Gelsin bakalım. Efendim, çığlık. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Çığlığın eş anlamlısını arıyoruz. Ne olabilir? Çığlık.
1: Çığlık. Aklıma gelmedi.
0: Aklınıza gelmedi. Peki, hiç önemli değil. Hemen biz bir harf açıyoruz ve hangi harfi açtık? F harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Ziya Bey, 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çığlık.
2: Feryat.
0: Doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini bulduk. Ziya Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 20.
0: 20 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım 20'de ne arıyoruz? Helezolik. 10 saniyelik süre başladı. Helezonik.
3: Sarmal.
0: Sarmal. Doğru yanıt. Onu da bulduk. Tebrik ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz yine. L harfi. Tablomuzda bulunan ikinci harfi de bulduk. L ile devam ediyoruz. Sizinle Ziya Bey.
2: 23.
0: 23. Gelsin 23 nolu soruda ne arıyoruz bakalım. Yukarıdan aşağıya uzunca bir kelime arayacağız. Kokusuz, renkli çiçekler açan bir bitki. 10 saniyelik süre başladı. Kokusuz, renkli çiçekler açıyor bu bitki. Ne olabilir? Kokusuz, renkli çiçekler. Peki, bir harf daha açıyoruz ve hemen size geliyoruz Erdinç Bey. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Açelya.
0: Açelya.
1: Ya.
0: Doğru yanıt açelyaydı. Harf bulduk mu bakalım? Maalesef şifre harfi bulamadık. Olsun, güzel bir yer açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 22'yi açalım.
0: 22. Bakalım. 22 bir video soru. Harika. Bir görüntümüz var. İzliyoruz. Arkasından yanıt arayacağız.
2: Tamam.
0: Buyurun.

0: Susuz Göleti üzerine kurulu, içinde Göksu Parkı'nın da yer aldığı Ankara semtini soruyoruz size. Neresi olabilir? Ankara semti. Neresi acaba burası?
1: Eryaman.
0: Eryaman. Tebrik ediyorum, doğru. Harikasınız, çok hızlı gidiyor ve birebir.
2: Evet.
1: Şeton.
0: Evet. Güzel bir mücadele oluyor. Siz de devam ediyoruz Erdeş Bey. Kaç tane soruyu
1: evet.
0: açalım. Ziya Bey'de niye aldınız sırayı? Ziya Bey de bakıyor oradan. Evet. Değil mi? Bekliyor. Evet, küçücük bir boşlukta hemen girecek. Buyurun Erdeş Bey. Kaç tane soruyu açalım?
1: 31'i söyleyebiliyor muyuz?
0: 31'i söyleyemiyoruz. Ama 25'e kadar bütün soruları sorabiliyoruz.
1: 10
0: ve 25. 10 mu diyelim? Peki gelsin 10 nolu soru. Bakalım 10'da ne arıyoruz? Şu anda bile 10 saniyelik süre başladı. Şu anda bile.
1: Elan.
0: Elan mı? Tebrik ediyorum. Doğru, Elan.
1: Doğru mu?
0: Doğru. Biliyor muydunuz?
1: Çok eskiden bir aklımda kalan bir şeymiş bu. Yani biliyordum tabii. Çıkıyor bulmacalarda, çıkıyor.
0: Bulmacalardan.
1: Evet, çıkıyor.
0: Bazen yarışmacılarımız bulmaca ile ilgili oldukları çok belli oluyor. Dipte kalmış soruları o kadar hızlı cevaplıyorlar ki, kelimeleri, eş anlamlıları. Bazen tabii biz takılıyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8 diyeyim.
0: 8 diyelim. Gelsin bakalım. Ah, çok güzel bir sesli sorumuz var.
1: Of.
0: Önce dinleyeceğiz, sonra da yanıtlamaya tamam. çalışacağız. Hiç oh demeyin, çok kolay bir yerden gelecek. Peki. Dinliyoruz bakalım ne geliyor sesli sorumuz.

0: yalnız mıydım?
1: Sever miyiz efendim İbrahim Tatlıses'ten bir şarkının adını soruyoruz size. İbrahim Tatlıses şarkısı.
2: Çok güzel.
1: 10 saniyelik süreniz güzel. Başladı.
2: Ya buna da eleman diyorum buna.
1: Eleman?
2: El aman.
1: El aman. Çok yakın ama değil. Bir harf açalım. Ziya Bey'e yardımcı olalım. Ziya Bey, bir tahmininiz olacak mı? İbrahim Tatlıses'ten çok da güzel bir parçadır. Acaba ne olabilir? Peki, gelmedi aklımıza. Bir harf daha açalım. Arkasından Erdinç Bey galiba bulacaksınız.
2: Yok.
1: Ne olabilir?
2: Anamam diyorum ama biraz...
1: Anamam.
2: Anamam.
1: Anamam değil. Çok yaklaştınız. Şimdi sizin için süreyi başlatıyoruz. Ziya Bey buldu hemen.
3: Aramam.
1: Aramam doğru. Aramam seniydi. İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Evet Ziya Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 3 numara diyorum.
1: 3 numaralı soru. Hemen Ziya Bey için 3'ü açıyoruz. Kırmızı biberde bulunan antioksidan madde. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Antioksidan maddeyi arıyoruz. Ne olabilir? Antioksidan maddenin adını soruyoruz size. Kırmızı biberde bulunan, çok da faydalı olan bir madde diyelim. Evet. Bir harf açtık ve Erdinç Bey size geliyoruz. Sizin için süremizi başlattık. Ne olabilir? F ile başlıyor. Biraz zorlayacak gibi bu madde bizi.
2: Fer.
1: Peki. Son saniyelere dikkat, kaptırmayın soruyu. Ziya Bey'e geliyor. Ziya Bey, sürenizi başlattık. F ve O. Ne olabilir?
3: Atacağım biraz bunu. Falomin diyeceğim.
1: Fa?
3: Falomin.
1: Falomin. Çok yakın, doğru yerlerde attınız ama biz bir harf desteğinde bulunalım. Tahmin sırası diyeyim. Erdinç Bey'e geçti.
2: Ben de feromin diyeyim.
1: Feromin çok yakın. Sadece bir iki harfi yer değiştirmeniz gerekiyor. Feromin de çok yakın. Bir harf daha açalım. Buradan devam edelim. Ziya Bey dikkat edin, bakın çok yakın dedim. Ne olabilir? Ziya Bey. Ferolin demeyeyim de.
3: Ferolin.
1: Ferolin değil, onu zaten ben dedim. Lini destek olmuş olduk şimdi. Erdinç Bey. Sizdeyiz.
2: Ferolan.
1: Fenol kısmı.
2: Fenolan pardon.
1: Fenolan değil. Çıktı ya, söyledim. Ama dinlemiyorsunuz beni. Heyecandan.
2: Buraya.
1: Heyecandan dinlemiyorsunuz. Peki bir harf daha açtık Ziya Bey, size geldi.
3: Fenolin.
1: Bir harf koyduk. Fenolin. Lini söyle, doğru söylediniz. Fenolin kırmızı biberde bulunan antioksidan maddeydi. Fenolin. Ben o lin kısmını zaten söylemiştim.
2: Söylemiştim, onu dinlemedim.
1: Siz aradaki harfe takılınca, neye takılınca oradan geçti.
2: Orada takıldım.
1: Bir de harf buldunuz şifre kelimemizden. Sizle devam ediyoruz. Yine kaptırdınız. Ucu ucuna
2: sağlık
1: gitti.
2: Sağlık olsun.
1: Ziya Bey sizdeyiz.
3: 2 numara diyorum.
1: 2 numara. Ziya Bey de hiç ödün vermiyor. Konsantrasyonu evet. Çok iyi. Evet. Gelsin bakalım 2 nolu sorumuz. Tetkik. 10 saniyelik süre başladı. Tetkik ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bir olayı
3: inceleme.
1: İnceleme doğru yanıt. Harikasınız. Aferin. Çok iyi buldunuz. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 18 diyorum.
1: 18. Pardon.
3: 18.
1: 18 nolu soruyu açalım. Bakalım 18'de ne arıyoruz? Gizli yer. 3 harfli. Başladı 10 saniye. Gizli yer. Ne olabilir? Son harfimiz ne? Gizli bir yer burası. Gizli yer. Süreniz doldu. Bir harf açıyoruz Erdinç Bey. Hazır olun. 10 saniyenizi başlatacağım. Tek harf koyacaksınız Erdinç Bey.
2: Run, zun, tun, kun.
1: Tun doğru. Aldık.
2: Desteksiz.
1: Desteksiz.
3: Desteksiz.
1: Tek harfle başladık. Tun. Bir de şifre harf buldunuz. Aşağısı gittikçe açılıyor. Birazdan bir tahmin alacağım. Bulabilecek miyiz acaba? Bir tahmininiz olacak mı? Sizle devam ediyoruz Erdinç Bey. Sıra size geçti. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Bir numaralı soruyu açalım.
1: Bir numaralı soruyu açalım. Yukarıdan aşağı geniş bir kelime bulalım. Peki. Sevimsiz, karşıt duygu. 10 saniyelik süre başladı. Sevimsiz, karşıt duygu.
2: Anti.
1: Anti.
2: Gerisi yok.
1: Ne?
2: Gerisi yok.
1: Peki. Yardımcı olmayacağım, Ziya Bey yakalıyor gibi zaten. Süreyi sizin için başlattım Ziya Bey.
0: Antipati.
1: Antipati. Aa. Doğru. Küçük bir...
2: Sana ipucu verdim.
3: Bir yarısı sana, aldık. Puanların yarısı sana.
1: Antipati. Zaten ortak gidiyor gibi. Beraber yarışıyoruz bizsiniz. Siz de devam edelim Ziya Bey. Kaç da soru açalım?
3: 19 diyelim.
1: 19 ne oldu sorumuz geliyor. Çok da güzel bildiğiniz bir yerden geliyor soru. İş hacmi 10 saniyelik süre başladı.
3: Ciro.
1: Doğru. Yıllarca muhasebeye emek veren birinin bu soruyu kaçırmasına zaten imkan yoktu.
2: Ben de bulmuştum.
1: Harika. Kaç yıl geçti efendim muhasebede?
3: Çok, 2002'de emekli oldum ama bayağı çalıştım yani. 30 seneye yakın.
1: Maşallah.
3: Maliyet muhasebesiydi bir de.
1: Maliyet muhasebesi.
2: Benim de aynı.
1: Sizin de aynı. Peki. O zaman Ciro'yla eskileri andık.
3: Andık.
1: Nasıl devam edelim?
3: 9'a gelelim.
1: 39.
3: 9.
1: Pardon. 9. 9 ne oldu soruyor. Evet. İlk 25'e kadar yarışıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. İlave.
0: Ek.
1: Daha süre başlamadan doğru yanıt geldi. Eki de bulduk.
3: Zamanlar kazanalım diyor.
1: Yalnız Erdinç Bey, fark açılıyor. Benden söylemesi.
2: Tamam, sağlık olsun.
1: Biraz dikkat. Son sorularımıza geliyoruz artık. Son 3 soru. Hazırsa sizinle devam edeceğim Ziya Bey. Kaç numarayı açalım?
3: 17.
1: 17 gelsin, 17. Motor yenileme. 10 saniye rektifiye. Süre başladı.
3: Rektifiye.
1: Daha bir soru bitmeden rektifiyeyi yani, doğru yanıtı geldi.
3: Zamanı Ziya kullanalım diye diyorum. Yani. Boşuna beklemeyiz.
1: Hızlı olur diyorsunuz.
3: Zamandan tasarım.
1: Artık süreyi daha idare edip kullanalım. Peki. Evet Ziya Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 4 diyelim.
1: 4 açalım. Diyelim, evet. Güzel. 4 bir video soru. Görüntülerimiz var. İzleyelim. Bakalım ne geliyor. Tamam.

0: Evet efendim, bağlama ailesinin en küçük çalgısını soruyoruz size. 10 saniyelik sürenizi de başlatıyoruz.
1: Cura.
0: Cura. Doğru yanıt curaydı. Bravo. Son sorumuzu açıyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 13 diyelim.
0: 13 nolu sorumuzda bakalım ne soruyoruz. Gelsin sorumuz. Her arabi ayın son 3 gecesi. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Her arabi ayın son 3 gecesi.
1: Hilal.
0: Olmadı. Soru yanıt sırası Erdinç Bey'e geçti. 10 saniye sizin için başlatıyoruz Erdinç Bey. Ayın son 3 gecesini arıyoruz.
2: Miraç diyeceğim, yanlış.
0: Değil. Yine de yakın bir tahminde bulundunuz. Ziya Bey'e geliyorum, bir de harf açıyoruz. 10 saniye süresini başlatıyoruz. Ne olabilir? Ziya Bey.
1: Mihaç.
0: Mihaç değil. Bir harf koyacaksınız. Erdinç Bey, sizin için 10 saniyeyi başlatıyoruz. 10 saniyeyi başlattık.
2: Mihak.
0: Mihak doğru yanıt. Evet, ben de soruyu sorarken ilk başta bir tedirgin oldum. Acaba doğru mu soruyorum, cümleyi doğru mu kuruyorum diye. Evet. Ama Mihak'tı yanıtımız.
2: Ben de ilk duyuyorum bunu.
1: Ben de ilk defa duydum. Evet.
0: Bulmaca listemize bir kelime daha ekledik. Peki efendim, geldik bölümün sonuna. Kaçar kelime bildiğimizle ilgili bir düşüncemiz var mı?
2: Vallahi benden fazla ama.
0: Şu ana kadar nasıl geçti yarışma? Küçük hiç bir değerlendirme alayım.
1: Sayamadım.
0: Arkasından da bir puan tablosuna bakalım.
2: Evet.
0: Sayamadık diyorsunuz. Ama biraz Ziya Bey sanki önde gitti gibi Erdinç Bey. Ne dersiniz?
2: Evet, yani önde gibi. Ben de öyle tahmin ediyorum.
0: Yani şöyle birkaç, bir iki yanıt mı? Yoksa biraz...
2: Bir iki yanıt gibi.
0: Bir
2: iki olabilir, iki olabilir.
0: En fazla iki diyorsunuz.
2: En fazla.
0: Bence biraz iyi niyetli baktınız. Sanki fazla. Biraz Erdinç Ziya Bey arayı açtı gibi geliyor bana. Bakalım kaçar soru bildik bu etapta. Evet, Erdinç Özçil bu bölümde 5 doğru kelimemizi buldu ve 5'er puandan 25 puan topladı bu bölümde. Ziya Bey, Ziya Esin her soru 5 puan olarak 10 doğru yanıtta cevap verdi ve 50 puanla önde tamamlamış oldu. Tebrik ediyoruz Ziya Bey. Ama daha yarışma yeni başladı.
2: Evet.
0: Bu birinci etabın sonuydu. Şimdi 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Evet.
0: Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz efendim. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız.
1: Evet.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. İki eski dostun mücadelesine tanık oluyoruz burada. İlk etabı Ziya Bey 50 puanla önde tamamladı. Erdinç Bey birkaç soruda destek oldu. Her ne kadar olmadım dese de Ziya Bey oradan aldı. Yüzlük. Birkaç destek soruyla devam ediyor. Ziya Bey hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim size. 10 tane doğru yanıt arayacağım. Hazırsanız sorunuzu soruyorum. Balıklı Göl hangi ilimizdedir? Sürenizi başlattım 120 saniye.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt geldi. Hemen geliyor. Başlıca malzemeleri tereyağı, mısır unu ve peynir olan geleneksel yemeğimizin adını soruyorum.
1: Mıhlama.
0: Mıhlama doğru yanıt. Üçüncü soruya geçiyorum. Bir sesli soru dinliyoruz, bakalım ne geliyor.

0: 1995 yılında piyasaya çıkan Her Gece isimli şarkıyı seslendirmiştir. Kimdir? Paslayabilirsiniz.
1: Mirkelam.
0: Mirkelam, doğru yanıtı verdiniz. Peki, Malkara, Ergene, Çorlu hangi ilimizin ilçeleridir?
1: Tekirdağ.
0: Tekirdağ, doğru yanıtını da aldık. Tekrar geliyor sorumuz. Üzerinde bir şey pişirmek veya ısınmak için kullanılan bakır, pirinç gibi metallerden yapılabilen üç ayaklı ocağın adı nedir? Ocağın adı nedir? Hayır efendim. Üzerine bir şeyler de pişiriyoruz bunda. İsterseniz pas diyebilirsiniz. Pas dedik hemen. Sıradaki sorumuz bir video soru. Bakalım, izleyelim görüntülerimizi.
2: Şu hale bak, kapı ardına kadar açık.
3: 100 defa da söyledik birader, başımıza bir iş gelecek.
2: Hadi gel kuralım şu sofrayı, neredeyse gelirler.
4: Benim de böyle mavi bir elbisem vardı, hırsızlar çaldı. Aman dikkatli ol kızım bu evde.
0: Başrollerini Emel Sayın, Tarık Akan, Arda Naşit ve dev oyuncu kadrosunu oluşturduğu efsane Yeşilçam filminin adını soruyoruz. Ne olabilir? Emel Sayın'dan gelsin. Yoksa geç deyin isterseniz. Pas değil.
1: Pas değil.
0: Peki, geçtim. Bilgisayarda dizin, program ve benzerlerine ait simgelerin yer aldığı ekrana ne isim verilir?
1: Klavye.
0: Klavye değil efendim. Başka ne olabilir?
1: Pas.
0: Peki, pas. Bir sesli sorumuz daha var. Hemen soruyoruz.

0: 2017'de Mişmiş şarkısı ile büyük bir çıkış yapan şarkıcıyı soruyoruz, kimdir? Süremiz
1: pas.
0: Pas dedik. Peki, Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktası bulunan saat ve çikolatası ile ünlü ülkenin adını soruyoruz.
1: İsviçre.
0: Doğru yanıtımızı aldık. Futbolla ilgimiz var mı? Gençler Birliği Spor Kulübü'nün renklerini soruyoruz size.
1: Kırmızı, siyah.
0: Kırmızı, siyah. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen başa dönüyorum. 5 numaralı soru. Üzerinde bir şey pişirmek veya ısınmak için kullanılan bakır, pirinç gibi metallerden yapılan, üzerinde böyle ette pişiririz, tavukta pişiririz, yeşilliklerde hani kömür koyarız. Böyle güzel
2: mangal.
0: Top oynarlar gençler, çocuklar. Biz de orada güzel güzel, hatta mangalın başında olan arkadaşımız da önden etleri yerdi. Mangal olacaktı doğru yanıtımız.
3: Pişiren de en çok yerdi.
0: Evet. 6 numaralı soruyu sormuştum. Bir videomuz vardı. Başrollerini Emel Sayın, Tarık Akan, Adile Naşit ve dev oyuncu kadrosu demiştim.
3: Mavi gözlüm mü yoksa?
0: Mavi boncuk mavi olacaktı. Boncuk.
1: Gelmez o.
0: Emel Sayın'ın mavi gözlerinden diye bir ipucu vermeye çalışmıştım. Dizüstü diye tabir ettiğimiz bilgisayar sistemi masaüstü, dizüstü de olurdu. Masaüstü de diyebilirdiniz. Dizüstü de

0: kabul edecektik. Yine Mişmiş şarkısını dinlettik. Kimmiş? Sizlere Simge Sağın olacaktı.
1: Onu da
0: muhtemelen sesten çıkaramadınız. Birazcık evet. da saniyenin verdiği sıkıştırmadan diyelim. Ne yaptık efendim? 2, 4, 5, 6 soruyla geçtik. Yani. Bakalım biraz sonra kaçar soru bildiğimizi net tabloda göreceğiz. Erdinç Bey hazır mıyız? Çok hazırsanız sizin sorularınıza geliyoruz. Pas diyebilirsiniz bilmediğiniz zaman. 120 saniyelik süremiz hazır. Side antik kenti hangi ilimizdedir?
1: Antalya.
0: Antalya doğru yanıt. Başlıca malzemesi yumurta, domates ve biber olan geleneksel yemeğimiz.
1: Menemen.
0: Menemen doğru yanıt. Ve hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim bakalım ne geliyor.

0: tamam. Annem bu
1: 91 yılında büyük çıkış yaptı şarkıcımız. Abone ismiyle kimdi acaba bu şarkıyı seslendiren?
2: Yonca Evcimik.
1: Yonca Evcimik, harikasınız. Çan, Biga, Ayvacık hangi ilimizin ilçeleridir? Çanakkale, çok doğru bir yanıt daha geldi. Kömürle ya da elektrikle çalışan çay demleme aracının adı nedir efendim?
2: Mangal, ocak, kömürle?
1: Kömür, elektrikle de çalışıyor çay demleme aracı. Büyük çay, danlık da diyebiliriz. Pas.
2: Soba.
1: Değil. Pas. Peki, hemen bir videomuz var. Gelsin seyredelim.
3: Melek! Gel ulan benimle! Melek! Ne diyor bu herif?
0: Kedi diyor abi.
3: Bana Afife'nin kocasını göster.
0: O!
3: Bu mu?
0: Hayır, teki.
3: Öyleyse bu.
0: Hayır, onun yanındaki.
3: Afife, senin kocan kim?
1: Evet, başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı unutulmaz Yeşilçam filmi.
2: Şakir Paşa diyeceğim ama yanlış.
1: Değil efendim.
2: Emre Paşa ama pas.
1: Belki pas dedik. Bilgisayarda görüntünün monitöre yansıtılmasını sağlayan ve kaliteyi belirleyen bağdaştırıcıya ne ad verilir?
2: Piksel bağdaştırıcıya ekran
1: tekrar
2: kartı.
1: Bilgisayarda ekran kartı doğru yanıt. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz bakalım.

0: 2015 yılında piyasaya çıkan Ay pas. İsimli pas dedik. Peki Kuzey Avrupa'da İskandinav ülkelerinin en güneyinde yer alan Vikinglerin ana vatanı sayılan ülkenin adını soruyorum.
1: Finlandiya, Danimarka.
0: Danimarka. Doğru yanıtı aldık. Hemen devam ediyoruz. Futboldayız. Rize Spor'un renklerini soruyoruz. Rize Spor.
1: Yeşil beyaz.
0: Yeşil beyaz. Yeşil beyaz olmadı diyeyim. Yeşil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik tekrar 5 nolu soruya. Kömürle ya da elektrikle çalışan çay demleme aracı. Bakın çay demliyoruz. Biraz önce soba dediniz. Odun yakmıyoruz. Çay demliyoruz. Nasıl? Böyle çay demletir, getirirler böyle büyük bir demlikle getirdik derler.
1: Semaver.
0: Heh, semaver doğru yanıtı aldım sizden. Bir video seyretmiştik. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe vardı.
1: Ne paşa?
0: Ne paşa? Paşa mı acaba? Bulamadık. Peki ben şimdi söyleyeceğim, eyvah diyeceksiniz.
1: Ben Kemal Sunal filmlerini çok seyretmiyorum.
0: Çok seyretmiyor musunuz? Halbuki efsane olmuştur. Çok kült filmler ve Yeşilçam'da inanılmaz damga vurmuş isimler.
1: Tosun Paşa.
0: O da çok güzel bir filmdir ama değil. Bu sorduğumuz soru Süt Kardeşler olacaktı. Şey. 2015 yılında piyasaya çıkan şarkıyı sorduk sizlere. Oğuzhan Koç olacaktı.
2: Oğuzhan Koç.
0: Rize Spor'un renklerini sorduk.
2: Mavi.
0: Yeşili tutturdunuz.
2: Mavi.
0: Karşısı maviydi. Peki bakalım kaçar soru bildik bu etapta? İkinci etabı nasıl tamamladık? Sonuçlara bir bakalım.
2: 7.
0: Kaçar doğru yanıt verdik. Evet efendim bu bölümde Erdinç Bey 7 doğru yanıt verdiniz. 7 kelime bildiniz.
1: Evet.
0: Tebrik ediyoruz. Siz bu etabı önde tamamladınız. Ziya Bey siz 6 doğru kelime bildiniz ve 60 puanla burayı tamamladınız. İkinci etabı da böylece 70'e 60.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi?

0: Fiyatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünün 3. etabına geldik ama hemen 1 ve 2. etabın kısa bir değerlendirmesini alacağız. Bakalım kaçar puanla tamamladık. İki eski dostun rekabetine bu akşam şahit oluyoruz. Büyük de bir mücadele geçiyor. Kim miniklerimize, gençlerimize daha çok yardımcı olabilecek diye iki dost arasında geniş bir mücadele var. Bakalım puanlarımız kaç kaç gidiyor. Erdinç Bey, Erdinç Özçil şu ana kadar birinci etapta 25, ikinci etapta da 70 puan topladı ve 95 puanla üçüncü etaba giriş yaptı. Ziya Bey ilk etapta biraz arayı açtı ama her soru 5 puan olduğu için 50 puanla tamamladı. İkinci etapta 6 doğru yanıt verdi, 60 puanla tamamladı. Üçüncü etaba 110 puanla önde girdi. Ama bu hiçbir şey belirlemeyecek çünkü üçüncü etap mücadelenin daha da arttığı, butonların devreye girdiği bir etap. Burada her soru 10 puan değerinde olacak ve doğru bilen, doğru bilmenin yanı sıra refleksleriniz ön planda olacak. En önce kim basarsa o cevaplayacak. Şu ana kadar küçük bir değerlendirme alalım sizden, nasıl geçti? Önce Erdinç Bey, sizi dinleyelim, nasıldı?
1: Vallahi ilk etapta biraz soru kaptırdım Ziya Bey'e.
0: Kaptırdınız.
1: Evet. Kaptırdım. Evet. İkinci etapta biraz toparladım ama yetmedi. Ama inşallah üçüncü etapta onun boyunun ölçüsünü alacağım.
2: Çok güzel.
0: Ziya Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
2: Ben de itiraf edeyim. Bir iki yerden kopya çektim.
0: Çektiniz mi?
2: Evet. Ama yarışma bu. Yapacak bir şey yok. İnşallah üçüncü etapta karşılıklı savaşırız.
0: Ama ilk etapta puanlar 5'er puan olduğu için çok fark açılmadı.
2: Açılmadı.
0: Yani
2: etapta,
0: şey, burada daha önemli olacak. Her soru 10 puan ama Ziya Bey, siz de biraz haksızlık yapmayın. Çok güzel birkaç kilit kelimeyi buldunuz. Normalde de bulmacayla uğraşıyor musunuz? Yani çözer misiniz?
2: Çözüyordum mesela ama dediğim gibi gazete alırken çözüyorduk. Şimdi pek o fırsatımız yok. Ancak
0: ama
2: eski bilgiler kalmış.
0: Ufak bir alışkanlık, bir kelime bilgisi var. Evet. Sizde de Erdinç Bey birkaç tane çok ciddi dipte dağarcığımızda çok kullanmadığımız
1: eskilerden
0: eski kalmadı. Kelimelerden buldunuz.
1: Evet, evet.
0: Onlar da biraz...
1: Ama uzun zamandır da hiç çengel bulmaca çözmemiştim.
0: Çengel bulmaca çözmediniz.
2: Hiç duymadığımız kelimeler de var. Mihak hiç duymamıştım. O kadar bilmece çözü hiç çıkmadı.
1: Ben de duymadım onu.
0: O da biraz bizim sağ olsun soru editörlerimizin mücadeleyi birazcık daha yükseltebilmek için
2: güzel
0: yaptığı.
2: Bir şey. Evet. Arada bir
0: birazcık da fazla araç

0: yapıştırdıkları kelimeler, evet, ki onlar yarışmanın ritmini birazcık daha, evet, çekişmeli hale getirsin, tabii, diye buluyoruz. Peki var mı buradan torunlara, çocuklara bir mesajımız? Devam ediyoruz.
1: Vallahi,
0: yani ben kazanacağım, beni desteklemeye devam edin. Ekrandan şey yapmayın, izin vermeyin, desteği devam ettirin diyor muyuz Erdinç Bey?
1: Mesajım var. Büyüsünler, böyle yarışmalara katılsınlar.
0: Peki.
2: Evet.
0: Siz
1: kelime ve harcıklarını geliştirsin.
2: Oğlum Alkan, gelinim Ekin desteklesin beni, bekliyorum.
0: Peki. Eminim şu anda izlerken bir taraftan da İnşallah. Büyük bir destek.
1: Selam yollayabiliyor muyuz?
0: Tabii ki, buyurun.
1: Buradan İsviçre'deki torunum Luna'ya selam yolluyorum.
0: Luna'ya sevgiler diyoruz. Luna kaç yaşındaydı?
1: 3 yaşında.
0: 3 yaşında. Maşallah. Bıcır bıcırdır şimdi. O zaman hazırsak selamlarımızı da yolladık. Evet. Okullarımızı daha fazla bekletmeyelim. Evet. Okuldaki öğrenci kardeşlerimizi daha fazla, evet, bekletmeyelim. Üçüncü etabı başlatalım.
1: Evet.
0: Evet. 110 puanını önde tamamladığınız için sizinle başlıyoruz. Ziya Bey.
2: Evet, buyurun.
0: Hazır mıyız? Kaç nolu soruyu açarak başlayalım. Eller butonda. Hazırsanız elleri butona alıyoruz.
2: Evet.
0: Ziya Bey, sorunuzu okuyup 10 saniyeyi başlattığım dakikada butona basmanızı rica edeceğim. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 40.
0: 40 nolu soru gelsin bakalım. 40. İçinde birden çok yerel alan adı barındıran genel A soruyoruz. Kim basacak? Ya Ziya Bey? Tamam. Bastı. Sizdeyiz. Siz kazandınız. Cevap hakkı ya, sizde. Ya. Ama doğru yanıt veremedik. Peki bir harf açtık. Tekrar 10 saniyeyi başlattık. Yerel Kim basacak? Ne olabilir? Birden çok yerel ağ alan adı barındıran genel ağ. Önce basmanız lazım. Erdinç Bey. Sizdeyiz.
1: Hat.
0: Zaten hat değildi. Basar basmaz sürede olmadan cevap istiyoruz. Bir harf daha açıyoruz ve tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Kim basacak? Önce Erdinç Bey. Ne olabilir? Hangi harfi koyuyoruz? Bir sessiz harf koyacağız.
1: Pan.
0: Süreniz doldu. Pan dediniz. Pan değil. Tekrar eller butonda. 10 saniye başlatıyorum. Hazır eller butonda, başlattım. Ziya Bey. Hangi harf koyuyoruz? Ne
2: Ban.
0: Olabilir?
2: Pan.
0: Ban. Değil. B değil. P değil. Hangi kilit harfi N'den yakın diyeyim? N'ye yakın. Kim basacak? Ziya Bey bastı.
2: Ban.
0: Pardon?
2: Man.
0: Man? Doğru yanıt. N'ye yakın. Bakın Erdinç Bey, yine kopuyorsunuz. Benden kopmayın. Benden koptunuz, her saniye gidiyor. En kilit nokta. Eller butonda olacak. Gözler birbirine bakıyor olacak.
2: Hatta üzerine oturayım
0: ben. Bakış atarsın, benimle bakışırsanız büyük kazancınız olur. Evet, söylüyorum. Tamam. Peki hazır mıyız? Bir de şifre harf buldunuz.
2: Evet.
0: Açtık M harfini. Şifre kelimemizden M'yi de açtık. Hazırsak soru geliyor.
2: Evet.
0: Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 44.
0: Ziya Bey 44 dedi. Eller butonda. Soruyu okuduğum an kim önce basarsa burada. Köpek. O, başladı. Ziya Bey.
2: İt.
0: İt. Peki geldi. İki harfli. İt kelimesini bildik. İlk harfimizde bir de harf bulduk. İlk harfimiz şifreden bir harfti. Ali kısmını açtık. Ali. Şifre kelimenin acaba ne olabilir? Mücadelemiz hızla devam ediyor. Size devam ediyoruz. Ziya Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: 35.
0: Eller butonda.
2: 35.
0: Ha? 35. Hazır geliyor. 35 nolu soru açtık. Şarkı türkü. Erdinç Bey.
1: Ir.
0: Ir. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Aldı Erdinç Bey 10 puanı. Hazırsak siz seçeceksiniz. Eller butonda.
1: Hazır 20 mıyız? Hazırız.
0: Kaçı seçiyoruz?
1: 25.
0: 25 nolu soru. Gelsin. Hendekle çevrili hisar. Kim basacak? Ziya Bey. Hendekle çevrili hisar. Ne olabilir? Ne olabilir?
2: Palanga.
0: Palanga. Değil. Çok yakın ama. Erdinç Bey hazır olun. Eller butonda. Kim basacak? Ziya Bey bastı.
2: Palanya.
0: Palanya da değil. Ne olabilir? Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız? Peki. Koyamadınız. Tekrar eller butonda. Süreyi başlatıyorum. Kim

0: sıcak be Ziya Bey. Palanka. Palanka doğru yanıt. Bendesiniz. Biz beraber yürüyoruz. Palanka. Erdinç Bey, kapanmayın.
1: Kapanmayın.
0: Söylüyorum, yine kapandınız.
2: Tamam, açılın.
0: Bana bakın. Şöyle bir derin nefes alın. Çayımızdan küçük bir yudum alalım.
2: Evet,
0: bir ferahlayalım. O buton da stres yaptı,
3: evet,
0: şimdi size,
3: evet,
0: değil mi?
3: Kadar
2: yaptı stres.
0: Evet, peki. Rahatladık mı şimdi?
1: Rahatladım.
0: Peki Ziya Bey, sizden rica edeceğiz. Soruyu seçen önemli değil. Butona, evet, önce basan önemli. Hazırsanız kaç nolu soruyu açalım Ziya Bey? Eller butonda.
3: 34.
0: 34. Gelsin 34. Hindistan'da toplumsal sınıflardan her biri. Erdinç Bey. Toplumsal sınıflardan her biri. Ne sistemi deniyor? 4 harf.
2: Klan. Klan.
0: Değil. Bir harf daha koyacağım. Hiç kapanmayın. Eller butonda. Siz de basabilirsiniz. Tekrar 10 saniyeyi başlattım. Tek harf açtık. Ne olabilir? Erdinç Bey bastı yine. Ne olabilir? Klan değil. Ama klana
2: kast,
0: çok yakın.
2: Kast.
0: Kast.
2: Kast.
0: Kast. Kast. Aldım E'yi de. Tebrik ediyorum. Kast'tı. Bir de şifre. Harf buldunuz. Neyi bulduk? S'yi yakaladık. İlk harfi açtınız. Tebrik, evet, ediyorum. Kast'la S'yi yakaladık. Hazır mıyız? Eller butonda. Hangi soruyla devam ediyoruz?
2: 51.
0: Erdinç Bey, soruyu sorar sormaz kim basacak önce? Karşı sav başladı. Süreniz, Erdinç Bey bastı.
2: Antitez.
0: Antitez. Doğru yanıt. Güzel. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Eller,
3: hazırız,
0: butona. Sorumuz gelecek. Kaç nolu soruyu gelsin?
2: 31 nolu soru.
0: Peki, 31 nolu soru istiyoruz Metin Bey'den. Gelsin 31. Psikolojide dışarıdan gelen her türlü durumu kendine katma hali. Erdinç Bey. Erdinç Bey.
2: İç.
0: Evet. İç. Doğru. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Gözler bende. Kim basacak? Süreyi başlat. Basın. Kim basacak? Basmadınız. Erdinç Bey. Ziya Bey'e kaptırdınız yine. Ne olabilir?
2: İç matem.
0: İç matem. Matem
2: matem tutuyorum şu anda.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ziya Bey, bendesiniz. Harfiniz. Süreyi başlattım. Kim basacak? Erdinç Bey bastı yine.
2: İçe atım.
0: İçe atım. Doğru yanıttı.
2: Madem.
0: Ziya Bey, siz niye basmıyorsunuz? Ben mi buradan göremiyorum? Basıyor
3: biraz
0: musunuz?
3: Avans veriyorum biraz.
0: Avans verdiniz.
2: Çayı, peki, çok iç çayı.
0: Eski dostluğumuzun hatırına diyorsunuz. Peki. Bu sefer de Erdinç Bey kopmasın diye ona, evet, birazcık destek olmuş gibi oldum. Sizi kopartmayayım.
3: Yok yok.
2: Ama kopartma sen ya. Yapıştırırız.
0: Hazır mıyız?
3: Buyurun.
0: Önce butona basın. Hakkı alın. İsminizi söyleyeyim. Sonra düşünün. Evet. Erdinç Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. Geliyor sorumuz. Eller butonda. Temel, esas başladı. Ziya Bey.
3: Ana.
0: Ana. Doğru yanıt. Ama. Tek harf koyacaktık. A'yı koyduk. Ana. Doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz Ziya Bey. Eller butonda. Erdinç Bey'in çayını bekledim.
3: 43.
0: 43 geliyor. Erdinç Bey, yuttuk mu?
2: Bir saniye, 43. Heh, tamam.
0: Hazır. Geliyor sorumuz. Hayret, şaşırma bildiren söz. Ziya Bey. Ne olabilir? Hayret, şaşırma bildiren söz. Ah, asla.
3: Ah, aman.
0: Böyle. Hazır. Tek harf açıyorum. Butonları tekrar devreye sokuyoruz. Hazır. Kim bastı? Ziya Bey bastı. Ne o? Ne mas? Ne mas? Aman, hayret, şaşırdım. Maz.
3: Olmaz.
0: Olmaz. Olmaz olmadı ama çok yakın oldu. Harf açtım. Erdinç Bey kaptı soruyu.
2: Olamaz.
0: Olamaz. Doğru. Olmaz değil.
2: Azıcık da ben çalayım
0: dikkat.
2: Ya.
0: Çal, çal. Erdinç Bey, sizden alıyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 48.
0: Eller butonda. 48 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 48'de ne arıyoruz? Soğurma. Tekrar koyacağız. Erdinç Bey bastı.
2: Soğurma.
0: Ne olabilir? Soğurma.
2: Nas. Mas.
0: Mas. Doğru yanıt. Nas ve arkasından mas dedi. M harfini koyunca mas doğru kelimeyi bulduk. Size devam ediyoruz Erdinç Bey. Kaç nolu soruyu
2: 28
0: açalım?
2: 28 olsun.
0: 28 nolu sorumuz geliyor. 28'de ne var? Uzaklaşma. Erdinç Bey.
2: Irama.
0: Irama. Doğru yanıt.

0: da aldık. Irama yanıtımız da geldi. Sizinle devam ediyoruz Erdinç Bey. Ziya Bey, kopmayın lütfen. Dikkat edin. Butona basmanız önemli. Önce basın, sonra düşünün. Önce butona basın. Erdinç Bey, sorunun numarasını söylüyor. Okuyorum. Hazır.
1: 49.
0: 49 ne oldu? Soruyu açıyoruz. Verme ödeme. Erdinç Bey yine bastı.
1: İta.
0: İta. İta doğru. Peki. Evet, fark açılıyor. Fark gittikçe açılıyor. Nasıl geçiyor Ziya Bey?
2: İyi geçiyor.
0: Avansı artık bence durdururum
2: evet,
0: bence.
2: Avans çok verdim.
1: Çok verdim.
0: Eğer hadi bu avansla yavaş yavaş durduralım. Benim önerim, tekrar dediğim gibi, butona birkaç sefer basabilirsiniz peşi peşine. Yani o mutlaka her 10 saniyede devreye girdiği an size yardımcı olacaktır. Şu anda 12 soruyu açtık. 3 soru sonra tahminlerinizi alacağım. Kim önde tamamlarsa tahmin hakkı vereceğim. 3 sorumuz kaldı. Hazırsak devam ediyoruz Erdinç Bey. Soru açtırma sırası sizde.
1: Hazırım.
0: Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26 diyorum.
0: 26. Gelsin bakalım 26 nolu soru. Protaktinium'un simgesi. Kim basacak? Kim basacak? Erdinç Bey bastı.
1: PA.
0: PA. Doğru yanıt. PA geldi. Peki. Hazırsak devam ediyoruz.
1: Ne
0: son
1: Ziya Bey ya?
0: İki soru. Ziya Bey buton, maalesef Ziya Bey'in enerjisi oturuyor. Butonla
2: üstüne oturacağım.
0: Ziya Bey butonla biraz mücadele yapıştır. Veriyor. Basamadı.
1: Bantla yapıştır.
0: Peki. 46 var mesela video sorumuz. Sormak isterseniz bilginiz olsun. 46 var. 46
1: nerede? 46. Allah 46'yı bul. Tamam.
0: 32 var. Bunlar video sorular. Görselleriyle de yardımcı olabilecek sorular. Sizle devam ediyoruz Erdinç Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 32 olsun.
0: Peki. 32 nolu soru açılmamış bir yere geçti Erdinç Bey. Bir videomuz var. İzliyoruz bakalım. Gelsin görüntüler. Nereyi soracağız?

0: Evet. Ordu iline, hazır mı eller butonda mı? Ordu iline bağlı ilçe. Erdinç Bey.
1: Perşembe.
0: Değil. Perşembeyi dört harfe çok güzel sığdırdınız.
1: Ah, görmedim onu.
0: Dört harfe. Dört harfe perşembe.
1: Diyemiyorum bir daha değil mi?
0: Bir daha diyemiyorum. Keşke dört harfe. Önce eller butonda. Cevap vermeyin Ziya Bey, soruyu kaptıracaksınız. Hazır mı? Çay içmesine izin vermedi Erdinç Bey. Hazırsa sürenizi başlatıyorum. Bakın. Başladı. Ziya Bey.
2: Ünye.
0: Ünye doğru yanıttı.
1: O kadar
0: dört olacak. Harfli perşembenin.
1: Perşem.
0: Perşem.
1: Perş.
0: Perş kısmı.
1: Perşe, perşe.
0: Sadece perş kısmı sayıyordu. 14 sorumuzu açtık. 15 soru için, tahmin için son soruyu açıyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 46.
0: 46 nolu sorumuz gelsin bakalım. 46 bir video soru. Görselimiz var. Önce bir izleyelim.
2: Tabii.
0: Sonra da sorumuzu hemen soralım.

0: Japon, eller bu tonda. Japon çiçek düzenleme sanatı. Erdinç Bey.
1: İkebana.
0: İkebana. Doğru. Tebrik ediyorum.
1: Bunu biliyordum hatırlığında.
0: Fena açıldı. Bakalım mı bir kaçar soru bildik. Kaç puan topladık bakalım bu bölümde? Nasıl gidiyor? Evet. Bakalım. Erdinç Özçil kaç puan topladı? Kaç doğru kelime bildi? Evet, güzel. Erdinç Bey, arkadan geldiniz. Geçtim ve arayı çok ciddi kapattınız. Şu ana kadar 10 doğru kelimeyi yanıtladınız. Dolayısıyla da 100 puandasınız şu anda. Bu etapta 100 puanı buldunuz. Esin Ziya Bey, Ziya Esin şu anda 5 doğru kelime yanıtladı ve 50 puanı buldu. Şu anda 100 puanda Erdinç Bey, 50 puanda Ziya Bey. Toplamda da 195 puandayız. Erdinç Bey bayağı bir arayı açtı. Ziya Bey mücadeleyi bırakmadı. 160'dayız. Şimdi geliyoruz. Şöyle bir noktadayız. Tahmin hakkı kullanabiliriz. 15 sorumuzu tamamladık. Şifre kelimemizin bayağı büyük bir kısmı açıldı. Burada şunu hatırlatmak zorundayım. Doğru harfi doğru yere koyamazsanız hak diğer yarışmacımıza geçer. Buna göre tahmin hakkınızı kullanmanızı önemli rica ediyoruz. Eğer bir tahmin hakkı kullanmazsanız bir 5 soru daha gideceğiz.
1: Evet.
0: Eğer tahmin hakkı kullanmak isterseniz de öncelik Erdinç Bey sizde. Kullanmak istiyor musunuz? Bir tahminde bulunacak mısınız?
1: Ben kullanmak istiyorum.
0: Kullanmak istiyorsunuz?
1: Evet.
0: Peki efendim. O zaman Erdinç Özçil şu ana kadar yarışmamızda 195 puan topladı ve şifre kelimemiz için bir tahminde bulunmak isterler. Tekrar hatırlatıyorum. Tek seferde bütün harfleri doğru koymanız gerekiyor. Yanıtınızı sessizlik içinde alıyorum. Sizi dinliyorum. Buyurun.
1: Sentimentalizm.
0: Sentimentalizm dediniz. Sentimentalizm dediniz. Sentimentalizm acaba doğru mu? Bakıyoruz. Sentimentalizm maalesef
1: değil.
0: Erdinç Bey, biraz acele ettiniz. Çok yaklaştınız ama harflerimizi doğru koymanız gerekiyor. Bir avantaj yakalattınız Ziya Bey'e. Ziya Bey.
2: Evet.
0: Yabancı yine şans yüzünüze güldü.
2: Evet.
0: Şimdi sentimentalizm dedi Erdinç Bey. Siz bu hakkı kullanmak istiyor musunuz? 5 soru daha gidelim diye devam mı etmek istersiniz? Yoksa bir harf koyup şansınızı deneyecek misiniz? Net bir şekilde sizden doğru kelimeyi, doğru harfleri almam lazım. Yüksek sesle tekrarlar mısınız? Şifre kelimemiz ne olabilir? Sizdeyiz.
2: Sentimentalizm.
0: Sante.
2: Eyle.
0: Sante.
2: Evet.
0: Sentimentalizm dediniz. Evet. Peki. Ziya Bey, sentimentalizm dedi. Acaba doğru mu bildi? Ziya Bey'den de bir tahmin geldi. Sentimentalizm doğru mu? Bakıyoruz ve üzülerek doğru yanıtı veremediniz. Tek harfle kaçırdınız. Tekrar. Ne yapıyoruz? 5 soru daha gidiyoruz.
2: Gidelim.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Evet Erdinç Bey.
1: 47'yi açıyorum.
0: 47.
1: İstiyorum.
0: Peki gelsin 47. Eller butonda. Neşriyat. Süre başladı Erdinç Bey. Neşriyat arıyorum.
1: Yayın.
0: Yayın doğru yanıtı aldık. Bir doğru yanıt daha
1: evet,
0: geldi.
1: Tamam.
0: Bir de harf açtık. Neymiş? Sentimentaliz kısmı çıktı. Bir harfti. Erdinç Bey nerede kaybettiğini gördü. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Çok yaklaştık.
1: İki tane kaldı değil mi? İki rakam.
0: İki harf kaldı.
1: İki harf kaldı, pardon, bir saniye.
0: Ama toplamda 4 soru açacağız.
1: 7.
0: Hazır mıyız? Bulabilecek miyiz onu acaba?
1: Tamam.
0: Kaç tane soru açalım?
1: 45.
0: 45. Gelsin bakalım, 45 ne arıyoruz? Hazırsanız eller butonda. Tembih sözü. Kim bastı? Yine Erdinç Bey.
1: Emi.
0: Emi doğru yanıt. Onu da yakaladık.
1: Emi ödüllerini aldım.
0: Harf yakaladık. M harfini buldunuz. Evet. Sant, man, alizm çıktı. Size devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açalım Erdinç Bey? Çok az bir yerimiz kaldı. Bakalım harf bulabilecek miyiz?
1: 41,
0: bakıyoruz.
1: 41. 52. 52 41. diyorum.
0: 41. 52. Ters bir köşeye gittiniz. Bakalım 52'de ne arıyoruz? Bir bağlaç arıyoruz.
2: Z. Abi.
0: V değil. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? V değil. Başka bir şey. Söyleyin.
2: D.
0: D de değil.
2: Da.
0: Da da değildi. Ah. Peki. Süre geçmedi. Hazır eller butonda. Açtı.

0: zaman kim basacak? Kim basacak? Ziya Bey basın.
1: Erdinç Bey.
2: Ki.
0: Ki.
1: Doğru yanıt.
3: Puanın yarısı bana gelecek.
2: Tamam al yarısı. Tamam şunu al da.
1: Yarısı sizin hakkınızdı. Evet. Kelimemiz bayağı büyük bir kısmı çıktı. Şu anda son iki soruyu açıyorum ve tahminlerinizi alacağım. Kaç tane soruyu açalım Erdinç Bey?
2: 37 diyebiliyor muyum?
1: 37. Gelsin 37 diyebiliyorsunuz tabii. Finlandiya halkı. Ziya Bey. Fin. Doğru yanıt. B'yi de bulduk. Hemen sizle devam ediyoruz Ziya Bey. Son soruyu açıyoruz. Kaç açalım?
3: 33.
1: 33 nolu soruyu açıyoruz. Hazırsak yine bildik bir yerden geldi. Eller butonda hazır muhasebecilerimize. Nema. Kim basıyor? Kim basıyor? Erdinç Bey aldı soruyu.
2: Ah. Para.
1: Para. Değil.
2: Nema.
1: Ziya Bey hazırsanız. Basın.
3: Faiz.
1: Basın basın basın basın basın. Yine Erdinç Bey'e gitti.
2: Faiz. Sağ ol.
1: Basmıyorsun.
2: Öpeyim abi.
1: Yok. Aman aman dostluk bozulmasın. Faiz doğruydu. Doğru yanıtı aldık. 20 sorumuzu tamamladık. Geldik 3. etabın sonuna. Bakalım kaçar puan topladık. Hemen kısa bir 3 etabın özetini yapıyorum. Erdinç Bey ilk etapta 25 soru 5 soru bildi. 25 puan topladı. Ziya Bey 50 puanla 1. etabı önde tamamladı. 2. etapta Erdinç Bey 70 puan aldı. Ziya Bey 60 puan aldı. 95'e 110 tamamladık. Son etapta ara çok açıldı. Erdinç Bey 140 puanla tamamladı. Ziya Bey de 170 puanda bu etabı tamamlayan yarışmacımız oldu. Peki şifre kelimemizden de açılmayan tek harf kaldı. Erdinç Bey size soruyorum. Tahmin hakkınızı kullanacaksınız herhalde. Biraz önce çok ucundan kaçırdınız.
2: Kullanacağım.
1: Kullanacaksınız. Peki. O zaman hemen alıyorum sizden.
2: Sentimentalizm.
1: Sentimentalizm. Acaba bu bölümün gizlenmiş şifre kelimesi olabilir mi? Biraz önce sentimentalizm demişti Erdinç Bey. Çok yaklaşmıştı. Hemen Ziya Bey'e hak gelmişti. Ziya Bey başka iki harften geçmişti. Bakalım sentimentalizm doğru mu? Bakıyoruz ve tabii ki bölümümüzün şifre kelimesi sentimentalizm doğruydu. Ne anlama geliyordu? Aşırı duygulluk davranışlara duygularıyla yön verme haliydi. Bu bölümün şifre gizli kelimesi. Erdinç Bey sizden doğru yanıtı aldık. Tebrik ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Geldik 3. etabımızın sonuna. Büyük bir mücadele geçirdik 3 etapta ve Erdinç Bey temsil ettiğiniz okul Kahramanmaraş'a gitti. Bu ödüllerimiz Kahramanmaraş'taki miniklerimizi, gençlerimizi temsil ettiniz. 12 Şubat Sergentepe İlkokulu'ndaki minik kardeşlerimize hediyemizi sayenizde yollamış olduk. Ziya Bey temsil ettiğiniz okul kaybetmedi. Sadece sırası ve günü değişti. Evet. Bir başka gün, bir başka yarışmacımızla mutlaka onlara da hediyelerine, ödüllerine kavuşturacağız. Nasıl geçti efendim? Çok kısa birer değerlendirme alayım sizden.
3: Çok iyi geçti. Sayenizde çok iyi geçti. Çok yardımcı olduğunuz teşekkür ederiz.
1: Yardımcı olduğunuz demeyelim efendim.
3: Yardım yani.
1: sizin başarınız kesinlikle. Çok iyi bir mücadele verdiniz.
3: Çok
1: teşekkür ederiz. Bence iki dost birbirine çok güzel yardım etti.
3: Evet.
2: Evet.
1: Burada yine destek İstemeden olduğu gibi dostluk kazandı diyelim.
2: Evet.
1: Farklı bir mücadele. Erdinç Bey siz ilk başta biraz moraliniz...
2: Arap atı gibi sonradan açıldım ben.
1: Evet biraz moraliniz bozuk başladı.
2: Ama ekrana bakmaktan size fırsat kalmadı.
1: İlk başta evet bir kapandınız sonra bir açılınca bir ferahladınız.
2: Evet.
1: Artık ama güzel Perşembe'yi 4 harfe sığdırdınız.
2: Ama kimse yapamaz başaramaz bunu.
1: Kimse yapamaz. Peki efendim biz Apara ailesi olarak sizler için küçük birer anı olması için. Bizi unutmayın lütfen. İyi günlerde okuyun. Bizleri hatırlayın.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Biz katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hayatlarınıza sağ olun.

0: oğlum.
1: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bu bölüm sonuna geldik. Sizler de gençlerimizin, miniklerimizin gelişiminde katkıda bulunmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Bizimle beraber yarışın, onların gelişimine katkıda bulunun. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Dünkü iş başvurusu için geldim de, işe alındın mı?
1: Müdüre işe ihtiyacın olduğunu söyledim. Kendini müşteri sanmaktan vazgeçersen başlayabilirsin.
0: Ne zaman?
1: Yarın.
0: Süper.
2: Peki niye?
1: Ne niye?
0: Niye bana böyle bir iyilik yapıyorsun?
1: Dünkü yanlış anlaşılma için özür dilerim. Samim abinin yeğeni olduğunu bilmiyordum.
0: Hadi ya. Vay be. Dayım ilk defa işe yaradı. Sağ ol. O zaman ben yarın işe başlıyorum.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: Hesabınız ödendi.
1: Nasıl?
0: Hesabınız yok.
2: Sağ ol.
1: Ne sağ olu?
2: Ya dün ödevime yardım ettin ya işte.
1: Sen de bana hava mı atıyorsun yani?
2: Hayır ya. Ha,
1: burada böyle oluyor işler, öyle mi?
2: Hayır canım, ne alakası?
3: E sen de soruyorsun, cevabını dinlemiyorsun ha?
4: Eda! Ne haber?
5: İyidir. Nerede?
4: Boş ver.
5: Ne oluyor, çok mutlusun?
4: Ya yok bir şey.
5: Var mısın?
4: Var.
6: Ya iyiyim, uzakma.
2: Aa, bu olmadı işte. Bu olmadı.

0: Kenan, tek yaptım oğlum. Yanına böyle tuzlu bir şeyler alıp geliyorum ben.
1: Anne, Feride'ler gelmek üzere. Sen bekle, ben alır
0: gelirim. Aman sen ne alacağını bilemezsin oğlum. Ben hallederim.
1: Anne bak, gelecekler. Çabuk ol, tamam mı?

0: Annen gönderdi. Çay demlemeyi unutmuş da.
1: Yok, ben koyarım, sağ ol.
0: Çay ne taraftaydı?
1: Bulamazsa şimdi.
0: Bulurum.
1: Ya hayır, misafiri gelecek.
0: Biliyorum zaten, o yüzden geldim, ayıp olmasın diye.
1: Allah, al başına belayı ya. Aha bak, bu Küba, bu Malezya, bunu da var ya bak. İlk çıktığım kruz gemisinden verdiler. Bak ne yazıyor? Blackbird. Bu garsonların nişanı gibi. Siyah inci.
2: Bakabilir miyim?
1: Tabii tabii. Bak bak. Beğendin mi?
2: Evet.
1: Bunların hepsi büyüyünce senin de olacak, biliyor musun can canım?
3: Büyüyünce.
1: Ya aslanım benim. Canım benim.
3: Eda ile Yiğit de çok sevinecek.
1: Sevinirler tabii ya. Dayıları çalışacak, para kazanacak.
2: Ali abim de mi otelde çalışacak?
3: Yok, ben birkaç güne kadar gidiyorum.
2: Nereye?
3: Gemiye.
1: Oo. Lan gemiye gidip de turistli mi kuracak? Çalışıp geri dönecek. Baktım. Mertcan, sakın bir şey söyleme. Bak, sürprizi ben vereceğim ha.
2: Tamam.
4: Hoş geldiniz.
0: Merhaba.
1: Merhaba. Canım ciğerim.
5: Merhaba.
2: Dayımın sürprizi var.
1: Lan Can.
3: Ne oldu?
1: Yok bir şey, yok.
2: İş buldum.
0: Dayı, iş mi buldun?
1: Oğlum Can sürprizi bozdum benim.
0: Ne işi?
1: Ya şey.
4: Seyhan Oteli'de.
1: Metro Oteli olarak işte. Böyle şef garsonun dahil ediyoruz. Ya iş bulduk, para kazanacağız. Güzel güzel harçlıkları vereceğiz. Sevinmiyor musunuz?
0: Çok sevindik.
2: Hem de çok.
4: Ha şöyle.
1: Kurtulduk.
0: Abla be, az mı oldu bu çiçek, ne dersin?
6: Ormana götürüyoruz Feride, önümü göremiyorum. Daha ne alacaktık ya?
0: Ne bileyim, daha zengin bir aranjman falan.
6: Ay Feride, hadi.

0: Tamam, şimdi gidebilirsin.
1: Aa, niye?
0: Sabah, kusura bakma ama yani şimdi misafirler gelmek üzere, anladın mı? Senin de buradan gitmen gerekiyor. Yani şimdi Feride senle beni bir ara... Geldiler.
1: Ay yok canım, annemdir.
2: Yahu sen benimle dalga mı geçiyorsun ya?

0: Allah. Allah'ım şimdi biz böyle baş başa. Çabuk saklan bir yere, çabuk.
1: Ay neresi saklanacağız?
0: Bilmiyorum, bilmiyorum. Allah'ım sen bana yardım et ya.
1: Feride. Oyun mu oynuyor bunlar bizimle ev kapı duva?
2: Yok ablam, gelir birazdan. Ay nerede kaldın Kenancığım? Aç olduk ya.

0: Çay demliyordum da. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun.
1: Kenancığım, misafir mi var?
2: Yok.
1: Ayakkabılar kimin?
0: Ha, annemin ayakkabıları.
1: Niye? Muazzez Hanım yok mu?
0: Pastaneye kadar gitti, şimdi gelir. Ev boş, ev boş, biz bizeyiz.
1: Ay, şu çiçekleri vazoya koyayım da soğumasınlar.
0: Ben koyarım hayatım, sen zahmet etme.
1: İyi.
0: Buyurun.
3: Seyhan anlatmıştır. Akşamki misafirlerimiz acenta sahipleri. Servisten memnun kalırlarsa bizi müşteri gönderecekler.
2: Tabii tabii, inşallah inşallah.
3: Şef garsonumuz Kasım, o temizliğin emektarı. Akşam ona yardım edeceksiniz. Gelenler arasında yabancı misafirler var.
2: Siz o konuda hiç merak etmeyin efendim. Biz Ali ile 3-4-5 dili sular seller gibi konuşuyoruz müdür bey.
4: Yani servis yapacak kadar.
2: Tabii servis, sohbet, hepsi on numara.
3: İnşallah. Şu işi bir alalım. Prim, iş, hepinizi memnun edeceğim. Söz.
2: İnşallah, hadi.
3: Kolay gelsin.
2: Siz.
5: Usta, sen buralardan değilsin galiba.
2: Yok, gemilerde çalıştım. Kruz gemilerinde. Şef garson olarak.
5: Peki gemiye dönüş ne zaman?
2: Yok, belli değil daha. Bakalım, kısmet. Belki de burada kalırız.
5: Hadi sen bak.
1: Bırak ben içeri gideyim.
0: Kızım saçmalama. Ortalığı ayağa mı kaldıracaksın sen ya?
1: Burada görürsen ne olacak?
0: Bilmiyorum. Allah'ım bana sabır ver ya.
1: Yok, ben içeri gideceğim.
0: Ya dur, nereye gidiyorsun sen, nereye?
6: Takıldı yine seninki.
1: Yok bir şey abla, gelir şimdi.
6: Hayır, Muazzez de yok. Bunlar dalga mı geçiyor bizimle, ben anlamadım ki.
1: Ay aşk olsun be abla. Yani sen de fırsatını buldukça Kenan'a laf sokuyorsun ya. Gözümü seveyim, vaza bulamamıştır.
0: Bana bak, burada kalıyorsun, Feride gidene kadar da çıkmıyorsun. Anlaşıldı mı? Hı. Çıt çıkmayacak, çıt.
1: Ay tamam be. Basıldık. Kenan?
0: Feride?
1: Basıldık mı?
0: Feride.
1: Kenan, hani evde kimse yoktu?
0: Feride, yemin ediyorum yalnızdım. Ha şey, çay demlemeye gelmiş.
1: Ne çayı Kenan?
0: Feride bak, 2 dakika müsaade edersen her şeyi anlatacağım.
1: Daha ne anlatacaksın ki?
0: Feride. Feride bir saniye.
1: Feride gülüm, ne oldu?
7: Yazıklar olsun sana.
1: Ah sabah.
0: Feride bak, yemin ederim.
1: Yemin mi yemin etme Kenan? Göreceğimi gördüm ben.
0: Feride.
6: Sana yazıklar olsun. Bu da yılık.
0: Melih abla. Feride. Melih abla. Feride. Melih abla.
2: Ya Taceddin, benim ciğerim. Ya çocukları bıraktım da, şimdi ya iş bulduk iş. Ya kurtulduk Taceddin ya. Diyorum eve gidip diyorum, bir çocuklara bir baksan ya. Hey, sağ ol kardeşim benim. Sağ ol, sağ ol canım. Hadi, hadi görüşürüz Taceddin.
8: Çocuklar kullandı, masalar hazırlandı orada, müzik tamam. Örtüler kolalandı, masa örtüsü hazırlandı, müzik de tamam.
0: Müzikte sorun var.
1: Nerede, ne sorunu? Ben hallettim müziği ama şimdi...
0: Yok, tamam şey, ne bittiler?
1: Ay ne bileyim, bir aksilik çıkacak diyordum, kopuyor.
0: Her şey çok güzel olacak, hiç merak etme.
1: Olacak değil mi?
3: Misafirler yola çıkmış. Hazır mısınız?
2: Hazırız müdürüm.
3: Seyahat kıyafetlerinizi giyecek yerinizi göstersin. Hadi bakalım, göreyim sizi.
2: Hadi hadi çabuk.
1: Aşağı.
2: Hadi bismillah.
6: Feride, ya bırak açayım konuşayım şununla.
1: Hayır,
6: ya.
1: Hayır açma abla.
6: Ah gülüm ya, ah gülüm ya.
1: Abla nasıl yaptı bana bunu ya, hem de o yıllık sabahla.
6: Allah'ından bulsun inşallah. Bak cepten bulamadın, evden arıyor namussuz, gördün mü?
1: Açma abla.
6: Ya bu sefer konuşacağım Feride.
1: Abla açma.
6: Konuşacağım bu sefer. Bana bak, sen ne utanmak bir adamsın ya. Sen ne ahlaksız, ne cibiliyetsiz bir adam çıktın ya.
1: Alçak.
9: Canım ablam benim, ben Halim. Aha ne oldu, benimle şifreli mi konuşuyorsun?
6: Halim?
1: Ne Halim'i be? Kenan!
6: Dur 2 dakika!
10: Halim anacığım, ne olur kusuruma bakma ya, ben seni Kenan sanmıştım.

0: Söylesene ya, ben de diyorum ablam niye hökürüyor böyle? Ne oldu, hayırdır, neden hökürdü?
1: Aman çok uzun hikaye vallahi, ne sen sor ne ben söyleyeyim.
0: İyi peki tamam. Seyhan yakınlarda mı?
1: Yok anam, Seyhan otelde böyle akşam yemek memek öyle bir şey var.
0: Nasıl? Akşam için otelde mi kaldı? Garson arıyordu.
1: Buldu galiba vallahi, öyle biliyorum.
0: Öyle mi? Peki ablacığım, peki. Sen de üzme tatlı canlı. Hadi hayırlı akşamlar, tamam, görüşürüz. Hadi. Ha niye bakıyorsun? Sen niye bakıyorsun? Ha bir şey mi diyeceksin? Dur gitme. Sen niye bakıyorsun? Git. Hadi size.

0: Anne nereden gönderdin şu kızı ya?
1: Ne bileyim oğlum. Çay yapsın diye.
0: Of anne of.
2: Aa.
1: Oğlum yine kabahat benim mi oldu?
0: Yok, cevap vermiyor.
1: Oh.
3: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Özel geceymiş. Kaliteli müşteriymiş. Müşteri kaliteli olunca bize haber vermek yok. Bak bak niye?
4: Tipimiz bozuk ustam.
3: Senin tipin bozuk. Bozuk tipli. Senin tipinde de memelet yok. Hiçbirinizin tipinde bozukluk var. Hadi ben otele gidiyorum. Sabah görüşürüz.
4: Görüşürüz usta.
3: Çeksiz.
5: Abacım bak ilaçlarını içtin. Nasıl iyi oldun?
6: Dayım ilacı için de uçacağım dedi.
7: Sen onlar dediğine inanma.
1: Yiğit.
7: Ne yiğit? Adam bizi okuldan alıyor. Siz kıytırık bir iş buldu diye seviniyorsunuz. İşte ne? Garsonluk.
5: E ne var bunda?
6: Ben de garson olacağım.
5: Aferin ol.
7: Siz kalın abicim. Ben kurtulacağım bu sefil hayattan.
5: Ha, öyle mi? Nasıl?
7: Görürsünüz.
5: Yiğit ne işler karıştırıyorsun sen?
7: Ne işi?
5: Ben de onu soruyorum. Dün okulu kırdın. Çıkışa da gelmedin.
7: İşim vardı.
5: Ne işin vardı?
7: İş işte.
5: Yiğit.
7: Bak Eda, beraber kaçalım dedik. Gittim dayıma gammazdım. Bundan sonra tamam. Ne yaptığımı bilmeyeceksin.

0: Yeah.
1: Hayırlı akşamlar. Ben Seyhan Hanım'a bakmıştım.
2: Seyhan!
3: Geldi Müdür Bey. Halim?

0: ne arıyor burada?
1: Çalışıyor, arayayım.
0: Otelde.
1: Bir gecelik.
0: Niye?
1: Başka kimseyi bulamadım.
0: Ya ben sana bana söyle demedim mi? Ben de garson komisi falan zebiller, niye?
1: Halimciğim bak. Dil biliyorlar, tecrübeliler. Hem sana şimdi ne zararları var Allah aşkına?
0: Ne zararları var, niye ne zararları var? Ben nereye dönsem onları görüyorum, orada bu daire yerde onlar.
1: Halim, bak bu gece benim için çok önemli. Bir sorun çıkarsa en ufak bir sorun müdür benden bilecek. Ya bir gecelik, yalvarırım ya bir gecelik idare et. Ha? Lütfen.
2: Reyhan!
1: Geliyorum müdür bey. Tamam mı?
0: Dışarıda bekliyorum, sana dua etsinler.
1: Halim çok sağ ol. Halimciğim benim...

0: Zar zor iş bulmuşum. Bırakmam Aliço.
1: Hem bu şey alacağım.
0: Animasyon, samba, çaça. Ne lazım sayılacak?
2: Ne yapacaksın abi? Dans mı edeceksin?
0: Edeceğim oğlum. Gerekirse amuda kalkacağım. Gene de bu işi alacağım ya. Başka çaresi yok.
3: Oh. Abi. Samim kardeş, kusura bakma, bilmeden oldu.
4: Abi iyi misin?
3: İyi. Ben müdür beye haber vereyim.
0: Yok yok, müdüre falan haber verme. Ben iyiyim, iyiyim.
4: Abi sen ne yaptın ya? Ya bir ilaç, buz falan bir şey yok mu ya? Samim abi iyi misin?
3: İyiyim ya, iyi ya. Bilmeden oldu, kusura bakma.
4: Abi buz getir, buz buz. İyi misin abi?
3: İyiyim ya.
5: Ben bakarım.
6: Ablacığım dur.
7: Hayırlı akşamlar.
3: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
7: Nasılsın Yiğit? Bak Ayça'yı getirdim kızım.
3: Merhaba.
6: Biz tanıştık.
7: Nerede? Mahallede mi?
6: Otobüste.
8: Ne zaman? Ben sizi hiç görmedim.
3: Ya ayrı geldiğimiz akşam, hani şey akşam.
6: Dün akşam.
3: Hah, ondan.
7: Ha. Tatlıyı ver kızım, hadi.
6: Sağ olun, otursanıza.
7: Yok Edacığım, gidelim. Sabah erken kalkacak Ayça, ben de öyle. Bir şey olursa telefon açık.
6: Aha, tabii.
7: Evde yakın, 2 dakikada buradayız. Ha. Hadi, Allah razı olsun.
6: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Böyle arkaya doğru vuruyor ha. Sakatladı bizi namussuz ya.
4: Ben seni bir arabaya koyup yollayayım.
0: Nereye yolluyorum?
4: Eve. Bu halde çalışamazsın.
0: Kim demiş?
4: Yasemin abi.
0: Çocuklar bekliyor ya. Aliço, çalışmayıp ne yapacağım?
4: Ben buradayım abi.
0: Sen bugün varsın, yarın yoksun. Sen gidince ne olacak?
4: Abi buluruz bir şeyler.
0: Kendi başıma olsam amenna. Artık çalışmam gerekir.
4: Yasemin abi. Üf.
0: Abine dua et Aliço. Bak. Vallahi bu işi aldık aldık. Yoksa halimiz yaman, Ali yaman.
4: Abi basma öyle üstüne. İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Aslan gibi. Oh. Hadi bakalım.
9: Evet, durum nedir?
6: Her şey hazır müdür bey.
9: Mutfak?
0: Mutfak 10 numara. Sayın müdürüm, tıkır tıkır işliyor her şey.
6: Samim abi?
9: Ayağına ne oldu?
0: Ayağıma hiçbir şey olmadı. Küçük bir kaza.
9: İyi misin?
0: Çok iyi.
9: Emin misin? Bu halde servis yapabileceğin mi?
0: Yaparım müdürüm.
9: Aman abi, aksaklık istemiyorum.
0: Yok merak etmeyin genel müdürüm, sayın müdürüm.
9: Hadi bakalım. Yine ne oldu?
6: Elektrik sigorta attı.
9: Seyhan, tamirciyi çağırmadın mı?
6: Unutmuşum.
9: Unuttun mu?
4: Telaşa gerek yok.
9: Nasıl yok? Nereden bulacağız bu saatten sonra tamirciyi?
4: Sigortalar nerede?
6: Aşağıda.
9: Şimdi misafirler gelecek.
4: Sen gel benimle.
0: Sen abi.
9: Hadi.

0: Hoppa.
1: Dayım işe girince her şey iyi olacak mı abla?
2: Her şey değil ama birçok şey iyi olacak ablacığım.
1: Ne mesela?
2: Mesela daha çok paramız olacak. Yani çok değil ama en azından sana oyuncak alabileceğiz.
1: Araba?
2: Araba da. Dayım şu işe bir girsin. Her şey yoluna girecek ablacığım. Hadi bakalım, geç oldu.

0: tamam. Önemli değil.
1: Önemli olmaz olur mu? Sen olmasaydın ben şu anda işten kovulmuştum. Aptal Seyhan. Nasıl unuttum?
0: Şşş. Ben sana her şey çok güzel olacak dedim.
1: Sağ ol. Çok sağ ol.
0: Hadi. Seyhan.
1: Efendim.
0: Lamba.
1: Aha. Pardon.

0: Efendim, tekrar hoş geldiniz.
1: Buyurun, alalım siz böyle. İyi akşamlar. Siz de böyle alalım. Nasılsınız? Hanımefendi, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Sizi böyle alalım. Yavaş.
2: Hoş geldiniz, iyi akşamlar.
1: Seyhan Hanım, asistanım ve sağ kolum.
2: Afiyet olsun.
1: Seyhan, servis başlıyor mu?
2: Hemen başlayacak efendim.
3: Hoş geldiniz.
4: Efendim, bu akşamki spesiyallerimiz mantar çorbası, kuzu budu, yanında beğendi ve bademli pilav. Buyurun efendim.
3: Tatlılardan tiramisu ve krem brûlée.
4: Tatlıya vakit var efendim. Şimdilik ben sizin antrelerinizi, giriş yemeklerinizi alayım. Evet. Bon appétit, afiyetler olsun efendim.
1: Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.

Baba, çok çalışacağım. Gerekirse okulu bırakacağım. Ama kendime de kardeşlerime de bakacağım. Onları kimseye muhtaç etmeyeceğim. Söz veriyorum.

0: Feride! Feride, anacığım telefon çalıyor. Ne yapıyorsun?
1: Ağzını kesiyorum.
0: Yapma, dur.
1: Abla bırak, gözünü seveyim, bırak.
0: Feride bak, sonra pişman olursun.
1: Abla pişman olacağım kadar oldum. Ay gülüm.
0: Feride, ben hep sizi bu sorumsuzların kadrinden korumaya çalıştım. Ama ben nerede hata yaptım?
1: Abla hatayı sen değil, ben yaptım.
0: Benim başıma gelen senin başına geldi, gördün.
1: Yoksa abi haksızlık etme o kadar.
0: Niye?
1: O en azından aldatmadı seni abla. Ya. Ya.
2: Sayın abi, hey, iyi misin?
3: Ben iyiyim. Müdür ne diyor, memnun mu?
2: Vallahi harikasın Sayın abi, müşterileri kaptık.
3: Yapma ya, ben.
2: Müdür yarın gelsin başlasın dedim.
3: Allah!
4: Ne oldu abi?
3: Ali, işi kaptık oğlum.
4: Vallahi mi?
3: Vallahi.
4: Be. Ayağın nasıl?
3: Ayağı boş ver şimdi ya. Son şova geçiyoruz ha. Finger şova. Pastayı hazırlayalım.

0: Selda.
1: Kadın gidiyor.
2: Ne oluyor?
0: Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Arkadaşlar kardeşim.
1: Tamam, ne oluyor orada?
3: Tamam ben temizledim.
0: Bir şey yok müdürüm. Şey sırtına vur sırtına.
4: Vuruyorum.
3: Dur, abi, bir şeyler yap.
0: Ne yapayım?
3: Ya yap bir şey. Abi kadın gidiyor.
0: Acil müdahale. Akciğeri açmamız gerekiyor.
3: Dikkat et.
0: Hanımefendi şöyle.
5: Samim abi. Samim abi yapma.
0: Yapma.
5: Yapma.
0: Bir daha.
5: Samim abi.
0: Bir daha.

Ciğerin bazen ne kadar kovalarsan o kadar kaçar fırsat. İhtiyaç dinlemez. Genç yaşta ayırt etmez. Kısmet. Her şerde bir hayır varmış. Ve her kışın sonu elbet

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert de sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimse olur mu senin?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, pazar 20'de A1'de.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Ey güzel Allah'ım ya. Ali ne yapacağız kardeşim? Ne edeceğiz biz ya?
1: Başka iş bulacağız abi. Yapacak bir şey yok.
0: Ulan Samim sen ne adamsın ya? Bütün maharetini konuşturmuşsun. Misafirler mest olmuş. İşi almışız. Sen daha ne kalkıp şov yapıyorsun? Allah'ın akıllısı ya.
1: İyi tamam abi. Oldu bir kere işte ya. Biz gidip paramızı alalım.
0: Ne parası ya? Delirdin mi Ali ya?
1: Niye abi? Otel işi aldı mı? Aldı.
0: He.
1: Biz işimizi yaptık.
0: Yaptık.
1: O
0: zaman gideceksin aslan gibi hakkımızı arayacaksın.
1: Ben. E sen?
0: Ben nasıl gideceğim? Bu halime bak ya Ali.
1: Beraber gideriz abi.
0: Yok ha sen. Ha ben. Ne fark edecek Ali? Yiğit.
1: Sen mi abi? Sen Melih ablaya da beni yolluyorsun.
0: Gönderiyorum. Gözüme gözükme diyor. Eda.
1: Ne olacak?
0: Diyelim hadi şu çocukları çağır gel Ali'ciğim. Hadi aslanım.
1: Sen mi abi? Sen yine kıvırıyorsun ha.
2: Yiğit. Berkcan. Hadi ya hadi sofra hazır.

0: Ne zaman çekildi o fotoğraf?
1: Anaokulun ilk günü. Annemle babam sınıftan gitmiş. Ben hüngür hüngür ağlıyorum, annem nerede, babam nerede diye. Bu pat damladı yanıma. Elinde de kırmızı bir Porsche.
0: Allah, saldırdın mı?
1: Hem de nasıl. Ama herif inatçı çıktı, yapıştı, bırakmıyor. Neyse. Onun kafası yarıldı, benim de suratım tırmık içinde kaldı. Sen şeye bak, nasıl bakmış. Eda.
0: Hı.
1: Sence görüşür müyüz bir daha onlarla?
0: Okuldakilerle mi?
1: Hı.
0: Zor. Artık onların hayatı ayrı, bizimki ayrı. Biz artık gariban takılmalıyız.
2: Çocuklar hadi, geç kalıyoruz.
0: Tamam Ali abi. Hadi.
3: Tamam.
4: Sesin soluğun kesildi ha? Samim. Seyhan. Feride. Hadi gelin, kahvaltı hazır.
0: Ay Samim abim ya. Kim bilir nasıl panik oldu. Ay abla, kadına nefes aldıracağım diye bir tuttu, bir silkeledi. İşi kapacak ya, verdi tabii coşkuyu.
5: Ay ya abla, böyle gülüyoruz mülüyoruz ama ben üzülüyorum Samim abinin haline. Adam tam iki kuruş para kazanacak. Vallahi kız, adamın başına gelmeyen kalmadı ya.
0: Ama sen de niye durup dururken kadına pasta yediriyorsun? Ay abla, keyfinden değil ya, işi alsın diye.
5: Seyha ya, müdürle konuşsan ya bir.
0: Ha, işi mi? Ay abla, hayatta olmaz.
5: Ya aslında benim aklıma bir şey geliyor ama dün hastanede konuşuyorlardı.
6: Kızlar, ne kaynatıyorsunuz burada şişe cine gibi?
5: Yok bir şey ablam, geliyoruz şimdi.
6: Ha iyi Feride. Bakayım. Bak yüzüne bir kan gelmiş, bir renk, bir can gelmiş ya.
5: İyiyim iyiyim valla.
6: İyi ol, iyi ol. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
0: Dayı, iyi misin?
2: İyiyim. Samim abi, ben ne diyecektim?
7: Ya öğrettim ya sana Aliço.
2: Gel kendin söyle. Ya gözüme gözükmedi. Ya oradan görmeyecek sanki seni.
6: Ne görmeyeceğim?
2: Günaydın yenge. Öncelikle Samim abinin sevgi ve selamlarını getirdik biz Mertcan'la beraber.
6: Samim, sana ne oldu?
7: İş kazası, otelde sakatlandım.
6: Günaydın. Ne oteli?
2: Ya dün akşam çalıştık ya.
6: İşe mi başladınız?
2: Yok.
6: Çalıştık dedin ya Ali.
2: Yok, ben öyle bir şey demedim.
6: Ya daha demin dedin ya.
0: Ya abla, sen de bir çocuğa bakacaksın. 40 dereden su getiriyorsun. Tamam, siz merak etmeyin, çocuk bizde.
2: Sağ ol.
0: Gel tatlım.

0: Mertcan, bu dayına ne olmuş canım?
1: Sakatlanmış.
0: Sakatlanmış, niye?
1: Akşam otele gittiler ya.
0: Hangi otel kuzum, ne oteli?
2: Abla tamam, gelme çocuğun üstüne artık, yeter, tamam.
0: Ya Allah tamam. Allah, iki çift laf ettirmediniz ya.
2: Abla ben gidiyorum.
0: Nereye?
1: İşe.
0: Allah Allah, Feride kahvaltını yaptın mı?
2: Hadi bay bay.
0: Nereye bak ya.
3: Bunlar üç kardeş, üçü de ayrı telden çalıyor ciğerim.
2: Semim abi! Semim abi! Semim abi! Ay. Ya abi geçmiş olsun.
3: Hayırdır Feride?
2: Ay koştum.
4: Dur bir nefes al, dur.
3: Zaten nefesi tıkanan beni buluyor bugünlerde.
2: Abi, hastaneye ambulans şoförü aranıyor.
3: Ne ambulans?
2: İki günlük hızlandırılmış kurs. Günde 8 saat abicim. Saati belli, günü belli.
4: Süpermiş.
3: Ne süper Aliço, ben ne anlarım ambulans içinden ya?
2: Abi garanti iş. İşte yap, paranı al.
3: Peki koltuk değneğine mi gideceğim hasta?
2: Abicim hep böyle kalmayacaksın ya.
4: Sen ben başka işin var?
3: Yok da abi. Dayı şoförlük mü yapacaksın? Ya şoförlük hamallık, ne bulursam yapacağım ya Yiğit.
2: Sen mi abi?
3: Tamam da kızım. İstanbul yolları bir de beni görsün. Sen beni yazdır.
2: Aslansın abi. Bu arada ablamın haberi yok ya, ona göre.
3: Tamam. Bunlar var ya, bunlar mitten daha beter. Ama sözüm mitten.
5: Feride.
2: Seninle konuşmuyorum Kenan.
5: Feride, ya bir dur. Feride.

0: ablasının kuzusu bu kuzusu.
1: Mertcan, bir şey soracağım. Bu ciddi bir şey mi?
2: Ne?
1: Bu Samim'in sakatlığı.
2: Ben de anlamadım.
1: Sen de mi anlamadın? Tamam, sen onu merak etme. O 9 canlıdır. Isır bakalım bir puf böreği. Oh!
0: Halim de gelemedi.
3: Hı, gelir herhalde.
1: Nasıl herhalde?
3: Hiç ne bileyim, akşamdan bozuk biraz.
1: Niye?
3: Ha, bir şey yok ya. Öyle.
1: Allah Allah. Bu aralarda bozuşan bozuşana Feride bozuştu, sen bozuştun. Akşamda işim vardı, ne ara bozuştun ben anlamadım.
3: Önce ablam bizim ta sabahtan başladı. Hı.
1: Sebep?
3: Sebep şey. Ha, geldi, hadi bakalım. Mertcan. Oh, alasmaladık.
2: Alasmaladık.
1: Güle güle diyeceksin, güle güle.
3: Oh, oh, hadi bakalım görüşürüz.
1: Seyhan, ya böyle anlamsız şeyler için kırmayın birbiriniz, tamam gülü?
3: Tamam, tamam abla. Hadi hoşça kal.
1: Hadi selam söyle.
4: Tamam.
1: Kuzu, kuzu.

0: Halim, iyi misin?
1: İyiyim. Ya yapmayın, sallandırmayın şu yüzünüzü ya. O da okul, bu da okul. Sizin orada kuş kondurmuyorlar ya.
0: Dayı, bebeklik arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz.
1: Ayrılmıyorsunuz, aynı şehirdesiniz.
2: Aynı şey değil işte.
1: Ya aynı şey, Allah Allah.
3: Evlediğine gözünü seveyim.
0: Kenan, işim var.
4: Bir dakika ya.
0: Ya Kenan, bekleyemem.
4: Feride.
0: Ya Kenan, kaçınır mısın?
4: Feride, iki gündür öldüm bittim, niye dinlemiyorsun beni?
0: Onu kızı eve atmadan önce düşünecektin Kenan Bey.
4: Feride. Feride.

0: konuşmayacağız.
1: Ben bu avır tavırdan sıkıldım Seher.
0: Avır tavır mı?
1: Evlenelim diyorum, Adana'ya taşınalım diyorum, laf. Otele gelip yardım edeyim diyorum, halim kovulmaktan beter oluyor.
0: Halim ne kovulması? Alt tarafı adamların işe uygun değildi.
1: Adamların mı değildi, ben mi Seher? Sende bir haller var.
0: Halim.
1: Sen eski sen değilsin. Benim içim yanılmaz biliyorsun değil mi?
0: Halimciğim abartıyorsun. Bir şeyim yok, iyiyim, aynıyım.
1: Aynısın.
0: Evet.
1: Hakkımızda hayırlısı.
0: İyi peki.

0: Tekrar geçmiş olsun. Buyurun çocukların derslerinizi.
1: Sağ olun efendim.
2: Öbür okul ne zaman başlıyor?
3: Yarın ders başı yapacaklar hocam.
0: İkisi de pırlanta gibi çocuklar.
2: İkisini de çok özleyeceğiz.
3: Sağ olun. Ben müsaadenizle.
2: Eda'yı iyi takip edin. Çok yetenekli, zeki bir çocuk. Başıboş kalıp harcanmasın.
3: Elimden geleni yapacağım Kamer hocam.
0: İyi şanslar.
3: Sağ olun, size hayırlı günler.
4: Oğlum, ağlamıyorsun değil mi?
5: Ağlamıyorum.
4: Bak söz verdim.
5: Biliyorum.
4: Ama sen de her gün konuşuruz. Hem telefon da ederim.
5: Ben de.
4: Nasıl olsa aynı şehirdeyiz.
5: Hı hı.
4: Ya duru.
5: Ya gözümde bir şey var, sonra duruyor.
4: Düpedüz ağlıyor.

0: yapıyorsun işte?
1: Ne yapayım? Tutamıyorum Eda.
2: Amma da sulu göz bunlar ha.
3: Seviyorlar abi abartmayı. Yani sanki dünyanın öteki ucuna gidiyorsunuz. Hiç.
2: Aha. Kırmızı. Lan hala duruyor mu bu sende?
3: Oğlum bunun yüzünden kafama 5 tane dikiş atıldı. Eğer yeni okulunda benden başka kanka bulursan senin var ya kafanı kırarım.
4: Akşamki
5: oda listesi. Merhaba müdür bey, kolay gelsin.
6: Ne istiyorsun?
5: Dün fırsatımız olmadı, ben paramızı almaya geldim.
6: Eleni saf benim. Müşteriyi iki büklüm bıraktınız, hala para diyorsunuz.
5: Çok haklısınız müdür bey ama dün bir kaza oldu, çok özür dileriz.
6: Bırak canım, Allah aşkına.
5: Yok, bırakamam. Yani o para bizim hakkımız.
6: Nereden hakkınız oluyormuş?
5: Bakın, biz dün 10 saat ayakta kaldık mı? Kaldık.
6: Üstüne bir de Semim abinin ayağı sakatlandı. İşe alacağım dediniz, almadınız. Bari yemeğimizi verin. Yani 3 tane çocuk geçinecek o parayla.
7: Oho, bir de çocuk edebiyatı ha? Hadi kardeşim, hadi. Para mara yok.
5: Bozo alacağımızı karşılar mı? O bize ne kadar?
6: Onu da borcumuzdan düşersiniz.
8: Dur. Eşkıya mısınız, nesiniz ya?
5: Al şu parayı git başından.

0: affedersin ya, böyle gözümün içine baka baka haksızlık yapılınca benim tepem atıyor.
1: Elin kanıyor senin, iyi misin?
0: İyiyim iyiyim, yok
1: şey. Dur, dur şunu ya.
0: Bundan bende de var.
1: Ha, bileklikten mi?
0: Vardı yani.
1: Ne oldu?
0: Boşver.
1: Ali ya. Sen hep böyle esrarengiz misin?
0: Yo, niye?
1: Ne bileyim, telefon çığlığı fırlatıyorsun. Kaza geçiriyorsun, nasıl oldu bilen yok. İstanbul'a gelişin zaten bir muamma.
0: Ne bilmek istiyorsun?
1: Bilmem.
0: Ne bilmek istiyorsan sor.
1: O kız yüzünden mi?
0: Hangi kız?
1: O. Çantada fotoğrafı olan.
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Ben Mertcan'a kıyafet almaya gidiyordum. Orada fotoğraf ortada duruyordu. Çok özür dilerim ya, ya. Çok özür dilerim. Of, Aselos. Ya gerçekten istemeden oldu.
0: Ya özür dileyecek bir şey yok.
1: Ya var tabii, olmaz olur mu?
0: Evet, o kız yüzünden.
1: Niye?
0: Niye? Çünkü en yakın arkadaşım da yaptı. Tamam mı? Oğlum.
1: Salak.
0: Evet, salak.
1: Sen değil, o.

Ercai. Eda Hanım. Senin yüzünden bu an. Kim şimdi ya?

0: Ben kaçayım, daha Sistem abiyle buluşacağım.
1: Tamam.
0: Görüşemezsek alasmanlık.
1: Anlamadım.
0: Ya ben iki gün sonra gidiyorum.
1: Nereye?
0: Karayipleri.
1: Ne?
0: Yani özel tur. Oradan da kruz gemisi. Birkaç ay denizlerde olacak.
1: Güzelmiş.
0: Öyle. İlaç gibi gelecek bana.
1: İyi. Ne güzel. İyi yolculuklar o zaman sana.
0: Sen kendine iyi bak.
1: Bakarım.
0: Meli ablayı kızdırma.
1: Kızdırma.
0: Evet. Alas mı aldık o zaman?

0: kardeşim. Sen bu mahallede yenisin. Ben sana güzellikle söyleyeyim. Kızdan uzak dur.
1: Hangi kızdan?
0: Geçen gün içine düştüğün kızdan.
1: Ne kızı? Sen dalga mı geçiyorsun?
2: Sen anladın kimden bahsettiğimi?
1: Ya benim o kızla bir ilgim yok.
0: Adın neydi senin?
1: Yiğit.
0: Yiğit. Sen benim lafımı dinle. Bir terslik çıkmasın.
1: Manyak mıdır nedir ya?
3: Mertcan gofreti beğendin.
4: Hı hı.
3: Asıl ben sana bir bici bici yapayım, bir de onu ye.
4: Bici mi?
3: Bici bici iki kere.
5: İyi günler Meliha Hanım.
4: Nasılsınız?
3: Vallahi ben pek iyi değilim Muazzez Hanım. Siz nasılsınız?
5: Aman iyiyiz maşallah. Geçenlerde bizim oğlanla bir tatsızlık olmuş galiba.
3: Hmm, yılık sabayla bastık. Onu mu diyor?
5: Aa, Kenan Hanım söyleyemedi gitti. Onlar sevmiş birbirini.
3: Namussuz.
5: Ama şimdi her şeyde dengi dengine. Hiç denk değillerdi canım. Bence Feride için en hayırlısı oldu.
3: Vallahi doğru söylüyorsunuz. İyi oldu. O hiçbir işe yaramaz erkek güzelinden kurtuldu.
5: Kim? Kenan mı işe yaramıyor?
3: Yani yarıyor da böyle serilip yatmaya falan yarıyor. Ayol camı kındır, iki gün hasta oluyor adam ya.
5: Doğru konuş, doğru konuş.
3: Yani ne aksırığı biter, ne tıksırığı biter. Yani öyle bir adam Kenan dediğin sonuçta. İki adım yürüsün, üç gün uyur valla.
5: Kedi ulaşamadığı ciğere bunlar dermiş.
3: Ben sana bir şey diyeyim mi Muazzez Hanım? Sen o gözü bakar, gönlü akar ana kuzusunu al. Hep beraber mutlu olun. Tamam canım benim. Hadi size iyi günler. Yürü Mertcan.
6: Aliço! Aliço! Gel gel! Ne oğlum dalgın dalgın gidiyorsun? Aşık mısın lan?
7: Yok be abi nereden çıkardın ya? Sen ne yapıyorsun burada?
6: Ne ya, poster bakıyorum.
7: Ayağın nasıl?
6: E işte şahtık şahpaz olduk.
7: Otelin yevmiyesi.
6: Yapma ya. Nasıl verdiler?
7: Konuştum verdiler.
6: Aslanım Aliço be. Şunu al bakayım. Yarısı senin.
7: Abi.
6: Bu senin payın oğlum. Cebine koy. Zaten dünya kadar borcun var sana.
7: Ya ne borcu be abi ya?
6: Şu ambulans işine gireyim. Azar azar hepsini ödeyeceğim oğlum.
7: Ha, kurs nasıl geçti?
6: Vallahi işte nasıl geçsin? Öyle ilk yardım, hayat öpücüğü bildiğimiz şeyler.
7: Ha, dün gece gördük ilk yardım.
6: Ya hiç hatırlatmam. Nasılmış kadın?
7: İyi olacak dediler.
6: Yani, ya kadın hiç aklımdan çıkmıyor biliyor musun? Nasıl böyle kadın? Kardeş, bunların daha renklisi yok mu?
8: Var abi.
6: Daha pahalı da olabilir yani.

0: Merhaba. Bak baban geldi.
1: Ne haber güzel kızım? Eda gitmiş ha bugün.
0: Evet, gitti baba.
1: Okuldan hiç kimse bir şey yapamadı mı?
0: Ne yapabilirlerse ya?
1: Ya ne bileyim. Bu kız okulun matematik şampiyonu değil mi canım?
0: Evet ama kimsenin umurunda değil ki.
2: Ya ne kadersiz çocuklarmış. Anne babalarını kaybettiler. Evlerinden oldular. Başlarına gelmedik kalmadı garibanlar.
1: Mutlaka bir çözüm bulunur. Mutlaka.

0: 40 tane okul değişiyor.
1: Niye abi?
0: Lisede bir kavga çıkıyor. Okul birbirine giriyor. Okul karışıyor. Bunlar beni atıyorlar ki ben de kavga etmemişim yani. Bir sene o okul, bir sene öbürki okul. Gözünüzü de büyütmeyin yani. Siz de alışırsınız.
2: Atılmaya mı?
0: Yok, yeni okula, yeni arkadaşlara.
1: Ya çocuklar amma somurttunuz ha. Sen mi abi? Ben sürprizi getirmeyeyim o zaman ya.
3: Ne sürprizi?
0: Bak sürpriz deyince nasıl atladı bak.
3: Sürprizi!
4: Ya dayı söylesene sürprizini.
1: Bitireyim.
0: Yok ya.
1: Bitireyim.

0: yemek yiyeceğine car car konuşuyor.
1: Abla boş ver, sana ne?
0: Ay bana ne tabii canım. Peşimi de bıraktı. Oh, rahat ettim ben.
1: İyi işte.
0: Hayır, yalnız ben Mertcan'a üzülüyorum. Yani çocuğa iki gündür yemek götüremedim. Vallahi suratı kaşık kadar kaldı.
1: Merak etme, Samim abi hazırlıyordur bir şeyler.
2: Boğazında kalsın inşallah.
0: Feride.
1: Abla ne oluyor?
2: Kaç kere taşıdım macunlu köftelerini.
0: Kenan'a taktı kafayı.
2: Zerif.
0: Aman yapma köftelerden.
2: Zerif, getirsene bir tabak. Zıkkım ya.
0: Ay Feride, her işte bir hayır var. Ay
1: evet abla.
0: Bugün anası da aynı şey diyor.
2: Kim? Anası mı? Onu gördüm. Ne diyor?
0: Aman ne diyecek be. Dussuz dussuz konuşuyor.
2: Çık.
3: Yok erkek güzeli, yok gözü bakar gönlü akar. Kadın demediğini bırakmadı.
4: Haklı. Beni Sabah'yla birlikte sanıyor.
3: Çok güzel. Anacığına gelince öyle bir karıştı. Ama Meliha ablana tabii toz kondurulmuyor değil mi?
4: Of.
3: Oğlum, oğlum saf buldular seni, böyle parmakların ucunda oynatıyorlar. Oh! Ama yağma yok. Bak ne yaptım ben? Tuttuğum gibi çektim aldım.
4: Ne yaptın?
3: Meliha'ya pabuç bırakmadım.
4: Nasıl bırakmadın?
3: Bırakmadım işte.
4: Anne bunlar senin başın altından çıktı.
3: Çıktıysa ne olacak?
4: Nasıl ya?
3: 3 gün ağlayacaksın oğlum, 3 gün. Sonra ömür boyu anacığına dua edeceksin.
4: Anacığım nasıl yaparsın bunu?
3: Oh çok iyi yaptın.
4: İnsanın düşmanı yapmaz bunu, düşmanı.
3: Nereye gidiyorsun Kenan?
4: Gidiyorum.
3: Dur oğlum, Kenan.
4: Buyurun. 1
0: Ya dayı hadi ama.
4: 2
5: Ya gücü göster artık.
4: 3 Roma posteri.
5: Evi beğenmiyordunuz. Ben de bu posteri görünce satın alıp getirdim.
0: Çok güzelmiş.
5: Çok güzel değil mi? Bundan sonra böyle. Her gün bir şey getireceğim eve. Börtü, böcek, çiçek gibi olacak ev.
4: Güzel de nereye asacağız? Dayınız onu da düşündü. Onun yeri hazır. Burası bak. Giyin. Koşmana iğne getir.
5: Tamam. Mertcan, yardım et sen de Ali abine. Oğlum abel abel bakma, koş.
4: Gel, çık şuraya.
5: Geldim.

0: ciğerim ha, Roma, aşkların sevdaların şehri.
1: Başkası Paris dese de inanma. Bir kere adam dediğin yiyecek, mum mum mum yiyecek.
0: Yemeyen adamlar aşık olmaz. Fransa'da çok güzeldir yemekleri de, İtalyan'ınki bambaşka ciğer. Valla.
2: Hoş geldiniz efendim, ne aldınız?
3: İki kuru bir pilav, ortaya Anadolu kızlı.
2: İki kuru, bir analı kızlı. Ustam hayırdır, sesin solun çıkmıyor.
4: Yok bir şey Cuma, sen bak işine bak. Bak işine bak, koş.
3: Bir piyaz.

0: Abla ne yapıyorsun?
1: Kenan Bey'in birkaç fotoğrafı kalmış. Onlara ekliyorum. Yerine de manzara resmi koyacağım. Natür, mort.
0: Ablam da Samim abiye resmi çekti. Oh, üçümüzün de maşallahı var.
2: Aa, size ne oldu kız?
1: Ali'ye taktı. Bu çocuk niye burada? Bu çocuk bizim huzurumuzu bozacak. Bak bozmuş işte.
2: Ay abla niye bozsun? Çocuk iki gün sonra gidiyor zaten.
1: Nereye? Karayiplere.
3: Karayiplere mi? Ne bu kız, korsan mı?
1: Ya dalga geçme.
3: Ay bu Ali çok garip çocuk ha Seyhan. Valla aşk uğruna İstanbullara geliyor. Sonra bir anda hop Karayiplere.
0: Biz de burada Halil'le İstanbul Adana kavgası yapıyoruz.
3: Sen ister miydin öyle uzaklara gitmeyi?
0: Ben mi? Yani bazen kapana kısılmış gibi hissediyorum abla. Ya Halim iyi, hoş da her şey aynı. Aynı da kalacak.
3: E kalsın, ne olacak be Seyhan'ım? Bak bana.
0: Ne bileyim işte. Öyle romantik filmler seyrederken falan. Bazen içim cız ediyor. Ben hiç böyle şeyler yaşayamayacak mıyım diyorum.
3: Bence sana rahat batıyor ya. Vallahi.
0: Ne bileyim. Belki de uzaklara gitmek iyi gelir.
2: Ben siz kaynatmayın, hadi.
3: Biz de sesleniyor. Hadi kaynatmayalım.

0: Hadi bakalım. İyi uykular canım benim. Hadi.
1: Dayı, sen gerçekten bütün dünyayı gezdin mi?
0: Gezdim sayılır.
1: Her yeri mi?
0: Her yerini.
1: Bana dünyalı masal anlatır mısın?
0: Dünya mı? Dünyanın neresini anlatacağım Can? Bir sürü memleket var oğlum.
1: Burası.
0: Burası? Zambiya. Gitti Zambiya'yı buldu bak.
1: Hani dünyayı gezmiştin?
0: Gezdim.
1: Anlat.
0: Hayda Can. İcat çıkartıyorsun ha. Peki hadi. Ört üstünü bakayım uzan. Zambiyalı masal. Zambiya. Zambiya bir kere renkli insanların memleketiymiş. Nasıl renkli dersen, çikolata renkli. Hani spiker diyor ya, o da ayrı bir alem. Şimdi ciğerim bir gün, hiç unutmam, Zambiya'da gidiyorum. Nerede gidiyorum? Safarisinde. Gidiyorken birden karşıma bir aslan çıktı.

0: ağaçtan iniyor sincap.
1: Masal da burada bitiyor. Canım ciğerim.

0: Bu ne? Ulan Ferdi gireni. Ulan Ferdi.
1: Sen dur.
2: Ne işin var senin burada?
1: Bak ne oluyor ya?
2: Kenan.
1: Abi kafamı kırdın ya.
2: Oğlum ne işin var senin? Burada yılan gibi saklanıyorsun.
1: Of, abi Feride'ye bakmaya geldim.
3: İyi akşamlar, iyi akşamlar.
2: Hayda kardeşim, siz geceleri burada nöbet mi tutuyorsunuz?
3: Kirva hayırdır?
1: Ya bir şey yok, Feride'yle takıştık da.
2: Sen?
3: Ben bir Seyhan'a bakacaktım abi.
2: Aa maşallah.
1: Ya yok, deminden beri taş atıyorum, bana mısın demiyor.
2: Bağır.
1: Nasıl?
3: Oğlum bağırsana, çağırsana, sen erkek adamsın, bağır.
2: Yoksa sabaha kadar burada çıt çıt taş atacaksın, kızın ruhu duymayacak. Oğlum bağır.
1: Abi nasıl bağırayım?
2: Oğlum hayatında sen hiç bağırmadın.
3: Yok be abi, bu ne bağıracak?
2: Oğlum nasıl aşıksın sen ya?
3: Ya bu aşkından ne olur be?
1: İyi tamam, bağırıyorum.
2: Hadi bakalım.
1: Feride.
2: Nasıl bağırmak lan kedi gibi? Feride.
1: Koş koş. Abi Melih abla uyanmasın.
2: Oğlum uyansın. Bırak. Hançereni doldurup bağıracaksın.
1: Nasıl abi?
2: Beni seyret. Melih ha!

0: Aferin Samim.
1: Ne bağırıyorsun akşam akşam?
0: Yok bir şey yok, arkadaşlarla konuşuyorduk.
1: Ne arkadaşı?
0: Şimdi onlar bir yana da...
2: O deli kuşu ne yapıyor orada?
3: Ya Feridem, gözünü seveyim bir dinle.
2: Dinlemiyorum Kenancığım, dinlemiyorum.
4: Ya bir işi beceremediniz kardeşim. Allah aşkına çekil şöyle gelin.
2: Halim.
4: Seyhancığım, Feride. Ablacığım benim. Öncelikle kusura kalmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Halim bak karışma, sen de yanacaksın ha.
4: Karışırsam Allah belamı versin. Niye sen beni araya sokuyorsun? Konuşsana ya.
0: Sen ne örtek çıktın ya? Resmen sattı.
4: Oğlum niye satayım ben sana? Yolu açtım, konuş diyorum ya.
5: Abi bu hep böyle ha.
4: Oğlum sen niye iftira alıyorsun beni? Allah billah aşkına. Abicim bu sözüne güvenir mi?
0: Senin ipinle kuyuya inilmez ya.
1: Ya yeter.
2: İki cihan bir araya gelse gene de birleşmeyeceğim Kenan. Bitti bu iş, bitti.
3: Ya Feride.
1: Feride'yi duydunuz. Hadi konu monu kapandı, gidin evinize, o kadar.

0: Beğendin mi yumurtanı?
1: Hı hı.
0: Meksika usulü, bunu gemide öğrenmiştim ben.
1: Sen de dünyayı dolaştın mı?
0: Öyle her yeri değil.
1: Doyum aslan bile görmüş.
0: Nerede, gemide mi?
1: Hem de kaç tane.
2: Mertcan! Nerede, çocuklar kalkmadı mı?
0: Hı hı. Daha uyanmadılar abi.
2: Nasıl ya, yeni okula başlayacaklar. Yiğit! Eda!
0: Aç bakalım ekmek içi. Allah! Oh be! Süper!

0: Ne var? Moses teyze buyurun. Yok, burada değil. Yok. Tamam. Tamam, haber veririm.
1: Abla ne oldu?
0: Kenan yok.
1: Nasıl yok?
0: Yok, dün gece eve gitmemiş.
1: Niye? Neredeymiş?
0: Ne bileyim Seyhan.
1: Nasıl ya? Abla başına bir şey gelmesin.
0: Yok canım, ne gelecek? Ya geldiyse kız.
1: Bilmem, dün gece fena tepeledim.
0: Ya canına kıydıysa?
1: Ay yok, yok abla, öyle şeyler getirme.
0: Allah Allah, Allah'ım yarabbim.

0: Ustam hayırdır?
1: Yokuş. Yokuşunuz. Çıkmam lazım. Sen ne alacağım? Şuna gelecek, yemek var, yiyecek var.
0: Sabahın köründe kim kuru fasulye yiyecek ha?
1: Eş. Ya Cumali, iş güzellik yapma oğlum. Biz burada ben film mi oynatıyorum Allah aşkına? Hadi bak

0: Ay ister misin şimdi köprünün tepesine falan çıksın?
1: Aman Allah korusun.
2: Abla yapar mı öyle bir delilik?
1: Aman ne yapacak o hımbıl be? Alt tarafı ağzını bir yere ayırıp uyumuş kalmıştır o.
0: Ay, abla sen de yeni başladın ha.
2: Bir ara istersen.
0: Yok ya, kapalıymış. Zaten ne arayacağım?
1: Aferin.
0: Ay hadi abla hadi.
1: Feride, bir haber mi ver, bir şey yaparsa hemen bana bir haber et ha.
3: Evet tamam.
1: Feride.
0: Efendim?
1: Sen sıkma canını ya. Oğlum canı tatlıdır öyle. Kendine bir şey yapamaz. Al bakayım. Hoppa anacığım haydi.
4: Cancan, bugün sen Ali abinle kalıyorsun ha.
5: Merak etme abi, biz çıkar oynarız onu.
4: Hazır mısın çocuklar?
3: Hazırız hazırız.
4: Hadi bakalım. Alo. Benim. Buyurun hocam.
6: Hocam mı?
4: Evet. Tabii.
6: Sağ olun hocam.
4: Sağ olun. Hayırlı günler.
5: Ne oldu abi?
4: Okuldan arıyorlar.
2: Hangi okuldan?
4: Sizin okuldan. Duru'nun babası bugün okula gitmiş.
6: E'si. Eda'ya burs veriyorlar.
2: Nasıl? Ne bursu? Ha, şimdi ben okuldan ayrılmıyor muyum?
6: Ayrılmıyorsun canım ciğer.
2: Ne?
5: Allah!
2: Dayı! Oh! Ay dayı iyi misin?
6: İyi. Bacağım kopsa ne olacak ya, iyiyim.
5: Duydun mu Mertu?
2: Duydum. İnanmıyorum ya. Peki Yiğit?
4: Şimdi bir şey demediler.
2: Abim ne olacak?
4: Ya önemli değil, çok güzel haber bu.
2: Saçmalama, olmaz öyle şey.
4: Olmuş işte, hadi. Hadi.
6: İyi.

0: Kusura kalma ablam, biraz geç kaldım. Seyhan çıkıyor değil mi?
1: Yok, Seyhan yok Ali.
0: Nasıl yok? Nereye çıktı?
1: Vallahi sabah Feride ile öyle apar topar çıktılar.
0: Bana bir şey söylemedi mi?
1: Yok, diyecek miydi?
0: Yok. De her sabah ben alırım onu yani. Bensiz çıkmaz o.
1: Dur bir arayalım o zaman.
0: Yok yok. Hacet yok. Ben ararım.
2: Arama. Arama ya. Arama. Aman bir kere arayıp kapayacağım.
3: Efendim güzelim.
2: Aa, Kenan, ne işin var senin burada?
3: Buradaydım. Sana geldim.
2: Ya annem meraktan ölmüş.
3: Feride, konuşmamız lazım.
2: Konuşamayız.
3: Feride.
2: Kenan, sen niye yüzle çıkıyorsun benim karşıma?
3: Ya kızım bir dinle.
2: Ya ne dinleyeceğim ya? Bunca yıldır birlikteyiz. Seni bir kere kalbini kırdın mı? Ha? Ablamdan laf işittim, dayandım. Annenin laflarına dayandım. Sen ne yaptın? Yalan söyledin.
3: Söylemedim.
2: Öyle mi? Hani evde kimse yoktu Kenan?
3: Ya bir tek o.
2: Ya yalanın biri ikisi olmaz Kenan. İnsan ya yalancıdır ya da değildir, tamam
4: Feride
2: mı?
4: Feride.
2: Geldim.
3: Feride.

0: Mis gibi okunmuş Yiğido. Sizinkinden daha güzel ha. Hadi bakalım Yiğido. Asiyle kırsınlık yapmak yok. Başını derde sokmadan gidip geleceksin. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi iyi dersler.
1: Sağ ol.
2: Çak günaydın. Oğlum nereye?
1: Sınıfa.
2: Nedir bu halin? Konsere mi geldin?
1: Niye, nesi var hocam?
2: Nesi yok ki, bak bakalım etrafına. Saçı senin gibi uzun olan var mı?
1: Tamam hocam, yarın kestiririm.
2: Hemen şimdi kestiriyorsun.
1: Nerede kestireceğim?
2: Berberde. Hadi git, saçlarını adam gibi etmeden de gelme.
3: Günaydın çocuklar.
4: Sağ ol.
3: Evet çocuklar, bugün hepimizi çok sevindiren bir şey oldu. Sınıfımızın medayı iftiharı Eda'yı yeniden kazandık. Aramıza hoş geldin Eda'cığım.
5: Hoş bulduk hocam.
4: Hoş geldin Eda.
3: Evet, bugünkü dersimizin konusu trigonometri fonksiyonlar.
6: Durun, babana sorsana, bana da burs verir mi?
5: Oldu, ne konuda lazımdı?
3: Evet, trigonometri fonksiyonlardan başlıyoruz.
7: Edebiyatımıza baktığımızda otobiyografik eserlerin çok fazla olmadığını görüyoruz.
1: İyi günler.
7: İyi günler.
1: Ben Yiğit Alacan. Sınıfınıza yeni katıldım.
7: Alacan, saatten haberin yok herhalde.
1: Var da berberden geliyorum.
7: İyi, bizim acelemiz yok. Bize sakal tıraş ol istersen.
1: Hayır, normal saçımla almadılar da o yüzden.
7: Neyse, hadi geç otur.

0: Otobiyografi yazma. Otobiyografi de plan.
1: Çok işlemiş, güzel.
0: Anlatım açısından.
1: Beni tehdit edemeyip de aynı sınıftayım.
0: Fakat kim? Biyografilerin objektif, bilimsel, araştırmaya ve belgelere dayanmasına karşılık otobiyografilerin yazılışında böyle bir kural
1: senin
0: yok.
1: Senin peşini bırakayım diye.
0: Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl eseri, Aziz Nesin'in böyle gelmiş böyle gitmesi biyografi örnek olarak gösterilebilir.
2: Anacım nasılsın? Vallahi iyi diyelim, iyi olalım işte. Bak ne diyeceğim, şu villadaki kiracılar çıkartacaktık ya. Sen o işi bir an önce yap. Ben şimdi Seyhan'la konuşacağım, düğün tarihini biraz erken alacağız. Yok bir şey anam, yok bir şey. Sen seç perdeyi, halıyı, onu bunu seç. Tamamdır. Bir aya kalmaz taşınalım diyorum anacım.

0: Hadi, sıkma canını sen. Hadi öptüm ellerinden, kan salacak lan. Hadi. Ben çıkıyorum.
1: Tamam. Hadi. Süper.
2: Hop, şahane.
3: Bir daha.
2: Tamam, bir daha. Çok mu sevdin burayı?
3: Yarınkine gelelim.
2: Yarın gelemeyiz. Ben gidiyorum Merto.
3: Nereye?
2: Uza.
3: Zambiya'ya mı?
2: Zambiya mı? Yok. Gemiyle okyanusa.
3: Niye?
2: Bilmem. Hani gitsem bir dert. Kalsam ayrı bir dert. Hayatım bir karıştı. Düzelmiyor be Merto. Neyse. Boş ver. Hadi biz bir daha kıyalım. Yürü. Yürü.
3: Tamam.
2: Çok hızlı.
1: Kaldır böyle kollarını. Süpersin be.
4: Akşamki rezervasyonlar belli oldu mu?
5: Evet, burada. Burada bilir miyim? Buyurun.
4: Nedir durum?
5: Ay, elektrik.
4: Hayda. Şu sigortaları halletmedik mi hala?
5: Elektrikçiyi çağırdım ama...
4: Bir daha çağır, ikide bir kesiliyor.
5: Tamam.
4: Başımıza bir iş açacak.
5: Alo, Akif Usta, Seyhan ben, Güzel Otel'den.

0: Sabah geldim, baktım çıkmışsın.
1: Böyle akşam tatsızlık olunca sabah gelmezsin diye düşündüm.
0: Niye? Yıllardır her Allah'ım senin kapına gelmedim mi?
1: Geldim.
0: Bir gün bile ben senden yüz çevirdim mi?
1: Çevirmedin.
0: Bundan sonra da çevirmem. Niye çevireyim? Anama söyledim mi, biraz hazırlıkları hızlandırsın.
1: Ne hazırlığı?
0: Evlilik.
1: Halim, biz bahar evlenmiyor muyduk?
0: Beklemenin alemi yok. Biz Adana'ya gidelim, yerimizi yurdumuzu bilelim diyorum.
1: Halim, ablalarım burada, benim işim burada. Biz niye Adana'ya gidiyoruz?
0: Huzur bulalım diye. Bu şehir bizim dengemizi bozuyor.
1: Halim.
0: Şşş. Hemen cevap verme. Eve git. Bir ablangile danış. Sonra konuşuruz.

0: Sabahtan beri ciğerci kedisi gibi dolanıyor ha.
1: Kim abla?
0: Kenan.
2: Orada mı o şu anda?
0: Gelme, gelme. Seni görünce yüz buluyor.
2: Yok yok. Bugün hastaneye geldi. Yüzüne bile bakmadım.
0: Hı, aferin.
2: Ne yapıyor?
0: Elinin körünü yapıyor Feride. Allah Allah. Bırak. Ne yapıyorsa yapıyor canım.
2: Ama ne? Değil mi kız Seyhan?
0: Seyhan?
3: Ha, efendim abla.
0: Sen niye dalgınsın?
3: Bir şey yok, iyiyim.
2: O böyle bu aralar.
0: Hı. Niye?
3: Abla tamam, bir şey yok, iyiyim ben.
0: İyi tamam o zaman, hadi.
4: Ayşem hadi ablacığım, yemeğin soruyor bak.
5: İyiydi o. Okulun ilk günü nasıl geçti anlat bakalım ya.
6: Vallahi girer girmez berbere yumladılar.
7: Belli oluyor zaten, saatler olsun.
6: Sağ ol.
5: Ne yapacaksın? Alışacaksın oğlum, bundan sonra böyle.
6: Eda senin nasıldı okul?
3: İyi. Her zaman.
5: Duru'nun babasına da bir teşekkür etmek lazım ya.
3: Eğer aramak istiyorsan numarası var bende dayı.
5: Yok yok öyle kur-

0: kurye olmaz.
1: E ne yapacaksın?
2: Ona da poster alalım.
3: Paris posteri.
0: Siz dayınızla dalga geçin bakayım böyle.
1: Mertcan hadi bak buz gibi oldu ama.
0: Oğlum kime el sallıyorsun?
4: Kenan abime.
0: Ulan oğlan hala sokakta mı? Şuna bir bakayım.
4: Bak orada.
2: Ya iki gündür nöbet tutuyordu.
3: Bu adam üşütecek orada hastalanacak ya.
2: Abi. İçeri çağırsak mı ya?
0: Ya Melih'e canımı sok. Kes öyle de okuyor böyle de.
3: Kenan!
2: Abi duymuyor duymuyor.
3: Kenan!
0: Bak nasıl avel avel bakıyor görüyorum.
4: Kenan abi!
3: Gel gel!
2: Sen gel.
0: İyi de şu kapıyı açıver onu şu.
2: Tamam.
1: Seyhan! Hadi ben ya okulumdan ayrıldım. Sen ne diye sallandırıyorsun yüzünü?
5: Anneannem gibi konuştum.
1: Lafı değiştirme.
5: Değiştirmiyorum abla. İyiyim ben, bir şeyim yok.
1: Hadi.
5: Yok abla bir şeyim.
1: Dökülsene be. Ha?
5: Halime evlenip Adana'ya taşınmak istiyor.
1: Aa, niye?
5: Öyle. İstanbul dengemizi bozuyormuş.
1: Ha. Ne yapalım bir daha gelirsiniz be Seyhan.
5: Nasıl yani abla? Hiçbir itirazın yok mu?
1: Seyhan, hayatım evlilik fedakarlık işidir.
5: Abla, sen de ne meraklıymışsın ya.
1: Bak ablama, bak. Ne oldu? Ben kimseye muhtaç olmam dedi. Ha? Çocuk yok, bir şey yok. Biz gitsek ne yapacak ha? Ulan da seversen. Hı? Seyhan, güzelim. Bak senin için önünde diz çökmüş bir adam var. Seninle evlenmek isteyen adam gözünün içine bakıyor. Daha ne olsun ya?
5: Bilmiyorum abla. Of. Abla ya ben ne yapacağım?
1: Ne yapacağım biliyor musun? Allah'ına şükredip oturacaksın oturduğun yerde hayatım. Bak bana. 4 yıl kız 4 yıl sözlü kalır mı gözünü seveyim. Çürüdüm bittim artık ben ya. Ay o alçak benim 4 senemi çaldı ya. Hadi gül hadi. Bulmuş bulunuyor.
0: Vay anam vay.
2: Sağ olsun anacın da şeytana pabucu ters giydirmiş yani ha.
6: Öyle oldu.
2: Ne yapacaksın?
6: Ya Feride karşımda dursa her şeyi anlatacağım. Ama beni gördüğü yerde yolunu değiştiriyor.
0: Haklı kız.
6: Abi.
0: Çünkü Kenan. Ciğerim bak burada şimdi erkek erkeğe konuşuyoruz. Sen şimdi bu Sabah mıydı? Neydi bu kızın adı? Ondan bahsederken böyle eli yüzü düzgün bir kız falan diyorsun.
6: Bana ne Sabah'dan ya?
0: Onun insanlık hali olur mu olur?
6: Abi yok.
0: Bir şey yaptın mı yapmadın mı ciğerim?
6: Abi yapmadım. Yemin ediyorum yapmadım.
0: Peki bizim kızı seviyor musun?
6: Abi seviyorum.
0: İnandım.
6: Şimdi ne yapacağız abi?
0: Sen şimdi git yat uyu bakayım.
6: Nasıl uyuyayım sanırım abi ya?
0: Kardeşim yarın sabah ambulansa gideceğim stajyer olarak. Feride'yi göreceğim. E'sini düşüneceğiz Aliçok. Sen şimdi git yat uyu. Bak uykusuzluktan iyice karardın oğlum. Hadi ciğerim benim.
2: Ben battaniye getireyim.
6: Abi halledecek miyiz?
0: Halledeceğiz herhalde. Sabah ola hayrola ciğerim.

0: burada kalmayı sen benden daha çok istedin. Keşke Bursu da seni alsaydın.
1: Biliyorum.
0: Yapacak fazla bir şey yok. Ama eğer bu bizim aramızı bozacaksa yarın gidip o okulu bırakabilirim. Çünkü hiçbir okul benim için senden daha değerli değil. Yiğit. Yiğit, duyuyor musun?

0: Oh, yeah, yeah.
1: Ali abi gidiyor musun?
2: Gidiyorum Eda'cığım. Semim abi sana emanet.
1: Merak etme.
2: Bu yakışıklı da.
3: Pinokyo'nun ustan ne getireceksin?
4: Bilmem ne getireyim.
3: Dürbün.
2: Dürbün tamam. Yaz Mert'e bir tane dürbün.
5: Hadi çocuklar hadi. Daha Ali'yi bırakacağım. Ambulansa gideceğim hadi. Nerede Yiğit?
1: Bekliyor.
5: Ne bekliyor ya?
1: Dayı ne yapıyorsun?
5: Bunu da atıyorum. Bununla gidersen beni götürecekler acile.
2: E ayağın iyileşti mi senin ya?
5: İyileşti, iyileşti. Basıyorsam iyileşti.
2: Hadi sen de yemeğini bitir Mert, hadi.
5: Hadi Mert'en, hadi geç kalıyoruz abicim. Hadi.
6: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Dün akşam burada kaldım da.
7: Ya hadi oğlan.

0: Feridem, çağır Seyhan abi de o da gelsin.
1: Seyhan gitmiş herhalde, erken işi vardı.
0: Halim, oğlan 2 gündür kapı duva.
1: Onların arası biraz limon ye. Şu ekmeği uzatsana bana.
0: Kız niye?
1: Ya Halim tutturmuş Adana'ya gidelim diye.
0: O nereden çıktı ya?
1: Seyhan da öyle diyor zaten. O yüzden kafası bozuk biraz.
0: Ben niye en son duyuyorum bunu?
1: Ya Seyhan söyleyecek sana, konuşacak. Onun biraz kafası karışık bu ara, kafası.
0: Bu ara hepimiz buluştuk. Sen, ben, o.
1: Sen kiminle?
0: Kim? Ya ben lafın gelişi öyle dedim ya.
1: Sen mi abinle?
0: Feride, yemeğini ye.
1: Ne oldu yine?
0: Çay dökeceğim kafana ha.
1: Ya bir kere daha de ya.
0: Tamam.
2: Hadi. Anahtarı aldınız mı?
3: Aldım. Abi ben ne olacağım?
2: Oğlum dedim ya, bir şey ayarlayacağım, arayacağım ben seni.
3: Abi haber bekliyorum.
2: Tamam, vereceğim.
3: Cümleten Allah'a ısmarladık.
2: Hadi güle güle. Ali abi nerede?
4: Ay o hala içeride.
2: Ne oldu?
5: Bombon içeride kaldı.
2: Hah, bir bombon eksikti şimdi. Hadi git bombonu al, Ali abini çağır, hadi.
4: Bunu da Ali abiye ver, hadi oğlum.
2: Hadi Mertcan.
4: Uç, hadi.

0: Geldim.
1: Günaydın Melia.
0: Günaydın.
1: Ya bugün Ali gidiyor, çocuklar da okulu var. Sen Mertcan'a bir göz kulak olursan.
0: Tabii tabii. Sen nasıl oldu bacağın?
1: Bir şey yok.
0: Ha, doktora gözüktün mü?
1: Bu da gelir, bu da geçer Melia. Bir geçmeyen senin öfken.
0: Sami. Dayı hadi.
1: Geliyorum. Oğlum. Sakın Melia ablanı üzmüyorsun ha. Güle güle.
2: Güle güle dayı.
0: Sami.
1: Efendim Melia.
0: Geçmiş olsun ya.

0: geçiyor, tamam mısın Ali'ciğim?
1: Tamam abi.
2: Hadi yenge, görüşürüz.
3: Ali'ciğim, iyi yolculuklar. Artık Sami'den alacağız haberlerini, tamam. Ha. Bir de öyle hep denizde kalma ya. Arada bir karaya çık, eder olacak suda.
1: Yok yok,
2: olmam, merak etmeyin.
1: Gel bir daha öpeyim seni.
4: Güle güle.
1: Görüşürüz.
3: Hadi Ali, iyi yolculuklar.
1: Sağ ol. Feride ile Seyhan'a selamlar.
3: Tamam.

0: Aliço, yolumuz burada ayrılıyor ha?
1: Ayrılıyor abi.
0: Arada ara ha. Sen ben beni habersiz bırakma.
2: Evet.
0: Paran var mı?
2: Var abi, lazım.
0: Yok ya, senin ihtiyacın var mı manasında sordum.
2: Ha yok. Abi, bak sıkılırsın, daralırsın. Bana bir haber et.
0: Ya artık bizim de bir işimiz var ya. Biz de kendi gemimizi götüreceğiz bundan sonra.
2: İnşallah abi.
0: Hadi bakalım. Özleyeceğim seni ciğerim.
2: Ben de abi. Sen mi abi?
0: He.
2: Her şey için sağ ol.
0: Sen sağ ol.

0: Nereye oğlum? Kravatını düzelt.
1: Nesi var kravatının?
0: Git arkadaşların yanına, yardımcı olsunlar sana. Hadi. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın. Uzak duruyorum.
2: Furkan, sen manyak mısın? Neden tehdit ettin Yiğit'i?
1: Sana ne oluyor ya?
2: Açıdan uzak dur demişsin.
1: Kimi? Bana.
3: Hayır, ben onu senin için söylemedim ki.
2: Kim için dedin Sivrakap?
3: Kız arkadaşı için söyledim onu.
1: Ne kız arkadaşı? Hayal gördün herhalde. Benim kız arkadaşım yok.
2: Bravo Furkan, bravo.
3: Ne oluyor ya?
0: Niye bu halin sen böyle?
4: Diğerim, buradan sağa dönüyoruz.
2: Abi anons gelmedi, nereye gidiyoruz?
4: Nerede, bir arkadaşım rahatsızlanmış, ona gidiyoruz diğerim.
2: Allah Allah.
4: Aa, sağ sağ sağ.
5: Çıtırık, şöyle eksiğimizi geldiğimizi tamamlayalım. Oy oy, Melih ablasının kuzusu bu, kuzusu. Oh oh, hadi.
2: Abicim, bizim mahalleye geldik, ne yapıyoruz?
4: Bizim mahalleye? Ciğerim, hele sen bir dük.
2: Hasta nerede?
4: Dur bakalım. Hah, geliyor.
2: Nasıl geliyor mu? Yürüyor mu bu hasta senin abi?
4: Perde kapıyı aç. Sen de in bana babam.
2: Abi ne oluyor ya? Kenan?
6: Feride.
2: Ne arıyorsun sen?
4: Bak Feride, iki dakika dinle. Sen benim kardeşimsin. Sana zarar gelmesine izin vermem. Ama bu delikanlıya kefilim. Bir dinle.
2: Ya Semih abi yapma. Abi yapma gözüm.
6: Feride dinler misin?
2: Ya istemiyorum ya.
6: Feride'm lütfen.
2: Kenan dokunma, bırak.
6: Feride gözünü seveyim dinle.
2: Ya Kenan yapma ya.
6: Feride tamam. Sabah evdeydi. Sana yalan söyledim. Ama yemin ederim ben çağırmadım.
2: Ya bırak anacığım ya. Kim çağırdı o zaman?
6: Annem. Her şeyi planlamış Feride. Sabahı ayarlamış. Yani resmen ikimizi birbirimizden ayırabilmek için kumpas kurmuş.
2: Ya Semih abi alın şunu lütfen.
6: Gel gidip yüzleşelim.
2: İstemiyorum.
6: Feride. Evi terk ettim. Sokakta kaldım. Bir tanecik anacığımla konuşmuyorum. Daha ne yapayım? Kendimi köprüden mi atayım? Sen söyle.

0: Abi ben gidip geliyorum.
1: Tamam.
0: Çantayı bıraktım.
2: Mertcan. Bak böyle bir yabancı gelir sana böyle şekerdir, çikolatadır. Böyle bir şey verirse gelip hemen Melih ablanı bulacaksın, tamam?
3: Tamam. Ha,
2: artık bu dayın olur, ablan olur. Bize sormadan yabancı birine gitmek yok.
3: Yok. Yok. Ay, yağma. İyi misin?
2: İyiyim Mertcan'ım, korkma, ölüm bir şey yok.
3: Yok bir şey yok.
2: İyi iyi ya, ayağım kırıldı galiba.
4: Doktor çağırsa.
2: Kurtarın beni ya.
4: Geç otur.
2: Dur öyle hemen kaldırmayın ya.

0: Nasılsınız, iyi misiniz Şiptakumlular?
1: İyiyiz abi, sağ olasın.
0: Aferin, aferin.
2: Çok özlemişim seni Feride.
3: Ben de. Kenan. Hı. Bir daha yalan yok.
1: Tövbe, yok.
3: Abi, hadi gidelim mahalleden ya. Ablama yakalanacağız.
1: Niye güzelim?
3: Bir daha yüzünü görmeyeceğim diye yemin verdim ablama.
1: Benim.
3: Evet.
2: Feride, nasıl olsa öğrenmeyecek mi?
3: Yok anacığım, ne kadar geç o kadar iyi.
2: Hayda.
3: Of Kenan. Kardeş, sağ ol bacım, sağ ol. Kırıldı galiba.
4: Bir doktor çağır.
3: Kurtarın beni ya.
4: Geç otur.
3: Ay durun ya, durun. Kaldıramıyorum.

0: Hayır, sakın durma, durma.
1: Ya ne sakın durması? Kadıncağız yerde ya.
0: Nerede ya? Demeyin. Niye Samim abi? Ne olmuş?
2: Abi ben ne olacağım?
1: Bilmiyorum nesi var. Hayır, ya bilmiyorum.
3: Kenan, çabuk in aşağı. Hemen git çabuk. Gözünü seveyim.
2: Güzelim, nereye ineyim ben şimdi?
1: İneyim, ondan sonra siz inersiniz.
0: Ambulansla.
1: Dur bekle, ben ineyim. Ondan sonra siz inersiniz.
3: Tamam. Kıdıklarım.
4: Dayı.
1: Berkcan, nereye? Ne yapıyorsun siz burada? Ne oldu sana?
0: Samim. Senin ne işin var burada?
1: Can kurtarıyorum Melia.
0: Ne canı kurtarıyorsun Samim? Beni çıldırtma ya.
1: Yürü hastaneye gidiyoruz. Hadi.
0: Ya Samim, beni bu adama vermeyin. Vallahi doktor değildir. Bir göndermeyin ambulansa ha.
1: Ya ne doktoru? Şoförüm ben, şoför.
0: Ne şoförü Samim? Böyle sakat şoför mü olur ya?
1: Benim var. Staj yapıyorum. Hadi.
0: Kenan yok ol. Çabuk uzaklaş
2: buradan. Senin nereye yok olayım?
0: Yok ol, git çabuk. Kaç git.
1: Kardeşim sen de gözünü seveyim, şuradan tut, tamam mı, kaldırın gel.
2: Arabada sağlık görevlisi var.
1: Onun işi var şimdi.
2: Ne işi?
1: Ya bırak sen şimdi onu kardeşim, sen de tut şunun ucundan. Bak üç deyince atele alıyoruz, tamam mı? Bir.
0: Ne bileyim Samim?
1: İki.
0: Ay vallahi hiç kalamayacağım ya.
1: Üç.
0: Ay ay böcek yaramadı. Allah aşkına ben canım ya.
1: Berkcan, bir, iki, üç, hoppa.
0: Samim, bak bu işin sonunda aynı bir şey çıkarsa vallahi seni öldürürüm.
1: Hadi, bu

0: Necip Usta. Şimdi bizim akşam 15 kişilik bir grup, iki tane de 5 masamız var.
1: Set menü mü yapacağız?
0: Vallahi biz et yapalım diyoruz.

0: işte bittin sen, bittin.
1: Derya.
2: Sen de bana hiç oradan beri ha filan deme ha.
3: Ablam kurban olayım. Bir dakika.
0: Ya utanmadınız mı arkamdan iş çevirmeye?
1: Ya bir iş çevirmedik Melia.
2: Ya Samim Allah aşkına senin ne işin var bu ambulansta?
1: Stajyer şoförüm, stajyer şoför.
2: Stajyer şoförsün? Ya seni kim işe aldı?
3: Abla.
4: Gör. İkiniz de bittiniz gözümde.
5: Anne yanlış şunu getir.
3: Necip Usta ne oluyor?
5: Bir yerden bir kaçak yaptılar önce tezi hala aldı. Yangın tüpü boş.
3: Burada durulmaz hadi seni.
5: Hadi çıkalım hadi. Çağırırız kalın. Yangın var. Yangın. Şuradan yanıyor mu?
3: Telefon at telefon.
6: Böyle de bir pilav alır mısın?
7: Tabii.
6: Bir pilav.
8: Hamza, ceketini getir.
6: Tamam.

0: Mutfakta yangın çıktı. Otel tahliye ediliyor.
1: Seyhan nerede?
0: Seyhan? Müdür Bey, Seyhan'ı gördünüz mü?
1: Seyhan?
2: Seyhan!
0: Seyhan!
2: Bir dakika kardeşim, içeride yangın var.

Seyhan!

0: Parçalı Çanoz ve yakını.
1: Neredeler?
0: İçerideler. Hadi çabuk yapın lütfen.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Hazine bonusu. Türk hazinesinin çıkardığı vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma senetleri.

0: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
1: What do you reckon?
2: Let's check it out.
0: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
1: Okay, filling up.
3: The river must have burst its banks.
0: Hayatta kalmak için dev timsahlara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2, yarın 20'de Ağparı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

İnsanoğlu iyi hissetmek ister ama bunun için bir şeyler yapması gerekiyor. Psikoloji bilgisinin iyi hissetmemiz üzerinde etkisi olabilir. Yani belli psikolojik faktörleri doğru kullanırsak iyi hissederiz. İşte bunları konuşacağız. Harika bir insan hali programı başlıyor efendim.

0: harika konuklarım var. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani konu iyi hissetmek ya. Ben görür görmez iyi hissettiğim iki canım dostumla beraberim stüdyomda. Uzun süredir tanıdığım, dostluk ettiğim insanlar. Gerçekten görünce iyi hisseder misin? Hissedersin. Nasıl oluyor? Profesör Doktor Aslı Bugay Sökmez. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şak şak şak şak şak. Alkışlar bekletiyordum. Şöyle bir eslerim.
1: Ya gerçekten seni görünce de öyle ve değerli hocamı gerçekten sizlerle birlikte olunca öyle iyi hissediyor insan.
0: Az önce çektirdiğimiz fotoğrafta sağında ve solunda durduk. Hakikaten düşündün değil mi? Bunları silsem acaba nasıl daha iyi olur bu fotoğraf?
1: Yapacağım. Kırmızı Instagram'da görebilirsiniz.
0: Bir de çift şeyini koy ve sor insanlara. Hangisini tercih edersiniz? Hocam sizi tercih ederiz diye. Ve tabii ki Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz. Hocam Evet. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza Evet. Sağlık.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de uzun zamandır görüşemediğim dostlarımla sizlerle birlikte olunca biz zaten iyi hissediyoruz.
0: Evet.
2: Umarım seyircilerimiz de iyi hissederler. Teşekkür ediyorum. Birlikte olmak çok güzel.
0: Sayenizde hissederler hocam. Şöyle göz ucuyla bir yandan bakıyorum ekranda. Gerçekten her zaman böyle o güler yüzünüzle renk katıyorsunuz. Hayatımıza da öyle renk katıyorsunuz. Bu çok yoğun bir idarecilik süreci.
2: Evet.
0: Dekanlık bölüm sürecimiz. Böyle konuştuk, mayanız da var sizin yöneticilik.
2: Yani bırakmıyor sanki peşimizi. Ya dekanlık süreci bitti ama bölüm başkanlığı var. Bir taraftan da tabii sivil toplum kuruluşlarında Evet. Da bizim Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğimiz, Aslı Hocam'la da birlikte daha önce çalıştığımız dernek başkan vekilliği görevimizi de yürütüyoruz. Dolayısıyla mesleki anlamda da bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Hem meslektaşlarımıza hem öğrencilerimize. Bu şekilde.
0: Nereden girdim ben bu işe dediğiniz oluyor mu hocam bu ekstra işlerde?
2: Yani ekstra işler.
0: Çeviste kaçar çünkü bu idarecilik Evet. İşlerinden.
2: Ama bazen kaçamıyorsun artık. Biz
0: kaçamayan... Anlaşılıdır. Evet.
2: Biz böyle iyi hissediyoruz sanırım.
0: Hocam o tür dernek işlerini camiada Evet. Herkesin sevdiği, kabul ettiği isimlerin Evet. Yapması derneğin Evet. Geçerliliğini de arttırıyor zaten. Evet. O yüzden de tabii sizin kapınızı çalmakta çok haklılar.
2: Sağ olsunlar. Tabii geçmiş dönemlerde de bizim Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğimiz çok köklü bir dernek. Bu arada bütün görev yapan hocalarımıza, meslektaşlarımıza da
0: iki hafta önce Binnur Yeşil Yaprak vardı istiyor musun?
2: Evet gördük. Binnur hocamız da.
0: Kulaklarını çok...

0: Kıymetli. Evet, o da uzun yıllar çalıştı. Hepsi ayrı bir değer. Ülkemiz için de ayrı bir değer. Biz de şimdi elimizden gelen değeri üretmeye çalışıyoruz tabii.
1: Sağ olun hocam. Siz uluslararası bir karaktersiniz. O çalışmalarınızla da gurur duyuyoruz. Bunun şeyi yok. Gerçekten öyle. O uluslararası çalışmalar, bir de Türk bayrağını oralarda taşımaktan ayrıca bir onur duyduğunuz, gurur duyduğunuz da biliyorum. Ellerinize sağlık, inşallah artarak devam etsin. Şimdi iyi hissetmek için çok para harcıyoruz.
0: Evet.
1: Güzel ceketler, güzel tişörtler. Yani o kadar örnek verebilirim
0: yani. Yani güzel ama bembeyaz kırmızı elbiseden bahsettim.
2: Evet, yani. Kırmızı elbiseler.
1: Kırmızı elbise giyecektim ben. Aslı hocam, ben de kırmızı giydim deyince hemen koşuyorum. Gerçekten çok büyük para harcanıyor iyi hissetmek için. Bakıyorum ki yaptığımız alışverişler, o koskoca AVM'ler, çok basit arabalarla bir şeyi halledebilecekken binilen koskocaman arabalar, evde hiç etiketi sökülmeden bekleyen tişörtler ya da ne bileyim işte pahalı saatler, havalı saçlar, hep böyle bir iyi hissetmek üzerine bir harcama ve masraf var. Aslı hocam, ne kadar harcamamız lazım iyi hissetmek için?
2: Ekonomik
1: kanalıyız da şimdi ne kadar harcamamız lazım? Var mı? Parayla iyi olur mu?
2: Bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Çok araştırma yapılıyor biliyorsun. Mutlulukla ilgili, mutluluk araştırmaları ile ilgili. Biz de bir böyle çok uzun dönem bir araştırma tamamladık. Mutluluğun aslında farklı değişkenlerle ilgili olan ve literatürle çok benzer çıktı. Aslında biz nesne alarak mutluluğu satın almaya çalışıyoruz nesnelerle. Evet. Bu araba da olabilir, elbise de olabilir, saç tokası da olabilir. Bir çocuk için bir oyuncak da olabilir. Ama bütün araştırmaların gösterdiği önemli, işaret ettiği şey aslında deneyim ve bağ kurmak bizi daha uzun süreli mutlu ediyor.
1: Yani satın almak da
2: evet, kısa süreli yani parayı bile harcayacaksak işte bir bilet alacaksan bile konsere senin ne alırsam daha mutlu oluyorum. Zaten bunu şu anda da görüyoruz. Yani geldik buraya, birbirimizi görünce oluşan, insanın insana ihtiyacı var gerçekten de. Her ne kadar bugün yapay zeka vesaire işte sosyal medya bir sürü şey konuşuluyor, biz de konuşacağız mutlaka ama birbirimizi gördüğümüzde oluşan mutluluk bambaşka. Evet. Hani nörobiyolojik olarak da oksitosin, işte hormonlardaki değişimlere kadar ve bütün bunları yeni bir deneyimi de birlikte yaparsak çok daha farklı. Mesela bugün işte programı birlikte deneyimlemek
1: çok
2: gibi.
1: Güzel,
2: o yüzden de parayı harcayacaksak da birlikte deneyimleyeceğimiz şeyleri harcamak çok daha güzel oluyor diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. O alışveriş daha sonra bağımlılığa dönüşüyor.
2: Tabii.
0: İşte alışveriş bağımlılığı. Evet. Mesela
2: tabii,
0: değil mi literatürde?
1: İyi hissetme bağımlılığı gibi belki de. Kısa
2: yani
1: süreli.
2: Her an dopamin
1: alıyorsun
2: gibi.
1: Bir doz alıyorsun ama yani, geçici.
0: Bir doz alıyorsun, geçici hale geliyor. Dolayısıyla aslında yani burada iyi hissetmek işte bir şans ya da hep olumlu duygular yaşayarak iyi hissedelim diye bir şey yok aslında. Ya da hep iyi hissetmek zorunda mıyız? Aslında tersten soracak olursak. Öyle bir şey de yok. Ya bunlar biraz bizim zihinsel süreçlerimizle ilgili. Duygularımızla kurduğumuz temaslar, bağlarla ilgili. Kişiler arası ilişkilerle sağlıklı etkileşim kurabilmekle ilgili ki hocamın söylediği hani işte bir araya geldik, işte bir konuşuyoruz, dostlarımızla bir araya geliyoruz. Bunlar aslında bizi iyi yapan temel değerler. Diğerleri biraz daha baskılıyoruz. Belki iyilik halimizi öteliyoruz, belki kaçıyoruz. Dolayısıyla yani bu psikolojik iyi oluşun tabii ki çok farklı boyutları var. Yani uzun uzun işte anlamdan bahsedebiliriz. İşte sağlıklı ilişkilerden bahsedebiliriz. Duygularımızın farkında olmaktan bahsederiz. Aslında hepsi bir arada olduğunda biz iyi hissediyoruz. Yani işte bu özellikle anlam bu konuda çok önemli aslında. Her mesela şöyle bir şey de vardı aslında, her danışma terapide falan da yani bir miktar anlam vardır diye. Ki günümüzün de önemli bir sorunu bu varoluşsal boşluklar falan. Yani hedefe bir hedef koymak ve o hedef için çaba harcıyorsa ve bu çaba harcadığımızı düşünüyorsak biz, İşte o zaman yaşamda anlam buluyoruz. Anlam bulmak ne demek? Evet, mutluluklar, iyilikler de olacak. Fakat zorluklar, güçlükler, travmalarımız da olacak. Ama işte biz bu anlamı bulduğumuzda o travmaya karşı koruyucu faktör haline geliyor. O anlam kısmı. Onun için bu varoluşsal boşluk zaten bu yüzyılında önemli bir
2: çok doğru.
0: Problemi.
1: Yani anlamı bulmak zor. İnsanların böyle kendilerini iyi hissettikleri, o hikayenin kahramanı oldukları hikayeleri var.

0: Mesela anlattıklarında kendilerini iyi hissettikleri, mutlu oldukları. Hı hı. Ya mesela bir şey anlatıyor işte, biz seninle çok üniversite sıralarında azıcık beraberdik. Şimdi orayı düşündüğümüzde...
1: Ben o sırada anaokulumda.
0: Sen daha çok çok düzgün kız çocuğuydun aynen. Ben ilkokul onu yapıyordum. Ama şunu düşünsene mesela, hiç kötü bir şey konuşmayız. Ama aslında çok da... İyi şeyler yaşadık mı? Yaşadık tabii ama kötüler bir şekilde siliniyor.
1: Doğru.
0: Ve bir yeni bir hikayeleme yapıyor zihin. Yani. Kendi meşrebinde. Yani mesela askerden geliyor kişi 3 yıl sonra diyor ki ya askerde ne kadar mutluyduk. Bir daha olsa bir daha gidelim. O gün öyle demiyordun.
1: Doğru.
0: Bir geldin bütün şikayet ediyordun sabah erken kalkmaktan, yediğinden, içtiğinden, bilmem neden. Ya da işte lise arkadaşları buluşuyorlar. Ya şöyleydik böyleydik. O gün öyle değildin.
1: Evet.
0: Yani zihinde biraz kendi doğal mekanizmaları dahilinde ya sanki iyi hissetmeyi başarıyor yani. Bu yazılımımızda var gibi. Ne dersiniz bu konuda? Yani hayatımızı hikayelendirirken de bu biraz iyi hissetmek üzerine kurulu olabilir belki.
1: Şimdi şey dediğin, bu hani hayatın kahramanı olmak dediğin kısmı ben çok önemsiyorum. Aslında hocamızın dediği gibi biz olumluyu arıyoruz ama işte izlediğimiz bir dizi ya da filmde kahramanların hiçbirini çok mutlular diye izlemiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Niye kahramanları çok izliyoruz?
0: Bir hikayesi.
1: İşte 20 seri izliyorsun. Hı. Ne var? Aslında kahramanın başına hep zorluklar gelen insanlar.
0: Evet.
1: Değil
0: evet.
1: mi? Ve onlarla baş etme gücünü izliyoruz.
0: Ben hiç hatırlamıyorum Cüneyt. Yani,
1: hiç böyle ne bileyim La Casa de Papel'i izlemişsindir ya da başka dizileri. Adam profesör hani oradaki karakter. Bir sürü bir şeyleri çözüyor diye izliyoruz. Yoksa her an çok mutluydu.
0: Değil ya.
1: Ama hayranlıkla izliyoruz. Yani bir hikayenin kahramanı olmak kendi küçük hayatımızda da sadece hep mutlu, hep olumlu da kalmakla olmayacak diye düşünüyorum. Zorluklarla baş edebilme gücümüz bizi kendi küçük hikayemizin kahramanı yapıyor. Yoksa diğeri çok bebeksi. Yani öyle insanlar, danışanlar da onu çok söylüyor. Geliyor diyor ki bir sıkıntı yaşamış. Hani biliyorsun EMDR terapistiyim, travma çalışıyoruz. Hı-hı. Diyor ki hocam bunu atlattık ya başka bir şey başıma gelmez mi? Ben de hep şöyle diyorum. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bunu evet bir şekilde ben de sana atlattık, geride kaldı. Ama yine gelir. Hocam yine gelir. Hayat öyle bir şey.
0: Evet.
1: Yine gelir ama sen daha güçlü, daha olumlu bir şekilde baş edebil diye çalışıyoruz. Yani baş etme stratejilerini güçlendiriyoruz.
0: Doğru.
1: Yoksa zorluklar hep var Mehmet.
0: Şöyle bir örnek vereyim mi? Var. Bununla ilgili. Hı-hı. Bak çok ilginç, sen devam et şeyden. Şimdi bugün Çorlu'da bir lise öğrencilerine bir eğitim düzenledim. Sağ olsun 700-800 tane öğrenci Hı-hı. vardı. Ve sordum. Sınavla ilgili stresiniz, heyecanınız, kaygınız ne durumda diye.
1: Hı-hı.
0: Çok yüksek.
1: Hı-hı.
0: Dediler çok yüksek. Niye yüksek? Çünkü şu an öyle hocam. Yani bu durumun doğası bu. Ya benim perşembe günü doktora yeterlilik sınavımız vardı. Doktora öğrencilerime. Yani o heyecanın yanında o heyecandır. Ama çocuklar şunu düşünüyor. Üniversite sınavına girdim, çıktım, bütün dert bitti.
1: Bitti.
0: Ya doktora yeterlilikteki heyecanınızı bir hatırlasanıza. Ondan daha büyük bir darbe olur.
2: Doktora da doçentlikte.
0: Doçentlikte. Yani hep var tam dediğin gibi. Hatta biz
1: ama
0: şu anda...
1: Ama güçlendiğimiz için baş ediyoruz.
0: Ama şöyle düşün. İki tane koskocaman profesör var karşımda. Şimdi bu programa canlı yayınla başlarken de stres var. Bir heyecan var.
1: Tabii.
0: Ve bu olması gereken şey ama baş etmeyi bilip burada konuşuyorsun. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Buyurun.
1: Yok rica ederim. Çok güzel
0: hiç
1: bir katkı oldu.
0: Hiç hatırlama şansın yok şu anda söyleyeceğin şeyi ama.
1: Yok hemen hatırladım.
2: Nerede kaldın?
1: Zeki oldu. Şimdi rümünasyon çalışıyorum
0: ya,
1: biliyorsun.
0: Doğru.
1: Hafızalıyımdır. Tekrar eden olumsuz düşüncelerim var şimdi sana.
0: Ayağımda renk alın diye sırası.
1: Evet yani kendi hikayemizin kahramanı olurken de hep böyle gençler özellikle bu dopamin bağımlılığı bir genç nesil geliyor. Biz evet. de öyle olduk gençler değil ama hepimizde de var. Orada hatırlamamız gereken şey sürekli mutlu olmamız gerekmiyor. Hayatın o Jung'unda dediği gibi gölge yanları var. Bizim de gölge yanlarımız var. Biz de böyle pür pak her yanımız düzgün insanlar olmayabiliriz. Kendi sınırlı yanlarımızı güçlendiriyoruz. Hayatın içinde hepimiz öğrenciyiz işte. Öğreniyoruz diye bakmak lazım. Bu öğrencilikte de bazen daha çok zorlanıyorsun. O zaman daha çok baş etmen gerekiyor. Baş etme becerilerini geliştirmen gerekiyor. Biz sadece onu o skalayı genişletmeyi bilmiyoruz. Yani bir zorluk olduğunda tek baş etme yöntemi var sanıyoruz. Halbuki birçoğu var. Ve şu anda Avrupa'da ilk öğretimde en çok bunlar üstüne gidiliyor biliyorsunuz. Derslere empati eklendi. Derslere baş etme becerileri eklendi. Duygu düzenleme dersi eklendi daha ilkokula. Neden? Şunu anladılar. Çok zeki, çok başarılı insanlar, siz de görüyorsunuzdur, hayatın belli zor kısmına geldiklerinde akademik başarı gidiyor ama sonrasında patlıyor yani. Duygusunu düzenlemiyor. Adam bir yerde inanılmaz iyi bir yönetici ama öfke patlamaları yaşıyor. Evet.

0: toplantıda ağlıyor. Evet. Ya da birilerine hakaret ediyor. Ne oluyor? Duygusunu düzenleyemiyor aslında. O yüzden de çok erkene çektiler. Ya dediler bu çocuklar bunu okumaz mı gibi kolaylıkla öğrensin. Bizim de bu becerileri daha erkene çekmemiz lazım. Çünkü sadece anne babamızın öğrendiğimiz işte annem olayla böyle baş ederdi, babam da sinirlenince böyle yapardı diye iki kişiden öğrenmiş bir şekilde o skala çok dar olunca hep onlar gibi davranıyoruz zorluklar karşısında.
1: Şöyle bir şey geliyor aklıma, ya rahmetli Kemal Sunal, o da ne kadar talihsizdi, evet, uçak heyecanı, fobisi falan, çok erken kaybettik. Hala böyle filmlerini izlediğimizde ah diyorsun, 3 tane daha film olsaymış keşke. Şimdi filmlerinde herkesi mutlu ediyor, bütün Türkiye'yi, evet, hatta Avrupa'da birçok insanı belki, fakat filmlerde aslında mutlu değil,
0: evet,
1: hep bir sıkıntıyla baş ediyor. Tam o verdiğin, evet, örnekte o geliyor aklıma. Ama mesela bir mahalle kabadayısı bazen Kemal Sunal. Ya da işte mahalle bir tane güçlü bir kişi tarafından satın alınacak. Mahalle bir, çok bu konu işler.
0: Doğru, doğru.
1: Bir araya gelirler ama orada işte bağ var.
0: Evet.
1: Ve mahalleni kurtarmamakla ilgili müthiş bir deneyim paylaşım var. Giriş nokta. Ve aslında büyük bir sıkıntıyla ve dertle uğraşsalar bile, evet, konu sıkıntı ve dert olsa bile sonunda iyi hissedip mutlu,
0: evet,
1: oluyorlar.
0: Doğru.
1: Çoğu zaman mahallede gidiyor, ayrı konu. Bazen kurtarıyorlar, bazen gidiyor. Şimdi İstanbul'a baktığımızda genelde gitmiyor mahalleler. Ne yazık ki. Ama dediğin çok kritik. Yani ben mutlu olacağım diye yola çıktığında varacağın yer mutluluk olmuyor. Aynen. Ben sadece yaşam becerilerimi geliştireceğim ve hayata değer katacağım diye çıktığın yolda sıkıntılarla karşılaşsam bile mutluluk bir şekilde seni bulabiliyor. Yani iyi hissetmek, evet, seni bulabiliyor. Evet. Peki hocam, yani iyi hissetmeyle mutluluğu ayıralım mı? Bir şey söyleyecektiniz
2: burada. Yani burada işte şimdi öğrenilebilir bir beceridir diyoruz. Hı. Yani iyi hissetmeyi, mutlu olmayı insan öğrenebilir.
0: Evet.
2: Burada hocamın söylediği o okullara bu derslerin, hı hı, konulması çok kıymetli bir şey. Yani empati, işte sosyal duygusal öğrenmeyi, stresle başa ya da duygularımızı düzenleme ile ilgili. Çünkü biz çocuklarımıza bunları öğretemiyoruz. Bu da yine sınav odaklı bir eğitimden geldikleri için. Yoksa o öğrencilerimiz, işte siz konferans verdiniz, 700 kişi vardı. Hepsi çok çok diyelim ki, şimdi üniversitesini zikretmeyelim, İlk 10'daki üniversiteleri kazansa.
1: Evet.
2: Geldiler. Şimdi biz gözlemleyebiliyoruz değil mi hepimiz üniversitelerimizde? Çok başarılı öğrenciler. Evet. Ama çok mutlu değiller.
0: Tabii.
2: Sürekli işte psikolojik psikolojik danışma birimine başvuruyorlar.
0: Evet,
2: baş etmekte güçlük çekiyorlar. Uyum sağlamakta özellikle çok zor.
0: Uyum yılı çok zor geçiyor çoğunlukla.
2: Çok zor geçiyor. Ailesi bir kısmı mesela tekrar kayıt donduruyor, tekrar dönüyor. Evet. Veya ailesi işte İstanbul'a taşınmak zorunda kalıyor. Neden? Çünkü bunlara biz hem baş etme becerilerini kazandırmamışız, hem karar verme becerilerini, evet, kazandırmamışız, problem çözme becerilerini kazandırmamışız. Sadece işte testleri çöz, mutlu olursun,
0: evet,
2: iyi bir üniversite kazanırsın, iyi bir bölüm kazandın, mutlu olursun şeklinde hala empoze edilen o. Ama işte mutluluk orada değil. Peki kazandığın için mutlu olmuyorsun? Hı-hı. Değil mi? Yani orada o zaman bir şeyler eksik. İşte eksik olan o başa çıkma becerileri. Eksik olan uyum gücü ve çocukların konfor alanından çıkamaması. Hı-hı. Yani izole bir şekilde konfor alanında yaşıyorlar. Gerçek hayatla tek başlarına mücadele etmeleri gerektiğinde, hı-hı, baş edemiyorlar.
1: Evet. Ve kaçmak istiyorlar. Hep
2: kaçıyorlar.
1: Böyle bir eve dönüş
2: yani, evet,
1: oluyor ilk aylarda.
0: Tabii.
2: Zaten ya strese karşı ya, evet, baş edecek değil mi?
0: Evet.
2: Veya kaçacak.
0: Kaçacak.
2: Ha, biz şefkat eğitimlerinde, öz şefkatte savaşmada, kaçmada diyoruz.
0: Evet.
2: Ayrı bir şey. Yani o tabii farklı bir şey. O güçlüklere,
0: onun yeri yani, büyüyor. Akışta kal. Belki de değil
2: dost,
0: mi?
2: Dostluk kur. Bu şeklinde. Dolayısıyla yani burada hani mutlu olmayı, iyi olma, iyi hissetme. Hı-hı. Aslında da çocukluk yıllarından itibaren çocuğun duygusunu yaşamasına izin vererek biz bunu sağlayabiliriz.
0: Evet.
2: Çünkü duygusunu yaşama izin vermediğimizde işte ağlama, güçlü görün, ne var bunda, çok abartıyorsun,
0: evet,
2: gibi mesajlarla yetişen bir çocuk duygusunu ileriki yaşamında da yaşayamıyor. Yaşayamadığı için bastırıyor.
1: Yani aslında çok izin vermiyor muyuz diyorsunuz çocukların duygularını yaşamalarına?
2: İzin vermiyor. Ağlama diyor. Ne var bunda ağlayacak diyor, evet, diyor.
0: Ya da git odana ağla diyor.
1: Git odana
0: yani
1: ağla.
0: O ağlaman burada kabul edilmez.
2: Çünkü, yine, evet,
0: ağlayan versiyonunu kabul etmiyorum diyor. Düşünsene.
1: Utanç
0: verici. Ben konuk yani olarak ağlarsam git sen yayından çık orada ağlayın.
1: Tabii. Yani bunu konuştuk programdan önce yani.
0: Yani o versiyonunu kabul etmiyorum demek bir ailenin. Evet. Sen

0: ağlayınca gülersen seni kabul ediyorum. Git odana ağla ne demek?
1: Doğru, programda ağlarsan kabul edeceğimiz sözünü bu arada gerçekten programın başında verdik. Hatta ağlamanı da tercih ederiz dedik. Ne olur ne olmaz. Ama mesela insan yalnız başınayken de ağlamıyor ki. Genelde birinin göreceği şekilde ağlıyor insan.
0: O yüzden
1: duygusunu reddi yani.
2: Bazıları da gizli gizli ağlıyor falan diyor.
0: Ve sonra da diyor ki çok başarılı hissediyor bebeğin. Diyor ki odana git ağla dedim sustu. Yani ne yaptın? Evet, bir omuz vermemiş oldun.
1: Evet.
0: Halbuki biz cenazelerde bile neden mesela tabutu birden çok kişi taşır ve herkes omuz vermeye çalışır? Nedir anlamı? Üç kişi taşıyamıyor mu?
1: Taşır.
0: Aslında duyguyu bölüşüyoruz.
1: Tabii.
0: Ama biz çocuğumuzun duygusunu bağlar. Tabii
2: sosyal
0: bağ kurmak.
2: Bağlar, ilişkiler.
1: Çok güzel bir nokta. Şimdi burada yani o zaman ben çocuğumun duygusuna ne kadar izin verirsem o da o duyguları doğru yaşamayı öğrenecek.
2: Evet.
1: Çünkü izin vermezsek duygu yönetiminde zorluklar yaşayacak.
2: Çünkü bu yanlış bir şey diye düşünmeye başlayacak. Duygularımı ifade etmem. Yanlış bir şey için, olarak düşündüğü için de ileriki yaşamında duygularla temas kurmaktan kaçıyor.
0: Tabii.
2: Oysa ki biz iyi oluşumuzu arttırmak için en önemli parametrelerden birisi duygularımızla temas kurabilmemiz gerekir. Duygularımızla temas kuracağız ki onu tanıyacağız. Farkına varacağız. Ve bununla nasıl baş edebiliriz diye çözüm yolları arayabilirim.
1: Peki hocam, şimdi biz başarıyı tanımladık. Dedik ki bak evladım, sen birinci sınıfın işte dördüncü ayında falan okumayı öğreneceksin. Geç mi dördüncü ay? Ben kendi hızımla söyledim galiba.
2: Bir dakika.
1: Altıncı ayın ya da ikinci ayın diyelim.
0: Biz hep öğrenmiştik değil mi hocam? Evet. Zorbalarmışız burada. Biz evde öğrenenlerden.
1: Ben evde öğrenmedim de benim kurdele takıyorlardı öğrenenlere. Öğrenme diye bence takmışlardı artık. Üzülmesin diye. Tek kurdelesi olarak oturmak korkunç. Yani sonuçta bu. Yani hadi birinci sınıfta şu başarıyı göster. Doğru. İkinci sınıfta şunu yap.
0: Tık atıyorsun hep.
1: Hep tık atarak bir yere doğru gidiyorsun işte. Sonra işte 5. sınıfta bir sınava girerdik. Oh, korkun.
0: Tabii.
1: Sen onu da kazanmışsındır kesin.
0: Andolsun. Tabii ki.
1: Ne kadar güzel hikayelerle dolayı. Hep kahramanısın hikayelerin. Bende yok bunlar. Ve sonra diyorsun ki çocuğa başarılısın. O bir bakıyor ki ya bu başarı mı gerçekten ve ben kendimi başarılı hissetmiyorum diyor. Orada da Mehmet Engin Deniz devreye giriyor. Diyor ki bu bir başarı değil. Çünkü sınav sistemi üzerinden yetiştirilen çocuk kendini başarılı zanneden çocuk. Oysa ki iş duygusal yüküne kadar taşıdığın ve sorun çözme becerisini ne kadar geliştirdiğin. Doğru mu anlamışım?
2: Evet. Yani ilişkileri yönetemiyor. Sağlıklı ilişkiler kuramıyor. Empatisi de gelişmiyor. Zaten çatışmalarda yeterince empatik değilse çocuk değil mi? Karşısındaki ne yapamayacak? Anlamakta zorluk çekecek.
1: Doğru.
2: Onun için duyguların farkında olması ve duygusal zeka kavramından da daha öncelerden de bahsettik. Duygusal zekanın duyguların zekice yönetimi diyoruz. Eğer duygusal zekası gelişmişse bir çocuğun bu defa duygusal zeka akademik başarıyı da arttırıyor. Yani sadece sosyal ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde başarılı olmuyor. Akademik başarı da artıyor. Yani. Aslında bizim kaçırdığımız nokta şu. Çocuklarda biz duygusal zekayı geliştirebilirsek, sosyal becerilerini geliştirebilirsek, zaten sosyal becerisi gelişmiş bir çocuğun akademik başarısı da yüksek oluyor.
1: Tamam, biz ya o ya o diyoruz, hata yapıyoruz aslında. Yani duygusal gelişim olduğunda yani öbür de olacak.
2: Evet.
1: Yolu bu çünkü. Tamam, çok iyi bir şey. Yani, konuya değindiniz şu an.
0: Çok doğru.
2: Akademik başarı kendiliğinden geliyor zaten. Çünkü çocuk kendisini tanıyor ve yönetme becerisine sahip oluyor. Ama sadece işte derslerin yüksek olsun, 80 olsun, 90 olsun, notların yüksek olsun. Ama bu sefer ilişkilerden o bağ kurma, hani iyi oluşta, ileriki yaşamında bahsettiğimiz mutlu olması için o bağ kuramadığı için de çocuk mutsuz oluyor. Aslında iş yaşamında da başarısında da duygusal zeka en önemli faktör. Dünyada da böyle. Yani çok iyi üniversiteler isterse, diyelim şimdi birinci sırada sanırım Harvard falan var. Harvard'ın en iyi programı bitirsin. İş yaşamına gittiğinde eğer duygusal zekası noksansa günümüz koşullarında hatta Amerika'da yapılan araştırmalar var. Mesela 6 ay içerisinde işten çıkarılanların büyük çoğunluğunun duygusal zekasının noksan olduğu görülüyor. İyi üniversiteler bitirmiş, çok başarılı ama iş yaşamında başarısız, ilişkilerinde başarısız, iletişim kurmakta başarısız. Bu biz de gözlemleyebiliyoruz bunları. Onun için hani duygusunu

0: taraması, işte bunun farkında olması, bunlar da işte ilk çocukluk yaşantılarında, yani bu çocuğun duygusal zekasının gelişimi konusunda hem ailelerin hem okuldaki tabii öğretmenlerin de yapacağı pek çok çalışma var ki bu duygusal zeka içerisinde sosyal beceriler var, kişisel beceriler. Mesela kişisel becerinin motivasyon. Çocuğun motivasyonu yok. Neden? Duygusal zekası gelişmiş. Tabii empati var. Genel ruh sağlığı var ki bu genel ruh durumu zaten bizim iyilik halimizle ilgili kısmı duygusal zekanın. Çünkü kişi kendisini harekete geçirebiliyor. Yalnız çocuğa çalış demek zorunda kalmıyoruz.
1: İçten yandığı böyle motivasyon şeyi var.
0: Evet. Yani dışsal bir motivasyon yok. İçsel olarak bunu yapması gerektiğini düşüyor. Ya bunlar aslında bu yaşam becerileri gelişirken hepsini çocuğun deneyimlemesine fırsat vermek gerekiyor. Temel problem bu. Yani bunu deneyimlesin. Başarısızlığı da deneyimlesin. Başarılı olsun. Başarısızlığı olsun. O başarısızlığı da tatsın. Bundan nasıl çıkabilirim? Neler yapabilirim diye bunun arayışı içerisine girsin. Yani pek çok şeyle yüzleşirse aslında ileriki yaşamında da karşılaştığı problemleri de çok rahatlıkla çözebilir. Çözme yollarını da arayabilir.
1: Bizde hep şey tehdidi vardır. Okulla ilgili işler biraz aksadığında hemen sanayi gösterilir.
0: Evet, sanayi.
1: Çırak olarak verici. Aslında bak belki de hediye o. Yani düşünsene oralarda bir sıkıntı var ve işi öğreniyorsun. Ama bu hep böyle bir şey gibi gösteriyor ama nerd diye bir kavram var.
2: Evet.
1: Nerd dediğimiz kişi sosyal bağları zayıf.
2: Evet.
1: İlişki ve bağ kurmaktan kaçan ama teknolojide işte
2: akademik ya da
1: akademik dünyada çok odaklı ve başarılı ama onun dışında ilişki kurmayan bir tip. İş yerinde bunun başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bir süre öyle gidiyor.
2: Evet.
1: İşte belli bir takım o şeyleri, titirleri hızlı kazanıyor.
2: Tikleri hızlı atıyor.
1: Tikleri atıyor. Hı-hı. Fakat kendi içinde huzurlu değil diyorsun. O kişiye bir önerin var mı peki?
2: Evet.
1: Ben o durumdayım mesela. Gelmişim 40 yaşına.
2: Evet.
1: Peki ne yapabilirim? Aslı Hoca bana ne önerebilir? Böyle yaşamışım ve başarılıyım. Bir yerde şube müdürüyüm mesela.
2: Evet. Muhtemelen o tarif ettiğin kişi kim? O tarif ettiğin kişi muhtemelen bu gifted dediğimiz üstün yetenekli kişilerde çok görüyoruz. Hatta bununla ilgili bilim sanat merkezlerinde ilk bir çalışma yaptık. Hep böyle üstün yeteneklilerin akademik başarısı, iş hayatındaki başarısıyla ilgili araştırmalar vardı. Biz sosyo duygusal gelişimiyle ilgili bir araştırma yaptık ve onların en çok zorlandığı şeyin gruptan asenkronize hissetmek ve evet başarıları var ama üstün yeteneklerin çoğu çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Sürdürülebilir değildir. Akademik başarı da vardır. Yani şimdi hocamızın dediği gibi duygusal zeka akademik başarıyı artırıyor ama duygusal zekası yok ama akademik başarısı yüksek tipler de var. ODTÜ'de de görürdük hatırlarsan.
1: Tabii ki.
2: Ama sürdürülebilir değil. Hatırlarsan o kişiler de işe girerlerdi sürekli çıkarlardı.
1: Evet, sürekli değişti.
2: Sürekli bir sıkıntı olurdu. Okul çok uzardı. Adam birincilikle girmiş derdik. Nasıl oldu yürümüyor ya? Niye işte yürümüyor derdik. Proje ödevinde herkesle bir dövüşürdü dolaşırdı. Yani sürdürülebilirlik yani için gerekiyor. Evet. Üstün yeteneklilerin en hassas olduğu konu duygularını dediği gibi Mehmet hocamızın yönetemiyorlar, tanımıyorlar. O yüzden de onlarla ilişkileri yok. Daha bebeksiler. Yani akademik olarak çok güçlü ama duygusal tavırları çok bebeksi insanlar. Hepimizin hayatın içinde var o tür insanlar. Yani nasıl bebeksi? Benim işte kızım da küçükken 3 yaşında canı o istediği olmadı. Atardı. Çünkü bebek adı üstünde. Ama böyle yapan yetişkinler de var. Neden? Duygusal yanıtı aslında vurarak, kırarak, hakaret ederek baktığımızda bir kötü niyeti var diyemeyiz biz bu insanlara her zaman için.
1: Bu arada Eda'nın duygusal yanı çok güçlü. Atmayı
2: sana
1: yani
2: da sevgilerini iletti. İzliyorsa şimdi.
1: Kanalda da o kadar sevildi ve ya, hep soruluyor ki gerçek. Eda'cığımız.
2: Çok sağ ol.
1: Özür dilerim teslimine.
2: Çok teşekkür ederim. O yüzden o bebeksi yanı büyütmek aslında. Evet. Bu bütün dediğimiz beceriler yetişkin görünümlü çok bebeksi insanlar var aramızda.
1: Doğru.
2: Hayatla da işte o yüzden baş edemiyorlar. Gelen durumlara çok kızdım diyor. Ben de kızdım ama seninle aynı tepkiyi vermiyorum.
1: Yani, bu aslında olgunlaşmak gibi bir şey değil mi? Yani
2: tabii
1: akademik
2: ki
1: olarak, zihinsel olarak ya da bu özel becerilerle kendini o alanda büyütmekle olgunlaşmak
2: birey
1: farklı şeyler.
2: Tabii.
1: Yani bu olgunlaşma yolculuğunu yapmaya. Ha. Şimdi ben bakıyorum Mehmet Engin Deniz var karşımıza tam böyle oturuyor. Şimdi dekan olduğu zaman herkes memnun. İşte derneğin başında olduğu zaman herkes memnun. Akademik olarak çok iyi olduğun için mi bu? Bence ilişkileri iyi yönettiğin için. Ya da insanlarla doğru bağları kurduğun için. Bu ikisini dengelemiş az

0: sayıdaki insandan birisin aslında hocam. Senin kişisel bir önerin var mı peki bu konuda? Kendi yaşamında. Kabul etmiyorum böyle bir şey dersen de.
1: Yok ya, kabul ediyorum. Ben, bu benim konuşmam biraz zor.
0: Hayır, hani, tabii ki konuş hocam. Yani neyi doğru yaptığını söyle.
1: Kimdi? Sen kimsin? İlk defa dilsiz kaldım diyor. Hı. Sen kimsin dediğinde diye şeyin bir sözü vardı, ismini şimdi hatırlayamadım. Tabii siz zaten
0: biz de hatırlayamadık, öyle baktık zaten. İnşallah sormaz diye böyle.
2: Ben buraya bakmıştım. Ben sırada başımı gömdüm.
0: Size neler varmış?
1: Ermiş kitabı var ya, biliyorsunuz aslında.
2: Ne hocam, zorluyordu.
1: Zorluyordu falan. Siz yani tabii bu ilişkiyi kurmak şöyle... sosyal beceri sanırım. Aslında çok becerikli bir adam değildim yani. Sosyal beceri. Becerikli adam değildim derken yani sosyal beceri anlamında. Hatta
0: çünkü, hemen aslında hocaya dönüyoruz.
1: Evet. Çünkü master tezimde de doktora tezimde de atılganlık ve sosyal beceri eğitimi falan çalıştım.
2: Çalıştık gibi oldu.
0: Üçüncü oldu. Tamam.
1: Yani belki de hani öğrenilebilir kısmıyla.
2: O yüzden vurguladı. Bakın öğrendim.
1: Belki öyle bir şey. Evet, yani ben şunu seviyorum. Bu ben paylaşmayı seviyorum. Hocam. Yani belki bununla da ilgili. Yani ilişkilerimde de arkadaşlarımla, dostlarımla ya da akademik anlamda da bütün yaşamım boyunca yani bir bilgi hiçbir zaman saklamadım. Evet. Ya da destek olabileceğim bir şey varsa arkadaşlarıma.
0: Çok.
1: Belki de bununla ilişkili.
2: Biraz övelim hocam.
1: Evet, devam edelim. buradan devam edelim. Hatta yani sosyal yapıştırıcı diye İngilizcesi social ne diyorlar? Injuru muydu? İngilizceniz daha iyi.
0: Nasrettin hocaydı galiba demin.
1: Yani insanların yani birbirleriyle iletişim kurması, bir ağ kurması, yani iyilik hala iyilik haliyle ilgili gene bağlantı yapalım. Yani ben çok kendimi anlatmış olmayayım. İşte bu bağlar bizi iyileştiriyor. Zaten sizler de biliyorsunuz.
0: Ama hocam bu, şunu biraz merak ediyorum. Hani böyle iki tür yönetici var. Bir tanesi emir veren, yol gösteren, işte komutlar veren ama duygusal tarafına pek bakmayan ve bayağı da rağbet görürler. Kimisi de kucak açan,
2: kapsayıcı,
0: sorun gideren, kapsayıcı, hatta bir derdi varsa yardım eden. Senin yol biraz oradan geçiyor gibi geliyor bana. Biraz, o yüzden soruyorum.
1: Evet, belki mesleki... anlamda tabii mesleki anlamda biraz da belki empatik olmam. Zaten mesela işte yöneticilik, dekanlık yaptığım zamanlarda mesela diyelim ki bir hocamız bana geldiğinde ya hocam siz işte psikolojik danışmansınız beni anlarsınız diye. Ve inan şu çok önemli hocam. Bir ben şunu gördüm. Bir problemi çözüp çözmemeniz çok önemli değil. Gelen kişiyi, arkadaşınızı, meslektaşınızı dinleyip dinlememeniz önemli.
0: Evet, tabii.
1: Yani şunu diyebiliyorlar mesela. Ya hocam evet bu problem çözülmedi. Çözülecek gibi durmuyor ama beni dinlediniz ya.
2: Tabii.
1: Ben şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Doğru. Dolayısıyla yani insan karşımızdaki kişi dinlemek, dinlediğimizi ona hissettirmek, empatik yaklaşımımızla o kişiyi iyileştiriyor. İyileştirmiş oluyor. Dolayısıyla bu bağları kurmak, ilişkileri kurmak, iyi niyetli olarak efendim insanlara destek olmak belki de bu ilişkileri güçlendirerek devam ediyor.
0: İki tane araba var hocam karşımızda. Birinin markasını söyleyebiliriz çünkü üretimi durdu. Anadolu'nun şey markası Anadolu var bir tane. Bir tane de İtalyan bir spor arabası var. Ama bizim Anadolu'nun o eski arabasının içinde eşimiz ve çocuğumuz oturuyor. Diğeri zaten İki kişilik bir spor araba. Hangisine binersin diye sorulduğunda zaten cevabı
1: bir araştırma mı yapılmış böyle?
0: Ben tamamen şu anda zihnimle kuruyorum olayı. Ben o eski püskü de olsa o araba içinde eşim ve çocuğum olduğunda bana çok daha çekici gelir. Her nereye götürüyorsa götürsün beni o araba, beraber olmak istediğim insanlarla beraber bir yolculuk yapacağım ve oraya da onlarla beraber olacağım. Gittiğim yere hızlı gitmekle ilgili bir niyetim yok. Çevreye nasıl göründüğümle ilgili bir derdim de yok. Ama ulaştığım yerde dostlarım ya da ailem yanımda olsun istiyorum. Buna nasıl bakıyorsun? İnsanlar niye diğer arabayı tercih ediyor? Hazırlı bir, huzurlu bir sistemleri var. Evlenmek demişler, olmuş çocuk demişler. Hep bunların peşinde koşan insanlar niye vazgeçiyor burada?
2: Çünkü onları tik atmak için yapıyorlar. Temas

0: gizli bir kibir olur. Eşlik ediyoruz acılarına, evet, zorluklarına. O tabuta omuz vermek gibi. Belki. İşte dediğim tabii gibi, bazen didaktik öğrenme süreçleri de oluyor ama aslında eşlik etmek, evet, birbirimize eşlik etmek. O yüzden de birçok insan dediğim gibi o arabada karısının çocuğunu bırakır da çoğu kişi her şeyini satıp hızlı öbür arabaya biner gider. Bir temas, bir bağ yoksa aramızda. Hı-hı. Yani sadece öylesine geçip bittiyse yıllar ya da zamanlar, birbirimizle ilgili kısa zamanlarda bile kalpten bir diyalog kurmadıysak hiçbir anlamı yok zaten. Sadece bir arada durmuş oluruz.
1: Doğru. Sen dedin çocuğun takım, tuttuğu takımı bilmeyenler var. Senin kızın tuttuğu takımı bütün bina biliyor bu arada bizim.
0: En büyük Fenerbahçe.
1: Yani. Bu arada basacağım acayip Fenerbahçe.
2: Yani. Fenerbahçe. Canım benim ya. Evet. Beraber, hep beraber bir maça gidelim.
1: Bütün sayın dekanımın, sayın profesörümün ya bütün akli melekeleri devreden çıkıyor ya. Fenerbahçe maçı izlerken. Ben böyle bir şey yemedim.
0: Ben de öyle. Ben de anlamadım.
1: Fenerbahçe Galatasaray maçı izlemiştim. Ya hocam dedi, ben sana ayıp ediyorsun valla. O pozisyonu değildi, böyle baktım ona. Yani devam ettim. Oluyor, böyle bir şey var. İyi hissettiriyor mu hocam? Bu da bir bağ mı sence, taraftarlık?
2: Tabii aidiyet duygusu aslında.
1: Aslı'ya bir daha soracağım. Ne dersin yani, hocam? Ne hissediyorsun orada hakikaten? Nasıl bir şey bu? İyi hissediyorsun. Peki iyi hissetmiyorsun Fenerbahçe olarak da son 12 yıldır falan.
0: Son 12 yıldır.
2: Şimdi tabii bu spor programı değil.
1: Değil, tabii ki.
2: Yan şeyde, odada spor programı vardır. Ya tabii taraftar olmak, hani aslında bir aidiyet duygusu. İşte zaman zaman işte sosyal bağ için de aslında, evet, bir şey değil mi? Hı-hı. Bir fırsat.
1: Tabii ki, tabii
2: bunu
1: ki.
2: Bir rekabet olarak görmek lazım. Biz de tabii başka boyutlara gidiyor. Efendim, hı-hı, farklı bakış açıları geliştirebiliyor insanlar. Yani burada şey, futbol yorumu yapmayayım. Hani mutluyuz biz. Fenerbahçe hakikaten çok dünyanın...
1: Ya hocam bak, burada bir de gülmeye başardı ama burası ağladı. Burası biraz ağladı.
0: Melisa gibi.
2: Hayır, mesela birkaç gün oldu. Biliyorsunuz yani Fenerbahçe bir dünya kulübü diyoruz ya.
1: Evet.
2: Basketbolda da çok iyi.
1: Dört branşta bir şey geldik.
2: Çok iyi işte futbolda yine öyle, aynı anda atletizm vesaire. Tabii diğer kulüplere de saygı duyuyoruz. Yani aslında futbol ya da rekabet rekabet olduğunda güzel oluyor. Yani sadece Fenerbahçe olduğunu düşünsenize ya da sadece Beşiktaş, olur, Trabzon ya da Galatasaray.
1: Peki hocam şuna ne diyorsun? Bir başka bir yerden alacağım konuyu. Aslında o açıdan sormuştum. Şimdi biriyle karşılaştın. Mesela bankada oturdun. Bir 40 dakika sıra bekleyeceksin. Yanında da biri var. Ya ona dönüp hangi takımı tutuyorsun dediğinde ya da memleketin neresi dediğinde 40 dakika sohbet edebilirsin.
0: Tabii bir bağ oluşuyor.
1: Direkt oluşuyor. Başlayan, çünkü herkesin fikir sahibi olduğu bir konu ve iletişim orada açılabiliyor. Ama evet, senin kendi çok kişisel bir mevzunla ilgili sorsan o döner telefonuyla ilgilenmeye başlar. Ama bir de böyle ortak konular olması lazım, evet, galiba. Mesela evet, erkeklerin de vardır böyle, kadınların da vardır ama mesela tuttuğun takım ne, memleketin ne sorusu böyle garantili sorulardır yani, iletişimi açmak için diye düşünüyorum. Çok bundan güzel, otomatik bağ kurar yani.
0: Şimdi takım tutmayla ilgili bir tane anım var. Onu böyle paylaşmak, hı-hı, istiyorum. Bütün hani yaşlı, tamam, insanların yaptığı gibi. Şimdi ilkokuldayken böyle Fenerbahçe yine çok güzel. Ligde çok sonlardaydı, hı-hı, o yıllar. Hı-hı. Beni de zorbaladılar Fenerbahçeliyim diye. Ağlayarak geldim eve. Çok gerçek, hı-hı, böyle.
2: Buradan i̇şte, belki akran, unutma akran zorbalığını.
0: Akran zorbalığı yaşadım. Çok ciddi ama bayağı uğraştılardı. Böyle işte laf söylediler. Fenerbahçe sürekli kaybediyor. Ligden düşecek, birincilikten o yıllar. Allah. Ondan sonra eve geldim. Benim babam da çok tabii ki de fanatik bir Fenerli. Tesadüf çok, olmadı Fenerli oluşu. Ama çok güzel bir hayat dersi verdi. Dedim ki ben artık dedim Fenerbahçe'yi tutmayacağım dedim. Beni çok ağlattılar. Galatasaray'da bir şampiyon oluyordu. Hı. Sonra böyle dinledi sakince. Sonra dedi ki bir şey söyleyeyim kızım dedi. Sevdiğin şeyleri koşulsuz seveceksin.
1: Hmm, doğru.
0: Bunun ilk yılda takım. Kazandığında da, hı, sana bir faydası olmayacak. Kaybettiğinde de. Ama dedi, hı, çabası varsa seveceksin. Hiç unutmuyorum. Hı-hı. Ben dedi Fenerbahçe'yi seviyorum. Bir çabası var dedi. İzlemeyi seviyorum. Çabalarını dedi. Hı-hı. Şimdi bu çok önemli bir şey aslında. Sevgiyle ilgili de.
2: Maçlarda iyi günde, kötü günde.
0: Evet. Sonra bu şarkıyı söyledik evde. Gerçekten,
1: gerçekten
0: bak. De ben çok etkilendim. Gerçekten. Hakikaten söylerdik. Çok severdik maç söylemeyi. Forma giyip. Ve çok hoş. O böyle içime işlemişti.
1: Her sevdiğin
0: yani,
1: böyle olması gerekir mi peki? Gerekir değil mi?

0: olması gerekir.
1: Çaba varsa.
0: Çaba varsa.
1: Ama güzel olur. Yani oradaki parantez
2: görmemek lazım.
1: Çaba varsa ve sana ne dedi? Zarar vermiyorsa. Ha, aslında tabii, çok şey öğreten bir cümleydi.
0: Doğru, çok güzel söyledin.
1: Kazandığında da sana bir faydası yok. Ama kaybettiğinde de sana zarar vermiyorsa. Yani sevdiğimiz insanlar da işim kötü gitti deyip seni zorbalıyorsa kabul edilir değil yani bu.
0: Değil tabii ki.
1: Evet. Ve bir çabası varsa.
2: Demek ki ilişkiyle ilgili. Bu konuşmayı demek ki yeğenime ve kardeşime yapamamışım. Onlar aslında Fenerbahçeliydi kardeşim Metin ve yeğenim Emre. Ha. Birisi Trabzonsporlu oldu sonraki yaşamında, birisi Galatasaraylı oldu Emre. demek ki babanızın yaptığı konuşmayı yapamamışım.
1: Ya o da maçta etkili oldu. Çikolata falan da aldıysa oradan da emin değilim.
0: Metin ve Emre için gerçekten söylenecek bir şey yok. Yani tercih çok değerli bir şey. Seçim de çok değerli bir şey. Seçim yapmışlar. O zaman da kıymetini biliyorsun galiba seçtiğin zaman. Bizimkiler çocukluktan gelen şeyler genelde. Birçok bizim kimliklerimiz çocukluktan gelen.
1: Tabii ki.
0: Seçtiklerin daha bize güçlü olabiliyor.
2: Seçim. Aslında hayat seçimlerle dolu değil mi? Yani Glaser'in de kuran. Ben o seçim dedin. Yani onu da çok önemsiyorum. Hı. İşte bu belki bu seçimlerimizden biz hoşnut olduğumuzda iyi oluyoruz.
0: Evet.
2: Mutlu oluyoruz.
0: Yani her şeyin değerini parayla ölçmemek de bir seçim belki baştan. Öyle ölçersen belki ondan da keyif alabilirsin.
2: Hocam zaten araştırmalar da şeyi gösteriyor. Yani çok boylamsal araştırmalarda, yani çok mutlu insanların yaşamda zenginlik mutluluğa katkı sağlıyor. Ama beklenildiği kadar değil. En mutlu olan insanların sağlam dostluklar ve bağlar kuran kişilerin daha mutlu olduğu görüyor araştırmalar. Hani çok zengin olayım, işte her şeyim olsun falan. O zaman ekonomik durumu iyi olan herkesin çok çok mutlu bir şekilde toplumda gezmesi gerekir.
0: Öyle bir durum yok.
2: Öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yok.
2: Onun için yani araştırmalar da yine bu dostluklara geliyor, bağlara geliyor, ilişkilere geliyor. Ne kadar sağlıklı ilişki ve etkileşim kurabilirsek aslında o derece iyiyiz ve mutluyuz. Hı hı.
0: Peki hani şu sen dedin ya, okulda bana bir zorbalık yaptılar.
1: Evet.
0: Ne durumda şimdi sence bu akran zorbalıkları? Nasıl görüyorsun kendi baktığın açıdan?
1: Çok şikayet var. Arttı diyorsun. İnanılmaz çok arttı.
0: Bir de sanal medyası var galiba bunun.
1: Evet, yani siber zorbalık dediğimiz değil mi? Sanal zorbalık ya da sosyal medya ile birlikte. Hakikaten baktığımızda zorba değil de şeyle, şunu da çok karıştırılıyor bence. Özgüvenli dille. Yani sanki atarlı olmak, saldırgan iletişim dili bu aralar çok popüler oldu. Bizim gibi böyle naiflik, kibarlıkta sanki ya öyle ezik ezik konuşma gibi
0: kesinlikle.
1: Bir üsluba giriyor gerçekten.
0: Müzik kültüründe de
1: bakarsan
0: var.
1: Bakarsan kesinlikle müzik de onu getiriyor. Sosyal medyada da mesela normalde yanından geçerken, selam verirken bin kez düşünecek biri orada sana inanılmaz yorumlar, agresif tavırlar yapabilir. Hatta oteller bununla ilgili bir araştırma yapmış. Ben okuyunca çok etkilendim. Müşteriler ayrılırken, misafirler soruyorlar ne kadar memnunsunuz? Eğer orada bir böyle küçük bir anket doldururlarsa kişilerin olumlu geri bildirim verme ihtimali %87 artıyormuş.
0: Oo.
1: Ama online'a link yollarsan herkes küçük bir şey diyorsa, havluda bir kere leke vardı, çarşafta da kırışıklık vardı. O kadar detaylı, öyle agresif geliyormuş ki.
0: Neden yani, acaba? Eğer, alışkanlık
1: çünkü
0: mı?
1: Çünkü kimse görmüyorken. Biz daha onunla barışık değiliz.
0: İzlenmiyorsun.
1: Kendi gölge yanlarımızı
0: çok
1: ciddi bir şekilde kusabiliyoruz.
0: Evet, çok ilginç. Abi.
1: Yani işte şu anda sen ne hoş ne iyisin derken kimse görmediği bir yerde, platformda hakaret yazmak çok daha kolay. Çünkü
0: işte
1: kimse
0: hocam,
1: görmüyor.
0: İşte sosyal medya platformları hep hakaret o yüzden.
1: Tabii ki de. O yüzden mesela o ünlülere baktığınızda belki yanından geçse fotoğraf çekilirim diyecek. Ama altına hiç tanımadığı bir insana en ağır hakaretler. Yani tabii ki de eleştiriler olur ama hakarete varan, zorbalığa varan cümleler geliyor. Çünkü kimse görmüyor
0: işte, Cem Yılmaz,
1: duygusu.
0: Cem Yılmaz'a neler diyorlar şu anda.
1: Küçük bir eleştiri oldu
0: ona. Ona girmeyelim.
1: Zorbalamadım.
0: O konuya girmeyelim ama hakikaten mesela
1: ama
0: o da şu anda
1: varan.
0: Yaşıyor böyle bir şey.
1: Tabii ki.
0: Ve şunu söylüyordur muhtemelen. Ya ne yaptık falan diyor da olabilir ya da bunu yapmasaydım keşke
1: şey
0: diyor da olabilir.
1: Ben küçük
0: olabilir.
1: Bir eleştirimi yazdım. Bana ondan daha çok hakaret geldi.
0: Niye böyle
1: söylüyorsun? İnanılmaz
0: ya.
1: Hoca be, kimsin
0: bu
1: senden?
0: Bu dil niye oluştu hocam ya?
1: Ve nasıl bir dil yani? Ben yazdığım
2: sosyal medya dili oldu.
1: İnanılmaz hakaretler, git be kadın falan, böyle cümleler. Ben şok oldum. Yazdım çok naif bir şeydi. Yani böyle hakaret çok kolaylık ama o beyefendi yanından geçerken muhtemelen hanımefendi kapınızı

0: tutayım diyebilir değil yani.
1: Peki tavrımız ne olsun böyle bir durumda? Ne önerirsin böyle bir durumla? Çünkü sen tabii daha tecrübelisin sonuçta. Uygulamaları daha fazla yapıyorsun bizden. Gelen de çok oluyor terapiye.
0: Çok,
1: ya sosyal medya linçiyle gelen var yani.
0: Çok etkileniyor.
1: Travmatik bir deneyim gibi yaşıyor.
2: Çok etkileniyor. Siber zorbalıklar.
0: Siber zorbalık çocukları da çok etkiliyor. Çünkü evet anılarımızda belki yüzlerce anı var. Senin dediğin gibi ya bir sürü kötü anı vardı ama biz iyileri hatırladık. O senin aslında kişilik özelliklerinle ilgili. Araştırmalar şunu gösteriyor. Daha dışa dönük, daha pozitif insanlar, beyin bir algoritma, Instagram algoritması gibi düşün. Senin keşfetin hep olumlular düşüyor.
1: Evet,
0: tamam mı? Senin keşfetteki algoritma öyle. Ya ne güzeldi. De çatıda biz yemek yerdik bir şey. Ama orada herkes zorlanan da seans öyle gelmiyor. Sanki hep bütün travmalar ODTÜ'de onu buldu. Hocalar bana taktı, o öyle yaptı. Çünkü onun algoritması daha nevrotik. O yüzden bizim beynimizdeki ana ağlarında aslında her zaman aynı çalışmıyor. Çocukluk travması olan kişiler çok daha takıntılı bir şekilde olumsuzu düşünüyor.
1: Ya annem şöyle yaptı, babam bütün bunlar o yüzden falan diyen kişinin bazen anne babasını tanıyorsun yani. Ya diyorsun arkadaş sen bunları nasıl böyle kodladın? Şeker gibi insanlar da tabii bilinemez ama dediğin çok doğru.
0: Yapmış olabilir ama zoom yapıyor. Yani hepimizin hayatında zorluklar
1: şey
0: var. Yüzlerce anı içinden gidiyor hep ona bakıyor. Yani şöyle, ben hep şöyle düşünüyorum. Ruminasyon çalışıyorum diyorsun. Tekrardan olumsuz düşünceler. İşte bu binanın dışında işte böcekten korkuyorsun. Bu binanın dışında bir böcek olabilir. Var mıdır? Var.
1: Vardır tabii ki.
0: Vardır.
1: Onda nasıl ihtimali yok.
0: Bu odada var mı böcek?
1: Çok ufak bir ihtimal vardır. Görmeyiz ama.
0: Var ya.
1: Vardır. Buradan bir tane yakalıyor.
0: Vardır. Ama böcekten korkan birinin önüne böceği koysak, bir de onu büyüteç versek, o bütün dünyayı böcek sanıyor.
1: Evet tabii
0: tamam
1: doğru.
0: Tamam mı? Ana ağlarımızda o algoritmaya çok güvenmemek lazım. Terapinin, psikoterapinin en önemli yanı o beyin takıntılı bir şekilde orada işte biliyorsun aşağıdan yukarı, yukarıdan da aşağı beyin üç katmanlı baktığımızda sürekli birbirine sinyaller gönderiyor. O limbik sistemden, amigdaladan sürekli alarm sirenleri çalarken prefrontal korteksin ya dur bakalım abartma bunlar 5 yıl önce oluyor bugün olmuyordu demesi lazım. Ama bunu yapamaz hale geliyor bir yerden sonra biliyor musun?
1: Bunda
0: ve bugün şey. Her gün onu yaşıyormuş gibi anlatıyor danışan.
1: Evet,
0: ben soruyorum mesela aldatıldı mı oldu mu oldu sonra dinledikten sonra ki ne kadar önce oldu bu olay? 8 yıl önce. Öyle bir anlattı ki bugün oldu. Peki hala alıyorum. Yok aslanım ben ondan 7 yıl önce de boşandım.
1: O zaman niye bu kadar?
0: Ama yani duygusu, alarmı hala çok açık.
1: Evet. Evet o zaman bu, şöyle diyelim. Bir saat oldu.
2: Ruminasyonlar devam ediyor. Yani sürekli ruminasyon yapıyor
1: sürekli
2: ve
1: devam
2: hep senaryolar yazıyor.
1: Şöyle bir ara yapacağız. Abansiyon. Değerli hocalarım bir saatimizi doldurduk çünkü ikinci seansta konuşacağımız çok şey var ama depresyonla ilgili temel mevzu şu. Soru şu. Sen bir deneyimi yaşarken olumsuzlarına mı odaklanıp öyle kaydediyorsun? Yoksa bu deneyimi hatırlarken mi olumsuzları hatırlıyorsun? Bu ciddi bir soru. Kendimize de sorabiliriz. Ama bu harika sohbet. Mehmet Engin Deniz ve Aslı Bugay Sökmez'le sohbetimiz hemen az sonra devam edecek. Fazla uzaklaşmayın. Az sonra insanlar devam ediyor efendim. Bekliyoruz.

0: Sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

internette bir şey izliyoruz, sonra diyoruz ki aa işte bu ben. Resmen beni anlatıyor. Bakın ben de bir deneyeyim, size anlatabilecek miyim? Aldatılmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Ailene son derece bağlısın. Güçlü görünüyorsun ama kırılgan tarafların var. Kendini gerçekten iyi hissetmek istediğinde onu ancak doğada bulabiliyorsun. Kaç kişi beni anlatıyor dedi? Bence hemen hemen herkesin aa aynen benim dediği cümleleri kurdum. İşte

0: herkese uyan cümleleri bu resmen ben diye sahipleniyor oluşumuza barnum etkisi deniyor. Ne demek barnum etkisi? Ben aslında genel geçer bir takım şeyler söylüyorum. Mesela diyorum ki yengeç burcu annesini sever, suyu sever, doğayı sever. Herkes sever aslında ama ben bunu gerçekten bana özgü özelliklermiş gibi duyup bana bu özellikleri söyleyenlere inanma eğilimi gösteriyorum. Özellikle burçlar, fallar ve internetteki kişilik testleri, herkesin hoşuna gidecek özellikleri, bak bu senin özelliğin dediği için onların sahiplenilme ihtimali artıyor ve bunun adı da barnum etkisi. Aman dikkat diyelim. Hocam burcunuz ne?
1: Yengeç, beni saydın diye düşündüm. Dedim herhalde bana baksaydı.
0: Hocam senin burcun
1: ne? Annemi de çok severim ya.
0: Ya ben de severim.
2: Benim de yükselenim yengeç.
1: Ya
2: ama
1: işte.
2: Ama koç burcuyum.
0: Ama suyu
2: biraz
0: seviyorsun.
2: Biraz koç burcundan bahsedebilir misin?
0: Lütfen. Hayır hocam, sana atıyoruz orada. Ama aldatılmaktan hiç hoşlanmam.
1: Ama bu konu çok ilginç. Amerika'da Florida State Üniversitesi'nde aile enstitüsünde görev yapmıştım hatırlarsan.
0: Aha, evet.
1: Şimdi orada terapistler burç özelliğini alıyordu. Ben ilk önce çok şaşırdım, dedim. Ya biz ODTÜ'den geldik, buraya bilim dışı şeyler mi oluyor? Sonra Frank Finkham da böyle çok ünlü bir terapisttir. Sordum ya, yani bu burcu neden soruyoruz? Annemiz alır gibi düşün. Bir de burcunu ve burcunda taşıdığına inandığın 3 özelliği. Allah, biz nereye düştük diye. Dedi ki ya burç var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama dedi o biliyorsa ve 3 özelliğinin onda olduğuna inanıyorsa neye inandığını bileyim diye soruyor.
0: Doğru.
1: Yani ne demek bu da? Bizim psikolojideki çok temel bir kavramımız, kendini gerçekleyen kehanet. Evet. Burçlara baktığında 50 özellik yazıyor yengeçle ilgili. Ben tabii kötülerin hiç bende olduğunu düşünmüyorum.
0: Zaten yani
1: sen de
0: yoktur.
1: Düşünme.
0: Zaten yok.
1: Sizce hiç düşünmeyin, yükseğiniz yengeç. Ama ne
0: olmaz.
1: Yapıyoruz? Oradan hoş, kulağıma hoş gelen, topluma hoş gelen 3 özelliği alıyorum. Diyorum ki bunlar da benden var. Yengeç biliyorsunuz ki böyle diyorum. O yüzden de sahiplendiğim duyguyu da büyütüyorum. Çünkü o duyguyu suluyorum. Bir çiçek gibi düşün. Hep diyorum ki ben aleme düşkünüm, ben aleme düşkünüm. Herkes de bana bunu diyor. Ben muhtemelen daha da adayarak ilerleyebiliyorum. Bu yüzden de bakıyorlar aslında. Alıyorlar biliyor musun?
2: Ya
1: burçları.
2: Ben buna besleniyor yani.
0: Kesinlikle inanıyorum. Çünkü hakikaten böyle dağınık bir kişi var mesela. Ve burç özelliklerine çok inanan bir Başak Burcu. Bir süre sonra dağınık olmuş. Yani burcuna benzemekle, burç özelliklerine sahip olmakla, burçlara inanmak arasında bir bağ var. İnanmayan zaten o burçlara sahip değil. Ama ben bu burç olduğum için mi bu özelliğe sahibim? Evet. Yoksa burçlara çok inandığım için mi bu özelliğe sahibim?
1: Tabii ki burç.
0: Sorusu önemli bir soru ve tabii ki cevabı ikincisi diye düşünüyorum.
2: Yani o zaman demek ki sorunun cevabını da bulduk hocam. Ben koç burcuyum ya, koç burcu liderdir.
1: Hocam o yüzden dekansın.
0: Doğru tabii.
1: Yengeçten nasıl olsun?
0: Olmaz.
1: Bence annemi
0: olmaz.
1: Seveceğim.
0: Annemi seversin. Durdur.
2: Siz aynen.
0: Suyu seversin böyle.
1: Ben de o yüzden Kıbrıs'tan yaşıyorum. Yani çok iyi oldu.
0: Ada çocuğusun işte. İkimiz de adada yaşıyoruz.
1: Bu program çok iyi oldu.
0: Bak ikimiz de adada yaşıyoruz.
1: İkimiz de yengeciz.
0: Bak program nereye gidiyor bir anda?
1: Nereden nereye?
0: Nereye gitti bir anda?
1: Sırf bu kesti alırlarsa öğrencilerimiz hocam ne dediniz diyecek.
0: Sen Amerika örneği biliyorsun falan. Of ya. Evet. Peki o zaman bu günlük falınıza bu okuyorum. İkinizin de o tarihi üzerinden. Şimdi bu konu tabii insanlar buralarla da bağ kuruyor belki ama akran zorbalığı ile ilgili hocam bir yerde kaldık ve insanların iyi hissetme ihtimalinin çok düştüğü bir yer. Çünkü her gün gidiyorsun, okuldasın ve insanlar sana kötü davranıyor. Sonra bu çocuklar eve gidiyor, anlatıyor. Anne baba da üzülüyor, ağlıyor. Daha güçlü ol desen belki bir çözüm değil ama ne yapsın orada veliler? Biraz tabii zor bir soru soruyorum yine size ama.
2: Estağfurullah.
0: Hallederiz bir şekilde
1: hallederiz. Hep de hocaya zor
0: değil. Şimdi hocaya burcunu soruyorum.
1: Bana burç
0: sana
1: ya.
0: Sana akran zorbalığı yani da veliler ne yapsın diye.
1: Yani bir program değil, o hoşuma gitti.
0: Yine kayırıyorum yani.
2: Evet. Neyse burçlardan gelmesin çünkü anlatamazdım sizin kadar. İşte Akran Zorbalı.
0: Öyle referansla anlatıyor.
2: Tabii Akran Zorbalı da yani çok çalıştığımız hepimizin espri bir tarafa bir evet. konu ve hakikaten günümüzde de ciddi anlamda sosyal medyada da hep birlikte görüyoruz. Yani çocuklar işte birbirlerine zorbalık yapabiliyor. Öğretmenlerine zorbacı davranan çocuklar var. Tabii bu pek

0: Çok boyutlu bir şey yani okul işte ebeveyn yani tüm paydaşların aslında bir araya gelip bu konuda bir işbirliği yapması gerektiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu arada tabii ki siber zorbalığın da özellikle %50'lere yaklaştığı söyleniyor. Hatta bir ilkokulda yapılan bir araştırmada %27 civarında çıkıyor siber
1: yani
0: zorbalığı.
1: Uğrayan kişi sayısı tabii, her 100 evet. çocuktan her tabii, 4 çocuktan biri.
0: Diyorsun, wow, inanılmaz bir şey. Mağdur durumda yani zorba mağdur. Tabii her ikisine maruz kalanlar da var. Doğrudan zorbalıklarda falan. Tabii iletişimsel zorbalıklarda burada ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda aslında bu zorbalığı yani başta önleyici çalışmalar anlamında okullarda özellikle psikolojik danışma ve rehberlik servisinin biriminin çok önemli bir görevi var. Çünkü burada okul psikolojik danışmanları bu çocukları önceden gözlemleyebilir. Mesela çocuk okula gitmek istemiyorum diyebilir. Mesela zorbalığa uğramış çocuklarda okula gitmek istemekten çekinir.
1: Evet tabii.
2: Somut işte, tepki verir
0: tepki
2: değil
0: verir,
2: mi?
0: Karnım ağrıyor der, başım ağrıyor da gitmeyeceğim der. Akademik başarısına sürekli düşüş gözlemlenir. Bunu aslında fark eder. Okullarda psikoloji danışmanlar, rehber öğretmenler. Bu bağlamda zaten hani her okulda psikolojik danışman yeterli sayıda bulunması bu bağlamda çok kıymetli. Yani çocuklarımızın ruh sağlığını koruyabilmemiz açısından ve geliştirebilmemiz açısından çok kıymetli buluyoruz.
1: Böyle bir 200 öğrenci bir psikolojik danışman gibiydi Türkiye'deki en son hatırladığım oran. Ama tabii değişmiştir.
0: Tabii. Normdan dolayı işte farklı kademelerde farklı sayılarda hatta bu normda yenilenmesi gündemde. Sanırım Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konuda çalışma yapıyor. İşte ana sınıflarında da yeterli sayıda olması. İlkokulda, ortaokulda, lisede hatta üniversitelerde bile. Ben mesela her fakültede bile bir psikolojik danışma biriminin olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yani yeterli sayıda işte psikolojik danışman işte 300 öğrenci yoksa ben psikolojik danışman atamam ya da 150 öğrenci yoksa atamam demememiz gerekiyor. Yani 149'sa ya da 99'sa yani o çocuk hepsi bütün çocuklar değerlidir ve psikolojik danışma hizmetleri mutlaka erişilebilir, ulaşılabilir olması gerekir. Evet. Niçin? İşte akran zorbalığı da bu gerekçelerden birisi. Yani zorbalık davranışı çok arttı çocuklar.
1: Geldi hocam çocuk eve. Evet. Biz bunu hissettik. Sözünüzü kesmiş olmayayım. Ne orada kalmıştınız? Hani geldi böyle okul başarısı düşüyor, gitmek istemiyor. Somatik yakınmalar ortaya çıkarıyor. O noktada yapılacak şey zorlamak mı okula?
0: Hayır. Tabii ki zorlamak değil. Yani çocuğu önce anlamak gerekiyor. Duygularını anlamak gerekiyor. İçinde bulunduğu çevre, ortam, okul ortamı, okul bunu, zaten bunu iyileştirmek için sadece çocuğu bizim rehabilite etmemiz yetmez. Okul iklimi burada çok önemli. Yani okul ikliminden başlayıp sınıfta, okulda, arkadaşlarıyla, bütün çocukların, öğretmenlerin yaklaşımı. Yani bütüncül bakmak gerekiyor. Yani bu zorbalığı nereden çocuk öğreniyor değil mi? Öğrenilebilir bir şey çünkü. Acaba bir rol model mi aldı? İşte sosyal medya bunda çok etkili. İzledikleri videolar, özellikle ergenlikteki bizim bildiği gibi yani kimlik arayışı, varoluşunu ortaya koymak, belki grup baskısı. Belki gruba girmenin kriteridir zorbacı davranmak. O küçük kliklerde, gruplarda. Dolayısıyla hepsini anlamak ve okul psikolojik danışmanlarıyla işbirliği ve öğretmenlerle işbirliği yaparak ancak bunun üstesinden gelebiliriz. Ebeveynlere düşen buradaki görevde çocuklarına zaman ayırmaları. Yani aslında çocukların çok pahalı hediyelere, çok pahalı ya da markalı kıyafetlerden öte nitelikli zaman geçirmeye ihtiyacı var. Yani o zaman işte 5 saat bir aradadır ama hiç birlikte çocukla bir etkinlik yapmamıştır. Temasta bulunmamıştır. Bunun bir anlamı olmuyor. Yani çocuğa zaman ayıracak. Kendisi televizyonda ya da işte tablette, bilgisayarda, telefonda, sosyal medyadayken çocuğa sen git dersini çalış demenin çok bir anlamı olmuyor. Çocuk da model alıyor. Zorbalığı da model alabiliyor. Kontrol olması, yani demokratik anne baba olurken bunu şu anda kontrollü demokratiğe doğru da bir evrilme var dünyada. Yani bir arada olması, sınırlar birlikte olması. Var tabii, evet. Tabii. Yani yasaklar değil, sınırlar koyun diyor.

0: Eskiden şey çok
1: güzelmiş.
0: Modaydı biliyorsunuz. Hatta bir prestij meselesi meselesiydi. Yani işte benim evimde 3 tane televizyon var.
2: Evet.
0: Salonda var, oturma odasında var, mutfakta var. Şimdi gerçi gene bu tür dizi izleyenler falan hepsi de var da ablamda da var fazla televizyon ama var, neyse var. O çocuklarını büyüttü.
1: Ona rağmen bir
0: şimdi ya da işte çocuğumun odasında televizyon var. Hmm. İşte arabada televizyon var.
2: PlayStation'lar
0: vardı evet. Eskiden falan. Bunlar bir prestij. Oysa bunların ne kadar yanlış olduğunu, doğru olmadığını, çocuklarda ekran bağımlılığı hele günümüzde ne kadar arttığını da biliyoruz. Bu bağlamda bunları sınırlandırarak, çocukla etkili iletişim kurarak, onlara zaman ayırarak, nitelikli zaman ayırarak, yani beraber bir şey hazırlarsan hatta markete alışverişe gidersin ya da oturursun İstanbul'da bir denizin kenarında sessizce doğa izlersin. Evet. Yani çok lüks, pahalı şeylere ihtiyacımız yok. Hı hı. Önce bir de bunu anlamamız gerekiyor toplum olarak. Böylece yani bu akran zorbalığıyla zorbaca davranışları azaltmanın temel yollarından bazıları bunlar.
1: Çok fazla düşmanlık da birikiyor sistemde. Evet. Birikiyor. Sen işte ona kızıyor, işte tuttuğun takımın rakibine kızıyorsun, tuttuğun siyasi partinin rakibine kızıyorsun, işte karşı komşu çöpe atıyor kızıyorsun, biri arabasını yanlış park ediyor, biri zorbalık yapıyor falan derken birikiyor. Bizim bu yüklerden biraz kurtulmamız lazım.
2: Doğru.
1: Aslı Hanım konuyu nereye getireceğimi sanırım tahmin etti. Affetmek sizin çalışma konunuz.
2: Doğru.
1: Aslında dar ve spesifik bir konu gözükmesine rağmen 500 sayfayı aşan bir kitabınız var bu konuda ve ben o kitabı okudum. Müthiş bir çalışma. Bence okunması gereken bir kitap. Şöyle okunması gereken bir kitap. Yani bir şey hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, diğer önemli alanlarda da nasıl bir yoldan bilgi sahibi olacağımızı işaret edebilir. Peki bu kadar nefretin, öfkenin yoğun olduğu bir toplumda affetmek mekanizmasını nasıl çalıştırabiliriz hocam? İyi hissetmek için de geçerli.
2: Şimdi affetmek zaten olanı olumsuz olaylar yokmuş gibi davranmak, görmezden gelmek, unutmak, bir köşeye atıp gitmek değil de artık olayları acı ve öfke duymadan hatırlamak demek. Çünkü o acı ve öfke bizi maruz kaldığımız zorbaya dönüştürüyor. Bakın bu hep böyle olur. Yani lisede, ilkokulda da öyledir. Siz zorbalığa uğrarsınız, maruz kalırsınız. Sizin de yapma riskiniz çok artıyor. İlişkilerde de öyle. Zorbalığa uğrayın, bir sonra zorba siz olabilirsiniz.
1: Evet.
2: Ailenizden zorbalık yaşayın, bir sonraki çocuğuna zorbalık yapan siz olursunuz. O yüzden bu aktarımın önündeki en önemli, böyle minnoş bir başlık gibi duruyor ama affetmenin, gerçek bilimsel affetmenin hiç alakası yok. Yani şifacılar, yaşam koçları daha farklı boyutunu çalışıyor. Bilimsel anlamdaki affetme, aynen hocamızın dediği gibi iyi hissetmek de öyle. Böyle her yönüyle bakmak, olumlu olumsuz duyguları her şeyiyle bir arada kabul etmekten geliyor. Hmm. Yani kendi olumsuz duygularımı, yaşadığım öfkeyi inkar edeyim. Ha, dün yaptım ben bugün, ay ne tatlısın Mehmet değil yani. Bir zamanı, süresi, bunun demlenmesi lazım. Doğru yere koyup olayı, artık o olayı doğru bir yere koyup acı ve öfke duymadan hatırlamak. Çünkü bunun en büyük zararı kime? Bana. Peki bana verilen zarar bana ne oluyor? Topluma dediğin gibi ben de öfkeli biri olarak çıkıyorum.
1: Tabii. Trafikte
2: çünkü
1: çıkıyor ortaya.
2: Çünkü ona benzeyen, beyin öyle işlediği için işte beni bir köpek ısırdı. Hı hı. Beyin nasıl kodluyor bunu? Yine baktığımızda nörobiyolojik.
1: Köpekler kötüdür, tehlikelidir.
2: Bütün her köpeğe ben zorbalık yapmaya başlıyorum. Diyorum ki sonra da çocukken o beni ısırmıştı. Hı. Benim açımdan bu çok haklı bir gerekçe. Hı hı. Benim beynime göre, benim beynimdeki o algoritmalara göre çok bizim. Normal. Yani ben Instagram'da hep maça baktıysam Instagram'da da sırf maç var derim.
1: Evet,
2: yani
1: tabii,
2: benim doğru. Algoritmam öyle gidiyor. Benim algoritmamda da hep köpekler kötü gidiyor ya da erkekler kötü gidiyor. O yapılan çerçevesinde sadece o gözlükle bakıyorum. Affetme o gözlüğü, olumsuz anının getirdiği, çok daraltan, hayatı daraltan gözlüğü çıkarıp bak etrafta evet o var. Deminki böcek örneği gibi dışarıda böcek var ama dışarıda ağaç da var, dışarıda toprak da var, arkadaşların da var. Sadece o yok. Ya da işte bizim 20 yıllık bir dostluğumuz var. Olumsuz şeyler olduğunu hayal et. 11'im bir ilişkimiz var. Tamam mı? 11'im. Bunun belki de 9'u harika. Bir tane de kötü olduğunu düşün. affetmeyen kişi o bir taneye takılı kalıyor ve ruminatif bir şekilde ona bakıyor. Evet. Mehmet de böyle bir adamdı. Mehmet böyle yapar.
1: Keşke burada şunu söyleseydim.
2: Seni daraltıyor, tamam mı? Hı. Biz o kadar dar bir canlı değiliz. Biz çok kompleks bir canlıyız. Yani sen Mehmet belki de o bir tane olumsuz da düzelttin ya da ben onu düzelttim. O zaman ne oluyor? Ona şans vermiyorum. Evet. Ve olan 9'u da çöp ediyorum.
1: Çöp ediyorsun.
2: Sıfırla çarpıyorum. Çünkü
1: perspektifin dar çok ve oraya dar. Odaklı kalıyor.
2: Çok dar. Aha. Daha da kötüsü bunu bana yapan yanına da kendimi de affetmiyorum. Kızıyorum, diyorum ki keşke Mehmet'e bunu izin vermeseydim.
1: Niye ağzının payını vermedin?
2: Zaten affetme, başkasını affetme yolculuğuna başladığında kişiler en çok kendilerini kızarken buluyorlar. Mesela eşiyle ilgili bir durumda onu niye aldatacağım? Oh ya diyor, o bana yaptı, ben bir de para verip onu mu affedeceğim? Aslında ne oluyor dönüp dolaşıp olay? Onu seçtiği güne lanet ettiği anıya gidiyoruz ve orada kendini affetmesi. Çünkü çok orada güzel. Aslında kendimize olan hırsımız, öfkemiz öbürüne olan öfke sinin arkasına saklanıyor. Aslında kendime de çok kızıyorum orada.
1: Evet.
2: Onu seçtiğim için, onun olan yıllara bir sürü şeye kendime kızıyorum
1: orada
2: aslında.
1: Orada güçsüz, cesaretsiz davrandığım
2: tabii
1: için.
2: Tabii ki de. O günkü çocuk halime mesela annem babamla ilgili bir anı mesela çok fazla geliyor. Neden? Aslında o çocuğu ben sevmiyorum. O çocuğun güçsüzlüğü, ezikliğini ben orada affedemiyorum. Halbuki o çocuğa hocamızın da konusudur. Şefkatle baktığımda o çocuk 5 yaşındaydı. O çocuk o kadarını yapabilirdi. O çocuk babası ona şiddet uyguladığında altını kaçırabilirdi.
1: Evet.
2: O ezik falan değildi. O pozisyon öyleydi diyebildiğinde çocuk kendini affettiğinde babasının da sadece o kadar bir canlı olduğunu görüyor. Gidip boynunu atlamayabilir, barışmayabilir. Ama o olayları acı ve öfkeden daha arındırarak.
1: Ruminasyondan kurtulabilir belki.
2: Ruminasyondan yani, kurtularak şöyle bir dışarı.
1: Ruminasyon dediğimiz şeyi de bir söyleyelim.
2: Tekrar eden olumsuz düşünceler. Hı. Yani birçok anı olmasına rağmen içinden cımbızla seçip hep ona bakmak. Hı. Her gün başına o gelmiş gibi hep onu hatırlamak ve o duygunun çok yüksek olması.
1: Evet.
2: Şimdi bu böcek örneğini vermiştim ya, ruminasyonla ilgili. Böceği aldım, büyüteçle bakmak gibi. O anıya çok detaylı bakıyorum. Ama ben ruminasyon üzerine çalıştığımızda böceği bir kenara koyduğumuzda başka şeyler de var bu odada. Belki böcek var, hoşuma gitmeyebilir. Ama odada başka şeylerle de temas kurabilirim.
1: Evet.
2: Ruminatif insanlar bugün de hiç temas kurmamaya başlar. Çünkü zaten o eski anı çok olumsuzdu. Yenilere de yer açmıyorum ben. Benim kalbim o kadar dolu ki olumsuzlukla yeni iyi bir şey alacak bir gıdım yerim yok.
1: Affetmek için ise perspektifi genişletmek ya da değiştirmek
2: fincanı
1: gerekiyor.
2: Fincanı boşaltıyorum. Tamam mı? Çünkü benim fincanı
0: yani
2: mesela
0: yükleri evet, biraz bırakıyorum. Hafifletmemiz evet. gerekiyor.
2: Mesela sen çay mı seviyorsun, kahve mi?
1: Ben çay seviyorum.
2: Çay seviyorsun, tamam, ama fincanında soğuk bir kahve var ve hiç sevmiyorsun. Bu soğuk kahve bir anılar zinciri olduğunu düşün. Sana ben harika bir çay da yapsam dersin ki tadı kötü olur.
1: Evet.
2: Yani fincanı boşaltacağım ki yeni anılara da alan açılsın.
1: Evet.
2: Ve hakkıyla tadına varabileyim hayatın.
1: Evet.
2: Tadını alamıyorum zaten.
1: Doğru. O zaman metaforumuza uygun şekilde çayımızdan bir yudum.
2: Ben.
0: Evet. Zaman burada bu farkındalık olması,
2: evet,
0: yani o anda olması, anla temas edebilmesi için bilinçli farkındalık düzeyinde yüksek olması gerekiyor sanırım.
2: Çok doğru.
1: Yani
2: tabii.
1: Bu acaba
2: bir aracı zaten o
1: terapetik
2: olmadan.
1: Terapetik olarak müdahale edildiğinde affetmenin yanına bir takım da o zaman beceriler de kazandırılması lazım diyorsunuz değil mi? Mesela bilinçli farkındalık da bunlardan biri olabilir.
2: Tabii. Evet. Zaten o kitabımda hani her 10 tane başlık almıştım. Çünkü kendimde başka faktörlerle ilişkisine baktığımda affetmenin. Affetmenin önündeki hocam buyurun.
0: Diyor. Kitabınızda.
2: Evet. Affetmenin önünde bir sürü çalılar var. Ben böyle koşa koşa affetmeye giderken nelere takılırım? Suçluluğa, utanca takılırım. Ondan sonra toplumsal baskılara takılabilirim. Ruminasyona, yani tekrar da olumsuz düşüncelerime kesin takılırım. Ve çok böyle sinsice, tatlılıkla gelen mükemmellikçiliğe takılabilirim. Mükemmel bir dünya yok.
1: Onun çalı olduğunun farkında değilsin.
2: Mükemmellikçilik harika olduğunu düşünebilirim ama ona takılabilirim. O yüzden de onları, o çalıları temizliğe ilerliyoruz. Affetme o yüzden bütün bu duraklarda durduktan sonra ulaşabileceğimiz bir yer. Yoksa dün sen bir şey yaptın, ben bugün affettim. Bunlar hep sahte affetme.
1: Hocam bir dizi vardı. Bu amatörce affetmenin sonuçlarıyla ilgili My Name is Earl diye bir dizi vardı. İzlemediysen çok tavsiye ederim.
2: İzlemedim.
1: 100 kişilik bir liste yapıyor kişi. Ve karması gereği, karma felsefesi gereği karmasını bunlardan temizlemesi gerektiğini düşünüp tek tek
2: Gidiyor affedin.
1: Hepsi korkunç hikayelerle sonlanıyor.
2: Evet yani bunlar...
1: Başına bir ton dert açıyor.
2: Yani bunları bilimsel olarak bilmiyorum. Gerçekten açıklayamıyorum. O tür davranışlar da var ama bizim çalıştığımız konu o değil biliyorsun ki. Bizimki o vardığımız durak affetme durağına gelene kadar... O

0: Orada bir
1: bizim
0: yolculuk var.
1: Birçok duraktan geçmemiz lazım.
0: Bu çok önemli işte. Yani biz o kadar alışmışız ki.
1: Gün oldu
0: ki,
1: bugün. Anne ne affet, söyledi. Ne olur affet falan, olur onun ya. Ne olmaz.
0: Ha işte bazen de oluyor yani işte bakın aranızdaki ilişkide böyle bir metaforik bağ
1: kestik
0: var.
1: Onu.
0: Kestik gitti. Gitti evet. Mi gitti. Rahatladın mı? Çok acayip iyi hissediyorum.
1: Hiçbir şey değişmez hayatımda. İşe yarıyorsa ben bozmam.
0: Bir çalı daha koydun ama belki orada farkında olmadan. Evet. Çünkü kapattın konuyu. Duygusuyla baş etmedin.
1: İşte duyguyla temas etmeli belki de. Peki, çünkü hocam, öfke de sağlıklı.
0: Öfke de olmalı.
1: Öfke
0: belki durumun
1: sağlıklı.
0: Gereği
1: mesela
0: oysa.
1: Duraklardan biri de öfke.
0: Durumun gereği
1: oysa. Öfke, öfkeyle tanışman lazım. Öfke bizim sınırlarımızın bekçisi. O yüzden de ben öfkemi doğru yerde sağlıklı agresyonu da şu anda Avrupa'da ilk öğretime koydular. Evet. Sağlıklı agresyon eğitimi veriyorlar. Neden? Bizi tacizden, istismardan koruyan bir beceri. Hmm. Yani bana kötülük yapana da sağlıklı bir agresyon
0: yani
1: tepkim olacak.
0: Öfkeni göstermem lazım.
1: Tabii gidip pataklayacağım değil ama bir burada bir öfke, içimdeki öfke bana yol gösterici olacak. Adana'da olsa.
0: Yine vuracağız.
1: Yani içimdeki o duygu, o sinyal olan öfke.
0: Yoruba dönüyor bir anda.
2: Adana'ya gidiyoruz.
0: Şuraya geçelim. Şimdi çok güzel. Benim sorum şuydu. Dedim ki dış dünyada bizi öfkelendiren, nefret duygumuzu tetikleyen, biraz o iyi hissetmemizi engelleyen birçok faktör var ve bunlarla duygumuzu nasıl değiştirebiliriz? Bir de içten gelen şeyler var. Yani kendimden memnun olmama, kendimi beğenmeme, aşırı eleştirme, bütün bu dışarıdaki olumsuz olaylardan kendimi mesul tutma hataları var.
1: Evet.
0: Yani öz şefkati de bazen kaçırıyoruz. Evet. O konuda da bilgi almak isteriz. Evet. Belki bağlarsınız ikinizi.
2: Hocamın zaten kitabında da o öz şefkat kısmı var ve benim Türkçe'ye uyarlamış olduğum ilk ölçme aracı öz şefkat ölçüsüydü. Hocam da almış, kullanmış
0: evet,
2: kitabında.
0: Evet, süper, çok iyi.
2: Teşekkür
1: hocam
2: ediyorum.
1: Hocam izin aldın mı onu?
0: Bravo.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Tamam.
2: Zaten yayında.
0: Hayır şöyle bir hafif alttan alttan bir gibi aldım. Ben de izin aldım ya diye.
2: Aşk olsun.
1: Yani referans verdik hocam
0: için.
2: Orada da hocam affetme kitabında yer vermiş. Tabii yani içsel olarak bizle ilgili olan kısmı hani öz şefkat şefkat kısmı biz kendimize ne kadar şefkat gösteriyoruz o söylemiş oldu. Yani ben işte her şey benim başıma gelir. Ben hep başarısızım. Ondan sonra bütün hiçbir zaman başaramayacağım gibi bütün olumsuzluklar bizi aslında bu öz şefkatimizi düzeyimizi ne yapıyor? Aşağılara doğru çekiyor.
0: Hı hı.
2: Şimdi tabii öz şefkat böyle çok güzel bir kelime gibi geliyor falan ama öz şefkat aslında çok ciddi bir duygu düzenleme stratejisi. Yani biz öz şefkatimiz öz şefkatin bağlantılı olduğu boyutlar var. Mesela self kindness dediğimiz işte öz nezaket. Kendimize nezaket göstermemiz. Ortak paydaşım. Yani hani dünyanın bir yerinde bir acı varsa bu herkesin acısıdır diyoruz ya.
1: Evet.
2: Ve üçüncü boyutu işte bilinçli farkındalık. Yani mindfulness dediğim kısım. Anda olmak. Yani şimdi ve burada olmak.
0: Onun da ilk örneklerini siz getirmişsiniz galiba.
2: Evet.
0: Bilinç,
2: bilinçli farkındalık zaten ilk öz şefkat. Ondan sonra da bilinçli farkındalık ölçeği. 2010'da. Yani mindfulness'ı bilinçli farkındalık olarak biz
0: evet.
2: Türkçeleştik. Hatta eleştirilenler de olmuş.
0: Olmuştur.
2: Falan. Ya bu bilinçsiz farkındalık mı var?
0: Olmaz demişlerdir. Tabii vardır. Doğru. Aklılık payı var. Var ama böyle
2: var,
0: çeviriyor
2: ama,
0: bu sonuçta.
2: Aklı ama bilinçsiz farkındalık da var. Yani nasıl var şimdi araba kullanıyoruz. 3 saat bir yola gidiyoruz. Ya ne zaman geçti bu falan diyoruz. Yani tamam oradayız ama anda değiliz. Fakat kavram şu anda.
0: Anladım. Araba kullanıyorsun yani sonuçta.
2: Kullanıyorum. İşte
1: farkındasın.
2: Mola vermişiz.
0: O zaman uyumlu oldu.
2: Yani 2 saat yol gitmişiz mesela. 2 saat sonra mola veriyoruz. Bundan sonra diyoruz ya şuralar ne zaman geçtim ben falan diyoruz mesela. Yani
0: evet.
2: Anda değiliz orada. Bilinçli farkındalık da zaten şu anda artık literatüre de girdi yani. Gelişmiş olarak.
0: Tabii, kesinlikle.
2: Dolayısıyla yani öz şefkat dediğimiz kavram arkadaşlarımız, çok sevdiğimiz insan, yakınlarımız zor durumdayken onlara göstermiş olduğumuz anlayışı, şefkati, yakınlığı kendimize gösterebilmektir.
1: Evet.
2: Çünkü öz şefkat bizim en yakın dostumuzdur. Şimdi mesela özgüven diyoruz değil mi? Özgüven iyi bir şey. Çocuklarda da özgüvenim. Ama özgüven çocuğun yetenekleriyle uyumlu değilse mesela çocuğa zarar verir. Şimdi psikopatlarda falan da mesela özgüvenleri çok yüksektir.
1: Evet.
2: Ve başarısız.
1: Narsistlerde affetme çok yüksek mesela ama sahte affetme.
2: Sahte affetme.
0: Evet. Yani affediyormuş gibi davranıyor.
1: Yok, hemen affediyor kendini. Hemen mesela dün bir şey yaptı. Ne yapayım, canım sağ olsun diyor. Ha. Sahte affetme. Tamam, patolojik affetme bunlar.
0: Okey, tamam.
1: Ya da işte zorbaların da özgüveni çok sahte bir yerden geliyor. Çok kırılgan yüksek. Bir yerden geliyor.
2: Oysa ki ve başarısız olduğumuzda özgüven bizi terk edip gidiyor. Sen diyor başaramadın. Sen beceriksizsin. Sen yetersizsin.
0: Evet.
2: Oysa ki öz şefkat ya da öz anlayış bizim en iyi dostumuz. Yani o bizim hani maçlarda iyi günde kötü günde dediğimiz evet. Fenerbahçe evet. maçlarımızda iyi günde kötü günde dediğimiz kısmı ile ilgili iyi günde de kötü günde de öz şefkat bizim yanımızda. Yani bir başarısız olduğumuzda, mutsuz olduğumuzda, başımıza bir şey geldiğinde kendimize bizim sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla öz şefkat narsistik, narsizm değildir.
1: Evet.
2: Ya da öz şefkat kendine düşkünlük değildir. Öz şefkat kendimize o zor anda nasıl sahip çıkabiliriz? Şu anda ne yapabilirim? Şu anda kendimi nasıl koruyabilirim deyip kendimizi kucaklamaktır evet. aslında. Ki bunu yaparken işte anın farkındalığıyla yapıyoruz. Yani bilinçli farkındalık dediğimiz yani anda olmak. Yani anda olmak anlık olmak değil. Evet. Yani ya andayız vur patlasın çal oynasın mı? Hayır o değil. Yani biz geleceği de değerlendirsek ya da geçmişi de yani o anda değerlendirebilirim. Çünkü sahip olduğumuz tek güç şu anda şu an.
0: Peki hocam egzersizleri var mı? Mesela ben fotoğraflarıma baksam desem ne kadar saf, masum bir çocukmuşum küçüklüğümde, ne tatlıyım. Ya da işte, işte askerlik fotoğrafına bak, ya ne kadar güzel vatanı görevimi yapmışım. İşte üniversite birinci sınıfta ya ne zorluklar aşmışım. Ya da ne bileyim böyle kendine sarılmak falan gibi. Bunun da egzersizleri var mı bu şekilde? Çok fiziksel şeyler söyledim belki ama.
2: Ya tabii şimdi öz anlayışta da pek çok öz anlayış egzersizleri var. Kendimize evet. şefkat mektupları var.
0: O da güzel fikir.
2: Tabii ondan sonra tabii. işte bir derenin üstünde akıp giden bir yaprağı düşün. Yani izlemek, bir müddet beklemek, ondan sabır. Mesela evet. bunlardan
0: ha mesela o yaprakta şey. Ne zikzaklar akıp, çizdi ama bak evet, sonunda akıp, yolunda yani.
2: Şöyle yani akıp
0: güzel
2: gidiyor.
0: Akıp,
1: akışta yani akışta, değil mi?
2: Akışta olmak. Yani bazen mesela her şey böyle olsun. Bir an önce olsun. Her şey elde edilir gibi. Sabırsız ya da bir şeyi çok istemek ne yapıyor? Bizi aslında ne yapıyor? İşte iyi oluşumuzu da olumsuz etkiliyor değil mi? Mutsuz biri oluyor. Tabii. Oysa ki mesela bazen akışta kalmak. Beklemek. O balçık metaforunu kullanırız mesela orada. Hani balçığa saplandığında insan mesela bir müddet durursa o kişi yukarıya doğru kaldırır. Ama çırpınırsan çırpındıkça aşağı doğru gidersin.
0: Evet.
2: Ya da bir kara saplanmış aracın lastiğini düşün.
0: Patinaj yapar. Patinaj abandıkça.
2: Yani istediğin kadar.
0: İlişkilerde bile bu geçerli.
2: Tabii.
0: Kurtulayım her şey mükemmel olsun. Çabası evet, bazen evet. her şeyi batırabiliyor.
2: Tabii.
0: Çift taraflı değilse.
2: Dolayısıyla yani o anda olmak, o anın geçmişi de geleceği de o anda değerlendirebilmek. Bunu yaparken de tabii o mindful egzersizler işte doğa yürüyüşleri.
1: Evet.
2: Hatta mindful bulaşık bile yıkayabilirsin.
0: Evet, tabii canım.
2: Mindful yemek bile yapabilirsin.
1: Evet.
2: O anın gücünü hissedebilmek burada kıymetli. Bunun içerisinde işte hem bu mutluluklar da var, bizim konuştuğumuz
1: evet,
2: iyi oluşumuz da var. Aynı zamanda acılar da var, zorluklar da var, güçlükler de var. Ama zaten baktığınızda dünyada da hani az önce hocam da bahsetti, bir yere gelmiş insanlar, kahramanlar, liderler. Tabii. Aslında hep acı çekmiş insanlar.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla bu acıya da bir alan açmamız gerekiyor.
1: Evet.
2: Bu alanı açtığımızda işte o iyilik hali geliyor zaten. Hani Sezen Aksu'nun şarkısı var ya, acı tatlı ne varsa hazinemdir diyor.
1: Evet.
2: Yani yok saymıyor, reddetmiyor.
1: Evet.
2: Efendim bilinç dışına atmıyor.
0: Evet.
2: Bunları
0: hepsine bütünüyle sahip çıkıyor.
2: Tabii. Bunları baskıladığımızda evet. aslında sahte bir mutluluk ortaya çıkıyor.
0: Evet. İşte o nesnelerle ama, mutlu tabii. ancak olabilirsin evet. artık tabii. onları yok
2: ama
0: edersen.
2: Bunu tanımaya başladığımızda O zaman işte daha sağlıklı, uzun süreli mutluluğu ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Yani acıları da, zorlukları da, güçlükleri de yok saymadan.
1: Çok doğru.
2: Ki bu mesela Mevlana'nın da bu misafirhane şiirini yani çok örnek veriyoruz. Orada da mesela tam bir mindful şiir. Coleman Barks diye bir adam yazıyor Amerika'da. Essential Rumi diye bir kitap. Oradaki misafirhane şiir de mesela her gelene kapını aç diyor. Şimdi her gelene kapı aç ama orada kapıyı açıp yani onu al, o mutsuzlukla yaşa, problemlerle yaşa
1: anlamda. Her deneyime istenmeyen hazır ol gibi.
2: Tabii deneyim hazır ol. İstenmeyen misafir diyor tabii. Bir kısmı diyor mesela. İstenmeyen misafir olabilir. Ama istenmeyen misafir için kapıya geldiğinde kapıyı çaldı. Biz kapıyı açmadığımızda kapıyı çalmaya devam ediyor. İşte güçlükler, acılar da böyle kapıyı çaldığında. İçeri alsan onu, içeri aldığımızda o acıyla ne kadar yaşarız? O istenmeyen misafire ne kadar yaşarız?
1: Evet.
2: O acıya, zorla, o istenmeyen misafire bir kahve içirip, bir çay içirip gönderebildiği biliyorsak o zaman işte biz iyileşme başlıyor ya da iyilik hali başlıyor. Dolayısıyla aslında bu bütüncül olarak hani kişinin duygusunu tanıması, duygusunun farkında olması, bununla temas etmesi, sağlıklı iletişim kurması, iyi dostlarının olması, güvenilir. Güvenilir ve iyi dostların olması mutlulukta ve koruyucu. İyilik halindeki yani koruyucu açtık, faktördür.
0: Bazen beklenmeyenler de gelecek.
2: Evet,
0: ama onlarla
2: gelecek.
0: Baş etmek için de kaynaklarım olması lazım. Onlar da bağlarımız ve dostlarımız.
2: Harika. Evet.
0: Peki şimdi çevreyle ilgili bir baktık. Bizim iyi hissetmemize engel olanlarla ilgili, affetmekle ilgili öneriler geldi. Kendi iç dünyamızla ilgili öz şefkat ve özgüvenle ilgili öneriler geldi. Bir de beraber yaşadığımız kişiler var. Yani eşimiz. Hatta bazen flört şiddeti var. Yani orada iyi hissetmek için var mı öneriler? Romantik ilişkide ya da işte flörtte bir şey yaşıyorsak. Çünkü bazen insanlar da çıkış yolunu bulamıyor ve aslında sürdürmemesi gereken ilişkileri sürdürüyorlar mecburmuş gibi.
1: Evet.
0: Belki orada da başarısızlıktan korktukları için. Ne dersin hocam?
2: Yani
0: alışkanlık da olabiliyor.
2: Hocam çalıştığı konu tabii çok
0: alışkanlık da olabilir.
2: Biraz alışkanlıklar ve onu kırmakta zorlanma gibi geliyor buna.
1: Evet. Çok güzel. Şimdi hemen buna geleceğim ama şu hocamızın verdiği o metafor çok güzeldi. Ev sahibi biziz. Diğerleri misafir. Bunu hatırlıyoruz ya. Affetmek de bunu şöyle tamamlıyor. Hatta diyor ki sana dersi verene de, en zorlu dersleri verene de teşekkür edebilmek. O da bir misafirdi.
0: Evet.
1: Ama kapının da dışına atmak. Tamam mı? Yani affettiğim kişi hala benim hanemde kalacak değil. İlişkilere döndüğümüzde ilişkide hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Hani eskiler der ya kavun mu nereden bileyim. Çok doğru bir şey.
0: Tabii
1: bilemeyebiliriz. Hele de love bombing artık herkes biliyor.
0: Tabii.
1: O aşkın başı. Eskiden love bombing değil de balayı dönemi derdi ama adı ne olursa olsun duyguların çok yoğun olduğu, hormonların çok da yoğun olduğu dönemde herkes yanlış olmadık ya da kendiyle uyumsuz insanlara denk gelir. Konu bu değil. Konu hiç bu sorun değil. Konu ne? Bunun sürmesi. Uzun yıllar sürmesi. İçinde kalmak. O bataklık gibi. Çünkü buradaki ziyan ne oluyor? Kişi kendi kimliğini kaybediyor. Özellikle uzun evliliklerde. Eğer siz zorba bir kişiyle birlikteyseniz, bu zorbalık ille hakaret, aşağılama, küfür vesaire olmayabilir.
0: Fiziksel değil.
1: Mesela bazen dışlama, sessiz tehdit. Tamam mı? Bu da çok önemli. Yani seni görmüyor, seni takdir etmiyor, seni fark etmiyor, seni tanımıyor daha kötüsü. Benim hanımı bilmem ne sever gibi bir şey. Seni tanımıyor. Bir yerdeyken seninle bir teması yok. Uzaktayken de yok, yakındayken de yok. İşte bu olduğunda aslında ne oluyor? Kişilik erimesi oluyor. En büyük ziyan bu. O yüzden burada da insanların güçlenip çok kolay değil bu. Ama o kişiye de verdiği dersler için teşekkür etmek ama yolları da ayırmayı öğrenmemiz lazım.
0: Evet. Yani o kabın şekline girmek yerine kendi kimliğinin farkına varmak ve yine de oradan zararı minimuma indirip belki de ayırabilir.
1: Tabii ki. Tabii. tabii ki de. Bazen şöyle geliyor insanlar, işte diyor ki kızım diyor seansa, benim çocuklar artık çok şımarık, hani 60 yaş üstü danışanlar hemen boşanıyorlar. Biz nelere katlandık, ama katlanmaktan seansta ve işte ne bileyim duygularını hiç tanımadığında ama somatik tepkiler var, panik hata var. Doktor diyor ki git terapi al, benim yapacağım bir şey yok teyze demiş de o da gelmiş. Diyorum ki ben de öyle, evet sizin zamanınıza katlanmakta ama evliliğin, ilişkinin anlamı katlanmak olmamalı. Evet. Yani hayat zaten çok zor. İlişkinin anlamına dayanışma. Gerçekten de hayatta öğrenciysek, hani şey değil miydi üniversitede de, eğer anlaştığın iyi arkadaşların varsa dersler bile keyif verirdi.
0: Tabii, tabii,
1: zorluklar,
0: kesinlikle.
1: Sınav geceleri en çok eğlendiğimiz evet. gecelerde. Neden? O zorluğu birlikte atlatıyorduk. Hayır, çok güzel değil miydi sınava orada, sabaha kadar oturmak?
0: Yani
1: doktora yeterliliğe, işte proficiency sınavlarına evet. bir şeyleri birlikte hazırlanmak çok bir bağ kurduruyordu. Tabii. Yani konu eller havaya eğleniyor değildik. Zorluklara gülebilmek. O yüzden de şimdi eş ya da partner ilişkisinde de zorluklar olabilir ama bizim kişiliğimizden, kendimizden ödün vermeye başladığımız her an bir zorbalık olabilir. Tabii. İlle insanlar çok büyük bir şey arıyor ve neden katlanmadın diyor. İlişkilerdeki hedef katlanmak olmamalı.
0: Her şeye rağmen ilişki olmamalı.
1: Tabii belki. Ki kesinlikle. O da orada da tamam, karşıdaki kişiye öfke, intikam duygusu duymaya da gerek yok. Gerekli dersi verdiği için teşekkür etmek. Çünkü bir ders vermiştir. Nedir? Belki sınırlarınız yoktur. Belki evet. aşırı fedakarsınızdır. Hı-hı. Belki ille birine ihtiyaç duyuyorsunuzdur.
0: Bir şey öğretiyor
1: bize, kişilik
0: sonuçta?
1: Özelliğiniz
0: Doğru.
1: vardır. Siz de bir şeyi aynalamak için vardır Hı-hı. partneriniz. Dersi alıp oradan da eğer böyle bir flört şiddeti varsa en kısa zamanda ayrılmak lazım diye düşünüyorum.
2: Yani ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız şeyi o zaman doğru
1: kesinlikle
2: bir şarkı değil.
1: Değil.
2: Ya zaten yani herkes ayrı bir dal değil mi?
1: Kesinlikle. Hatta şöyle düşünüyorum.
2: Yani kişisel alana evet. saygı duymak
1: bir
2: gerekiyor.
1: 1+1=2 diyor ya. Hep diyorlar işte ikimiz hayata daha iyi tutunuruz. Sen bir, ben bir. Aslında 1+1=11 etmeli. Biz değişmeden birbirimize eşlik ederek ilişkinin içinde kalmalıyız. Çünkü sıkıntı nerede hocam? 2 olduğumuzda sonrasında eşlerden biri, partnerlerden biri ayrılınca tekrar 1'e dönmek de zor. Artık evet. çünkü bayağı bir kimlik değişimi yaşamış oluyorsun. Sen artık o bir değilsin. O yüzden orada da gerçekten birbirimize iki yetişkin olarak eşlik
2: yetişkin
1: edebilmek hayatta daha güçlü olabilir.
2: Karşılıklı saygı duymak evet. değil mi? Hı-hı. Kişisel alanlarına saygı duymak evet. özellikle. Ama işte ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız dediğimiz evet. anda da tabii karşılıklı sınırlandırmalar, kısıtlamalar geldiğinde Hı-hı. ilişkiye evet. zarar veriyor. Ondan sonra.
0: İnsan sonuçta çevresiyle, birincil ağıyla ve kendi iç dünyasıyla bir bütün. Ve bu bütün içerisinde o bağları, ilişkileri doğru kurabilirse nesnelerle mutlu olmak peşinde koşmaktan kurtulabilir. Evet. Çünkü nesnelerle mutlu olmak peşinde koşmak bizi mutluluğa ulaştırmaz. Sonsuz evet. bir savaşın ya da mücadelenin evet. içinde tutar dedik. Bir de merhamet kavramı var. Evet. Yani aslında bütün bunları yaptım. Ve çevreme bir üst aşamada bir şey sunmak için belki kullanabileceğimiz minnettarlık gibi, merhamet gibi
2: merhamet
0: kavramlar.
2: Gibi, şefkat
0: merhamet
2: gibi.
0: Ya da bu şefkati de belki ekleyebiliriz. Bunları nasıl hayatımıza sokabiliriz evet. hocam?
2: Zaten bu iyi oluşta da, mutlulukta da merhamet zaten compassion'ın pek yani merhamet anlamı var. Self-compassion işte öz hı hı. şefkat, evet. öz merhamet gibi. Hı hı. Yani Türkçe'ye çevirdiğinde de zorlanıyoruz
1: evet,
2: bunları.
1: Doğru.
2: Bu da Türkçenin zengin bir dili olmasını aslında. Hı hı. Çünkü şefkat farklı, merhamet farklı. Merhamette biraz daha acıma vardır.
1: Var.
2: Ama şefkat de mesela daha duygusal bir şey.
1: Evet.
2: Böyle çok acıma olan bir şey değil. Biz işte merhametli davrandığımızda karşımıza kişiye şefkat gösterdiğimizde yapılan araştırmalarda örneğin yani kişinin iyilik halinin arttığı görülüyor. Bağışıklık sistemi güçlü. Mesela yardım etmek birine.
0: Hı hı.
2: İşte merhamet göstermek, yardım etmek, iyilik yaptığımızda kişinin bağışıklık sisteminde güçlendiği görülüyor yapılan araştırmalarda. Evet. Dolayısıyla bu içsel huzur sağlıyor kişiye. Hı hı. Yani beyinde ilgili bölgeler işte aktif olmaya başlıyor. Hı hı. Onun için mesela merhametli davrandığımızda, şefkatli davrandığımızda bu aslında hem karşımızdaki kişiye iyi geliyor, hem bize iyi geliyor. Bir karşılıklık ilkesi de var burada. Bu anlamda da işte şefkatli ve merhametli davranmayı da öğretebilmek. Yani bunlar da öğrenilebilir davranışlardır. Yani işte çocuk mesela bir evcil hayvan sorumluluğu alır. İşte hem empatisi gelişir, hem daha işte şefkatle yaklaşabilir, yardımsever olabilir bireyler. Bu bağlamda da yani şefkat, merhamet gösterdiğimizde de bunların da doğrudan psikolojik iyi oluşumuzla, mutluluğumuzla ilişkili kavramlar olduğunu görebiliyoruz. Hı hı.

0: burada işte biraz da yani kendimize yönelik de biz bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Yani mutlu olmak istiyorsak mutluluğu bir defa dışarıda aramayacağız. Yani önce içsel huzur, hani mutluluk ve huzur diyoruz. İçsel huzur, içsel mutluluk. Bu bağlamda özellikle günümüzde hani sosyal medyanın çok yoğun kullanıldığı bir dönemde insanların işte pek çok görsele, içeriğe maruz kaldığı bir dönemde gerçekten huzurlu ve mutlu kalmak biraz daha zorlaşabiliyor. Yani insanlar kendisini kıyaslıyor, karşılaştırıyor, daha yüksek hedefler ortaya koyuyor. Yani olduğu gibi, hani kendisini olduğu gibi kabul etmekte zorlanıyor. İçerikler işte mesela işte doom scrolling dediğiniz mesela felaket kaydırması diyoruz da bir iki kavramdan burada ben bahsetmek istiyorum. Yani buradan belki biraz sosyal medya kısmına da geç yapmış gibi oldum ama korsan bir bildiri.
1: Yok yok hocam ne demek ya artık. Değinelim çok konuya değinelim evet. Çünkü sonuna geldik programın yine.
0: Evet yani sonuna geldik. Hakikaten burada ben yani iyilik haliyle ilgili olduğu için ve JOMO ölçeğini biz Türkçe'ye kazandırdık. Joy of Missing Out. Yani FOMO vardı.
2: Evet.
0: İşte gelişmeleri kaçırmaktan korkmak FOMO. Evet. Ki bu da pek çok yani insanı daha kaygılı, daha depresif, daha stresli yapabiliyordu. Şimdi JOMO'da Joy of Missing Out. Burada bir iki de sonuçlarını da vereceğim, alacağım. Ölçeğin Türkçe'ye uyarladık.
1: Kaçırma efolisi.
0: Evet. Yani her şeyi yakalamanın değil, bazı şeyleri kaçırmanın bilinçli seçiminin özgürleştirici gücünü anlatıyor bize. Yani bilinçli olarak kaçırıyoruz. Yani bazen çevrim dışı olarak aslında hayata daha çok bağlanıyoruz.
1: Evet. Evet evet. JOMO'da. Çok çok güzel. Ve aklıma bir örnek geliyor ama zaman almayayım diye şey yapayım. Yani havanın kapalı olduğu zamanlarda yaşadığımız o garip coşku. Yani çıkamıyor olmanın meşru olması hali gibi bir şey söyleyebilirim.
0: Evet. Olabilir.
2: Çok güzel.
0: Yani bilinçli olarak kaçırıyoruz. Bilinçli olarak kaçırıyoruz ve mesela bulgular da şunu söylüyor bize. Mesela JOMO düzeyi yüksek bireylerde sosyal medya bağımlılığı ve FOMO karşısında daha dirençli.
1: Dolayısıyla.
0: Dolayısıyla. Mesela JOMO bilinçli farkındalık, öz şefkat, iyi oluşla pozitif ilişkisi burada çıkıyor. Yani kaçırmayı seçmek.
1: Yani bazen hani şu diyetler yapılıyor. Sosyal medya diyetleri falan. Belki
0: detoks onlar deniliyor
1: detokslar. Ya. Belki onlara yani, benzeri olabilir.
0: Bilinçli olarak biraz daha çevrim dışı olmak. Hani tamamen bunu sınırlama anlamında değil. Hı. Çünkü bilinçli olarak seçtiğimizde bu dijital çağda mutluluğun ve bu psikolojik dayanıklılığında yani sürekli çevrim içi olmakta değil bazen de geri çekilebilmekte olduğunu görmek
1: biraz
0: gerekiyor.
1: Biraz içe dönmek belki bu.
0: Evet.
1: Belki tam öyle değil
0: yani
1: ama.
0: Bilinçli olarak bunu seçmek. Bir de doom scrolling kavram var. Bu da felaket kaydırması diyoruz ki bunun ölçeğini biz doom scrolling Türkçe'ye uyarlamıştık. Hatta yani Türkiye'de ilk dünyada da ilkler arasında bu doom scrolling ölçeği de. Burada da yine sürekli olumsuz içeriklere takılıp kalmak, olumsuz haberlere takılıp kalmak. Bu özellikle X'te daha yapılan araştırma X'te daha fazla olduğunu gösteriyor. Burada da aslında bireyler biraz kişilik özelliklerinin de etkisi var bunda. Biraz da olumlu haber arama çabası olarak da değerlendirenler var bu felaket kaydırması, doom scrolling dediğimiz kavramın. Tabii nevrotik eğilim gösteren bireylerde mesela daha fazla felaket kaydırması yapmaktalarmış bu kişiler. Hemen bir iki cümle söyleyip bitireceğim hocam.
1: Yok hayır
0: mesela,
1: harika.
0: Doom scrolling nasıl azaltabiliriz diye baktım. Mesela işte zamanı sınırlamak, planlamak, uyku. Yani düzen bir şey planlamaktan biz çok kaçınıyoruz maalesef. Ya plan yapmak, program yap. Evet, self regulation. Yani öz düzenleme becerileri. Yani hep İngilizce hocam konuştuğu için.
1: Öyle yazıyor makaleleri falan.
0: Evet, yani biz öz düzenleme diyoruz. Hocam self regulation diyor. bir de mesela kindness scoring adı verilen, bu da olumlu içeriklere odaklanma.
1: Karşı bulut gibi.

0: sonuna geldik. Ben sizden hızlıca önümüzdeki hafta program hangi cümlelerinizle başlasın onu rica edeceğim. Aslı'cığım senle başlayalım mı? Önümüzdeki hafta nasıl başlasın? Olur. Aslı bugün hangi sözleriyle başlasın?
1: Bugün aslında böyle affetme, öz şefkat, bir sürü kelime, olumlu kelimenin etrafına dolandık ama zaman zaman zorbalıktan da bahsettik. Hı-hı. Bence kendimize de zorbalık yapıyoruz. Yani kendimize çok olumsuz konuşuyoruz Mehmet. Yargılıyoruz, eleştiriyoruz. O yüzden öz şefkatin önündeki önemli çalılardan biri de kendimize çok kaba olmamız. Hı-hı. Eğer ben içimden suyu döktüğümde geri zekalı diyorsam, hı-hı, kendimi hakaret ediyorsam dışarıda da o sesi duyma olasılığım artıyor. Hı-hı. Çünkü kendimle öyle konuşuyorum zaten, hı-hı, ben. Öz değerim yok. O yüzden de gelecek hafta şununla başlasın. Ben bu hafta izleyicilere bir ödev veriyorum. Seansa bu ödevi veririm. Tamam. Bu hafta kendini yargılamama diyetinde olsunlar. Ve her yargıladıklarında kendilerine bir not alsınlar. Bir diğeri de başkalarını eleştirmeme ödevi. O da yani yanlış sürdü diye eleştirmesin, saçı mavi eleştirmesin, bu ne biçim yemek yiyor diye eleştirmesin. Bunu içinden de yapmasın. Her yaptığında da yakalayıp yazsın. Eğer biz bu iki yargılama ödevi ve eleştiriyi azaltırsak kendi içimizde, işte 10 iken 0 olmaz ama 3'e bile düştüğünde, hı-hı, çok daha ilişkilerimizde özellikle de kendi içsel çatışmamız azaldığı için kendimizle diyaloğumuzda çok iyi bir iyileşme olduğunu görebiliriz. O yüzden ben bir ödev veriyorum.
0: Harika.
1: Sen de ödev kontrolü yap bakalım.
0: Yaparım.
1: Nasıl olacak?
0: Ödev kontrolünden ziyade evet, ödevi uygulamaya çalışacağım. Ha. Çünkü ben de bundan çok fayda göreceğimi düşünüyorum. Mehmet Engin Deniz ne der? Bu haftayı bitirirken, haftaya başlarken ne duyalım orada?
2: Haftaya başlarken şunu diyebiliriz. İyilik hali ve huzurlu olmak, mutlu olmak lüks değildir. Bütün insanların hakkıdır. Dolayısıyla bunun için de mümkün olduğunca dostluklar, arkadaşlıklar kurmak, güvenli arkadaşlıklar içerisinde olmak ve çevreye duyarlı olmak için bu çaba içerisinde olarak
0: hayatımızı
2: devam ettirebiliriz.
0: Harika bitirdik. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, benim için çok güzel, dostane bir insan hali programı. İki canım dostum. Alanının iki tane büyük uzmanı. Benim için çok keyifli oldu. Çok fazla izleneceğini bildiğim program. O yüzden şöyle söyleyeyim. Lütfen bunları uygulayın. Kendinizi iyi hissettin ama amacınız da hep iyi hissetmek olmasın. Bütün duyguların bütünü, kendimiz, çevremiz ve yakın çevremizde bir bütün halinde yaşıyoruz, gidiyoruz. Güzel bir hafta sonu. Harika bir hafta geçirin. Önümüzdeki hafta buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ey güzel Allah'ım ya. Ali ne yapacağız kardeşim? Ne edeceğiz biz ya?
1: Başka iş bulacağız abi. Yapacak bir şey yok.
0: Ulan Samim sen ne adamsın ya? Bütün maharetini konuşturmuşsun. Misafirler mest olmuş. İşi almışız. Sen daha ne kalkıp şov yapıyorsun? Allah'ın akıllısı ya.
1: İyi tamam abi. Oldu bir kere işte ya. Biz gidip paramızı alalım.
0: Ne parası ya? Delirdin mi Ali ya?
1: Niye abi? Otel işi aldı mı? Aldı.
0: He.
1: Biz işimizi yaptık.
0: Yaptı.
1: O
0: zaman gideceksin aslan gibi hakkımızı arayacaksın.
1: Ben. E sen?
0: Ben nasıl gideceğim? Bu halime bak ya Ali.
1: Beraber gideriz abi.
0: Yok ha sen. Ha ben. Ne fark edecek Ali? Yiğit.
1: Sen mi abi? Sen Melih ablaya da beni yolluyorsun.
0: Gönderiyorum. Gözüme gözükme diyor. Eda.
1: Ne olacak?
0: Diyelim hadi şu çocukları çağır gel Ali'ciğim. Hadi aslanım.
1: Sen mi abi? Sen yine kıvırıyorsun ha.
2: Yiğit. Berkcan. Hadi ya hadi sofra hazır.
3: Ne zaman çekildi o fotoğraf?
4: Anaokulun ilk günü. Annemle babam sınıftan gitmiş. Ben hüngür hüngür ağlıyorum annem nerede babam nerede diye. Bu pat damladı yanıma. Elinde de kırmızı bir Porsche.
3: Allah saldırdın mı?
4: Hem de nasıl. Ama herif inatçı çıktı yapıştı bırakmıyor. Neyse. Onun kafası yarıldı benim de suratım tırmık içinde kaldı. Sen şeye bak nasıl bakmış. Eda. Sence görüşür müyüz bir daha onlarla?
3: Okuldakilerle mi? Zor. Artık onların hayatı ayrı, bizimki ayrı. Biz artık gariban takılmalıyız.
1: Çocuklar hadi geç kalıyoruz.
3: Tamam Ali abi. Hadi.
4: Tamam.
5: Sesin soluğun kesildi ha? Samim? Seyhan!

0: Bir silkeledi. İşi kapacak ya, verdi tabii coşkuyu.
1: Ay ya abla, böyle gülüyoruz mülüyoruz ama ben üzülüyorum senin abinin haline. Adam tam iki kuruş para kazanacak. Vallahi kız, adamın başına gelmeyen kalmadı ya.
0: Ama sen de niye durup dururken kadına pasta yediriyorsun?
1: Ay abla, keyfin elliyle işe alsın diye. Seyha ya, müdürle konuşsan ya bir. Ha, işi mi? Ay abla, hayatta olmaz.
0: Ya aslında benim aklıma bir şey geliyor ama dün hastanede konuşuyorlardı.
2: Kızlar, ne kaynatıyorsunuz burada şişe cine gibi?
0: Yok bir şey ablam, geliyoruz şimdi.
2: Ha iyi Feride. Bakayım. Bak yüzüne bir kan gelmiş, bir renk bir can gelmiş ya.
0: İyiyim iyiyim valla.
2: İyi ol iyi ol. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: İyi misin?
3: İyiyim.
4: Sami abi, ben ne diyecektim?
3: Ya öğrettim ya sana Halico.
4: Gel kendin söyle.
3: Ya gözüme gözükmedi.
4: Ya oradan görmeyecek sanki seni.
2: Ne görmeyeceğim?
4: Günaydın yenge. Öncelikle Sami abinin sevgi ve selamlarını getirdik biz Mertcan'la beraber.
2: Sami, sana ne oldu?
3: İş kazası, otelde sakatlandım.
2: Günaydın. Ne oteli?
4: Ya dün akşam çalıştık ya.
2: İşe mi başladınız?
3: Yok.
2: Çalıştık dedin ya Ali.
4: Yok, ben öyle bir şey demedim.
2: Ya daha demin dedin ya.
1: Ya abla, sen de bir çocuğa bakacaksın. 40 dereden su getiriyorsun. Tamam, siz merak etmeyin, çocuk bizde.
4: Sağ ol.
1: Gel tatlım.

0: Akşam otele gittiler ya.
1: Hangi otel kuzum, ne oteli?
2: Abla tamam, gelme çocuğun üstüne artık, yeter tamam.
1: Ya Allah tamam. Allah, iki çift laf ettirmediniz ya.
2: Abla ben gidiyorum.
1: Nereye?
0: İşe.
1: Allah Allah, Feride kahvaltını yaptın mı?
3: Hadi bay bay.
1: Sizlere bak ya.
4: Bunlar üç kardeş, üçü de ayrı telden çalıyor ciğerim.
2: Semim abi. Semim abi. Nerede? Semim abi. Ay. Ya abi geçmiş olsun.
4: Hayırdır Feride?
2: Ay koştum.
5: Dur bir nefes al, dur dur.
4: Zaten nefesi tıkanan beni buluyor bugünlerde.
2: Abi hastaneye ambulans şoförü aranıyor.
4: Ne ambulans?
2: 2 günlük hızlandırılmış kurs. Günde 8 saat abicim. Saati belli, günü belli.
5: Süpermiş.
4: Ne süper Aliço, ben ne anlarım ambulans işinden ya?
2: Abi garanti iş. İşte yap paranı al.
4: Peki koltuk değneğine mi gideceğim hasta?
2: Abicim hep böyle kalmayacaksın ya.
5: Sen abi başka işin var?
4: Yok da abi. Dayı şoförlük mü yapacaksın? Ya şoförlük hamallık, ne bulursam yapacağım ya Yiğit.
2: Sen mi abi?
4: Tamam da kızım. İstanbul yolları bir de beni görsün. Sen beni yazdır.
2: Aslansın abi. Bu arada ablamın haberi yok ya, ona göre.
4: Tamam. Bunlar var ya, bunlar mülkten daha beter. Ama sözüm mülkten.
6: Feride.
2: Seninle konuşmuyorum Kenan.
6: Feride. Ya bir dur. Feride. Feride.
1: Uy, Melih ablasının kuzusu bu kuzusu. Mertcan, bir şey soracağım. Bu ciddi bir şey mi?
0: Ne?
1: Bu Samim'in sakatlığı.
0: Ben de anlamadım.
1: Sen de mi anlamadın? Tamam, sen onu merak etme. O 9 canlıdır. Isır bakalım bir puf böreği. Oh! Halim de gelemedi.
2: Hı, gelir herhalde.
1: Nasıl herhalde?
2: Hiç ne bileyim, akşamdan bozuk biraz.
1: Niye?
2: Ha, bir şey yok ya. Öyle.
1: Allah Allah. Bu aralar da bozuşan bozuşana, Feride bozuştu, sen bozuştun. Akşam da işim vardı, ne ara bozuştun ben anlamadım.
2: Önce ablam bizim ta sabahtan başladı. Hı.
1: Sebep?
2: Sebep şey. Ha geldi, hadi bakalım. Mertcan. Oh, alasmaladık.
0: Alasmaladık.
1: Güle güle diyeceksin, güle güle.
2: Oh, oh, hadi bakalım görüşürüz.
1: Seyhan, ya böyle anlamsız şeyler için kırmayın birbiriniz, tamam gülüm?
2: Tamam, tamam abla. Hadi hoşça kal.
1: Hadi selam söyle.
3: Tamam.

0: Halim, iyi misin?
1: İyiyim. Ya yapmayın, sallandırmayın şu yüzünüzü ya. O da okul, bu da okul. Sizin orada kuş kondurmuyorlar ya.
0: Dayı, bebeklik arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz.
1: Ayrılmıyorsunuz, aynı şehirdesiniz.
2: Aynı şey değil işte.
1: Ya aynı şey, Allah Allah.
3: Dediğine gözünü seveyim.
0: Kenan, işim var.
4: Bir dakika ya.
0: Ya Kenan, bekleyemem.
4: Feride.
0: Ya Kenan, kaçınır mısın?
4: Feride, iki gündür öldüm bittim, niye dinlemiyorsun beni?
0: Onu kızı eve atmadan önce düşünecektin Kenan Bey.
4: Feride.

0: Yardım edeyim diyorum, Halim kovulmaktan beter oluyor.
1: Halim ne kovulması? Alt tarafı adamların işe uygun değildi.
0: Adamların mı değildi, ben misin ya? Sende bir haller var.
1: Halim.
0: Sen eski sen değilsin. Benim içim yanılmaz biliyorsun değil mi?
1: Halimciğim abartıyorsun. Bir şeyim yok, iyiyim, aynıyım.
0: Aynısın.
1: Evet.
0: Hey. Hakkımızda hayırlısı.
1: İyi peki.

0: geçmiş olsun. Buyurun çocukların tersinemesi.
1: Sağ olun efendim.
2: Öbür okul ne zaman başlıyor?
1: Yarın ders başı yapacaklar hocam.
0: İkisi de pırlanta gibi çocuklar.
2: İkisini de çok özleyeceğiz.
1: Sağ olun. Ben müsaadenizle.
2: Eda'yı iyi takip edin. Çok yetenekli, zeki bir çocuk. Başıboş kalıp harcanmasın.
1: Elimden geleni yapacağım Kamer hocam.
0: İyi şanslar.
1: Sağ olun, size hayırlı günler.
3: Kurum, ağlamıyorsun değil mi?
4: Ağlamıyorum.
3: Bak söz verdim.
4: Biliyorum.
3: Ama sen de her gün konuşuruz. Hem telefon da ederim.
4: Ben de.
3: Nasıl olsa aynı şehirdeyiz.
4: Hı hı.
3: Ya duru.
4: Ya gözümde bir şey var, duruyor.
3: Düpedüz ağlıyorsun işte.
4: Ne yapayım, tutamıyorum Eda.
5: Amma da sulu göz bunlar ha. Seviyorlar abi abartmayı. Yani sanki dünyanın öteki ucuna gidiyorsunuz. İç. Aha. Kırmızı. Lan hala duruyor mu bu sende? Oğlum bunun yüzünden kafama 5 tane dikiş atıldı. Eğer yeni okulunda benden başka kanka bulursan senin var ya kafanı kırarım.
6: Merhaba müdür bey, kolay gelsin.
7: Ne istiyorsun?
6: Dün fırsatımız olmadı, ben paramızı almaya geldim.
7: İnsaf be. Müşteriyi 2 büklüm bıraktınız, hala para diyorsunuz.
6: Çok haklısınız müdür bey ama dün bir kaza oldu, çok özür dileriz.
7: Bırak canım Allah aşkına.
6: Yok, bırakamam yani o para bizim hakkımız.
7: Nereden hakkınız oluyormuş?
6: Bakın, biz dün 10 saat ayakta kaldık mı? Kaldık.
7: Üstüne bir de Semim abinin ayağı sakatlandı. İşe alacağım dediniz, almadınız. Bari yemeğimizi verin. Yani 3 tane çocuk geçinecek o parayla.
8: Oho, bir de çocuk edebiyatı ha?
7: Hadi kardeşim, hadi.
8: Para mara yok.
6: Bozo alacağımızı karşılar mı? O bize ne kadar?
7: Onu da borcumuzdan düşersiniz.
9: Dur. Eşkıya mısınız, nesiniz ya?
6: Al şu parayı git başından.

0: bilirsin ya, böyle gözümün içine baka baka haksızlık yapılınca benim tepem atıyor.
1: Elin kanıyor senin, iyi misin?
0: İyiyim iyiyim, yok
1: dur, şey. Dur şunu ya.
0: Bundan bende de var.
1: Ha, bileklikten mi?
0: Var yani.
1: Ne oldu?
0: Boşver.
1: Ali ya. Sen hep böyle esrarengiz misin?
0: Yo, niye?
1: Ne bileyim, telefon çalıyor, fırlatıyorsun. Kaza geçiriyorsun, nasıl oldu bilen yok. İstanbul'a gelişin zaten bir muamma.
0: Ne bilmek istiyorsun?
1: Bilmem.
0: Ne bilmek istiyorsan sor.
1: O kız yüzünden mi?
0: Hangi kız?
1: Çantada fotoğrafı olan.
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Ben Mertcan'a kıyafet almaya gidiyordum. Orada fotoğraf ortada duruyordu. Çok özür dilerim ya, ya. Çok özür dilerim. Of, aslan ya, gerçekten istemeden oldu.
0: Ya özür dileyecek bir şey yok.
1: Ya var tabii, olmaz olur mu?
0: Evet, o kız yüzünden.
1: Niye?
0: Niye? Çünkü en yakın arkadaşım yaptı. Tamam mı? Oldu mu?
1: Salak.
0: Evet, salam.
1: Sen değil, o.

Mercai. Eda Hanım, senin yüzünden bu hal. Kim şimdi ya?

0: Ben kaçayım da sen Mavi'yle buluşacağım.
1: Tamam.
0: Görüşemezsek Allah'a ısmarladık.
1: Anlamadım.
0: Ya ben 2 gün sonra gidiyorum.
1: Nereye?
0: Karayipleri.
1: Ne?
0: Yani özel tur. Oradan da kruz gemisi. Birkaç ay denizlerde olacak.
1: Güzelmiş.
0: Öyle. İlaç gibi gelecek ama.
1: İyi. Ne güzel. İyi yolculuklar o zaman sana.
0: Sen kendine iyi bak.
1: Bakarım.
0: Meli ablayı kızdırma.
1: Kızdırma.
0: Evet. Allah'a ısmarladık o zaman.

0: Bak kardeşim. Sen bu mahallede yenisin. Ben sana güzellikle söyleyeyim. Kızdan uzak dur.
1: Hangi kızdan?
0: Geçen gün içine düştüğün kızdan.
1: Ne kızı, sen dalga mı geçiyorsun?
0: Sen anladın kimden bahsettiğimi.
1: Ya benim o kızla bir ilgim yok.
0: Adın neydi senin?
1: Yiğit.
0: Yiğit. Sen benim lafımı dinle. Bir terslik çıkmasın.
1: Manyak mıdır nedir ya?
2: Mertcan, gofreti beğendin.
3: Hı
2: hı. Asıl ben sana bir bici bici yapayım, bir de onu ye.
3: Bici mi?
2: Bici bici iki kere.
4: İyi günler Meliha Hanım.
3: Nasılsınız?
2: Vallahi ben pek iyi değilim Muazzez Hanım. Siz nasılsınız?
4: Aman iyiyiz maşallah. Geçenlerde bizim oğlanla bir tatsızlık olmuş galiba.
2: Yılık sabayla bastık. Onu mu diyor?
4: Kenan'ım söyleyemedi gitti. Onlar sevmiş birbirini.
2: Namussuz.
4: Ama şimdi her şeyde dengi dengine. Hiç denk değillerdi canım. Bence Feride için en hayırlısı oldu.
2: Vallahi doğru söylüyorsunuz. İyi oldu. O hiçbir işe yaramaz erkek güzelinden kurtuldu.
4: Kim? Kenan mı işe yaramıyor?
2: Yani yarıyor da böyle serilip yatmaya falan yarıyor. Ayol camı kındır, iki gün hasta oluyor adam ya.
4: Doğru konuş, doğru konuş.
2: Yani ne aksırığı biter, ne tıksırığı biter. Yani öyle bir adam Kenan dediğin sonuçta. İki adım yürüsün, üç gün uyur valla.
4: Kedi ulaşamadığı ciğere bunlar dermiş.
2: Ben sana bir şey diyeyim mi Muazzez Hanım? Sen o gözü bakar, gönlü akar ana kuzusunu al.

0: Hep beraber mutlu olun, tamam canım benim. Hadi size iyi günler. Yürü Mertcan.
1: Aliço! Aliço! Gel gel!
2: Ne oğlum, dalgın dalgın gidiyorsun. Acık mısın lan?
3: Yok be abi, nereden çıkardın ya? Sen ne yapıyorsun burada?
2: Ne, poster bakıyor.
3: Ayağın nasıl?
2: E işte şartlık şahpaz olduk.
3: Otelin yemeğisi.
2: Yapma ya. Nasıl verdiler?
3: Konuştum, verdiler.
2: Ne aslanım Aliço be. Şunu al bakayım. Yarısı senin.
3: Abi.
2: Bu senin payın oğlum. Cebine koy. Zaten dünya kadar borcun var sana.
3: Ya ne borcu be abi ya?
2: Şu ambulans işine gireyim. Azar azar hepsini ödeyeceğim oğlum.
3: Ha, kuş nasıl geçti?
2: Vallahi işte nasıl geçsin. Öyle ilk yardım, hayat öpücüğü, bildiğimiz şeyler.
3: Ha, dün gözü gördük ilk yardımı.
2: Ya hiç hatırlatmam. Nasılmış kadın?
3: İyi olacak dediler.
2: Ya kadın hiç aklımdan çıkmıyor biliyor musun? Nasıl bir kadın?
1: Kardeş, bunların daha renklisi yok mu?
4: Var abi.
1: Daha pahalı da olabilir yani.

0: bak baban geldi.
1: Ne haber güzel kızım?
2: Eda gitmiş ha bugün.
3: Evet, gitti baba.
2: Okuldan hiç kimse bir şey yapamadı mı?
3: Ne yapabilirlerse ya?
2: Ya ne bileyim. Bu kız okulun matematik şampiyonu değil mi canım?
3: Evet ama kimsenin umurunda değil ki.
0: Ya ne kadersiz çocuklarmış. Anne babalarını kaybettiler. Evlerinden oldular. Başlarına gelmedik kalmadı garibanların.
2: Mutlaka bir çözüm bulunur. Mutlaka.

0: Ben liseyi bitirene kadar 40 tane okul değiştirdim.
1: Niye abi?
0: Lisede bir kavga çıkıyor. Okul birbirine giriyor. Okul karışıyor. Bunlar beni atıyorlar ki ben de kavga etmemişim yani. Bir sene o okul, bir sene öbürki okul. Gözünüze büyütmeyin yani. Siz de alışırsınız.
2: Atılmaya mı?
0: Yok, yeni okula, yeni arkadaşlara.
1: Ya çocuklar amma somurttunuz ha. Sen mi abi? Ben sürprizi getirmeyeyim o zaman ya.
3: Ne sürprizi?
0: Bak sürpriz deyince nasıl atladı bak.
3: Sürprizi!
4: Ya dayı söylesene sürprizini.

0: yemek yiyeceğine car car konuşuyor.
1: Abla boş ver, sana ne?
0: Ay bana ne tabii canım. Peşimi de bıraktı. Oh, rahat ettim ben.
1: İyi işte.
0: Hayır, yalnız ben Mertcan'a üzülüyorum. Yani çocuğa iki gündür yemek götüremedim. Vallahi suratı kaşık kadar kaldı.
1: Merak etme, Samim abi hazırlıyordur bir şeyler.
2: Boğazında kalsın inşallah.
0: Feride.
1: Abla ne oluyor?
2: Kaç kere taşıdım macunlu köftelerini.
0: Kenan'a taktı kafayı.
2: Zerif.
1: Aman yapma köftelerden.
2: Zerif, getirsene bir tabak. Zıkkım ya.
0: Ay Feride, her işte bir hayır var. Ay
1: evet abla.
3: Bugün anası da aynı şey diyor.
2: Kim? Anası mı? Onu arıyordun. Ne diyor?
3: Aman ne diyecek be. Dussuz dussuz konuşuyor.
2: Çık.
4: Yok erkek güzeli, yok gözü bakar gönlü akar.

0: yapmadı.
1: Haklı. Beni Sabah'yla birlikte sanıyor.
0: Çok güzel. Aracına gelince öyle bir karıştı. Ama Meliha ablana tabii toz kondurulmuyor, değil mi?
1: Of.
0: Oğlum, oğlum saf buldular seni, böyle parmakların ucunda oynatıyorlar. Oh! Ama yağma yok. Bak ne yaptım ben? Tuttuğum gibi çektim aldım.
2: Ne yaptın?
0: Meliha'ya pabuç bırakmadım.
2: Nasıl bırakmadın?
0: Bırakmadım işte.
3: Anne, bunlar senin başının altından çıktı.
0: Çıktıysa ne olacak?
3: Nasıl ya?
0: 3 gün ağlayacaksın oğlum, 3 gün. Sonra ömür boyu anacığına dua edeceksin.
3: Anacığım, nasıl yaparsın bunu?
0: Oh, çok iyi yaptın.
3: İnsanın düşmanı yapmaz bunu, düşmanı.
0: Nereye gidiyorsun Kenan?
3: Gidiyorum.
0: Dur oğlum, Kenan.
4: Buyurun.
5: 1.
6: Dayı hadi ama.
5: 2.
3: Ya bir göster artık.
5: Roma posteri. Evi beğenmiyordunuz. Ben de bu posteri görünce satın alıp getirdim.
6: Çok güzelmiş.
5: Çok güzel değil mi? Bundan sonra böyle. Her gün bir şey getireceğim eve. Börtü, böcek, çiçek gibi olacak ev.
3: Güzel de nereye asacağız?
4: Dayınız onu da düşündü. Onun yeri hazır. Burası bak.
2: Yiğit. Koş bana iğne getir.
3: Tamam.
5: Mertcan, yardım et sen de Ali abine. Oğlum abel abel bakma, koş.
2: Gel, çık şuraya.
5: Ha. Gel. Ha. Ah ciğerim, ah Roma, aşkların sevdaların şehri. Başkası Paris dese de inanmam. Bir kere adam dedin yiyecek, mum mum mum yiyecek. Yemeyen adamlar aşık olmaz. Fransa'da çok güzeldir yemekleri de, İtalyan'ınki bambaşka ciğer. Valla.
2: Hoş geldiniz efendim, ne aldınız?
7: 2 kuru bir pilav, ortaya alın kızı.
2: 2 kuru, bir analı kızlı. Ustam hayırdır, sesin solun çıkmıyor.
1: Yok bir şey Cuma, sen bakışına bak. Bakışına bak, koş.
7: Bir piyaz.

0: Kenan Bey'in birkaç fotoğrafı kalmış. Onlara ekliyorum. Yerine de manzara resmi koyacağım. Natür mort. Ablamla Samim abiye resmi çekti. Oh! Üçümüzün de maşallah var.
1: Aa, size ne oldu kız?
0: Ali'ye taktı. Bu çocuk niye burada? Bu çocuk bizim huzurumuzu bozacak.
1: Bak bozmuş işte.
0: Ay abla niye bozsun? Çocuk iki gün sonra gidiyor zaten.
1: Nereye?
0: Karayiplere.
1: Karayiplere mi? Ne bu kız korsan mı?
0: Ya dalga geçme.
1: Ay bu Ali çok garip çocuk ha Seyhan. Valla aşk uğruna İstanbullara geliyor. Sonra bir anda hop Karayiplere.
0: Biz de burada Halim'le İstanbul Adana kavgası yapıyoruz.
1: Sen ister miydin öyle uzaklara gitmeyi?
0: Ben mi? Yani bazen kapana kısılmış gibi hissediyorum abla. Ya Halim iyi, hoş da her şey aynı. Aynı da kalacak.
1: E kalsın ne olacak be Seyhan'ım? Bak bana.
0: Ne bileyim işte. Öyle romantik filmler seyrederken falan. Bazen içim cız ediyor. Ben hiç böyle şeyler yaşayamayacak mıyım diyorum.
1: Bence sana rahat batıyor ya. Vallahi.
0: Ne bileyim. Belki de uzaklara gitmek iyi gelir.
2: Ben siz kaynatmayın hadi.
1: Biz de sesleniyor. Hadi kaynatmayalım.

0: Hadi bakalım. İyi uykular canım benim. Hadi.
1: Dayı, sen gerçekten bütün dünyayı gezdin mi?
0: Gezdim sayılır.
1: Her yeri mi?
0: Her yeri.

0: Eline.
1: Bana dünya masalı anlatır mısın?
0: Dünya mı? Dünyanın neresini anlatacağım Can? Bir sürü memleket var oğlum.
1: Burası.
0: Burası? Zambiya. Gitti Zambiya'yı buldu bak.
1: Hani dünyayı gezmiştin?
0: Gezdim.
1: Anlat.
0: Hayda Can. İcat çıkartıyorsun ha. Peki hadi. Ört üstünü bakayım Uzan. Zambiyalı masal. Zambiya. Zambiya. Zambiya bir kere renkli insanların memleketiymiş. Nasıl renkli dersen, çikolata renkli. Hani spiker diyor ya, o da ayrı bir alem. Şimdi yarın bir gün, hiç unutmam, Zambiya'da gidiyorum. Nerede gidiyorum? Safarisinde. Gidiyorken birden karşıma bir aslan çıktı.

Abi ondan sonra aslan gidiyor. Ağaçtan iniyor sincap. Masal da burada bitiyor.

0: Bu ne? Ulan Ferdi yani. Ulan Ferdi.
1: Sen ne oluyor?
2: Ne işin var senin burada?
1: Ah ne oluyor ya?
2: Kenan.
1: Abi kafamı kırdın ya.
2: Oğlum ne işin var senin burada, yılan gibi saklanıyorsun.
1: Of, abi Feride'ye bakmaya geldim.
3: İyi akşamlar, iyi akşamlar.
2: Hayda kardeşim, siz geceleri burada nöbet mi tutuyorsunuz?
3: Cirva hayırdır?
1: Ya bir şey yok, Feride ile takıştık da.
2: Sen?
3: Ben bir Seyhan'a bakacaktım abi.
2: Aa maşallah.
1: Ya yok, deminden beri taş atıyorum, bana mısın demiyor.
2: Bağır.
1: Nasıl?
3: Oğlum bağırsana, çağırsana, sen erkek adamsın, bağır.
2: Yoksa sabaha kadar burada çıt çıt taş atacaksın, kızın ruhu duymayacak. Oğlum bağır.
1: Abi nasıl bağırayım?
2: Oğlum hayatında sen hiç bağırmadın.
3: Yok be abi, bu ne bağıracak?
2: Oğlum nasıl aşıksın sen ya?
3: Ya bu aşkından ne olur be?
1: İyi tamam, bağırıyorum.
2: Hadi bakalım.
1: Feride.
2: Nasıl bağırmak lan kedi gibi? Feride.
1: Kuş kuş. Abi Melih abla uyanmasın.
2: Oğlum uyansın. Bırak. Hançereni doldurup bağıracaksın.
1: Nasıl abi?
2: Beni seyret. Melih!

0: Samin.
1: Aferin Samin.
0: Ne bağırıyorsun akşam akşam?
1: Yok bir şey yok, arkadaşlarla konuşuyorduk.
0: Ne arkadaşı?
1: Şimdi onlar bir yana da...
2: O deli kuşu ne yapıyor orada?
3: Ya Feridem, gözünü seveyim bir dinle.
2: Dinlemiyorum Kenancığım, dinlemiyorum.
4: Ya bir işi beceremediniz kardeşim. Allah aşkına çekil şöyle gelince.
2: Halim.
4: Seyhancığım, Feride. Ablacığım benim. Öncelikle kusura kalmayın, hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Halim bak karışma, sen de yanacaksın ha.
4: Karışırsam Allah belamı versin. Niye sen beni araya sokuyorsun, konuşsana ya.
1: Sen ne ötek çıktın ya? Resmen sattı.
4: Niye satayım ben sana? Yolu açtım, konuş diyorum ya.
5: Abi bu hep öyle ha.
4: Oğlum sen niye iftira alıyorsun beni? Allah billah aşkına. Abicim bu sözüne güvenir mi?
1: Senin ipinle kuyuya inilmez ya.
0: Ya yeter.
2: İki cihan bir araya gelse gene

0: birleşmeyeceğim Kenan. Bitti bu iş. Bitti.
1: Ya Feride.
2: Feride'yi duydunuz. Hadi konu monu kapandı. Gidin evinize. O kadar.

0: Beğendin mi yumurtanı?
1: Hı hı.
0: Meksika usulü bunu gemide öğrenmiştim ben.
1: Sen de dünyayı dolaştın mı?
0: Hele her yeri değil.
1: Dayım aslan bile görmüş.
0: Nerede, gemide mi?
1: Hem de kaç tane.
2: Mertcan! Nerede, çocuklar kalkmadı mı?
0: Hı. Daha uyanmadılar abi.
2: Nasıl ya, yeni okula başlayacaklar.
3: Yiğit! Eda!
0: Aç bakalım ekmek içi. Allah! Oh be! Süper!

0: Ne var? Moses teyze buyurun. Yok, burada değil. Yok. Tamam. Tamam, haber veririm.
1: Abla ne oldu?
0: Kenan yok.
1: Nasıl yok?
0: Yok, dün gece eve gitmemiş.
1: Niye? Neredeymiş?
0: Ne bileyim Seyhan.
1: Nasıl ya? Abla başına bir şey gelmesin.
0: Yok canım, ne gelecek? Ya geldiyse kız?
1: Bilmem, dün gece fena tepeledim.
0: Ya canına kıydıysa?
1: Ay yok, yok abla, öyle şeyler getirme.
0: Allah Allah, Allah'ım yarabbim.

0: ha?
1: Ustam hayırdır?
0: Yok bir şey. Yok bir şey. Çıkmam lazım. Sen ne alacağım? Şuraya gelecek, yemek var, yiyecek var.
1: Sabahın köründeki mi kuru fasulye yiyecek ha?
0: Eş. Ya Cumali, iş güzellik yapma oğlum. Biz burada ben film mi oynatıyorum Allah aşkına? Hadi bak

0: Ne falan çıksa
1: aman Allah korusun.
2: Abla yapar mı öyle bir delilik?
1: Aman ne yapacak o hımbıl be? Alt tarafı ağzını bir yerde ayırıp uyumuş kalmıştır o.
2: Abla sen de yeni başladın ha.
1: Bir ara istersen.
2: Yok ya, kapalıymış. Zaten ne arayacağım?
1: Aferin.
2: Ay hadi abla hadi.
1: Feride. Bir haber mi ver, bir şey yaparsa hemen bana bir haber et ha.
3: Evet tamam.
1: Feride.
2: Efendim?
1: Sen sıkma canını ya. Oğlum canı tatlıdır öyle. Kendine bir şey yapamaz. Al bakayım. Hoppa anacığım haydi.

0: Cancan, bugün sen hala abinle kalıyorsun ha.
1: Tamam. Merak etme abi, biz çıkar oynarız onu.
0: Hazır mısın çocuklar?
2: Hazırız, hazırız.
0: Hadi bakalım. Alo. Benim. Buyurun hocam.
3: Hocam mı?
0: Evet. Tabii. Sağ olun hocam. Sağ olun. Hayırlı günler.
1: Ne oldu abi?
0: Okuldan arıyorlar.
4: Hangi okuldan?
0: Sizin okuldan. Duru'nun babası bugün okula gitmiş.
3: Esi. Eda'ya burs veriyorlar.
4: Nasıl? Ne bursu? Ha, şimdi ben okuldan ayrılmıyor muyum?
0: Ayrılmıyorsun canım ciğerim.
4: Ne?
1: Allah!
4: Dayı! Oh! Ay, dayı iyi misin?
0: İyi. Bacağım kopsa ne olacak ya, iyiyim.
1: Duydun mu Mertu?
4: Duydum. İnanmıyorum ya. Peki Yiğit?
0: Şimdi bir şey demediler.
4: Abim ne olacak?
3: Ya önemli değil, çok güzel haber bu.
4: Saçmalama, olmaz öyle şey.
3: Olmuş işte, hadi.
0: İyi.

0: Kusura kalma ablam, biraz geç kaldım. Seyhan çıkıyor değil mi?
1: Yok, Seyhan yok Ali.
0: Nasıl yok? Nereye çıktı?
1: Vallahi sabah Feride ile öyle apar topar çıktılar.
0: Bana bir şey söylemedi mi?
1: Yok, diyecek miydi?
0: Yok. De her sabah ben alırım onu yani. Bensiz çıkmaz o.
1: Dur bir arayalım o zaman.
0: Yok yok. Hacet yok. Ben ararım.
2: Arama. Arama ya. Arama. Aman bir kere arayıp kapayacağım.
3: Efendim güzelim.
2: Aa, Kenan, ne işin var senin burada?
3: Buradaydım. Sana geldim.
2: Ya annem meraktan ölmüş.
3: Feride, konuşmamız lazım.
2: Konuşamayız.
3: Feride.
2: Kenan, sen niye yüzle çıkıyorsun benim karşıma?
3: Ya kızım bir dinle.
2: Ya ne dinleyeceğim ya? Bunca yıldır birlikteyiz. Senin bir kere kalbini kırdın mı? Ha? Ablamdan laf işittim, dayandım. Annemin laflarına dayandım. Sen ne yaptın? Yalan söyledin.
3: Söylemedim.
2: Öyle mi? Hani evde kimse yoktu Kenan?
3: Ya bir tek o.
2: Ya yalanın biri ikisi olmaz Kenan. İnsan ya yalancıdır ya da değildir, tamam
4: Feride
2: mı?
4: Feride.
2: Geldim.
3: Feride.

0: Mis gibi okunmuş Yiğido. Sizinkinden daha güzel ha.
1: Hadi bakalım Yiğido. Asiyle kırsınlık yapmak yok. Başını derde sokmadan gidip geleceksin. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi iyi dersler.
2: Sağ ol.
3: Çak yine aynen. Oğlum nereye?
2: Sınıfa.
3: Nedir bu halin? Konsere mi geldin?
2: Niye, nesi var hocam?
3: Nesi yok ki, bak bakalım etrafına. Saç senin gibi uzun olan var mı?
2: Tamam hocam, yarın kestiririm.
3: Hemen şimdi kestiriyorsun.
2: Nerede kestireceğim?
3: Berberde. Hadi git, saçlarını adam gibi etmeden de gelme.
4: Günaydın çocuklar.
5: Sağ ol.
4: Evet çocuklar, bugün hepimizi çok sevindiren bir şey oldu. Sınıfımızın medayı iftiharı Eda'yı yeniden kazandık. Aramıza hoş geldin Eda'cığım.
6: Hoş bulduk hocam.
5: Hoş geldin Eda.
4: Evet, bugünkü dersimizin konusu trigonometri fonksiyonlar.
7: Durun, babana sorsana, bana da burs verir mi?
6: Oğlum ne konuda lazımdı?
4: Evet, trigonometri fonksiyonlardan başlıyoruz.
8: Edebiyatımıza baktığımızda otobiyografik eserlerin çok fazla olmadığını görüyoruz.
2: İyi günler.
8: İyi günler.
2: Ben Yiğit Alacan. Sınıfınıza yeni katıldım.
8: Alacan, saatten haberin yok herhalde.
2: Var da berberden geliyorum.
8: İyi, bizim acelemiz yok. Bize sakal tıraş ol istersen.
2: Hayır, normal saçımla almadılar da o yüzden.
8: Neyse, hadi geç otur.

0: Otobiyografi yazma. Otobiyografi
1: de plan. Çok işte, güzel.
0: Anlatım açısından.
1: Beni tehdit edemeyerek de aynı sınıftayım.
0: Fakat kim? Biyografilerin objektif, bilimsel, araştırmaya ve belgelere dayanmasına karşılık.
2: Niye?
0: Otobiyografilerin yazılışında böyle bir kural
1: senin
0: yok.
1: Senin peşini bırakayım diye.
0: Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl eseri, Aziz Nesin'in böyle gelmiş böyle gitmesi biyografi örnek olarak gösterilebilir.
3: Anacım nasılsın? Vallahi iyi diyelim, iyi olalım işte. Bak ne diyeceğim, şu villadaki kiracılar çıkartacaktık ya. Sen o işi bir an önce yap. Ben şimdi Seyhan'la konuşacağım, düğün tarihini biraz erken alacağız. Yok bir şey anam, yok bir şey. Sen seç perdeyi, halıyı, onu bunu seç. Tamamdır. Bir aya kalmaz taşınalım diyorum anacım. Hadi sıkma canını sen. Hadi öptüm ellerinden, kal sağlıcakla. Hadi. Ben çıkıyorum.
4: Tamam. Hadi. Süper.
3: Hop. Şahane.
2: Bir daha.
3: Tamam bir daha. Çok mu sevdin burayı?
2: Yarın yine gelelim.
3: Yarın gelemeyiz. Ben gidiyorum Merto.
2: Nereye?
3: Uza.
2: Zambiya'ya mı?
3: Zambiya mı? Yok. Gemiyle okyanusa.
2: Niye?
3: Bilmem. Hani gitsem bir dert. Kalsam ayrı bir dert. Hayatım bir karıştı. Düzelmiyor be Merto. Neyse. Boş ver. Hadi biz bir daha kıyalım. Yürü. Yürü.
2: Tamam.
3: Çok hızlı. Kaldır böyle kollarını. Süpersin be.
5: Akşamki rezervasyonlar belli oldu mu?
6: Evet. Burada. Burada bilir miyim? Buyurun.
5: Nedir durum?
6: Ay. Elektrik.
5: Hayda. Şu sigortaları halletmedik mi hala?
6: Elektrikçiyi çağırdım ama...
5: Bir daha çağır, ikide bir kesiliyor.
6: Tamam.
5: Başımıza bir iş açacak.
6: Alo, Akif Usta. Seyhan ben, Güzel Otel'den.

0: Sabah geldim baktım çıkmışım.
1: Öyle akşam tatsızlık olunca sabah gelmezsin diye düşündüm.
0: Niye? Yıllardır her Allah'ın senin kapına gelmedi mi?
1: Geldim.
0: Bir gün bile ben senden yüz çevirdim mi?
1: Çevirmedim.
0: Bundan sonra da çevirmem. Niye çevireyim? Anama söyledim mi biraz hazırlıkları hızlandırsın?
1: Ne hazırlığı?
0: Evlilik.
1: Halim biz bahar evlenmiyor muyduk?
0: Beklemenin alemi yok. Biz Adana'ya gidelim, yerimizi yurdumuzu bilelim diyorum.
1: Halim, ablalarım burada, benim işim burada. Biz niye Adana'ya gidiyoruz?
0: Huzur bulalım diye. Bu şehrimizin dengemizi bozuyor.
1: Halim.
0: Şşş. Hemen cevap verme. Eve git. Bir ablangile danış.

0: Sabahtan beri ciğerci kedisi gibi dolanıyor ha.
1: Kim abla?
0: Kenan.
2: Orada mı o şu anda?
0: Gelme, gelme. Seni görünce yüz buluyor.
2: Yok yok. Bugün hastaneye geldi. Yüzüne bile bakmadım.
0: Hı, aferin.
2: Ne yapıyor?
0: Elinin körünü yapıyor Feride. Allah Allah. Bırak. Ne yapıyorsa yapıyor canım.
2: Ama ne? Değil mi kız Seyhan?
0: Seyhan?
1: Ha, efendim abla.
0: Sen niye dalgınsın?
1: Bir şey yok, iyiyim.
2: O böyle bu aralar.
0: Hı. Niye?
1: Abla tamam, bir şey yok, iyiyim ben.
0: İyi tamam o zaman, hadi.
3: Ayşem hadi ablacığım, yemeği soruyor bak.
4: İyiydi o. Okulun ilk günü nasıl geçti anlat bakalım ya.
5: Vallahi girer girmez berbere yolladılar.
6: Belli oluyor zaten, saatler olsun.
5: Sağ ol.
4: Ne yapacaksın? Alışacaksın oğlum, bundan sonra böyle.
5: Eda senin nasıldı okul?
7: İyi. Her zaman.
4: Duru'nun babasına da bir teşekkür etmek lazım ya.
7: Eğer aramak istiyorsan numarası var bende dayı.
4: Yok yok, öyle kuru kuruya olmaz.
7: Ne yapacaksın?
6: Ona da poster alalım.
5: Paris posteri.
4: Siz dayınızla dalga geçin bakayım öyle.
3: Mertcan hadi bak, buz gibi oldu ama.
4: Oğlum kime el sallıyorsun?
8: Kenan abime.
4: Ulan oğlan hala sokakta mı? Dur şuna bir bakayım.
8: Bak orada.
6: Ya iki gündür nöbet tutuyordu.
4: Bu adam üşütecek orada, hastalanacak ya.
6: Abi. İçeri çağırsak mı ya?
4: Ya Melih'e canımı sok. Kes öyle de okuyor böyle de. Kenan!
6: Abi duymuyor, duymuyor.
4: Kenan! Bak nasıl avel avel bakıyor, görüyorum.
8: Kenan abi!
4: Gel gel!
9: Sen gel.
4: Git o, şu kapıyı açıver onu şu.
9: Tamam.
3: Seyhan! Hadi ben ya okulumdan ayrıldım. Sen ne diye sallandırıyorsun yüzünü?
1: Anneannem gibi konuştum.
3: Lafı değiştirme.
1: Değiştirmiyorum abla. İyiyim ben, bir şeyim yok.
3: Hadi.
1: Yok abla bir şeyim.
3: Dökülsene be. Ha?
1: Halime evlenip Adana'ya taşınmak istiyor.
3: Aa, niye?
1: Öyle. İstanbul dengemizi bozuyormuş.
3: Ha. Ne yapalım, bir daha gelirsiniz be Seyhan.
1: Nasıl yani abla? Hiçbir itirazın yok mu?
3: Seyhan, hayatım evlilik fedakarlık işidir.
1: Abla, sen de ne meraklıymışsın ya.
3: Bak ablama, bak. Ne oldu? Ben kimseye muhtaç olmam dedi. Ha?
1: Çocuk yok, bir şey yok. Biz gitsek ne yapacak ha?
3: Allah'ını seversen. Hı? Seyhan, güzelim. Bak senin için önünde diz çökmüş bir adam var. Seninle evlenmek isteyen adam. Gözünün içine bakıyor. Daha ne olsun ya?
1: Bilmiyorum abla. Of. Abla ya ben ne yapacağım?
3: Ne yapacağım biliyor musun? Allah'ına şükredip oturacaksın oturduğun yerde hayatım. Bak bana. 4 yıl kız 4 yıl sözlü kalır mı gözünü seveyim. Çürüdüm bittim artık ben ya. Ay o alçak benim 4 senemi çaldı ya. Hadi gül hadi. Bulmuş bulunuyor.
4: Vay anam vay.
6: Sağ olsun anacın da şeytana pabucu ters giydirmiş yani ha.
10: Öyle oldu.
6: Ne yapacaksın?
10: Feride karşında dursa her şeyi anlatacağım. Ama beni gördüğü yerde yolunu değiştiriyor.
4: Haklı kız.
10: Abi.
4: Şimdi Kenan. Ciğerim bak burada şimdi erkek erkeğe konuşuyoruz. Sen şimdi bu Sabah mıydı neydi bu kızın adı? Ondan bahsederken böyle eli yüzü düzgün bir kız falan diyorsun.
10: Bana ne Sabah'dan ya?
4: Onun insanlık hali olur mu olur?
10: Abi yok.
4: Bir şey yaptın mı yapmadın mı ciğerim?
10: Abi yapmadım. Yemin ediyorum yapmadım.
4: Belki bizim kızı seviyor musun?
10: Abi seviyorum.
4: İnandım.
10: Şimdi ne yapacağız abi?
4: Sen şimdi

daha çok istedim. Keşke bursu da sen alsaydın. Biliyorum. Yapacak fazla bir şey yok. Ama eğer bu bizim aramızı bozacaksa yarın gidip o okulu bırakabilirim. Çünkü hiçbir okul benim için senden daha değerli değil. Yiğit. Yiğit, duyuyor musun?

0: Gidiyorsun Ali.
1: Ya gidiyorum abi. Sen de artık bu odaya geçersin.
0: Yok, ne yapacağım odayı ya? Şıhın gemisi yanaşmıştır limana değil mi? Sabah bir gidersin gemiye. Bir şamata, bir gırgır. He? Nasıl ek? Güverteye ek çıktığın zaman yüzüne bir rüzgar eser.
1: Oh be, ilk rüzgar.
0: Ya, diş gibi. Uçsuz bucaksız deniz. Diyerim vallahi bir özlemişim anam baba.
1: Yine hep beraber gideriz be abi.
0: Gider miyiz?
1: Gideriz. Çocuklar elbet büyüyecek.

0: Yeah. Ali abi gidiyor musun?
1: Gidiyorum Eda'cığım. Samim abi sana emanet.
0: Merak etme.
1: Bu yakışıklı da.
2: Ben okyanustan ne getireceğim?
1: Bilmem ne getireyim.
2: Dürbün.
1: Dürbün tamam. Yaz Mert'e bir tane dürbün.
3: Hadi çocuklar hadi. Daha Ali'yi bırakacağım. Ambulansa gideceğim hadi. Nerede Yiğit?
0: Bekliyor.
3: Ne bekliyor ya?
0: Dayı ne yapıyorsun?
3: Bunu da atıyorum. Bununla gidersen beni götürecekler acile.
1: Ayağın iyileşti mi senin ya?
3: İyileşti. Basıyorsam iyileşti.
1: Hadi sen de yemeğini bitir Mert'e hadi.
4: Hadi Mert'en hadi geç kalıyoruz abicim. Hadi.
5: Günaydın.
4: Günaydın.
5: Dün akşam burada kaldım da.
3: Ya hadi oğlan gemiyi kaçıracak.
4: Ne güzel.

0: Feridem, çağır Seyhan abi de o da gelsin.
1: Seyhan gitmiş herhalde, erken işi vardı.
0: Halim, oğlan 2 gündür kapı duva.
1: Onların arası biraz limoni. Şu ekmeği uzatsana bana.
0: Kız niye?
1: Ya Halim tutturmuş Adana'ya gidelim diye.
0: O nereden çıktı ya?
1: Seyhan da öyle diyor zaten.

0: O yüzden kafası bozuk biraz.
1: Ben niye en son duyuyorum bunu?
0: Ya Seyhan söyleyecek sana, konuşacak. Onun biraz kafası karışık bu ara, kafası.
1: Bu ara hepimiz bozuştuk. Sen, ben, o.
0: Sen? Sen kiminle?
1: Kim? Ya ben lafın gelişi öyle dedim ya.
0: Sen mi abinle?
1: Ferit'e yemeğini ye.
0: Ne oldu yine?
1: Çay dökeceğim kafana ha.
0: Aa, bir kere daha de ya. Tamam. Ya, ya. Tamam.
2: Hadi. Anahtarı aldınız mı?
3: Aldım.
4: Abi ben ne olacağım?
2: Oğlum dedim ya, bir şey ayarlayacağım, arayacağım ben seni.
4: Abi haber bekliyorum.
2: Tamam, vereceğim.
4: Cümleten Allah'a ısmarladık.
2: Hadi güle güle. Ali abi nerede?
5: Ay o hala içeride.
2: Ne oldu?
6: Bombon içeride kaldı.
2: Hah, bir bombon eksikti şimdi. Hadi git bombonu al, Ali abini çağır, hadi.
5: Ay, bunu da Ali abiye ver, hadi oğlum.
2: Hadi Mertcan.
5: Koş hadi.

0: Geldim.
1: Günaydın Melia.
0: Günaydın.
1: Ya bugün Ali gidiyor, çocuklar da okulu var. Sen Mertcan'a bir göz kulak olursan.
0: Tabii tabii. Sen nasıl oldu bacağı?
1: İyi, bir şey yok.
0: Ha, doktora gözüktün mü?
1: Bu da gelir, bu da geçer Melia. Bir geçmeyen senin öfken.
0: Sami. Ya dayı hadi.
1: Geliyorum. Oğlum. Sakın Melia ablanı üzmüyorsun ha. Güle güle.
2: Güle güle dayı.
0: Sami.
1: Efendim Melia.
0: Geçmiş olsun ya.

0: geçiyor, tamam mısın Ali'cim?
1: Tamam abi.
0: Hadi yenge.
2: Görüşürüz.
3: Ali'cim iyi yolculuklar. Artık senden alacağız haberlerini, tamam. Ha. Bir de öyle hep denizde kalma ya. Arada bir karaya çık eder olacak suda.
1: Yok yok.
2: Olmam, merak etmeyin.
1: Gel bir daha öpeyim seni.
4: Güle güle.
1: Görüşürüz.
3: Hadi Ali, iyi yolculuklar.
1: Sağ ol. Feride ile Seyhan'a selamlar.
3: Tamam.

0: Aliço, yolumuz burada ayrılıyor ha?
1: Ayrılıyor abi.
0: Arada ara ha. Sen bana bir habersiz bırakma.
2: Evet.
0: Paran var mı?
2: Var abi, lazım.
0: Yok ya, senin ihtiyacın var mı manasında sol?
2: Ha yok. Abi, bak sıkılırsın, daralırsın. Bana bir haber et.
0: Ya artık bizim de bir işimiz var ya. Biz de kendi gemimizi götüreceğiz bundan sonra.
2: İnşallah.
0: Hadi bakalım. Özleyeceğim seni ciğerim.
2: Ben de abi. Sen mi abi?
0: He.
2: Her şey için sağ ol.
0: Sen sağ ol.

0: Nereye oğlum? Kravatını düzelt.
1: Nesi var kravatının?
0: Git arkadaşların yanına, yardımcı olsunlar sana. Hadi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Uzak duruyorum.
2: Furkan, sen manyak mısın? Neden tehdit ettin Yiğit'i?
1: Sana ne oluyor ya?
2: Açıdan uzak dur demişsin.
1: Kimi? Bana.
3: Hayır, ben onu senin için söylemedim ki.
2: Kim için dedin sivrak kapı?
3: Kız arkadaşı için söyledim onu.
1: Ne kız arkadaşı? Hayal gördün herhalde. Benim kız arkadaşım yok.
2: Bravo Furkan, bravo.
3: Ne oluyor ya?
0: Niye bu halin senin böyle?
4: Kerem, buradan sağa dönüyoruz.
2: Abi Amos gelmedi, nereye gidiyoruz?
4: Nerede, bir arkadaşım rahatsızlanmış, ona gidiyoruz Kerem.
2: Allah Allah.
4: Sağ sağ sağ.
5: Çıtırık, şöyle eksiğimizi geldiğimizi tamamlayalım. Oy oy, Meliha ablasının kuzusu bu, kuzusu. Oh oh, hadi.
2: Abicim, bizim mahalleye geldik, ne yapıyoruz?
4: Bizim mahalleye? Ciğerim, hele sen bir dur.
2: Hasta nerede?
4: Dur bakalım. Bak, geliyor.
2: Nasıl geliyor? Yürüyor mu bu hasta senin abi?
4: Feride, kapıyı aç. Sen de in bana babam.
2: Abi ne oluyor ya? Kenan?
6: Feride?
2: Ne arıyorsun sen?
4: Bak Feride, iki dakika dinle. Sen benim kardeşimsin. Sana zarar gelmesine izin vermem. Ama bu delikanlıya kefilim. Bir dinle.
2: Ya Semin abi yapma. Abi yapma gözüm.
6: Feride, dinler misin?
2: Ya istemiyorum ya.
6: Feride'm lütfen.
2: Kenan dokunma, bırak.
6: Feride, gözünü seveyim, dinle.
2: Ya Kenan yapma ya.
6: Feride, tamam. Sabah evdeydi. Sana yalan söyledim. Ama yemin ederim ben çağırmadım.
2: Ya bırak anacığım ya. Kim çağırdı o zaman?
6: Annem. Her şeyi planlamış Feride. Sabah'ı ayarlamış. Yani resmen ikimizi birbirimizden ayırabilmek için kumpas kurmuş.
2: Ya Semim abi, alın şunu lütfen.
6: Gel gidip yüzleşelim.
2: İstemiyorum.
6: Feride, evi terk ettim. Sokakta kaldım. Bir tanecik anacığımla konuşmuyorum. Daha ne yapayım? Kendimi köprüden mi atayım? Sen söyle.

0: abi, ben geliyorum.
1: Tamam.
0: Çantayı bıraktım.
2: Mertcan, bak böyle bir yabancı gelir sana böyle şekerdir, çikolatadır, böyle bir şey verir.

0: neyse. Gelip hemen Melih ablanı bulacağım, tamam?
1: Tamam. Ha,
0: artık bu dayın olur, ablan olur. Bize sormadan yabancı birine gitmek yok.
1: Yok. Ama iyi misin?
0: İyiyim Mertcan'ım, korkma, ölüm bir şey yok.
2: Yok bir şey yok.
0: İyi iyi ya, ayağım kırıldı galiba.
3: Doktor çağırsak.
0: Kurtar beni ya.
3: Geç otur.
0: Dur öyle hemen kaldırmayın ya.

0: Nasılsınız, iyi misiniz Çipta Kumrular?
1: İyiyiz abi, sağ olasın.
0: Aferin, aferin.
2: Çok özlemişim seni Feride.
3: Ben de. Kenan. Bir daha yalan yok.
1: Tövbe, yok.
3: Abi, hadi gidelim mahalleden ya. Ablama yakalanacağız.
1: Niye güzelim?
3: Bir daha yüzünü görmeyeceğim diye yemin verdim ablama.
1: Benim.
3: Evet.
1: Feride, nasıl olsa öğrenmeyecek mi?
3: Yok anacığım, ne kadar geç o kadar iyi.
1: Hayda.
3: Oh. Of Kenan. Kardeş, sağ ol bacım, sağ ol, kırıldı galiba.
4: Bir doktor çağır.
3: Kurtarın beni ya.
4: Geç otur.
3: Ay durun ya, durun, kalkamıyorum. Sakın durma, durma.
0: Ya ne sakın durması? Kadıncağız yerde ya.
3: Nerede yardım et? Niye Semim abi, ne olmuş?
1: Abi ben ne olacağım?
0: Bilmiyorum nesi var. Ay ya, bilmiyorum.
3: Kenan, çabuk in aşağı, hemen git çabuk, gözünü seveyim.
1: Güzelim, nereye ineyim ben şimdi?
0: İneyim, ondan sonra siz inersiniz.
3: Ambulansa.
0: Dur bekle, ben ineyim, ondan sonra siz inersiniz.
3: Tamam. Dayı.
0: Berkcan, ne diyorsun? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne oldu sana?
3: Semim. Senin ne işin var burada?
4: Can kurtarıyorum Helya.
3: Ne canı kurtarıyorsun Samim? Beni çıldırtma ya.
4: Yürü hastaneye gidiyoruz. Hadi.
3: Ya Samim, beni bu adama vermeyin. Vallahi doktor doktor değildir. Bir göndermeyin ambulansa ha.
4: Ya ne doktoru? Şoförüm ben, şoför.
3: Ne şoförü Samim? Böyle sakat şoför mü olur ya?
4: Belgem var. Staj yapıyorum. Hadi.
3: Kenan yok ol. Çabuk çabuk çabuk uzaklaş
1: buradan. Güzelim, nereye yok olayım?
3: Yok ol, git çabuk. Kaç git.
0: Kardeşim sen de gözünü seveyim, şuradan tut, tamam mı, kaldırın gel.
1: Kapıda sağlık görevlisi var.
0: Onun işi var şimdi.
1: Ne işi?
0: Ya bırak sen şimdi onu kardeşim, sen de tut şunun ucundan. Bak üç deyince atele alıyoruz, tamam mı? Bir.
3: Ne biliyorsun Samim?
0: İki.
3: Ay vallahi çalacağım ya.
0: Üç.
3: Ay ay ay, böyle duramadım. Allah şimdi ben canım ya.
0: Berkcan, bir, iki, üç, hoppa.
3: Samim, bak bu işin sonunda aynı bir şey çıkarsa, vallahi seni öldürürüm.
0: Hadi.

0: Recep Usta. Şimdi bizim akşam 15 kişilik bir grup, iki tane de 5 masamız var.
1: Set menü mü yapacağız?
0: Vallahi biz et yapalım diyoruz.

0: Neyse bittin sen, bittin.
1: Aliha.
2: Sen de bana hiç oradan Meliha filan deme ha.
3: Ablam kurban olayım.
0: Bir dakika. Ya utanmadınız mı arkamdan iş çevirmeye?
1: Ya bir iş çevirmedik Meliha.
2: Ya Samim Allah aşkına senin ne işin var bu ambulansta?
1: Stajyer şoförüm, stajyer şoför.
2: Stajyer şoförsün? Ya seni kim işe aldı?

0: pisliksiniz gözümde.
1: Anne, yanlış şunu getir.
2: Necip Usta ne oluyor?
1: Bir yerden bir kaçak yaptı herhalde. Tezi hala aldı.
3: Yer mutlaka boş.
2: Burada durulmaz. Hadi seni
1: çalışalım. Hadi çıkalım, çalışalım.
3: Böyle de. Bir pilav alır mısın?
4: Tabii.
3: Bir pilav.
4: Hamza.
3: Ceketini getir.

0: Allah ne ediyor?
1: Seyhan nerede?
2: Seyhan? Müdür Bey, Seyhan'ı gördünüz mü?
1: Seyhan?
3: Seyhan!
2: Seyhan!
3: Bir dakika kardeşim, içeride yangın var. Gel.

Sehat. Sehat. Sehat. Sehat.

0: Var, çalışan Ozu'ya yakını.
1: Neredeler?
0: İçerideler. Hadi çabuk yapın lütfen.
1: Serhan!

0: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
1: What do you reckon?
2: Let's check it out.
0: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
3: The cave's filling up.
4: The river must have burst its banks.
0: Hayatta kalmak için dev timsallara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2 bu akşam 20'de APR'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybedenin olmadığı yarış Master Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen etaplarımızı ve kurallarımızı hatırlayalım mı? Birinci etaptayız. 25 soru üstünden yarışıyoruz. Her soru 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soruya 10 doğru yanıt arayacağız. Her yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etaptayız. Butonların devreye girdiği, mücadelenin iyice arttığı üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Üç etapın toplamında kazanan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Doğru tahmini veren yarışmamız temsil ettiği okula da hediyelerini, ödüllerini kavuşturacak. O zaman ne yapalım? Yeni bölümü hızla başlatıp bu bölümün yarışmacılarını tanıyalım mı? Buyurun.
1: Evet. Bakın herkese yine kopuyorsunuz. Benden koptunuz her saniye gidiyor. Bakalım burada nasıl bir çekişme olacak?
2: Ben de Feromin diyeyim.
3: Ferolin.
2: Fenolan.
1: Ama dinlemiyorsunuz beni. Tek harf koyacaksınız Erdinç Bey.
2: Run, zun, tun, tun.
1: Tun doğru. Aldık.
2: Anti.
1: Anti.
2: Acaba
1: ne?
2: İlk etapta biraz soru kaptırdım Ziya Bey'e.
1: Kaptırdınız.
2: Ama inşallah üçüncü etapta onun boyunun ölçüsünü alacağım.
3: Ve itiraf edeyim, bir iki yerden kopya çektim.
1: Çektiniz mi?
3: Evet.
2: Mesajım var, büyüsünler, böyle yarışmalara katılsınlar.
3: Avans veriyorum biraz.
1: Avans verdi.
2: Çayı çok iç çayı.

0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma sır köpüğü. Hemen bu akşamki yarışmacılarımızı tanımaya geçiyoruz. Erdinç Bey hoş geldiniz. Ziya Bey hoş geldiniz. Direkt sizden başlıyoruz Erdinç Bey. Hemen tanıyalım sizi.
1: Evet, adım Erdinç Özçil. 61 yaşındayım. 2012'de emekli oldum. 13 senedir değişik şeyler yapıyorum mesela.
0: Değişik derken?
1: Değişik derken reklam.
0: Reklam.
1: Reklamlara gidiyorum. Nadir de olsa.
0: Evet. Başka? Sanat yönünüz var bildiğimiz kadarıyla değil
1: evet,
0: mi? Yani sanatla ilgilisiniz.
1: Amatörce darbuka çalıyorum.
0: Darbuka.
1: Evet. O beni dinlendiriyor. Kimseyi dinlendirmiyor belki ama kulağa hoş gelmiyor
0: kimse. Hatta çevreye de biraz küçük bir...
1: evet, rahatsızlık veriyoruz.
0: Rahatsızlık demeyelim de biraz farklı etkileniyordur insanlar darbuka sesinden. Evet.
1: Spor yapıyorum.
0: Spor yapıyorsunuz, harika. Yürüyüş mü?
1: Ne? Yürüyüş, fitness.
0: Fitness.
1: Bu aralar güzel. Yapamıyorum. Bu aralar biraz yoğun işlerim var.
0: Çocuklar, torunlar.
1: Çocuklar, torunlarım var. Bir tanesi yurt dışında ama çok şükür bir tanesi yanımızda. Güzel. Onunla ilgileniyorum.
0: Harika. Kaç yaşında torunlar?
1: Buradaki 5 yaşında, yurt dışındaki 3 yaşında.
0: Ay,
1: İkisi de kız.
0: Ay, ikisi
1: dünya
0: de kız.
1: Tatlısı.
0: Harika. Bıcır bıcır tam 5 yaşında.
1: Evet, ayaklarım o yüzden yere değmiyor.
0: Ay ne güzel. Onlarla vakit geçirmek çok keyiflidir.
1: Evet.
0: Reklam dediniz, galiba tiyatroyla da ilgilisiniz.
1: Tiyatro bundan 7-8 sene evvel drama kursuna gittim.
0: Evet.
1: Ondan sonra hocamız bizi takdir etti. Bir şey yaptı. Bir doğaçlama tiyatro yapmak üzere 9 kişilik bir ekip kurdu. Evet. Kendisiyle birlikte. Çok güzel vakitler geçirdik.
0: Çok güzel vakitler.
1: Doğaçlama tiyatronun ne olduğunu o zaman öğrendik. Çok harika.
0: Güzel. Sahne deneyimi var. Emeklilik günlerinde bol bulmaca var.
1: Bol bulmaca var.
0: Ne iyi yaptınız? Geldiniz. Gençlerimize, yeni neslimize destek olmaya geldiniz. Bir
1: evet,
0: okula
1: evet,
0: bu akşam.
1: Tabii.
0: Bu bölümde büyük bir destek vereceksiniz. Kazanırsanız. Gerçi kazanmazsanız da sadece sırası geçmiş olacak.
1: Evet.
0: Ama galiba eski bir dostunuzla beraber geldiniz. Hemen evet. Dönüyorum. Ziya Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi de bir tanıyalım lütfen.
2: Ben Ziya Esin. İstanbul Ticaret Akademisi mezunuyum. Özel sektörde çalıştım. Muhasebe departmanlarında. Oradan emekliyim. 2002'de evet. Emekli oldum. Bir oğlum var.
0: Allah
2: bir de gelinim var.
0: Allah bağışlasın.
2: Doğaçlama tiyatrosunda beraber sahne aldık.
0: Orada başladı galiba.
2: Orada
0: evet.
2: Başladı.
0: Dostluk değil mi?
2: Kursa
0: oradan
2: başladı,
0: beri
2: oradan
0: uzun doğaçlama. Süredir hem sahneyi paylaştınız. Evet. Şimdi de emeklilik hayatının günlerini paylaşıyorsunuz.
2: Tabii ara verdik.
1: Evet.
2: Hoşça vakit geçti. Şu anda emekliyim.
0: Harika.
2: Özel bir derneğe gidip geliyorum, kendi kurduğumuz bir derneğe.
0: Sizde var mıdır bulmacayla ilgilenir misiniz?
2: Çözüyorum.
0: Çözüyorsunuz.
2: Ama dijital gazeteye dönünce artık eskiden gazete alıp çözüyor. Şimdi

0: İstanbul işi de bittiği için artık o iş
1: ama
0: biraz...
1: Ama efendim bırakmayın gazete alalım. Sayfanın dokusunu, dijital her şeyin o kağıda ellemenin hissiyatını kaybetmeyelim.
0: Tabii onun bir
1: onlar artık olması. En vazgeçemeyeceğimiz başlıklar olsun artık.
0: Aslında evet, almak lazım ama maalesef işte.
2: Destek, en azından destek olmak
0: destek
2: için.
0: Destek olmak lazım.
1: Tabii tabii mutlaka. O sayfa ben hala eski gazete alışkanlığı maalesef.
0: Ama işte dijitalin avantajı bütün gazeteleri görüyorsunuz.
1: Bir de anlık görüyorsunuz.
0: Anlık tabii. Görüyorsunuz işte evet. Var.
1: Peki.
0: Yarışmaya başarılar dilerim arkadaşıma.
1: Başarılar diliyorum.
2: Ben de sana başarılar diliyorum.
1: İlk etap böyle geçecek ama sonra biraz rekabet artacak birbirimize gibi geliyor değil mi? Vallahi var mıydı böyle sahnede de küçük rekabet oluşuyor
0: çok,
1: muydu?
0: Çok oluyor.
1: Gruplara ayırıyorlardı
2: tabii,
1: yani.
2: Tabii.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Orada da küçük
0: orada
1: küçük rekabet.
0: Çekişme vardı.
1: Bakalım burada nasıl bir çekişme olacak? Nasıl bir mücadele olacak?
0: İnşallah.
1: O zaman Erdinç Bey sizle başlayalım mı? Türkiye olur. Haritamızı açalım. Türkiye haritamızdan bir il seçelim. Ve başlayalım bakalım hangi ildeki hangi okulumuzu temsil edeceğiz bu bölümde. Butona bir kere basmanız yeterli olacak. Haritamız harekete geçecek. İllerimiz Erzurum'dan başladı, Bitlis dedi, Malatya geçti, Bingöl üstünden geçtik ve Maraş'ta kaldık.
2: Maraş.
1: Sergentepe İlkokulu. Erdinç Bey, Erdinç Özçil bu bölümde 12 Şubat Sergentepe İlkokulu'nu temsil edecek efendim. Oradaki genç minik kardeşlerimizi adına yarışacaklar.
2: İnşallah.
1: Onlara eğitim seti ve kitap çalıştırmak için mücadele edecekler. Evet, eski güzel. Bir dostu Ziya Bey ile. Ziya tabii. Bey, sizin için Türkiye haritasını açtık. Basalım açıyoruz. Lütfen düğmeye, tuşumuza başladı, döndü. Şırnak, Hakkari dedi. Elazığ'a geçtik. Kars ve siz de Muş. Bakalım Muş'ta hangi okul? Sungu İmam Hatip Ortaokulu'nu temsil edeceksiniz siz de. Muş'tayız, merkezdeyiz. Sungu İmam Hatip Ortaokulu. O zaman ne yapalım? Okulları seçtik.
0: Evet.
1: Şehirleri belirledik. Okulları seçtik. Sır küpünün yeni bölümünü hızla başlatalım. Evet, geldik birinci etaba. Hemen açıyoruz soru tablomuzu. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. İlk etapta 1 ile 25-30 sayı arasından soruları seçiyoruz. 1'den 30'a kadar seçebiliyoruz. Tablomuz yaklaşık 52 kutucuktan oluşuyor ve tek bir kelime arayacağız. Bayağı da geniş, uzun bir kelime bulmaya çalışacağız bu bölümde. Hazırsak başlatıyoruz.
2: Evet.
1: Erdinç Bey, sizden bir numara seçmenizi rica edeceğiz. Bakalım kaç numara seçeceksiniz? Kaç tane soru gelsin?
2: 6 numara diyorum.
1: 6 numaralı soru gelsin. Gelsin bakalım. Efendim, çığlık. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Çığlığın eş anlamlısını arıyoruz. Ne olabilir? Çığlık.
2: Çığlık. Aklıma geldi.
1: Aklınıza gelmedi. Peki, hiç önemli değil. Hemen biz bir harf açıyoruz ve hangi harfi açtık? F harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Ziya Bey, 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çığlık.
0: Feryat.
1: Feryat. Feryat doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini bulduk. Ziya Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 20.
1: 20 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım 20'de ne arıyoruz? Helezonik. 10 saniyelik süre başladı. Helezonik.
0: Sarmal.
1: Sarmal doğru yanıt. Onu da bulduk. Tebrik ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz yine. L harfi. Tablomuzda bulunan ikinci harfi de bulduk. L ile devam ediyoruz. Sizinle Ziya Bey.
0: 23.
1: 23. Gelsin 23 nolu soruda ne arıyoruz bakalım. Yukarıdan aşağıya uzunca bir kelime arayacağız. Kokusuz, renkli çiçekler açan bir bitki. 10 saniyelik süre başladı. Kokusuz, renkli çiçekler açıyor bu bitki. Ne olabilir? Kokusuz, renkli çiçekler. Peki bir harf daha açıyoruz ve hemen size geliyoruz Erdinç Bey. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Açelya.
1: Açelya. Ya. Doğru yanıt açelyaydı. Harf bulduk mu bakalım? Maalesef şifre harfi bulamadık. Olsun, güzel bir yer açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 22'yi açalım.
1: 22.

0: Susuz Göleti üzerine kurulu, içinde Göksu Parkı'nın da yer aldığı Ankara semtini soruyoruz size. Neresi olabilir? Ankara semti. Neresi acaba burası?
1: Eryaman.
0: Eryaman. Tebrik ediyorum. Doğru. Harikasınız. Çok hızlı gidiyor ve birebir.
2: Evet.
1: Şeton.
0: Evet. Güzel bir mücadele oluyor. Siz de devam ediyoruz Erdeş Bey. Kaç tonu soruyu
1: evet.
0: açalım.
1: Evet.
0: Ziya Bey'den iyi aldınız sırayı. Ziya Bey de bakıyor oradan. Evet. Değil mi? Bekliyor. Evet, küçücük bir boşlukta hemen girecek. Buyurun Erdeş Bey. Kaç tonu soruyu açalım?
1: 31'i söyleyebiliyor muyuz?
0: 31'i söyleyemiyoruz. Ama 25'e kadar bütün soruları sorabiliyoruz.
1: 10
0: ve 25. 10 mu diyelim? Peki gelsin 10 nolu soru. Bakalım 10'da ne arıyoruz? Şu anda bile... 10 saniyelik süre başladı şu anda bile.
1: Elan.
0: Elan mı? Tebrik ediyorum. Doğru, Elan.
1: Doğru mu?
0: Doğru. Biliyor muydunuz?
1: Çok eskiden bir aklımda kalan bir şeymiş bu. Yani biliyordum tabii. Çıkıyor bulmacalarda çıkıyor.
0: Bulmacalardan.
1: Evet çıkıyor.
0: Bazen yarışmacılarımız bulmaca ile ilgili oldukları çok belli oluyor. Dipte kalmış soruları o kadar hızlı cevaplıyorlar ki kelimeleri, eş anlamlıları. Bazen tabii biz takılıyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8 diyeyim.
0: 8 diyelim. Gelsin bakalım. Ah çok güzel bir sesli sorumuz var.
1: Of.
0: Önce dinleyeceğiz sonra da yanıtlamaya tamam. çalışacağız. Hiç oh demeyin çok kolay bir yerden gelecek. Peki. Dinliyoruz bakalım ne geliyor sesli sorumuz.

0: gelmez miydim?
1: Sever miyiz efendim İbrahim Tatlıses'ten bir şarkının adını soruyoruz size. İbrahim Tatlıses şarkısı.
2: Çok güzel.
1: 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Ya buna da eleman diyorum buna.
1: Eleman?
2: El aman.
1: El aman. Çok yakın ama değil. Bir harf açalım. Ziya Bey'e yardımcı olalım. Ziya Bey, bir tahmininiz olacak mı? İbrahim Tatlıses'ten çok da güzel bir parçadır. Acaba ne olabilir? Peki, gelmedi aklımıza. Bir harf daha açalım. Arkasından Erdinç Bey galiba bulacaksınız.
2: Yok.
1: Ne olabilir?
2: Anamam diyorum ama biraz...
1: Anamam.
2: Anamam.
1: Anamam değil. Çok yaklaştınız. Şimdi sizin için süreyi başlatıyorum. Ziya Bey buldu hemen.
3: Aramam.
1: Aramam doğru. Aramam seniydi. İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Evet Ziya Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 3 numara diyorum.
1: 3 numaralı soru. Hemen Ziya Bey için 3'ü açıyoruz. Kırmızı biberde bulunan antioksidan madde. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Antioksidan maddeyi arıyoruz. Ne olabilir? Antioksidan maddenin adını soruyoruz size. Kırmızı biberde bulunan, çok da faydalı olan bir madde diyelim. Evet. Bir harf açtık ve Erdinç Bey, size geliyoruz. Sizin için süremizi başlattık. Ne olabilir? F ile başlıyor. Biraz zorlayacak gibi bu madde bizi. Peki. Son saniyelere dikkat, kaptırmayın soruyu. Ziya Bey'e geliyor. Ziya Bey, sürenizi başlattık. F ve O. Ne olabilir?
3: Atacağım biraz bunu. Falomin diyeceğim.
1: Fa?
3: Falomin.
1: Falomin. Çok yakın, doğru yerlerde attınız ama biz bir harf desteğinde bulunalım. Tahmin sırası diyeyim. Erdinç Bey'e geçti.
2: Ben de feromin diyeyim.
1: Feromin çok yakın. Sadece bir iki harfi yer değiştirmeniz gerekiyor. Feromin de çok yakın. Bir harf daha açalım. Buradan devam edelim. Ziya Bey dikkat edin, bakın çok yakın dedim. Ne olabilir? Ziya Bey. Ferolin demeyeyim de.
3: Ferolin.
1: Ferolin değil, onu zaten ben dedim. Lini destek olmuş olduk şimdi. Erdinç Bey. Sizdeyiz.
2: Ferolan.
1: Fenol kısmı.
2: Fenolan pardon.
1: Fenolan değil.

0: yaptı ya, söyledim.
1: Ama dinlemiyorsunuz benim adına.
0: Heyecandan.
2: Buraya.
0: Heyecandan dinlemiyorsunuz. Peki bir harf daha açtık Ziya Bey, size geldi.
3: Fenolin.
0: Bir harf koyduk, fenolin. Line söyle, doğru söylediniz. Fenolin kırmızı biberde bulunan antioksidan maddeydi. Fenolin. Ben o lin kısmını zaten söylemiştim.
2: Söylemiştim, onu dinlemedim.
0: Siz aradaki harfe takılınca, neye takılınca oradan geçti.
2: Orada takıldım.
0: Bir de harf buldunuz şifre kelimemizden. Sizle devam ediyoruz. Yine kaptırdınız. Ucu ucuna
2: sağlık
0: gitti.
2: Sağlık olsun.
0: Ziya Bey sizdeyiz.
3: 2 numara diyorum.
0: 2 numara. Ziya Bey de hiç ödün vermiyor. Konsantrasyonu evet. Çok iyi. Evet, evet. Gelsin bakalım 2 nolu sorumuz. Tetkik. 10 saniyelik süre başladı. Tetkik ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bir olayı
3: inceleme.
0: İnceleme doğru yanıt. Harikasınız. Aferin. Çok iyi buldunuz. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 18 diyorum.
0: 18. Pardon.
3: 18.
0: 18 nolu soruyu açalım. Bakalım 18'de ne arıyoruz? Gizli yer. 3 harfli. Başladı 10 saniye. Gizli yer. Ne olabilir? Son harfimiz ne? Gizli bir yer burası. Gizli yer. Süremiz doldu. Bir harf açıyoruz Erdinç Bey. Hazır olun. 10 saniyenizi başlatacağım. Tek harf koyacaksınız Erdinç Bey.
2: Run, zun, tun, kun.
0: Tun doğru. Aldık.
2: Desteksiz.
0: Desteksiz.
3: Destekler.
0: Tek harfle başladık. Tun. Bir de şifre harf buldunuz. Aşağısı gittikçe açılıyor. Birazdan bir tahmin alacağım. Bulabilecek miyiz acaba? Bir tahmininiz olacak mı? Sizle devam ediyoruz Erdinç Bey. Sıra size geçti. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Bir numaralı soruyu açalım.
0: Bir numaralı soruyu açalım. Yukarıdan aşağı geniş bir kelime bulalım. Peki. Sevimsiz, karşıt duygu. 10 saniyelik sevimsiz, süre başladı. Karşıt. Sevimsiz, karşıt duygu.
2: Anti.
0: Anti.
2: Gerisi yok.
0: Ne?
2: Gerisi yok.
0: Peki, yardımcı olmayacağım, Ziya Bey yakalıyor gibi zaten. Süreyi sizin için başlattım Ziya Bey.
3: Antipati.
0: Antipati. Doğru. Küçük bir
2: sana ipucu verdim.
3: Bir yarısı sana aldık. Puanların yarısı sana.
0: Antipati. Zaten ortak gidiyor gibi. Beraber yarışıyoruz bizsiniz. Siz de devam edelim Ziya Bey. Kaç da soru açalım?
3: 19 diyelim.
0: 19 nolu sorumuz geliyor. Çok da güzel bildiğiniz bir yerden geliyor soru. İş hacmi 10 saniyelik süre başladı.
3: Ciro.
0: Doğru. Yıllarca muhasebeye emek veren birinin bu soruyu kaçırmasına zaten imkan yoktu.
2: Ben de bulmuştum.
0: Harika. Kaç yıl geçti efendim muhasebede?
3: Çok, 2002'de emekli oldum ama bayağı çalıştım yani. 30 seneye yakın.
0: 30 seneye yakın.
3: Maşallah. Maliyet muhasebesiydi bir de.
0: Maliyet muhasebesi.
2: Benim de aynı.
0: Sizin de aynı. Peki. O zaman Ciro'yla eskileri andık.
3: Andık.
0: Nasıl devam edelim?
3: 39'a gelelim.
0: 39.
3: 9.
0: Pardon. 9. 9 nolu soruyu. Evet. İlk 25'e kadar yarışıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. İlave.
3: Ek.
0: Daha süre başlamadan doğru yanıt geldi. Eki de bulduk.
3: Zamanla kazanalım diyor.
0: Yalnız Erdinç Bey fark açılıyor. Benden söylemesi.
2: Tamam, sağlık olsun.
0: Biraz dikkat. Son sorularımıza geliyoruz artık. Son 3 soru. Hazırsa sizinle devam edeceğim Ziya Bey. Kaç numarayı açalım?
3: 17.
0: 17 gelsin, 17. Motor yenileme. 10 saniye süre başladı.
3: Rektifiye.
0: Daha bir soru bitmeden rektifiyeyi yani, doğru yanıtı geldi.
3: Zamanı Ziya kullanalım diye diyorum. Yani. Boşuna beklemeyiz.
0: Hızlı olur diyorsunuz.
3: Zamandan kasalım.
0: Artık süreyi daha idare edip kullanalım. Peki. Evet Ziya Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım?
3: 4 diyelim.
0: 4 açalım. Diyelim, evet. Güzel. 4 bir video soru. Görüntülerimiz var. İzleyelim. Bakalım ne geliyor. Tamam.

0: Evet efendim, bağlama ailesinin en küçük çalgısını soruyoruz size. 10 saniyelik sürenizi de başlatıyoruz.
1: Cura.
0: Cura. Doğru yanıt curaydı.
1: Bravo.
0: Son sorumuzu açıyoruz. Kaç ton soruyu açalım?
1: 13 diyelim.
0: 13 nolu sorumuzda bakalım ne soruyoruz. Gelsin sorumuz. Her arabi ayın son 3 gecesi. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Her arabi ayın son 3 gecesi.
1: Hilal.
0: Olmadı. Soru yanıt sırası Erdinç Bey'e geçti. 10 saniye sizin için başlatıyoruz Erdinç Bey. Ayın son 3 gecesini arıyoruz.
2: Miraç diyeceğim, yanlış.
0: Değil. Yine de yakın bir tahminde bulundunuz. Ziya Bey'e geliyorum. Bir de harf açıyoruz. 10 saniye süresini başlatıyoruz. Ne olabilir? Ziya Bey.
1: Mihaç.
0: Mihaç değil. Bir harf koyacaksınız. Erdinç Bey, sizin için 10 saniyeyi başlatıyoruz. 10 saniyeyi başlattık.
2: Mihak.
0: Mihak doğru yanıt. Evet, ben de soruyu sorarken ilk başta bir tedirgin oldum. Acaba doğru mu soruyorum, cümleyi doğru mu kuruyorum diye. Evet. Ama Mihak'tı yanıtımız.
2: Duyuyorum. Ben de ilk duyuyorum bunu.
1: Ben de ilk defa duydum. Evet.
0: Bulmaca listemize bir kelime daha ekledik. Peki efendim, geldik bölümün sonuna. Kaçar kelime bildiğimizle ilgili bir düşüncemiz var mı?
2: Vallahi benden fazla ama.
0: Şu ana kadar nasıl geçti yarışma? Küçük bir değerlendirme alayım.
1: Sayamadım.
0: Arkasından da bir puan tablosuna bakalım.
2: Evet.
0: Sayamadık diyorsunuz. Ama biraz Ziya Bey sanki önde gitti gibi Erdinç Bey. Ne
2: evet,
0: dersiniz?
2: Evet, yani önde gibi. Ben de öyle tahmin ediyorum.
0: Bir şöyle birkaç, bir iki yanıt mı? Yoksa biraz...
2: Bir iki yanıt gibi.
0: Bir
2: iki olabilir, iki olabilir.
0: En fazla iki diyorsunuz.
2: En fazla.
0: Bence biraz iyi niyetli baktınız. Sanki biraz Erdinç Ziya Bey arayı açtı gibi geliyor bana. Bakalım kaçar soru bildik bu etapta. Evet. Erdinç Özçil bu bölümde 5 doğru kelimemizi buldu ve 5'er puandan 25 puan topladı bu bölümde. Ziya Bey, Ziya Esin her soru 5 puan olarak 10 doğru yanıtta cevap verdi ve 50 puanla önde tamamlamış oldu. Tebrik ediyoruz Ziya Bey. Ama daha yarışma yeni başladı.
2: Evet.
0: Bu birinci etabın sonuydu. Şimdi
2: İkinci.
0: 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Evet.
0: Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz efendim. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız.
1: Evet.

0: Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. İki eski dostun mücadelesine tanık oluyoruz burada. İlk etabı Ziya Bey 50 puanla önde tamamladı. Erdinç Bey birkaç soruda destek oldu. Her ne kadar olmadım dese de Ziya Bey oradan aldı birkaç destek soruyla devam ediyor. Ziya Bey hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim size. 10 tane doğru yanıt arayacağım. Hazırsanız sorunuzu soruyorum. Balıklı Göl hangi ilimizdedir? Sürenizi başlattım 120 saniye.
2: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt geldi. Hemen geliyor. Başlıca malzemeleri tereyağı, mısır unu ve peynir olan geleneksel yemeğimizin adını soruyorum.
2: Mıhlama.
0: Mıhlama doğru yanıt. Üçüncü soruya geçiyorum. Bir sesli soru dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: 1995 yılında piyasaya çıkan Her Gece isimli şarkıyı seslendirmiştir. Kimdir? Paslayabilirsiniz.
1: Mirkelam.
0: Mirkelam, doğru yanıtı verdiniz. Peki, Malkara, Ergede, Çorlu hangi ilimizin ilçeleridir?
1: Tekirdağ.
0: Tekirdağ, doğru yanıtını da aldık. Tekrar geliyor sorumuz. Üzerinde bir şey pişirmek veya ısınmak için kullanılan bakır, pirinç gibi metallerden yapılabilen üç ayaklı ocağın adı nedir? Ocağın adı nedir? Hayır efendim. Üzerinde bir şeyler de pişiriyoruz bunda. İsterseniz pas diyebilirsiniz. Pas dedik hemen. Sıradaki sorumuz bir video soru. Bakalım, izleyelim görüntülerimizi.
2: Şu hale bak, kapı ardına kadar açık.
3: 100 defa da söyledik birader, başımıza bir iş gelecek.
2: Hadi gel kuralım şu sofrayı, neredeyse gelirler.
4: Benim de böyle mavi bir elbisem vardı, hırsızlar çaldı. Aman dikkatli ol kızım bu evde.
0: Başrollerini Emel Sayın, Tarık Akan, Adile Naşit ve dev oyuncu kadrosunu oluşturduğu efsane Yeşilçam filminin adını soruyoruz. Ne olabilir? Emel Sayın'dan gelsin

0: yoksa geç deyin isterseniz. Pas değil.
1: Pas değil.
0: Peki, geçtim. Bilgisayarda dizin, program ve benzerlerine ait simgelerin yer aldığı ekrana ne isim verilir?
1: Klavye.
0: Klavye değil efendim. Başka ne olabilir?
1: Pas.
0: Peki, pas. Bir sesli sorumuz daha var. Hemen soruyoruz.

0: 2017'de Mişmiş şarkısı ile büyük bir çıkış yapan şarkıcıyı soruyoruz, kimdir? Süremiz
1: pas.
0: Pas dedik. Peki, Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktası bulunan saat ve çikolatası ile ünlü ülkenin adını soruyoruz.
2: İsviçre.
0: Doğru yanıtımızı aldık. Futbolla ilgimiz var mı? Gençler Birliği Spor Kulübü'nün renklerini soruyoruz size.
2: Kırmızı, siyah.
0: Kırmızı, siyah. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen başa dönüyorum. 5 numaralı soru. Üzerinde bir şey pişirmek veya ısınmak için kullanılan bakır, pirinç gibi metallerden yapılan, üzerinde böyle et de pişiririz, tavuk da pişiririz, yeşilliklerde hani kömür koyarız. Böyle güzel
3: mangal.
0: Top oynarlar gençler, çocuklar. Biz de orada güzel güzel, hatta mangalın başında olan arkadaşımız da önden etleri yerdi. Mangal olacaktı doğru yanıtımız.
4: Pişiren de en çok yerdi.
0: Evet. 6 numaralı soruyu sormuştum. Bir videomuz vardı. Başrollerinde Emel Sayın, Tarık Akan, Adile Naşit ve dev oyuncu kadrosu demiştim.
4: Mavi gözlü mü yoksa?
0: Mavi boncuk mavi olacaktı. Boncuk.
2: Gelmez aklıma.
0: Emel Sayın'ın mavi gözlerinden diye bir ipucu vermeye çalışmıştım. Dizüstü diye tabir ettiğimiz bilgisayar sistemi masaüstü, dizüstü de olurdu. Masaüstü de diyebilirdiniz. Dizüstü de kabul edecektik. Yine Mişmiş şarkısını dinlettik.
2: Kimmiş?
0: Sizlere Simge Sağ'ın olacaktı. Muhtemelen sesten çıkaramadınız. Birazcık da saniyenin verdiği sıkıştırmadan diyelim. Ne yaptık efendim? 2, 4, 5, 6 soruyla geçtik.
4: İyi,
0: bakalım biraz sonra kaçar soru bildiğimizi net tabloda göreceğiz. Erdinç Bey, hazır mıyız? Hazırsanız sizin sorularınıza geliyoruz. Pas diyebilirsiniz bilmediğiniz zaman. 120 saniyelik süremiz hazır. Side antik kenti hangi ilimizdedir?
4: Antalya.
0: Antalya doğru yanıt. Başlıca malzemesi yumurta, domates ve biber olan geleneksel yemeğimiz.
4: Menemen.
0: Menemen doğru yanıt. Ve hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim bakalım ne geliyor.

0: zaman. Annem bu
1: 91 yılında büyük çıkış yaptı şarkıcımız. Abone ismiyle kimdi acaba bu şarkıyı seslendiren?
2: Yonca Evcimik.
1: Yonca Evcimik, harikasınız. Çan, Biga, Ayvacık hangi ilimizin ilçeleridir? Çanakkale, çok doğru bir yanıt daha geldi. Kömürle ya da elektrikle çalışan çay demleme aracının adı nedir efendim?
2: Mangal, ocak, kömürle?
1: Kömür elektrikle de çalışıyor, çay demleme aracı. Büyük çay, danlık da diyebiliriz. Pas.
2: Soba.
1: Değil. Pas. Peki, hemen bir videomuz var. Gelsin seyredelim.
3: Melek! Gel ulan benimle! Melek! Ne diyor bu herif?
0: Kedi diyor abi.
3: Bana Afife'nin kocasını göster.
0: O!
3: Bu mu?
0: Hayır, öteki.
3: Öyleyse bu.
0: Hayır, onun yanındaki.
3: Afife, senin kocan kim?
1: Evet, başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı unutulmaz Yeşilçam filmi.
2: Şakir Paşa diyeceğim ama yanlış.
1: Değil efendim.
2: Bilmem ne Paşa ama pas.
1: Peki, pas dedik. Bilgisayarda görüntünün monitöre yansıtılmasını sağlayan ve kaliteyi belirleyen bağdaştırıcıya ne ad verilir?
2: Piksel bağdaştırıcıya ekran kartı.
1: Bilgisayarda ekran kartı doğru yanıt. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz bakalım.

0: 2015 yılında piyasaya çıkan Ay pas. İsimli pas dedik. Peki Kuzey Avrupa'da İskandinav ülkelerinin en güneyinde yer alan Vikinglerin ana vatanı sayılan ülkenin adını soruyoruz.
1: Finlandiya, Danimarka.
0: Danimarka, doğru yanıtı aldık. Hemen devam ediyoruz. Futboldayız. Rize Spor'un renklerini soruyoruz. Rize Spor.
1: Yeşil beyaz.
0: Yeşil beyaz. Yeşil beyaz olmadı diyeyim. Yeşil
1: pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik tekrar 5 nolu soruya. Kömürle ya da elektrikle çalışan çay demleme aracı. Bakın çay demliyoruz. Biraz önce soba dediniz. Odun yakmıyoruz. Çay demliyoruz. Nasıl? Böyle çay getirirler böyle büyük bir demlikle getirdik derler.
1: Semaver.
0: Heh, semaver doğru yanıtı aldım sizden. Bir video seyretmiştik. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe vardı.
1: Ne paşa?
0: Ne paşa? Paşa mı acaba? Bulamadık. Peki ben şimdi söyleyeceğim, eyvah diyeceksiniz.
1: Ben Kemal Sunal filmlerini çok seyretmiyorum.
0: Çok seyretmiyor musunuz? Halbuki efsane olmuştur. Çok kült filmler ve Yeşilçam'da inanılmaz damga vurmuş isimler.
1: Tosun Paşa.
0: O da çok güzel bir filmdir ama değil. Bu sorduğumuz soru Süt Kardeşler olacaktı. 2015 yılında piyasaya çıkan şarkıyı sorduk sizlere. Oğuzhan Koç olacaktı.
2: Oğuzhan Koç.
0: Rize Spor'un renklerini sorduk.
2: Mavi.
0: Yeşili tutturdunuz.
2: Mavi.
0: Karşısı maviydi. Peki bakalım kaçar soru bildik bu etapta? İkinci etabı nasıl tamamladık? Sonuçlara bir bakalım.
2: 7.
0: Kaçar doğru yanıt verdik. Evet efendim bu bölümde Erdinç Bey 7 doğru yanıt verdiniz. 7 kelime bildiniz.
1: Evet.
0: Tebrik ediyoruz. Siz bu etabı önde tamamladınız. Ziya Bey siz 6 doğru kelime bildiniz ve 60 puanla burayı tamamladınız. İkinci etabı da böylece 70'e 60 olarak tamamlamış oluyoruz. Sıra geldi butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaba hazır mıyız efendim?
2: Hazırız.
0: Peki o zaman bir çakaldık yarışmacılarımızdan. O zaman sır küpünün 3. etabına geçiyoruz. Kaybedenin olmadığı yarışmadayız.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün 3. etabına geldik ama hemen 1 ve 2. etabın kısa bir değerlendirmesini alacağız. Bakalım kaçar puanla tamamladık. İki eski dostun rekabetine bu akşam şahit oluyoruz. Büyük de bir mücadele geçiyor. Kim miniklerimize, gençlerimize daha çok yardımcı olabilecek diye iki dost arasında geniş bir mücadele var. Bakalım puanlarımız kaç kaç gidiyor. Erdinç Bey, Erdinç, Özçil şu ana kadar birinci etapta 25, ikinci etapta da 70 puan topladı ve 95 puanla üçüncü etaba giriş yaptı. Ziya Bey ilk etapta biraz arayı açtı ama her soru 5 puan olduğu için 50 puanla tamamladı. İkinci etapta 6 doğru yanıt verdi, 60 puanla tamamladı. Üçüncü etaba 110 puanla önde girdi. Ama bu hiçbir şey belirlemeyecek çünkü üçüncü etap mücadelenin daha da arttığı, butonların devreye girdiği bir etap. Burada her soru 10 puan değerinde olacak ve doğru bilen, doğru bilmenin yanı sıra refleksleriniz ön planda olacak. En önce kim basarsa o cevaplayacak. Şu ana kadar küçük bir değerlendirme alalım sizden. Nasıl geçti? Önce Erdinç Bey, sizi dinleyelim. Nasıldı?
1: Vallahi ilk etapta biraz soru kaptırdım Ziya Bey'e.
0: Kaptırdınız.
1: Evet. Kaptırdım. Evet. İkinci etapta biraz toparladım ama yetmedi. Ama inşallah üçüncü etapta onun boyunun ölçüsünü alacağım.
2: Çok güzel.
0: Ziya Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
2: Ben de itiraf edeyim. Bir iki yerden kopya çektim.
0: Çektiniz mi?
2: Evet. Ama yarışma bu. Yapacak bir şey yok. İnşallah üçüncü etapta karşılıklı savaşırız.
0: Ama ilk etapta puanlar 5'er puan olduğu için çok fark açılmadı.
2: Açılmadı.
0: Yani
2: ikinci etapta, evet.
0: Burada daha önemli olacak. Her soru 10 puan. Ama Ziya Bey, siz de biraz haksızlık yapmayın. Çok güzel birkaç kilit kelimeyi buldunuz. Normalde de bulmacayla uğraşıyor musunuz? Yani çözer misiniz?
2: Çözüyordum eski, ama dediğim gibi gazete alırken çözüyorduk. Şimdi pek o fırsatımız yok. Ancak
0: ama
2: eski bilgiler kalmış.
0: Ufak bir alışkanlık, bir kelime bilgisi var. Evet. Sizde de Erdinç Bey, birkaç tane çok ciddi dipte dağarcığımızda çok kullanmadığımız
1: eskilerden
0: eski kelimelerden buldunuz.
1: Evet, evet.
0: Onlar

0: Erdoğan'dan şey yapmayın, izin vermeyin, desteği devam ettirin diyor muyuz Erdinç Bey?
1: Mesajım var. Büyüsünler, böyle yarışmalara katılsınlar.
0: Peki. Evet. Siz
1: kelime ve harcıkları geliştirsin.
2: Oğlum Alkan, gelinim Ekin desteklesin beni, bekliyorum.
0: Peki. Eminim şu anda izlerken bir taraftan da İnşallah. Büyük bir destek.
1: Selam yollayabiliyor muyuz?
0: Tabii ki, buyurun.
1: Buradan İsviçre'deki torunum Luna'ya selam yolluyorum.
0: Luna'ya sevgiler diyoruz. Luna kaç yaşındaydı?
1: 3 yaşında.
0: 3 yaşında. Maşallah. Bıcır bıcırdır şimdi. O zaman hazırsak selamlarımızı da yolladık. Evet. Okullarımızı daha fazla bekletmeyelim. Evet. Okuldaki öğrenci kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyelim. 3. etabı başlatalım. Evet. 110 puanını önde tamamladığınız için sizinle başlıyoruz. Ziya Bey.
2: Evet, buyurun.
0: Hazır mıyız? Kaç nolu soruyu açarak başlayalım. Eller butonda. Hazırsanız elleri butona alıyoruz.
2: Evet.
0: Ziya Bey, sorunuzu okuyup 10 saniyeyi başlattığım dakikada butona basmanızı rica edeceğim. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 40.
0: 40 nolu soru gelsin bakalım. 40. İçinde birden çok yerel alan adı barındıran genel A soruyoruz. Kim basacak? Ya Ziya Bey? Tamam. Bastı. Sizdeyiz. Siz kazandınız. Cevap hakkı ya, sizde. Ya. Ama... doğru yanıt veremedik. Peki, bir harf açtık. Tekrar 10 saniyeyi başlattık. Yerel kim basacak? Ne olabilir? Birden çok yerel ağ alan adı barındıran genel ağ. Önce basmanız lazım. Erdinç Bey. Sizdeyiz.
1: Hat.
0: Zaten hat değildi. Basar basmaz sürede olmadan cevap istiyoruz. Bir harf daha açıyoruz ve... tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Kim basacak? Önce Erdinç Bey. Ne olabilir? Hangi harfi koyuyoruz? Bir sessiz harf koyacağız.
1: Pan.
0: Süreniz doldu. Pan dediniz. Pan değil. Tekrar eller butonda. 10 saniye başlatıyorum. Hazır, eller butonda, başlattım. Ziya Bey. Hangi harf koyuyoruz? Ne
2: Ban.
0: Olabilir?
2: Pan.
0: Ban. Değil, B değil, P değil. Hangi kilit harfi N'den yakın diyeyim? N'ye yakın. Kim basacak? Ziya Bey bastı.
2: Man.
0: Pardon?
2: Man.
0: Man? Doğru yanıt. N'ye yakın. Bakın Erdoğan, yine kopuyorsunuz. Benden kopmayın. Benden koptunuz, her saniye gidiyor. En kilit nokta. Ne? Eller butonda olacak. Oh. Gözler birbirine bakıyor olacak.
2: Hatta üzerine ben oturayım
0: bana ben. Bana bakış atarsın, benimle bakışırsanız büyük kazancınız olur. Evet, söylüyorum. Tamam. Peki, hazır mıyız? Bir de şifre harf buldunuz.
2: Evet,
0: açtık. Evet. M harfini şifre kelimemizden, M'yi de açtık. Hazırsak soru geliyor.
2: Evet.
0: Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 44.
0: Ziya Bey 44 dedi. Eller butonda. Soruyu okuduğum an kim önce basarsa burada. Köpek. O, başladı. Ziya Bey.
2: İt.
0: İt. Peki, geldi. İki harfli. İt kelimesini bildik. İlk harfimizde bir de harf bulduk. İlk harfimiz şifreden bir harfti. Ali kısmını açtık. Ali. Şifre kelimenin acaba ne olabilir? Mücadelemiz hızla devam ediyor. Size devam ediyoruz. Ziya Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: 35.
0: Eller butonda.
2: 35.
0: Ha? 35. Hazır geliyor. 35 nolu soru. Açtık. Şarkı türkü. Erdinç Bey.
1: Ir.
0: Ir. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Aldı Erdinç Bey 10 puanı. Hazırsak siz seçeceksiniz. Eller butonda.
1: Hazır 20, mıyız? Hazırız.
0: Kaçı seçiyoruz?
1: 25.
0: 25 nolu soru. Gelsin. Hendekle çevrili hisar. Kim basacak? Ziya Bey. Hendekle çevrili hisar. Ne olabilir? Ne olabilir?
2: Palanga.
0: Palanga. Değil. Çok yakın ama. Erdinç Bey, hazır olun. Eller butonda. Kim basacak? Ziya Bey bastı.
2: Palanya.
0: Palanya da değil. Ne olabilir? Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız? Peki, koyamadınız. Tekrar eller butonunda, süreyi başlatıyorum. Kim basacak be Ziya Bey?
2: Palanka.
0: Palanka, doğru yanıt. Bendesiniz. Beraber yürüyoruz. Palanka. Erdinç Bey, Kapanmayın. Kapanmayın. Söylüyorum, yine kapandınız.
1: Tamam, açılmış.
0: Bana bakın.

0: Şöyle bir derin nefes alın. Çayımızdan küçük bir yudum alalım. Evet, bir ferahlayalım. O buton da stres yaptı evet. Şimdi size
1: evet,
0: değil mi?
1: Kadar yaptı stres. Evet,
0: peki. Rahatladık mı şimdi?
2: Rahatladım.
0: Peki Ziya Bey, sizden rica edeceğiz. Soruyu seçen önemli değil. Butona evet. Önce basan önemli. Hazırsanız kaç nolu soruyu açalım Ziya Bey? Eller butonda.
1: 34.
0: 34. Gelsin 34. Hindistan'da toplumsal sınıflardan her biri. Erdinç Bey. Toplumsal sınıflardan her biri. Ne sistemi deniyor? 4 harf.
2: Klan. Klan.
0: Değil. Bir harf daha koyacağım. Hiç kapanmayın. Eller butonda. Siz de basabilirsiniz. Tekrar 10 saniyeyi başlattım. Tek harf açtık. Ne olabilir? Erdinç Bey bastı yine. Ne olabilir? Klan değil. Ama klana
2: kas,
0: çok yakın.
2: Kas.
0: Kas.
2: Kast. Kast.
0: Kast. Aldım E'yi de. Tebrik ediyorum. Kastı. Bir de şifre. Harf buldunuz. Neyi bulduk? S'yi yakaladık. İlk harfi açtınız. Tebrik evet. ediyorum. Kastla S'yi yakaladık. Hazır mıyız? Eller butonda. Hangi soruyla devam ediyoruz?
2: 51.
0: Erdinç Bey, soruyu sorar sormaz kim basacak önce? Karşı sav başladı. Süreniz Erdinç Bey bastı.
2: Antitez.
0: Antitez. Doğru yanıt. Güzel. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Eller
1: hazırız.
0: Butona. Sorumuz gelecek. Kaç nolu soruyu gelsin?
2: 31 nolu soru.
0: Peki 31 nolu soru istiyoruz Metin Bey'den. Gelsin 31. Psikolojide dışarıdan gelen her türlü durumu kendine katma hali. Erdinç Bey. Erdinç Bey.
2: İç.
0: Evet. İç. Doğru. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Gözler bende. Kim basacak? Süreyi başlat. Basın. Kim basacak? Basmadınız. Erdinç Bey. Ziya Bey'e kaptırdınız yine. Ne olabilir?
2: İç matem.
0: İç matem. Matem
2: matem tutuyorum şu anda.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ziya Bey bendesiniz. Harfiniz. Süreyi başlattım. Kim basacak? Erdinç Bey bastı yine.
2: İçe atım.
0: İçe atım. Doğru yanıttı.
2: Madem.
0: Ziya Bey siz niye basmıyorsunuz? Ben mi buradan göremiyorum? Basıyor
1: biraz
0: musunuz?
1: Avans veriyorum biraz.
0: Avans verdiniz.
2: Çayı peki. Çok iç çayı.
0: Eski dostluğumuzun hatırına diyorsunuz. Peki. Bu sefer de Erdinç Bey kopmasın diye ona evet. Birazcık destek olmuş gibi oldum. Sizi kopartmayayım.
1: Yok yok.
2: Ama kopartmasın ama. Ya. Yapıştırırız.
0: Hazır mıyız?
1: Buyurun.
0: Önce butona basın. Hakkı alın. İsminizi söyleyeyim. Sonra düşünün. Evet. Erdinç Bey, size devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. Geliyor sorumuz. Eller butonda. Temel, esas başladı. Ziya Bey.
1: Ana.
0: Ana. Doğru yanıt. Ama. Tek harf koyacaktık. A'yı koyduk. Ana. Doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz Ziya Bey. Eller butonda. Erdinç Bey'in çayını bekledim.
1: 43.
0: 43 geliyor Erdinç Bey. Yuttuk mu?
2: Bir saniye 43 ha, tamam.
0: Hazır. Geliyor sorumuz. Hayret, şaşırma bildiren söz. Ziya Bey. Ne olabilir? Hayret, şaşırma bildiren söz. Ah asla.
1: Ah aman.
0: Böyle. Hazır. Tek harf açıyorum. Butonları tekrar devreye sokuyoruz. Hazır. Kim bastı? Ziya Bey bastı. Ne o? Ne mas? Ne mas? Aman hayret şaşırdım. Maz.
1: Olmaz.
0: Olmaz. Olmaz olmadı ama çok yakın oldu. Harf açtım. Erdinç Bey kaptı soruyu.
2: Olamaz.
0: Olamaz. Doğru. Olmaz değil.
2: Azıcık da ben çalayım
0: dikkat.
2: Ya.
0: Şansal. Erdinç Bey sizden alıyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 48.
0: Eller butonda. 48 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 48'de ne arıyoruz? Soğurma. Tekrar koyacağız. Erdinç Bey bastı.
2: Soğurma.
0: Ne olabilir? Soğurma.
2: Nas. Mas.
0: Mas. Doğru yanıt. Nas ve arkasından mas dedi. M harfini koyunca mas doğru kelimeyi bulduk. Sizle devam ediyoruz Erdinç Bey. Kaç nolu soruyu
2: 28
0: açalım?
2: 28 olsun.
0: 28 nolu sorumuz geliyor. 28'de ne var? Uzaklaşma. Erdinç Bey.
2: Irama.
0: Irama. Doğru yanıtı da aldık. Irama yanıtımız güzel. Da geldi. Sizinle devam ediyoruz Erdinç Bey. Ziya Bey kopmayın evet. Lütfen. Dikkat evet. Edin. Butona basmanız önemli. Önce basın. Sonra düşünün. Önce butona basın. Erdinç Bey sorunun numarasını söylüyor. Okuyorum. Hazır.
2: 49.
0: 49 ne oldu? Soruyu açıyoruz. Verme ödeme. Erdinç Bey yine bastı.
2: İta.
0: İta. İta doğru. Peki. Evet, fark açılıyor. Fark gittikçe açılıyor. Nasıl geçiyor Ziya Bey?
1: İyi geçiyor.
0: Avansı artık bence durdururum
1: evet,
0: bence.
1: Evet, avans çok verdim.
2: Çok verdim.
0: Eğer hadi bu avansla yavaş yavaş durduralım. Benim önerim, tekrar dediğim gibi, butona birkaç sefer basabilirsiniz peşi peşine. Yani o mutlaka her 10 saniyede devreye girdiği an size yardımcı olacaktır. Şu anda 12 soruyu açtık. 3 soru sonra tahminlerinizi alacağım. Kim önde tamamlarsa tahmin hakkı vereceğim. 3 sorumuz kaldı. Hazırsak devam ediyoruz Erdinç Bey. Soru açtırma sırası sizde.
2: Hazırım.
0: Kaç tane soruyu açalım?
2: 26 diyorum.
0: 26. Gelsin bakalım 26 nolu soru. Protaktinium'un simgesi. Kim basacak? Kim basacak? Erdinç Bey bastı.
2: PA.
0: PA. Doğru yanıt. PA geldi. Peki. Hazırsak devam ediyoruz.
2: Ne
0: son
2: Ziya Bey ya?
0: İki soru. Ziya Bey buton, maalesef Ziya Bey'in enerjisi oturayım. Butonla.
1: Üstüne oturacağım.
0: Ziya Bey butonla biraz mücadele yapıştır. Veriyor. Basamadı.
2: Bantla yapıştır.
0: Peki. 46 var mesela video sorumuz. Sormak isterseniz 46. Bilginiz olsun. 46 var. 46
2: nerede? 46. Allah 46'yı bul. Tamam.
0: 32 var. Bunlar video sorular. Görselleriyle de yardımcı olabilecek sorular. Sizinle devam ediyoruz Erdinç Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 32 olsun.
0: Peki. 32 nolu soru açılmamış bir yere geçti Erdinç Bey. Bir videomuz var. İzliyoruz bakalım. Gelsin görüntüler. Nereyi soracağız?

0: Evet. Ordu iline, hazır mı eller butonda mı? Ordu iline bağlı ilçe. Erdinç Bey.
1: Perşembe.
0: Değil. Perşembeyi dört harfe çok güzel sığdırdınız.
1: Ah, görmedim onu.
0: Dört harf. Dört harfe perşembe.
1: Diyemiyorum bir daha değil mi?
0: Bir daha diyemem. Keşke dört harfi. Öyle eller butonda. Cevap vermeyin Ziya Bey, soruyu kaptıracaksınız. Hazır mı? Çay içmesine izin vermedi Erdinç Bey. Hazırsa sürenizi başlatıyorum. Bakın. Başladı. Ziya Bey.
2: Ünye.
0: Ünye doğru yanıttı.
1: O kadar
0: dört olacak. Harfli perşembenin.
1: Perşem.
0: Perşem.
1: Perş.
0: Perş kısmı.
1: Perşe, perşe.
0: Sadece perş kısmı sayıyordu. 14 sorumuzu açtık. 15 soru için, tahmin için son soruyu açıyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 46.
0: 46 nolu sorumuz gelsin bakalım. 46 bir video soru. Görselimiz var. Önce bir izleyelim.
2: Tabii.
0: Sonra da sorumuzu hemen soralım.

0: Japon, eller bu tonda. Japon çiçek düzenleme sanatı. Erdinç Bey.
1: İkebana.
0: İkebana. Doğru. Tebrik
1: ediyorum. Bunu biliyordum hatırlığında.
0: Fena açıldı. Bakalım mı bir kaçar soru bildik. Kaç puan topladık bakalım bu bölümde? Nasıl gidiyor? Evet. Bakalım. Erdinç Özçil kaç puan topladı? Kaç doğru kelime bildi? Evet, güzel. Erdinç Bey, arkadan geldiniz. Geçtim. Ve arayı çok ciddi kapattınız. Şu ana kadar 10 doğru kelimeyi yanıtladınız. Dolayısıyla da 100 puandasınız şu anda. Bu etapta 100 puanı buldunuz. Esin Ziya Bey, Ziya Esin şu anda 5 doğru kelime yanıtladı ve 50 puanı buldu. Şu anda 100 puanda Erdinç Bey, 50 puanda Ziya Bey. Toplamda da 195 puandayız. Erdinç Bey bayağı bir arayı açtı. Ziya Bey mücadeleyi bırakmadı. 160'tayız. Şimdi geliyoruz. Şöyle bir noktadayız. Tahmin hakkı kullanabiliriz. 15 sorumuzu tamamladık. Şifre kelimemizin bayağı büyük bir kısmı açıldı. Burada şunu hatırlatmak zorundayım. Doğru harfi doğru yere koyamazsanız hak diğer yarışmacımıza geçer. Buna göre tahmin hakkınızı kullanmanızı önemli rica ediyoruz. Eğer bir tahmin hakkı kullanmazsanız bir 5 soru daha gideceğiz.
1: Evet.
0: Eğer tahmin hakkı kullanmak isterseniz de öncelik Erdinç Bey sizde. Kullanmak istiyor musunuz? Bir tahminde bulunacak mısınız?
1: Ben kullanmak istiyorum.
0: Kullanmak istiyorsunuz?
1: Evet.
0: Peki efendim. O zaman Erdinç Özçil şu ana kadar yarışmamızda 195 puan topladı ve şifre kelimemiz için bir tahminde bulunmak isterler. Tekrar hatırlatıyorum. Tek seferde bütün harfleri doğru koymanız gerekiyor. Yanıtınızı sessizlik içinde alıyorum. Sizi dinliyorum. Buyurun.
1: Sentimentalizm.
0: Sentimentalizm dediniz. Sentimentalizm dediniz. Sentimentalizm acaba doğru mu? Bakıyoruz. Sentimentalizm maalesef
1: değil.
0: Erdinç Bey, biraz acele ettiniz. Çok yaklaştınız ama harflerimizi doğru koymanız gerekiyor. Bir avantaj yakalattınız Ziya Bey'e. Ziya Bey.
2: Evet.
0: Yabancı yine şans yüzünüze güldü.
2: Evet.
0: Şimdi sentimentalizm dedi Erdinç Bey. Siz bu hakkı kullanmak istiyor musunuz? 5 soru daha gidelim diye devam mı etmek istersiniz? Yoksa bir harf koyup şansınızı deneyecek misiniz? Net bir şekilde sizden doğru kelimeyi, doğru harfleri almam lazım. Yüksek sesle tekrarlar mısınız? Şifre kelimemiz ne olabilir? Sizdeyiz.
2: Sentimentalizm. Evet.
0: Sentimentalizm dediniz. Evet. Peki. Ziya Bey, sentimentalizm dedi. Acaba doğru mu bildi? Ziya Bey'den de bir tahmin geldi. Sentimentalizm doğru mu? Bakıyoruz ve üzülerek doğru yanıtı veremediniz. Tek harfle kaçırdınız. Tekrar. Ne yapıyoruz? 5 soru daha gidiyoruz.
2: Gidelim.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Evet Erdinç Bey.
1: 47'yi açıyorum.
0: 47.
1: İstiyorum.
0: Peki gelsin 47. Eller butonda. Neşriyat. Süre başladı Erdinç Bey. Neşriyat arıyorum.
1: Yayın.
0: Yayın doğru yanıtı aldık. Bir doğru yanıt daha
1: evet,
0: geldi.
1: Tamam.
0: Bir de harf açtık. Neymiş? Sant man aliz kısmı çıktı. Bir harfti. Erdinç Bey nerede kaybettiğini gördü. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Çok yaklaştık.
1: İki tane kaldı değil mi? İki rakam.
0: İki harf kaldı.
1: İki harf kaldı, pardon, bir saniye.
0: Ama toplamda 4 soru açacağız.
1: 7.
0: Hazır mıyız? Bulabilecek miyiz onu acaba?
1: Tamam.
0: Kaç tane soru açalım?
1: 45.
0: 45. Gelsin bakalım, 45 ne arıyoruz? Hazırsanız eller butonda. Tembih sözü. Kim bastı? Yine Erdinç Bey.
1: Emi.
0: Emi doğru yanıt. Onu da yakaladık.
1: Emi ödüllerini aldım.
0: Harf yakaladık. M harfini buldunuz. Evet. Sant, man, alizm çıktı. Size devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açalım Erdinç Bey? Çok az bir yerimiz kaldı. Bakalım harf bulabilecek miyiz?
1: 41,
0: bakıyoruz.
1: 41. 52. 52 diyorum.
0: 41. 52. Ters bir köşeye gittiniz. Bakalım 52'de ne arıyoruz? Bir bağlaç arıyoruz.
2: Z. Abi.
0: V değil. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? V değil. Başka bir şey. Söyleyin.
2: D.
0: D de değil.
2: Da.
0: Da da değildi. Ah. Peki. Süre geçmedi. Hazır eller butonda. Açtı mı? Kim basacak? Kim basacak? Ziya Bey basın. Erdinç Bey.
1: Ki.
0: Ki. Doğru yanıt.
2: Puanın yarısı bana gelecek.
1: Tamam, al yarısı. Tamam, şunu al da.
0: Yarısı sizin hakkınızdı. Evet. Kelimemiz bayağı büyük bir kısmı çıktı. Şu anda son iki soruyu açıyorum ve tahminlerinizi alacağım. Kaç tane soruyu açalım Erdinç Bey?
1: 37 diyebiliyor muyum?
0: 37. Gelsin 37 diyebiliyorsunuz tabii. Finlandiya halkı. Ziya Bey. Fin. Doğru yanıt. B'yi de bulduk. Hemen sizle devam ediyoruz Ziya Bey. Son soruyu açıyoruz. Kaç açalım?
2: 33.
0: 33 nolu soruyu açıyoruz. Hazırsak yine bildik bir yerden geldi. Eller butonda hazır muhasebecilerimize. Nema. Kim basıyor? Kim basıyor? Erdinç Bey aldı soruyu.
1: Ah. Para.
0: Para. Değil.
1: Nema.
0: Ziya Bey hazırsanız. Basın.
2: Faiz.
0: Basın basın basın basın basın. Yine Erdinç Bey'e gitti.
1: Faiz. Sağ ol.
0: Basmıyorsun.
1: Öpeyim abi.
0: Yok. Aman aman dostluk bozulmasın. Faiz doğruydu. Doğru yanıtı aldık. 20 sorumuzu tamamladık. Gidin. Geldik 3. etabın sonuna. Bakalım kaçar puan topladık. Hemen kısa bir 3 etabın özetini yapıyorum. Erdinç Bey ilk etapta 25 soru 5 soru bildi. 25 puan topladı. Ziya Bey 50 puanla 1. etabı önde tamamladı. 2. etapta Erdinç Bey 70 puan aldı. Ziya Bey 60 puan aldı. 95'e 110 tamamladık. Son etapta ara çok açıldı. Erdinç Bey 140 puanla tamamladı. Ziya Bey de 170 puanda bu etabı tamamlayan yarışmacımız oldu. Peki şifre kelimemizden de açılmayan tek harf kaldı. Erdinç Bey size soruyorum. Tahmin hakkınızı kullanacaksınız herhalde. Biraz önce çok ucundan kaçırdınız.
1: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. Peki. O zaman hemen alıyorum sizden.
1: Sentimentalizm.
0: Sentimentalizm. Acaba bu bölümün gizlenmiş şifre kelimesi olabilir mi? Biraz önce sentimentalizm demişti Erdinç Bey. Çok yaklaşmıştı. Hemen Ziya Bey'e hak gelmişti. Ziya Bey başka iki harften geçmişti. Bakalım sentimentalizm doğru mu? Bakıyoruz ve tabii ki bölümümüzün şifre kelimesi sentimentalizm doğruydu. Ne anlama geliyordu? Aşırı duygulluk davranışlara duygularıyla yön verme haliydi. Bilmiyorum. Bu bölümün şifre gizli kelimesi. Erdinç Bey sizden doğru yanıtı aldık. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Geldik 3. etabımızın sonuna. Büyük bir mücadele geçirdik 3 etapta ve Erdinç Bey temsil ettiğiniz okul Kahramanmaraş'a gitti. Bu ödüllerimiz Kahramanmaraş'taki miniklerimizi, gençlerimizi temsil ettiniz. 12 Şubat Sergentepe İlkokulu'ndaki minik kardeşlerimize hediyemizi sayenizde yollamış olduk. Ziya Bey temsil ettiğiniz okul kaybetmedi. Sadece sırası ve günü değişti. Evet. Bir başka gün, bir başka yarışmacımızla mutlaka İnşallah. Onlara da hediyelerine ödüllerine kavuşturacağız. Nasıl geçti efendim? Çok kısa birer değerlendirme alayım sizden.
2: Çok
0: nasıl
2: iyi geçti. Sayenizde çok iyi geçti. Çok yardımcı olduğunuz, teşekkür ederiz.
0: Yardımcı olduğunuz demeyelim efendim.
2: Yardım yani.
0: sizin başarınız kesinlikle. Çok iyi bir mücadele verdiniz.
2: Çok teşekkür
0: Bence
2: ederiz.
0: İki dost birbirine çok güzel yardım etti.
2: Evet. Evet.
0: Burada yine destek İstemeden olduğu gibi isteyerek. Dostluk kazandı diyelim.
1: Evet. Evet.
0: Farklı bir mücadele. Erdinç Bey, sizi ilk başta biraz moraliniz...
1: Arap atı gibi sonradan açıldım ben.
0: Evet, biraz moraliniz bozuk başladı.
1: Ama ekrana bakmaktan size fırsat kalmadı.
0: İlk başta evet, bir kapandınız, sonra bir açılınca bir ferahladınız.
1: Evet.
0: Artık ama güzel, Perşembe'yi dört harfe sığdırdınız.
1: Ama kimse yapamaz, başaramaz bunu.
0: Kimse yapamaz. Peki efendim, biz Apara ailesi olarak sizler için küçük birer anı olması için. Bizi unutmayın lütfen. İyi günlerde okuyun. Bizleri hatırlayın.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Hayatlarınıza
2: sağ olun.
0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bu bölüm sonuna geldik. Sizler de gençlerimizin, miniklerimizin gelişiminde katkıda bulunmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Bizimle beraber yarışın, onların gelişimine katkıda bulunun. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere.